0: 45 yaşında, 50 yaşında bir genç başkan adayıymış gibi devam ediyor. Gezdiği, dolaştığı bütün derneklerde büyük izdihamlar var. Kendisinin Fenerbahçe'nin efsane başkan olduğunu biliyoruz. Büyük bir teveccüh de var. Oyuncu isimleri konusunda Vedat Muriç'le anlaştı Aziz Başkan.
1: Evet.
0: Diğer taraftan Gyurassi ile anlaştı. Tabii burada şunu söylemek lazım. Gyurassi, Kim Mije ve Muhammed Salah, bu üç isim için Saadettin Saran yönetiminin
1: Evet.
0: görüşmelerle belli bir noktaya getirdiğini ve iki başkan adayına da sunduğunu söyleyelim.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Bu noktada zaten Hakan Sahbi'nin de şöyle bir açıklaması oldu. Az Yıldırım Gyurassi ile anlaştım demesi üzerine. Biz de anlaştık. Ben de 23 Nisan'da görüştüm kendisiyle. Prensip olarak okey dedik ama bekle dedik. Şimdi burada da Saadettin Saran'ın da bir artısını söylemek lazım. Yani evet, başkan çok zorlu süreçler yaşadı. Bence bir devre arasındaki forvet sıkıntısı hariç çok da doğru da ilerledi.
1: Hamleler yapıldı, doğru.
0: Ama son olarak da bırakırken de yine çok önemli fırsatları, isimleri belli bir noktaya götürerek bıraktı. Aziz Başkan da Gyurassi, Vedat'la anlaştı. Stoper için Nathan Ake ismi gündemde. Oyuncuya 11 milyon euro bonservis istiyor Manchester City. Oyuncunun da beklentisi 6-7 milyon euro civarı. Nispeten daha ucuz maliyetli. Çünkü diğer tarafta Kim Mije var. Kim Mije için bir soruşturma yapıldı Aziz Yıldırım tarafından, ilgililer tarafından. Onun için istenen bonservis bedeli 25 milyon euro. Oyuncu da 15 milyon euro.
1: Kazandı rakam istiyor. Galiba oradaymış galiba. Kazandı rakam aynısı tarzı bir rakam istediğinden dolayı. Ama ben sana söyleyeyim yani Kim Minji ve Skriniar muhteşem bir ikili olur. Onu da söyleyelim.
0: Evet, hem Kim Minji'nin seri oluşu, çabuk oluşu.
1: Aynen.
0: Hızlı oyuncu oluşu, Skriniar'ın yarın da arka tarafı toparlaması önemli bir durum olur. Orada da Kim Minje'nin 8-9 milyon euroya geliyor vergisiz net kazancı. Eline geçen kazancı. Fenerbahçe bu 8-9 milyon euroyu taahhüt ederse orada da o iş çözülür diye düşünüyorum.
1: Ederson 11 milyon euro vermişsin, verirsin yani.
0: Yani Ederson konusunda da şöyle bir gelişme var. Aziz Yıldırım, Ederson ciddi bir maliyetli bir oyuncu ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Biz onunla çalışmayı düşünürüz dedi öncelikle. Ama önce ona soracağız. Ama Ederson tarafından gelen bilgiler, Ederson Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam etmek istemediği. Hı hı. Aynı şey Fred Rodriguez için de geçerli.
1: Doğru.
0: Zaten 38 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Genelde futbol takımları 28 kişilik kadrolarla devam ediyor yoluna. Orada bir eksilme olacak. Gidenler olacak, gelenler olacak. Satın almak kadar oyuncuları göndermek, sözleşmelerden çıkmak da çok önemli bir girişim, bir atılım gibi olacak. Hani başkan adayları şunu alacağım, bunu alacağım derken kendilerini ön plana çıkartıyorlar ama geldikten sonra da verdikleri oyuncularla bence asıl başarılarını gösterecekler. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda 5-6 kalecisi var. Ederson, Livakovic, İrfancan, Eğilibayat, Tarık. İrfancan, Eğilibayat saydım, Tarık. Yani bu oyuncuları da azaltmak, eksiltmek
1: doğru.
0: Çok zor. Mesela
1: Mert
0: var, evet. Amrabat, şöyle bir durum var. Mesela Amrabat Real Betis istiyor. İlk kez uzun bir aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar ve Amrabat'ın yıllık 6 milyon maaşını ödeyemiyorlar. Diyorlar ki biz bu oyuncuyu alırız ama işte bonservis vermeyelim, maaşının bir kısmını siz karşılayın. Ya bunlar ciddi sorunlar olarak geliyor Fenerbahçe. Aynı Ederson'da olan durum gibi. Şimdi Ederson'u herkes havada kapar ama 11 milyon euro net maaşı vermek yurt dışında 20 milyon euro.
1: Dünya kupası geliyor. İyi bir dünya kupası geçirirse Ederson Brezilya milli takımıyla, ben sana söyleyeyim yani Arabistan'da falan serbest kalma bedeli 20-25 milyon eurolar yani gidebilir yani, ben sana söyleyeyim.
0: Tek umudu Fenerbahçe'nin o aslında. Bu arada Brezilya tarafında da Alisson Becker'le ilgili çok ciddi eleştiriler var. Ancelotti'nin onu ilk kaleci olarak kullanması, Ederson'u ilk kaleci olarak kullanmasını bekliyoruz. Ben de senin dediğin doğrultuda düşünüyorum Aygün abi. Eğer orada bir performans gösterirse Arap kulüpleri sıraya girecektir Ederson için. Yine Darwin Núñez ismi,
1: evet,
0: Fenerbahçe Núñez için geçiyor tekrardan. İki başkan adaydı ama ben şu anda hedefteki santroforlar arasında Darwin Núñez'e hani daha sıra geleceğini düşünmüyorum. Çünkü artık çok belirlendi. Birisi Vedat Muriç, Gyurassi, diğer tarafı Gyurassi, Lewandowski.
1: O zaman şöyle sana söyleyeyim Erhan. Attığımızda sevgili arkadaşlar, hem Şok hem de Fotospor gazetesinden Erhan Adveloğlu var. Bak şimdi, Aygüme merhaba, İstanbul'dan yazıyorum ben. Fenerbahçe başkan adaylarının Dortmund'dan Gressi transferi seçim vaadi olarak göstermenin anlamıyorum. Son maçlarında

0: Dortmund taraftarı tarafından protesto ediliyor ve asla A kalite bir santrofor değil. Attığı gol sayısına aldanılmasın. En-Nesyri de 30 gol atmıştı. Ne düşünüyorsunuz demiş. Ne diyorsun bu dinleyicimizin, hemen ismini de sana söyleyeyim. Mustafa Kemal Kurt kardeşimiz. Ne diyorsun sevgili Anan?
1: İsmi de güzelmiş kardeşimizin, Mustafa Kemal kardeşimizin. Ben katılıyorum ona, şöyle katılıyorum. Ben olsam, eğer başkan ben olsam, cebimde benim bu bonservisleri ödeyecek bütçem olsa Lewandowski ve Vedat'ı alırım. Neden diyeceksiniz? Zaten Gyurassi'nin diz problemi var. Orada her an tekrar sakatlık yaşayabilme riski var. Geçtiğimiz sezon bunu tolere etmeye çalıştı. Ama Fenerbahçe'deki talihsizliği biliyorsunuz. Kariyerinde maç kaçırmamış neredeyse. Edson Álvarez geldi. Burada top oynayamadı. Yine birçok örneği böyle verebiliriz. Onun için ben daha sağlam, daha net oyunculara giderim. Mesela Lewandowski ile Vedat birbirinin benzeri oyuncular. Ama şunu görüyoruz, Fenerbahçeli oyuncular çabuk cezaya giriyor. Fenerbahçeli oyuncular çabuk hakemler tarafından hedefe oturtuluyor. Onun için Lewandowski'nin yaşını da öngörürsek ikisini dönüşümlü oynatıp aynı taktik üzerinden gidebilir Fenerbahçe. Ben katılıyorum Mustafa Kemal Bey'e.
0: Devam edelim. Çok da sorular geliyor. Uğur Bey diyor ki Aygün abi yeniler Fenerbahçe bağlantısı yaptık. Evet arkadaşlar yaptık. Hakan Safin anlaştığı oyuncuları Sayın Aziz Yıldırım başkan o zaman alır mı diyor. Sayın Hakan Safi başkan olduğu zaman Aziz Yıldırım'ın anlaştığı oyuncuları alırlar mı diyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
1: Zaten Gyurassi konusunda ikisinin de Hakan
0: Ortak.
1: abi görüşmüştük. Eğer alınacaksa
0: O da
1: biz de
0: Muani ismi de
1: alalım.
0: galiba ortak anlamı da öyle biliyorum galiba
1: Kola
0: ikisi de.
1: Muani de ortak ama o şimdi biraz daha Greenwood, Hakan Safi tarafında Greenwood'la ilişikli bir transfer. Eğer Greenwood olursa Kola Muani Aziz Başkan tarafına kalıyor açıkçası. Ya burada şöyle bir şey var. Yani yanlış da bir şey de söylemek istemiyorum Aygün abi. Şimdi Hakan Safi kendi kişisel opsiyonlarını kullanarak bazı oyuncuları transfer etmek istiyor. Ama Aziz Yıldırım tarafı biraz daha dengeli gitmeye çalışıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin Ekim ayına kadar ödemesi gereken bonservis,
0: Ciddi
1: geçmişten gelen
0: rakamlar var. Doğru.
1: bonservisler var, rakamlar var. 150 milyon euro gibi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu transferleri yaptığınızda da yine kasanızdan en az 150 milyon çıkacak. 300 milyon euro gibi bir para lazım. Bu noktada ben Aziz Yıldırım'ın daha dengeli, yani iki forvet, bir stoper ile, hatta birkaç söyleminde de şöyle diyor Aziz Başkan, Archie Brown iyi, onunla devam etmeyi düşünebiliriz diyor. Yani biraz daha kadro üzerine eksikleri gidererek, hani bir stoper, iki forvet, bir tane de hani gidenlere bakaraktan bir orta saha aldığımda diyor, bu işi götürürüm, şampiyon olurum diyor. Ama Hakan Safi tarafı biraz daha hani masraf yapıp kendi ceplerinden bir şeyler yapıp çok daha yıldızlar Fenerbahçesi yaratmak istiyorlar. Ortak olarak dediğim gibi Gyurassi ismi ortak isimler olabilir ama ben Hakan Safi'nin transferler konusunda bir adım önde olacağını düşünüyorum.
0: Aziz Bey'den bir adım önde olacağını düşünüyorum diyorsun.
1: Hı.
0: Abi Lewandowski'yi ben sana kaç önce yazmıştım. Hakan Safi değil Aziz Yıldırım anlaştı. Teknik direktör de Volkan Demirel olacak demiş dinleyicimiz. Ben inanmıyorum. Murat Savaş kardeşim ben Aziz Bey'in teknik direktörü Aykut Kocaman diyorum. Ne diyorsun sen Erhan?
1: Aziz Bey'in teknik direktörü net olarak Aykut Kocaman. Şimdi orada da şöyle bir hata yapıyor bence Aziz Yıldırım tarafı. Aykut Kocaman'ın, yani Aykut Kocaman teknik direktörüm dese 1000 kişi ben oy vermeyeceğim sana diyebilir.
0: Ondan
1: Ama
0: dolayı.
1: Aykut Kocaman teknik direktörüm dese 1500 kişi ben Aziz Yıldırım'a oy vereceğim Aykut Kocaman sevgiyle diyebilir. Böyle bakmak lazım. Bu biraz da insanları geriyor açıkçası. Seçim malzemesi haline de geliyor. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman. Yardımcıları Dirk Kuyt, Pierre Rebo, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel de ya antrenör kadrosunda ya da idare kadrosunda bulunacak. O Fenerbahçe'ye efsane oyuncularından kurulu kadroların idare edeceğini söyleyelim. Diğer tarafta Conte, biliyorsunuz az evvel bahsettik, Hakan Safi'nin adayı. Ama Conte olmazsa Farioli opsiyonu var ama
0: Farioli
1: ben onu
0: doğru.
1: çok mantıklı bulmuyorum. Conte olmazsa da Hakan Safi tarafı İsmail Kartal'a gider diye düşünüyorum. Orada da İsmail Kartal çok ilginçtir. İsmail Kartal içinde çok ciddi bir istek var. Hep o 99 puanlı şampiyonluk dönemi geliyor insanların aklına. Oradaki oyun geliyor ama tabii şunu da gözden kaçırmayalım. Orada İsmail Kartal'ın da medyayı, hakemleri ve bazı disiplin sorunlarını çok da iyi idare
0: İdare
1: edemediğini
0: edemedi. Doğru,
1: biliyoruz.
0: doğru, doğru.
1: Hani bu şimdi gelecek oyuncuları düşünün. Lewandowski gelecek, Greenwood gelecek. Hani bunlar çok ciddi oyuncular.
0: Aykut Kocaman için aynı şey geçerli.

0: Kolay değil bu isimleri idare etmen. Yaşananları biliyorsun işte, şeyle yaşanan, Alex'le yaşanan sıkıntılara kadar herkes her şeyi biliyor.
1: Bir de mesela İsmail Kartal tarafında Jack Otadiç'le yaşanan problemler
0: aynen,
1: vardı.
0: Aynen, onlar da var. Doğru.
1: Ha şimdi her ne kadar şey dese de, İsmail Hocam çok iyiydi aramız dese de, son dönem öyle bir durum yoktu yani. Buna hemen hemen Fenerbahçe'nin içindeki herkes biliyor diyebiliriz.
0: Doğru. Merhaba Aygün Bey, ben Nihat Çetin. Başkan adayları alacaklar oyuncular konusunda ön anlaşma yaptıkları hocalar ile istişare yapıyorlardır diyor inşallah. Yoksa diyor büyük sıkıntı yaşanır diyor. Ne diyorsun? Bence yapıyorlardır.
1: Ben dün onu kendi yayınımızda da şöyle dedim. Yani yapıyorlardır değil, bence iki teknik adam da belli. Transferler de onlara göre yapılıyor. Zaten gelecek transferlerde de ben bunu istemem diye bir isim yok. Mesela bir aklıma gelen Vitor Pereira'da Alanya Spor'dan gelen bir Walker vardı galiba.
0: Ha, Walker.
1: Öyle bir durum olmayacak. Yani Kim Min-jae'yi aldığında Aygut Kocaman ya da Conte ben bunu oynatmam.
0: Bunu niye aldın demezler. Demezler
1: ya da Lewandowski'yi. O anlamda çok tasalanmasın Fenerbahçeliler. Çünkü bence iki başkan adayının da hocası belli. O doğrultuda transfer harekatı yapılıyor.
0: Guendouzi, Kante ve İsmail'in olduğu noktada Hakan Çalhanoğlu'nun alınması mantıklı mı sizce demiş Ankara'dan Fehmi Bey.
1: Fehmi Bey'e şöyle söyleyebiliriz. Eğer Hakan Çalhanoğlu gelirse bilin ki orada bir maaş bütçesinde küçülmeye gidilecek. Yani küçülmeye derken eldeki oyunculardan bir elden çıkacak. Ben bunun İsmail olacağını düşünmüyorum. Guendouzi'nin de olacağını düşünmüyorum. Eğer alıcısı olursa Dünya Kupası sonrası Kante olabilir. Ama olmazsa da rotasyon için olacak. Çünkü Fred ayrılıyor Fenerbahçe'den. Fred Brezilya'ya gidecek büyük evet. ihtimalle. Orada yine orta sahada 4 tane oyuncusu olmak zorunda Fenerbahçe'nin.
0: Kolay gelsin. Dünkü milli maçta Kadıköy'de oynandığı için her tarafta Fenerbahçe formalı seyirciler vardı. Yani bu olay diğer statlarda öyle. Galatasaray stadında Galatasaray formalı oluyor demiş. Bu yasaklanmalı. Yasaklanmalı değil ama bunda sevgili Fatih Bey yazmış İstanbul'dan. Ya bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aslında dışarıda şöyle bir stand kursa, doğru mu? Ya 8 bin lira galiba değil mi milli takım forması?
1: Evet, arkadaş,
0: 8
1: evet.
0: bin lira ya. 8 bin lira. Asgari ücret neredeyse yarı fiyatına. Yani şunu yapsan, desen ki ya ben bir taraftar forması yapıyorum, üzerine koy 10 tane 20 tane sponsorun, doğru mu, reklamını 1000 liraya sat abi, ne olacak yani o reklamları ya, zaten doğru mu Erhan, ne diyorsun?
1: Doğru Aygün abi,
0: 500 liraya ver o tişörtü, ya tişörtü 500 liraya ver, ya ne olacak yani?
1: Şöyle ekleme yapabilirim sana. Fehmi Bey'di sanırım.
0: Fehmi.
1: Tespiti yanlış, çünkü ben dün stattaydım. Ben Kadıköy'de hiç görmediğim kadar stat çevresinde Galatasaray formalı insan gördüm. Hiç görmediğim kadar Beşiktaşlı, Beşiktaş formalı, Trabzonspor, Kocaelispor formalı birileri vardı. Var evet, ama Fenerbahçeliler daha çoktu. O konuda haklı. Hı hı. Ama diğer formalılar da vardı. Federasyonumuzun da şunu görmesi lazım. Türk halkı şu anda ancak geçinmeyle ilgili problemlerini ön plana almış durumda.
0: Doğru, doğru.
1: O sebeple zaten milli takımımızın forma rengi beyaz diye düşünün. Kırmızı beyaz. Beyaz da en çabuk üretilebilen penye türü. Bunun maliyeti, hani hediye etseler maliyeti 200 lira olur. Her hani bayrak
0: abi, sponsorları koy. Sponsor 50 tane sponsorun var. Koy sponsorları da üzerine, doğru mu? İsimlerini koy.
1: Misal, evet.
0: Televizyonda evet, zaten gözükecek. Daha çok gözükür yani. Anladın mı? Değil mi? Ne diyorsun?
1: Evet, evet, %100 katılıyorum. Ama bunu nasıl düşünmüyorlar onu anlamıyorum.
0: İşte ne yani, gelmiyor?
1: Yani kendileri S500'lerle geldikleri yerde orada genç çocukların 8 bin lira para veremeyeceğini anlamaları gerekiyor. Çünkü onlar da genç oldu. Türkiye'nin geçmişi çok daha fakir bir Türkiye vardı eskiden. Hani ve yöneticilerimizin 60 yaşlarında olduğunu düşünürseniz 40-50 sene evvel böyle forma almak, morma almak hayaldi. Onların o günlere empati yapıp bu dediğin projeyi yapmaları lazım.
0: Yapmaları lazım. Kısa bir ara, aradan sonra Erhan Alveroğlu'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, günaydın demiş Necati Şipal, demiş ki Fatih Terim olmaz mı demiş. Fatih Terim olmaz. Ne diyorsun Erhan?
1: Yok, olmaz.
0: Yok, mümkün yani. Değil yani.
1: Öyle hani
0: değil.
1: Espri olarak şey deniyor son dönemde. Ya Fatih Terim başkan olsun, gerekirse de şampiyon olalım, ama bu espri sadece. Hoca olarak hiç de olacağını düşünmüyorum. Zaten Fatih Hoca da o eski, bence eski şeyinde de Fatih Hoca artık daha federasyon ya da Galatasaray başkanlığı tarzı noktalarda şey yapıyor.
0: Vallahi dinleyicimiz, dur bakayım kimmiş? Bir dakika dur abi. Bizim Yavuz Bey diyor ki Ocak ayında diyor Sizin yemekhaneye geldim diyor. Radyoyu ziyaret etmiştim diyor. Niye görmedim ben seni ya sevgili kardeşim? Herhalde ben çıktıktan sonra mı geldin?
1: Aradım.
0: Herhalde. Evet, hattımızda Erhan Alveroğlu var. Fotospor gazetesinden ve Şok gazetesinden. Erhan, kongreyi nasıl görüyorsun? Şimdi istatistiklere bakıyorum ben, anketlere bakıyorum. 65-35, 70-30 gibi anketler gözüküyor. Neler söylersin? Alo.
1: Aygün abi, ben kongreyi şu anda 60-40 olarak değerlendiriyorum. Ama cumadan sonra bu iş ters 60-40'a da dönebilir. Ya da 51-49'a da iki taraftan biraz...
0: Sen
1: dönebilir.
0: Mourinho gibi diyorsun. Mourinho gibi bir isim. Doğru mu anlamaya çalışıyorum?
1: Evet, aynen öyle şu anda. Süreç o zaten. Hakan Safi o dönemde Ali Koç yönetimindeydi ya. Oradaki o durumu biliyor. O durumu sentezlemiş. Ve Fenerbahçe'deki genç kongre üyesi yapısının neye oy vereceğini de anlamış ve o yüzden seçim çalışmasını transfer üzerine kurmuş. Nitekim Aziz Başkan ben isim açıklamayacağım dese de oraya geldi. O da artık isimleri açıkladı, gördünüz yani. O sebeple burada genç üyelerin özellikle şeyde, bu son cuma günü açıklanacak isim ve teknik direktörde son kararını vereceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla kararsız, sandığa gitmek istemeyen var. Ben bu seçimi birçok yerde söyledim, burada da söyleyeyim. Sevgi ve nefretin seçimi olarak nitelendiriliyorum. Aziz Yıldırım sevgisiyle Aziz Yıldırım nefreti biraz burada kapışacak gibi. Çünkü
0: Aziz Sence Yıldırım... hangisi daha yüksek? Veya ortada mı?
1: Eğer sandığa gelirlerse nefret kısmı daha yüksek gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe'de herkes sever ama geçmişteki durumlardan, Ali
0: söylemlerinden dolayı
1: diyorsun. Evet, şey daha böyle hani Aziz Yıldırım gelmesini isteyen taraftar, ama işin ilginci sandığa gelmiyor Fenerbahçe taraftarı. Mesela bu konuda da bir güncelleme yapılmalı Aygün abi. Fenerbahçe'nin 70 bine yakın üyesi var. Yani
0: 44 bin küsür aidatını ödemiş, diğerleri ödemiş.
1: Biz yani kongre yapıp kongre üyesi olup kongreye gelmiyorsanız o zaman üyelik de yapmayın demek lazım. Ben olsam iki dönem, iki seçim olağanüstü ya da normal kongreye gelmeyenin üyeliğini düşürürüm. Bu benim fikrim. Çünkü orada da ciddi bir temizlik gerekiyor bence.
0: Doğru. Aygün abi, Antalya'dan kemere seyir halindeyim. Abi MKTV'deki diyor programın diyor hangi günler diyor. Pazartesi günleri arkadaşlar. Akın kardeşimize pazartesi günleri saat 14'te 2 ile 4 arası MKTV'deyiz. Dijitürk 72. kanalda, tekrar söyleyelim. Burada tabii en önemli şey sevgili Erhan, senin de söylemiş olduğun gibi isimlerin açıklanması. Çünkü 40 yaş altı %38 galiba değil mi oy kullanacak o kişi sayısı. Onlar da zaten tamamen biraz daha genç dediğimiz kesim. Onlar biraz daha böyle işte forvet kim olacak, hoca kim olacak, kim gelecek tarzına baktığı için bu çok önemli. O anlamda sen diyorsun, tahmin ediyorum. Açıklandığı zaman...
1: O anlamda söylüyorum. İsimler açıklandığında sandığa gelmem diyenler de gelecektir. Çünkü bir tarafta da şu görüş var. Aziz Yıldırım seçilirse iki forvet alır, bu takım üzerine devam eder diye düşünüyor bazı Fenerbahçeliler. Ama Hakan Safi seçilirse bir şekilde o verdiği sözleri tutmak zorunda. Dikkat edin, Aziz Yıldırım bir söz vermedi.
0: Vermedi, doğru.
1: Alacağız, gerekeni yapacağız diyor ama Hakan Safi iki, en az üç yabancı yıldız, iki de milli yerli forvet, milli yıldız.
0: Yıldız, hı hı.
1: Dans etti ve bunu da tutmak durumunda kalacak.
0: Hemen M. Ali Uysal demiş ki Aygün Bey, yayınlar size ve yorumcunuza bir sorum olacak. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kendisine ait olan gol rekorunu kıracak olmasına Ramakka'da bu rekorun kırılmasını istemeyen Kocaman, Alex'i Fener'den göndermedi mi ve bu sonuçta Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesinin tek gerçeği Aykut Kocamanken hala Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak düşünülmesi yanlış değil mi diyor, doğru mu diyor, ne diyorsun sevgili Erhan bu konuyla ilgili?
1: Bu konuda izleyicimizin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Alex, Fenerbahçe'deki bütün olay Alex'in 140 gol olayı değil. Alex, Fenerbahçe'de şampiyonluk maçına, süper finaldeki maça perşembe günü gelip, bunu birçok yerde Fatih Demirkol, Orkun Yazgan, hatta en son Aykut Kocaman birçok kişi anlattı. Gelip ben sakatım, oynayamayacağım dedi. Aykut Kocaman bütün kadro planlamasını Alex üzerine yapmıştı. O söylem üzerine Alex'i yedek bıraktı. Sonra Alex ben oynayacağım dedi. Ve hiç idmana

0: da çıkmamıştı. Böyle olunca hoca yedek bıraktı. Sonrasında da bu spekülasyonlar oldu. Ama işin doğrusunu açıp yazın, Orkun Yazgan, Fatih Demirkol, YouTube'da bunları bir izleyin. Hani neden Alex oynamamış o süper finalde? Bence öğrenip ondan sonra bakış açılarını değiştireceklerdir. Çünkü Aykut Kocaman'ın öyle bir kaygısı yok. Aykut Kocaman döneminde Valbuena en çok istatistiğe ulaştığı sezonunu yaşadı. Alex Aykut Kocaman döneminde gol kralı oldu. Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de şampiyon olduğunu, iki Türkiye Kupası aldığını, UEFA'da yarım final oynattığını, ki o zamanki Fenerbahçe'nin durumlarını düşünün. Başkanı yok. Her taraftan saldırı altında, tek başına Fenerbahçe'ye liderlik yaptığını unutmamak gerekir. Bence Aykut Kocaman'a aşırı derecede bir mobbing uygulanıyor. Orada da işte o %38'lik dediğimiz yok mu? Hı-hı. Kongredeki genç kongre üyeleri belki o zamanları hatırlamıyorlar.
1: Ondan dolayı diyorsun.
0: Sosyal medyaya da bakıp yorum yapmamak lazım. Sosyal medyada hani 10 yaşında, 15 yaşında çocukların Aykut Kocaman'ı, Aziz Yıldırım'ı bilme şansları yok yani. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en
1: efsane başkanlarından bir tanesi.
0: Tabii,
1: doğru.
0: Aykut Kocaman, yani şu Fenerbahçe tarihinde kaç tane yerli hoca şampiyon olmuş? Onlardan biri Aykut Kocaman yani. Öyle bakmak lazım. Hani İsmail Kartal Yücelti var. İsmail Hoca çok değerli bir hocamız, Fenerbahçe camiasının insanı. Ama 3 kez geldi, şampiyon olamadı İsmail Kartal. Aykut Kocaman onca zorlukla şampiyon oldu. Evet, şunu da biliyorum. İsmail Kartal'ın otobüsü kurşunlandı. 99 puanlı sezonda Riyad faciaları yaşandı. Ama mesela bir yandan da şuna bakıyorum. Sana sorayım Aygün abi. Eğer teknik direktör Aykut Kocaman olsa süper finale takımını çıkartır mıydı, çıkartmaz mıydı?
1: Çıkartırdı.
0: Bence de çıkartır. İşte fark bu. Liderlik demek istediğim bu. Ya da Cihan Aydın'ın Sivas'ta vermediği penaltı sonrası İsmail Kartal'ı basın mensubu arkadaşlarının hakem için ne diyorsunuz sorusuna hakem için konuşmak istemiyorum dediğini hatırlayın. Fenerbahçe'nin zaten sıkıntısı bu. Okan Buruk bakın hem saha içini hem saha dışını elinde tutabiliyor. Fenerbahçe bunu yapamadı. İsmail Kartal sağ dışına iyi kontrol edemedi. Hakemleri iyi kontrol edemedi. Mourinho'yu getirdiler. Mourinho full sağ dışına baktı. Sağ içini kontrol edemedi. İkisinin birleştiği anlayış Aykut Kocaman. Bu arada şunu da söyleyelim. Conte ile Aykut Kocaman mantalitesi arasında çok büyük fark yok. İkisi de oyunu tutan, maçı kazanmak isteyen, maçı kazanmak için gerekirse sıkılabilirsiniz diyen bir futbol anlayışına sahipler yani.
1: Evet, merhaba abi, İslam'dan Kazım ben. Dün de ben oğlumla maçtaydım. Fenerbahçe taraftarın biz de oğlumla birlikte milli takımımızın formasını giyip de gittik. Sadece Fenerbahçeli formalı değil, Trabzon'un da vardı, Galatasaray'ın da vardı. Evet. Beşiktaşlı formalı taraftarlar mevcuttu. Sadece Fenerbahçe değildi. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler, zaten sevgili Erhan da aynısını söyledi. Erhan, katılımı kaç bekliyorsun kongreye?
0: Valla Aygün abi, katılım 20 bin olursa Aziz Yıldırım kazanır. Hani transferlere rağmen kazanır. Ama katılım eğer ki 25 binlere, 24 binlere ulaşırsa Hakan Safi'nin şansı çok artar. Ama 30 bin gibi bir katılım olursa bence Hakan Safi kazanır. Yani 20 binde Aziz Yıldırım, 30 binde Hakan Safi kazanır diyebilirim.
1: Ben de yani 25'i geçeceğini tahmin etmiyorum şeyin, kongrenin. Yani katılımın. Ne diyorsun? Bilmiyorum ama.
0: Ben de yine son kongrede gibi 24-25
1: bin bandında olacak.
0: Orada da yani 49-51 son seçimde Saadettin Başkan'ın Ali Başkan'la olan seçimindeki gibi yakın bitebilir diye düşünüyorum. Ama burada yani bu şey hoca tercihi çok etkili olacak Hakan Safi adına. Hem seçmeni
1: Aykut Kocaman ismini adına, o yüzden mi açıklamıyor Sayın Aziz Yıldırım sence?
0: Bence o yüzden açıklamıyor. Biraz da demokratik davranıyorum, yöneticilerime de soracağım diyor ama bence o yüzden açıklamıyor. Ama mesela Conte mi, Farioli mi dendiğinde Farioli açıklanırsa o zaman o beklenen büyük atmosfer
1: hayal kırıklığı
0: adına yaratılamaz. Evet,
1: hayal kırıklığı olur diyorsun. Ben de aynı düşüncedeyim. Devam edelim bakalım. Neymiş? Abi selamlar. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçe'nin sorunu transfer değil. Aslında güçlü bir yönetim, ezilmeyen bir yönetim kadrosu. Kaç yıldır ligde neler oluyor herkes görüyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani saha dışında ilgili biraz daha mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor dinleyicim.
0: Yani yönetimlerin bunu yapması gerekiyor. Az evvel dedim ya, hocalar da hakemleri el altında tutmak zorunda. Bakın Okan Hoca örneği, hı-hı, ve Galatasaray yönetimi örneğine bakın. İkisini birden yaptığınızda kazanmama şansınız, hı-hı, yok. Hı-hı. Sahada ve saha dışında. Ama Fenerbahçe

0: bir türlü dengesini bulamıyor. Yönetim demişken mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Hakan Safi çok ciddi eleştiriliyor. Para para para diyor diye. Ama bu işler parasız olmuyor dedi kendisi. Çok doğru söylüyor. Peki diğer taraftan Aziz Yıldırım taraftarları, destekçileri ne diyordu? Şampiyonlar Ligi gibi yönetim kuruyoruz. Çok zenginler var yönetimimizde.
1: O da para, aynı şey. Aynı şey.
0: Bu da aynı şey. Yani ben şeyi anlamıyorum Aygün abi. Hakan Safi tarafı Aziz Yıldırım'ın bir icraatını eleştiriyor. Sonra o icraatın aynısını kendisi açıklıyor. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi'nin bir şeyini eleştiriyor. Sonra onun aynısını Aziz Yıldırım tarafı açıklıyor. Burada bir denge oturtmak lazım. Fenerbahçe değerlerine, Hakan Bey'e, Aziz Bey'e zarar vermeden. Çünkü şey uçmaz mürit uçurur diye bir laf var ya. Yani Hakan Safi dünya iyisi bir adam. Aziz Yıldırım dünya iyisi bir adam. Fenerbahçe için elini taşın altına koymuş insanlar bunlar. Ama onlara böyle değersizleştirmek işi şey yapıyor.
1: Sıkıntıya sokuyor. Doğru mu?
0: Evet. Sıkıntıya sokuyor. Peki. Doğru.
1: Erhan, son olarak neler eklemek istersin sevgili Erhan Alveroğlu? Neler eklemek istersin son olarak?
0: İlk olarak şunu söyleyeyim. Son sözlerimin ilk sözleri şunlar olsun. Milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Orada da kadrolar belli oldu. 3 aşağı 5 yukarı.
1: Açıklandı az önce, onu birazdan açıklayacağım. Açıklandı
0: kadro. Takip edersiniz onu. Fenerbahçe için de hayırlı bir seçim olmasını ümit ediyorum. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'de son 10 yıldır olan, bakın 7 yıldır 8 yıldır demiyorum, 10 yıldır olan gerçekten Barış Bey'in çok doğru bir sözü oldu. Fetret değerinin bitmesi gerekiyor. Bu seçimde pazartesi günü kim seçilirse seçilirsin herkesin tek safta birleşip Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için uğraşması, çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yine Azizcilik, Sarancılık, Alicilik, Safi'cilikle, Aykutçuluk, İsmailcilikle bu iş bitmeyecek. Bakın ben mesela kendim hani Aykut Kocaman'ı çok sever ve desteklerim, hoca olmasını da isterim. Ama Tedesco geldi, en büyük Tedesco'cu ben oldum. Mourinho geldi, en büyük Mourinho'cu ben oldum. Ben böyle bakıyorum. Fenerbahçe'nin hocası değerlidir. O varken, hoca varken ona destek olmak gerekir. Aynı şekilde başkan için de bu geçerli. Topçu için de geçerli. Mert Müldür'ün milli takımda nasıl oynadığına bakın. Bir de Fenerbahçe'de nasıl oynadığına bakın.
1: Doğru.
0: Bu tamamen atmosferle, sahanın, seyircinin, Kadıköy'ün ruh haliyle ilgili. Fenerbahçe, Kadıköy rakiplere cehennemdi. Şu anda Kadıköy rakiplere cennet, Fenerbahçe oyuncularına cehenneme dönüştü. Öz eleştiri yapsın Fenerbahçe taraftarı. O E-Bloğu da oradan kaldırsın mesela gelen başkanlar.
1: Peki. Çok teşekkürler Erhan, yerimize bağlandığın için. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Görüşürüz.
1: Evet, attığımızda Fotospor ve Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. MK Haber TV'den şu an Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle beraber. Sevgili Tuğba, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Günaydın.
1: Günaydın. İstersen hemen şöyle sorayım. Vincenzo Montella 26 kişilik kadroyu açıkladı.
2: Aynen. Az önce bana da geldi. Sen bir kadroyu oku istersen.
1: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Savunmacılar Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet kısmına baktığımız zaman Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün olarak az önce amiri takımın Dünya Kupası kadrosu Vincenzo Montella tarafından açıklandı. Sevgili Tuğba, istersen oradan başlayalım. Yani zaten beklenen isimlerdi değil mi sevgili,
2: evet,
1: Tuğba?
2: Evet, hiç şaşırtmadı. Yani benim tamamen beklediğim kadroydu. Dün en çok da Altay konuştu uzun uzun.
1: Evet.
2: Diğer oyuncular pek konuşmadı. Orkun da Hollanda Devlet Televizyonu'na bir açıklama yaptı. Zaten oradan da hani Altay'ı anlamıştım konuşmalarından. Beklediğimiz kadroydu. Başarılar diliyorum. Bugün şimdi kadro açıklandı. Bir saat sonra yaklaşık sanırım gidiyorlar. Yola çıkıyorlar. 12.30'du öyle söylemişlerdi. Uzun bir yolculuk onları bekliyor. 7 Haziran'da da bir Venezuela ile bir hazırlık maçı daha var milli takımın. Sonra artık grup maçları başlıyor. Başarılar diliyoruz. O 24 yıllık umarım hasrete son verirler. Dün kimi gördüysen dedim ki artık dünya üçüncüsü olmadan dönmeyeyim maçta. Geçen hafta antrenmanda da söyledim milli takımdakilere. Bir üçüncülük daha bekliyoruz, neden olmasın diyorum sevgili Aygün.
1: Şöyle söyleyeyim, demin dinleyicilerimiz de söyledi milli takımla ilgili, sevgili Tuğba, açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Dün milli takım renkleriyle maça gitti. Onu söyleyeyim.
2: Kırmızı beyaz görebilirler Instagram sayfamda Tuğba Acıbayramoğlu. Niye? Tabii ki milli takıma kırmızı beyaz gideceğim. Nasıl gideceğim yani?
1: Yani helal olsun. Ben de onu, ama burada şey Tuğba, aslında sen çok fazla federasyonla görüşmeler de yapıyorsun.
2: Evet.
1: Federasyon yetkilileriyle de görüşmeler yapıyorsun. Ya şunu söylememizde fayda var onlara da. Yani ya arkadaş, şu milli takımla ilgili 30 tane sponsorum var. Ya bir tişört yap mesela, uzun kollu veya kısa kollu. Üzerine sponsorların resmini koy. Markaların isimlerini koy. Ya taraftara ver 500 liraya, 1000 liraya sat yani. 8 bin lira forma mı olur ya? Milli takım formasını insanlar nasıl alsın? 1000 liraya falan versen statlarımızda tek renk olur. Kırmızı beyaz olur.
2: Bunu maçlar için kesinlikle yapmaları lazım. Katılıyorum. 8000 saha formalarıydı. Normal sattıkları 4000, 3000.
1: Gene az, gene ciddi rakam
2: pahalı. Çünkü ben de oğluma aldım beyaz. Sonra beğendi, kırmızısını da aldım. Dedim birini sen giyersin, birini ben giyerim. Evet doğru yani, hani 4000 lira.
1: Ciddi rakam yani.
2: Laptop, 8000'likten almasanız bile. Yapılabiliyor dediğiniz gibi. Hatta iş portada da geçerken, maça giderken Kadıköy'de askılar falan aldım, çocuklara maçlara dağıtırım dedim. Bir şeyler yapmaları lazım, çok doğru söylüyorsun.
1: Evet onu
2: milli takımın bu arada bir tane sol mağazası var şeyde, Liva'da federasyon binasının önünde. Ve sanırım bazı işte bu tipin damadın mağazalarında da satıyorlar ya da Adidas'ın.
1: Galiba Feneryum'da da var galiba. Bir ara Feneryum'da,
2: evet,
1: da.
2: Mağazalarında. Şimdi artar bunun sayıları. Dünya Kupası maçları başlayınca tabii bizi uykusuz geceler bekliyor ya da çok erken kalkacağız. Yani ya hiç uyumayacağız ya çok erken kalkacağız. 5'te maçlar var ya da uyumayacağız.
1: 6'da maç var, 7'de maç var, doğru.
2: Aynen. Ama sonra değişebilir bu saatler yani, bir üst tura geçeceklerini düşünüyorum.
1: O zaman maçlarım işte akşam saat 8 gibi 9 gibi olacak, onu tekrar söyleyeyim.
2: Evet değişebilir. Sonradan da turnuvaya katılmanın da etkisi, kamp yerlerinde falan istediklerini yapamadı milli takım. Çünkü ilk etapta biliyorsunuz playoff oynadı, yani ilk etapta katılım netleşmedi. Hı hı. Yani FIFA'nın sunduğu kurallarla hareket etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla da çok da fazla 4200 kilometrekte uzun bir yolculuk yapacaklar. Kanada var işin içerisinde. Bir sıcak bir soğuk falan, böyle mevsimsel farklılıklar, ama çocuklar yani maşallah şöyle hepsi çok tatlı, hepsi çok sevimli. Çok düzgün
1: istekli,
2: arzulu. Evet. Şimdi ama bakın bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada biz seninle biliyorsun biraz da daha böyle entelektüel de konuşmaya
1: çalışıyoruz. Biz farklı konulara değiniyoruz çünkü. Bizim işimiz,
2: evet,
1: bu yani.
2: Hı-hı. Aynen. Şimdi bakın bir jenerasyon yakalanmış. Çok güzel. Tebrik ediyorum. O jenerasyonu da yakalayanlara, o çocukları ikna edenlere ve o Türk milli takımını seçen, yani Avrupa'da doğmuş ikinci, üçüncü kuşak gençler var bunların içerisinde. Türkçe bile bilmeyenler var. Türk milli takımı seçmeye de büyük başarı. Onları tebrik ediyorum. Gururlanıyoruz onlarla. Fakat bir sonraki kuşakta bunu yakalayamayız sevgili Aydın.
1: Hmm.
2: Yani dördüncü, beşinci kuşağa geldiğinizde artık milli duyguları hissetmek çok zor olacak.
1: Niye yakalayamayız sence?
2: Yakalayamaz. Dördüncü, beşinci kuşakta artık tamamen o ülkeler adaptasyon sağlanır. Hmm. O ülkelerin de milli takımını tercih ederler. Şimdi burada sormamız gereken iki tane önemli soru var. Birincisi bu çocuklar sonuçta bizim genimizi taşıyor. Ve sen 7-8 milyon, 10 milyon da neyse 7-8 milyonluk, 10 milyonluk şeylerden çıkartırsınız. Gurbetçilerden çıkartırsınız.
1: Lejyonerleri getirdin. Lejyonerleri.
2: Ama senin 70'den daha fazla hani, Suriyelilere falan saymazsan. Senin bu kadar nüfusun varken şimdi Avrupa'daki çıkabiliyorsa aynı gel. Demek ki senin eğitimin sisteminde bir sorun var.
1: Sıkıntı orada.
2: Yani doğru. Orası çıkartabiliyorsa bu çocukları senin de çıkartabiliyor olman lazım.
1: Doğru, doğru.
2: Kaldı ki hep söylüyorum, dağılan bir Yugoslavya'dan Hırvatistan gibi sürekli Dünya Kupası'na giden ülkeler çıkabiliyor Avrupa Şampiyonası. Hırvatistan'ı, Bosna Hersek'i bir sene orada gidiyor. Sırbistan'ı, Makedonya'sı vesaire. Buralardan, Kosova'dan bir sürü sporcu çıkarıyor. O Yugoslavya'dan çok daha yaşayanlardan çok daha fazlası Türkiye'ye belli aralıklarla 100 yıl içerisinde göç etti. Yine aynı gen, sen niye çıkartamıyorsun?
1: Doğru söylüyorsun. Bak bana bir yandan şimdi değişik mesaj geldi. Abi damacana su 150 TL olmuş. Formada fiyat uygun geliyor artık demiş. 8000 lira uygun gelmez arkadaşlar ya.
2: Ya fiyat algımızı kaybettik zaten yani.
1: Hakikaten ya, yemin ediyorum sana.
2: Fiyat algısı ben böyle bir saçmalıyorum bazen.

0: Haysiyet algımızı hakikaten kaybettik. Ama bir şey yapılmalı. Yani böyle bir şu 4000'lik formaları birazcık böyle 2000'lik
1: 2000'e indir
0: falan.
1: ya. 2000'e
0: Evet.
1: indir
0: Ya da
1: maliyetini Allah aşkına
0: indirsinler
1: ya.
0: maliyetine. Ama ben belki de yaparlar. Şöyle söyleyeyim. Bir üstüne çıkınca federasyon yetkililerinden isteyelim. Anlaşma yapsınlar. Şunu 2000-2500'e
1: Gelsinler.
0: düşürsünler. Herkes gitsin kendine birer forma alsın.
1: Doğru. Çok kısa bir ara veriyoruz. Sevgili
0: Sonra
1: Tuba.
0: Beşiktaş'a geçeceğiz.
1: Evet, Beşiktaş'a
0: Şarkıyla
1: geçeceğiz.
0: başlayacağız. Ona göre yani.
1: Evet, kısa bir ara. Aradan
0: Özlem
1: sonra
0: sonrası
1: Tuğba Hacı
0: Beşiktaş'a ne
1: Bayramoğlu'na,
0: oluyor?
1: çünkü Tuğba'da isimler var arkadaşlar.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz MK Haber TV'de Türkiye'de ilk kez Sergen Yalçın'ın görevinden gönderildiğini ilk o açıkladı. Ondan yarım saat, bir saat sonra Sergen Yalçın haberleri düştü. Şu an Tuğba'da da, sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu'nda da, Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu teknik direktörün ismi var. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MK Haber TV yorumcusu sevgili Tubacı Bayramoğlu'la sohbetimiz devam ediyor. Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen Avrupa seferine çıktı. Söz sende sevgili Tuba.
0: Le chante mi cantare.
1: İtalyana. Laima. Çok sevdiğim şarkı. La chante mi cantare. Sona l'italiano.
0: Una canzone piano piano. Aa. Yavaş yavaş yavaş yavaş.
1: Bir dakika, kim geliyor?
0: Yavaş yavaş yavaş şarkı
1: söylüyor. İtalyano dediğine göre Vincenzo Italiano mu bu?
0: Aynen, en önemli adaylar. İki İtalyan aday var. Onu
1: Atalanta'dan ayrılması gündemde olan Raffaele Paldanino.
0: Raffaella, aynen öyle. Raffaele Paldanino ve
1: Vincenzo Italiano.
0: Italiano. Biz de yayında da konuşmuştuk bu isimleri. İki tane genç hoca. Bu iki genç hocayla hani şunu şöyle bir farklılık yaratabilir mi acaba? Beşiktaş bunu konuşuyor. Dün de ben yayında biraz bahsetmiştim. Biliyorsun bir Beşiktaş'ın Duşan'la basketbolda yakaladığı o hırslı, arzulu genç hoca ve çok seviyor Beşiktaş taraftarları, bir ivme yakaladı basketbolda ve hoca farklılığını çok net bir şekilde görüyorsunuz takımda. Bunu yakalayabilir mi acaba Beşiktaş? Çünkü çok fazla hocaya gittiler. Çok fazla isimle de görüşüldü hakikaten. Ve dün de anlattığımız gibi bir sürü sebepten dolayı hocalar çok gelmek istemiyor. O yüzden ya böyle genç teknik direktörlerle bir ivme yakalamaya çalışacaksın ya da işte boşta olan bir isimler. Şimdi iki tane İtalyan isim var, onlarla görüşülüyor. Bir de dün gündeme geldi, Liverpool'dan ayrılmıştı biliyorsun Arne Slot, gündeme geldi ama
1: evet,
0: hani kabul eder etmez dinleneyim der vesaire ya da hani hazır boştayım gideyim der bilemiyorum ama iki İtalyan hoca en kuvvetli adaylar. Dün de tekrar Arne Slot'un üstüne gündeme gelmişti. Birkaç gün içerisinde artık netleşmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir ay oldu Beşiktaş'ta teknik direktör beklentisi. İki hafta önce Sergen Yalçın ayrılmıştı. Ondan bir iki hafta öncesinde de Türkiye Kupası'na evlenince zaten istifa etmişti. Hocam bir dur iki hafta bizi idare et demişlerdi. Yani dört haftalık bir süreç geçti. Önder Özen göreve getirildi, işte onun temasları var, yurt dışında gidiyor geliyor vesaire, başkanın temasları var, dolayısıyla da 4 hafta artık çözmeleri gerekiyor bu süreci, çünkü Beşiktaş taraftarının hakikaten sabrı kalmadı. İnsanlar sürekli bekliyor yani, hani her an hoca kim olacak, hoca kim olacak, hoca kim olacak diye. Zor bir dönem bekliyor işte. Şimdi yeni hoca, transferler, takımın eksikleri çok. 23 Temmuz'da Avrupa Kupası maçına çıkacak. Böyle zorlu bir süreç bekliyor Beşiktaş'ı.
1: Evet, Erkan Eken demiş ki Ferdi Kadıoğlu kadroda yok. Ben de şaşırdım ama ufak bir sakatlığı vardı galiba, değil mi Tuba? Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? Amiri takım kadrosunda.
0: Sakatlığı vardı sanırım, herhalde onunla alakalıdır. Özel bir sebep olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir bakıyorum gene mesajlara da.
0: Mesela aslında şey için de, Kerem için de bayağı yok.
1: Vardı.
0: Şöyle böyle boğaza falan dediler ama yani hiç.
1: Aldı götürdü Kerem'i. Onu aha, öğrenmek son lazım neden olmadığını. Bakmak lazım. Sevgili Tuba, İtalyan ekolü ve İngiliz dedin tahmin ediyorum. Doğru mu? Arsenal'den ayrılan hocayı söyledin.
0: Ayrıldığı için boşta olduğu için anlaşılıyor.
1: Yani şu anda benim anlamadığım bir şey var. Yani futbol aklı yok şu anda Beşiktaş'ta. Boştalar ki hocalara gidiyor.
0: Boştaki hocaya gidiyor.

0: yönetim değişiklikleri var, başkan değişiklikleri var. Bu kadar belirsizlik teknik direktörlerle gidildiğinde, görüşüldüğünde, hatta belki de görüşülmeden önce, yani bir aracılığıyla konuşulduğunda ya da menajeriyle, hocalar şöyle bir background'a bakıyor ve yani şu kadar hoca değiştirmiş, bir belirsizlik var, takım eksikler var. Şimdi gelen hoca birazcık araştırsa baksa, transfer için çok fazla zaman yok, Dünya Kupası var ve 23 Temmuz'da Avrupa Kupası maçına çıkıyorsun. Sen Dünya Kupası'nda, gerçi Beşiktaş'ta hani Orkun var ama işte transfer edeceğin isimler Dünya Kupası'nda olabilir. Dolayısıyla da eksik kadroyla yine kampa gideceksin. Geçen sene yaşanılan döngü bir kez daha yaşanacak gibi görünüyor.
1: Göndermeyi düşündüğün futbolcularla geçen sene kamp yapmıştı. Bu sene de öyle gözüküyor galiba. Doğru mu
0: yani
1: biliyorum
0: sevgili hatırlıyorum? Onları hazırlıyorsun, onları alıp kampa götürüyorsun, sonra veriyorsun başkalarına. Yani yine bir sürü isim var. Bir sürü dönecek isim var. Bilmiyorum, çok tekrardan aynı döngü. Dediğim gibi bu Türkiye Kupası'nı almış olsaydın süreci daha çok uzatacaksın. Tamam, Ağustos'ta lig başlıyor ancak Avrupa Kupası maçını Ağustos sonu oynayacaksın. Yani tam bir ay sonra, hatta bir aydan bile fazla. Birini 23 Temmuz'da oynuyorsun, diğerinde 28 Ağustos'ta oynuyorsun. Bir aydan fazla bir süre vaktin oluyor. Kaldı ki diğerinde Avrupa Kupası'na gitme ihtimalin garanti. Çünkü playoff'a, yani tek maç, ondan sonra gruplara kalıyorsun. Elensen bile konferans ligindesin. Yani ama şimdi 3 eleme var. 3 elemelerden elendin. Birincide mesela, ikincide de elenirsen zaten konferans ligi ihtimaline kalmıyor.
1: Önder Özen daha önce denendi sevgili Tuğba, Beşiktaş'ta. Sence tercih doğru tercih mi, hatalı bir tercih mi? Ne diyorsun?
0: Valla şimdi Göğen yeni göreve geldiği için 15 günlük bir süreç, 14 günlük bir süreç olduğu için ben çok şey yapmak istemiyorum, bekleyip görmek istiyorum. Çünkü hani yeni göreve gelmiş, 14 günde adamı, hocayı ya da eleştirmek çok doğru olmayabilir. Hocanın o konudaki fikirlerimi biraz zaman geçsin. Şu hoca seçimi, şu süreç ve bir iki transfer de kendini gösterecektir. Zaten hoca seçimi eğer biraz daha gecikirse, Önder Özen'in de tahtı sallanır tabii ki. Yani bu hafta
1: sadece Önder Özen'in mi tahtı sallanır, yoksa başkanda bir sıkıntı yaşar mı sevgili Tuğba?
0: Ya o tabii ki her türlü Önder Özen'den sonra başkana gidiyor ama başkan sonuçta ben Önder Özen'i getirdim, o bulacağım demişti, bulamadı da diyebilir, zaman kazanabilir, bir şey diyemiyorum. O yüzden şu bu hafta hoca işinin çözülmesi, bu yeni gelecek hocanın çok iyi anlatılması gerekiyor ama şimdi Beşiktaş'ta maalesef şöyle belli isimler var, hep aynı işte isimler sonra çıkıyor, şöyle şöyle şöyle olacak, böyle dünya starları gelecek, dünya çapında bir teknik direktör gelecek, Dünya Kupası'nda bir görev almış bir kaleci gelecek şeklinde başlanacak tekrardan transfer haberlerine. Beşiktaş'ta maalesef böyle bir şey işliyor ve belli isimler var, hep o isimlere özellikle haberlerde veriliyor.
1: Böyle yani bir sosyal medyadan biraz taraftarın gaza alınma çabası var ama ortada evet, sonuçta herhangi bir şey yok diyorsun. Troller üzerinden biraz yönetilen ama bir çaba var diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Troller üzerinden.
0: Sosyal medyaya bu kadar bakmamaları gerekiyor. Nacizane tavsiyem. Ben bile kendim mesela bakmıyorum. Bazen denk bir şey ama çünkü bakarsanız iş yapamıyorsunuz. Kendim de onu gördüm. İlk zamanlar ben çünkü Twitter'ı bir yıldır aktif kullanıyorum. Onun öncesi hesabım eskidir ama böyle girmezdim, çok seyrek girerdim, hiç böyle girip bakardım haberlere falan, hiç aktif değilim. Bir yıldır aktif kullanıyorum, ilk zamanlar acayip etkileniyordum, yorumlara bakıyorum, bu ne diyor şu falan filan, sonra baktım ki eğer ben bunları okuyup takılıp ilk ben bunlara bakarsam,
1: ben hiç okumuyorum,
0: vakit geçirsem, o zaman iş yapamazsın ki, işte o zaman nasıl iş yapacaksın?
1: Tuğba, ben
0: aynı şekilde yönetimimin de aynı davranması gerekiyor.
1: Ben tweet atıyorum, tweetin altına gelen yorumları okumuyorum.
0: İşte ben dediğim gibi, yani bunlara takılır ise maalesef mümkün değil, iş yapamayız. Aynı şekilde Beşiktaş yönetiminin de hiçbir şekilde bunlara takılmaması. Bakma, bir planı, hedeflerini belirleyecekler. O plan, hedef dahilinde işin uzmanlarıyla birebir görüşme yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Otursunuz, yemek yersiniz, kahve içersiniz, birebir görüşürsünüz. Fikirlerini alırsınız. Medyacıdan da alırsınız bu fikri. Ekonomisten de, futbolcudan da, eski futbolcudan da. Ama buraya bakarak değil. Eski bir

0: sporcuya sorabilirsin. İyi bir squat şefi tanıdığın vardır, sorabilirsin. İyi bir medyacı vardır, iletişimci vardır. Fikir alabilirsin, birebir konuşursun ama sosyal medya değil. Çünkü orada kimin ne yazdığını bilmiyoruz. Birçok hesap isimsiz.
1: Doğru. Tuğba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Son olarak dediğim gibi milli takıma başarılar dileyim tekrardan. Beşiktaş'ta hocayı sabırsızlıkla bekliyoruz ama lütfen piyano piyano olmasın artık. Yani biraz tezkar bekliyoruz, biraz hızlansınlar diyorum. Son olarak söyleyeceklerim bunlar.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: Ben
1: Yerimize
0: teşekkür ederim.
1: bağlandığın.
0: Görüşmek üzere. İyi
1: Sağ ol.
0: yayınlar.
1: Evet, attığımızda MKTV yorumcusu sevgili Tuba Hacıbayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, tam kadroyuz. Genco Boran, Mert Elan bizlerle birlikte. Dün milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçını oynadı. Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. O karşılaşmayı konuşacağız. Milli takımın kadrosu belli oldu. Tabii ki kadro değerlendirmesini yapacağız. Bu kez bir video paylaşıldı ama video ile ilgili de şu ana kadar pek parlak geri dönüşler ben almadım. Onu biraz konuşuruz, onu tartışırız. Sabah Vincenzo Italiano, Beşiktaş'la yazılan teknik direktör, İtalyan teknik direktörle alakalı olarak demiştim ben çok fazla bir şey söyleyemem. Doruk Keskin'i ararız. Doruk'u da 14-15 gibi arayacağız. Bize Vincenzo Italiano'yu biraz anlatacak. Beşiktaş'a uyar mı? Nasıl bir teknik adam? Nedir ne değildir? Ondan öğrenmiş olacağız. Yani dolu dolu bir program sizleri bekliyor. 0538-052-1487'de Radyo Spor'un WhatsApp hattı. Mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz diyelim ve dönelim Genco ve Mert'e. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Genco bugün feda demiş ve bugün gelmiş. Normalde ben yarın gelmesini rica ettim. Yarın ben olmayacağım çünkü. Hoş geldin Genco.
5: Hoş bulduk. Ben de bugün istedim çünkü ben bilmiyorum sizi ama Mert dün seninle biraz konuştuk ama maçtan sonra ben böyle bayağı bir milli, yani Dünya Kupası milli takım havasına girmem de Dünya Kupası havasına bayağı bir girmeye başladım ben. Ya da şöyle yanlış anlaşılma olmasın.
1: Dedi 35 milli gün takımlı, Amerika'ya gidecek olan insan.
5: Milli takımlı Dünya Kupası bayağı havaya girmeye başladım. Yani iyi oynadık. Oğuz beni mesela çok şaşırttı. Altay güven verdi. Makedonya şeyi siz de görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Beşli savunma oynadığı için Makedonya. Çünkü ben de hakikaten baktım, Avustralya'nın Güney Kore'ye mi 1-0 kaybettiği bir maç, Meksika
6: maçı yine.
5: Beşli savunmayla çıkmışlar. Fakat biraz biz mi çok iyiydik yoksa rakip mi çok isteksizdi? Çok kolay pozisyon bulduk bence. Bir öyle bir soru işareti var ama ben motiveyim arkadaşlar.
1: Valla ben de Amerika'ya gidecek olsam ben de motive olurdum. Hani ben ilk maçın ilk düzüne kadar motivasyonum yükseleceğini zannetmiyorum.
6: Aa.
1: Evet.
6: Dün de mi olmadı?
1: Yok.
6: Hadi ya, ben de Genco abiye yakınım. Beni de etkiledi dün karşılaşma baya.
5: Tarkan çalması da beni havaya soktu.
6: Gollerden sonra.
1: Tabii. Gollerden sonra Tarkan'ın çalması iyi oldu, doğru. Peki maça döneceğiz de tanıtımı beğendiniz mi?
6: Ben izledim yayına gelmeden önce. Bir baktım 8 dakikanın
5: 9
6: üzerinde.
5: 9 dakika. 9 dakika. Bu devamı değil mi tanıtımı? Ben izleyemedim. 3. dakikada bıraktım.
1: Bizim programın ortalarında falan bitecek.
6: Ben de tamamını kesinti izlemedim. Çünkü neden izlemedim? Konsept zaten belli. Kalecileri işte.
1: İsimlere baktın kimleri söylüyor diye.
6: Ha, aynen.

0: Yani 54 Dünya Kupası'nda oynayan Şükrü
1: Ersoy.
0: Ersoy, Rüştü Reçber 3 kaleciyi açıklıyorlar. İşte savunmada Bülent Korkmaz açıklıyor, Ümit Davala açıklıyor. Orta sahada Emre
1: Emre
0: Belezoğlu,
1: Belözoğlu.
0: Yıldıray Baştürk'ü hatırlıyorum. Hasan Şaş'ı hatırlıyorum. İlhan Mansız bir de galiba. Bu isimler açıklıyor. Aslında düşünce güzel. Fakat o isimleri konuşturmak kısmı ve onu uzun tutma kısmı bence olmamış. Çünkü konuşan isimlerin de hitabetleri pek iyi değil.
1: Metinler okunuyor.
0: Metin okunduğu çok belli,
1: Doğaçlama
0: yapay.
1: değil.
0: O yüzden o kısım olmasa aslında düşünce çok güzel bence. Eski oyuncuları böyle bir tanıtım videosunda oynatmak ama onları konuşturma kısmına itirazım var. O hoşuma gitmedi. Bir de çok uzun. Yani o kadar uzun
1: Ben
0: şeye
1: de
0: de
1: çok
0: gerek
1: uzun
0: yok.
1: derim. Yani 9 dakika görünce ne oluyor dedim.
0: Evet. Ama düşünce,
1: Yani
0: niyet güzel.
1: Friends dizisi gibi. Baştaki şey de eleştirilmiş. Mesela videonun başı da
0: Tam o da uzun. Tabii
1: o
0: o da
1: duyguyu
0: uzun.
1: çok vermiyor diyorlar. Mesela arkadaki seslendirme, ondan sonra hani doğal sesle golleri vermişler. Ama o çok geçmiyor gibi böyle. Hani o heyecan çok milli takıma geçmiyor gibi olmuş.
0: Doğru, o da var. Ben daha
1: Milli
0: çok
1: takımın heyecanı geçmiyor gibi olmuş.
0: diğer kısma takıldım. Yani orada efsane isimlerin konuşması ve konuşmanın da uzun olması.
1: Hani video yok, video yok. Niye videoyla açıklanmıyor derken
0: Al sana video.
1: alsana video, hatta
0: Evet.
1: videonun kralı
0: Evet.
1: al. Madem video istiyorsunuz, size 10 dakikalık bir video verelim de siz de görün, video isteyenler diye bir
0: Devamı
1: şekilde.
0: ikincisi falan çekilir mi?
1: Aynen, ne?
0: Yetmedi diye.
1: Abi ya geniş kadroya yapsalardı bunu.
0: Amerika'ya giderken pilot falan.
1: Pilot ya, 35 kişilik kadroya yapsalardı.
0: Ya evet.
1: 37 dakika falan sürecekti demek ki açıklanması. Böyle bir video olmuş.
0: Ya zor
1: Evet.
0: iş tabii ki, yani bu
1: Ne?
0: eleştiriye açık bir iş. Ben de genel olarak çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama bir emek var sonuçta, arkasında bir niyet var. Güzel de
1: Ya
0: bir
1: var da
0: niyet
1: işte,
0: var.
1: hani daha iyisi olabilir. Şimdi mesela ben de bir hesap paylaşmış videoyu. Ondan sonra altına gelen yorumlara bakıyorum. Yani yok, hani beğenen yok videoyu. Ağırlıklı olarak söylüyorum bunu. Hani sonuçta oyuncu eleştirileri de yapılmış ama hani video olarak mesela biz, hani bizim ülkedeki bu işlerin ne kadar geliştiğini düşünürsen, bu sektörün ne kadar geliştiğini düşünürsen, çok daha iyisi yapılabilirdi yani.
0: Kesinlikle
1: Daha
0: canım.
1: esprili bir şeye göndermeli, o olabilirdi. Bu fikir güzel ama senin dediğin gibi bir yerden sonra artık, yani tamam, hani bir metinden bir şey.
0: Ben anladım zaten. Üçlü Reçber'de dedim bu belli böyle gidecek. Hızlı hızlı geçtim. Gerisini yani izlemedim
1: Ya
0: bile.
1: sen 9 dakikanı ayırmayı bile, bak heyecanlıyım diyorsun Dünya Kupası ile
0: Evet.
1: alakalı olarak. Hani Genco abi gibi işte heyecanlandım diyorsun. Ben de havaya girdim diyorsun. Ama 9 dakikanı vermek istemiyorsun
0: Yok,
1: mesela
0: vermedim.
1: milli takımla ilgili
0: Ben de
1: videoya.
0: vermedim. Sen verdin mi?
1: Ben izledim hepsini sonuna kadar.
0: Hepsini izledim.
1: Hepsini izledim sonuna kadar. Ondan sonra bitti. Acaba dedim insanlar ne düşünüyor? Altını bir tıkladım.
0: Beklendiği gibi.
1: Beklendiği gibi oldu. Evet, milli takımda 26 kişilik kadromuz belli oldu.
0: Ben 9'da 8 yaptım bu arada.
1: Kimde yanıldın?
0: Çağlar olmaz, Atakan Karazor olur demiştim. Orta saha rotasyonu daha güçlü tutmak ister diye. Ama Çağlar'ı tercih etti. Atakan'ı tercih etmedi. Geri kalan girmeyen 8 oyuncu da
1: Ali, bizde Çağlar
0: oynadı.
1: vardı değil mi? Biz ikimiz Çağlar okeydik.
0: Ben de öyle hatırlıyorum.
1: Tabii canım, biz doğru bilmişiz
0: Biz
1: şimdi. Biz seninle
0: Çağlar
1: doğru bilmeyeceğiz de
0: okeydik.
1: kim doğru bilecek? Büyük ihtimalle doğru bilip, ben hatırlamıyorum ne dediğimizi çok valla, hani.
0: Yo, ben de Çağlar çünkü vardı.
1: Yusuf Sarı olmalı demişsiniz dedi Yusuf
0: galiba.
1: Sarı'yı bilemedik galiba biz. Ben de Yusuf Sarı vardı.
0: Evet.
1: Ben de Yusuf Sarı vardı.
0: Oğuz yoktu herhalde.
1: Şimdi
0: Evet.
1: 26 kişilik nihai kadroda yer almayan Muhammed Çengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da milli takımla beraber Amerika'ya gidecek. İlk karşılaşma öncesinde sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin verildiği için, ki turnuva boyunca kaleciler için geçerliymiş. Bu durumda Muhammed herhalde sonuna kadar kalır.
0: Bir Amerika tatili. Turnuva bitene kadar.
1: Yani Muhammed kalacak gibi gözüküyor. Bu iki, yani üç oyuncu da 27, 28 ve 29. oyuncular olarak milli takımın Amerika
0: Dur,
1: kadrosunda
0: kimlerdi?
1: yer aldılar.
0: Kimlerdi?
1: Aral,
0: Muhammed Şengezer,
1: kaleci,
0: Demir Ege
1: kanat,
0: Tıknaz ve Aral
1: orta saha
0: Şimşir.
1: ve
0: Kanat.
1: Aral. Peki çok spesifik bir bölgeden biri sakatlansa ekstra birini çağırma hakkımız var mı, yoksa bu üçten mi sadece?
0: Yok,
1: Yok.
0: var.
1: Var, istediğin oyuncu
0: Ama
1: çağırabilirsin.
0: demek ki çok ekstra bir şey olacağını da düşünmüyorlar ki bu
1: Ya da
0: üç
1: işte
0: oyuncu da
1: olursa da
0: çarpılır.
1: bu oyuncularla hani
0: İdare.
1: orayı idare ederiz gibi düşünüyorlar. Kimler kadroda yer almadı?

0: Onu da söylemiş olalım. Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Ellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı. 6 oyuncunun hiç, yani hiç demeyelim aslında, en azından Amerika'ya götürülmediler. Yani mesela şöyle bir şey olabilir aslında. Örnek veriyorum. Hani maçlardan önce Allah korusun sakatlık oldu. İstersen Yusuf Sarı'yı da çağırabiliyorsun.
1: Tabii ki canım.
0: Sadece o oyuncular götürülmedi. İstediğin oyuncuyu çağırabiliyorsun da.
1: Yani aslında
0: Orada sakatlıkla alakalı şey var mı Mert? Yani bir raporlaman falan
1: muhakkak bir şey kanıt göstermen
0: var.
1: lazımdır. Ama
0: Olması
1: ben size bir
0: gerekiyor
1: şey
0: değil mi?
1: diyeyim mi? Bence bu üçünden dışarı çıkacağını pek düşünmüyorum. Çünkü
0: Çıkmaz zaten canım ya.
1: niye biliyor musunuz? Yani jetlag olayı var. Çağıracak, gelecek falan, hani diğerlerinin çağırma sebebi bariz o adaptasyon sürecinin bitmiş ve hazır bekliyor olmaları.
0: Jetlag batıya doğru gittiğinde olmuyor. Jetlag doğuya doğru uçtuğunda oluyor ilk şeyde. Yani sen Amerika'ya gittin olmuyorsun.
1: Ben
0: Döndüğünde
1: öyle bir
0: oluyorsun.
1: oldum ki.
0: Seninki garip yani. Normalde tam tersi.
1: 3-4 gün kendime
0: Ya
1: gelemedim.
0: sen
1: Ben de
0: mesela
1: normal,
0: buradan ilk
1: bak
0: şeye git.
1: anlattım Mert'e, normalde olmuyordum. Ama San Francisco'ya gittiğimde perişan oldum. 4 gün kendime gelemedim.
0: Normalde buradan Japonya'ya gitsen ilk gittiğinde oluyorsun. Döndüğünde olmuyorsun. Buradan da şey tam tersi yani. Mantık olarak. Evet, kadro bu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aynen. Güzel yani bence. Yani şey olarak Montella'nın bakış açısını yansıtan bir kadro. Yoksa bu kadroya da çok fazla itiraz oldu. Kaan Ayhan niye var? İşte Salih Özcan niye var?
0: Sen dün Salih Özcan'ı beğenmişsin.
1: Evet.
0: Sabah biraz onun şeyini verdin. Hani biraz ne diri gördüm dedin galiba.
1: Yani
0: Öyle
1: diri
0: bir şey
1: istekli
0: kullandın.
1: gördüm, evet.
0: Öyle bir kelime kullandın.
1: Sen görmedin
0: Puf, ben de öyle çok be, hatta bana ağır geldi biliyor musun?
1: mi?
0: Yani hareketleri biraz ağır geldi Salih Özcan'ın. Hatta şunu düşündüm. İşte takımlar için gündeme geliyor ya. Hani Beşiktaş için yazıldı ara transferde, şimdi
1: Yine
0: yazılıyor. Beşiktaş
1: yazılacak.
0: için yazılıyor. Fenerbahçe için konuşuluyor. Trabzonspor için konuşuluyor Salih Özcan. Gitmezdim diye düşündüm mesela ben o Salih Özcan, ama sen beğendin.
1: Ben beğendim ama tabii dünkü maç hani senin genel bir kanın var diye düşünüyorum. Dünkü maça özel,
0: Yo, dün de baktım işte, o yüzden baktım.
1: hani dünü sadece düne göre karar vermiyorsun değil mi şu anda gitmezdim Ama dedin. dün Mert kötü yoktu resmen. Ben kötü görmedim İşte dün ben de iyi takımda. gördüm de. Yani hatta bir hazırlık maçı için, ki sakatlık riski var. Mutlaka oyuncunun aklında da hani sezon bitiminde kendimizi fazla zorlamayalım düşüncesi de vardır. Sonra hakikaten düşündüm, baktım kaç gündür iddiaya hazırlık maçı yazıyoruz. Çok kolay birbiriyle eşleşen takımlar görüyoruz. Bugün hatta bana Belçika Hırvatistan maçı çok sert bir maç geldi. Acaba niye bunlar böyle yapmışlar dedim kendi kendime. Hani bir hazırlık maçı için Dünya Kupası öncesinde fazla istekliydik. Hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti ama ya birileri çıkacaktı en nihayetinde. Ben şeye çok üzüldüm. Midland'daki çocuğa üzüldüm. Aral değil mi? Beğendim Dün onu ben. ben de çok beğendim. Çok beğendim onu. Aral'ı da işte rotasyonda Oğuz'un gerisine düşünüyor. Yoksa form olarak Oğuz'un önünde olan bir oyuncu. Yani bu sezon performansına bakarsan hatta açık ara. Ama işte Montella'nın bakışı çok farklı orada. Yoksa Atakan da mesela Kaan'la şeyin Salih'in önünde normalde. Ama Montella'nın bakışına bakınca İşte o Oğuz'u takım doğru görüyor. oluşturdu. Yani
0: Takım oluşturdu
1: kulüp
0: artık o.
1: takımı gibi düşünüyor.
0: Evet, yani artık burada da çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Örnek veriyorum, ben de mesela Aral'ın dünkü görüntüsüyle bir hücum alternatifi olmasını isterdim. Hatta Yusuf Sarı. Mesela bizde Yusuf Sarı stilinde tam bir oyuncu da yok, değil mi?
1: Sol ayaklı mı, genel mi?
0: Genel. Var mı sence?
1: Yani Yusuf'a da mesela Kenan'ın neyi eksik Yusuf'tan, hani şey olarak neyini farklı görüyorsun?
0: Yusuf daha hızlı
1: Bir de
0: ve daha
1: tanınmıyor, tanınmıyor.
0: daha mı hızlı?
1: Bir şey diyeceğim,
0: Topla
1: gerçekten
0: bence daha
1: Yusuf
0: hızlı.
1: bence çok büyük bir sürpriz faktörüydü. O yüzden istiyordum ben Yusuf'u.
0: Değil mi sence?
1: Yusuf topla Kenan'dan daha hızlı demezdim açıkçası. Şunu söyleyebilirim, belki Ali onu söylemek istiyor olabilir. Daha Yo, hızlı hızlanıyor. Yani sıfır yüzü daha hızlı. Belki geniş alanda o kadar ha, çünkü geniş değil. alanda belki aynı hıza ulaşırlar ama Yusuf Sarı'nın patlayıcı hızı, dripping hızı çok kuvvetli bence. Yani ben yine de demezdim ama çok hızlı ya. İyi tabii ki Yusuf Sarı'da. Ama dar alanda o hızlanması dediğin gibi. Yani geniş alanda zaten Kenan'ın çok yanına yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Ama dar alanda oynayacaksak tabii ki Yusuf. Ben de beğendiğim bir oyuncu. Ben takıma isterim Yusuf'u. Ya tabii Kenan varken Yusuf düşünülmez ama bir sakatlıkta olabilir. Yani ben
0: Zaten ama şey olarak hani Kenan'la Yusuf'u kıyaslamayın yani.
1: Hı.
0: Sonuçta Kenan alınmayacak, Yusuf alınacak gibi bir durum yok.
1: Ya yok tabii
0: Hani burada
1: canım.
0: alternatif olur muydu
1: Tabii
0: mesela?
1: tabii.
0: Alternatif olarak zaten kimi gözüne kestirirsin? İrfan Can Kahveci'yi gözüne kestirirsin. Ya da Oğuz Aydın'ı gözüne kestirirsin.
1: Ya Oğuz da
0: Eğer
1: çok konuşuldu
0: Yusuf
1: bu arada.
0: Sarı'yı
1: Hani niye Fenerbahçe'de bu
0: alacaksan.
1: kadar oynayamayıp da milli takımda bu kadar iyi oynuyor? Hakikaten de öyle bu arada. Ya Oğuz, ben dün Oğuz'u da çok beğendim.
0: Çok iyiydi.
1: Ama dediğim gibi beğenmediğim yoktu. Yani beğenmediğim yoktu. Orkun bence gene bir tık ön plana bile çıkarırım Orkun'u. Yani girilen pozisyonlarda, paslarda, yaratıcılıkta, asiste, hatta Altay'ın 41. dakikadaki çıkardığı topta ilk el işaretini kaldıran altı pastaki kimdi? Orkun'du yine.
2: Öyle mi?
1: Çok acayip.
0: Mehmet Ünlü sabah bunu yazdım ve tartışma hep devam edecek demiş. Bireysel olarak çok iyi bir jenerasyona sahip olduğumuz dönemdeyiz. Bu Montella için büyük bir avantaj olsa da hem 26 kişilik kadroyu seçerken hem de ilk 11'i belirlerken eleştiri almasına sebep olacak. Oynattığı oyuncular iyi performans göstermediği her maç bu niye oynadı, neden diğerini oynatmadı diye tartışmalar olacak demiş. Gerçi bu hani evet jenerasyonla da alakalı ama her milli takım hocasının her dönem başına gelen bir şey.
1: Ya Ali, her ülke bunu yaşıyor. Bak Carlo Ancelotti bile, Neymar bir halk kahramanı Brezilya'da, seçildiği için ona acayip kızan ve seçilmemesi gerekiyor diyen kaç tane basın mensubu çıktı basın toplantısında, kavga çıkacaktı neredeyse. Yani her takım yaşayacak bunu Dünya Kupası öncesi.
0: Peki, o zaman şimdi bir ilk aramıza gidelim. Aradan sonra bir aksilik olmazsa Doruk Keskin bizle birlikte olacak ve ona da Beşiktaş'ın ilgilendiği İtalyan teknik adam Italiano'yu soracağız.
3: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, Etri'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.19 oldu. Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran sizlerle beraber. Ama yetmez, Doruk'u da telefon hattımıza aldık. Doruk Keskin, Esport yorumcusu. Ara ara onu Radyo Spor'a bağlıyoruz. Ben de hep söylüyorum, benim de en sevdiğim yorumculardan bir tanesi. Doruk, hoş geldin.
1: Merhabalar abi, yayınlar herkese.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi sabah Radyo Spor dinleyicileri Vincenzo Italiano'yu sordu. Beşiktaş ilgileniyor diye haberler çıkıyor, hatta ciddileşiyor gibi gözüküyor durum. Ben de dedim sabah, hatta sana da söyledim işte, ben dedim pek şimdi o hoca ile ilgili bir şey söyleyemem, Doruk'a sorarız dedim. Doruk, Beşiktaş doğru bir teknik adamı mı gidiyor? Felsefesi nedir İtalyano'nun? Türkiye'ye uyum sağlar mı? Beşiktaş'a uyum sağlar mı? Oyuncularla anlaşır mı? Medya ile anlaşır mı? Nedir bu Vincenzo Italiano'nun durumu tam olarak, neler söylersin?
1: Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle başlayabilirim. Yani uzun süredir bildiğin gibi Esport'ta bizim kanalımızda Serie A anlatıyorum ve benim en beğendiğim teknik direktör Vincenzo Italiano.
0: Hadi ya. Şöyle, en beğendiğin yani, teknik direktör.
1: Ya şöyle, şimdi İtalya'daki hocaları ikiye ayırmalıyız bence. Bir A sınıf hocalar var. Conte, Allegri, Sarri, Gasperini gibi. Hem kupalar kazanmış, kendilerini ikna ettirmiş futbol kamuoyuna. Aynı zamanda tecrübeli, aynı zamanda uzun süredir ligde farklı takımlar çalıştıran ve yaşını da almış hocalar bunlar. Yani biraz artık orta üst yaşa gelmiş hocalar. Hatta bu seneye kadar Ranieri'yi de sayabiliriz. Bir de B sınıf, yani A2'si diyeyim hatta, A2 sınıf hocalar var. Henüz bu demin saydığım hocalar kadar büyük kariyerler yapmamış ama onları yakalama ihtimali olan, bunu hayal ettiren hocalar çıktı son dönemde. Bunların belki de en büyüğü Roberto De Zerbi'ydi zaten. Kariyer yolu belli. Bence ondan sonraki ikili Thiago Motta ve Vincenzo Italiano'ydu. Bu sene de o kümeye Cesc Fabregas katıldı. Ben sevgili Önder Özer'in de sıkı bir İtalya Serie A takipçisi olduğunu düşünüyorum ve zaten siz sıkı bir şekilde Serie A'yı takip ettiğinizde, İtalya Ligi'ni takip ettiğinizde Vincenzo Italiano'dan etkilenmemeniz gerçekten çok zor. Yani çünkü modern futbolun gerektirdiği hemen her şeyi hocada bulabiliyorsunuz. Önceki şunu söylemek isterim. Hoca çok mükemmelliyetçi bir hoca. Bu mükemmelliyetçilik iki taraftan ele alınabilir. Yani bazı insanlar bunun kendinizi motive etmek için bir yol olduğunu düşünürken bazı

0: da fazla mükemmelliği için mutsuzluk getirebileceğini düşünebilir. Ama İtalyano'nun inşa ettiği kariyerde baştan sona kafasındakileri sahaya yansıtmak isteyen ve A planını farklı şekillerde çeşitlendirerek pürüzsüz hale getirmek isteyen bir teknik direktör var. Hoca aslına bakarsanız çok küçük bir kasabadan çıkma, Ribera adında bir güney kasabasından çıkıyor. Çok futbolcunun çıkmadığı bir yerden çıkıyor ve alt liglerde biraz dolandıktan sonra Spezia ile ilk olarak onu duyduk. Spezia gibi tıpkı Modena'da olduğu gibi çok daha şartları olan bir takımı ligde tuttu ve tutarken de tıpkı De Zerbi'nin Benevento'da yaptığı gibi büyük alkış aldı. Oradan Fiorentina'ya gitti. Üst üste konferans ligi finalleri oynadı ve Bologna'ya gitti. Bence mantıklı bir kariyer yolu yaptı. Çünkü Motta'nın mesela Bologna'dan direkt Juventus'a gidip orada 3-4 ay içinde harcandığına da şahit olduk. Hoca şimdi nasıl bir hoca? Bir kere hoca çok modern ve idealist bir adam. Bunu söyleyebilirim. Yani Zeman'dan, Guardiola'dan, Sarri'den, Enrique'den, Gasperini'den gördüğümüz şeyleri kendi potasında toplamış bir teknik adam. Bir kere topa sahip olma hocası. Yani bunu en net özelliği bu. Spezia'ya düşerken de böyle yaptı. Fiorentina'da konferans ligini domine ederken, İtalya'da sorun çıkartırken de böyle yaptı. Ve Bologna'da da aynı oyunu oynattı. Belki son sezonu biraz beklentilerin altında kalmış olabilir. Ben kendisi hakkında tamamen onun hayranlığından ötürü 3 sene önce bir yazı da yazmıştım. Çok detaylı bir onun ne oynattığına dair bir yazı da yazmıştım. Burada tabii hepsini söylemem, anlatmam pek...
1: Nerede o yazı?
0: Ama. Abi o yazı internet sistemdeydi ama siteyi tekrar açarsam deneyeceğim. Bugün yarın onu paylaşmak istiyorum.
1: Paylaş, okuyalım o zaman.
0: Yani iyi olur çünkü hem orada kurulum hem karşılama hem de set ofansine dair çok detaylı bir analiz yapmıştım. Hoca zaten bu 3 sene içinde değişmekten ziyade gelişti. Şimdi çok farklı şekilde kullanıyor oyuncuları. Yani stoperleri Pep Guardiola gibi orta sahalaştırdığı oluyor. Oyun kurulumunda bekleri çok asimetri kullanabiliyor. Adam adama baskısı Gasperini de gördüğümüz şekilde skorer kanat oyuncuları tercih ediyor. Dediğim gibi yani asıl amacı topa sahip olma. Topsuz oyunda da yine modern futbolun şu an size şart koştuğu ön alan baskısını ya da topu kaybettikten sonra çok kısa sürede rakip oyunculara basarak topu geri kazanma isteğini İtalyan'da görüyorsunuz. Çok böyle hani kost kost oynayan, gitgelli oynayan bir takımdan ziyade topun kendi yerine kalmasını, pozisyonları demlemeyi ve rakip yarı alanda o toplu oyun gücünü göstermeyi seviyor. Bu açıdan Türkiye'ye çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemde hani bunu arada bu yayınlarda söyledim. Benim gördüğüm şey şu abi, eğer burada bir üç büyük takım çalıştıracaksanız, bunu yerden Tedesco örneğinde de bunu zıttığını gördük. Topa sahip olan, oyunun gücünü topa sahip olmadan alan, presten alan bir takım taraftarları memnun ediyor ki bunu da çok mantıklı buluyorum. Yani üç büyük takım taraftarının oyuna böyle yaklaşmasını mantıklı buluyorum. Bu tek tercih değil. Liverpool gibi siz bir süre geçiş oynayıp sonra toplu oyunu keskinleştirebilirsiniz. Ama Italiano bu açıdan tabii ki şu an Türkiye'nin beklentilerine, taraftar gruplarının beklentilerine uyan bir teknik adam.
1: Peki Doruk, çok güzel söyledin İtalyano ile alakalı olarak. Dediğin gibi yani bu anlattıkların büyük takım felsefesine uyuyor. Peki şimdi Beşiktaş biliyorsun uzun yıllardır işte Ekim gibi, Kasım gibi şampiyonluk yarışına havlu atıyor. Ondan sonra sezonları çok sıkıntılı geçiyor. İtalyano gelir gelmez etki edebilen bir teknik adam mı? Yani burada o ilk dalgayı atlatabilir mi? Yoksa bir şeyleri bu anlattığın oyunu inşa edebilmek için fazla süreye ihtiyacı olan teknik adamlardan mı? Orada çünkü biliyorsun sezona kötü başladın. Ondan sonra senin bu kadar övdüğün İtalyano'ya derler ki bu adam futbolu bilmiyor. Türkiye böyle bir yer. Orası nasıl yani, gider gitmez etkisini görebilir mi Beşiktaş alsa bu teknik adamın?
0: Abi harika bir soru zaten. Yani İtalyano'nun nasıl olduğundan ya da ne oynattığından ziyade esas soru, yani gelen teknik adamdan ziyade yönetimin teknik adama bakışı, yönetimin bu teknik adama süre verip vermeyeceği. Şimdi İtalyano'nun oynattığı oyunda buraya uyum sağlayamayabilecek bazı şeyler var. Bunlardan biri hoca büyük bir rotasyon delisi. Yani
1: rotasyon delisi.
0: Evet, çok fazla rotasyon yapan. Yani Bologna'da ya da Fiorentina'da atıyorum 300 maça çıktıysa bunların, farazi konuşuyorum ama yani çok da egzajere etmeden bunları söylüyorum. Mesela 200'ünde farklı 11 oynamıştır. Belki daha fazlası yani. 1-11'i 1-11'inde tutmayan bir teknik adam. Mesela şimdi Dünya Kupası geliyor. Fransa'yı, İspanya'yı favori

0: sayanlardanım. Bunu sayarken mesela altını şöyle doldurabiliyorum. Ya belli bir 11'leri var turnuvada. Tabii ki daha kısa kulvar bu, anlayabiliyorum. Lig daha uzun bir kulvar ama. Ya da işte Paris Saint Germain'in siz ana maçtaki 11'ini, Arsenal'in ana maçtaki 11'ini sayarsınız gözünüz kapalı. İtalyanlar bundan beslenmiyor. İtalyanlar elindeki bütün malzemeyi kullanmak isteyen ve düzenli olarak rotasyon yaparak, İtalya'da en azından bunu yaptı hoca. Her maça farklı 11'lerle çıkan bir teknik adam. Yeri geliyor 3. kalecisini başlatıyor bu rotasyonu devam ettirmek için. Tıpkı Pep Guardiola'da gördüğümüz bir artık overthink mi diyeyim, mükemmelliyetçilik mi diyeyim. Bir durumu var hocanın. Ama esas burada İtalyano'nun başarılı olması için bence gereken şey şu. Çünkü oyun, oynatır oyun bunu istiyor. Abi İtalyano vari hocaların oynattığı oyunun biraz maddi güce ihtiyacı var. Çünkü siz teknik kalite, kaliteli oyuncularla düzenli olarak topun sizde kaldığı, düzenli olarak rakip yarı alanda etkili olan bir oyun oynatmak istiyorsanız ister istemez kadronuzun da buna uygun şekilde kurulması gerekiyor. Yani bunun aksine oynayan hocalardan ziyade bu tarz oynayan hocaların daha maliyetli kadrolar kurması gerektiğini düşünüyorum ben. Orada nasıl bir durum olur bilmiyorum. Ama günün sonunda kimseden geldikten sonra 2 ay sonra işte acayip bir seri yapmasını bence beklemek biraz bana biraz sert geliyor. Çünkü bu olsa bile günün sonunda sizi final, istediğiniz noktaya taşımayabilir. Beşiktaş bir süredir farklı farklı teknik adamlar denedi. Geç seven hocalar denedi. Solskjaer bunlardan biriydi. Büyük maçlarda sonuç aldı. Ama işin uzun vadesinde başarılı olamadı. Bence İtalyano vari hocalar. Yani ben şöyle düşünüyorum ligde. Belki derbiler, derbiler tabii ki çok önemli. 6 puanlık maçlar ama siz diğer takımlara ne kadar az puan verirseniz o kadar fazla zirvede kalabiliyorsunuz. Hocanın güçlü oyun felsefesi de bu tarz Beşiktaş'a karşı bekleyecek, birinci bölgesinden çıkmaktan imtina edecek takımlara karşı oyunu açabilecek bir felsefe. Ama kim gelirse gelsin vakti ihtiyacı vardır bu işte. O vakti verirler mi vermezler mi? Tabii ki o benim bileceğim bir konu değil.
1: Benim de bir soru. O da işte direkt sonuçlarla alakalı oluyor. Mert Elam da sana bir soru soracak Doruk.
2: Doruk merhaba. Tabii. Mert ben.
0: Merhabalar Mert.
2: Şu an İtalya'da Milan'ın hocası yok değil mi hala? Napoli'nin yok. Lazio'nun da.
0: Napoli anlaştı abi. Napoli,
2: Allegri mi?
0: Allegri ile anlaştı evet.
2: Peki İtalyano'nun adı bu kulüplerle geçiyor mu? Buraya gelmesi gerçekçi bir opsiyon mu gerçekten Beşiktaş'a bu sezon için?
0: Abi şöyle yani Milan'da geçiyor adı İtalyano'nun. Yani ben tabii hani hocanın aklını okuyamam ama bence hocanın zaten hedefi bir İtalyan da olduğu için üst seviyeye çıkmaktır diye düşünüyorum. Yani işte nasıl Motta bunu yaptıysa hoca da bence yani Fiorentina'dan sonra zaten bunu hak etmişti. Ya buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama İtalya'da Milan gibi mesela büyük bir kulüp hocayı isterse yani herhalde doğal olarak önceliği bu olacaktır. Yani belki Lazio şu an o sayabileceğimiz büyük takımlardan biri değil. Hı hı. Oraya almayız onu. Zaten Sarri'de Atalanta'ya gittiği için yani biriyle anlaştılar mı bilmiyorum. Şu an o koltuk en son bildiğim kadarıyla boştu. Hani belki Lazio Beşiktaş ekseninde biraz daha hocanın aklı burada olabilir ama hani Milan ne olursa olsun iyi günler de geçirmekte. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden, İtalya'nın en büyük futbol kulüplerinden biri. Lokal bir hocanın oraya gitme tercihi de çok anlaşılır duruyor bana açıkçası.
2: Bir sorum daha var eğer vaktini fazla almayacaksak. Palladino ismi de Beşiktaş'ta anılıyor. O da Atalanta'yı o zaman bıraktı değil mi? Sarri geldiği için. O yakın bir profil mi İtalyano'ya yoksa arada çok fark var mı?
0: Yani şimdi İtalyano başka bir profil. İtalyano'ya çok yakın bir profil diyemem. Palladino yine bence Serie A'nın yükselen değerlerinden biri. Palladino daha pragmatik bir hoca. Bir kere Palladino bir, genelde bir üçlü hocası. Yani illaki dörtte oynattığı maçlar vardır ama genelde başarıyı Monza'lardan, Fiorentina'lardan üçlü oynatarak kazanmıştır. Mesela şöyle bir farktan bahsedebiliriz. Şimdi İtalyano'nun Fiorentina'sı Inter'le oynadığında topu domine etmek istiyor. %60 top İtalyano'da kalsın. Fiorentina'da kalsın istiyor. Ama Palladino'nun Fiorentina'sı Inter'le oynadığında beşli savunmaya artı bir oyuncuyla altılı bir hat çekiyor ve tamamen kontrol oynuyor. İki hoca sonuca gitme konusunda biraz farklılar. Yani Palladino çok daha pragmatik. Gerektiğinde çok adamla savunma yapan, geçiş kovalayan, zaten çıkışını böyle yapmış bir teknik adam. İtalyano ise mesela Palladino Monza'da çalıştı. Daha pragmatik bir yaklaşımla yukarı çıktı. İtalyano Spezia'da çalıştı. Monza yerinde bir takımda Serie A'da. Ama İtalyano orada da kendi birinci hedeflerini sahaya yansıttı. Ve öyle başarılı oldu. Aynı profiller olduğunu düşünmüyorum. Pragmatizm sonucu daha kestirmeden götürebilir. Çünkü diğeri dediğim gibi pürüzsüzleşene kadar diğer oyun hem maliyet hem de zamana ihtiyaç var. Belki hani Ali'nin sorusunu burada şey de diyebiliriz. Yani belki de çok daha kısa sürede bir etkiyi daha pragmatik bir hocadan alabilirsiniz. Hı hı. Ama uzun vadede bir şey domine etmek istiyorsanız bence İtalyano'nun fikirleri daha sürdürülebilir gibi geliyor. Ama tabii Palladino dediğim gibi bence Serie A'nın iyi hocalarından, sıklıkla övdüğüm hocalarından biri.
1: Evet, Doruk Keskin, Esport'un yorumcusu, Serie A'yı uzun süredir yorumluyor. Beşiktaş'ın olası teknik direktör adaylarını konuştuk, değerlendirdik. Doruk, tabii enteresan bir şey oldu. Bologna İtalyan'ı öyle yollara ayırdı. O Bologna bugün Tedesco'yu da resmi olarak açıkladı. Hatta bir soru gelmiş sana, Radyo Spor dinleyicilerinden. Tedesco'yu mu İtalyan'ı mu tercih ederdi Doruk Keskin demiş, ama herhalde senin bu İtalyan'ı anlatımından sonra cevabını da almıştır. Tedesco'nun Bologna'ya imza atmasını nasıl değerlendirmek lazım? Mesela Tedesco'da Türkiye'deki sezonunda aslında beğenildi genel olarak. Biraz ayrılma şekliyle de hani insanlar onunla da bir empati de kurdu. Bir şey de yakaladılar orada, bir nasıl söyleyeyim, bir yol mu artık, yol mu oldu, bir şey oldu. Yani orada bir sevgi arttı Tedesco'ya son dönemde. Bologna'nın bu tercihini nasıl değerlendirsin Tedesco'nun kariyer açısından?
0: Öncelikle hani gelen soruya evet cevabım İtalyan'da, çünkü bu oyunun bu ülkede tepe takımlarda başarılı olduğunu düşünüyorum. Tedesco tarafı da aslında işin duygusallığını bir tarafa bırakırsak yine Tedesco'nun toptan vazgeçtiği anların toplu olduğu anlar kadar olduğu ya da onları geçtiğini düşünürsek burada yine bunun omurdanmalara sebep olduğunu, çok tatmin etmediğini görmüştük. Ama Bologna gibi zaten bir baş alt takımda yukarıyı zorlamak isteyen, işte sonuç almak isteyen bir takımda fena durmuyor. İtalyano profiliyle aynı değil belki Tedesco'nun profili. Ama zaten Tedesco'nun hani Bundesliga'daki kariyerinde de en tepe takımlarda değil, onların bir tık altında sonunu iyi getiremese de başını çok iyi başlattığını söyleyebiliriz. Yani Tedesco öyle bir hoca zaten. Geldiği gibi etki yapıyor. Sonra biraz düşe geçiyor. En azından kariyeri bize bunu söylüyor. Zaten İtalya'da da yani Bologna mesela Palladino'ya gidebilirdi şu an gidebileceği hocalar arasında. Bunların bir tık altında olan Grosso'ya gidebilirdi. Yani İtalya'da şu an B sınıf hocalar dediğim gibi zaten 3-4 tane ve bunların 2 tanesi zaten Beşiktaş'ta adı anılıyor. Bologna'da kendince mantıklı bir hamle yapmış olabilir. Çünkü Tedesco'nun da burada eleştirildiği kadar vaat ettiği, gösterdiği şeylerde birçok kesimden övgü almıştı.
1: Evet Doruk, çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdın. Güzel anlattın İtalyano'yu. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Evet, Doruk Keskin bizlerle beraberdi. Tam da adamına sormuştu İtalyano'yu. Büyük bir İtalyano hayranı çıktı Doruk'ta. Ben bilmiyordum açıkçası. Bir şey konuşmamıştım.
2: Ben hatırlıyordum işte. O yüzden sabah yazdım Twitter hesabında acaba bir şeyler karalamış mıdır diye. Gerçi karalamış ama siteyi kapattığı için demek ki önüme çıkmadı.
1: Evet, o yazıyı da bulabilirse onu da okuruz. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Saatler 14.35 olmuş. Bence Beşiktaşlı taraftarlar da Doruk'un yorumlarından tatmin olmuştur.
3: Yani ben de bir kırmızı bayrak var.
2: Ben de Ali abiye de soracağım.
1: Konuşuruz tamam. Ama bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
4: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Dinleyicimiz ne demiş? Araya gitmekten program yapamıyorsunuz demiş Özgür Canbaş. Halbuki iki kez araya gittik. 14.10 arasına gittik. Bir de 14.30 arasına gittik. Onlara da gitmezsek bu Mert'in, bu Genco'nun maaşını kim ödeyecek?
1: Amerika'ya nasıl gidecek
0: Genco? Amerika'ya nasıl gidecek Genco Boran? Siz Amerika uçak biletlerinin fiyatlarını biliyor musunuz? Nasıl olacak yani? Mert nasıl çocuğu okulda okutacak?
1: Değil mi?
0: Okumasın mı yani?
1: Yani.
0: Dolayısıyla gitmemiz lazım araya.
2: Aynen öyle.
0: Çok

0: Gitmedik, iki kere gittik.
1: Çok da uzun olmasa gerek ya reklamda.
0: Evet.
2: Tabii canım, Doruk 15 dakika röntgen çekti İtalyan'ın.
0: Evet, kendimizi böyle savunduktan sonra dönelim.
1: Sende ne oluştu?
2: Bende bir kırmızı bayrak var. Bir tane, bayağı ciddi bir kırmızı bayrak
1: rotasyon
2: var.
1: Rotasyon kısmı.
2: Evet.
0: Rotasyondan sağ çıkamaz diyorsun.
2: Çıkamaz. Olmaz yani.
1: Üçüncü kaleci falan dedi
0: Genco,
1: bir de Doruk.
0: Genco tecrübeli bir şey olarak ne derler?
2: Direkt başka dinemedim bile.
0: Rotasyonu orada bıraktım.
1: Ali abi, sende de büyük ihtimal aynı şey var. Bende de var. Türkiye için yani.
0: Ya işte ben o yüzden sordum, hani direkt etki edecek mi? Direkt etki edemezse, yani en iyi teknik direktör de olsa, o ilk, sana anlattım ya burada, yani o ilk rüzgar aşamazsan, ilk dalgayı kıramazsan,
2: evet,
0: ne olacak? Ne yapabilirsin yani? Belki işte örnek veriyorum, Beşiktaş Sergen Yalçın'la arasını bozmasa, belki gelecek sene Sergen Yalçın'ın takımı sezona fırtına gibi başlayacaktı. Ama yok yani, izin vermiyorlar kimseye. Yani 10-15 maç maksimum kredin var. 15 maçta da 10 maçta da istiyorlar ki 9'unu kazan, 13'ünü kazan, 12'sini kazan. Kazanamazsan bilmiyorsun bu işi. Umut yok sende. Beceremedin. Kötü teknik direktörsün. Italiano da anlattığına göre, işte Doruk güzel söyledi yani, eğer ileride dominasyon istiyorsan Italiano'yu şey yapabilirsin dedi. Onunla çalışabilirsin dedi. Bak, anlayışı da uyuyor. Ha, %100 katılıyorum Genco'ya. Yani o rotasyonu o seviyede yapan bir teknik adamın da kazanmaktan başka şansı yok Türkiye'de. Üçüncü kaleci nedir? Döverler adamı yani burada. Hani üçüncü kaleciyle falan çık. Bir de mesela hangi takımda yapıyor bu işi? Fiorentina'da yapıyor.
1: Bologna'da, Fiorentina.
0: Bologna'da yapıyor. Fiorentina bir sezon, iki sezon Konferans Ligi, ama Konferans Ligi oynadı yani sonuçta, mesela Avrupa Ligi de değil, Şampiyonlar Ligi de değil yani. Orada o kadar ağır rotasyon yapmasının sebebi acaba hani ligde artık bir şey olmayacak, biz tamamen ağırlığı Konferans Ligi'ne verelim mi?
1: Bence daha genel bir anlayış gibi.
0: Ya da genel bir anlayış mı? Şimdi doğru, genel bir anlayışsa zor yani, zor şöyle zor, kazandığı sürece var olur. Yoksa hani bizde, Türkiye'de işte ilk 11'ini bulamadı hala, sezonun kaçıncı haftası, ondan sonra kötü sonuç olacak, kenarda Genco otururken Ali oynatılır mı? Ali'yi niye oynatıyorsun? Oranın zaten Mert alınmadı mı? Mert'e 15 milyon euro verilmedi mi? Mert bu maçta oynamayacaksa nerede oynayacak? O kadar belli ki.
2: Her şey havada uçuşur.
0: Allah yardımcısı olsun derim ondan sonra. Ya ama burada tabii hani şöyle de bir durum var. Beşiktaş'ta yani futbol direktörü Önder Özen'in İşte bu konularda mesela direkt devreye girmesi lazım. Yani biraz uzlaşma kültürü getireceğin yabancı teknik direktörle.
1: Ha hocam, Türkiye'de bu tabii, rotasyon çok
0: tabii yani, konuşulabilir. Hocam aman yani, hani bak, gel ikinci kaleci yönetelim, üçüncüyü oynatma yani. Gel ikinci kalecide anlaşalım. Üçüncüye kadar götürme bu işi. Hani Avrupa efendim, maçı olabilir. Öncesi sonrası yaptın ama gel şurada yapma. İşte bak, şu sezona çok iyi başlayalım, ona göre bir şey yap, yükleme mi yaparsın, plan program mı yaparsın yani. Şimdi hoca buradaki anlayışı zaten çözdüğü anda işi bitiyor.
2: Aynen öyle.
0: O geçiş sürecinde kime ihtiyacı var? Var yani, futbol direktörü bence o yüzden var işte. Eğer anlaşabilirlerse orada, bir orta yolda anlaşabilirlerse, o da o kadar hani kendi yöntemlerinde inatçı değilse, o zaman belki oradan bir şey çıkabilir, ama onun dışında yani zorlanır.
1: Doruk'un anlattığı profilde ama biraz inatçılık var gibi şeyde, hocada, oyun anlayışı konusunda. Hani küme düşmeme oynayan takımda da aynı oyunu oynatıyor. Diğer takımlarda da aynı oyunu oynatıyor.
0: Oyun uyuyor ama. Milliyetçi. Oyunda bence bir sıkıntı yok.
1: Yani oyun genel olarak tabii oyun... Beşiktaş'ı uyuyor. Paladino'ya göre daha çok uyduğu açık Zor'un sözlerinden. O yüzden olursa Paladino'ya kıyasla İtalyan olması taraftarın daha hoşuna gidebilir. Ama tabii yani mükemmel bir teknik direktör de gelmeyecek tabii. Her hocanın kendi içinde bir sıkıntısı, defosu olacak.
2: Ben bir şey merak ediyorum. Yani Fiorentina'da, Bologna'da kadro derinliği ne ki böyle bir rotasyon?
0: İşte herkesi kullanmak istiyormuş, onu söyledi ya. Hani kadro derinliğine bakmadan elindeki tüm malzemeyi kullanmak istiyor dedi.
1: Gençlere de güveniyor demek ki.
2: Eğer yani kadro iyi değilse kullanıldığında bir avantaj olabilir. Çünkü Beşiktaş bir Fiorentina bir Bologna değil. Kadro
0: daha geniş olacak. Beşiktaş bir Gökhan Saz'da oynattı.

0: aldı gitti yani, hani bizdeki yedekler onu gibi bildiği gibi değil.
1: Ama işte belki sezon başından başlarsa kim ne kadar kimden ne istediği.
0: Oynadı, takım da aldı. Yani
1: ya söyle doğru. Doğru.
0: Yani.
2: Ama işte belki oyunculara dokunur. Oyuncular daha iyi performans gösterir.
1: Evet yani sene başından beraber bir kamp yaparaktan, herkesten gerçekten ne istediğini anlataraktan yani bir ilginç bir şey olabilir. İlginç bir şey olabilir gerçekten.
2: Ya bana aslında genel olarak tabii ki o şey rotasyon kısmından bağımsız heyecan verdi Doğru'nun söyledikleri. Yani iyi bir Beşiktaş izleyebileceğimizi.
1: Bana rotasyon kısmı da verdi.
2: Ne kısmı?
1: Rotasyon kısmı da verdi.
0: Şenol Songur ligin 4. haftasında kovulur bu hoca demiş. Bir başka dinleyici Doruk İtalyano'nun menajeriymiş gibi konuştu. Bir Galatasaraylı olarak ben bile ikna oldum diye mesaj atmış.
2: Okan Buruk yerine İtalyano.
0: Batuhan Ergüven abi, YouTube programınız hayırlı olsun. Bir iki bölüm izledim bugün. Benim genç abiye bir sorum var. Abdullah Avcı'nın göbek adı nedir? O nasıl bir soru abi ya demiş. Gülmüş.
2: Ben
0: Mert'in bana sorduğu soru bu YouTube'da.
2: İkinci adı ya da göbek adı.
1: Ben duymuştum da unuttum.
2: Kap açıklamasında görmüştüm. Ben de şok olmuştum.
1: Ben duymuştum. Unuttum şimdi.
2: Mucip.
1: Duymamışım.
2: Cevabı vereyim ben.
0: Rotasyonu bu kadar seven bir hoca için rotasyonun da kaliteli olması gerekiyor demiş. Bana biraz maliyetli gibi geldi. Ahmet Tali'nin İtalyano hakkındaki yorumu bu. İtalyano gelirse Beşiktaş dördüncülü bile mumla arar diye bir yorum gelmiş ama sebebini tam olarak anlamadım.
1: Ya Ali, orada şey, düşüncen çok önemli. Şimdi bizim gibi sert futbol iklimlerindeki ülkelere yeni bir hoca olarak geldiğinde burada Önder Hoca'ya gerçekten acayip iş düşecek. Yani belki 2 maç, 3 maç, 1-2 rotasyonla, sakatlıkla falan idare edip sonra diyecek ki belki tamam çok yoruldu çocuklar, 4 kişiyi değiştirelim, 5 kişiyi değiştirelim. Orada gerçekten bir Aman Hoca denmesi lazım. Yani iyi giden, hani kötü giderken rotasyon yap. Zaten iyi gitmediği için bir de bunu deneyelim dersin. Ama 3 maç üst üste kazandığın takımı 6 oyuncusunu değiştirirsen ve kötü sonuç gelirsen olmayan kredin kalmaz yani. Zaten burada yabancı hoca kredisi çok düşük.
0: Evet, bir başka dinleyici Beşiktaş bu sene Avrupa'da artık Avrupa Ligi olur, Konferans Ligi olur, bir şekilde grup aşamasına kalmalı. Grup aşamasına kalırsa o teknik direktör tamam oldu denir. Gruplara kalamazsa kim gelirse gelsin yine sezon içinde gidecek demektir. Bu da işte az önce bizim tabii konuştuğumuz konuya paralel bir yorum. O orayı atlatması lazım. Ben de evet, katılıyorum. Yani evet, o kısmı atlatmak gerekiyor. Ligin ilk haftaları, işte Avrupa elemeleri, orada dediği gibi gruplara kalacak. Elenirse çok geriden başlıyor. Lig zaten sıkıntılı Beşiktaş için uzun süredir. Bakalım burada.
2: Yani yaz dönemi mesazlık maçları çok iyi geçmemişti. Üzerine Avrupa elemeleri felaket evet, geçti. Zaten 2-0 geride başlıyorsun sezona. Eğer hazırlık maçlarında da iyi bir hava yakalayabilirse, ki çok zor aslında, o da Temmuz başı, Temmuz ortası herhalde hazırlık maçları ne kadar iyi görüntü sergileyebilirsin. Ama bir taraftan da gerekiyor yani, o maçların da etkisi taraftarda evet, kalıyor.
0: Kalıyor.
2: Bir de elemelerle taşlandırabilirse iyi bir kredisi olur.
0: Yani sana geçen gün söyledim galiba YouTube programında mı, giderken mi gelirken mi, hani Beşiktaş'ın geçen sene cidden Avusturya kampındaki maçları izlediğin zaman yani gözüm korkmuştu benim yani. Hiçbir şey yapamayan bir takım vardı.
1: Ama
0: ortada,
1: hakikaten o çok istisna bir durumdu
0: ama
1: ya.
0: Ama yani hani çarşambanın gelişi biraz, evet, perşembenin evet, gelişi pardon, çarşambadan belli gibiydi Beşiktaş'ı izleyince. Hani Avusturya'nın ikinci, üçüncü sınıf takımları karşısında felaket bir performans vardı.
1: Ve zaten İrlanda takımı mıydı neydi?
0: O şeyi eledi, İrlanda takımını eledi de.
1: Ama nasıl eledi?
2: Onda da zorlanmıştı.
1: Onda da çok zorlandı.
0: Onda da rövanşta zorlanmıştı.
1: Tabii.
0: Hmm. İlk maçı deplasmanda kazanmıştı. Sonra şeyde zorlanmıştı. Bakalım şöyle bir milli takımla ilgili birkaç mesaj gelmiş. Geçmişte üç büyüklere bu tip hoca gelip başarılı oldu mu hiç? Yok zannediyorum demiş Mehmet Ünlü. Üç büyüklere gelecek yabancı oyuncu hangi lig olursa olsun şampiyon olmuş, tecrübeli olması gerekiyor. Şampiyonluk baskısını önceden yaşamış olması lazım.
2: Zaten son yıllarda şampiyon olan bir yabancı yok. Hani tecrübelisi de yok.
0: Kendi liginde geldi diyor herhalde. Kendi liginde şampiyonluk baskısını yaşamış bir teknik adam.
2: Yok öyle anladım ama hani kendi liginde o baskı yaşayıp buraya gelse de şampiyon olamayan teknik direktörler de çok. Mourinho gibi, Jesus gibi.
0: Koku bile
2: Ne kaç şampiyonluk yaşayıp geldi aslında.
0: Gelmişti yani aslında Koku tam şeydi. Hani büyük takım teknik direktörü, iyi
2: tabii
0: oyuncu,
2: canım,
0: uluslararası
2: Hollanda'nın
0: isim.
2: PSV ile mi işte kaç yıl şampiyonluk yaşamıştı.
0: Evet. Tablo bu. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı var. Biz de bugün bir kısmı ona ayırmış olduk. Milli takımla başlamıştık. Milli takımla tamamlayalım. Milli takımda kadromuz belli oldu. 26 kişilik kadro. Bu 26 kişilik kadroya 3 oyuncu daha eklendi. Ve bu 3 oyuncu da Amerika'ya gidecek. Bu arada milli takımın Amerika yolculuğu da başladı. Televizyonlar canlı olarak verdi. Böyle bir araçlardan oluşan bir konvoy yapıldı. Onları da belki görmüşsünüzdür.
2: Su döküldü mü arkalarında?
0: Görüldü işte.
2: Yok,
0: kıyafetler.
2: Su döküldü mü?
0: Ne?
2: Su döküldü mü?
0: Dökülmüştür mutlaka.
1: Ha, bence de dökülmüştür.
0: Dökülmüştür yani. Tok konvoyu yapılmış. 2 tane otobüsle çıktık. İşte şimdi milli takımın kıyafetleri konuşuluyor. Baya baya bir şey yapıldı. Milli takımla alakalı olarak artık bundan sonrası
1: yollar açık olsun.
0: Yollar açık olsun. Dün Genco'nun dediği gibi hani neredeyse kötü oynayan oyuncu yoktu. Sabah Mert ilk karşılaşmayı özetlerken milli takımın arzusundan, isteğinden bahsetti ki hani bir Kuzey Makedonya gibi bir rakip karşısında o motivasyonda biraz eksik olması beklenebilir. Öyle olmadı. Hücumda varyasyonlar, hücum çeşitliliği benim çok hoşuma gitti. O yüzden ben de sabah hani bu milli takım savunmada turnuva boyunca böyle büyük sıkıntılar yaşamazsa her takıma gol atar, hatta birden fazla gol atar diye düşünüyorum. Bunlar bizi tabii çok umutlandıran durumlar. Özellikle grubu birinci sırada bitirip biraz daha yolumuzu açabilirsek, daha rahatlatabilirsek, o zaman da Genco da Ekim'de falan döner artık.
1: Vallahi hiç fena olmaz.
2: Sen bu üstüne mi gideceksin, kırmızı? Kırmızı değil mi üstündeki?
1: Kırmızı.
2: Özel mi giydin bugüne, milli maça özel?
0: Genco 8. kez soruyorum ama ne zaman gidiyordun?
1: 11'i.
2: Direkt ben, başladığı gün.
1: Bak şey, TRT Spor'da benim geri sayımım var. Kaçıramamış ha.
0: Ne zaman dönüyorsun peki?
1: Ya ikisinde biniyorum uçağa ya da üçünde.
0: Hangisini kaçırırsam diyorsun? Hangisini yakalarsam?
1: Yok yani ben şöyle düşündüm. Planlamayı yaparken.
0: Ufak tatilini.
1: Yok. İkinci tura çıkarız diye düşündüm.
0: Çıkarız.
1: İkinci turda ya birinde ya ikisinde oynuyoruz. Gidebilirsem o maça da gidip çeyrek finali burada takip ederim. Yani çünkü ben ikinci tura çıkacağımıza inandığım için tam ikinci tur maçında kapsayacak şekilde kaldım.
0: Peki dün ya da ondan önceki gün gene böyle program için bakarken iki tane açıklama gördüm. İkisini de üst üste yazmışlar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki kupayı almadan dönmek istemiyoruz diyor. İşte o yüzden dönüş tarihimiz 19 Temmuz mu oluyor? Hmm. 19 Temmuz'da döneceğiz diyor. Onun altında da Vincenzo Montella ilk hedefimiz gruptan çıkmak.
2: Adım adım.
0: Adım adım ilerleyeceğiz falan, diyor.
2: Aynen.
0: Ne diyorsunuz?
1: Ben de
0: alt alta acayip bir şey oldu.
1: Ben de dün Mert'e söyledim. Yani şimdi tabii ki.
0: Konuştunuz mu bu konuyu?
2: Yok, böyle iki farklı açıklamayı.
1: Açıklama olarak değil de ya, şöyle. Ya federasyon başkanı tabii ki temennisini söyler. Neden olmasın? Tabii. Montella da diğer rakipleri irite etmeyecek şekilde, sinirlendirmeyecek, onları böyle boğaya kırmızı gösterir gibi şey yapmayacak şekilde tek tek gideceğiz. Herkes güçlü falan diyecek ama Ali, benim de beklentim
0: final.
1: Çeyrek final. Ben çeyrek finali görürüz diyorum. Hatta dün bir Twitter sitesinde birinci, ikinci ve üçüncü olursak.
0: Tam yaşlı ya, bir Twitter sitesinde.
1: Bir muhtemel rakipleri gördüm.
0: Evet.
1: Galiba 2'de birden daha iyiyiz. Çapraz eşleşmede.
0: 2 olursak.
1: Evet, 2'de birden daha iyiyiz. Yani tabii diğer grupların da sonuçlarına göre değişiyor ama 1'de 1-2 tane zor takım var. 2'de Mısır. 2'de Mısır ve bir takım daha geliyordu.
0: 2'nin daha kolay olması için bir yerden gelin 3. ile eşleşmek lazım.
1: Evet.
0: Mantıken.
1: 3 çok kötü. 3'te facia senaryosu var. 3 olmayalım diye tahmin ediyorum ama 1 ve 2'de de benim o sitede gördüğüm çapraz eşleşmede 2'de biraz daha iyiyiz. Ama 2 de olsa 1 de olsa tur atlayacak takımlar olduğunu inanıyorum ve beni mutlu etsinler. 2. tura da gideyim, göreyim şu maçı. Hemen koşa koşa gelip çeyrek finalde burada olayım.
2: Bu arada şimdi sen çeyrek final diyorsun. 48 takım var. 12 grup var. 48 takımın ilk turda 12'si elenecek. 36'sı kalacak. Son 36 turu. Onu geçersek.
0: Son 32.
2: Son 32 pardon.
1: 4'te elenen olacak.
2: Sonra son 16, sonra çeyrek final. Biz arada bir turda oynayacağız çeyrek finale kadar.
0: Tabii.
2: İşte bir tur geçip tur. Hemen çeyrek finale çıkmıyoruz yani. Çeyrek finale bizim kalmamız için iki tur geçmemiz lazım. Yanlış hesaplamadıysam şimdi sen konuşurken.
1: Bir dakika. Ha, ikinci turdan önce bir ara tur daha mı var?
2: Son 32
0: tabii.
2: olacak.
0: Tabii.
2: Önce sonra son 16 olacak, sonra son 8 yani çeyrek final olacak.
0: 2 tur oynayacaksın. Son 32, son 16 olacak.
2: Çeyrek finale kalmamız için bizim grup aşamasından sonra 2 maç tamam, daha kazanmamız
1: tamam, tamam,
2: lazım.
1: Tamam tamam tamam. Ben
2: sen hani tek maç kazanıp sanki.
1: Yok.
2: Çeyrek tamam, final ben, dediğim yani, gibi.
1: Bir ön elemeyi geçeceğimizi varsayıyorum. 2'den sonrasını bilmiyorum. Tamam. Bir ön elemede rahatsız yani öyle gözüküyor.
0: Evet, Liverpool eski Liverpool değil dedi, doğru çıktı demiş İbrahim Hoca Osmanoğlu için. Yani hani final neden olmasın anlamında söylüyor dinleyicimiz. Valla final olmasını herkes ister.
2: Tabii
0: ben sadece hani açıklamaları üst üste görünce oradaki farklı yaklaşım benim dikkatimi çekmişti.
1: Ya
0: o yüzden söyledim.
1: Bakın kötü takım değiliz. Ve Ali biz senle Mert'i şimdi saf dışı bırakalım. Kaç saat var mı da? Bir dakikamız var. Yani 2002'de yarı finalden dese biri. Yani
0: tabii canım.
1: Yani gülerdik ya.
0: Tabii.
1: Gülerdik yani bir yarı final dese.
0: Tabii.
1: Ama öyle bir futbol oynuyorduk ki acaba Brezilya'yı hele ki ilk maçta da elimizden kaçırdık. Acaba yener miyiz falan diye çıktık o yarı final maçına. Yani bu turnuva Mert ve sevgili Radyospor dinleyicileri öyle bir turnuva ki ilerledikçe gerçekten her şey olabilir. Ha her şeyin olamayacağı şey İspanya çok acayip bir takım. Fransa çok acayip bir takım. Biraz da fikstür şansı olursa yani neden olmasın?
0: Bizim tarafta İspanya geliyor ama. İspanya var. Çeyrekte İspanya çıkıyor. Eğer hani
2: herkes şey gibi giderse. Herkes olduğu gibi gider anladım.
0: İspanya geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah abi senin de.
0: Bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Yarın ben olmayacağım ama Genco'yla Mert burada olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim az sonra da. Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ercan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
6: WhatsApp hattımız devrede. Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri eğer varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. 0538-052-1487. Zaten sadık bir dinleyici kitlemiz var. Onlarda da kayıtlı numaramız. Bize WhatsApp üzerinden istedikleri anda ulaşabiliyorlar. Şimdi bayram geride kaldı Mercan abi. İstanbul'da da Premium Plus üyeliği bitti galiba İstanbul'da kalanlar evet. için. Çünkü dün de yine kalabalık yoktu ama bugün itibariyle o klasik kaos ortamı İstanbul'da başladı. Dün ben Bahçelievler'den Ataşehir'e frene basmadan gittim.
7: O
6: köprüden. Bir de yani şeyde Avrasya'yı da kullanmadım. İnanılmazdı. Dedim herhalde strateji yapmış bazı insanlar. Pazartesi gününü de tatillerini eklemişler. Pazartesi günü galiba dönmüşler.
7: Ya da birleştirenler var.
6: Evet. Dün de yine Premium Plus üyeliği devam etti İstanbul'da ama bugün itibariyle bitti artık o. Yine o bildiğimiz trafik, kalabalık, kaos ortamı kendini göstermeye başladı. Ama o bir hafta 10 gün gerçekten çok keyifliydi İstanbul'da.

0: Ve
1: gol geldi.
0: Gol geldi. Orkun'un evet. attığı gol. Can'ın daha önce direkten dönen topu. Can milli takım için şöyle söyleyeyim Mehmet. Senin fikrini de merak ediyorum. Bence stratejik bir oyuncu.
1: Şimdi oyun Ercan abi Can'la başka, Arda girince başka oluyor. İşte Barış girince daha başka bir oyuna dönüyor. Yani milli takımımızın bu çeşitliliği, oyun çeşitliliği ve oyuncu profilindeki çeşitlilik de ümit vaat ediyor.
0: Ben aynı kanaatteyim.
1: Yani herkes bir imza atabiliyor oyuna girdikten sonra. Dün bunu da gördük. Can muazzam maç oynadı. Zaten Türk kulüpleri özellikle Galatasaray ısrarla istiyor Can'ı ama muhtemelen dün 3-4 milyon euro daha fiyatına kattı.
0: Ve bu tabii ki Avrupa takımları da Can'a bakacaktır.
1: Serbest kalma maddesi 60 milyon euroymuş Ercan abi. Genç bir oyuncu. Yani biz hep seninle konuştuk burada işte gençler çok pahalı olur. 10+4'deki o +4'ün sıkıntısının nedenini buna bağlamıştık biz. Şimdi serbest kalma maddesi 60'mış Can'ın.
0: Şimdi 60 milyon euro tabii ki inanılmaz yüksek bir rakam. Ama ne kadar klas ve iyi bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha gösterdi bize.
1: Can Uzun Galatasaray'a gol de atmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Hatırlayacaksın. Şimdi bir de işin pasaport tarafı var. Şimdi Can Türk oyuncu ama serbest kalma maddesi 60 milyon. İngiliz olsaydı muhtemelen 80-90 olurdu. Brezilyalı olsa 110-120 olurdu.
0: Brezilyalı, Arjantinli olsa bir anda 110'lar falan ortaya çıkabilirdi.
1: Tabii. Yani o yüzden Can gerçekten dün kalitesini, değerini biraz da sola yakın oynadı, gösterdi. Önemli bir oyuncu Can Uzun ve milli takımımız içinde önemli alternatiflerden biri olacağının sinyallerini verdi bizim için. Tabii bakalım, yani transfer konuşuruz, transferi biraz zor gibi görünüyor Can Uzun transferi ama tabii paraya bakar. 10+4'te bir değişiklik olacak mı? Muhtemelen Dünya Kupası sonrasına kalır bu işte. Transferde biraz sessizlik hakim. Transfer konularına değiniriz ilerleyen dakikalarda, konuşacak tabii birçok konumuz var. Şimdi dünkü mücadele kalede Altay çok oynayamadı Manchester United'da bu sezon ama dün ilk 11 başladı. Sağda Mert, solda Eren vardı. Eren de bir sakatlık geçirdi, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim.
0: Ama durumu iyi.
1: Durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Korkuttu bizi biraz ama bir problemi yok. Ozan Çağlar. Şimdi Ozan'ı nasıl buldun öyle söyleyeyim.
0: Ozan zaten sakatlanmasa milli takımda oynayacak kolay kolay.
1: Kapasitesi var.
0: Var. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Genç yaşta yurt dışına gitmiş olmanın verdiği artısı da var Ozan'ın.
0: Çok genç yaşta gitti. Ben Ozan'ın röportajını okudum Mehmet. Hı hı. Almanya'ya gittim diyor. İşte antrenmanda hoca konuşuyor diyor. Almanca. Hı hı. Anlatıyor diyor. Şu, ben de herhalde bunun bir tercümesi olacak diye bekledim diyor. Antrenman başladı diyor. Hiçbir şey değil, anlayamadım diyor. Sonra rakip analiziyle ilgili bizi topladı diyor. Toplantı salonundayız. Yine diyor Almanca anlattı. Şu yaptı. Ya en sonunda yanındaki arkadaşlara demiş ki tercüman var mı? Bizde demişler tercüman yok. Hı hı. Ne yapacağız demiş. Hemen öğreneceksin demişler.
1: Almancayı.
0: Almancayı. İyi kötü futbolun tekniği demişler. Ve kelimeler İngilizce ile birbirine benzer.
1: Yani yakındır.
0: Yakın. Ama senin Almanca dersinle beraber bunu çok çabuk öğrenmen lazım. Yani diyor ki orada Brezilyalı var diyor. Başka yabancı ülkelerden oyuncular var. İyi kötü çat pat konuşuyorlardı diyor. Ben de diyor artık mecbur kaldım diyor. Çünkü diyor herkese ayrı tercüman mantığıyla baktığımızda takımda çok yabancı var diyor. Bir anda değişik ülkelerden, değişik dillerden 5-6 tercüman olması lazım diyor. Bunu da kabul etmiyormuş Alman kulüpleri. Öğreneceksin diyorlarmış.
1: Galatasaray'dan Stuttgart'a gitmişti önce. Sonra da Schalke'ye gitti.
0: Evet.
1: Oradan da işte bir Hoffenheim macerası da oldu Almanya'da. Zaten son dönemde hep Hoffenheim formasıyla gördük. İşte Liverpool'a gitti kiralık. Norwich City'ye gitti kiralık. Muhtemelen Almanca artı bir de İngilizce öğrenmiştir diye düşünüyorum.
0: Çünkü, evet.
1: Çünkü iki senede İngiltere'de kaldı. Ama bu erken yaşta gitmesinin büyük de artısını gördü bence.

0: Alman futbolunu öğrendi, hem İngiltere'de az süre aldı belki ama futbola yaklaşımını İngilizlerin görmüş oldu. Bu nedenle baktığımızda evet, Liverpool'da ve Norwich City'de çok uzun dakikalar alamadı. Mesela Liverpool'da 900 dakika
1: Ama
0: oynamış.
1: Liverpool'un onu düşünmesi ve denemesi bile bence önemli Mehmet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bile Liverpool kendisine 321 dakika süre verdi mesela. 4
1: Ya
0: maçta.
1: neden olmasın değil mi?
0: Verdi.
1: Liverpool ya oynattı, denedi. Belki planlarına uysaydı
0: Devam
1: transfer
0: edecekti.
1: edeceklerdi. Şimdi Liverpool'da forma giyen, ki Liverpool'un yollarını ayırdı, Konate'yi de izledik. Şimdi Konate ve Ozan stoper mevkinde oynuyorlar. Sağ ya da sol fark etmez. Stoperde
0: Stoper.
1: oynuyor. Hangi oyuncu akılda kalır? Bence Ozan kalır. Ya Konate gönderiliyor biliyorsun. Gitti. Teşekkür ettiler Konate'ye.
0: Evet, Konate kulüp arıyor şu anda
1: Evet,
0: kendine.
1: kulüp arıyor kendisine.
0: Belki de Türk takımları talip olacak. İlerleyen
1: Ya
0: günlerde göreceğiz.
1: bizde bile zor.
0: Ya 18 yaşında
1: Konate
0: çıktı.
1: için söylüyorum.
0: 18 yaşında çıktı Ozan Kabak yurt dışına. Çok iyi bir yaşta çıktı. Hala mesela 8 yıldır yurt dışında oynamasına rağmen bakıyorum 26 yaşında. Hala önünde bir 10 yıllık kariyer var Ozan'ın.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla Ozan şu anda işte 10 artı 4'te kalırsa federasyon, belki Galatasaray'ın da gündemine gelme ihtimali olan oyunculardan biri. Eski oyuncusu çünkü Ozan Kabak, tanıdığı bildiği bir oyuncu. Bunun dışında yani dünkü performansı da fena değildi bence. Çok savunmamıza iş de düşmedi. Öyle de bir durum var.
1: Bence de.
0: Çağlar daha uzun süre kaldı sahada. Çağlar Söyüncü 63 dakika sahada kaldı. Yerini Merih Demiral'a bıraktı.
1: Şimdi Çağdaş da bir takım kadrosu da seçildi. Bu sezon esasında Çağdaş için iyi geçmedi. Dünkü maçta iki kritik müdahalesi var. O deneyiminden faydalanmak istedi Montella. Bazı oyunculardan kolay kolay vazgeçmediğini de gösterdi.
0: Şimdi Salih Orkun savunma dörtlüsünün önünde göründü. Sağda

0: mesajlar oldukça pozitif milli takımımızla ilgili. Bir dinleyicimiz kadro konusunda bazı değerlendirmelerde bulunmuş. O konuya geliriz. Ben bu mesajı o zaman okunmadı olarak işaretleyeyim. O kadro konusuna geleceğiz. Asıl sebep diyor tercüman almamaları Alman kulüplerin. Çünkü oyuncunun daha kolay adapte olmasını istiyorlar.
1: Doğru. Ya şimdi bu aynı şeyler Avrupa'nın birçok ülkesinde var. İngiltere'de zaten öyle. İspanya'da en kısa zamanda İspanyolcayı öğrenmeni istiyorlar.
0: Evet. İngiltere'de İngilizceyi.
1: Zaten İngilizceyi. Ve Tevez'in United'da inatla İspanyolca konuşmaya devam etmesi, mesela İngilizceden uzak durması, biliyorsun, ayrılma sebeplerinden biriydi.
0: Doğru.
1: Buna çok önem veriyorlar. Giden teknik direktörler de o İspanyolca dilini
0: Hemen öğrenmek zorunda.
1: en azından basın toplantılarında konuşacak vaziyette öğreniyorlar. Yani özel ders alıyorlar.
0: Hızlandırılmış kurslar. En azından
1: Artık bir de
0: kendini ifade
1: sistemler
0: etsin.
1: kolaylaştı, dil öğrenmede.
0: Daha kolay. Değil mi?
1: Eskisi gibi tabii. Yani öyle gramere girmeden amaç konuşma dilini geliştirmek. O bizim zamanımızdaki biliyorsun eğitimlerde
0: Gramer.
1: gramerler, işte past perfect tense İngilizceyi kastediyorum. Yakın geçmiş zaman, onlar hep değişik biliyorsun.
0: Konuşma dili daha
1: Yani
0: farklı.
1: konuşma dili farklı, olayın dil bilgisi apayrı. Ama şimdi önemli olan önce bir konuşturalım, sonra meraka ve yeteneğe göre de o gramer işleri, dil bilgisine zaten merakın varsa
0: Devam
1: onları da
0: edersin.
1: öğreniyorsun.
0: Devam edersin. Aynen öyle.
1: Mesele konuşabilmen ve karşısında duran kişiyi anlayabilmen.
0: Hele hele Almanya'da, yani Türkçe ve Almanca bilen birini bulmak kolay olsa gerek. Yani yoldan çevirsen
1: Tabii.
0: muhtemelen bulursun. Ama buna bile ihtiyaç duymamış Stuttgart takımı. Demiş ki sen öğren.
1: Yani 2 ay içinde anlayabilecek konuma geldiğini
0: Söylüyor.
1: söylüyorlar. Evet. O 2 ay da fena bir süre
0: Almanca
1: değil.
0: da zordur Ercan abi.
1: Ama konuşma diyorum ben.
0: Evet.
1: Almanca tabii zor. Çünkü futbolda klasik taktikler var.
0: Futbolu öğrenebilirsin, futbol Almancasını belki biraz,
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Ama normal
1: Normal tabii canım.
0: Almanca zor bir dil.
1: Ya normal çıkıp hemen şiir oku demiyor adam.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yine de biz Türklerin biraz daha yatkın olduğunu ben düşünüyorum yabancı dile. Yani yurt dışına biz de çıktığımızda ya bizim kadar çok İngilizce bilen mesela yok genelde. Güney Amerika'ya gittiğinde neredeyse hiç yok.
1: Güney Amerika'da öyle bir olay, Bolivya'ya falan gitsen,
0: Hiç bulamıyorsun İngilizce
1: hadi
0: bile.
1: diyelim Buenos Aires, Arjantin başkenti, ya da belki Rio'nun önemli bölgelerinde İngilizce olabilir,
0: Belki elit
1: çıkabilir.
0: bölgelerde,
1: Orada
0: evet.
1: da Portekizce.
0: Orada da Portekizce.
1: Şimdi Arjantin'de İspanyolca, işte Güney Amerika kıtasının çoğu İspanyolca zaten.
0: İspanyolca.
1: Dünyanın en çok konuşulan dili İspanyolca.
0: Aynen.
1: Herkes İngilizce olarak değerlendirir ama Fransa'da da bilmelerine rağmen sana İngilizce sorduğunda Fransızca yanıt vererek Fransızca öğrenmek zorunda olduğunu hissettirirler.
0: Konuşmamayı tercih ediyor onlar.
1: Değil mi?
0: Evet, konuşmamayı
1: Ya
0: tercih ediyor.
1: da Fransızca cevap veriyor sana.
0: Evet, bir kibir var.
1: Evet.
0: Biraz onlarda da. Şimdi savunmamız böyleydi. Mert Ozan, Çağlar Eren, önlerinde Salih Orkun, Oğuz Yunus, Can ve Deniz. Normalde alışkın olduğumuz 11'den bir hayli farklı bir 11 gördük ama oyun istek arzu açısından baktığımızda pek bir şey değişmemişti. Bu sevindirici.
1: Ya şimdi işin gerçeği rotasyonda milli takımda daha az süre alanları görüp izlediğimiz ve gelecek zamanlarda bu isimlerin de milli takımımıza faydalı olacağını hep beraber gördük.
0: Evet. Şimdi milli takımımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Uzun bir yolculuk olacak onlar için. Sabah Genco bana sordu. Genco da gidecek. Uçaktayken diyor maç var diyor. İzleyebilir miyim acaba dedi. Dedim o galiba pilotun inisiyatifinde Boeing A350 ile mi uçacakmış? Galiba uçakta öyle bir sistem var. İzletebiliyor televizyon
1: Boeing mi
0: yayını.
1: Airbus mu?
0: Airbus mu o? Karıştırmış olabilir.
1: A350 çünkü Boeing'de yok.
0: Airbus o zaman. Evet.

0: Airbus olabilir. Uçakta izletme şansı varmış pilotun ama dedim bilmiyorum yani önceden konuşman mı lazım ya da uçakta mı bu karar alınıyor onu bilemiyorum dedim.
1: Hangi maç günü gidiyormuş o?
0: Tam ilk gün gidiyor.
1: Evet, o andaki tabii internet
0: 11'i.
1: bağ 11'i bizim maçımız
0: 13'ü.
1: 13'ü. Ne maçı varmış 11'inde? 11
0: Bilmiyorum.
1: 12'sinde maç var değil mi?
0: 12. 11'i yani bakalım.
1: 12'sinde Meksika Güney Kore maçı var.
0: O olabilir mi? 11'inde Meksika Güney Afrika var.
1: Güney Afrika.
0: Evet.
1: Evet.
0: Belki o maça denk geliyordur uçuş.
1: Ya o maçı açarlar mı?
0: Bilemedim.
1: Öyle değil mi?
0: Bilemedim. Bir başvurur artık. İnisiyatifinde diye biliyorum ben. İsteyen filmini izler, isteyen maçını izler. Bilemedim. Herkesin önünde ekran yok mu?
1: Var. O tabii internet bağlantısıyla ilgili.
0: Hı.
1: Canlı yayında değil mi?
0: Evet. Bakalım. Genco bize bilgileri aktaracak. Hele bir gitsin. Ona
1: Evet.
0: bol bol bağlantı yaparız. Neler oluyor, neler bitiyor ama bugün...
1: Saat farkından dolayı pek yapamayabiliriz de. Öyle
0: Bizim
1: gözüküyor.
0: yayınlarda kalkmış olur Ercan
1: Heh.
0: abi ya. Değil mi? Bizim yayınlar 3'te. 4'te bağlansak kalkmış olur 8'de falan.
1: Vallahi 4-8,5 bile yapabiliriz. Ama çok yorulacağı kesin. Neyse bakacağız
0: Yorulur
1: tabii.
0: yorulur o gezmeyi de sever Genco.
1: Amerika'daki ve Kanada'daki mesafeler de göz önünde bulundurulduğunda bayağı uzak.
0: Evet. Şimdi bu mücadele, performans ümitleri de artırdı. Şimdi dün ve daha önce de aslında açıklamaları vardı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Biz final oynamaya gidiyoruz diyor. Böyle bir hedef koydu.
1: Ya kötü bir hedef değil.
0: Final hedefi.
1: Kötü bir
0: İddialı
1: hedef.
0: mı?
1: Ya şöyle diyelim, Liverpool eski Liverpool değil demişti, değil mi?
0: Evet. Tuttu.
1: Tuttu. Şimdi bunu göreceğiz. Tutacak mı, tutmayacak mı diye.
0: Bu tutacak mı?
1: Tabii ki böyle bir hedef önemli. Ya hedef önemli. Şimdi gerçekleştirebilir misin?
0: Belli olmaz.
1: Daha güçlü takımlar var mı? Var. Ama bu Dünya Kupası.
0: Belli olmaz.
1: Gruptan çıktıktan sonra iki eleme maçı oynuyorsun.
0: Hı.
1: Sonra çeyrek finale doğru gidiyorsun. İki eleme maçını atlattın mı?
0: Evet.
1: Şimdi o iki eleme maçı da önemli.
0: Hı.
1: Favori olarak çıkabileceğin eleme maçlarında istemediğin sonuçları alabilirsin. Ama burada Dünya Kupası'nın bence en zor olaylarından biri Mehmet, gruplardır. Beklemediğin sonuçlar alırsan bir bakmışsın elenmişsin. Allah korusun. Yani o gruptan
0: 30'a düşmemek lazım.
1: evet o gruptan çıkman lazım.
0: Evet, o çıkarız diye düşünüyorum ama tabii bunların hepsi düşünce. Yani
1: Ya normal koşullarda çıkmamız lazım.
0: biz burada geçtiğimiz hafta seninle sürprizlerden de konuşmuştuk. Dünya Kupası'ndaki sürprizlerden. İşte son şampiyon ertesi Dünya Kupası'nda gruptan çıkamıyor mesela. Bunlar yaşandı Dünya
1: Tabii.
0: Kupası'nda. Bunlar var. Biz de ümitliyiz. Tabii ki çok beklentimiz var. Oyuncularımız çok yetenekli. Birçok şey gösterdiler. Bizi sevindirdiler bugüne kadar. Devamının geleceğini düşünüyoruz ama sporda da her zaman bir açık kapı bırakmak lazım Ercan abi.
1: Aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim.
0: Şimdi Seattle'dan dinleyicimiz yazmış ki ben diyor bebekken diyor Berlin'e taşındık. İlk dilim Almancaydı. Sonra Türkçe öğrendim. Şimdi de İngilizce konuşuyorum diyor.
1: Bravo.
0: Olmuş, ne güzel.
1: Tebrik ederim valla.
0: Hı. Tabii o ülkede yaşayınca öğrenmek daha kolay Ercan abi. Yani İngiltere'de, Almanya'da ya da Amerika'da,
1: Mecburen bir
0: Almanya'da.
1: de
0: Okulun
1: öğrenmek
0: var.
1: zorundasın. Okulun da var. Okula
0: Okula
1: gidiyorsun.
0: gideceksin.
1: Yakın çevren arkadaşların aynı dili konuşuyorlar.
0: İş hayatına atılacaksın. Dil
1: İş hayat
0: bilmeden
1: tabii.
0: ne
1: Yoksa
0: yapacaksın?
1: derdini nasıl anlatacaksın?
0: Tabii o ülkenin dilini bilmek zorundasın. Dinleyicimiz demiş ki Liverpool eski Liverpool değil ama Türkiye de eski Türkiye değil. Biz de geliştik diyor.
1: Geliştik tabii canım.
0: Hı.
1: Ve bunu gösterdik geliştiğimizi.
0: Hı.
1: Ya biz sadece 24 yıllık bir ara verdik maalesef. Ya bazen iyi sonuçlar alıyoruz da iyi sonuç derken tabii ki yarı finaller, finaller ve kupa almak en büyük hayalimiz, en büyük isteğimiz.
0: Demiş ki bir dinleyicimiz, bizi çok yükseltiyorsunuz, sonra hayal kırıklığı yaşıyoruz. Biz her zaman o spordaki açık kapıyı ya spor açık bırakıyoruz.
1: Şimdi şu var, spor iddiadır.
0: Evet.
1: Ya oraya gidip biz işte elimizden geleni yapacağız, gruptan da çıkamazsak ne yapalım demek ayrı. Gruptan çıkıp daha ileri gidip çok başarılı sonuçlar almak istiyoruz ayrı.
0: Hedef koymak ayrı.
1: Şimdi sporda hedef konulmazsa ortaya bir şey çıkmaz ki. Çıkar mı?
0: Yok, çıkmaz. Ya şöyle yaparsın, yani hayatta da böyledir. Kendine bir hedef belirlersin. Büyük bir hedeftir. Ama en azından işte yüzlük bir hedef belirlersin. 70 yaparsın ama en azından elinde bir 70 olur.
1: Evet, ben elimden geleni sonuna kadar yaptım ama 70 oldu. Bir dahaki sefere 100 yapacağım dersin. Ya sporda öyle bir kopmama vardır.
0: Devamlılık.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir sonraki Dünya Kupası'nda dersin ki işte bu sene çeyrekli eğlendim. Bir sonraki turnuvada dersin ki final yapacağım. Mesela Hacı Osmanoğlu'nun görüşü şöyle. 3 kere Dünya Kupası'na gittik diyor. Hepsinde diyor Trabzonlu başkanlar vardı diyor. Mesela 2002'de Haluk Ulusoy. Şimdi kendisi, ilkini ben hatırlayamadım. İlk Dünya Kupası. Ama son Dünya Kupası diyor ki yarı final oynadık. Burada niye final oynamayalım? Yani abartılı bir hedef değil bence diyor.
1: Şimdi doğrusu 24 yıl önce bir yarı final üçüncülük var.
0: Evet.
1: Yani tekrar
0: anormal bir hedef gibi gelmiyor bana diyor final. Zaten yarı final oynadı bu takım diyor. Biz oynadık diyor yani. O zaman da bizim için yarı final sürprizdi, yani büyük bir başarıydı.
1: Ya şimdi burada bütün istatistikler ve hani veriler konuşuluyor, ediliyor. Diyorlar ki işte %16,6 Türkiye çeyrek final şansı var mesela.
0: Bilgisayarlar. Mesela, evet.
1: Onu hesaplıyorlar matematiksel, hı-hı, olarak, istatistik olarak. Ama futbol istatistikleri bozar.
0: Evet.
1: Futbol bir anda istatistikleri yok eder. Çıkarsın, 10 dakika içinde 2 gol atarsın, 2-0 öne geçersin, bir bakmışsın elemişsin Arjantin'i.
0: Bambaşka bir şey olur.
1: Öyle değil mi?
0: Mesela. Tabii tabii. Olabilir. Bunlar var.
1: Ya bu oyunun içinde bunlar var. Onu söyleyelim.
0: Geçen hafta seninle Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken de işte Opta'nın o süper bilgisayarının simülasyonu izlerken maçı aklıma geldi. Ya dedim bir şeyler doğru galiba adamın analizinde, yani bilgisayarın analizinde. Şimdi %56'ya %44 demişti. Kolay maç yok demişti. Öyle oldu. %25 uzar demişti bu maç. Öyle oldu.
1: Evet. %25 fena bir rakam değildi.
0: Evet, fena bir rakam değildi. Uzatmaya giderdi.
1: Şampiyonlar Ligi finalinden bahsediyoruz.
0: Aynen. Tabii istatistikler bir yere kadar bir şeyler anlatır size ama saha bambaşkadır. Sahaya çıkıp onu göstermeniz gerekir, gücünüzü göstermeniz gerekir, oyun anlayışınızı göstermeniz gerekir. Tabii ki çok büyük ümitler beslemeyelim ama takımımızı da küçük görmeyelim.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Ercan abi, milli maç anlatsan iyi olmaz mı demişler.
1: Gayet iyi olurdu. Şimdilik böyle radyoda gayet mutluyum.
0: Dün maçı seyrettim demiş bir dinleyicimiz. Bence sürpriz yapacak demiş milli takımımız.
1: Ya şimdi tabii ki sürpriz olarak mı değerlendireceğiz? Bakalım. Esasında dinleyicimize hak veriyorum. Az önce belirttiğim gibi 24 yıldır yoksun. Hı hı. Akıllara gelmezsin tabii. O zaman da sürpriz tanımı yanlış olmayabilir bence.
0: Ya şimdi şöyle bakıyorum. Her takımı izliyoruz tabii. Ya bizim takımımız, tamam, İspanya'nın ilk İspanya maçında bir strateji hatası yaptık. Hani onlarla da başa baş oynayalım
1: mantığıyla sahaya çıktık.
0: Çıkınca bir dağıldık. Sonra ama ders aldık. Deplasmanda telafi ettik. Neredeyse kazanıyorduk maçı.
1: Daha stratejik oynadık.
0: Daha yani stratejik. Şimdi onu da gördükten sonra, bu stratejiyi de yapabiliyor noktasına geldikten sonra, ki bayağı rotasyonlu bir kadroyla bunu yaptık.
1: Evet.
0: İspanya az takımdı. Çok da istiyorlardı kazanmayı. Maç 2-2 berabere bitmişti. Şimdi bakıyorum, işte Portekiz favorilerden biri gösteriliyor. Bizden çok mu iyi? Soru işareti. İşte Fransa, evet iyi ama onların oyununu bozabilir miyiz? Bu takım bozar gibi geliyor bana.
1: Daha önceden yendiğimiz bir takım.
0: Evet.
1: Ya Konya'da 2-0 yendik biz Fransa'yı.
0: O yüzden
1: tamam, şu anda 40 oyuncusu da öyle diyelim.
0: Çok üst düzey
1: yetenekli. Kabul ediyorum. Ama bizim yendiğimiz bir takım. İspanya ile rövanşta iyi oynadık. Onu söyleyelim. Fakat bu takımlar bizim bizden iyi takımlar, onu söyleyeyim.
0: Bizden
1: bireysel anlamda. Evet, İspanya iyi, Arjantin iyi. Bunları kabul edelim.
0: Ancelotti'li Brezilya.
1: Brezilya'da ne olursa olsun önemli oyuncular var. Hı-hı. En son Panama'ya 6 tane attılar hazırlık maçında.
0: Evet. Yine de işte hem enseyi karartmamak lazım hem de çok ümitlenmemek lazım. Arada bir yerde kalmak lazım. Yani bu takım mesela biz diyelim eşleştik Fransa'yla, eledik. Çok büyük bence sürpriz değil Türk milli takımının şu anda Fransa'yı elemesi. Evet, Fransa favori ama çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirmem ben Türkiye'nin Fransa'yı yenmesini.
1: Dünya kupalarında evet o gün için sürpriz olarak değerlendirilir ama işte geçen sene geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin'i yendiğinde, hı hı, ne derler, sen ne dedin, Almanya'nın gruptan çıkamadığı Dünya Kupası var.
0: Evet.
1: Ya bunlar oluyor Dünya Kupası'nda.
0: Oluyor.
1: Ve bütün kupalar tarihinde. Bunlar yaşanıyor.
0: Bunlar yaşanıyor, bunlar var. Bursa'dan Emrah Bey demiş ki, futbolcularımızın ve teknik kadromuzun enerjisi sizin kadar yüksek olursa final neden olmasın? Ya bence olur.
1: Her anlamda biz o yarı final ve finali görmek isteriz. Çok mutlu oluruz bütün ülke olarak. Fakat dediğim gibi biraz kapasitesi iyi olan takımlarla oynayacağız. Üst turlara çıktığımız anda.
0: Şimdi saat farkından dolayı futbolcularda biyolojik ritim fark yaratır mı?
1: Erken gidiyoruz.
0: Maksimum 4 günde zaten.
1: Ya şu anda
0: vücut toparlıyor maksimum.
1: 11 gün, 12 gün var. Hı hı. Maçımıza. Hı. En fazla dediğin gibi 3 gün içinde kendine geliyorsun. Ya sanki hep orada yaşıyormuşsun gibi oluyor. Vücut ona hemen alışıyor.
0: Evet, vücut ona yani 4. günden tam olarak alışmış oluyor. Herhangi bir problem yaşamayız. Bakalım yarış aramız var mı? Batıkan'a sorayım da geç kalmayalım. Evet, bir süre daha devam edelim o zaman. Biz iyi takımlara karşı zaten iyi oynuyoruz demiş Denizli'den Yasin Bey. Buradaki asıl amaç Paraguay ve Avustralya maçı olmalı. Evet, iyi takımlara karşı iyi oynuyoruz. Yani grupta diyor bir kazaya uğramayalım. Anladığım kadarıyla biz de öyle diyoruz zaten.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Grupta bir kazaya uğramayalım. Avustralya farklı bir
1: zaten
0: takım.
1: Yayınımızı açtığımızda biz de konuyu oraya getirdik. Güney Amerika temsilcisi Paraguay, işte Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi.
0: Ev sahibi.
1: Bu kupaya 7 defa katılmış. Ne olursa olsun iyi sonuçlar almaya çalışan ve fizik gücünü sonuna kadar zorlayan bir Avustralya ile oynayacağız. Hı hı. Rakiplerimiz böyle.
0: Oralarda.
1: Burada kağıt üzerinde evet biz çıkmamız lazım. Ama ev sahibi dikkatli olmak gerekiyor. Güney Amerika temsilcisi Paraguay'ın Arjantin, Brezilya galibiyetleri gayet normal karşılanır Paraguay'da. Hı hı. Çıkıp yenerler. Bu böyledir.
0: İç sahada özellikle.
1: İç sahada özellikle gayet doğaldır. Hı hı. Avustralya'da dediğim gibi tamamıyla o yüksek fizik gücünü kullanmak ister. Ve sert bir takımdır Avustralya biliyorsun.
0: Avustralya öyledir. Fizik gücüyle oynar. Sert bir takımdır. Bir dinleyicimiz demiş ki biraz pesimist yaklaşmış. Diyor ki gruptan çıkamayız biz.
1: Ya şimdi de ben şaşırırım çıkamazsak.
0: Ben de şaşırırım.
1: Ya, çıkmamız lazımdı derim mesela.
0: Kesinlikle çıkmamız lazım bu gruptan. Hatta bana göre bu gruptan bir çıkarsak iyi olur.
1: Bence de. Çünkü önümüzdeki turları düşünelim.
0: Bir çıkacak gücümüzde olduğunu düşünüyorum. Yani bir çıkmak sürpriz değil bizim için. Öyle olmalı. Milli takım ne oynaması gerektiğini biliyor demiş. Montella böyle bir takım yarattı demiş. Konya'dan Bekir Bey.
1: Bekir Bey'e şöyle katılıyorum. Bir de dün dikkat edersek oyun içi yardımlaşma. Oyuncuların birbirine destek olması. Bu kafa olarak da oyuncuları çok iyi hazırladığını gösteriyor.
0: Şöyle devam etmiş. Biz eskiden küçük takımlara puan kaybederdik demiş. Artık kaybetmiyoruz. 1-0 olunca 2'yi arıyoruz demiş.
1: Evet. Hazırlık maçlarında bir de çoğu zaman fazla riske girmezdik. Ama dün sanki puan maçı oynuyormuşuz gibiydik. Hı hı. Sahada öyle mücadele ettik. Ve bu yüzden de o farklı galibiyete ulaştık.
0: Şimdi tabii insanları ümitlendiren nokta, hazırlık maçında böyle oynuyorsak biz Dünya Kupası'nda bunun da üzerine belki çıkacağız.
1: Tabii Venezuela maçında Bu ikinci provamız olacak. Ve burada da Florida'da oynayacağız. Miami'de. İkinci hazırlık maçını. Orada biraz hava durumundan etkilenebiliriz. Nem oranının biraz yüksek olacağı bir karşılaşma olacak Florida'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumartesi gece 1. Cumartesiyi pazara bağlayan gece.
0: Evet, gece 1. Florida. Gitmek istediğim yerlerden biri, bakalım. Merak ediyorum Ercan abi. Hawaii'ye gitti abim, beğenmedi. Niye beğenmedi anlamadım.
1: Yanardağ sesinden dolayı.
0: Bilmiyorum.
1: Volkanik bir yer.
0: Hiç, evet. Ben de çok şaşırdım. Beğenmedik dedi ailesiyle gidip. Hawaii. Enteresan dedim ben de. Yani belki de, ama şimdi okyanusa da girmişler. Fotoğrafları da vardı. Belli bölgeleri mi kötüydü acaba diyecektim ama o da değil. Şey demişti mesela, insanları çok kilolu. Tamam, Amerika'da porsiyonlar büyüktür bilirsin.
1: Büyük. Tabii tabii.
0: Kilolu insanlar da evet çoktur. Belki temiz mi bulmadılar bilemiyorum. O bölgeleri bilen dinleyicimiz varsa yazar. Beğenilmeyecek bir yanı var mı?
1: Neden beğenilmez?
0: Evet, yani Hawaii çünkü bize bayağı, işte özellikle filmlerde, belgesellerde
1: hep güzel yerlerimi gösteriyorlar.
0: Hohlanır, evet, hep güzel yerlerimi görüyoruz acaba biz. Bilemedim. Şirketler maç saatinde mesai değiştirirler mi?
1: Sanmıyorum.
0: Saat sabahın 7'sinde çalışıyorsanız olabilir. Saat 5'te ve 7'de maçlar.
1: 5'te ve 7'de, ama şimdi tabii o kolaylığı sağlayacak olan,
0: sabahtan bahsediyoruz.
1: Sabahtan bahsediyoruz. O kolaylığı sağlayacak olan şirketler olabilir ama fabrikalarda olmaz.
0: Olmaz.
1: Bir üretim yapıyorsun.
0: 2002'de olmuştu, sınavlar ertelenmişti vesaire.
1: Şimdi yine sınav işini pazara aldılar ilk maçımızda zaten.
0: İlk maçımız, evet, öyle bir durum söz konusu oldu ama sabahın 5'inde 7'sinde mesai yapanlar için böyle bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum, bilemedim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. O zaman galibiyet kutlamaları pek coşkulu geçmeyecek demiş komşuluk ilişkileri açısından. Sabah 5'teki maçta çok fazla sevinemeyeceğiz.
1: İnsanlar uyuyor tabii.
0: Komşularımızı da düşüneceğiz tabii ki. Ona göre sevineceğiz.
1: İnsanlar uyuyorlar.
0: Yani çoğu insanın da 5'te hani çok tutkulu değilse 5'te 6'da 7'de kalkıp da maç izleyeceğini de düşünmüyorum ben. Kalkıp birçok insan skora bakacaktır. Belki grup sonrası olabilir.
1: Ya o saatler belki biraz daha, şimdi Meksika'nın mesela maçı Türkiye saatiyle 22.
0: Güzel saat.
1: Açılış maçı. Güzel belki saat. Ona doğru hazırlanabilir.
0: Bir de tabii ertesi gün mesai var mı yok mu? Hani belki tatil gününe, cumartesi günü hadi sabah kalkalım izleyelim sonra yatarız. Öğlen kalkar yeniden brunch yaparız gibi bir yaklaşım olabilir ama zor saatler gerçekten.
1: Bence de zor. Evet.
0: Zor saatler.
1: Kolay saatler değil, onu söyleyeyim. Yani okulda devam edilen saatlerde de hiç kolay değil.
0: Şimdi bir yaklaşım var Gürbüz Bey'den, diyor ki hücum etmeyi biliyoruz ama o kadar iyi savunma yapamıyoruz. Onu da yapsak tadından yenmez diyor.
1: Savunma konusuna biraz katılabilirim tabii. Ya dört dörtlük, her şeyimiz dört dörtlük değil. Herkesin bir eksik yerleri var.
0: Hücum takımlarının biraz tabii bunu da göze aldığını söyleyelim.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Hücum takımları biraz da bunu göze alıyor. Savunma zafiyetini.
1: Ya hücumda da çok başarılı olan ve savunma ve hücumda çok başarılı olanlar, takım oyunu oynayanları saydık. İspanya, Fransa. Bunları saydık.
0: Arjantin.
1: Arjantin'in zaten orta alan ve hücum gücü, kalecisi
0: evet
1: dahil muazzam bence.
0: Şimdi Avustralya, Türkiye ve Amerika milli takımlarının yaş ortalaması 27, Paraguay 29. Dengeli bir grup demiş dinleyicimiz Ayhan Bey.
1: Dengeli bir grup. Dediğim gibi Paraguay, Güney Amerika ekolünün temsilcisi. Ve onların oynadığı rakipler hep aynı. İşte Şili'ler, Arjantin, Brezilya, Uruguay. Paraguay bunlarla oynuyor. Ve bu takımlar da güçlü takımlar.
0: Güçlü.
1: Güçlü takımlarla nasıl oynanacağını gayet iyi bilen bir kadro Paraguay. Ya onların da bir hedefi var. Belki onlar da birincilik hedefliyor.
0: Evet. Belki de onlar bizi gözüne kestirdi.
1: Ya onlar da Amerika kıtasında oynamış olmanın verdiği avantajı kullanmak istiyorlar.
0: Onlar da diyorlardır ki belki işte Türkiye'yi yeneriz, Avustralya'yı yeneriz, gruptan çıkarız. Onların da planı budur belki.
1: Evet.
0: Herkesin kendince bir planı var. Hava koşulları ve aşırı turistik olması nedeniyle belki havayı beğenilmeyebilir demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Bilemedim.
1: Hava koşulları derken sıcaklık mı?
0: Sıcaklık, evet. Bir de rüzgarlı galiba, bilemedim.
1: Olabilir.
0: Okyanusun kıyısında olduğu için.
1: Aşırı turistik. Tabii zaman zaman lav püskürtme olayı var.
0: O var.
1: Ya iklim bir anda değişebiliyor.
0: Ani değişimler var değil mi?
1: Evet.
0: Bu bölgede. Hı-hı.
1: İklim bir anda değişiyor.
0: Şimdi milli takımı konuştuk. Tek tek bireysel anlamda da aslında üzerinde durmamız gereken çok fazla konu var mı bilemedim. Oyuncularımızın hepsi çünkü iyi performans sergiledi Ercan abi.
1: Bence de. Bence de. Yani milli takımımız şu anda hazır.
0: Milli takımımız şu anda hazır. Şimdi geçen hafta geniş kadroyu seninle değerlendirdik. Ve 2026 Dünya Kupası için nihai kadromuz da dün açıklandı.
1: Evet.
0: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Şimdi şöyle bir eleştiri var. Muhammed Şengezer düzenli oynuyordu. Neden o alınmadı? Altay ve Mert oynamayan ya da çok az süre alan kalecilerdi. Niye bu kaleciler tercih edildi?
1: Ben bu kalecilerle yola çıktım ve bu kalecilerle bu Dünya Kupası'nı bitireceğim diye o isteği tercih etti Montella. Onu söyleyeyim.
0: İşte Mert'in belki son Avrupa Şampiyonası performansı bir vefa olabilir, bir liderlik
1: deneyim
0: olabilir. Takım içinde belki başka bir alanı kaplıyordur, evet.
1: Evet, ya ben bu oyuncularla esas olayın şifresi, ben bunlarla yola çıktım.
0: Ya Uğurcan bunlarla zaten gittim. Bir numaralı evet. tercih. Allah korusun bir ceza, sakatlık vesaire olursa Mert ya da Altay.
1: Altay ikinci tercih. Hmm. Üçüncü tercih de Mert olur.
0: Mert olur. Evet. Böyle bir görüntü var. Dün de Altay başladı zaten.
1: Evet.
0: İlk 11'de. Şimdi savunmaya bakalım. Savunmada da Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik var. Burada şimdi baktım sosyal medyaya, bir de yazarlara, diyorlar ki işte Çağlar'ın yerine başka bir oyuncu olabilir miydi? Çağlar da çok süre almadı, aldığında da pek başarılı olmadı diyenler var.
1: Çağlar,
0: yorumun nedir Ercan abi?
1: Yorumum şu, Çağlar'ın dün iki tane kritik müdahalesi var. Onun da deneyiminden vazgeçmedi.
0: Uluslararası bir deneyimi var sonuçta Çağlar.
1: Evet, Almanya, orada oynadığı, oradan transfer olduğu İngiltere'de Leicester City, sonrasında bir Atletico Madrid dönemi, sonra Fenerbahçe'ye geldi. Pek iyi maçlar bu sezon çıkaramadı. Ama o da o deneyiminden faydalanmak istediğini tahmin ediyorum, öyle düşündü teknik direktör. Benim yorumum bu. Deneyim.
0: Ben de seninle aynı görüşteyim. Çünkü kalede de deneyimi tercih etti. Çünkü Dünya Kupası Ercan abi, deneyim sanki yeri gelecek,
1: çok önemli.
0: Çok önemli hale gelecek gibi yani. Bunu da
1: deneyim, saha içi sakinlik, bunlar
0: evet,
1: önemli.
0: Liderlik. Evet, diğer oyuncuları da değerlendireceğiz, bir aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Savunma böyle. Mustafa Eskihelliç'in yerine Eren Elmalı tercihi var. Bu da evet. biraz özellikle Trabzonlular çok eleştirdi bunu da. Mustafa da iyiydi. Ben Eren de iyiydi ama Eren daha az oynadı.
1: Zor bir tercihti. Eren tercih etti.
0: Eren de orada da biraz daha işte kıdeme, tecrübeye baktı.
1: Evet.
0: Montella. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Burada da Salih ve Kaan tercihi biraz eleştiri almış.
1: Ya şimdi Salih dün oynadı. Fena değildi değil mi? İzledim maçı.
0: Evet, fena değildi Salih.
1: Kaan peki sezon geçirdi mi?
0: Çok az oynadı.
1: Az oynadı. Dediğim gibi teknik direktörün bu seçiminde hep bu oyuncular evet sıkıştığım anda deneyimleriyle bana yardımcı olurlar. Mantığını öpten aldı.
0: Kaan Ayhan'a baktığımızda bu sezon çok fazla, yani şampiyonluk golünü attı, belki onu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Son maç değil, Antalya maçı mı? 4-2'lik maçtaki evet. 4. golü attı Kaan Ayhan. Bu sezon Süper Lig'de 381 dakikası var Kaan Ayhan'ın.
1: Tabii çok süre alamadı.
0: Evet, kasık sakatlığı yaşadı. Kadroda olup oynamadığı maçlar çok. Çok süre alamadı. Salih de öyle Ercan abi. Salih'e de bakmıştık geçtiğimiz hafta.
1: Salih teknik direktör kararıyla kadroda olmadı Dortmund'da.
0: Evet.
1: Wolfsburg'da da olmadı, değil mi?
0: Olmadı. Salih de bu sene.
1: Mesela bu sene iyi bir sene değildi Salih için. Kabul edelim onu.
0: Bunu kabul edelim. Bu sene de Salih çok fazla.
1: Şu var. Fit mi? Hazır mı? Hazır.
0: 73 dakikası var onun da.
1: O da orta alanda ne olur ne olmaz. O yıllardır Bundesliga'da tercihini öyle yapmış. Ya şimdi ben farklı düşünebilirim teknik direktör olsam. Sen olabilirsin. Yorum yapan değerli
0: herkes tabii
1: dinleyicilerimiz
0: tabii.
1: olabilir. Ama burada kararı veren teknik direktör Montella.
0: Kesinlikle öyle. İşte mesela Salih'in veya Kaan'ın dakikalarını söyledik. Az süre aldılar ama demek ki şimdi kafasında bütün maçları oynadı Montella.
1: Evet. Ben bu oyunculara ihtiyacım olacak, daha fazla olacak diye karar verdi bence.
0: Evet. Belki de işte planlamasında dedi ki işte Kaan şu maçın şu dakikasında bana faydalı olabilir. Planlamayı ona göre yaptı. İşte Salih için bir planlama
1: yaptı. Neden olmasın dedi.
0: Neden olmasın dedi. Bir adım daha öne koydu. Belirli nedenlerden dolayı onu biz şu anda bilemiyoruz tabii ki. Forvetlerde de Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Burada çok fazla eleştirilecek biri yok herhalde.
1: Bence de yok.
0: Yani burada da belki diyebilirsiniz ki işte İrfan Can çok verimli olmadı denilen yorumlar gördüm ama İrfan'ın da Montella'nın oyununda önemli bir yeri var. Bunu gösterdi daha önce.
1: Maçlarda görev verdi. Kadroya girmediği zamanlarda bile, 11'de hı-hı, başlamadığı zamanlarda kendi takımında İrfan'da başladığı maçlar var.
0: Kadroda olmayanlar Ersin Destanoğlu, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Yusuf Sarı. Atakan'ın oynamasını zor gördüğümü söylemiştim maçlarını anlattığım
1: doğru
0: için.
1: Doğru. Yusuf da çok adere sakatlığı yaşadı.
0: Çok sakatlık yaşadı.
1: Acaba tekrarlar mı, tekrarlamaz mı bilemiyorum. Ya çok geniş bir kadromuz var, onu da söyleyeyim.
0: Geniş, yani mesela Yusuf da düzenli oynadı ama tecrübeyi tercih etti.
1: Evet.
0: Orada Ahmetcan Kaplan'ı ve Ersin'i de dışarıda bıraktı. Vincenzo Montella. Bir de şu yorumu yapmıştı geçtiğimiz hafta verdiği röportajda. Yani birbirine alışmış oyuncuları anladığım kadarıyla biraz da tercih etti.
1: Hep beraber olan, evet, birbirine alışmış, saha içinde ne yapacaklarını belli eden, hı hı, oyuncuların, dediğim gibi ben Besen Teknik Direktör değiliz.
0: Değiliz.
1: O yüzden eleştirilecektir belki. Ya hı hı, şu oyuncuyu niye almadın ki, konuşuluyor zaten bu. Bu oyuncuyu niye almadın diye. Ama patronu.
0: Evet.
1: O yüzden yapacak bir şey yok.
0: Şimdi Muhammed Şengezer, Aral Şimşir, Demirege Tıknaz. Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika'ya gidecek kadroda yer aldı.
1: Önemli.
0: Aral çok merak edilen bir oyuncu.
1: Dün gördüm Aral'ı.
0: Nasıl buldun?
1: Ben iyi buldum. Birebir de ve kaleye dikine gitmeyi seven bir oyuncu.
0: Evet.
1: Ya bizim
0: çok
1: yeni dönemde
0: var kulüpte
1: bizim,
0: de.
1: Yeni dönemde milli takım olarak iş yapabileceğimiz bir oyuncu.
0: Aral, evet. Öyle.
1: Ona inandım.
0: Şimdi Muhammed Şengezer de hani bir sakatlık olur, Allah göstermesin, kadroya dahil edilebilecek isimlerden biri kaleci pozisyonunda.
1: Doğru.
0: Demirege Tıknaz da yine kadroya dahil edilebilecek isimlerden biri olarak 26 kişilik nihai kadronun dışındaki 3 kişi olarak Amerika Birleşik Devletleri kafilesinde yer aldı.
1: Ya kadronun dışındalar ama her an içine gelebilirler.
0: Bunlar oluyor Ercan abi. Bunların değer yani kullanılması önemli.
1: Evet.
0: Diğer takım sporlarında da biz bunu yapıyoruz. Bunu öğrendik gerçekten. Çünkü gidiyorsun, tak işte otobüsten inerken oyuncu ayağa kayıyor.
1: Ayağı burkuluyor.
0: Ayağı burkuluyor. Ne oldu? Hemen onun yerine bir tane koyacağın oyuncu olması çok önemli. Çok değerli. Mesela işte voleybol milli takımında olmuştu. Masa tenisi oynuyorlar. Ebrar'ın ayağı kaydı.
1: Evet.
0: Eyvah. Ayak şiş. Yerine koyacağımız neyse ki oyuncu vardı. Onu koyduk vesaire. Bunlar oluyor. Yani o yüzden bu hak verilmişse bunu da kullanmak önemli diye düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar dileyelim. İyi bir turnuva geçirmelerini dileyelim. Ve iyi turnuva geçireceklerine de inandığımızı söyleyelim.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Venezuela maçı var. Sen hatırlattın. Bir hazırlık maçı daha oynayacağız Venezuela'yla. Son hazırlık maçımız olacak cumartesi günü.
1: Evet. Bir gece bir. Artık pazar olmuş durumda değil mi?
0: Ama mesela o maç yani izlenebilecek bir saat. Gece bir.
1: Ertesi günde pazar.
0: Ertesi günde pazar. Geç kalkarsın. Brunch yaparsın. Kahvaltı yerine öğle yemeğini birleştirirsin. Brunch olur.
1: Aynen öyle.
0: Güzel bir pazar günü geçirebilirsin. Olabilir mesela. Bir sabah 5'ten daha ideal bir saat bence.
1: Bence bir.
0: O yüzden o maçın seyircisinin bayağı olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası öncesindeki son provamız.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Hep birlikte göreceğiz. Bir de bakalım Dinleyicimiz demiş ki Ercan abi çok yedek oyuncuyla oynadık. Bu şu anlama mı geliyor? Biz zaten az kadroyla gruptan çıkarız, yedek oyuncularımızı da görelim.
1: Oyuncuları görmek istedi ama az kadroda bazı oyuncuların işte hafif de olsa adale problemleri var. Ferdi de dahil buna.
0: Evet, Kerem, Ferdi.
1: Kerem, Arda daha yeni iyileşti. Hı hı. Onları da hemen maç temposuna sahaya atmak istemedi.
0: Hı hı. Arda ve Adil gibi oyuncular neden alınmadı demiş. Milli takım sadece dört büyükler üstüne mi kurulu demiş dinleyicimiz.
1: Tabii ki teknik direktör kararı. Ya ben ne diyeyim şimdi?
0: Şöyle, Adil de Arda da güzel bir sezon geçirdiler bence. Alınabilirlerdi ama ben bu oyuncuların Dünya Kupası'ndan sonraki dönemde milli takıma adapte edileceğini düşünüyorum. Çünkü milli takıma bildiği, inandığı, daha önce beraber çalıştığı isimlerle gitmek istedi. Yani ne alacağını kesin bildiği, uzun süredir çalıştığı isimlerle gitmek istedi Montella. Bunda da haklı.
1: Aynı kanaat. Yani.
0: Bence haklı. Bu Adil'in ya da Arda'nın hak etmediği anlamına gelmiyor ama Dünya Kupası zaten biz 24 yıl sonra katıldık. Bildiğim oyuncularla oynayayım, bu kadro da bana yeter dedi. Bu oyuncular da ama dışarıda bırakılmayacaktır bana kalırsa. Dünya Kupası'ndan
1: zaten
0: sonra
1: zaten milli takımımızın geniş havuzunda var mı?
0: Varlar, varlar.
1: Onu biliyoruz.
0: Ondan sonra o dar havuza da bu oyuncular bir şekilde dahil edilecektir, evet, diye düşünüyorum. Çünkü planla Mercan abi, tüm sporlarda, hani basketbol ve voleybol gibi takım sporlarında olimpiyata göre yapılır. Olimpiyat sonrası takımı yenilersin. Dünya Kupası da futbol için bir mihenk taşıdır. Dünya Kupası'ndan sonra yenilersin.
1: Başka bir örnek vereyim. Sen daha iyi bunu bileceksin tabii ki. Voleybolda bile şimdi Milletler Ligi var. Hı hı. Takımımızda genç, deneyimli oyuncular ayrılıyorlar.
0: Evet.
1: Ya şimdi ilk bölüme gençlerle gideceğiz.
0: Gençlerle oynayacağız.
1: Neden? Bu takımı gelecekte de devam ettirmek için bazı oyuncuların daha fazla şans bulması gerekecek.
0: Orada 1-2 yenilgi almayı da göze aldık bu arada.
1: Bu tabii ki.
0: Göze aldık yani. O yenilgileri göze aldık.
1: Ya gençler oynayacak çünkü.
0: Hı hı, gençler oynayacak. Resmi bir turnuva olmasına rağmen o yenilgileri biz göze aldık oraya giderken Brezilya'ya.
1: Hep aynı takım, onlar da yorulur.
0: Onlar da tabii ki yıprandılar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümü geride bıraktık. Biraz mesajlara da bakalım. Diyor ki dinleyicimiz Kazım Bey, Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptı bu takıma ama kıyafeti eleştirildi. O yüzden Montella'yı eleştirenlere bir şey diyemiyorum demiş.
1: Tabii karizma dendi, kıyafet dendi. O yılları hatırlayalım.
0: Maalesef.
1: Yani, maalesef. Ne ilgisi varsa kıyafetle.
0: Çok kötü bir eleştiriydi gerçekten o. Ya futbolla alakası yoktu.
1: Unutup gidelim.
0: Evet,
1: unut. Tekrar hatırlamayalım.
0: Adamcılık var demiş bir dinleyicimiz. Zannetmiyorum ya. Bu işte dediğim gibi Dünya Kupası sonrası bir değişiklik öngörüyorum ben milli takımda. Bazı oyuncular daha az çağrılacaktır. Bazı genç oyuncular adapte edilecektir.
1: Tabii canım.
0: Adamcılık olduğunu düşünmüyorum. Adamcılık yapsa i̇şte, Montella kendi ayağını sıkmış olur
1: ya
0: zaten.
1: Ya voleybol milli takım örneğini verdik işte. Hı hı. O şampiyon kadromuzdan birçok oyuncu yok. Çok oyuncu. Hatta hiçbiri yok değil mi?
0: Hiçbiri yok. Bir ilkim var. Kaptan olarak.
1: Kaptan olarak. Düşün.
0: Evet. Milli takım 9 numarayla oynamalı demiş bir dinleyicimiz. Görüşünü belirtmiş. Sabah namazına kalkınca izleyebiliriz demiş dinleyicimiz. Allah kabul etsin tabii ki. Grubumuzda Amerika ilk iki maçta istediğini alamazsa bizim maçta bizi ne yaparlar? Sonuçta ev sahibi.
1: Vallahi
0: sıkıntı.
1: Biz ev sahibi Japonya'yı yendik.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. 2002'de. Ya ev sahibi öyle değil mi?
0: Yani. Ama dinleyicimiz de haklı bir yandan. Çünkü ev sahipleri birazcık az da olsa bir hakem ittirmesiyle bir yerlere gelirler.
1: Ya şimdi bu Dünya Kupası'nda uygulanacak ya, ikinci sarı kartlara bile VAR bakacak.
0: Hı hı. Zor artık.
1: Düşün.
0: Diyorsun. Hı.
1: Dün mesela Kuzey Makedonya maçında kaleci kale vuruşunu kullanırken yanındaki arkadaşıyla beraber 5 saniye geçirdi. Korneri kazandık.
0: Hı hı.
1: Ya bunlar uygulanmaya başlandı. Bizde de uygulanacak. Taç atışında oyuncu 5 saniyede topu elinden çıkarmak zorunda. Hemen koşa koşa taç kullanılıyordu. İki takımda öyle yaptı.
0: Evet.
1: Kullanmak zorundasın. Bazı şeylerde hakemler istese de bir şey olmuyor. Öyle değil mi?
0: Ama geçmişte örnekleri var. Biraz o korkutmuş dinleyicimize.
1: Var tabii geçmişte ama şimdi şu... Ya Dünya Kupası'nda ne olursa o, ev sahibi de olsan... Esas örneği vereyim, tarihi. Brezilya ev sahibiydi. Ne oldu? 7 tane yedi Almanya.
0: 7 tane yedi, evet.
1: Ne yaptı hakem falan?
0: Hiçbir şey yapamadı.
1: Ya o yüzden... sen iyisen... ne olursa olsun... İstediğin sonucu alırsın.
0: Dinleyicimiz demiş ki biz maça hazırız, saat kaç olursa olsun. Nereye kadar ilerleyebiliriz demiş.
1: Ya ilerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz.
0: Ya bu takımın yolu açık. Ben ümitliyim ya, bir yarı final niye olmasın?
1: Ya bu
0: federasyon başkanımız final diyor mesela.
1: Ya bu Şampiyonlar Ligi değil. Dünya Kupası. Şampiyonlar Ligi'nde duruyorsun değil mi? Tamam diyorsun.
0: Evet.
1: Bütçeler, şunlar, bunlar.
0: Orada bir yer, bir yerde. Evet.
1: Ama
0: tamam,
1: burada
0: diyorum.
1: Biz de en yetenekli isimlerle gidiyoruz.
0: E tabi. Juventus'tan, ne bileyim, Real Madrid'den oyuncularımız var.
1: Evet.
0: Uğurcan şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri bence. Yani Uğurcan var. İşte Arda Güler var. Kenan Yıldız var.
1: Kadromuz iyi.
0: Kadromuz iyi. Orta sahamızda Hakan Çalhanoğlu var. Şampiyonlar Ligi finalleri oynamış.
1: Seriada. Bir kariyeri var.
0: Evet.
1: Şampiyon olmuş yine.
0: Şampiyon olmuş. O yüzden yani ben ümitliyim ama ümitsiz olanları da saygıyla karşılıyorum. Güney Kore'yi de yendik aynı turnuvada demiş dinleyicimiz. Yarı finalde değil mi?
1: Evet.
0: Şey, yarı finalde değil. Kaçıncı? Çeyrek final miydi?
1: Üçüncülük. Öyleydi galiba. Maçı. Senegal'le oynadık.
0: Üçüncülük maçı. Evet. Senegal'le oynadık, ondan önce Güney Kore'yi yendik. Samet ve İrfan'a şans verir mi hoca? Şans vereceğini düşünüyor ki götürdü. Bir de bazen şunu da düşünmek lazım, yani soyunma odası etkisi, ne bileyim takım içindeki

0: pozitif enerjisi de bazı oyuncuları o takım için vazgeçilmez kılabiliyor.
1: Tabii canım, şimdi sağ kanatta Zeki, stoperler Meri Abdülkerim, solda Ferdi. Bir kere bunlar bir numaralı tercihler olacak büyük bir ihtimalle.
0: Tabii.
1: Yani Hakan Orkun Arda orta alanda mesela.
0: Evet, öyle görünüyor.
1: Ya yani sağda Barış, solda Kenan, ortada Kerem. Forvet olarak Kerem'i göreceğiz. Can Uzun gibi yine stratejik bir oyuncumuz var. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Neden olmasın?
0: Ya, iyi bir kadro. İyi bir kadro. Şimdi bakalım. En az çeyrek final görürüz demiş dinleyicimiz.
1: Görmemiz lazım normal koşullarda. Normal koşullarda.
0: Çeyrek finalde maç saatleri değişiyor mu demiş de ona ben bilmiyorum. Ona bakmadım. Çeyrek finale geldik diyelim, maç saatleri daha iyi oluyor mu bizim için diye sormuş dinleyicimiz. Ona bakmadım.
1: Ya Amerika'da olursa pek olmayabilir.
0: Evet. Ha şöyle olabilir. İki Avrupa takımı, Türkiye ile örnek veriyorum, İspanya oynuyor. Tamam, örnek verdim. O zaman Avrupa'ya göre düzenleme olabilir.
1: Evet. Bahsettiğimiz işte ev sahibi Meksika ve Güney Afrika açılış maçı gibi 22'de.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Dinleyicimiz Ersin Bey, Kerem sakat galiba demiş ama Kerem'in ilk maça yetişeceğini söyledi Montella.
1: 8 günlük bir süreydi. O da geçiyor.
0: O da geçiyor, yani ilk maçta %100 hazır olacak. Ufak tefek problemi olan oyuncularımız var. Yani o ufak tefek problemler her zaman oluyor zaten oyuncularda. Darbe ağrısı olsun, işte kas ağrısı olsun, bu tarz problemler.
1: Kenan'da da var.
0: Her zaman olur. Kenan'da da var. Ama Dünya Kupası'nda bunlar tamamen iyileşmiş olacaklar.
1: Evet.
0: Şimdi orta saha biraz yumuşak kalabiliyor Hakan Arda Orkun'la demiş. İsmail de orada olsa daha iyi olmaz.
1: İsmail zaten alternatiflerden biri.
0: Maçın sertliğine göre,
1: taktik anlayışına göre bir değişim yapacaklardır mutlaka.
0: Mutlaka. Ha, çeyrek finale bakmış dinleyicimiz sağ olsun. İki maç 22'de, bir maç gece yarısında, bir maç da sabah 4'te demiş.
1: Umarım sabah 4'te de olmaz bizim maçımız.
0: Yarı final ve finaller 22 demiş.
1: Artık yarı final ve finallerde bir Avrupa takımının olacağına inanmışlar demek.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, yani 22 de bana erken geldi çünkü. Final nerede Ercan abi? Şehir olarak ya da eyalet. Sıcak bir yerde mi? Onu soracağım.
1: New Jersey diye biliyorum ama.
0: O kadar sıcak değil.
1: Değil.
0: O yüzden 22 olabilir. Türkiye saatiyle 22 olabilir. Çünkü çok sıcak bir yer olmaması lazım.
1: E tabi Miami falan olmaması.
0: Yok, olmaması lazım. New Jersey olabilir.
1: Arizona olmaması lazım.
0: Evet. Şimdi dinleyicimiz bakmış. Günler saatler belli. Avrupa takımları da karşı karşıya gelse değişiklik olacağını sanmıyorum demiş. Ağaçta nereye denk gelirsek o saatte oynayacağız demiş.
1: Çeyrek finallerden itibaren saydık saatleri. Bir maç gece 4'te.
0: Ya diğer maçları izlenecek saatlerde. Oraya kalırsak zaten 4'te bile kalkar izleriz Ercan abi.
1: E tabi.
0: Yani bir çeyrek finale kalalım. 4'te kalkar izleriz. Sıkıntı yok. Ertesi gün mesai olsa bile insanlar izlerler.
1: Evet.
0: Kadromuz bu şekilde. Dünya Kupası kadromuz. Şimdi bir dinleyicimiz araştırmış, diyor ki birinci çıkarsak gece 3'te, ikinci çıkarsak 21'de oynayacağız. Gece 3 de kötüymüş.
1: E pek iyi değil tabii.
0: Gece 3 kötüymüş ya. Ama yine de bir çıkalım biz. Yapacak bir şey yok.
1: Çünkü karşıdan gelen takımlara göre yine zor bir takımla eşleşebiliriz 2 olursak.
0: İşte bazen belli olmuyor Ercan abi. Bazen çünkü şöyle oluyor. Karşı taraftaki sıralama senin öngördüğün sıralama olmayabiliyor.
1: Evet.
0: Yani bir takım sürpriz yapmış olabiliyor. senin güçlü dediğin takım, kesin bir olur dediğin takım 2'ye 3'e düşmüş olabiliyor. Orada da işte stratejik davranan takımlar oluyor bazen. Belki son maçları aynı saate mi koyarlar bilemedim. Dünya Kupası'nda da oluyor mu böyle bir şey? Zaman zaman grup aşamasında var bu aynı saate koyma muhabbeti ama.
1: Evet.
0: Ona bakıp göreceğiz.
1: Genelde aynı gelenek devam ediyor.
0: Şimdi ben de açtım saatleri. Bayağı da o saatleri bulmak. Şimdi çeyrek finalden itibaren düşeceğimiz yerle alakalı. Hangi saatte oynayacağımız? Birinci mi olacağız, ikinci mi olacağız? Üçüncülerden biri mi olacağız? Ki olmayalım üçüncüleri, oraya girmeyelim artık.
1: Artık o potaya da girersek iyi olmuyor.
0: Yok, orası sıkıntılı bir yer. Bizim kiminle oynayacağımız da işte grup maçları esnasında belli olacak. Son maçlar aynı gün aynı saat. Evet, grup maçları. Orada strateji yapılmasın diye doğal olarak.
1: Meşhur Almanya Avusturya stratejisi,
0: evet,
1: gibi.
0: Evet ya, neydi o?
1: Skandalı gibi değil mi?
0: Hı-hı, evet Ercan abi. Şimdi Türkiye Paraguay maçı üniversite sınavının olduğu sabah. Çocuklar 6'da maçı izleyip maç bitince sınava gidecekler. Değiştirilmedi mi?
1: Üniversite değiştirilmedi.
0: Üniversite değiştirilmedi değil mi?
1: Evet. O genelde o
0: zaman
1: takvim
0: izlemeyecek oluyor ya bu maçı. Üniversite sınavı daha önemli onlar için.
1: Ya, heyecandan uyuyamayanlar olursa da izle.

0: zaman iyi olmuyor demiş. Doğru, örnek de vermiş. Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olduk, karşımıza Bayern geldi demiş.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ı kastediyor.
0: Evet, Beşiktaş'ı kastediyor.
1: Orada bence büyük bir hata vardı. Yani grup liderliğin bir avantajının olması lazım, değil mi?
0: Orada niye olmadı?
1: Bence hesap hatası yaptılar. Ya o kabul edilecek bir olay değil bence.
0: Grup liderisin, yenilgisiz çıkmışsın, bayan oynuyorsun.
1: Ya bu ödül mü?
0: Bu saçmalık Ercan abi.
1: Öyle değil mi?
0: Zaten bayandan kaçmak için lider olursun ya.
1: O zaman ikinci olsaydım bile bile, değil mi?
0: Evet. Orada bir şanssızlık oldu. Evet, Berke. Şimdi Berke ile milli takımın arası biraz açıldı, o yüzden Berke seçilmedi kadroya.
1: Berke'nin işi zor.
0: Evet, bir özür dilemesi gerekiyordu. Biz dedik hatta, bir baklava yaptır götür Montella'ya,
1: Ya bu
0: federasyon
1: belki de özürle
0: başkanına.
1: bile halledilemeyecek bir olay haline geldi.
0: O kadarını bilemiyoruz. Biz bildiğimiz bir işte milli takım kampına izinsiz terk ettiğini biliyoruz biz.
1: Evet, milli takım kampını izinsiz terk etme kabul edilir bir olay değil esasında.
0: Değil. Değil. Devamında Berke de gördüğümüz kadarıyla geri adım atmadı. Bir özür vesaire olmadı. Bir affetme de dolayısıyla olmadı.
1: Taraflar birbirine karşı. Berke'nin tabii o adımın dörtte üçünü atması lazım.
0: Doğru.
1: O herhalde gerçekleşmedi. Yani koskoca milli takımda kalecisi kalmaz.
0: 34 dolara bilet var demiş dinleyicimiz. Var mı öyle ya 34 dolara bilet?
1: Vallahi iyiymiş. Hangi maç?
0: Hangi maç ve hangi şehir, bir yazarsanız. Ben çok şaşırdım şimdi mesajı görünce.
1: Bayağı yüksek bilet fiyatlarından konuşuyorduk ki doğru o bilet fiyatları. Ama 34 dolar da bana enteresan geldi.
0: Kendisi de yazmış, çok ucuz demiş 34. Bana evet bir yanlışlık var gibi geliyor, yazarsa
1: Ya da hangi maç?
0: maçı yazarsa şey yaparız, bakarız. Yani hiç kimsenin mesela ilgi göstermediği bir maç mı acaba? Hangi maç olabilir ki o maç?
1: Evet, yazarsa ona bakarız.
0: Şimdi bakıyorum hangi maç olabilir? Mesela bir maç gördüm. Demokratik Kongo Özbekistan.
1: Olabilir.
0: Atlanta'da. Olabilir mi?
1: Olabilir. Demokratik Kongo. Sen o
0: Özbekistan
1: maça
0: maçı.
1: 300 dolar verir misin
0: Yok,
1: bilet?
0: vermem.
1: 200 vermezsin değil
0: Yok,
1: mi?
0: vermem.
1: Ya 34 dolar bile
0: 34
1: düşünülebilir.
0: dolar, evet. Mesela bu maçı gördüm. Hani seyirci de gitmez. Ürdün Cezayir var mesela. Santa Clara'da.
1: Olabilir. O maçta biraz seyir reytingi düşük olabilir.
0: Ürdün Cezayir düşük olabilir mesela bu maçlar. Suudi Arabistan Yeşilburun.
1: Yine olabilir. Bari bir sürü maç seviyorsun işte.
0: Evet. Suudi Arabistan Yeşilburun Houston'da. Ercan abi.
1: Sıcakta. Dallas Houston.
0: Houston'da 26 Haziran'da. Evet, bu maçta da 34 dolara kadar düşmüş olabilir maç bilet fiyatı.
1: Öyle gözüküyor.
0: Evet, yani demek ki Haiti Curaçao maçı düşmez o fiyata.
1: Düşmez mi?
0: Düşmez. O coğrafyadan insanlar gider. Haitililer gider.
1: Bayağı da var Amerika'da.
0: Evet. O 34 dolara düşmez o maçın bilet fiyatı. Ama bu saydığımız maçlar düşebilir.
1: Ya bu maçlar televizyonda öylesine ya naklen oturup seyreden biraz olur. O ülkelerin dışında.
0: O ülkelerin dışında, evet. Scoutlar belki.
1: Onların işi o.
0: Onların işi o. Onlar izleyecekler.
1: Ama
0: Aa, güzel.
1: yani futbol gurmelerini seyretmeyeceği bir karşılaşma.
0: Doğru, yani saatlerde ters. Oturup izlemezsin Ercan abi o maçları gerçekten de. Keşke Ramazan'a denk gelseydi. Sahurda izlerdik demiş dinleyicimiz. Çok güzel
1: O iyi
0: olurdu.
1: fikir.
0: Evet, güzel olurdu. Ama bir sonraki Dünya Kupası'nın sahurla birleşmesi çok çok yıllar sonra.
1: Evet.
0: Çok çok ileride olur. Biz göremeyebiliriz.
1: Uzun.
0: 48 takımda Dünya Kupası olduğu için bazı takımlar rakipleri küçümsüyor olabilir demiş ilk
1: Ya
0: grup
1: futbolda o
0: aşamasında
1: küçümseme
0: dinleyicimiz.
1: olmaması gerekiyor. Genelde

0: Dünya Kupası'nda olmaz. Fakat değerli dinleyicimize şunu söyleyebiliriz herhalde. 48 takım fazla.
1: Yani 210 ülke var dünyada. Dörtte biri neredeyse Dünya Kupası'nda. Her dört ülkeden biri Dünya Kupası'nda, öyle düşünüyorum.
0: Değil mi? 48 takım olayı biraz uzatıyor.
1: Biraz da değerini mi düşürüyor acaba?
0: Onu öne sürenler var. Ya o konuda da bir değerlendirme yapabiliriz. Ya bu ne? Şimdi diyecek ki mesela Curaçao hayatında Dünya Kupası'na mı katılacak?
1: İşte ilk kez katıldılar. Dik Advokat da iyileşti, Haiti geri döndü. Iki.
0: Evet.
1: Haiti.
0: Sadece böyle minik hikayeler olacak. O kadar. Hmm. Başka bir türlü olmaz.
1: LGS ertelendi diye hatırlatmış dinleyiciler.
0: Evet, onu
1: teşekkürler. LGS ertelendi ama o üniversite sınavı ertelenmedi. Patronlara seslenmiş İzmir'den Burak Bey. İşçileri idare etsinler, saatler esnesin demiş.
0: Fabrikalarda zor.
1: Üretim değil mi? Durmaz. Evet. Şimdi Sefaköy'den Satılmış Bey geçmiş bayramımızı kutlamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi sınav tarihleri değişti. Cumartesi gününe alındı. Üniversite sınavı da alındı mı? Emin değilim ben ondan.
0: Ben de emin değilim.
1: Üniversite sınavını bilemiyorum.
0: Sanki alınmadı. LGS alındı sanki.
1: Hmm. İran Belçika maçıymış Seattle'da Ercan abi, 34 dolara. İran Belçika.
0: Seattle'da fena değil.
1: İran Belçika.
0: Milli takımda çok yıldız var.
1: 34 dolara bulursam ben o maça giderim. İran Belçika maçına giderim.
0: Gidilir.
1: Gidilir. O maça gidilir.
0: Ya Belçika'da dünya yıldızları
1: tabii
0: var.
1: Tabii tabii. Belçika'yı izlemeye giderim ben.
0: Ya gerçek futbol, evet, futbol severler orada yaşayan bence 34 dolara giderler o maça.
1: Gidilir. Gece 3'te 5'te kalkardık boks maçlarına demiş. Ben de çok kalktım gerçekten.
0: O tek maç.
1: Tabii yani böyle 30 günlük bir turnuva olmuyor boksta. Ağır sıklet maçlarına.
0: Tabii kere oluyor. 30 gün boyunca gece kalkın, ondan sonra bittiniz.
1: Eyvah. Pil değil biter. Mi? Pil biter, akü tutmaz.
0: 39 gün hatta.
1: Dünya Kupası'nın kalecisi kim olur? Uğurcan olur.
0: Adaylardan biri tabii.
1: Adaylardan biri. Avustralya maçına 1100 Kanada dolarına bilet aldım demiş.
0: Fena değil. Bayağı pahalı.
1: Pahalı.
0: Kanada doları da düşük bir para değil ya.
1: Biraz Amerikan'dan biraz düşük.
0: Biraz.
1: Yol, otel derken bu rakamlara Türkiye'den başa gitmek çok zor. Doğru.
0: %100 katılıyorum.
1: Doğru. Hem yol uzun hem pahalı hem işte otel. Otel.
0: Ya orada ne yemek yiyeceksin?
1: Tabii.
0: Forma alacaksın.
1: Bir şeyler yapacaksın tabii. Orada da harcayacaksın.
0: Ya tek başına da gidilmez biliyor musun?
1: Sadece 1100 Kanada doları tek başına da gidilmez dediğin gibi, doğru. Bir tane kafa denge olacak. Bu 1100 olur sana 2500.
0: Ya yol, senin otel, orada yemek, harcama. Ben sana söyleyeyim. 5-6 bin doları bulursun.
1: Ha, ben tek maç için dedim. Ha, bütün turnuva kalacaksan o çok olur zaten.
0: Çok olur tabii. Oo,
1: bütün turnuva olmaz.
0: Bütün turnuva bayağı iyi paranın olması i̇yi, lazım. İyi,
1: sağlam.
0: Ya gelirin çok iyi olacak. 39 günden bahsediyoruz Mehmet.
1: Sağlam paran olması lazım. Şimdi NBA maçlarına kalktık, milli takım içinde kalkarız demiş genç bir izleyicimiz galiba.
0: Eyvallah. NBA maçları hafta içi oynanan, evet. O da ayrı bir havaydı değil
1: ayrı
0: mi?
1: Ayrı bir hava ama genelde üniversite öğrencilerinin turnuvası oluyor NBA.
0: Evet.
1: Ligi. Onlar daha çok takip ediyor. Sonra iş hayatına atılınca o saat dilimlerinde kalkıp maç izlemek mümkün olmuyor.
0: Evet, sabah 6'da kalkıp diyelim ki 45 kilometre mesafede iş yerin ya da 50 kilometre. Bence çok zor.
1: Zor. Zor. Güzel bir temenni bu olabilir. Bak, bu benim hoşuma gitti. Salman Demirhan demiş ki birçok insan sabah saatlerinde cep telefonundan izleyecek. Operatörler, GSM operatörleri internette biraz indirim yapsa olur mu? Ya da bedava yapsa o saatlerde
0: evet,
1: olur mu demiş.
0: O bir çağrıdır.
1: Bir çağrı evet, güzel ama.
0: Güzel.
1: Mantıklı.
0: İyi bir fikir.
1: İyi fikir. Çünkü 7'de çoğu insan otobüste oluyor, minibüste oluyor, ne bileyim
0: Metro.
1: metroda oluyor. Metrobüste oluyor İstanbul için konuşacak olursak.
0: Vapurda.
1: Orada internetten izleyebilir maçları.
0: Neden izlemesin?
1: Hı.
0: Zaten öyle olacak.
1: Çoğu
0: Çoğu
1: insan evet telefonundan izleyecek. Ha, 52 yaşındaymış. Demek 52 yaşında hala NBA'yi takip ediyor. Güzel.
0: tebrik ederim.
1: Tebrik ederiz. Yeter ki o enerji olsun diyor. Kalkarız diyor.
0: Doğru.
1: Enerji
0: Tebrik
1: olur.
0: ederim.
1: O enerji hepimizde var. Şu Dünya Kupası için de son 9 gün artık. Ercan abi, heyecan artıyor mu sende de? Var,
0: Son günlere
1: var.
0: göre daha fazla tabii.
1: Dün de biraz bu bizi havaya soktu sanki dünkü maç.
0: Dünkü maç, o farklı galibiyet.
1: Dünya Kupası havasına yavaş yavaş bizler de girmeye başladık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da kulüp haberleriyle devam edelim. Yorumlardan geldikçe bakacağız tabii ki yorumlara da. Şimdi kulüp takımlarımızda da, şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda bir seçim heyecanı devam ediyor Ercan abi. Net
0: Evet.
1: bir şekilde Fenerbahçe'de bir seçim hazırlığı var. Geçen hafta söylemiştik Tedesco'nun Serie A'da Bologna'yı çalıştıracağı söyleniyor diye resmi imzalar atıldı.
0: 2+1 yıllık bir sözleşme.
1: Evet.
0: Bologna'nın teknik direktörü oldu. Performansını ben de merak ediyorum Bologna'da.
1: Bakacağız, göreceğiz, takip edeceğiz. Tabii ki Domenico Tedesco'yu yolu Serie A'ya düştü Tedesco'nun. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin açıklamaları çok dikkat çekici. Diyor ki çok fazla transfer konuşuyor aslında yaptığı açıklamalarda. Lewandowski ile anlaştığı söyleniyor. 2 yıllık, hatta yıllık 10 milyon euro maaşla 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor Sayın Hakan Safi'nin. Lewandowski'nin sıcak baktığı söyleniyor. Conte'ye yine 15 milyon euroluk bir teklif, 2 yıllık bir teklif sunduğu söyleniyor Sayın Hakan Safi'nin. Gün yaklaştıkça galiba bu kartlar da büyüyor gibi gelmeye başladı bana.
0: Evet, Lewandowski daha önce bir Dzeko tercihi yapıldı Fenerbahçe'de.
1: Hı.
0: Şimdi Lewandowski çok önemli bir santrafor. Barcelona'dan tabii ki ayrılma sebeplerinden biri de artık yaş alması.
1: Evet. 36 oldu en son, değil mi?
0: Evet, bizim ligimizde faydalı olur mu? Bence olur.
1: Olur.
0: Onu söyleyelim.
1: Bir kere kalitesi var. 37 yaşında Lewandowski.
0: Lewandowski'dir. Yani 2 yıl bizim ligde bence forma giyebilecek bir oyuncu.
1: İş yapar diyorsun.
0: Sence yapmaz mı?
1: Bence yapar.
0: Bence de yapar.
1: Şimdi Lewandowski sözleşmesi bitti artık Barcelona'yla.
0: Serbest oyuncu şu anda.
1: Serbest oyuncu konumunda. Anlaştığı kulübe gidebilir bonservissiz olarak Robert Lewandowski. Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olan oyunculardan biriydi. Sayın Hakan Safi'nin de yıllık 10 milyon euroluk bir net maaş teklifi yaptığı söyleniyor. Yine Conte için yıllık 15 milyon euroluk net bir teklif yaptığı söyleniyor Sayın
0: Ya
1: Hakan Safi'nin.
0: şimdi tabii ki Conte'de başarıyı hemen getiren teknik direktörlerden biri.
1: Evet, ilk yılında şampiyon yapmasıyla ünlü.
0: Bu yüzden öyle bir ünü var,
1: Hı.
0: doğru. Neden olmasın? O da bu İtalya'da bu parayı verirler mi? Tartışmaya çok açık bir konu. Vermezler.
1: 15'i göremez diye düşünüyorum
0: Ben de.
1: İtalya'da. Ama onun İtalya milli takımı teknik direktörlüğü hayali var. Erteler mi bunu?
0: Erteleyebilir.
1: 15-15-30.
0: 30 milyon euro kazanacak. Mesela Inzaghi niye gitti Arabistan'a?
1: O para için gitti. 20 net milyon olan. Net. Hayatımda ya kazanamayacağım parayı teklif ettiler bana dedi, gitti.
0: Açıkça da söyledi.
1: Açıkça söyledi, evet. Yani reddedemeyeceğim bir meblağ kondu önüme dedi. Bu meblağ da 20 milyonmuş. Mesela Inter 20 vermedi ona. Conte'ye 15 veren çıkar mı? Zor. Hani sen dedin ya İtalya'da zor. Bence zor. De zor. 15.
0: Ya İtalya'da o bütçeler yok. Bunu, ya teknik direktörlerin yok.
1: Yok, o bütçeler yok. Oyuncuların da o bütçeleri aldığını düşünmüyorum ben Ercan abi.
0: Evet, İtalya'da çoğu İtalya'da takımda, yüksek bütçeler. İşte çok orada bu sene ne yapacaklar bilmiyorum. Dünya genelinde Suudi Arabistan. Ama profesyonellik anlamında İngiltere'de var. Hı hı. Premier Lig'de var.
1: İşte Leao'ya bakmıştık geçen hafta. En yüksek maaş alanlardan biri Leao'ydu. O da 10 milyonu bulmuyordu.
0: Bulmuyordu maaş. Evet. Yani İtalya'da yok böyle bir şey.
1: İtalya'da yok. Şimdi bugün Mehmet Arslan biraz değerlendirmelerde bulunmuş gazeteci abilerimden. Diyor ki her iki tarafla da konuştum diyor. Bir derleme yapmış Mehmet Arslan Hürriyet gazetesinde. Onu aldım ben gündemimize. Diyor ki Hakan Safi ile konuşmuş, oy kullanacak üye sayısını sormuş. 44 binin üstünde üye aidatını yatırmış ve seçimde oy kullanmaya hak kazanmış durumda. Şu anda Fenerbahçe.
0: Bayağı yüksek bir rakam.
1: 44 binin üstünde.
0: Evet.
1: 64 bin üyesi varmış Fenerbahçe'nin, 44 bini oy kullanabilecek noktada.
0: Büyük bir çoğunluğu kullanacak.
1: Evet, büyük bir çoğunluğu kullanacakmış. Oy kullanacak üyelerin 28 bini, yani bu 44 binden 28 bini 35 yaşın altında. Demiş Hakan Sarpi.
0: Evet, bunları da çıkarmışlar.
1: Evet. Ve alacakları oyların da büyük bir bölümünü bu kesimden bekliyormuş. Yani Aziz Yıldırım, evet, kulübün efsane başkanı ama bu genç insanlar Aziz Yıldırım'ı o kadar da gözlerinde büyütmüyorlar diyor Hakan Safi.
0: Evet, bir anket yaptırmış sanki.
1: Evet, öyle bir çalışması varmış Sayın Hakan Safi'nin. Biz gençlerin oyuna daha çok talibiz ve orada biz Aziz Yıldırım'ı geçebileceğimizi düşünüyoruz demiş. Bir de şöyle bir, hani siyasi parti gibi aslında bir çalışması var Sayın Hakan Safi'nin. Diyor ki genç kongre üyeleri bizi tercih edecek, bu konuda eminiz diyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor demiş. Son seçimde Aziz Yıldırım 10 binin üzerinde oy almıştı. Eğer katılım 20 binlerde giderse Aziz Bey'in şansı daha artar. 40 binlere çıkarsa bizim şansımız daha çok artar demiş.
0: Şimdi 44 bin kişi aidatını yatırdığına göre o zaman bu net 44 bin ya da 40 bin katılım beklenmiyor.
1: Ya 10 bin kemik oyu var ama bu 10 bin kemik oyunun bizim lehimize dönebilmesi için katılımın yüksek olması lazım demiş Hakan Safi. Yani 40 binlere gidersek 15 binini Sayın Aziz Yıldırım alır, 25 binini biz alabiliriz demiş.
0: Evet. Yani göreceğiz.
1: Katılımın çok olması bizim lehimize olur.
0: Tabii ki biz demiş Sayın Hakan Safi. Bu açıklama üzerine değerlendiriyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Çünkü bizde yani net anket sonuçları mevcut değil.
1: Evet, bu kendilerinin Sayın Mehmet Arslan'a
0: yaptığı açıklama.
1: Yaptığı açıklamalar. 2-3-4 Haziran tarihlerinde her gün bir transfer açıklayacakmış Sayın Hakan Safi. 3 tane transfer.
0: 2-3-4.
1: Yani cuma, cumartesi ve seçimin olacağı pazar günü. Ve bunlar da dünya çapında isimler olacakmış. Yani ilk açıklamayı mesela işte bugün, pardon, 4... Seçim 6'sında değil mi Ercan abi? Seçim ne zamandı?
0: 7-8.
1: 7-8 yok, 6-7 galiba.
0: 6-7. Yani hafta sonu değil mi?
1: Ha, 5-6-7. Burada galiba bir...
0: 6-7.
1: Evet.
0: Yani cumartesi, pazar.
1: Son 3 gün.
0: Evet.
1: 3 isim açıklanacakmış anladığım kadarıyla ben. Yazıdan anladığım kadarıyla. Bir tane çok iyi forvet. 2 tane de milli oyuncu.
0: Ben merak ettim milli oyuncuları.
1: Hakan Çalhanoğlu diyenler var. Bir de Merih Demiral diyorlar.
0: Evet. Ya merak ettim.
1: Ama Merih geçen hafta anlaşma sağladı diye biliyorum ben kulübüyle.
0: Ben de öyle bir haber gördüm ama tabii görelim bakalım açıklasın.
1: Kırılabilir tabii sözleşmeler sonuçta. Sözleşme

0: satırsın. Bir bonservis koyarlar önüne. Tamam dersin.
1: Tamam, ben kabul
0: Razıyım.
1: ediyorum dersin. Öyle değil mi?
0: Olabilir. Şimdi bir tane büyük forvet Girassi hem Aziz Yıldırım'ın gündeminde anladığım kadarıyla hem Sayın Hakan Safi'nin gündeminde. Forvet galiba Girassi olabilir. Yerli ve milli oyuncularda Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral deniyor.
1: Evet.
0: Bekleyip göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Hep beraber göreceğiz. Ama ses getirecek isimler açıklayacak diyor Sayın Hakan Safi. Mehmet Arslan
1: Tabii.
0: Hürriyet'teki yazısında bunu dile getirmiş. Bir de şöyle bir durumdan bahsetmiş Sayın Hakan Safi. Kim seçilirse seçilsin gelir gelmez 50 milyon euroyu kasaya koyması gerekiyor demiş. Bu transferler hariç kulübün acil ödemesi gereken borçlar.
1: Bu tabii ki sponsor anlaşmalarıyla kabul edilebilecek bir husus. Yani kendi cebinden, evet ben kendi cebimden koyuyorum diyemiyorsun.
0: İşte sponsor olarak
1: Evet, bulabiliyorsun inşallah.
0: bulabiliyorsun. Bunu bir şekilde kasaya sokması lazım. Fenerbahçe'nin Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları Mehmet Arslan'a böyleymiş. Aziz Yıldırım cephesi de çok ciddi bir çalışma içinde. O cepheyle de konuşmuş Mehmet Arslan. Diyor ki 25 birin üstünde bir katılım olacak. 25 bin ile 30 bin arasında bir katılım bekliyor Aziz Yıldırım cephesi.
1: Evet.
0: Ve bu oyların da büyük çoğunluğunu alacaklarını düşünüyorlar diyor. Transfer konusunda da biraz daha Aziz Yıldırım cephesinin ayakları yere basıyor gibi görmüş. Yani çok zaten Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Daha fazla yabancı oyuncu transferi konusunda biraz daha temkinli yaklaştıklarını söylüyor.
1: Elinden çıkaracağın yabancı oyuncular var. Bu şimdi konuşulmuyor tabii. Sözleşmesi
0: 19
1: devam eden
0: tane
1: oyuncular var.
0: oyuncu
1: 19
0: var.
1: tane oyuncum var. Bir dikensiz bir bahçesi olmaz. Ya çok rahat bir ortam yok.
0: Zor bir göreve talip iki başkan adayı.
1: Doğru.
0: Şimdi transfer bekliyor herkes ama elden çıkarılması gereken oyuncular da var. 10 artı 4 kuralı var. Şimdi buna takımı uydurmak gerekecek. Aziz Yıldırım mesela şöyle yaklaşmış. Hakan Safi Bey evet açıklayabilir transferleri ama biz açıklayamıyoruz çünkü biz henüz seçilmedik demiş. Ve seçilmeyen bir yönetimin de transfer açıklaması çok mantıklı olmaz demiş.
1: O da öyle
0: O da öyle
1: bakıyor.
0: bakıyor. Farklı bakış açıları.
1: Evet, ya seçilemedin. O zaman ne olacak tabii? O oyuncular olmayacak.
0: Teknik direktör konusunda da Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman gelir diyor. Sayın Mehmet Arslan. Yazı,
1: Olabilir.
0: o kendi yorumu bu. Çünkü çok değer verdiğini gördüm Aykut Kocaman'a. Onun seçilmesi durumunda yani Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın gelme ihtimalini yüksek gördüğünü de yazmış. Bu Mehmet Arslan'ın Hürriyet'teki Fenerbahçe değerlendirmesi. İki tarafla da konuşmuş. Bu bilgileri biz de sizlere
1: Ben de
0: aktardık
1: katılıyorum.
0: aracı olarak.
1: Ben de katılıyorum. Şöyle Aykut Hocaman'ın bayağı şansı yüksek olabilir.
0: Evet, Aziz Yıldırım
1: Teknik
0: geldiğinde.
1: direktör olduğunda evet.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Osimhen etkisi yaratır mı kim gelirse gelsin? Atacağı gollere bağlı. Geldi. İlk maç 2 gol, ikinci maç hat-trick. Bir anda o etkiyi yarattı mesela.
1: Niye yaratmasın?
0: Yaratabilir.
1: Katılıyorum sana. Niye yaratmasın?
0: Osimhen evet çok büyük bir oyuncu. Hiç kimse bir şey diyemez ama oyuncu geldi. Kimya tuttu.
1: Gayet başarılı oldu.
0: Başarılı oldu.
1: Arkadaşları uyumu
0: Geleni
1: mükemmel.
0: attı
1: Evet.
0: içeri.
1: Bir anda o konuşulmaya da bayağı başlanır.
0: Bir anda derler ki evet Osimhen etkisi yarattı derler. Denir yani bu. Olmayacak bir şey değil. İlla isim olması da gerekmiyor. Bazen bir oyuncu alırsınız. Beklemediğiniz verim miyala da bilirsiniz o oyuncudan.
1: Çok şeyler beklediğiniz oyuncularda hayal kırıklıklarının olması da bu oyunun içinde var.
0: İşte Falcao'lar geldi buraya mesela değil mi? Olmadı.
1: Nereden nereye?
0: Çok büyük oyuncuydu Falcao. Çok heyecan yarattı.
1: Gelmesi golü dünyada en iyi hisseden

0: isimlerden biriydi.
1: Kesin. Geliş hikayesi aylar sürdü ama o etki sahada karşılık bulmadı.
0: Göremedik.
1: Göremedik. Şimdi Lewandowski'nin son fiziksel durumunu ben o kadar kötü görmedim.
0: Kendine çok iyi bakan muhteşem bir profesyonel. Zaten 37'sine kadar oynaması imkansız öyle bir şey olursa. Olsaydı.
1: Şimdi dinleyicimiz Yusuf Bey'in de endişeleri var. 38-39 yaşındaki adama diyor o kadar para vermeyelim diyor. Sahada gezmesin diyor. Ben öyle olacağını düşünmüyorum Lewandowski'de.
0: Bence çok klas bir forvet. Ve oynadığı zaman da iş yapan ama dediğim gibi Dzeko'yu gördü Fenerbahçe. Zaman zaman düşüş yaşayabilir mi? Bunu bilemem. Belki yaşamaz. Belki o, yaşamaz. O belki onun fizik daha iyidir.
1: Şöyle verimli kullanmayı o zaman teknik direktör başarmak zorunda. 60 dakika ise 60 dakika. Ama 60 dakika verimli Lewandowski sana iş yapar zaten.
0: Kesin. 70 dakika bile yapar.
1: Yapar. Yani her maç 90 dakika oynatmak zorunda değilsin. Diyelim iç sahada zayıf bir takıma karşı oynayacaksın. Bir evet. Devre oynat. 60 dakika oynat. İhtiyaç skor alınca çıkar.
0: Teknik direktörün mahareti.
1: Mahareti yani onu da teknik direktör artık planlayacak. Bu o kadar zor işler değil bunlar.
0: Arka arkaya 10 maç 90 dakika oynayacak hali yok. Kim oynasa zaten düşüş gösterir.
1: Zaten evet.
0: Günümüz futbolunda.
1: Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi... Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktörlerin ekipleri, ekip kaliteleri beni düşündürüyor demiş bir dinleyicimiz. Onu ben bilemem.
0: Tabii. Kimse bilemez. Değil mi?
1: Evet. Yani oraları çok... Şimdi önce teknik direktör belli olsun, sonra yardımcılarına bakalım.
0: Teknik direktör belli olsun.
1: Yani önce bir başkan, sonra teknik direktör, ondan sonra oraya bakarız.
0: Ya biz şu anda ne konuşsak, bu hafta sonu kongre var. Üyeler karar verecekler. Önümüzdeki pazartesi salı transfer gerçekse evet gerçek olacak. Anlaştım dediğinle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Lewandowski'yi almak yıllardır yapılan aynı şeyi tekrar etmektir.
0: Fikri tabii ki dinleyicimizin genelde ama ya seçim kozu olarak da üyeler öyle düşünmüyor olabilir. Tabii sayın dinleyicimiz gibi düşünen üyeler de olacaktır.
1: Evet mutlaka Lewandowski ismi gündeme getirilirse seçim döneminde seçim işte konuşmaları yapılırken bir artı kazandırabilir o evet. Başkan adayına. Her iki adayımız da maalesef yıldızlarla bu işi çözebileceğini düşünüyor demiş dinleyicimiz. Tek 5 yıllık planları yok. Galatasaray düşüncesinden çıkıp kendi özümüze dönmemiz gerekiyor demiş. Fikrini belirtmiş. Şimdi... Fenerbahçe'ye transferler değil güçlü bir yönetim gerekiyor demiş Kocaeli'den Bülent Bey. Listeler fena değil ki adayın da son derece güçlü listeleri var. Artık delegeler verecek kararı değil mi Ercan abi?
0: Son günler. Tabii üyeler Fenerbahçe'nin kongre üyeleri
1: verecek.
0: Kararı gelecekler, oylarını atacaklar. Pazar akşamı biz kimin kazandığını göreceğiz.
1: Bizim ligimizde Lewandowski olmaz diyenler var. Bizim ligimiz sert. Lewandowski olmaz diyorlar ama Lewandowski sert liglerde de olur ya.
0: Ya şimdi
1: niye olmasın?
0: Bundesliga sert değil mi?
1: Sert.
0: Değil mi? İkili mücadeleler falan Bundesliga'da gözümüzün önüne getirelim. Oradan La Liga'ya geçti. La Liga'da bazı maçlar çok zor. Şampiyonlar Ligi oynadı. Bir de sporcu aileden gelen...
1: Genler var.
0: Genler var.
1: Dzeko ve Lewandowski fizik ve yaş olarak benzer olabilir ama vuruş kalitesi Leva'da çok ağır basar demiş.
0: %100 aynı.

0: kanaatteyim.
1: Katılıyorum.
2: Ya çerçeveyi görme, golü hissetme yönünde önde Lewandowski.
1: Lewandowski geleceğine Ronaldo gelsin demiş dinleyicimiz. Ronaldo kendine daha iyi bakmıştır diyor.
2: Ben bilmiyorum. Ronaldo da bakmıştır da sen Ronaldo'yu son maçlarını bana az önce söyledin. Ben sordum sana.
1: Düştü abi Ronaldo. Fiziksel olarak düştü. Artık o deparlar falan bitti. Saha içinde kısa mesafelerde joklar var Ronaldo'da.
2: O da 40'ı devirdi değil mi?
1: 41 oldu. Evet.
2: 41 oldu. Ya bence Dünya Kupası acaba Suudi Arabistan'da devam edecek mi?
1: Arabistan'da devam ediyor gibi şimdilik. Çünkü hedefi 1000 gol. Oraya da 26 gol kaldı galiba. Gelecek sezon kırmaya çalışacak.
2: Gelecek sezon işte toplam diğer maçlara bakılacak. Belki milli takımda da biraz oynar, veda eder. Ama Ronaldo ile arasında yine 4 yaş fark var Lewandowski.
1: Daha genç Lewandowski tabii. Evet. Türkiye maçlarının hepsini izleyeceğim. Bir 24 yıl daha bekleyemem demiş dinleyicimiz. 45 tebrik yaşındaymış.
2: Tebrik ederim dinleyicimizi.
1: Allah uzun sağlıklı ömürler versin.
2: Evet.
1: Lewandowski alacaklarını yıkar diye alsın. İkar diye yazmak istemiş galiba. Dinleyicimiz Icardi Fenerbahçe olmaz diye düşünüyorum.
2: Bu seneki formuyla zor bence değil mi? Yani Galatasaray'da zor. Bile bir cevap gelmedi biliyorsun.
1: Evet, Galatasaray'a da geçelim o zaman. Icardi'den cevap bekliyor Galatasaray. Galatasaray bir teklifle bulundu.
2: Yaptı, evet.
1: Uzak Doğu tatiline gitmiş. Dönüş,
2: herhalde bitmiştir.
1: Dönüşte cevap vereceğim demiş. Hala bir cevap yok. Bu hafta sonuna kadar Galatasaray yönetimi cevap bekliyor Icardi'den. Çünkü onlar da demişler ki kalacaksan tamam, sıkıntı yok ama kalmayacaksan bize bir an önce söyle ki biz de planlamamızı yapalım. Yani çünkü kalacaksa 10 oyuncusu tamam Galatasaray'ın.
2: Evet.
1: Şu an kadrosundaki. Torreira da kalıyor. Lemina'da da anlaşma tamam. Davinson'a bir İtalya'dan ilgi var.
2: O da kalır bence.
1: Kalır. Bence yani. O da kalır. Sara Şallay'a ilgiler var. Şimdi bu oyuncular gitmezse hiçbiri Galatasaray'ın zaten artı 4 dışındaki 10 oyuncusu kadrosunda tamam. Hali hazırda var. Ama Icardi giderse oraya bir oyuncu alacaklar. Galatasaray yönetimi de bir an önce kararını vermesini istiyor bu hafta sonuna kadar Icardi'den. Icardi'nin şimdi Elio Pino menajeri üst düzeyde kalma niyeti var diyor ama üst düzeyde kalamayacağını düşünenlerden biriyim ben.
2: Ya şimdi River Plate'in başkanı bugün bir açıklama yapmış. Mesela Icardi ile ilgilenmiyoruz demiş. Arjantin'in işte Boca ile River biliyorsun en önemli takımları.
1: Artı Türkiye'den giden oyuncular Ercan abi mesela işte Dzeko nereye gitti? Bundesliga 2'ye gitti mesela.
2: Önce İtalya'ya gitti.
1: Olmadı.
2: Olmadı. Oradan Schalke'ye gitti.
1: Schalke'ye gitti.
2: Evet.
1: Ciro Immobile.
2: İtalya'ya gitti. Olmadı. Paris'e gitti. İdare etti. Fazla gol atamadı ama bonservisi alınmayacak mesela.
1: Alınmayacak işte. Morata
2: kayboldu. Ki hedefi İspanya milli takımıydı. Como'ya gittiğinde.
1: Evet.
2: O Morata'ya şöyle diyebilir. Sakatlandı.
1: Sakatlandı. Kalitesi bence tartışılmaz. Çok beğendiğim bir oyuncu Morata. Şimdi Icardi'ye bakıyorum. Bu oyunculardan daha kötü fiziksel durumda. Üst düzeyde kalma ihtimalini %0 görüyorum ben. O çok fazla maç izleyen ve anlatan biri olarak.
2: Ben de. Aynı kanaatteyim seninle.
1: Hiç şans yok üst düzeyde kalmış.
2: Bu sene o fit halini hiç yakalayamadı.
1: Hiç yakalayamadı.
2: Bu yüzden de işte İtalya biraz zor.
1: İtalya'da mümkün değil. Çok sağlam yere basan forvet gerekiyordu Ercan abi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Icardi'yi konuştuk. Icardi'nin oynama ihtimalini düşük gördüğümüzü söyledik üst düzeyde. Oynama ihtimalini düşük gördüğümüzü belirttik bizler de. Haberlerden devam edecek olursak Galatasaray biraz sessiz. Lemina hamlesi galiba artık tamamlandı. Ufak pürüzler kalmıştı. O evet. pürüzler de giderildi. Limine kalıyor. Torreira'nın ayrılması gündemde diyordu gazeteci arkadaşlarımız. Torreira da kalıyor Galatasaray'da. İşte Davinson'a bir İtalya'dan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir ekibin ilgisi olduğu söyleniyor. Gider gitmez belli değil. Davinson işte Şalay'ı ve Saray'a teklif bekleniyor. Eğer bu oyuncular da kalırsa zaten Galatasaray'ın 10 yabancısı hali hazırda kadrosunda mevcut.
2: Evet.
1: Durum bu Galatasaray'da. Biraz Dünya Kupası bekleniyor. Biraz Can Uzun bekleniyor.
2: Genelde Dünya Kupası bütün takımların bekleyeceği bir konu.
1: Aral'a bir ilgisi vardı Galatasaray'ın. O biraz durulmuş gibi. Aral o da kendini gösterdi dünkü mücadelede.
2: Aral
1: farklı bir oyuncu.
2: Oyun düşüncesini çok beğendim. Onu söyleyeyim. Tekrar ya milli takımda bu kadar milli formayı giyiyorsun. Böyle cesaretli rakibin üstüne gitme. Bilekleri iyi. Hı-hı. Süratli. Oyun bilgisi yüksek. Ben Aral'ı çok beğendim.
1: Transfer durumu böyle Galatasaray'da. Gündemdeki isimler işte Ozan Kabak olur mu diye söylendi ama şu anda bir sessizlik var o konuda. Can Uzun en çok istenilen oyuncu şu an itibariyle. Tabii değişebilir. Sayın Başkan'ın da Bruno Fernandes hayali var deniyor.
2: O da muazzam bir transfer olur olursa.
1: Yani devre arasında olmaya çok yakındı ama ikinci yarı performansıyla artık imkansız hale geldi diyorlar. İkinci yarı müthiş oynadı çünkü.
2: Evet, kabul ediyorum.
1: Bakacağız. Daha çok var transfer konuşacağımız günler. Önümüzde bir hayli uzun olacak. Dünya Kupası konuşacağız. Şimdi Beşiktaş'a da gelelim. Beşiktaş'ta da Pavlidis ismi gündemde yeniden. Bir ara çıktı, duruldu, yeniden gündeme geldi. Ne evet. diyorsun Pavlidis'e?
2: Pavlidis sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Fakat Pavlidis'e tabii ki kanatların bayağı destek vermesi gerekiyor.
1: Orta saha ve kanatların desteğine ihtiyacı olan bir forvet.
2: Yaz yüksek bir bonservisi var Pavlidis'in, onu söyleyeyim. Bu arada onu da belirtmeden edemeyeceğim. Şimdi... Yani öyle çok ucuz bir oyuncu değil bonservis olarak.
1: Beşiktaş'ın teklifi 20 milyon euro peşin ve bonuslara dayalı da bir paket.
2: Benfica'ya.
1: Yani demek sunduğu ki... söyleniyor. 20 peşin üstüne de bonuslarla 25 de sen
2: onlarca. Evet, 30'a yakın bir bonservisi var, ben öyle biliyorum. Pavlidis'in.
1: Hı hı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için bu sene Benfica belki böyle bir şey olabilir. Onların belirlediği bonservis 40 milyon euro.
2: Oo, 30 geç 40.
1: Hı hı.
2: Benfica da bu konularda uzmandır ve büyük bir ihtimalle de pek ineceğini sanmam.
1: Hmm.
2: diye düşünüyorum.
1: 40'tan 20'ye düşmezler mi?
2: Yarı yarıya evet, kolay
1: düşmezler.
2: Hı?
1: Düşmezler gibi.
2: Bana zor geliyor.
1: Zor bir transfer. Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktör Seferi de var. Evet. Aynı zamanda şimdi teknik direktör için de birkaç isimden olumsuz dönüş aldığı söyleniyor Önder Özen'in. Vincenzo Italiano ismini İtalyan basını yazdı. Dediler ki Beşiktaş teklif getirdi.
2: Vincenzo Italiano'ya. Evet.
1: Di Marzio yazdı bunu da.
2: Doğru olabilir.
1: Kapıyı kapatmamış Vincenzo Italiano Beşiktaş'a. Böyle bir haber var.
2: Evet.
1: İtalyan basınında.
2: Ben hafta sonuna kadar teknik direktör konusunda büyük mesafe kat edilebileceğini düşünüyorum.
1: Bu hafta sonuna kadar. Beşiktaş evet. taraftarı bunu bekliyor ısrarla. Yani önce bir teknik direktörümüz belli olsun. Bir bakalım oyun anlayışı nedir.
2: Bir görelim.
1: Ona göre de işte diğer transferlere bakarız ama öncelik teknik direktörde diyor Beşiktaş taraftarı baktığım kadarıyla. Şu anda da yoğun bir çalışma var. Teknik direktör konusu.
2: Ya Beşiktaş taraftarı kendi evinde rakibi bunaltan, hücum yapan, pozisyonlara giren bir oyun anlayışını bekliyor. Ona göre de bir kadro oluşmasını istiyor.

0: oluyor.
1: Deplasmanda da yine aynı şekilde rakipten çekinmeyen, gol yollarında etkili olmak isteyen bir Beşiktaş bekliyor taraftarlar. Hı hı. Ve tahmin ediyorum yönetimde böyle bir teknik direktör arıyor şu anda.
0: Şimdi baktığımızda kariyerine, henüz 47 yaşında, şimdi en alttan başlamış teknik direktörlük kariyerine Vincenzo Italiano.
1: Evet.
0: Arzignano kulübünü öncelikle çalıştırmış, Serie B'ye taşımış, Serie C'den. Serie B'de de Spezia'nın başına geçmiş, Spezia'yı Serie A'ya taşımış. Devamında da Fiorentina'nın yolunu tutmuş, Fiorentina'yı da Avrupa kupalarına taşımış. Evet. Yani hep aldığı takımı, aldığı seviyenin bir üstüne taşımayı başarmış bir teknik direktör.
1: Bu başarılı bir CV olarak bize dönüyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Vincenzo Italiano diyorduk. Şimdi Italiano Fiorentina ile iki Konferans Ligi finali gördü. İkisini de kaybetti ama iki final gördü. İtalya Kupası finali gördü. Onu da kaybettim. Ama hep iyi futbol oynattı ve sonunda kupa hasretine Bologna'da son verdi. 2024 yılında Bologna ile kupayı kazandı, İtalya Kupası'nı. Evet. Kariyerinin en önemli başarılarından.
1: İki de final, evet. Avrupa Ligi değil mi?
0: Birine imza attı. 4-3-3 kullanıyor, 4-2-3-1 kullanıyor hücumda. Vincenzo Italiano etkili bir oyun tarzı var. Agresif baskıyı seviyor. Rakip yarı sahada top kazanmayı seven bir teknik direktör. Bek kullanımını fazla yapar. Yani uygun gibi Türkiye'ye de İtalyanın.
1: Evet, bir de Paladino adı var. Sen Paladino ile ilgili az önce reklam arasında dedin ki enteresan bir oyun tarzı var. Anlattın çünkü maçları.
0: Evet, Paladino bende daha heyecan uyandıran bir isim. Şöyle, Ercan abi, şimdi maçlarını anlattığımda Paladino'nun oyuna bakışı daha önceki bizim bildiğimiz hiçbir teknik direktöre benzemiyor. Çok farklı bir oyun anlayışı var. Mesela 18 yaşında bir tane stoperi var. Bulursam adını da söyleyeyim. 18 yaşındaki stoperini kendi hücumdayken rakip ceza sahasına gönderiyor. Orada çok da gol attı çocuk. Topu kaybettiğinde de kendi ceza sahasına dönüyor. Yani böyle, yani box to box'tan bile daha uzun mesafe kat eden bir oyuncusu var saha içinde. Üçlü savunmayla başlıyor, dörtlüye dönebiliyor. Oyun içinde, oyun anlayışı saha içinde anlık değişebiliyor rakibin dizilimine ve oyuncu profiline göre. Ama oyuna bakışı bana çok farklı geldi. Yani işte stoperini dediğim gibi rakip ceza sahasına gönderince onu kimse takip etmiyor. Çünkü orta sahadan biri gelse orta sahadaki oyuncu takip eder. Şimdi stoperini de gönderince orada bir oyuncu fazlalığı yaratıyor. Oyuncunun da ayağı temiz. Orada gol de buluyor, asist de yapıyor.
1: Ya karşı takımları şaşırtıcı bir taktiksel anlayışı var.
0: Çok değişik bir oyun anlayışı var. Analiz edilebilir Paladino. Çok değişik bir teknik direktör. Ben şimdi duyunca çok heyecanlandım. Yani Paladino buraya gelir mi? Çünkü İtalya'da da çok popüler.
1: Evet.
0: Yani İtalya milli takımının da gelecekteki teknik direktörü olarak görülüyor. Daha genç. Şimdi yakın zamanda pek düşünülmüyor ama gelecekte olur diyorlar. Farklı bir bakış açısı var futbola. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör ama Türkiye'de tabii İşte herkes yerinde oynamalı. Niye üçlüden dörtlüye döndün? Niye dörtlüyü üçlü yaptın? Stoperi niye ileri çıkardın
1: gibi. Artık dünya futbolunda böyle şeyler kalmadı.
0: Ya bu, onlar Türkiye'deki gereksiz eleştiriler olur o adama da.
1: Ben artık onun da azalacağı kanaatindeyim. İnşallah. Dünyada da, çünkü dikkat edersen ya taktiksel oyunun içinde bir sürü sistem değişiyor artık.
0: Evet, doğru.
1: Ya ısrarla dörtlü devam edeceksin, klasik kalıyorsun. Onlar bile değişiyor. Futbolda değişim var artık oyunun içinde.
0: İşte bu değişimleri yapan bir teknik direktör farklı bakıyor oyuna. Yani herkes tek bir mevkiye sıkışıp kalmıyor. Herkes her yerde oynayabiliyor onun sisteminde. Bu da benim hoşuma gitti. Onun yani maçları farklı oluyor gerçekten, Paladino'nun maçları. Ama Türkiye'de kalıplaşmış bazı konular var. İşte niye üçlü oynadın diye çok eleştirilen teknik direktörler olduğu. Oysa ki tüm dünya üçlüye dönmeye çalışıyor. İşte niye?
1: Daha değişik taktikler düşünüyorlar.
0: Çok farklı, evet, taktikler.

0: var. Türkiye'de bilinmediği için eleştiriliyor. Sonuç önemli Türkiye'de. Yani sonucu aldıktan sonra o eleştiriler olmayacaktır ama bir kurucu teknik direktör istiyorsan Paladino onlardan biri olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Ama süre vereceksin adama. Süre vermiyoruz işte biz Türkiye'de.
1: Vereceksin o süreyi.
0: Vermek zorundasın Ercan abi, bir şey istiyorsan eğer, yani süre olmadan hiçbir şey olmuyor. Beşiktaş için de gündem böyle. Öncelik teknik direktörde Vincenzo Italiano ve Paladino haberleri var. Şu an basında bir de Trossard ismi geçti. Ne diyorsun? Trossard olma ihtimali var mı? Final oynadı Şampiyonlar Ligi finalinde. İlk 11 oynadı Trossard.
1: Ya ilk 11'in oyuncusu nasıl olacak? Ya bonservisine baktığımızda nasıl bir rakam çıkıyor ortaya?
0: Leandro Trossard. Bilmiyorum ki. Hemen bakayım. Geçen sene de Fenerbahçe için
1: Bayağı
0: yazılmıştı.
1: yazıldı.
0: Şimdi 50 maç oynamış Arsenal'de.
1: Vazgeçilmez bir oyuncudan bahsediyoruz, değil mi?
0: Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Ercan abi.
1: 50 maç oynamış, 20 milyon euro.
0: 8 gol 11 asist.
1: Evet, ve gelme ihtimali olabilir mi bilemiyorum. Ya, 50
0: Kolay.
1: maç ne demek?
0: Kolay değil. Trossard. İyi bir isim. Olursa iyi iş olur. Bir numaralı hedef olarak gösterilmiş ama Sayın Serdal Adıl da yani para harcayacak gibi görünüyor. Bu dönemde 200 milyon euroya kadar kesenin ağzını açacak haberlerini de okudum ben.
1: Ben de okudum. Ama önemli olan oynayan ve takıma çok faydalı olabilecek oyuncular topluluğunu bulabilmek.
0: Onu yapabilir mi işte?
1: O da
0: Kolay değil o.
1: kolay değil tabii.
0: Şimdi çünkü bu transfer işleri biraz hani şansa da bağlı. Bazen karavana atabiliyorsunuz.
1: Değil mi?
0: Karavana atarsanız da
1: Ya
0: sıkıntı
1: oyuncusu
0: yaratabilir size.
1: uymayabiliyor ya da çok iyi oluyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
0: İşte 20 verdiniz olmadı. Gitti 20 milyon mesela.
1: Ve gitti tabii canım mesela. İyi söyledin.
0: O yüzden dikkatli davranmakta fayda var. Her zaman transferde ince eleyip sık dokumanın faydaları oluyor. Bazen bu oyuncu çok iyi deniyor ama Türkiye'de olmayabiliyor, tutmayabiliyor o aşı. En ufak bir başarısızlıkta teknik direktör gider demiş dinleyicimiz.
1: Beşiktaş'ın artık o lüksü yok. Bunu söyleyeyim. 10 tane teknik direktör değiştirdi. Artık o lüksü yok.
0: Geçen sene de seninle konuştuk. Ben hatırlıyorum. Dışarıda Kerem'le de konuştuk. Diyor ki ya diyor iletişim kurulsa taraftarla
1: Ve
0: hani bir
1: anlatılsa.
0: anlatılsa yani durum net bir şekilde biz bir yıl süre istiyoruz. Yani şu an onu artık yapamaz bu yönetim ama ilk geldiğinde sizden bir yıl süre istiyoruz. Bu bir
1: Bana bize
0: yılda
1: bir müsaade edin.
0: Takımı toparlayacağız. Teknik direktörümüze müsaade edin. Kayıplar olur ama biz yine de işte Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz. Sonrasında şampiyonluğa oynayan bir ekip kuracağız denseydi diyor Kerim. Ben de aynı görüşteyim. Daha mantıklı olurdu diyor. Biz burada hep seninle de konuştuk bunu. Bu iletişimi iyi sağlayamadı Beşiktaş. Herkes şampiyonluk için geliyoruz dedi. Ekim ayında, Kasım ayında da havlu atılınca büyük
1: Tepki
0: tepki
1: oluştu.
0: oldu.
1: Evet.
0: Bu da doğal. O iletişim eksikliğinden kaynaklı. Mesela şu anda soralım Beşiktaşlı dinleyicilerimize. Bir yönetim gelse dese ki işte feda sezonu gibi bir sezon istiyoruz deseydi artık diyemez onu şu anki yönetim. O zamanı harcadılar çünkü. Kabul eder miydiniz? Mesela.
1: Artık etmezler.
0: Şu anda etmezler. Geçti o. O zamanında bu iletişim kurulacaktı taraftarla.
1: Evet.
0: Aral için de Emre Mor'un futbola dönük yüzü demiş
1: Güzel bir
0: dinleyicimiz.
1: tanımlama.
0: Güzel, evet. Hoşuma
1: Çok
0: gitti.
1: başarılı bir tanımlama. Futbola dönük yüzü, evet. Yani şunu da belirteyim, o futbolda kolektiflik önemlidir ya. Kolektif oyunda başarılı olmak.
0: Evet.
1: Arkadaşlarıyla yardımlaşmak, pas. Aral'da bu var.
0: Emre çok yetenekli bir oyuncu.
1: Ama
0: Kimse
1: Emre biraz kendi
0: tartışmıyor.
1: başına oynuyor. Du.
0: Evet. Takım oyunu pek yoktu. Emre Mor'dan. Ama yeteneği tartışılmaz bir oyuncuydu.
1: Bireysel yetenek diyoruz ona. Hı-hı. Ama Aral daha kolektif değil mi?
0: Aral daha kolektif. Daha kolektif bir oyuncu. Biraz da yurt dışından haberler diyelim. Şimdi Konate, sen Türkiye'de olmaz dedin ama Real Madrid haberleri çıktı bir anda.
1: Sence olur mu? Biz Konate'yi izledik.
0: Bedava diyor. Anlaşma sağlandı diyor mesela Real Madrid.
1: Bedava ise...
0: Tabii anlaşmadığı için Liverpool bedavaya düştü Konate. 4 yıllık sözleşme. 27 yaşında. Ne diyorsun? Konate Real Madrid.
1: Banko 11 oyuncusu olur mu hala bu konuda? Bir şey diyemeyeceğim. Bence banko 11 olamaz Real Madrid'de. Şaşırırım. Ama Jose Mourinho istediyse de bilemem. Belki onu başka türlü kullanacak.
0: Yani evet.
1: Bedavaysa alın demiş olabilir.
0: Seçim onlarda da bu hafta sonu muydu?
1: Sanki öyle. 9'unda mı? 8'inde mi?
0: Öyle. Bu hafta sonu diye hatırlıyorum. Sonra Real Madrid bir arka arkaya bir iki isim açıklar. Önce teknik direktör. Sonrasında da diğer isimler açıklanır diye düşünüyorum. Ama Konate haberleri doğru gibi Real Madrid açısından.
1: Tabii seçim olmadan bir şey diyemeyiz, orada da imza yok.
0: Tabii. İmza yok. Ama güçlü bir şekilde yazıldı. Konate Real Madrid'e gidiyor diye. Bakacağız.
1: Liverpool'a hiç faydalı olamadı. Evet.
0: Olmadı Liverpool'da, evet. O aşı tutmadı.
1: Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Şimdi bakıyorum. Trabzonspor'da da Andre Onana'nın durumu netleşmedi Ercan abi. Bir yıl daha Trabzonspor kadrosunda tutmak istiyor Onana'yı. Ama
1: Onana cephesinde hiç ses yok.
0: Hiç ses yok. Şimdi bir süre, şimdi Fabrizio Romano haber yaptı. Diyor ki bir süre diyor Kerik antrenmanları alacak onu. Tekrar görmek istiyor diyor. Kerik ondan sonra ayrılmasında bir problem görmezse Trabzonspor yeniden devreye girebilir. Ona ana da çok soğuk değil diyor.
1: Başka takımlar da devreye girebilir tabii.
0: Evet.
1: Yani İngiltere'de de başka takımlar devreye girebilir.
0: Aynen. Şu anda Manchester United'ın oyuncusu.
1: O demek ki habere göre bunu değerlendirirsek sezon açılışında Manchester'da.
0: Hı hı.
1: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet, sezon açılışında Manchester'da. Türkiye Kupası'nı da kazandı Andre Onana. Trabzon'da da hep iyi haberlerini duyduk biz. İşte gençlerle ilgilenmesi, genç kalecilere örnek olması, takım liderliği konusunda hep pozitif konuşuluyor. Andre Onana'yı da takımda tutmak istiyor Trabzonspor. Oradan gelecek cevaba göre belki bir hamle yapacaklar.
1: Tabii ki.
0: Hı hı.
1: Ki bence çok iyi maçlar çıkarttı Trabzonspor.
0: İyi maçları var evet Trabzon'da. United'da zaman zaman eleştirilmişti. Haklı da eleştirildiği maçlar oldu. Çok kötü goller yediği maçlar oldu gerçekten.
1: Ama United'da çok kötüydü.
0: Çok kötüydü. Niye öyle oldu onu da anlamak mümkün değil.
1: Bir anda çöktüler.
0: Şimdi şöyle bir haber var. Bir basketbol haberi yeni geldi. Ben de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki sezon Panathinaikos Ergin Ataman'la devam etmeyecek. Ve Obradovic yeniden Panathinaikos'un başına geçecek şeklinde haberler de gördüm bugün.
1: Ama resmi bir açıklama yok.
0: Resmi bir açıklama henüz yok. Özellikle kendi evlerindeki Final Four'a katılamama onları bayağı bir yıprattı. Panathinaikos'u yıprattı. Sırp basınında çıktı haber. Meridian Sport daha da, hatta işte dinleyicilerimiz de gidip sağlamasını yapabilirler. Diyor ki Meridian Sport 2 yıl için 10 milyon dolarlık bir teklif yaptılar diyor Obradovic'e. Bayağı yüksek bir teklif.
1: Bayağı yüksek.
0: Şimdi Panathinaikos'la da çok güzel anıları var Obradovic'in. Yani 13 sezon çalıştırdı, 5 Euroleague şampiyonluğu kazandı Panathinaikos'ta.
1: Az bir rakam değil.
0: 13 sezonda 11 kez Yunanistan Ligi şampiyonu oldu, 7 kez Yunanistan Kupası'nı kazandı. Toplamda 23 kupa kazandı Panathinaikos'la Obradovic.

0: Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri. Ergin Ataman için de Barcelona olabilir bir seçenek deniyor.
1: O da enteresan.
0: Evet, Ergin Ataman için de böyle bir haber var.
1: Bakalım, göreceğiz.
0: İlerleyen günlerde bu haberlerde netleşecek. Ercan abi, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
0: Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben dünkü gelişmeleri yine maçlarla özetlemeye başlayayım. Sonrasında tabii ki milli takım aday kadrosu ve diğer konulardan konuşacağım. Özetini yapacağım. Dün hazır karşılaşmaları devam etti. En dikkat çeken mücadele Hırvatistan-Belçika karşılaşmasıydı. Saat 19'da başladı karşılaşma ve Belçika Hırvatistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Tielemans'la ilk yarıda Belçika 1-0 öne geçti. Maçın son bölümünde 90+6'da da Romelu Lukaku skoru belirleyen golü kaydetmiş oldu. Günün diğer maçlarında Fas 4, Madagaskar 0, Gürcistan 1, Romanya 1 ve Galler 1, Gana 1 sonuçları alındı. Bugün de yine hazır karşılaşmaları dikkat çekiyor. Onları da iddia bölümünde konuşacağız. Basketbolda yarı final serileri bir gün önce başlamıştı. Dün de Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji serisinin ilk karşılaşması oynandı ve ev sahibi Beşiktaş 82-79 mücadeleyi kazandı ve seride 1-0 öne geçmeyi de başardı. Dengeli bir skor dağılımı Beşiktaş'ta. Tam 5 oyuncu çifthaneye çıkıyor. En çok sayı atan oyuncu 13'te Connor Morgan olmuş siyah beyazlarda. Bahçeşehir'de Flynn'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bugün de Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes'te de dün Poirier ile ilgili bir sakatlık açıklaması yapıldı. O da aşil tendonundan sakatlık yaşadı. Yaklaşık 9 ay kadar onun da sahalardan, parkelerden uzak kalacağı söyleniyor. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ve milli takım dün gün içerisinde Vincenzo Montella 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Hatta bununla da yetinmedi ve Amerika'ya 3 futbolcu daha götürüleceği duyuruldu. O isimler de Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir oldular. Onun haricinde çok bir sürpriz yok milli takımda. Kaleci rotasyonumuz Euro 2024'teki gibi Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'dan oluşuyor. Savunma hattında beklerimiz Zeki Çelik, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı. Stoper'de 5 isim. Abdülkerim Bardakçı, Melih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Çağlar Söyüncü tercih edildiler. Orta sahada Hakan Çağanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan varlar. Hücum bölgesinde de kanat 10 numara santrfor Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün tercih edildiler. İşte Yusuf Sarı gibi, Atakan Karazor, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Ersin Destanoğlu gibi isimler kafilede kendilerine yer bulamadılar. Zaten Montella'nın aşağı yukarı tercih edeceği oyuncular belliydi. Dün de kamuoyuyla bir videoyla paylaşıldı. Uzun da bir video. İyi de bir emek harcanmış. Eski milli futbolcularımız Dünya Kupası'nda boy göstermiş. Onların açıkladığı bir videoyla duyuruldu milli takımda. Artık onlar da yolculuğu dün yaptılar. Bir konvoyla havalimanına gitti milliler. Artık bundan sonra şimdi sırada bizim pazar gecesi bir hazır karşılaşmamız daha var. Venezuela maçı son hazırlık maçımız olacak ve ondan sonra da artık Dünya Kupası'ndaki ilk sınavımızı beklemeye başlayacağız. 11 Haziran'da da zaten Dünya Kupası başlıyor olacak. O heyecanı da gün gün tabii ki yaşayacağız. Peki milli takımdan dönelim kulüp gündemlerine. Fenerbahçe'den yine başlayayım. Fenerbahçe'de seçim yaklaştıkça transfer haberleri de artmaya devam ediyor. Dün özellikle Hakan Safi cephesinden transfer konusunda çarpıcı diyebileceğimiz haberler geldi. Mesela onlardan bir tanesi Hakan Çağanoğlu'nun temsilcisinin Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği. Hatta Hakan Safi'nin Hakan Çağanoğlu'yla da
bir araya geldiği ve prensipte de anlaşma sağladığı konuşuluyor. Bunu hem Fenerbahçe muhabirleri, dün bunun üzerine Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan da benzer istihbaratı paylaştı. Şu anda anlaşmanın tamam olduğunu dile getirdi Hakan Çağnoğlu konusunda. Merih yine gündemdeki bir diğer isim. Onunla da görüşme olmuş ama ondan henüz herhalde tam bir yeşil ışık gelmiş değil. O bir süreç alacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte Robert Lewandowski şu anda Barcelona'dan ayrıldı ve serbest oyuncu statüsünde Polonyalı oyuncu. O da Hakan Safi cephesiyle görüşüyor ve orada da bir prensip anlaşmadan, büyük oranda hatta anlaşmadan bahsediliyor. 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edilmiş oyuncuya ve oyuncunun da sıcak baktığı dile getiriliyor. Gerçi dün eşi İstanbul'la ilgili gelen bir yoruma cevap yazmıştı ama bunun transferle alakalı değil, kendi bir organizasyonla alakalı olduğunu söylemiş. Yani o da bir transfer işareti olarak değerlendirilmişti ama öyle olmadığını kendi sonradan dile getirdi. Dün Aziz Yıldırım, o da TV100'de canlı yayındaydı ve orada soru cevap kısmında önemli açıklamalarda bulundu. Onun da yine açıklamalarına bir göz atacağız. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Vincenzo Italiano şu anda en güçlü aday olarak ön planda gözüküyor. Dün öğlen bizim Esport'un İtalya yorumcusu, İtalya futbolunu yakından takip eden Doruk Keskin de bizim Hattrick programına bağlandı. Italiano ile ilgili güzel bilgiler verdi. Bugün biz de aklımızda kaldığı kadarıyla Italiano'dan bahsedeceğiz. Uyuyor mu, uymuyor mu? Beşiktaş artıları nedir, eksileri nedir? Onlardan bahsederiz. Transferle ilgili yine Beşiktaş cephesinden genç oyuncularla alakalı haberler var. Gençten kastım tabii Mustafa Erhan Hekimoğlu. Onlardan biri, diğeri de Semih. Cagliari'den geri dönüyor. O gelecek sezon takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Ne planlanıyor? Bununla ilgili haberler yapılıyor. Galatasaray cephesinde de dün gözüme çarpan en dikkat çekici haber de John Duran'la ilgili olan haberler oldu. Farklı kaynaklardan tekrar Galatasaray'ın John Duran için bir nabız yokladı. Hatta John Duran'ın da gelmeye istekli olduğu haberleri paylaşılıyor ki John Duran'ın transferi de Mauro Icardi'nin durumuna göre netleşecek. Eğer Icardi kalırsa anladığım kadarıyla olmayacak ama Icardi giderse de Duran bir alternatif olarak öne çıkıyor. Galiba öne çıkmasının sebeplerinden biri de 2003 doğumlu bir oyuncu olması. Bu +4 kuralına uyan bir isim şu anda John Duran. O da tahmin ediyorum ki Galatasaray'ın ilgisinin sebeplerinden bir tanesi. Onun üzerine de konuşuruz. Ve son olarak Trabzonspor. Trabzonspor'da bir sol bek transferi artık yaptı diyebiliriz. Benfica'dan Sidney Cabral bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek ve resmi açıklamanın, resmi duyurunun da yapılması.

olması bekleniyor. Trabzonspor yine enteresan oyunculara gidiyor. Portekiz'den yine bir bek transferi yapıyor ki oyuncu daha yakın zamana kadar Alman 3. liginde oynarken Portekiz'e gidiyor. Estrella'ya orada yarım sezondan sonra Benfica yapıyor ve Benfica'daki yarım sezondan sonra da yaklaşık 6-7 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oluyor. Trabzonspor'un da tabii Malinovski transferi de hep konuşuluyor. Ama resmi olarak galiba henüz açıklanan bir transfer yok. Bugün belki o değişebilir. Onu da program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Ve araya gidelim.

Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Radyo.

Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz. Biz şimdi programa şu an ben girerken TRT Spor'da 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa-Arjantin karşılaşmasının özeti ekranlardaydı. Ali abi böyle bir içine kapandı, duygusallaştı.
1: Evet ya, Pavar'ın o golü.
0: Programa motivasyonu biraz düşmüş olabilir. Ben şimdiden uyarayım. Hani neden bugün Adiyerim sessiz, sakin.
1: Agüero da varmış. Ne güzel kadro varmış.
0: Evet, o maç.
1: Güzel maçtı.
0: 4-3'lük evet. Maç olarak güzel, bol gollü bir karşılaşmaydı ama Arjantin'in tabii kaybettiği bir karşılaşmaydı. Gerçi sonra telafisi oldu tabii ki 2022'de. Ama 2018'i hatırlayınca da insan tabii üzülmüyor değil. Bu 2018 Dünya Kupası'ndaki maçtan herhalde kısa golleri, özet de değil tahmin ediyorum.
1: Tabii şimdi TRT yayıncı kuruluş, Dünya Kupası'na da çok az kaldı. Demin başka kupadan da verdiler karşılaşmalar. Şimdi bunu veriyorlar. Bilmiyorum nasıl bir şey.
0: Neye göre seçmişler? Yani
1: neye göre gidiyorlar şu an bilmiyorum.
0: Şu anda Belçika, Japonya 3-2. 2018.
1: O maçta ben de ne zaman oynandı diye bakıyorum. Yani hangi şeydi, aşamaydı. Acaba şeye kadar mı geldiler? Bakayım.
0: Vay be, Belçika'da Eden Hazar forma maç giyiyor.
1: O maç son 16 maçıymış. Bu maç hangisi? Belçika,
0: Japonya.
1: Bu da son 16 turundalar şu an. Herhalde öyle gidecekler.
0: Çeyrek final, yarı final. Finale kadar gideceğiz. Kadar,
1: özetleri veriyorlar herhalde.
0: Özet de değil işte, gol tahmin ediyorum ki sadece. Hı. Maçların gollerini
1: Yok, şey, gol olmayan pozisyonları da verdiler.
0: Verdiler değil mi?
1: Ha, Arjantin maçında vardı.
0: Aa, ben şu an sanki hep golleri izliyorum.
1: Messi'nin kaçırdığı bir pozisyonu verdiler.
0: Vay be Mönye.
1: Evet, ama Lukaku.
0: Evet, Mönye güzel ortalamış.
1: Mönye ama Lukaku.
0: Lukaku dün golünü atmış gerçi hazır karşılaşmasında. Lukaku da kaç yaşına geldi? 33 oldu sanıyorum. Gerçi çok genç yaşta çıktığı için Lukaku herhalde bir 15-16'da A takım seviyesine
1: yüzü
0: çıktı.
1: Yüzü eskiyenlerden.
0: Değil mi? Yüzü eskidi yani. Daha bile yaşlı diye düşünebilirsiniz ama Lukaku henüz 33 yaşında bir isim. Dün de milli takımda oyuna sonradan girip hazırlık maçında golü attı. Belçika'da ne gol atmış ya Vertonghen. Enteresan mesela bu maçlara tabii golleri ben bu golü mesela hiç hatırlamıyorum.
1: Hatırlamazsın tabii
0: çok
1: normal.
0: Çok değişik bir, ama değişik bir gol bak. Kafayla ta nereden aşırtma gol atmış Vertonghen. İnanılmaz bir gol. Turnuvanın bence en güzel gollerinden biridir herhalde diye düşünüyorum. Güzel oluyor bu nostaljide. Ama bizim de tabii biraz program yapmamız lazım. Böyle sohbette bir yere kadar gidebiliriz. Milli takımla başlayalım. Milli takımla dün gün içerisinde kadro açıklandı. Biz sabah programında kadroyu konuşamadık. Hı hı. Ben yukarı gittim programdan sonra. Aygün abi programını bitirdi, geldi. Gördün mü dedi milli takım kadrosunu. Yok abi dedim, ben hani genelde bakmıyorum Twitter'a yayından sonra. Ferdi Kadıoğlu yok dedi. Allah Allah dedim ya. Demek sakatlığı ciddiymiş. Tüh falan, nasıl olacak acaba, kimi aldılar? Yine bakmadım ama kimi aldıklarına. Öğlen sonra baktım Ferdi var kadroda. Allah Allah dedim.
1: Aygün abi seni trolledi mi?
0: Yani trollemedi gibi geldi. Ciddi ciddi çünkü söyledi. Bir de hani niye trollesin beni Ferdi konusunda? Aygün abiyle öyle bir şeyimiz de yok. Hani beni arada trolleyen biri olsa şüpheye düşerdim ama herhalde program bitimine doğru bir mesaj mı geldi, bir şey mi oldu tam? O da herhalde karıştırdı. Bir an ben de korktum çünkü Ferdi'siz dün konuştuk yani. Ferdi alternatifi var tabii ki Eren ama o bölge biraz kısıtlı olduğumuz bir bölge. Ferdi de performans olarak çok başka bir seviyede bitirdi sezonu Brighton'da. Üzülürdüm ama Ferdi var. Sakatlıkla ilgili öyle bir sıkıntımız yok. Milli takıma alınmayacak düzeyde bir en azından sakatlığımız yok. Dün 26 kişi açıklandı. Açıklanmayanlar üzerinden gidecek olursak Ersin ve Muhammed kaleci olarak tercih edilmediler. Muhammed Amerika'ya götürülecek. Oradaki herhangi bir sakatlık durumuna göre kadroya dahil edilebiliyor. Turnuva boyunca kalecilerde böyle bir opsiyon var. O yüzden Muhammed orada kalacak gibi gözüküyor. Savunmada Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek yine tercih edilmediler. Stoper'de, bekte de Mustafa Eskerilaç. Beklendiği gibi o da kadroda yer almadı. Trabzonspor taraftarı tabii üzgün. Trabzonspor'un Dünya Kupası kadrosunda herhangi bir oyuncusu yok milli takımda. Hı hı. Milli takım harici şu anda Trabzonspor'da
1: Ulay var.
0: Ulay ile Pina, hı hı, var. Hatta bugün Sidney Cabral resmi olarak açıklanırsa o da Yeşilburnu Adaları kadrosunda yer alan bir isim. 3 oyuncusu olacak ama Türk milli takımında oyuncusu olmayacak. Bu tabii üzüntü verici bir taraftan yani. Sonuçta milli takıma her takım oyuncu göndermek istiyor. Trabzonspor da bu sezonun iyi iş yapan takımlarından biriydi. Ama işte Montella dönemi, Mustafa'nın pozisyondaki diğer isimler düşününce öyle bir isim yok. Başka da bir aday zaten Trabzonspor'dan yerli olarak zaten konuşulmuyordu. Milli takım havuzunda da öyle bir isim yok. Kaleci olarak yabancı bir kalecisi var. Uğurcan geçen sezon milli takım havuzunun tabii ki daimi bir üyesiydi. Ama artık yeni bir isim vermek İşte durumunda bundan sonra.
1: Sezonun son bölümündeki çıkışıyla bir Ozan Tufan beklentisi konuşulmuştu. Oldu. Hani Ozan Tufan olabilir miydi? Yani Ozan Tufan olamazdı. Çünkü orada Montella'nın Kaan Ayhan'ı var. Yani normalde Kaan Ayhan bu sezon milli takıma girecek bir performans göstermedi. Hatta milli takımın yanından geçecek bir performans göstermedi. Ama Montella'nın işte bakış açısında bir kulüp takımı havası, biraz daha ona yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. O yüzden de Kaan Ayhan'ı tercih etti. Yani hani Kaan Ayhan'ı çıkartıp Ozan Tufan almak gibi bir şey yapmazdı Montella. O yüzden söylüyorum. İşte Samet de mesela o oyunculardan bir tanesi. Normalde performans olarak bir soru işareti koyarsın. Çağlar'a bir soru işareti koyarsın. Şu an Amerika'ya gidecek olan kadrodaki oyunculara baktığında.
0: Salih Özcan'a koyarsın.
1: Salih Özcan'a net olarak koyarsın. Mesela
0: Oğuz'a koyarsın, Oğuz Aydın'a.
1: Aynen. Şimdi kaç oyuncu oldu böyle saydığım?

0: takımımız 6 tane oyuncu oldu. Hı hı. Zaten 26 kişilik kadro gidiyor. 6 tane oyuncu da direkt olarak soru işareti koyulabilir.
1: Hatta Mert'i söyleyebilirsin. Mert Günoğu kaleci olarak hani oynamıyor. Muhammed oynuyor. Ersin oynuyor ama onlar
0: doğru.
1: Tercih edilmiyor.
0: İşte Berke zaten Berke yaşadığı zaten, problem yani. Sebebiyle milli takımda yok. Doğru yani falan. 7'ye 8'e kadar çıkartabiliyorsun. Fakat bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu söyledik yani. Mesela bu bence çok doğru değil. Ama bu benim bakış açım. Montella'nın bakış açısı öyle değil. Bu noktada hani Ozan Tufan dışında Trabzonspor 11'inde hani milli takım için konuşulabilecek başka bir isim de olmadığına göre böyle bir şey oldu. Ne derler? Tercih oldu. Dediğim gibi hani burada sabaha kadar tartışırsın. Gerçi sabahtayız ama akşama kadar tartışırsın. Olmalı, olmamalı. Fakat bunu defalarca anlattık. Anlatmaya çalışıyoruz. Biz de hani içselleştirmeye çalışıyoruz. Milli takım seçiciliği böyle bir şey. O teknik adama anahtarı verdiğinizde artık onun bakış açısıyla biraz düşünmeyi anlamak lazım. Biraz düşünmeye çalışmak lazım. Ama onun da işte dezavantajı seçtiği oyuncular artı seçtiği oyuncu grubunun ortaya koyduğu performans da zaten o milli takım teknik direktörünün kaderini belirliyor. Yani kimse senin boğazına bıçak dayamıyor Kaan Ayhan'ı seçeceksin diye. Ama Kaan Ayhan'a kupada ihtiyacı olur ya da olmaz. Ya da işte milli takımla alakalı olarak performans alınır ya da alınmaz. O zaman da sorumlu Montella zaten. Hı hı. Bu iş böyle.
1: Şu ana kadar işler Montella lehine gelişti. Evet, aynen öyle. Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız, Dünya Kupası bileti almamız uzun yıllar sonra. Montella'nın kredisi yüksek yani. Bu eleştiriler zaten olacak. Olsun da yani bunda herhangi bir bence sıkıntı da yok eleştiri. Yani bugün Montella'nın Mustafa tercihini beğenmeyip eleştirmek kadar doğal bir şey yok. Bu normal. Zaten Montella da dün HT Spor yayınındaydı. Orada röportaj verdi. O da şeyi söylüyor yani bunlar tabii ki olacak. Herkesi memnun etmem imkansız diyor. Ben milli takım hocası olarak kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek veriyorum. Ve oyuncularımızın da bu sistemde daha verimli olduğunu düşünüyorum diyor. O bakış açısı bu. Farklı birçok insandan. O yüzden olacak o eleştiriler.
0: Peki böyle ilk aşamada geniş bir kadro çağrılmasını doğru bulanlardan mısın? Yoksa hani zaten Montella'nın ne düşündüğü belli. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular belli. Hani direkt 26 kişiyi açıklayıp belki işte 26 artı 3 gibi yapıp o şekilde mi yapılmalıydı?
1: Burada herhalde bu soruyu sorma sebebin zamanında Semih Kılıçsoy'da yaşanan sıkıntı. O zaman da tahminen 30'un üzerinde oyuncu çağrılmıştı ve bazıları işte o çift kale maçta oynayamıyordu. Biraz dış mandalı gibi.
0: Onu gene söyledi. Bazı oyuncuların antrenmanla alakalı olarak yani.
1: Dünkü röportajı.
0: Yok bu ilk şeydi yani 35 kişilik kadro çağırdık ya. Aha. Orada bir konuşurken bir yere dünkünde değil. Gene antrenman yapmanın zor olduğundan bahsetti.
1: Ama niye çağırıyor o zaman hani? Demek ki bir sebebi var herhalde. Bilmiyorum ben tam olarak.
0: Yani bir sebebi var. Oyunculara şeyi göstermek. Hani sizi düşünüyorum. Bakın milli takımın atmosferi havası bu.
1: Kaynaşın de, bir de oradaki oyuncularla.
0: Çalışmaya
1: belki
0: devam edin. Yarın öbür gün Mert olmaz Ali olur. Mert örnek veriyorum iyice formu düşer, sakatlık yaşar bir şey olur. Onun yerine sen geleceksin. Hani sen de buraya alış. Ama tabii aynı zamanda bunun bir de hayal kırıklığı tarafı var. Hani oyuncular için. Sonuçta oraya gittiği zaman herkes ister istemez Dünya Kupası hayali kurar. O gitmediği zaman tabii oyuncuda bir şey de olabilir. Hayal kırıklığı da olabilir. Onu da demek ki göz önüne alıyor.
1: Zaten orada hayal kırıklığına uğrayabilir. Evinde de hayal kırıklığına uğrayacaktı. Çağrılmasa da zaten. En başta 26 kişi açıklansa bu sefer evinde o hayal kırıklığı yaşayacaktı. Bu sefer orada öğrendi. Orada yaşadı. Hani illa yaşayacak zaten çağrılmaya da oyuncu ister istemez. Onu da yüz yüze de göğüsleyebilme şeyi var demek ki. Cesareti var Montella'nın.
0: Ya işte eğer hani iletişimle alakalı olarak orasını kotarabiliyorsa zaten çok büyük bir problem yok. Genelde de Montella'nın oyuncularla ilişkilerin iyi olduğu söyleniyor.
1: Evet, dün kendisi de söyledi. Oyuncuların onunla ilgili güzel şeyleri hatırlatıldı.
0: Duyduğumuz o. Onu kotarabiliyorsa çok büyük bir problem yok. Ama mesela ben hani gene bu konuda Montella'dan farklı düşünüyorum yani. Ben bu kadar böyle geniş bir şeyde özellikle Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde böyle kadroların çok mantıklı olmadığını düşünüyorum.
1: İşte mantıklı olmadığını düşünmenin sebebi Semih gibi olayların yaşanma ihtimali mi? Başka bir gerekçen var mı?
0: Bu hayal kırıklığı işte.

0: Bu hayal kırıklığı.
1: Tamam, o evde de yaşıyor
0: Bu
1: ama
0: hayal
1: hani.
0: kırıklığı. Tamam, o daha iyi, evde yaşaması bence daha iyi. Yani oraya gidip oradaki atmosferi tadıp oradaki heyecanı görüp daha fazla böyle bir istersin diye düşünüyorum. O havaya girdikten sonra seni daha tetikleyebilir o şey, o duygu. Ama dediğim gibi bunlar çok önemli değil yani. O öyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. Sen farklı düşünebilirsin. Bu iş öyle.
1: Yani senin aslında söylediğin şey benim mantığıma yattı mesela. Bu oyunculara bir havuç göstermek, gelin hani siz de benim 26'mda değilsiniz ama 26'ya bir şey olsa sakatlık ceza, sen o pozisyonun ilk düşündüğüm isimlisin demek, çağırarak bunu göstermek. Çağırmadan da tabii yapabilir bunu. Birebir görüşmelerde de söyleyebilir. Şimdi düşününce sesli ben de düşünüyorum. O da olabilir ama hani çağırarak yapmanın da çok bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bir de çünkü orada antrenman metodunu birebir görmek, o arkadaşlarıyla kaynaşması da bence önemli.
0: Önemli işte, artıları eksileri var. Çünkü mesela öteki türlü dışarıda tutsa oyuncuyu, milli takıma çağırdığını düşün, biraz sudan çıkmış balık gibi olabilir.
1: Evet.
0: Hani neyi, antrenman metodunu bilmiyor, işte onu bilmiyor, bunu bilmiyor.
1: Oradaki
0: Anladın
1: futbolcularla
0: mı?
1: belki tanışmamış, daha yeni
0: Yani
1: çağrılıyor.
0: tanışıyordur belki de, hani kaynaşma işi daha kolay olur.
1: Tabii.
0: Biraz daha onu takımın içine almak o şekilde daha iyi. İşte diyorum ya, artıları eksileri var burada, yani karar veriyorsun. O da öyle bir karar verdi. Buna saygı duyacağız.
1: Tabii ki öyle. Ben de şimdi sen öyle söyleyince bana da daha mantıklı geldi. O kaynaşmayı sağlamış olmak, antrenman metotlarını birebir göstermek fırsatı olması mantıklı geliyor. Bir de o
0: Yani
1: şey yönetebilirse krizi işte, seçilmeyen bir
0: evet.
1: oyuncular
0: Ya illa
1: üzerine.
0: kriz olacak değil de işte hayal kırıklığı daha çok, hani herkes böyle isyan etmeyecektir. Sonuçta oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı neyin ne olduğunu biliyorlar.
1: Hayır, onu da diyecektim. Mesela ben Montella'nın kimleri eleyebileceğini 9'da 8 isabetle buldum. Oyuncular benden iyi tanıyor
0: Evet.
1: Montella'yı. Yani bugün Yusuf Sarı tahmin ediyordur bence Oğuz Aydın'ın seçilme ihtimalinin kendisinden
0: Daha
1: daha
0: yüksek
1: yüksek
0: olduğunu.
1: olduğunu. Ersin biliyordu zaten giderken Amerika'ya gidemeyeceğini. Ama mesela onun için de hayal kırıklığı vardır muhakkak ama bir motivasyon da var bir taraftan sonuçta. Çağrılmışsın da. Ersin bundan önce hiç çağrılmıyordu mesela. Ersin için kötü mü
0: Evet.
1: oldu oraya
0: Kötü
1: gitmek?
0: olmaz.
1: Hani terazide sanki iyi tarafı
0: Artı,
1: ağırlasa.
0: belki bir artı taraf daha şimdi sesli düşünürken aklıma geldi. Hani oyuncuyu çağırdın. Belki oyuncudan ne istediğini anlatma açısından da şey olabilir. Bir artısı olabilir o yüz yüze iletişimde, beraber antrenman yapmakta. Tabii antrenmanlar ne kadar verimli geçiyor ya da kaç tane antrenman yapılıyor, o da soru işareti. O kadar kalabalıkta. Ama yine de hani örnek veriyorum, Atakan'ı çekti kenara. Dedi ki, Atakan sen geliyorsun. İşte senin oyunun şöyle, biz böyle oynuyoruz. Senden bunu bekliyorum, şunu bekliyorum geldiğinde. O tarz şeyler de oluyordur mutlaka. Belki her oyuncuyla değil ama bazı oyuncularla onlar da konuşuluyordur. Yani bu konuda Montella'nın hani bence sahadaki oynattığı oyuna göre milli takım oyuncularıyla olan iletişimi daha başarılı gibi. Yani milli takım oyuncularının milli takımla ilgili son dönemde söyledikleri, işte milli takımdaki hava, gördüğümüz arkadaşlık ortamı son dönemde çok olmayan bir şeye sahip genel olarak. O bakımdan demek ki başarılı bir adam.
1: Dün Montella HT Spor'daki yayınında bu forvetsiz oynamakla alakalı galiba bir soru geliyor. Diyor ki ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında diyor çok yakında bir örnek var. Paris Saint-Germain geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembele o takımda forvet oynuyor. Normalde bir kanat oyuncusu. Ballon d'Or'u da kazandı demiş Montella ki Paris Saint-Germain'in elinde aslında bir santrfor da var, Ramos. Ama onu tercih de etmiyor Luis Enrique yani olmasına rağmen. Milli takımda da olmasına rağmen Deniz Gül o da şu an tercih edilmiyor. Diğer alternatifler zaten çok milli takım havuzunda olabilecek bir performansa da çıkamadılar son yıllarda. O da öyle söylemiş Vincenzo Montella bu eleştirilere
0: Yani bu
1: karşılık.
0: konuda tabii çok uzadı yani. Her Montella'yı karşına aldığında da bunu sormak biraz bana garip geliyor artık. Artık anladık yani adamın bakış açısını. İşte burada biraz da elimizdeki şu an santrafor Deniz Gül'ün kendi kulüp takımındaki performansının yükselmesi, takımla beraber oynadığı dakikalarda ekstra işler yapması. Onu hep söylüyorum yani, size şans geliyor. Deniz Gül'e de belki Dünya Kupası'nda 15 dakika şans gelecek. O 15 dakikayı iyi değerlendirmesi gerekiyor bazı fikirleri değiştirmek için. Çünkü hocası şu an belli bir kalıp üzerinden gidiyor. Tamam, santrafor var. Ona bakarsanız Avrupa Şampiyonası'nda 3 santrafor vardı.
1: Aldıkları dakika galiba böyle 20-30 dakika civarı.
0: Aynen topa. Öyle. Yani hani vardı ama yoktu. Tabii. Aynı zamanda. Dolayısıyla artık bunu kabullendik. Hani beğenseniz de beğenmeseniz de Montella bu şekilde oynatıyor. Ve senin dediğin gibi alternatifler olarak elimizdeki santrafor olarak tam böyle ikna edici bir oyuncuya da sahip değiliz. Ben Deniz Gül'ü çok beğeniyorum. İzlediğim dakikalarda bayağı iyi olacak diye düşündürüyor bana Deniz Gül kendi adıma. Ama o da demek ki zamanla hazırlanacak. Dolayısıyla artık bu yani Montella bir yere çıktığında da ya forvetsiz oynama işi sormamak gerekiyor artık, yeter yani hani bence. İkinci olarak da işte bekliyoruz Almanya'nın bize iyi bir santrafor yetiştirmesini. Ben hala düşünüyorum onu.
1: Deniz nereden yetişme? Bunu biliyor musun?
0: İsveç miydi?
1: İsveç.
0: İsveç.
1: İsveç yetiştirdi bize bir tane. Almanya'dan da aslında vardı hali hazırda. Şu an Alman milli takımla da oynuyor Deniz Sundav. Ama o bizi tercih etmedi. Biz de etmedik ya da bilmiyorum tam ne
0: bir,
1: oldu.
0: Bir dahaki tercih eder. Ama Almanlar da yaptığı zaman o santraforumuzu hazırlığı ürettikleri zaman Almanlar o santraforumuzu hazırladıkları zaman o zaman da belki daha iyi işler olur. Yani burada milli takımın elindeki hücum alternatiflerinin fazlalığı, dün de biraz maçla ilgili konuşurken artı Dünya Kupası ile ilgili konuşurken bundan bahsetmiştik. Gerçekten oradaki havuz etkileyici bir havuz. Ve şimdi sen de yavaş yavaş bakmaya başlamışsındır Dünya Kupası kadrolarına. Hani o kadrolara baktığında Allah Allah diyorsun ya, bizim takımın oyuncu grubu, özellikle hücumdaki oyuncu grubu bu takımdan çok daha iyi. Mesela iyi de demiyorsun bence, çok daha iyi diyorsun. O bence bizim en büyük avantajımız. İşte Kuzey Makedonya maçında sete de iyi hücum ettik, iyi de geçiş yaptık, baskı da yaptık. Oradaki farklı varyasyonları uygulayabilecek oyuncu grubuna da sahibiz. Ve özgüveni yüksek bir oyuncu grubuna sahibiz. Şu an hepsi hani yaş olarak iyiler ama böyle baktığın zaman hani o diyorlar işte en iyi dönemi, prime dönemi. Hı hı. Mesela çoğu oyuncu da oralarda geziyor gibi gözüküyor. Daha yaşlar çok genç olmasına rağmen. Hani böyle düşüş içerisinde olan bir oyuncu var mı mesela?
1: Kariyeri şu an düşüşte
0: olan. Genel olarak hani böyle son dönemde düşüşte olan. Hücum hattını düşün. Hı hı. Hücum hattını düşün.
1: Bizim milli takımda.
0: Bizim milli hani takımda.
1: Oynayacak oyuncular da.
0: Hepsini de söyle. Hepsini de söyle.
1: Hani Oğuz Aydın'ı söyleyebilirsin.
0: Tamam, Oğuz Aydın şey.
1: Hani, o yüzden sordum oynayacak taraf mı? O yüzden Oğuz Aydın demeyecektim yoksa. Yok, diğerleri çünkü
0: genel olarak hani çok böyle bir ana parça olarak düşünmediğim için. Şeyde hani tamam, ben mesela
1: yok.
0: İkinci üçüncü parça olarak belki şey yaparım işte. Biraz belki İrfan Can'ı söylersin. İşte
1: onu ikinci de onu söyleyecektim.
0: Ha, belki biraz Kerem'i söylersin.
1: Kulüp takım şeyi.
0: Kulüp takım performansı olarak.
1: Ama milli takım iyi hala.
0: Ha, milli takım da iyi. Ama genel olarak böyle baktığında hani hepsi iyi dönemlerini yaşayan oyuncular. Bu da önemli bir şey. Şimdi sen az önce Lukaku'dan bahsettin. Şimdi Lukaku çok önemli oyuncu. İyi oyuncu. Çok tecrübeli oyuncu. Çok ekstra oyuncu. Ama kariyerinin yükselişte ya da en iyi döneminde olduğunu kimse iddia etmez. Sakatlıklar, sürekli kulüp değiştirmeler.
1: Sezon kaç dakikası var mesela Lukaku'nun?
0: Bilemiyorum kaç dakikası var ama hani Lukaku iyi bir örnek mesela, az önce gördük diye söylüyorum onu. O bakımdan da hani milli takım.
1: Lukaku'nun bu sezon dakikasını söyleyeyim mi ben kulüpte?
0: 763.
1: 763. 64.
0: Üf.
1: Sadece 64.
0: Sakat.
1: Düz 64 yani. 7 maçta 64 dakikası var gözüken, bir doğrudur herhalde.
0: 700'ü atalım kenara koyalım.
1: Yani o kadar şey, adam oynamamış neredeyse sezon boyunca ama milli takımda Dünya Kupası'nda olacak.
0: İşte bu yedek güzel bir örnek ama. Mesela yani başka kulüplerde ve başka takımlarda da bunlardan bahsedilebilir. Hani gelinen noktada ben genel anlamıyla milli takım eğer işin savunma tarafında büyük problemler yaşamazsa, fiziksel olarak da o mücadelenin içinde kalabilirsek ki bu Dünya Kupası'nın süresinin uzaması bence bizim için bir dezavantaj değil, büyük bir avantaj. Yani 6 günde bir maç yapma işi, 5 günde 6 günde bir maç yapma işi fiziksel yenilenmeyi beraberinde getirebilir. Bununla birlikte biz böyle tekerlek dönmeye başladıktan sonra daha böyle heyecanlanan, işe sarılan bir şeyimiz de var, yapımız da var. Hani o grup aşamasını atlattıktan sonra işte bir tur falan geçtikten sonra böyle herkes daha çok bir havaya girebilir. Yani genco heyecanlı sene

0: heyecanlısın. Böyle turnuva bir şeyler vaat ediyor. Hani biz öyle kolay kolay geri dönmeyiz. Acaba Yuray Bacos
1: Sen de ne oldu? Hayırdır?
0: Yok. Yani kolay kolay geri dönmeyiz derken hani
1: Sonuna kadar gideriz.
0: sonuna kadar gitme anlamında söylemiyorum. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Bir şeyler yapacağız gibi. Ama o artık çeyrek final mi olur? Hani daha ötesine geçebilir miyiz? Bir şeyler yapacağız gibi
1: Yani
0: ama. Yani.
1: kora kora oynarız.
0: Evet
1: Kolay
0: hani.
1: kolay hani
0: Evet.
1: futbol şansıyla belki kaybederiz ama mücadele olarak falan.
0: Yani hani bir şeyler göstereceğiz. Şimdi genelde böyle işte turnuvalarda turnuvanın sürprizi kim olur? Sorusu sorulur. Şimdi turnuvanın sürprizi kim olur dendiğinde bu sorunun altını nasıl doldurabilirsin? Kadro kalitesine bakmak gerekir. Oyuncuların form durumuna bakmak gerekir. Uluslararası tecrübeye bakmak gerekir. Ondan sonra da tabii ki turnuva yolu gelir. Ve işte turnuvaya gelirken son dönemde neler yaptığına bakmak gerekir. Öyle baktığında zaten hani mesela Japonya'ya bakıyorsun. İşte bir İngiltere galibiyeti var, bir Almanya galibiyeti var, değil mi? Bir ara herkese 4-5 attıkları bir dönem var.
1: Bize de.
0: Ondan sonra uluslararası tecrübesi var oyuncuların. Biraz yaşlı bir takım bize göre mesela. Ama mesela onlar da oynadıkları oyun, aldıkları sonuçlarla ya bir şey yapabilirler dedirtiyor. Mesela biz onlara göre bence çok daha fazlasını dedirtebiliyoruz takım olarak. Ama işte tek benim şeyim savunma olarak böyle şey olmayalım. Savunmadan gol yemeyelim yani genel olarak yiyeceğiz de golleri. Savunma hatalarıyla böyle paylaşım hatalarıyla. Mesela Kuzey Makedonya maçında şimdi ne olursa olsun kalecinin vurduğu bir out atışının iki stoperin arasına pat diye düşüp oyuncunun alıp kaleciyle neredeyse karşı karşıya kalacak bir şey olması bile böyle bir kafamda hep bir acabalar getiriyor. Onu atlatabilirsek ondan sonrası bence her şeye gebe.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: buldu. Anadolu yakasında E5'te, Pendik'te Tersane Köprülü kavşağında hatta biraz geçince Tuzla'ya doğru bir trafik kazası var. Geride Pendik Tuzla hattı yoğun. TEM'de ise Çamlıca Gişeleri civarı Ataşehir yönünde bir araç arızası. Kurtköy'den sonra Sultanbeyli Dudullu hattında yoğunluk oluşturuyor. O3'ün çıkışında Adnan Menderes Köprülü kavşağında Haliç'e doğru bir trafik kazası var. Yine Haramilere bağlantı yolunda Işıklı Köprü'den TEM'e doğru bir trafik kazası oldu. E5'te ise Küçükçekmece'de Topkapı yönünde bir kazayla karşı karşıyayız. Köprü yoğunlukları genelde Anadolu yakasında, TEM'de ve E5'te Kartal'dan itibaren Avrupa'ya doğru etkili. Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Göztepe'den başlıyor. Marmara Otoyolu ve 3. Köprü sakin ve boş. Ankara'da sabah trafiğin etkisine kaza arıza eklenmedi. Turgut Özal Bulvarı'nda trafik yoğunluğu Ankomol gerisinde etkili. Bir de otoyolda özellikle Karacören Sapağ sonrasında İstanbul istikametli kalabalıklar görüyoruz. İzmir'de bir trafik kazası uyarısı çevre yoluna geldi. Bornova'ya doğru Örneköy ayrımı öncesi bir kaza söz konusu. Yine trafik yoğunluğu kaza öncesi ve sonrası tünellere kadar devam edecek. Anadolu Caddesi'nde ise karşıya kayrımı hizasında kalabalıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Ayrıntıların hepsini radyotrafik.com'dan ve yolda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.46 saatlerimiz, ameli takımızı konuşuyoruz. Şimdi Montella'dan en son bahsediyorduk. Buradan şöyle bir geçiş yapacağım yine milli takımla ilgili bir konu ama. Şimdi birkaç gündür haberler çıkıyor. Fenerbahçe'de başka adaylarından Hakan Safi iki milli yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor dendi önce. Sonra bu isimlerin Melih Demiral ve Hakan Çağanoğlu oldukları ortaya çıktı. Ve dün itibariyle de haberler daha da gelişti. Mesela dendi ki Hakan Çağanoğlu'nun temsilcisi Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Olabilir menajer. Bir başka haber yine A-Spor'dan Emre Kaplan. Hakan Çağanoğlu kişisel şartlar konusunda dün itibariyle Hakan Safi ile anlaşma sağladı. Başkanlık seçimini kazandığı durumda Hakan Fenerbahçe forması giyecek deniyor ve başka bir haberde yine Yağız'ın haberinde de bu görüşmeleri yaptı Hakan Safi'nin. Fakat oyuncuların kulüplerine henüz resmi bir teklif yapmadı. Önce oyuncularla anlaşmak ardından kulüpleriyle temasa geçmeyi hedeflediği söylenmiş. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. 11 Haziran'da turnuva başlıyor. Bizim ilk karşılaşmamız 13 Haziran. Yani 14 Haziran oluyor gerçi. Hı hı. Onlara göre 13 Haziran. Bize göre 14 Haziran da oynanacak. Ve bu transfer haberleri bizim milli takımı acaba etkiler mi diye bir soru yönelteyim.
1: Etkilemez herhalde ya. Öyle çok etkileyeceğini düşünmüyorum yani. Hani
0: neden sordum? Bir de öyle söyleyeyim. Belki etkilemez Melih Demiral'ın transferi de Hakan hani Galatasaraylı kimliği, Fenerbahçe bir oradan bir tartışma şeyi doğar mı diye söylüyorum. Soruyorum.
1: Yani onu da artık Hakan halledecek. Onda senin benim yani tam olarak ne olacağını tahmin etmemiz mümkün değil. Ne kadar etkileyeceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Fakat Hakan yani biliyorsun milli takımda çok seviliyor. Milli takımın kaptanı. Ondan da doğal olarak liderlik bekleniyor Dünya Kupası'nda. Herhalde onu bir tarafa bırakmayı becerecektir Hakan Çağlanoğlu. Onu pek yansıtacağını düşünmüyorum. Fakat diğer tarafta Fenerbahçe için Hakan Çağlanoğlu'nu düşündüğünüzde oturuyor mu kafanızda?
0: Yani Kante Gendouzi olduğu için merkezde ben çok oturtamadım ama Hakan da sonuçta Kante Gendouzi'ye göre daha farklı bir profil. Hı hı. Kimisine göre benim takip ettiğim bir Fenerbahçeli var Twitter'da. Mesela çok uyan bir profil diyor Fenerbahçe orta sahası için. Böyle bir oyuncu eksik diyor topu oyuna sokma konusunda. Hmm. Geriden topu Hakan'la iyi çıkartırız diyor mesela. Ama tabii bana ki, sorsan ben de çok şey yapmıyorum.
1: Tabii ki Hakan'la topu iyi çıkartırsınız. Zaten Hakan'ın kariyer değişimi artı kariyerindeki yükselişi belki öyle tanımlamak daha doğru olur.

0: şu an işte Inter'deki pozisyonuyla, ondan sonra milli takımdaki pozisyonuyla. Ancak şimdi mesela Hakan derin oyun kurucu önünde Kante ve Gendüz olmayacak Fenerbahçe'de.
1: Yani işte o bana oturmuyor.
0: Hani öyle bir dünya yok Fenerbahçe için.
1: 10 numarasız hani tabiri caizse.
0: Evet, hani baklavayı da geçeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani Hakan önde Talisca, ondan sonra iki tane santrafor kanatsız bir şey herhalde yapmaz. Normalde olabilir aslında
1: Şimdi düşününce
0: baktığında.
1: olabilirdi de neyse.
0: Hani anlatabildim mi? Yani Kerem yeni santrafor ikili, bir tık gerisinde Talisca.
1: Asensio yok bu kadroda.
0: Asensio yok. Doğru. Ya da işte Talisca, Kerem'i o zaman şeyde bırakıyorsun. Yedekte bırakıyorsun. Talisca, santrafor, Asensio.
1: Greenwood konuşuluyor mesela Hakan Safi için.
0: İşte zaten bu tarz transferlerin hep anlatmaya çalışıyorum ben. Yani teknik direktörle ne oynamak istediğinle, ne yapmak istediğinle beraber düşünülmesi son derece mantıklı. Yani ben milli oyuncu getirmem gerekiyor. Eğer milli bir oyuncu getirirsem seçim öncesi avantaj sağlarım düşüncesi mi? Yoksa Mert sen bizim teknik direktörümüzsün. Bak bizde Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca var. Hakan Çalhanoğlu'nu alsak nasıl kullanırız? Ya da almalı mıyız? Oraya gitmeli miyiz? Çünkü Guendouzi'ye de Kante'nin ya da Hakan'ın yedek kalma ihtimali çok düşük. Yani Hakan Fenerbahçe'ye transfer olup yedek kalmaya gelmiyor.
1: Yani.
0: Guendouzi zaten geldiğinden beri ligde bir orta saha nasıl olmalının tarifi neredeyse. Kante'nin son dönem kıpırdanmasını gördünüz. Bu yaşta Fransa milli takımı gibi 4 ayrı 11 çıkartabilecek bir milli takımın direkt olarak merkezinde Dünya Kupası'na gidiyor Kante. Dolayısıyla
1: Bir teklif gelmediği müddetçe Kante ve Guendouzi'ye ki daha yeni geldiler zaten devre arasında. Mümkün değil yani.
0: nasıl olacak o zaman?
1: Mesela Merih. Ben Merih'i de söyledim. Skriniar
0: Doğru.
1: varken mesela Merih olmazsa olmaz bir oyuncu mu? Bence daha çok sol ayaklı bir stopere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin öncelik olarak. Hani orada da tabii Abdülkerim olmaz milli takımdan ama solak bir stoper bence daha elzem.
0: İşte diyorum yani bu acaba ben oyuncu getirdim. Hani milli takım oyuncusu alıyorum. Seçim öncesi durumu mudur? Yoksa planlı bir programdı. Çünkü öteki türlü şimdi mutlaka farklı fikirler vardı. İşte sen dün ne dedin? Benim takip ettiğim bir hesap Hakan Çalhanoğlu'nun
1: Evet.
0: tam uyumlu olduğunu söylüyor. Evet. Ama mesela oradaki bir sonraki tezi ne? Mesela kim oynamıyor
1: Onunla ilgili bir
0: Fenerbahçe'de?
1: şey yazmamış.
0: Yani Fenerbahçe'de oynamayan kim? Yani Fenerbahçe'nin geriden kaliteli top çıkarması gerekiyor mu? Evet, her takımın zaten gerekiyor. Fakat o parçayı koyduğunuzda diğer parçalarla uyumlu olması lazım. Şimdi oradaki uyum Fenerbahçe'de şu an çok benim aklıma yatmıyor en azından. Hani Fenerbahçe için mesela Asensio geçen sezon sakatlanana kadar vazgeçilmez bir oyuncuydu. Talisca sakatlanana kadar ne kadar büyük bir gol silahı olduğunu gösterdi. Guendouzi ve Kante'den az önce bahsettik. Yani Fenerbahçe'de nasıl olacak?
1: Yok ben de oturtamıyorum yani yok. Ama haberlerde çok iddialı. Yani herkes de yazıyor bu arada. Dün Hakan konusunda Galatasaray muhabiri Emre Kaplan da söyledi. Fenerbahçeli muhabirler işte gördüğüm Erdem Akbaş'tır, Sercan Hamzoğlu, Yağız yazdılar. Hatta Onur Özkan yine Aspor yorumcularından o da istihbarat almış, o da yazmış. Hani Hakan konusu bayağı ciddi gözüküyor
0: Anladım,
1: Fenerbahçe
0: anladım.
1: için.
0: Ciddidir.
1: Yani
0: Ona bir itirazım yok.
1: bana da
0: Hani ona bir itirazım yok. Sadece benim sorduğum, hani kafanızda Hakan Çalhanoğlu şey oluyor mu? Yani oturuyor mu? Mesela İsmail Yüksek Guendouzi ya da İsmail Yüksek Kante olsa, hani İsmail Yüksek'i direkt olarak yedekleyebilirsin. Hakan Çalhanoğlu geldiğinde. Ama diğer türlüsü biraz zor gözüküyor. Ha burada işte senin dediğin gibi bir sonraki aşamada biz Kante'den çıkalım. Maaşı çok yüksek.
1: Ben karşılayacağım bütün
0: Ya
1: şeyi
0: bilemiyorum.
1: fesi bedeli.
0: Bilemiyorum.

0: birini
1: yani,
0: diyorsa Hakan Safi ki
1: yani ne bileyim Gendüzi'ye iyi bir teklif var. Bu teklif gelmişken Gendüzi'yi bırakalım. Ne bileyim işte 26 verdik. Şu an 36 veriyorlar. Gendüzi de gitmek istiyor. Pek mutlu değilmiş burada. Eğer böyle bilmediğimiz bir şey varsa tamam. Ama mevcut oyuncular artı Hakan Çalhanoğlu bir soru işareti.
0: Evet. Burada az önce söylediğim bilgiyi de hatırlatayım. Şu ana kadar habere göre Yağız'ın kulüpleriyle de bir görüşme yok. Ama mesela burada Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin Inter'i ikna etme durumu daha kolay olabilir. Çünkü sözleşmesinde son senesine giriyor Hakan. Niyetli de değil gibi yenileme konusunda. Orada Inter'de elden çıkarmak isteyebilir. Bir bonservis bedeliyle Hakan'ı satabilir. Çok zor değil ama Merih konusu daha yeni sözleşme uzattığı için mesela o bende hala soru işareti. Zaten Merih'le ilgili dün kişisel şartlarda anlaşma sağlandı gibi şeyler de çıkmadı hala. Hmm. Sadece ilgilenen bir oyuncu ama Hakan konusunda daha sıcak gelişmeler var diyelim. 7.56 sonra devam edelim aradan.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Radyo Spor.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz. Şimdi milli takımla başladık. Milli takımı konuşurken bir de milli takımı etkileyebilecek transfer haberlerinden ben bahsediyordum. Hakan Şahanoğlu ve Melih Demiral şu anda Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin görüştüğü, ilgilendiği isimler olarak birçok farklı muhabir tarafından haberleri yapılıyor. Ali abi dedi ki hani çok büyük bir problem olmaz yönetme konusunda. Dünya Kupası'nı o kadar fazla etkilemez dedi. Bu da benim temennim tabii ki. Ama keşke futbolcular da genelde bu Dünya Kupası dönemlerinde klasiktir. Bunu Bernardo Silva da söylemişti. Dünya Kupası başlamadan ben transferle ilgili artık kararımı vermek istiyorum ki Dünya Kupası'na daha rahat konsantre olabileyim diye. Sonuçta insanoğlu bu. Kafasının bir tarafında transfer varsa sağ içindeki performansı etkilenebilir potansiyel olarak bunu. Bence söylemek mümkün. Yani düşünün siz de kendinizden kafanızda bir konu varken böyle çözemediğiniz belirsiz olan bir şey varken kendi işinize odaklanmak o kadar kolay bir şey değil. Yani biz böyle robot gibi makine gibi o konuyu orada tutalım işte günlük konumuza konsantre olalım. Her zaman bu mümkün olmuyor. Bazen dediğim gibi kendinizden düşünün. Bende oluyor yani kafam doluyken böyle çözülmemiş bir şey varken bir işe konsantre olmakta zaman zaman zorlanıyorum. Ama olmadığında tabii ki çok daha rahat konsantre olabiliyor insan. O yüzden keşke bu tarz haberler

0: olmasa ya da Dünya Kupası başlayana kadar en azından netleşse diye düşünüyorum. Ama netleşmediği senaryoda da ki eğer tabii ki burada Hakan Safi seçilemezse pazar günkü kongrede zaten bir sorun kalmıyor. Az Yıldırım cephesinin çünkü Hakan Çağanoğlu ile ilgili bir tasarrufundan bahsedilmiyor. O yüzden o kod defter kapanır. Ama bir daha Hakan Safi seçilirse o süreç büyük ihtimal bir süre daha devam edecektir. Ama devam edecekse bile umarım kısa zamanda çözülür ve sadece Dünya Kupası'ndaki performansına odaklanabilir milli futbolcularımız. Bakalım Bernardo örneğini verdim az önce. Onun da henüz yeni takımı belli değil. Dünya Kupası'nın başlamasına da 8 gün kaldı. Portekiz'in maçı tabii tam hangi gün bakmak lazım. Ama o da herhalde başlayana kadar kupa yeni takımını seçmiş olacak. Peki Abdurrahman Özel dinleyicimiz demiş ki takımlardan izin almadan oyuncu ile görüşmek yasak değil mi acaba demiş. Yasak normalde kulüpler için. Ama mesela bu şu anda resmi bir görevi olmayan biri için yasak mı emin değilim. Yani ona bakmak lazım. Şu an Hakan Safi herhangi bir kulübün yöneticisi değil. Herhangi biri dışarıdan sen ben gibi biri aslında. Başka da tabii ki ama bunun bir yaptırımı var mı bilmiyorum. Kurallar nasıl? Ama zaten artık dünya futbolunda da evet şey olarak doğru takımlardan izin almadan oyuncuyla görüşemiyorsunuz ama görüşüyorsunuz. Oluyor yani bu oluyor. Yani geçenlerde yine çıktı şimdi örnek vermeyeyim. Farklı örnek farklı yere çekilebilir de. Her takım da çıkıyor maalesef. O yüzden çok da yasak değil gibi. Yani futbolda bu uygulanmayan eski 6 saniye kuralı gibi neredeyse. Her takım görüşüyor yani. Oyuncuyla birebir görüşmese menajeriyle zaten bir dirsek temasında oluyor. Özellikle telefonla görüştüğünde zaten bunu nasıl kanıtlayacaksın da ceza çıkacak. Hani oyuncu bunu bildirmediği müddetçe olmaz. O yüzden yasak ama değil diye cevap vereyim dinleyicimize. Bir başka mesajda da Hakan Çağanoğlu ikinci bir Mesut Özil vakası olur mu Fenerbahçe için diye soruyor. Bu bir Mesut Özil vakası yaratma çabası da görüyorum zaman zaman transferlerde. Her gelen böyle belli bir yaşın üzerindeki oyuncu için Mesut Özil olur mu deniyor Fenerbahçe'de. Zaman gösterir ama ben öyle bir şey hissiyat almıyorum Hakan Çağanoğlu'ndan şu anda. Mesut gelirken çünkü az buçuk o sinyalleri veriyordu. Futboldan uzaklaştığını gösteriyordu. Şu an Hakan'da hiç öyle bir hava yok. Adam Dünya Kupası'nda şu an milli takımın kaptan olarak gidiyor. Bizim en önemli parçalarımızdan biri. Sadece Mesut'la alakalı hani sahaya konsantrasyonu vermede problemi yok ama sakatlıkla ilgili belki bir sıkıntı olabilir. Benim endişem olur Hakan'la ilgili. Çünkü bu sezonda çok sık sakatlık yaşadı. Bu acaba artar mı? Sahada çok fazla kalamayabilir mi diye bir endişem olur. Yoksa Hakan hala yani 32 yaşında en olgun döneminde futbola da kafayı vermiş durumda.
1: Evet, Hakan'ın en başarılı olduğu dönem Inzaghi'li Inter'in klasik bir 3-5-2 oynadığı dönemdi. Orada Hakan, Barella, Mkhitaryan merkezde. Bir tarafta Dimarco, diğer tarafta Dumfries. Beşlisinin olduğu bir merkez orta saha. Inter'de çok uyumlu bir şekilde işliyordu. Savunma oyuncuları artı ileride işte genelde Lautaro Martinez ile Thuram oluyordu. Böyle bir düzende Hakan orada parlamıştı. Ama dikkat edersen Hakan'ın merkez orta sahada bir tık geride olduğu noktada önündeki Mkhitaryan aslında bir 10 numaradan bozma orta saha. Barella da merkezde tam olarak benim işte en sevdiğim tarzda her şeyi yapabilen oyuncular. Yani Barella'nın en iyi yaptığı şey dediği zaman herkes böyle bir durur. Çünkü ileri çıkabiliyor, ceza sahasına girebiliyor, koşuyor, mücadele ediyor, box to box oynayabiliyor, pas verebiliyor, şut atabiliyor. Yani adam her şeyi yapıyor aslında. Ama en iyi ne dersen böyle bir herkes bir durur. Çünkü komple bir oyuncu Barella. İşte biraz oyuncuları transfer ederken hani orada başarılı olduğu, ön plana çıktığı yapı benim oluşturacağım ya da benim takımımdaki mevcut yapıya benziyor mu? Eğer oyuncunun o düzendeki başarısını taklit etmek isteyebilirsin. Ya da şöyle düşünmen lazım. Hani ben tamam Inter öyle oynuyor ama ben öyle oynamıyorum. O oyuncuyu alıp kendi takımımı monte ettiğim zaman aynı performansı alabilir miyim? Bunlar zaten sorulması gereken sorular. İşte orada da hala şey var bende. Soru işareti. Çünkü Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Şu an için öyle bir düzen yok. Yani Fenerbahçe üçlü oynayacak. Çünkü Kante ile Guendouzi'yi de hani çok olmasa da yaklaştırabilirsin belki Barella Mkhitaryan ikilisine. Hani orada on numaradan bozma bir oyuncu yok. Farkındayım ama işte ne dedik? Hani Guendouzi orta sahada her şeyi yapabilen oyunculardan biri dedik. O da öyle bir oyuncu. Hani Kante ile o zaman hiç şey oluyor uyumsuz. O da işte Kante de ciğer motor gibi düşün. Ne bileyim hani böyle yaklaştırmaya çalışıyorsun. Ama o zaman ön tarafını kuramıyorsun Fenerbahçe'nin. Kanat beklerini kuramıyorsun. Savunma üçlüsünü kuramıyorsun. Zaten bizde üçlü öğücü gibi bakıyor oluyor hala. Oradan pek yaklaşamıyor. Peki milli takımda nasıl oynuyoruz?
0: Milli takımda bir 4-4-2'ye yakın 4-2-3-1 gibi bir düzende oynuyoruz. Hakan orada ikiliden biri olarak oynuyor. Aslında evet. Fenerbahçe'ye daha uygun taraf milli takımdaki.
1: Milli takımdaki Hakan. Milli takımdaki Hakan son dönemde başarılı mı? Evet başarılı. Onu söylemek gerekiyor. Milli takımda başarılı mı? Başarılı. Demek ki Hakan üçlü ya da dörtlü bir düzende başarılı olabileceğini gösteriyor. O zaman milli takımdaki beraber oynadığı oyuncu kim merkezde?
0: İsmail. Büyük oranda zaman zaman da Orkun.
1: Evet. Zaten İsmail takım arkadaşı. Ama işte İsmail takım arkadaşı olduğu noktada hani artılı Kante bir de şey var. Guendouzi var. Problem o zaten mesela. Hangisini kenarda bırakacaksın?
0: Yani? Aslında ikisi ayrı ayrı müthiş bir ikili olur Fenerbahçe'de.
1: Diye olur.
0: Hani Kante Hakan, Guendouzi Hakan ayrı ayrı birbirini tamamlayıcı bir ikili. İsmail evet. Hakan gibi hatta daha upgrade edilmiş versiyonu. Ama işte o diğer oyuncuyu ne yapıyorsun evet, bu sefer? Demek onları ki, kaydıramıyorsun da bir yere.
1: İşte bir yere kaydıramıyorsun. Hani
0: stopere ne bileyim, beke, kanada yok yani öyle bir alternatifin de.
1: İşte o zaman biraz daha başa dönüyoruz. Başa döndüğümüzde de belki bilmediğimiz bir transfer hikayesi olabilir. Kante ya da Guendouzi'nin takımdan ayrılmasıyla evet. alakalı olarak.
0: Erdem Açıkgöz muhabirlerden biri. O da Hakan Çağanoğlu'nun babasıyla görüşmüş bu haberlerden sonra. Çıkan haberler doğru değil diyor baba Hüseyin Çağanoğlu. Hepsi yalan. Hakan İnter'de mutlu. Bunu okuyorum. Hani içeriği tam olarak doğru mudur bilmiyorum. Genelde ama klasik yani Hakan adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la daha önce de anılırken hep bu tarz açıklamalar geliyordu resmi ağızdan ama perde arkasında hep farklı şeyler konuşuluyordu. Şimdi resmi ağızdan tabii ki böyle bir açıklama geldi ama perde arkasında bir şeyler dönmedi demek değil bence ama yine de ben okumak istedim. Sonuçta birinci ağızdan bir açıklama. Ama bana öyle çok şey gelmiyor.
1: Ya bu kadar burada tabii sonra. Şöyle bir durum var. Geçen sene de Hakan biraz Inter'in sabrını zorlamıştı. Hani Inter'in önemli bir parçası ve yaz ayını düşün. Yani Hakan buraya gelmek için geçen yazda bayağı uğraştı.
0: Perde arkasında uğraştı.
1: Yani herkes yani biliyor artık
0: önünde, onu. Çünkü hep bu tarz açıklamalar oldu sonra.
1: Evet ama Inter biraz gerildi. Ondan sonra konu kapandı. Şimdi bu yaz gene aynı durumlar. Yani bir yerde de Inter şey yapabilir. Bağları kopartabilir. Zaten Hakan'ın babası zamanında Trabzonspor transferinde de değil mi? Çok konuşulmuştu. Yani oralardaki şeyi pek ayarlayamıyor gibi Hakan Çalhanoğlu cephesi bu transfer olaylarıyla alakalı olarak. Yani,
0: ama burada Inter'le bağı koparsa da işine gelir o zaman gitmek istiyorsa.
1: Bilemiyorum ya hani. O
0: gitmek istiyorsa gerçekten.
1: Şimdi mesela ben Inter cephesi olsam çok rahatsız olurum. Yani sürekli bir oyuncu böyle her transfer döneminde zorluyor gibi gözüküyor. Rahatsız olurum.
0: Benim şeyi hatırlattı şimdi rahatsız olurum deyince benim Torreira'ya olan şeyim. Evet. O da hani gidiyor milli aralarda yok ne diyor Boca Juniors mu diyor. Yok ben 2-3 takım Uruguay'dan bir takım söylüyordu. Sürekli bir mavi boncuk ama Galatasaray'da mutluyum burada işte kupalar kazanmak istiyorum.
1: Hangisi değil mi?
0: Değil mi? Hangisi işte.
1: Hangisi?
0: Bana da o şey yapmıştı. Tırnak içinde batmıştı. Hakan konusu da öyle biraz. Yani Hakan onun Inter versiyonu. Peki haberler bu Hakan Çağanoğlu ile ilgili. Peki Hakan Safi cephesi ile ilgili haberler bununla sınırlı mı? Hayır. TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer diyor ki Safi Robert Lewandowski ile büyük oranda anlaşma sağladı. Polonyalı Yıldız'ın temsilcisiyle yapılan görüşmede 1+1 yıllık bir sözleşmenin son detayları görüşüldü. Diyor ki Hakan Safi de bu kontratlarda oyunculara ekstra gollere primlerden bahsediyor. Çok sevdiğini söylüyor. Şampiyonluk primi falan. Zaten menajerlerle de görüşeceğim ve çarşambadan sonra da

0: birer birer hani o transferleri de açıklayacağım diyordu ve haberlerde oyuna doğru gidiyor. Şu an Lewandowski aslında en açıklanabilecek isim bonservisi elinde olduğu için. Ve haber de bu TRT Spor muhabirinin.
1: Lewandowski'ye kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum.
0: Yaşı şu an
1: 37 olsa da.
0: 38 hatta belki
1: evet.
0: Olsa da 37 şu anda. Ben de. Dzeko'nun sanki şey versiyonu gibi. Bir başka versiyonu gibi yani. Yaş çok önemli değil aslında. Orada Lewandowski için. Sadece bir sayı.
1: Evet. Aynı zamanda sorumlu ve kendine bakan bir oyuncu olduğu da biliniyor. Sen zamanında anlatmıştın uyku düzeninden yani tut.
0: Onun eşi falan.
1: Çok aynen. Beslenmesine
0: kadar. Beslenmede yok. Tatlıdan mı başlıyordu? Böyle değişik hı-hı. rutinleri vardı.
1: Yani vücut şeyine baktığında zaten pek 37 göstermiyor Lewandowski.
0: Yaşıtım ama hiç yaşıtım gibi değil.
1: Yani. Yaşıtım gibi değil aynı zamanda. Bu noktada bence Lewandowski kimse hayır demeyecektir. 15 milyon euro okudum ben.
0: Evet senelik ben de.
1: Yüksek mi? Çok yüksek tabii ki rakam. Ama onu zaten artık kimseye kabul ettiremiyoruz. Pek de bir önemi kalmadı. Yani Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye gelmesi Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda birçok problemini çözecektir. Doğal olarak çözecektir. Orada tabii geçen sezonki sakatlık geçmişinin de biraz iyi ilerlenmesi gerekir Lewandowski'nin. Biraz çünkü geçen sene zorlandı. Bu tabii neden kaynaklandı? Kronik bir durumu olabilir mi? Yaş almasıyla alakalı olabilir mi? Orayı da iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekir. O bizim işimiz değil. Ama işte 37-38 yaşında bir oyuncuyla kontrat yaparken mutlaka son sezonundaki sakatlıklar da iyi bakılmalı. Ona da bakacaklardır diye düşünüyorum.
0: Yani.
1: Bir de Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir pozisyon. Yani yıllardır orada Fenerbahçe kriz yaşıyor, problem yaşıyor. Böyle bir ismi getirdiğiniz noktada eğer hani ismine yakışır bir performans da gösterirse ya da ona yaklaşırsa da zaten yani daha ne istersin?
0: Dzeko'dan farklı olarak bir de bitiricilik konusunda tabii Dzeko'ya göre çok daha iyi bir isim Lewandowski. Dzeko'nun yapabildiği diğer işleri de belli oranda hani sırtı dönük oyun, duvar olma, pivot özellikleri var. Dzeko kadar güçlü ve belki uzun toplarda Dzeko kadar kendine alan açıp topu tutabilecek bir isim değil. Ama onun da işte bitiricilikte bir artısı var. Benim değerlendirmeme göre. Şimdi Dzeko diyorum. Lewandowski tweetlerime baktım. Geçmiş yıllarda attığım. 2020'de şöyle bir tweet atmışım. Dzeko takıldı. Lewandowski aslında Dortmund'a gitmeden önce Blackburn'e transfer oluyormuş. O hikayeyi duymuş muydun sen? Bu yanardağ patlıyor. İzlanda'daki uçuşu iptal oluyor ve sonrasında Dortmund'a gidiyor ve bambaşka bir kariyer. Hani Blackburn'e gitse kim bilir ne olacaktı? Belki daha kötü olacaktı büyük ihtimalle. Belli de olmaz ama sonra Dortmund'a gidiyor ve hikaye oradan devam ediyor. Bir de az önce dedim ya ilk tatlıyı yiyor diyor. Gerçekten doğru hatırlamışım beslenme tarzı olarak. 2019'da da şöyle bir tweet atmışım. Önce tatlı yiyor sonra başlangıcı yiyor sonra da ana yemeği en son yiyormuş. Normalde biz tatlıyı hep sonda yeriz. Ben hatta yemeği tatlı için yiyenler dedim yani genelde. Ama şöyle diyor tatlılar şekerli olduğu için daha hızlı sindiriliyor. Çorbalar da aynı şekilde. Ama proteinlerin sindirilmesi daha uzun sürüyor. Sırayı değiştirirsem sindirim daha da zorlaşıyor demiş. Mesela inek sütünü tercih etmiyormuş. Önceden çikolata bağımlısıymış ama sonra bırakmış. Ve
1: hangimiz değiliz ki?
0: Tatlı yani tatlıyı sevmeyen bence de çok yoktur. Bu ara ben de çok düşkünleştim tekrar. Bu beslenme tarzını tercih etmemde eşimin payı çok büyük diyor. O da binli bir sporcu ve fitness uzmanı diyor Lewandowski. Zamanında böyle detaylarda yazmışım. Twitter'da gelince tabii daha detaylı konuşuruz Lewandowski için. Ve son olarak reklama gitmeden bir isim daha gündemde Hakan Safi cephesi için. O da yeni ortaya çıktı. O da bir milli oyuncu. Zeki Çelik. Erdem Akbaş'ın haberine göre A-Spor'dan. Hakan Çağanoğlu, Merih Demiral'la görüşüyor Hakan Safi ama ek olarak da Zeki Çelik'le de ilgileniyor. Zeki Çelik de Roma ile sözleşmesi sona eriyor değil mi? Haziran ayı sonu itibariyle.
1: Hı hı.
0: Onun sözleşmesi bitiyor. O yüzden o da bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Orada da aslında yine aynı soru sorulabilir.

0: Şu anda elinde Semedo var ve Mert Müldür var. Fenerbahçe'nin Zeki Çelik'i burada nereye konumlandıracaksın? Burada derdi yine Semedo'yu satmak mı, yoksa Semedo Zekili bir bek rotasyonu yapıp Mert'i göndermek mi acaba?
1: Yani Mert'in geçen sene taraftarlar arasında bir karakili girdi. Fakat Semedo, Zeki Çelik sağ bek rotasyonu da yani çok iddialı olur.
0: Fazla değil mi?
1: Çok fazla yani. Hani.
0: Bir de yabancı kuralından kaynaklı hani Semedo'yu sonuçta artı dörde de uymuyor. Gönderip iki yerliden yana kurmak da mantıklı
1: Yani
0: gözüküyor. O
1: orada
0: yüzden daha
1: ilk
0: gerçekçi sanki.
1: formayı Zeki'ye vereceksin milli takımda olduğu gibi.
0: Tabii.
1: Mert de yedeği olacak. O biraz daha mantıklı olur. Zeki Çelik iyi sezonlar geçiriyor yani. Zeki Çelik çok gösterişli bir oyuncu değil. Ama iyi bir oyuncu. Güvenilir bir oyuncu. İstikrarlı bir oyuncu. O yüzden Avrupa kulüpleri Zeki'yi istiyor. Hatta sezon içerisinde Juventus'a gideceğine dair çok ciddi haberler yapılmıştı. Zeki burayı tercih eder mi bilmiyorum ama Roma'dan ayrılmaya karar verir tam olarak. Ve başka bir takıma giderse Türkiye'ye gelmeden iyi bir takıma gideceği kesin Zeki'nin.
0: Buraya gelir mi bilmiyorum dedin. Tabii ben de bilmiyorum ama Türk futbolcular da verilen paraların nerelere
1: Çıktığını.
0: ulaştığı, dün Acun Ilıcalı'nın röportajını bilmiyorum gördüm ama galiba Süper Lig'den artık öyle oyuncu alamayız diyor. Buradaki ücretler çok yükseldi. Yerli oyuncuların, milli oyuncuların da çok yükseldi. Ki hak ediyorlar diyor hani. O yüzden bizi aşar diyor mesela Premier Lig'e yükselen bir takımın başkanı, sahibi.
1: Kibar konuşmuş. Aşmaz ama gerek olmadığını biliyor.
0: O kadar etmeyecek de herhalde.
1: Evet. Yani öyle bir maaş olmayacağını o da biliyor. Yani kibar söylemiş. Kibarca söylemiş. Kimseyi kırmadan söylemiş.
0: O yüzden hani Zeki de o ne kadar teklif edilecekse artık sonuçta Avrupa'da edilmeyecek bir teklif gelecek kendisine. Suudi Arabistan'dan belki az ama Suudilerden de öyle bir teklif haberi yok. Ülkesi zaten Zeki'nin. O yüzden hani Kerem geldi işte. Şu an yurt içinde transfer yapan yerlerin bile maaşları işte Uğurcan Çakır'ın yükseltileceği söyleniyor.
1: Doğru.
0: 3,75 milyon euro
1: Doğru.
0: civarı bir para konuşuluyor mesela Uğurcan için. Barış
1: Onu
0: Alper için öyle.
1: okudum.
0: Orkun'un maaşı yine çok yüksek. O yüzden hani Zeki de Roma'da kazandığın herhalde bir 2,5-3 katını
1: Rahat alır.
0: kazanır gibi düşünüyorum. Tam rakamları bilmesem de tahmini o paraları kazanabilir. Yaşı da geldi artık 29'a.
1: Zamanı
0: Sonradan
1: geldi
0: ikinci
1: diyorsun.
0: yani neden olmasın? Tabii burada Zeki'nin düşüncesi önemli de diğer oyuncuları düşününce olabilir gibi geliyor. Peki 8-18 saatlerimiz aradan sonra da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.

0: Espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
1: Bilyoner. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün TV100 kanalında bir canlı yayına çıktı ve orada açıklamalarda bulundu. Uzun bir program, birçok farklı konu başlığı var, eski konular da var. Onlara pek girmeden ben daha çok günümüzü ilgilendiren kısımlarıyla devam etmek istiyorum. Mesela bu da artık biraz belki tırnak içinde kabak tadı verdi ama teknik direktör konusu yine Aziz Yıldırım'a soruldu. Ama yine benzer bir cevap geldi. Belki sormamak lazım artık kendisine ama tabii bulmuşken de soruyor insanlar. Henüz karar vermedik diyor Aziz Yıldırım. Yerli de olabilir diyor, yabancı da olabilir diyor. Seçimden sonra açıklarız diyor. Seçime kadar belli ki şu an itibariyle açıklamayacak. Hakan Safi böyle bomba bir isim belki açıklarsa değişebilir ama şu an açıklamayacak. Son dedikleri hep böyle. Ama diyor Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. 3 oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa ona da veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak diyor Aziz Yıldırım. Bu konuda teknik direktör konusu herhalde onun da en çok yara alabileceği nokta seçim sürecinde. Orada henüz adayının belli olmaması. Gerçi şu an onu kurtaran taraf da bir taraftan Hakan Safi'nin de adayının kim olduğunun belli olmaması.
1: Tabii.
0: Ben yara alıyor diyorum ama bunu neden diyorum? Şu yüzden hani Aykut Kocaman ama seçimden kaynaklı söylemiyor diye bir algı artık üzerine yapıştığını düşündüğüm için söylüyorum. Hakan Safi cephesinde öyle bir algı yok. Hani ona da İsmail Kartal ama açıklayamıyor gibi bir bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Ben
1: yok,
0: böyle bir
1: doğru
0: şey yok.
1: Hı-hı.
0: O yüzden Aziz Yıldırım için negatif olabilir diyorum seçim konusunda bu teknik direktör tercihi.
1: Hakan Safi zaten biraz daha bir tık daha konuşma şeyini yükselse onu teknik direktör zannedeceğiz. O da öyle konuşuyor yani.
0: Onu teknik direktör zannedeceğiz.
1: Evet yani.
0: Kendisini.
1: Kendisini teknik direktör zannedeceğiz yani. O da öyle konuşuyor.
0: Ben de hani Guardiola'yı getirecek falan
1: ya,
0: da
1: yok.
0: O da olabilir çünkü. Aziz Yıldırım diyor ki Hakan Safi ve Ali Koç'a yaptığım birleşme çağrısını yine yapıyorum. Gelsinler birleşelim. Ben liderim, başkanlık yapmaya gelmiyorum diyor. Bu da çıktığı programlarda, görüşmelerde hep söylediği bir şey. Bu çağrıyı sıklıkla yapıyor. Hakan Safi cephesi henüz olumlu bir yanıt vermedi. Ali Koç'tan zaten kamuoyu önünde herhangi bir açıklama gelmedi bu seçim kararı alındıktan sonra diye düşünüyorum. Sadece onun adına muhabirlerin bazı ifadeleri oldu ama kendini görmedik hiç. Belki cumartesi günü orada çünkü iki gün olacak Fenerbahçe'deki süreç. Hı. Cumartesi bildiğim kadarıyla bir genel kurul olacak İbra süreci ki kendi dönemi de olacağı için herhalde orada hazır bulunup bir konuşma yapar. İlk defa oradan bir şeyler duyarız. Oradaki mesajı önemli olur. Ama onun haricinde herhangi bir şey duymadık. Bu işlere girmeyecek ve herhangi bir aday lehine de bir açıklaması olmadı

0: şu ana kadar. Orada çünkü beklenti daha çok Hakan Safi'ye bir destek verebileceği şeklindeydi. Sonuçta kendi yönetimi aldı onu. Ama o da olmadı mesela. O da enteresan değil mi? Yönetimi aldığın bir isim şu anda aday ve karşında da Aziz Yıldırım'la da anlaşamadığın son yıllarda çok açık. Ama Hakan Safi'ye de direkt bir destek açıklaması, kendi tabanını ona yönlendirmede olmaması değişik.
1: Valla bence iyi. Yani Ali Koç halen Fenerbahçe'de tabii çok güçlü bir figür. Bu seçim öncesi herhangi bir açıklama yapmaması, bu toplara girmemesi kendisi açısından bence çok iyi bir strateji. Hakan Safi'ye destek vermeli miydi? Niye destek versin? Yani kendi yönetimini aldı diye Hakan Safi'nin başkanlığına destek vermek zorunda değil Ali Koç. Ki bir sene sonrasını hazırlandığını tahmin ediyoruz Ali Koç'un. Yani bir rakip olma durumu da olabilir. O yüzden bana iyi bir strateji gibi geliyor. Yani sessizlik her zaman iyi bir strateji ya.
0: Her zaman.
1: Her zaman çok konuşmamak her zaman için iyi bir strateji. Dikkat edersen Aziz Yıldırım'ın da işte Ali Koç'un ilk başkanlık döneminde sessiz kaldığı dönemlerde bir güç devşirdiğini fark etmiştik. Ama Aziz Yıldırım ne zaman tekrar sahneye çıktı? O zaman Aziz Yıldırım için işler bence pek iyi gitmedi. O yüzden hani ilerleyen dönemde Ali Koç'un da Fenerbahçe başkanlığına doğal bir aday olduğunu ve bunu istediğini düşünürsek şu an bence o toplara girmemesi, herhangi bir cephe açmaması hiçbir şekilde. Çünkü Hakan Safi'ye destek verse neden Hakan Safi'ye destek veriyorsun? Neden Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söylese Hakan Safi cephesi belki şey yapacak. Yani boşu boşuna polemikler, boşu boşuna kavgalar, boşu boşuna yıpranmalar. Ali Koç'un kendini unutturma stratejisi bence daha mantıklı şu aşamada. Ama Aziz Yıldırım'ın dün söyledikleri içerisinde o senin söylediğin kısım enteresandı. Yani ben başkan değilim, ben liderim. Başkanlık yapmaya gelmiyorum.
0: İşte her işin kendi başkanı olacak gibi bir şey de ekliyor galiba hani. Futbol, basketbol, hatta basketbol şubesini teklif etmiş bir derneğe mesela gibi.
1: Yani dün okuduğumda ben o cümleyi biraz bana garip geldi. Çünkü hani doğal liderler, işte doğal başkanlar ya da gücünün zirvesinde olan kişiler genelde bu tarz konuşmazlar. Hani ben liderim, ben güçlüyüm, ben başkanım. Bana biraz garip geliyor böyle cümleler duymak insanların ağzından,
0: Kendi ağzından.
1: kendi ağzından. Yani onu diğer insanların takdir etmesi, diğer insanların söylemesi gerekir. Yani eğer Aziz Yıldırım zannettiği kadar güçlüyse o zaman neden iki seçimi çok kötü bir şekilde kaybetti? Ve şu anki seçimde hala Hakan Safi ile tam olarak dengeler değişmiş değil. Yani Aziz Yıldırım'ın kendini gördüğü ve konumladığı noktanın Fenerbahçe Genel Kurulu'nda pek karşılığı yok gibi gözüküyor. Bu kadar liderse, başkanlık yapmaya gelmiyorsa Aziz Yıldırım'ı şu ana kadar seçim kaybetmeyen, her dediğini yapan bir isim olması gerekirdi. Son dönemde öyle olmadığı açık Aziz Yıldırım'ın. O yüzden bana garip geliyor açıkçası öyle şeyler söylemesi. O dün dikkatimi çeken konulardan biriydi. Onun dışında teknik direktör konusu, yani bu seçimde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında geçen seçimde daha net olması gereken taraf net şekilde Hakan Safi. Onun söyledikleri üzerinden Aziz Yıldırım durumu değerlendirip hamlelerini yapabilecek pozisyonda. Orasını zaten herkes biliyor.
0: Yani topa daha fazla sahip olması gereken Hakan Safi, Aziz Yıldırım biraz daha geride
1: Aynen,
0: bekleyip
1: Aziz
0: duruma
1: Yıldırım
0: göre
1: daha tabii yani sonuçta
0: futbol tabiriyle.
1: evet Hakan Safi ile yarıştığı için Aziz Yıldırım avantajlı. Doğal olarak orada avantajlı. Yani Hakan Safi daha net, daha keskin hamleler, daha böyle insanların aklını karıştıracak hamleler yapmadığı sürece Aziz Yıldırım'ın elindeki kartları gösterme ihtiyacı yok. O hamleler gelir ve insanlar etkilenirse ya bu seçim değiştirebilecek bir hamle ya da bu hamleler seçim değiştirir düşüncesine insanlar kapılmadığı sürece Aziz Yıldırım'ın bu stratejisi doğru. Yani Aziz Yıldırım topu çevirebilir. Hani belli değil, seçeriz, yabancı da olur, yerli de olur. Oraları söyleyebilir. Oralarda bir gariplik görmüyorum Aziz Yıldırım açısından. O yüzden de o da bekleyecek herhalde kartlarını son ana kadar göstermek istemiyor. Hazırlığının tabii bir taraftan da tam olarak olması gerekir. Çünkü sen ne dedin? dün konuşurken hani

0: diğer tarafta Hakan Safi tarafı da son ana kadar bekleyebilir o etkiyi verebilmek için seçim öncesinde. Sonuçta dedin hani ben dün heyecanlıydım, heyecanlı olan taraftım, daha niye açıklamıyorlar, açıklasınlar işte az kaldı falan filan diye düşünürken sen dedin ki hani biraz daha bekleyebilir. O bekleyip eğer açıklamayı yaparsa ve etkili bir isim şeyi verilirse, listesi verilirse o zaman tabii Aziz Yıldırım cephesinin de ona hazırlıklı olması gerekir.
1: Mesela
0: artık
1: bugün
0: o noktada top pek çeviremezsiniz.
1: İşte Lewandowski açıklayabilirse Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın da Girassi için herhalde
0: aynen
1: somut bir şeyler ortaya koyması.
0: Aynen. Onun gibi adımlar atması gerekir ama şu an için hani Aziz Yıldırım da normal. Doğal olarak o da bekliyor.
1: İki oyuncuyla görüşüyoruz diyor. Son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Burada bir parantez açayım. Mevcut yönetim de galiba oradaki yani futbol şubesine bakan isimler, Ertan Tornoğulları zannediyorum. Sezon içerisinde başta Girassi, Robertson, kaç isim daha vardı neyse aklımda değil. Bu isimler için kulüpleriyle ve oyuncularla görüşüyordu. Robertson gerçi zaten
0: Tottenham'a gidiyor.
1: Tottenham'a gidiyor. Onun şeyi sözleşmesi elinde olacaktı. Girassi bonservisi bir oyuncu. Salah mesela görüşülen mevcut yönetimin görüştüğü isimlerden biri olarak lanse edilmişti. O yüzden bu raporların da adaylara da mevcut yönetim tarafından sunulduğu konuşuluyordu ki Aziz Yıldırım aslında bir anlamda bunu doğrulamış. Şu anki yönetimin belli bir rakama geldiğini dile getiriyor. Hakan Safi de gidip görüşeceğim diyor. Aziz Yıldırım yarın veya seçimden sonra açıklayabiliriz. Ama iki santrfor gelecek. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 transfer olur. Ama çok da fazla oyuncu almayacağım diyor. Transferle ilgili orada da birkaç gündür benzer tonda açıklamalar, herhangi bir yeni gelişme yok. Bu benim öne çıkaracağım kısımlar Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından.
0: Evet yani burada mesela teknik direktörünü önceden açıklayıp teknik direktörün görüşleriyle beraber bir planlama daha etkili olabilir miydi? Olabilirdi ama onun da işte bu topraklarda çok bir karşılığı olmuyor. Hani böyle daha sakin, aklı selim, seçim kampanyası yürütenlerin pek şansı olmuyor. Yani seçim dönemlerinde daha böyle yüksekten konuşmak, daha coşkulu olmak, vaatleri bol keseden vermenin bir karşılığı var. Ama normalde işte az önce konuştuklarımızı şöyle bir hesaba katarsanız, yani futbol takımı özellikle Fenerbahçe gibi yani başarıya futbolda muhtaç bir kulübün planlamasını seçim popülerizmle yapamazsınız. Yani öyle olmaması gerekir. Yani artık burada o geçmiş dönemlerde Fenerbahçe futbol takımının kadro olarak neyi doğru neyi yanlış yaptığını artık çok iyi analizinin yapılıp o eksikler üzerinden gidilmesi gereken bir dönem normalde. Hani şimdi uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. O şampiyonluk isteğini işte Fenerbahçe'nin az önce saydığımız merkez orta sahasına ben bir de Hakan'ı alırım diye çözmek aslında doğru bir yaklaşım değil. Yani teknik direktörün kim ve nasıl bir oyun istiyor? Şimdi dün işte sen programın girişinde söyledin. Italiano'yu biz bilmiyoruz diye Doruk Keskin'i aradık. Şimdi Doruk Keskin Italiano ile ilgili ne söyledi herkesin dikkatini çeken? Rotasyon delisi bir adam dedi neredeyse. Hı hı. Zamanında gerekirse 3. kaleciyle bile oynuyor dedi. Şimdi Italiano'yu getirecek bir takımın Italiano'nun fikirlerine uygun bir kadro yapılanması, yedek kalitesi, 11 kalitesi ve biraz da cesaretinin olması lazım. Çünkü Türkiye'deyiz. İşte rotasyon o kadar olmuyor. Şimdi teknik direktörlerin oyuna, oyunculara yaklaşımı bu kadar farklıyken siz bundan bağımsız bir kadro planlamasına giriştiğinizde yani aslında temeli de ciddi anlamda yanlış atıyorsunuz. Yani ben onu aldım. Öyle yaptım. Aa sen bunu mu istiyordun? Nasıl olacak? Hani şey gibi Steven Colker transfer yapılmıştı ya.
1: Evet.
0: Oynamadan geri gönderilmişti.
1: Vitor Pereira gelmedi.
0: Pereira almıştı. Döneminde. Ali Koç döneminde yani. Ya da işte o, tamamen oyuncu profilleri. Nasıl bir profil istiyor? Merkezde nasıl bir profile ihtiyacı var? Yani gelecek teknik adam belki Kante ile Gendouzi'yi beraber kullanmak istemeyen bir teknik adam. Çünkü Kante ile Gendouzi'nin beraber alınmasının sebebi Tedesco'nun futbol anlayışıydı. Bunu Tedesco anlattı Fenerbahçe yönetimine. Dedi ki hani ben merkezde Kante ve Gendouzi'yi orada kalmak için, dönen topları almak için ve bir tanesini de icap ederse savunma güvenliğine, hani aralara kaçacak, o müdahaleleri yapacak oyuncu olarak düşünüyorum. Şimdi bu Tedesco'nun bakış açısıydı ve Tedesco'nun bakış açısına göre Fenerbahçe yönetimi bir kadro oluşturmaya başlamıştı. Şimdi Tedesco gitti. Fenerbahçe yönetimi bu hafta sonu görevi bırakıyor. Eğer yeni teknik direktörle, örnek veriyorum, Tedesco'nun düşündüğü futbol anlayışı arasında bir benzerlik, bir uyum yoksa o zaman işte o zaman zorlanıyorsunuz. O zaman çok büyük hatalar oluyor. Yani Fenerbahçe'nin normalde başkan adaylarının onu anlatmaya çalışıyor. Tabii Beşiktaş için de geçerli. Yani bir şey oluşmaya başlamışken ya bak hoca böyle iki tane oyuncu var. Biz bu oyuncuları pek gönderemeyiz. Yani maaşları yüksek. Yeni geldiler. Ondan sonra sen bunlar üzerinden gider misin? Evet giderim. Tabii ki giderim. Evet bence de Kante Gündüz'ü mükemmel bir göbek. Diyen bir adamla Fenerbahçe'nin normalde yoluna devam etmesi. Asensio mu? Çok iyi. Talisca mı? Çok iyi. Evet yani ben bu oyuncuları evet. Ha, kim eksik ya? Bir santrofor olsa iyi olur. Fenerbahçe takımında. Yani bizim çok fazla bir şeyi değiştirmemize gerek yok. Tarzı mesela bana daha şey geliyor. Fenerbahçe'nin daha kolay yol alabilmesi için. Örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi elemesinde daha başarılı olabilmesi için o tarz bir yaklaşım daha mantıklı geliyor bana. Ama pek onu göremiyorum işte. Yani o ama dediğim gibi biraz sanki Türk futbol ikliminin bir şeyi, sonucu. Yani böyle konuşsa şimdi herkes esner böyle, ha bu adam ne diyor ya falan, dalga mı geçiyorsun sen yani, hani bırak bunları yani normalde olması gerekene şey derler, boş konuşuyor bu adam derler. O yüzden de biz de onu da getireceğiz, bunu da alacağız, o da gelecek tabii falan. Yerli de olur, yabancı da olur. Olur tabii canım, yani yerli de olur, yabancı da olur. O değil ki problem. Yerliye yakın olacak, işte o olacak, bu olacak. Yani oralar biraz bence karışıyor ama neticede Fenerbahçeli taraftarlar biraz sabretsinler. Az kaldı. Yani hafta sonunda Fenerbahçe'de temel belirsizlik çözülecek. Bir başkanı olacak Fenerbahçe'nin. Ondan sonra süreç biraz hızlanacaktır Fenerbahçe adına. Ama o sürecin de belki seçim bittiği için o popülizmden biraz uzaklaşması da Fenerbahçe'nin işine gelebilir.
1: Tabii.
0: Umarım da öyle olur. Hani biraz daha ayakları yere basan tercihler yapılır Fenerbahçe için.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Kartal bağlantı yoluna Tem'den giriş noktasında bir kaza meydana geldi. D100 önünde takla atan bir araç var. Bölgede bekleyiş var. Buraya dikkat. Altınşehir'de Eydin'in önünde kaza var. Yoğunluk Mahmut Bey'de. Ve Arnavutköy Habibler yolu Fenertepe'de Habibler yönünde bir kaza meydana geldi. Bölgede şu anda bekleyiş devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya doğru artık D100 trafiğiyle birleşti ve Cevizli'den itibaren yoğunluk var. Aynı zamanda tünel trafiği de burada başlayacak. İkinci köprü trafiği ise Sultanbeyli'de başlıyor. Anadolu yönünde ise tünel ve köprüler açık, yakın katılımlar. Nakkaştepe, Beylerbeyi ve Kuzguncuk'ta yoğun olacak. Aynı zamanda Kavacık'ta da yoğunluk var. Ankara'dayız. Ankara'da yoğunluk %80'lerde. Çok sayıda kaza ve araç arızası var. Birkaç noktadan bilgi verelim. Konya yolunda Gölbaşı'na doğru, Eskişehir yolunda Ümitköy yönünde, Malazgirt bulvarında çevre yoluna doğru, İncek bulvarında İncek yönünde ve Anadolu bulvarında çevre yoluna doğru bir kaza meydana geldi. Diğer tüm ayrıntılar 88.4'te. İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de yoğunluk %61, kaza var. Esparşı alt geçit Karabağlar istikametine kaza meydana geldi. Bölgeyi kullanacakların dikkatine. Rota planlamanızı yolda uygulamamızdan yapmayı unutmayın. İyi yolculuklar.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz şimdi yine Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi devam ediyor. Henüz netleşen bir aday yok ama aday sayısı da bayağı aza indi şu anda. Bence bu Beşiktaş için güzel bir şey. İtalyano onlardan biri. Diğeri Arne Slot gözüken. Fırat Güner de dün paylaşmış. O Serdar Adalı'nın bireysel olarak ilgilendiği isim Slot gibi gözüküyor. Bir de hani diğer aday Paladino dedim ben dün öğlen Doruk'a sordum. Herhalde o da üçüncü opsiyon olarak yedekte tutulan isim. Ama İtalyano'nun da Beşiktaş'a sıcak baktığı da dün haberleri yapıldı. Bir prensip anlaşması olmuş sanki ama herhalde Slot olursa Slot'a öncelik verecek. Sonuçta Liverpool'u çalıştırmış, orada şampiyonluk yaşamış biri. Daha kariyerli bir hoca. Herhalde o yüzden Slot şansı sonuna kadar zorlanacak. Olmazsa İtalyano'ya gidilecek gibi anlıyorum ben haberlerde.
1: Yani Slot bana biraz uçuk geliyor ama çok benim aklıma yatmadı açıkçası yani.
0: Mesela Slot şu takıma gider diyor musun? Hani Beşiktaş olmaz ama mesela Slot'a şu takım talip olur gibi olmadığı için ben bana biliyor musun o kadar şey gelmiyor. Hani zor yine ikna etmek, çok para da ister de çok gözde bir hoca mı şu anda mesela?
1: Slot iyi bir teknik direktör. Yani bu sezon istediklerini yapamadı. Tabii bu sezon istediklerini yapamamasında özellikle yaz transfer döneminde harcanan rakam da çok önemliydi. Liverpool uzun süre öyle transferler yapmadıktan sonra ciddi bir para yaptı. Para yatırdı.

0: da teknik direktör değiştiren bir yapısı yok. O yüzden de benim düşüncem açıkçası hani Slot devam edecek. Bu seneyi o şekilde geçtiler artık. Ondan sonra daha yarışmacı bir takımı yaratacak ya da yaratması için Slot'u o zamanı verecekler diye düşünüyordum. Benim için sürpriz oldu. Mesela sezon bittikten sonra Liverpool'un Slot'la yolları ayırması. Fakat tekrar söylüyorum, Slot iyi bir teknik direktör. Başarılı bir teknik direktör ama gözde bir teknik direktör. Şimdi Premier Lig'de Liverpool'u çalıştırdıktan sonra bir sonraki seçimi Süper Lig olmaz. Zannetmiyorum.
1: Erken birkaç sene sonra belki ama
0: Olabilir. Yani
1: şu
0: eğer
1: an değil diyorsun.
0: düşüş yaşarsa ondan sonra tekrar böyle bir şey isterse, farklı bir heyecan isterse, bir çıkış aramak isterse o zaman bence Süper Lig opsiyonunu düşünür. Yani Liverpool sonrası Süper Lig ya da Premier Lig sonrası direkt Süper Lig çok kolay olacak işler değil. O yüzden de yani Slot ismi mesela Serdar Adalı için de fayda sağlayacak bir isim değil. Yani Slot operasyonu zor bir operasyon. Yani Slot ismi gündeme gelince insanların gene beklentisi yükseliyor. Teknik direktörle alakalı olarak. Sonra seçtiğiniz teknik direktörü gene biraz zor durumda bırakıyorsunuz. O da yaşandı yani. Türkiye'de sürekli de yaşanıyor. Tekrar tekrar aynı filmi izliyoruz. Ondan sonra insanlar seçtiğiniz teknik direktörü beğenmiyor. Şimdi Felipe Luis'e gittiniz. İşte Portekiz'e gidildi. Konuşmalar yapıldı. İkna edecek. Oldu mu? Yani siz o haberler yapılırken adam Monaco'ya pat diye imza attı. Bir gün önce de Leverkusen haberi çıkmıştı Sky'da.
1: Daha imza atmadı bu arada. Hala
0: Ha işte
1: Leverkusen konuşuluyor.
0: ha burada da şey konuşuluyordu. Hani işte ikna ediyor. Çok iyi görüşme geçti falan. Burada da haberler pozitifti. O yüzden çok doğru bulmuyorum ben. O yüzden de sana sordum yani o hamle doğru bir hamle gitmek. Sence doğru bir hamle mi? Sen dedin ki fırsat varsa gidilir konuşulabilir. Bana sorarsan ya bu operasyonu çok gizli yapacaksın. O tarz bir hoca ile yani A plus bir hoca ile konuşurken o operasyon çok gizli olacak. Kimse duymayacak. Çünkü kimse duymadığı noktada eğer operasyona harcadığın zaman, emek artı olası bir başarısızlıkta sana çok bir şey yok. Dezavantaj getirmiyor. Ama işte gittin ötekini bekletiyorsun. Ondan sonra o isim medyaya geliyor. Şöyle geliyor, böyle geliyor. Bir şey yaratır yani Slot ismi. Şimdi Liverpool'un teknik direktörünü getiriyorsun sen. Bu önemli bir olay. Büyük bir olay. Sonuçta Klopp kaç sene yönetti Liverpool'u? 10 sene mi? Bak Klopp'tan sonra seçilmesi bile Slot'un değerini gösterir. Yani Klopp'tan sonra o çok büyük önemli bir dönemden sonra senin takımı teslim ettiğin teknik direktör o. Ve sen o teknik direktörü getiriyorsun sadece bir sene sonra, 2 sene sonra. Bunlar hep değerini, işin operasyonu zorluğunu gösteren işaretler baktığında. Ama onu kotaramadığında o zaman diyorlar ki alamadılar onu, İtalyano'ya döndüler. İtalyano'yu da şey yapıyorsun. Durduk yere adamı yani. O düşük beklentinin şeyi oluyor. Karşılığı oluyor o zaman İtalyano. Ama işte nedendir bilmiyorum. Yani bu bir şey aşkı mı? Ben konuşulayım aşkı mı? İşte biz bunu yapabiliriz aşkı mı? Bunları bence pek beceremiyorlar bizim kulüpler. Ya ben yönetimde olsam ya kulübü şeyime söylemem. Söyle ismini. Eşime söylemem yani. Onlar evli de ben değilim de işte. Aklıma o geldi. Yanımdakine söylemem yani. Gidecek göreceksem Slot'la giderim konuşurum. Eğer olabiliyorsa ilerlerim. Ama inan 3 kişi bilmez yani o olayı. Ondan sonra olursa ne ala. Ondan sonra açıkla zaten onun ekmeğini yersin. Ama önceden açıklandığı anda ben bir faydasını görmüyorum kulüpler için.
1: %100 senden fikirim burada. Ben görüşülsün dediğimde bunu gidin davulla zurnayla bütün basın mensuplarına duyurun da gidini tabii kastetmiyorum. Bence gidip görüşülmekte hala bir problem yok. Dediğin gibi bu mümkünse gizli kapılar ardında yapılsın. Kimsenin de haberi olmasın, ruhu duymasın. Hani bunu eğer tabii yönetim kanadı medyaya uçuruyorsa bu eleştirimiz. Bir de işin tabii menajer tarafı da oluyor. Şimdi orada nereden haber uçuyor onu da çok bilmek mümkün değil. Bazen menajerler de burada piyasayı kızıştırmak için haber sağlıyorlar muhabirlere. Ama burada sen de ben de genelde yönetimler kendi PR'ları için olduğunu düşündüğümüz için yönetim. Ama tabii bilemiyoruz yine de. Bu bizim düşüncemiz gerçekten nasıl. Ama bence de yani bu isimlerin medyaya servis edilmesi yönetimler

0: tarafından bence de doğru değil. Ve Ali abin dediği gibi kulübe de pek bir hizmeti olmuyor. Yani Philip Ruiz'e gittin görüştün olmadı. Slot ismi gündeme geldi olmadı. Yeni gelecek hoca dediğin gibi burun kıvırıyor taraftar bu sefer. O zor. Mehmet Ünal Bursa'dan dinleyicimiz dün A-Spor'da slotun Milan'a gideceği İbrahimovic'in arayıp onu ikna etti ve kabul ettiğini söylediler bilginize demiş. Şimdi ben de düşünüyordum hangi takımlar olabilir slotun bu saatten sonra kabul edebileceği. Doğru Milan olur. Mehmet Ünlü Leverkusen demiş. Olabilir. Premier Lig'den bilmiyorum seviye düşmek mi olur Fulham'ın Marco Silva'dan sonra
1: olur.
0: Düşünceyi isim ya da Crystal Palace'ın.
1: Seviye düşmek olur.
0: Onları evet. Herhalde kabul etmez. O zaman Premier League'den bir aday kalmıyor zaten
1: evet,
0: slot için.
1: Premier League
0: o zaman Avrupa bazında da Napoli'de Allegri ile anlaştığını dün Doruk da söyledi. Milan'la Leverkusen kalıyor. Ama Milan'da başka bir hoca bulsa slot için belki Beşiktaş bir opsiyon olur mu? Yoksa ben bir sene dinleneyim. Hani Beşiktaş'ta
1: ya olur,
0: sıcak
1: tabii
0: bakmıyorum.
1: Ki opsiyon olur. Ben hani imkansız olmaz o bu demiyorum. Ama diyorum ki zor bir operasyon. Ve operasyonu kotaramadığın noktada diğer adayı zor durumda bırakıyorsun diyorum. Benim söylemek istediğim o. Yani olur, niye olmasın? Hani iyi bir teklif yaparsın. Senin dediğin gibi bazı opsiyonlar kapalıdır. Çalışmak istiyordur. Olur. Orada bir şey yok. Çok büyük bir sürpriz yok. Ama kolay operasyonlar değil. Anlatmak istediğim o. Yani seni zorlayacak operasyonlar bunlar. Çünkü işte Felipe Luis de hani ne oldu ki? Ne yaptı ki adam? Avrupa'da hiçbir şey yok mesela diye düşünebilirsin. Hani başarısı yok diye düşünebilirsin ama bak sadece Flamengo'da yaptıkları ki Flamengo'da yaptığı işler olağanüstü. Ona şu an ciddi bir şey verdi, güç verdi. Kapısını çalan birçok kulüp var ya da onu biraz daha takip etme isteyen, hani listesine kesin olarak alan bir bakalım hani bir Avrupa'da bir gitsin ondan sonra zaten orada da ilk kulübünde başarılı olursa ya da iyi işler yaparsa zaten önünü tamamen açacak. Yani şimdi siz biraz daha böyle takımla beraber büyüyebilecek, biraz daha uzun süre çalışabileceğiniz bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Bir şeyleri oluşturacak bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Biraz daha hani deyim yerindeyse kafasını, emeğini, hırsını buraya verebilecek bir teknik direktöre ihtiyacın var. Mesela Slot'u buraya getirdin. Slot'un buradaki temel motivasyonu hemen bir sonraki sene başka bir yere gitmek olabilir. O biraz daha zorlayıcı mesela gene senin için. O tarz teknik direktör. Ama mesela İtalyano, hani İtalyano gelsin demiyorum da. Hani işte gittiği yolları düşünürsen, eğer takımla uyumlu olabileceğini, burada başarılı olabileceğini düşünüyorsan daha doğru profil gibi. Daha doğru profil gibi. Yani kulüp şu anki durumu, ekonomisi, geçmiş başarıları, Avrupa geçmişi hepsini beraber düşündüğün zaman öyle bir teknik direktör seni bir iki sene belki üç sene çalışabileceğin bir şey artık bulman lazım. O tarz bir teknik direktöre git artık. Yani bir şey yakala, bir teknik direktör uyumu yakala, artık sorunun teknik direktör olmadığını anla. Beşiktaş için söylüyorum bunları. O teknik direktörle beraber büyümeyi düşün. Ve bunu da öyle bir anlat ki artık takımdaki oyuncular da senin taraftarların da şeyi anlasınlar. Yani Beşiktaş 10 maçta 15 maçta teknik direktör değiştiren bir kulüp olmadığını anlasınlar. O güvenin olması lazım. Beşiktaş için bence doğru yol bu. Ama bu da işte sıkıcı yol ne yazık ki. Bu da hani Fenerbahçe için az önce konuştuk ya bu da Beşiktaş'ın sıkıcı yolu. Yani Beşiktaş bir şeyi oluşturmadığı sürece o başarıyı yakalayamayacak. Bunu görmesi lazım artık. Beşiktaş'ı yönetenlerin ve Beşiktaş'ı destekleyenlerin. Sadece Beşiktaş'ı yönetenler değil, destekleyenler de, taraftarlar da bunu görmesi lazım. Artık Beşiktaş'ta anahtar kelime biraz da sabır. Ama doğru insana sabır tabii. Doğru kadroya, doğru teknik direktöre sabır. Doğru sportif direktöre sabır, futbol direktörüne sabır. Doğru yönetime sabır. Ama buna ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş seçti bir teknik direktör. Yola koyuldu. Doğru bir teknik direktör. İyi bir seçim yaptığını düşün. Ama sezon istediği gibi başlamayabilir. O zaman ne yapacak Beşiktaş? İşte Serdar Adalı ne yapacak? Asıl soru orada olacak. Yani soru mesela şu anki Beşiktaş'ın gündemindeki soruların zorluğu, ağırlığı ve ciddiyeti ile o zamanki dönemdeki soruların ağırlığı, zorluğu, ciddiyeti arasında çok ciddi fark olacak. Esas orası. Yani şu an değil. Şu an çünkü takım maç oynamıyor.

0: ortada bir şey yok. Seçeceksiniz bir teknik direktör, getireceksiniz. Okey. Birileri yorum yapacak. Bu hoca şöyledir, şu hoca böyledir. Şöyle olur, böyle olur. Ama bir şey yok. Sahada bir şey görmeyeceğiz. Ama takım sahaya çıkıp işler ilk anda istediği gibi gitmezse, işte o zamanki yaklaşım, taraftarın yaklaşımı, kulübün yaklaşımı Beşiktaş'ın geleceğindeki asıl soru olacak. Eğer aynı şekilde olursa, getirdin İtalyano'yu. Mesela kötü başladı. Lige kötü başladı. Elemelerde sıkıntı yaşadı. Hadi eyvallah dediğinde artık yeter diyeceğim ben de, bana Mert Beşiktaş'ı sorma yani.
1: Pas geçelim
0: Ya pas
1: sende.
0: geçelim diyeceğim artık, yeter. Aynı senaryoyu ben kaç kere yaşayacağım yani. Benim de hayatım kısa. Ben de 200 sene yaşamıyorum ki. Hep aynı şeyi mi yapacak kulüp? Beşiktaş işte bunu anlaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin de kendi içinde çözmesi gereken şeyler var. Beşiktaş'ın da var. Ama burada Beşiktaş için kilit nokta artık sabredecek. Yani doğru insana sabredecek. Şey de olsa, o yolda taşlar da olsa, çukurlar da olsa, düşse de kalksa da artık sabredecekler. Eğer sabretmezse Beşiktaş, yani getir İtalyan'ı, sonra Slot'u getir. Ne olacak ki? Ne fark edecek ki? Yani hepsinin ömrü zaten 15 maç. 20 maç bilemedin. Ne olacak yani?
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.59 saatlerimiz. Beşiktaş'ta şu anda teknik direktörlük konusunda en güçlü aday Vincenzo Italiano. Biraz bu bölümde ondan bahsedelim. Sabah Spor'u dinleyicileri için dün biz öğlen Hattrick'te Esport yorumcusu İtalya Serie A'yı yakından takip eden Doruk Keskin'i telefonla bağladık. O da bir herhalde 15-20 dakika hem Italiano'yu bize anlattı biraz. Biraz Paladino onu da sorduk. Italiano ile ilgili tabii genelde söylediği şeyler Doruk Keskin'in net bir oyun anlayışı olduğu yönünde. Daha çok önde oynamayı seven, önde baskıyı seven, topa hakim olmayı seven bir profil çizdi Italiano ile alakalı olarak, ki o da son iki sezonu Bologna'da geçirdi. Bologna'da da yolları ayrıldı şu an. Boşta olan bir teknik direktör bu arada, o bilgiyi de vereyim. Ondan önceki 3 sezonda

0: Fiorentina'nın teknik direktörü. Vincenzo Italiano, henüz 48 yaşında bir teknik direktörden bahsediyoruz. Dorun söylediğini bir de istatistikle şöyle destekleyeyim. Barış Gerçeker de Italiano'nun demiş, benim için kritik iki verisine baktım diyor dün Twitter hesabında. Bir, üçlü savunma oynatmıyor demiş. Bu Türkiye için iyi bir şey. İki, Serie A'daki 5 sezonun hiçbirinde takımlarının topla oynaması %55'in altına inmemiş. Bunu Fiorentina ve Bologna ile yapıyor. Milan'ın, Inter'in, Juventus'un, Roma'nın, Napoli'nin, Atalanta'nın olduğu ligde %55 ortalama üzeri 5 sezonda da yer almak kolay yapılabilecek bir şey değil. Bu acayip bir istatistik. Dün görmüştüm. Dinleyicilerle de paylaşmak istedim. Bu Italiano'nun futbola bakışını anlatan bir unsur ki Beşiktaş'ın da topla oynama niyeti, önde oynama niyeti. Malum büyük takım sonuçta. Anadolu takımları genelde kapanacaklar. Beşiktaş da onları çözmeye çalışacak. Bu anlamda uyan bir kimya gözüküyor. Ama işte en büyük def olarak görebilecek kısmı da bir rotasyon delisi olduğunu söylemesi oldu Dur Keskin'in. Acayip rotasyon yapıyormuş ki Fiorentina döneminde de Konferans Ligi macerası sonuna kadar gitti. 2 sene finale kadar çıktı. Finalde kaybetti. Bir Olympiakos'a, bir de West Ham'a mıydı? Az önce baktım da.
1: West Ham'a.
0: Bir de West Ham'a kaybediyor. Hı-hı. Ama finale kadar gidiyor. Aslında hani biraz rotasyonun sebebi de Avrupa macerasının sürekli olması sanki. Bologna'yla da ilk yılında Şampiyonlar Ligi, ikinci yılında da Avrupa Ligi macerası var. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını eleniyor ama Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar götürüyor. Orada Aston Villa'ya bu sezon kaybediyorlar. Bir önceki turda Roma'yı saf dışı bırakıyor. Gasperini'nin Roma'sını, ki o Roma bu sezon ligde Şampiyonlar Ligi bileti alan bir takım. Aslında bakarsanız böyle başarı olarak da çok iyi şeyler gösteren. Belki kupa olarak sadece geçen sezonki İtalya Kupası gözüküyor CV'sinde ama Konferans Ligi'ndeki iki final. Fiorentina'da yine bir sezon kupada finale çıkıp kaybediyor. Geçen sezondan önce galiba yarı finalde kaybediyor. Oraları hep zorlayan ve büyük takımlara karşı da iyi maçlar oynayan, mesela bu sezon Süper Kupa yarı finalinde Inter'e ediyor. Finalde Napoli'ye kaybediyor. O maçlarda da iz bırakan bir teknik direktör. Gözde bir isim. Bir heyecan yaratır diye düşünüyorum. Slot kadar hani bir Liverpool geçmişi olmasa da.
2: Yaratır gibi gözüküyor. Aynı zamanda Doruk şunu da söyledi. Hani modern futbolun ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm şeyleri içinde barındıran bir futbol anlayışı var dedi. Önde baskıdan da bahsetti, hatırlarsan. Sadece topa fazla sahip olma değil. Önde baskıdan da bahsetti. Ve hani favori teknik adamlardan biri olduğunu Doruk'un dile getirdi. Hep genelde iyi şeyler söyledi.
0: Bir de bir ifade kullandı. Genelde İtalya'da işte A plus hocalar var. A sınıfı ya da. Italiano'yu da hani B değil ama A eksi dedi. O sınıfa yaklaşan bir profil olarak.
2: Tabii daha genç teknik direktör için genç sayılabilecek bir yaşta. Belki zamanla o sınıfa kendini atacak. Burada dün ben şunu da anlatmaya çalışmıştım. Beşiktaş'ın futbol direktörü var. Beşiktaş'ın futbol direktörünün Türkiye'yi, Türk Ligi'ni, Türk Ligi'nin bakış açısını, Beşiktaş'ın bakış açısını çok iyi bildiğini hepimiz zaten daha önceden de gördük. İşte burada yabancı bir teknik direktör geldiğinde, yabancı teknik direktörün işte rotasyon gibi Türkiye'de çok sevilmeyen bir kelimenin, insanların tüylerini diken diken eden bir kelimenin işte şeyi orada, seti Önder Özen olabilir. Yani Önder Özen İtalyan öyle çalışırsa, Önder Özen buradaki bakış açısını İtalyan'a anlatıp bir ortak zemin yaratabilirler. Bence futbol direktörlerinin zaten en temel işlerinden biri bu. Yani hocanın uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Önder Özen de bunu yapabilecek. Hatta fazlası da yapabilecek kapasitede biri. Eğer Italiano da o yaklaşımı gösterirse işte biraz daha işleri hızlandırmış olursunuz. Tabii Italiano'yu karakter olarak bilmiyorum. Yani çok inatçı mı? İlla ben o rotasyonu yapacağım. Mutlaka yapmalıyım diyor mu? O rotasyonu yaptıktan sonra işte oyun takımda mesela ne kadar değişiyor? Bunlar daha tam olarak bilmediğimiz noktalar. Çünkü işte ben de dün hat-trick'te siz vardınız. Genco ile konuşurken Beşiktaş'ta bir

0: Fenerbahçe maçında Gökhan Sazdağ örneğini verdim yani. Gökhan Sazdağ oyuna girdikten sonra hani Beşiktaş'ta bir mevki değil, neredeyse bütün mevkiler bozuldu. Bütün oyun alt üst oldu Fenerbahçe derbisinde. Yani bizde o kadar bir oyuncu etkileniyor. Şimdi hani bir takımda herkes ister 20-21 oyuncu aynı şeyde performans göstersin ya da yakın performanslar göstersin, ama işte bazen olmuyor. Türkiye'de olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer hani kendi yöntemlerinde çok sabit bir şey yoksa, bakış açısı yoksa, zaten o da uyumu sağlayacaktır. O uyumu sağladığı zaman da daha başarılı olabilir. Ha, belki rotasyonu çok iyi kullanacak. Bundan önce görmediğimiz seviyede bir rotasyon kullanımı yapacak ve belki biz ona uyum sağlayacağız. Hı hı. Ama burada önemli olan işte buradaki bakış açısını futbol direktörünün, kulüpteki yöneticilerin hızlı bir şekilde hocaya aktarması, hocanın da bunu anlayıp kendi şeylerinde esneklik sağlaması. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani yabancı hocalar, özellikle burayı hiç bilmeyen yabancı hocalar geldiğinde mutlak surette korumaya alınmalı kulüp tarafından. Hani biz tamam getirdik seni, hadi takım bu, sen bak işine, istediğin kararları ver. Güzel bir yaklaşım değil. Türkiye için çok geçerli bir yaklaşım değil. Yani bizdeki futbol iklimi herkesi çiğ çiğ yiyor. Hiç acımamız yok. Hiç sabrımız yok. O yüzden de bırakamazsın yani teknik direktörü. Böyle şey gibi düşünmen lazım. Hani anaokuluna götürdüğün bir çocuk gibi, o kadar böyle dikkatli olman lazım yani. Hani sen elinden tutacaksın, okula götüreceksin, hocasına teslim edeceksin, bırakacaksın, zil çaldığında geri gideceksin, alacaksın. O kadar dikkatli olman lazım. Yoksa yok, yaşayamıyorlar yani, yaşatmıyoruz. Şimdi en son hangi yabancı teknik direktör Türkiye'de şampiyon oldu sorusunun içinde bence bunlar da var. Yani iş sadece teknik taktik değil. Hani hocaya burayı anlatmak, hocanın da hemen anlaması lazım ya da kısa sürede anlaması lazım. Eğer bırakırsan öğütülüyor.
1: Bu rotasyon konusunda işte Önder Özen belki destek verecek, belki bir talepte bulunacak. İşte Türkiye'de bunlar çok eleştiriliyor diye. Şimdi şeye baktım, bu sezon kaleci kullanımlarına baktım. Doruk üçüncü kaleciyi kullanma deyince. Sezonu Skorupski ile başlıyor. 7. haftada ligde sakatlığı yokken bir anda Skorupski yedek başlıyor. Kadroda yani yedek. Ama onun yerine ikinci kaleci Ravalya'yı oynatmayı tercih ediyor bir anda. Sonraki hafta tekrar Skorupski'ye dönüyor. Sonra Skorupski sakatlanıyor. İkinci kaleci haliyle Ravalya oynamaya başlıyor. Ama bir yerden sonra da ligin sona doğru artık performansından mı memnun değil nedir? Skorupski hala sakatken bu sefer üçüncü kaleciyi bir maçta oynatıyor. Sonra iki maç ikinci kaleciyle oynuyor. Sonra iki maç tekrar üçüncü kaleciye dönüyor. Sonra tekrar ikinci kaleciye dönüyor falan. Böyle bir tabii bir sakatlık var ama yine de sakatlık varken sürekli ikinci kaleciyle de gitmemiş. Arada üçüncü kaleciye de o fırsatı vermiş mesela. Sadece kaleciye bakıyorum. Büyük ihtimal stoper, orta sahaya baksam neler görürüm. Ama kalede bile o üçüncü kaleciye, ki 18 yaşında da bir isim bu arada üçüncü kalecide bahsettiğim isim. 2007 doğumlu biri.
0: Evet.
1: Hani Fenerbahçe'deki Tarık Çetin gibi bir kaleci de değil. Tecrübeli bir kaleci de değil. O da oynadı ya bazen böyle. Böyle bir şey, sadece bu sezona baktığımda bunu gördüm.
0: Mesela, evet, yani mesela işte benim futbola bakış açımda kaleciye mümkünse hiç dokunmam. Hiç. Yani bir kaleci bence mesela birinci kaleci olduğunu bilmeli. Hı hı. O güvenle oynamalı. Ama görüyorsun işte. Yöntemler ne kadar farklı.
1: Bakış açısı
0: çok. Yöntemler ne kadar farklı. Ama yani işte burada o seçimi yaptığın zaman mutlak surette kazanman gerekiyor. Ya da o seçtiğin oyuncunun performans göstermesi gerekiyor. O zaman kimse bir şey demiyor burada. Hani o yaptığın seçim de çok fazla sorgulanmıyor. Ama aksi olduğunda, şimdi aksi olduğunda da bizim frenimiz yok. Hani o teknik adam o seçimi neden yaptı, neyi düşündü, oralarda değiliz. O tercihi yaptı, başarısız oldu. O zaman tamamen işte yok etme kültürü var ya bizde. O yüzden zaten sağ çıkamıyorlar. Hani dur anlayalım, bir bekleyelim belki antrenman performansı, işte ayak kullanımı, ondan sonra oydu buydu, savunmayla uyumu, hiç oralar düşünmüyor. Sen bir karar verdin, o kararın yanlış oldu. Büyük takım puan kaybetti,

0: Ölmen lazım. Bizdeki bakış açısı bu. Hele bunu 2-3 hafta yaptığında geçmiş olsun. Hiç şans bırakmıyorlar sana. İşte ne diyeceksin? Nasıl yaklaşacaksın? Orası önemli. Dediğim gibi ben normalde mesela kalecime dokundurmam. İstemem yani. Ben teknik direktör olsam derim ki Mert benim kalecim. Yani bu adam hastalanmadığı sürece, ceza almadığı sürece, sakatlanmadığı sürece oynayacak. O kadar.
1: Bizde de olay oldu ya, mesela Süper Kupa'da Günay oynadı. Finalde, yarı finalde Uğurcan oynadı. O bile hani ne oldu, bir şey mi oldu?
0: Evet.
1: Çok alışık değiliz böyle
0: Ama bu
1: şeylere.
0: aynı zamanda doğru olduğumuz anlamına da gelmiyor. Onu da unutmayalım. Hep orayı da atlıyoruz yani. Bu fikir, ama bu fikir yani %100 doğru olamaz. Öyle bir dünya yok yani. Ben şu an için öyle düşünüyorum ama. Belki de İtalyano gelecek, o şeyleri yapacak, rotasyon yapacak. Adam çok başarılı olacak belki. Fakat benim anlatmak istediğim, yani buralarda işi zor oluyor o tarz deneme yapan teknik adamların. O hele bir de başarısız olursa, o zaman işte vay haline. Geçmiş olsun yani.
1: Mehmet Ünlü bu rotasyonları mağlup olduktan sonra mı, galip geldikten sonra da yapıyor mu diye sormuş. Yoksa hep puan kaybından sonra mı yapıyor diye bir soru yöneltmiş. Bununla ilgili bir ayrımı var mı bilmiyorum açıkçası. Onu bakmak lazım.
0: Yani
1: Buna emin değilim.
0: Doğru'nun anlattığından anladığımız
1: Pek ona bakmıyor
0: skorlardan bağımsız
1: gibi.
0: bir çok rotasyon seven bir teknik adam olarak değerlendirebiliriz.
1: Selamlar demiş. Ben Erhan. Sürekli Türkiye farklı, burası benzemez demek bizi her türlü başarısızlığa, bahaneyi baştan üreten hale getiriyor demiş. Neredeyse tüm dünyayı dolaştım. İnanın Türkiye farklı değil. Türk insanının kendini dünyadan soyutlama alışkanlığı sadece farklı demiş.
0: Yok. Yani bunun
1: Devamı da var da.
0: ne demiş devamında?
1: İşe en yüksek seviyede en maliyetli kişiyi alıp onun oryantasyon ve entegrasyonu planlamayan bir biz Türkler diyor. Para ödeyince hallettiğini düşünen bir bizim futbol camiamız olur mu demiş. İyi kişi, hızlı entegre olan adamları bırakıyoruz, hemen kötü şeyleri kopyalıyorlar demiş
0: Tam
1: mesajında.
0: aslında kendi de söylüyor farklı olduğumuzu.
1: İşte orada farklıyız sadece diyor galiba. Diğer şeylerde aynıyız da işin o kısmında, o kısmı yapmıyoruz diyor, oryantasyonu kendi haline bırakıyoruz diyor galiba. Ben öyle anladım
0: Tam
1: ama.
0: onu zaten yapmadığımız kesin. Fakat olaylara yaklaşımımızın da farklı olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani biz sakin düşünen, mantıklı karar vermek isteyen bir şey değiliz. Futbol iklimi değiliz. Esas farkımız orada çıkıyor. Yani biz tamamen neredeyse duygular üzerinden hareket ediyoruz futbolda. Her şeyi duygular belirliyor. Ve biz futbolda mesela hangi kulübün kısa, orta ve uzun vadeli planı var dediğimde bence cevabı yok. Benim cevabım, bana sorsalar ben yok derim. Öyle bir plan yapılabilecek bir şeyimiz yok. Futbola yaklaşımımız yok. Yani futbolda o topun gol olup olmaması ile alakalı tüm kararları veriyoruz. Ya topu atsam böyle, şu an topu bıraksam top bir yere çarpıp farklı bir yere de gidebilir. Hiç çarpmadan pat diye de düşebilir. Mesela onu tamamen geçiyoruz. İşin o tarafını. Hani adı üzerinde top, yuvarlak ve her şey olabilir futbolda. Orası bizde yok. Orayı silmişiz aklımızdan. Ama o top kale direğinden geçti. Sen dünyanın en iyisisin. Direğe çarptı. Sergen Yalçın güle güle. Bu kadar basit işte. Ben de diyorum ki artık bundan özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sıyrılması lazım. Galatasaray'ın da sıyrılması lazım, ama Galatasaray'ın acil bir durum yok çünkü şampiyon. Galatasaray. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe uzun süredir futbolda başarısız. O yüzden de şimdiye kadar yaptıklarının tersine ya da farklı bir yaklaşımla yeni sezona hazırlanmaları gerekiyor. Daha sakin olmaları gerekiyor. Daha uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Her ne kadar kısa vadede başarıya ihtiyaçları olsa da uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Eğer bunu hayata uygulayamazlarsa, bunu hayata koyamazlarsa gene aynı sonuçlarla karşılaşacaklar diyorum. Ben de ondan sıkıldım diyorum artık. Yani ben 200 sene yaşamayacağım için. Yani gene Beşiktaş'ın aynı hikayesini bir sene daha izletmeyin bana diyorum. Getirin, önemli değil. Yani Arne Slot da gelebilir. İlhan Palut da gelebilir. Italiano da gelebilir. Ama hocanıza, diğerle getirdiğiniz hocalardan farklı yaklaşın diyorum.

0: Benim anlatmak istediğim bu. Ama işte Türkiye'deki o anlatmaya, betimlemeye çalıştığımız futbol ikliminde bunların çok zor olduğunu da bir taraftan işte görüyoruz, yaşadık. Yani bu İtalyano'nun mesela adamla ilgili çok az şey bilmemize rağmen Doruk'un söylediği rotasyon aşkının başına dert açabileceği belli ne yazık ki. Şimdi bunu görmezden gelebilir misin Türkiye'de? Hani buna hayır diyebilir misin? Yok olmaz tabii ki biz bunu olgunlukla karşılarız. İtalyanlara süre veririz.
1: Biz alışkınız rotasyona
0: Heh.
1: zaten. Bizim hep genlerimizde rotasyon var.
0: Aynen. Yani İtalyan da istediğini yapar. Ya da istediğini yaptıktan sonra da hayatına devam eder. Kim diyebilir? Yani bunu artık Süper Lig'i biraz takip etmiş herkes biliyor. Ve bunu bilmemize rağmen de aynı şeyleri yaşıyoruz ya. O üzücü oluyor genel olarak. Hani ondan da o şeyden, o bakış açısından pek kurtulamıyoruz. O yaklaşımı gösteremiyoruz. Ben de diyorum ki bunu yapabilen takım, bunu uygulayabilen takım diğerinin önüne geçecek.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
6: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz ve ETC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 70 bin doların da altına sarkmış durumda, 67 bin 284 dolar düne kıyasla 3 bin dolar kadar daha fiyat gerilemiş durumda. Hatta ETC Türk'te 65.500'ü dipte görmüş sabah, oradan bir tepki alıp 67 bin 200'ün üzerine çıkmış. TL olarak da 3.089.640'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: İddia bölümüne geldik. Saatlerimiz 9.20 bugün Dünya Kupası öncesi takımların hazırlık karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Saat 21'de Danimarka Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması var. Karşılaşma Esport ve Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Danimarka karşılaşmanın favorisi tabii ki 1.43'lük bir oranı var. Lüksemburg, İtalya ki İtalya çok enteresan bir kadroyla bu milli araya girdi. Nasıl bir maç olacak orası tabii belli olmaz ama İtalya yine de favori Lüksemburg önünde. 1.36'lık bir oran verilmiş iddiada. Polonya, Nijerya bir diğer karşılaşma. Polonya 1.92 ile maçta bir adım önde gözüküyor ve Hollanda, Cezayir bu maçta yine Esport ve Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Hollanda'nın favori olarak çıkacağı bir müsabaka olacak. Galibiyetine de 1.24'lük bir oran verilmiş. Sabah karşı da bu arada maçlar var. Panama, Dominik Cumhuriyeti. Gece 3.45 ile 4'te Güney Kore, El Salvador mücadelesi de bir başka karşılaşma. Var mı Ali abi bu maçlardan değinmek istediğin? Cebeli Tarık, İngiliz, Virgin Adaları maçı var. Cebeli Tarık favori. 1.21. Mesela değişik bir maç.
1: Cezayir'in performansını ben merak ediyorum açıkçası. Sonuçta hani Cezayir Dünya Kupası'na katılacak bir takım. Zaman zaman da biliyorsun çok yetenekli oyuncular çıkartıyorlar. Ve dünya sıralamasında da zannedersem ilk 30'un içinde Cezayir. Öyle hani gözün kapalı kenara koyabileceğim bir takım değil. Bir şey var Cezayir'de. Hani acaba ne yaparlar düşüncesi var. O yüzden bugünkü karşılaşma gollü bir mücadele olabilir. Hollanda-Cezayir mücadelesi. 2.5 gol üstü tercih yapılabilir. Mesela Hollanda tabii ki favori ama senin söylediğin orandan pek Hollanda'ya gitmezdim. 2.5 gol üstü ne kadar verilmiş?
0: Hollanda'ya 1.55.
1: 1.55 verilmiş. Şimdi Cezayir'in son maçlarına bakıyorum. Uruguay'la 0-0 berabere kalmışlar Mart ayında. Guatemala'yı da 7-0'la geçmişler. İşte Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya elenmişler. Demokratik Kongo'yu eleyerek. Hani genelde aldıkları sonuçlar da öyle kötü sonuçlar değil son dönemde. Öyle bir gollü bir karşılaşma olabilir. Yani Cezayir'in gol attığı ama 2.5 gol üstüne giden bir mücadele izlersek çok fazla şaşırmam. Bu karşılaşma ile ilgili öyle söyleyeyim. Diğer tarafta diğer hazırlık karşılaşmalarına bakınca
0: Dünya Kupası'na giden bir Demokratik Kongo var herhalde Danimarka önünde. Danimarka'da Çekya'ya elenmişti.
1: Evet.
0: Demokratik Kongo'da Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'la aynı grupta. Danimarka'yı da kendini rakip olarak seçmiş. Hani Portekiz maçına belki Kolombiya maçına bir hazırlık olarak onlar da görüyorlar Danimarka'yı. Ama tabii Danimarka net şekilde favori karşılaşmada. Az yani, golü bir maç bekleniyor.
1: Ben de onu söyleyecektim. Böyle çok müthiş yüksek skorlu bir karşılaşma olmayabilir. O da 2-3 gol denemesi yapılacak bir mücadele.
0: Evet, futboldaki öne çıkan maçlar bunlar. Basketbolda yarı final serileri devam ediyor. İlk maçlar sona erdi. İlk maçlarda ev sahiplerinin galibiyetleri çıktı. 1-0. Şu anda Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş Gain. Öndeler zaten turunda favorisi olan iki takımdan bahsediyoruz. NBA'de de artık final serisi başlıyor. Orada da San Antonio Spurs ve New York Knicks oynayacak. Şu anda oranlar da açık. Galiba bu gece yarısından sonra yani gece 3.30'da bu gece yarısı diyeyim hatta niye sonra diyorsam o karşılaşma oynanacak. İddiada şu an orada da oranlar açık. Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes önünde yine çok net favori. 1.12'lik bir oran verilmiş. Anadolu Efes'e de 3.15'lik bir oran verilmiş. Efes'te sabah girişte bahsettim. Vincent Poirier ciddi bir sakatlık yaşadı aşil tendonundan ve çok uzun süre benim okuduğum 9 ay kadar parkelerden uzak kalacak. Önemli bir kayıp. Zaten Efes'in şansı çok yüksek gözükmüyordu seride. Poirier'i kaybettiği için işi çok daha zorlaşmış durumda. İlk maç gerçi galibiyete daha yakın gözüken taraf Efes'ti. Fenerbahçe son periyot dönmüştü.

0: ama şimdi Poirier'siz bakalım aynı direnci gösterebilecekler mi, onu da akşam göreceğiz diyelim.
1: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.26 saatlerimiz, programın başında Arjantin-Fransa maçından olumsuz tabii bir an, bir elenme karşılaşmasının özeti vardı. 2018 Dünya Kupası. Şimdi Ali abinin keyfi biraz yerine geliyor gibi. Bu finalin tekrarı.
1: Evet, bu finalin tekrarı.
0: 2022.
1: Şu 2022 finali
0: Mancinha
1: büyük ihtimalle en iyi finallerden biriydi Dünya Kupaları tarihinde. Ve hani herkes YouTube kullanıyor. YouTube'da bu finalin böyle bir 10-15 dakikalık özeti var FIFA tarafından girilen. Valla onu açıp izlemenizi tavsiye ederim tekrar. Çünkü bazen tabii kolay unutuluyor ama ne maç oldu ya da ne maç olmuş size özetleriyle, işte son saniye pozisyonuyla, golleriyle, verilen verilmeyen tartışmalı penaltı kararlarıyla Marcinha'nın güzel bir 10-15 dakika yaşatır. Çok anormal bir finaldi. Arjantin kazandı ama bir aması var. Yani bu finalin çok çok zorlanmıştı Arjantin. İşte Mbappe'nin finallerde bir hat-trick yapması.
0: Messi'nin kaptırdığı topla atak başlıyor bu arada.
1: Evet.
0: Ah Messi. Koman'a kaptırdı şurada.
1: Ama işte Arjantin'in attığı golün güzelliğini Mert'e gösterdim. Hı-hı. Orada Messi'nin olağanüstü bir pası var. Arjantin'in şiir gibi işlediği bir gol. Acayip bir finaldi. Emiliano Martinez'in kurtarışı, bir tane pozisyonda penaltı olabilecekken olmaması. Çok gerçekten inanılmaz bir final izlemişiz. Bundan 4 sene önce.
0: Rafael Varane var Fransa milli takımının, hı-hı, kadrosunda. Vay be. Futbolu bıraktı değil mi Rafael Varane?
1: Evet, bıraktı. Di Maria var Arjantin'de. Hmm. O da bıraktı.
0: Loris şu anda MLS'te keyfini sürüyor. Fransa'nın kalecisi. Ya nostalji oluyor böyle eski maçları. Ki eski dediğim de hani 4 sene öncesinde ama yine birçok oyuncu futbolu bırakmış, uzaklaşmış. Utaro'nun
1: kaçırdıkları.
0: Uzatma değil mi bu? Offside gerçi bu. Offside mı?
1: Bu offside.
0: Offside. Şimdi ben Arjantin'i bir kenara bırakalım, Fransa'yı da. Trabzonspor'la devam edeyim. Trabzonspor da bir transfer bugün içinde açıklayabilir. Benfica'nın bek oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ı bugün öğle saatlerinde Trabzonspor İstanbul'a getiriyor ve oyuncuyla da artık ve kulübüyle de anlaşma tamam gelen haberlere bakılırsa. Bonservisi için Benfica'ya yaklaşık 6-7 milyon euro bandında bir ödeme yapılacağı söyleniyor. Kap açıklaması tabii ki detayını göreceğiz. Ama bu oyuncu bek için transfer edilmiş bir isim. Ben önce ilk okuduğumda sağ bek olarak düşünmüştüm. Fakat oyuncunun aslında birçok farklı bölgede oynayabilme özelliği varmış. Ki sol bek olarak da şu anda baş mevkisi gözüküyor. İki ayağını birden çok iyi kullandı. Sağ bekte de oynadı, sağ açıkta da oynadı, sol açıkta da oynadığı söyleniyor. Hatta dün Trabzonspor muhabirlerinden Furkan Uzun, Mourinho'nun Aralık 2025'teki bir röportajından bir detay paylaşmış. Sidney ile ilgili olarak çok yönlülüğüyle büyük fayda sağlayan oyunculardan biri demiş takımına. Sağda, solda, bekte, kanatta oynamanın onun için aynı zevk ve özgüven açısından iyi olduğunu anlayabilirsiniz diyor. Hatta diyor ona en iyi pozisyonunu bulması için galiba yardımcı da olmam gerek diyor. Çünkü daha henüz hangisinde en iyisi olduğunu kendi de bilmiyor. Diyor Jose Mourinho, Benfica hocası, ki devre arasında transfer ediliyor Benfica'ya. 6 milyon euro ödüyor Benfica. Estrella kulübüne, yine Portekiz içinden bir kulüp onu transfer ediyor ve aslında daha yarım sezonu orada geçirmişken şu anda da haberlere göre Trabzonspor'a transfer oluyor oyuncu. Kariyer gelişimi değişik bu oyuncunun. Yeşilburun Adaları milli takımının oyuncusu, Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Rotterdam doğumlu, Hollanda doğumlu bir isim. Feyenoord altyapısında ilk olarak başlıyor.

0: Buradan Twente'nin U17 takımına gidiyor. Orada olmuyor. Kulüpsüz kalıyor. Sonra İsveç'e gidiyor. Helsingborg'un altyapısına giriyor. Orada da tahmin ediyorum ki işler pek yolunda gitmeyip Almanya'nın alt lig takımlarından Rot-Weiss Erfurt'a gidiyor. Orada kaldığı iki sezondan sonra yine üçüncülük ekibi Victoria Köln'e transfer ediyor. Sadece 50 bin euro bonservis bedeliyle. Ve 2005'in Temmuz'unda, yani bu sezonun başlangıcında Portekiz'den Estrella'ya gidiyor. Ve orada gösterdiği performansla da tabii dikkatleri hemen üzerine çekiyor bu oyuncu. Estrella forması giyerken ligde 5 gol atıyor. Bir maçta hat-trick yapıyor. Bu 5 golün 3'ünü tek maçta atıyor. Aynı zamanda 3 asist yapıyor. 5 gol 3 asist. Estrella'da da sol açık, sağ açık gibi oynamış. Birkaç bek oynamış. Sağ bek, sol bek. Her yerde oynamış adam. Az önce bahsettiğim gibi yani. Sol açık, sağ açık, sağ bek, sol bek. Yarım sezonda Estrella'da her bölgede oynamış. 5 gol 3 asisti katkı yapıyor. Benfica'nın dikkatini çekiyor. Benfica'ya transfer oluyor ve Benfica'da da aslında bu sezon ilk transfer olduğu dönemde fena bir süre bulmamış ilk 6-7 maçında. Ama sonra pek rotasyonda düşünülmemiş. Hatta kadroya giremediği maçlar çoğunlukta. Sezonu öyle bitiriyor. Belli ki gözden düşüyor oyuncu. Ve Trabzonspor da buradan bir fırsat yakalıyor ve oyuncuyu transfer ediyor. 2002 doğumlu bir oyuncu. Bu kural aslında yeni kurala uymuyor. Artı 4 rotasyonu için değil. Onluk dilimde değerlendirecek Sidney Lopez Cabral. Ama genç yine sayılabilecek bir isim. Milli takım oyuncusu olduğundan, Dünya Kupası'nda oynayacak olduğundan bahsettim. Trabzonspor yine bekte daha önce Malero'da yaptığı gibi, Pina'da yaptığı gibi Portekiz'den çok fazla adını sanını duymadığımız, zaten mümkün değil yani adam söyledim bu geçen sezon adam Alman 3. liginden Portekiz ligine geliyor en üst lige. Oradaki yarım sezonuyla parlayan bir isim ve Trabzonspor'da yine böyle farklı bir isme gidiyor. Önemli de bir yatırım. Trabzonspor'un tavan fiyatı bonserviste hani 5.5'lar 6'lardı. Şu an konuşulan da 6-7 civarı bir bonservis. Muçi'de gerçi o aşıldı. Ama orada da çok büyük bir taksit var zaten. 3 yıllık vadeye yayılan. İyi önemli bir bonservis ödemesiyle bu oyuncuyu kadrosuna katıyor. Hayırlı olsun Trabzonspor camiasına.
1: Evet, beklememiz gereken oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor bu tarz isimlere gidiyor. Artık onun da verdiği bir özgüven var Trabzon'da. Son dönemde bu tarz transferlerde başarılı olduğu için. İşte bu tarz oyunculara 5-6 milyon euro vermekte, 4-5 milyon euro vermekte Trabzonspor çok çekinmiyor. Oyuncunun farklı mevkilerde oynaması teknik direktörler için iyi oluyor. Fakat oyuncunun tabii bir de en iyi olduğu mevkiyi de Mourinho'nun söylediği gibi bulması lazım. Yani siz bu oyuncuyu tam olarak nereye transfer ediyorsunuz ve beklentiniz ne? Şimdi Trabzonspor'da mesela Pina'nın yanına eğer gitmeyecekse bir sağ bek, yabancı sağ bek alınmaz. Öyle bir dünya yok Trabzonspor için. Trabzonspor'un eksik olan verim alamadığı bölge sol bek pozisyonu gibi gözüküyor. Ama o sol bek pozisyonunda da hani sol beke yabancı bir oyuncu aldığınızda Mustafa Eskelilaç'ı nerede değerlendireceksiniz? Yani Mustafa Eskelilaç Trabzonspor'da sağ ya da sol önde oynarsa şu an olduğu kadar başarılı olmayabilir. O zaman çünkü gol ve asist beklentisi olacak oyuncu üzerinde. Ama şu an mesela iyi idare ediyor gibi. Peki onun yedeği olarak o pozisyona yabancı bir oyuncu alır mısınız? Bence almamanız gerekir. Gene yani bir bekin yabancı ve yedek olması bana saçma geliyor.
0: Lövik var zaten.
1: Açıkçası. Lövik, hani Lövik pek tutmadı ya.
0: Gidecek herhalde.
1: Evet, Trabzonspor ondan çıkabilir gibi. Şimdi sen oyuncunun asıl mevki bek diyorsun. Sol bek diyorsun.
0: Yani asıl mevkisi bilmiyorum işte. Bek daha çok oynadığı geçen son Estrella'da çok önde oynamış mesela. Sağ açık sol açık daha çok oynamış ama bek gözüküyor transfermark sayfasında. Hmm.
1: Yani sağ açık sol açık dediğin zaman ikisine de ihtiyaç var. Acaba orada hani Trabzonspor nasıl geçen sene mesela Pina'nın yedeği kim sorusunun cevabı var mıydı?
0: Yoktu. Ozan Tufan.
1: Evet. Hani öyle bir oyuncu yoktu aslında.
0: Kullandı.
1: Yani net olarak hani bu yok. Pina'nın yedeği oyuncu yoktu. Ozan Tufan kayıyordu oraya. Belki de o şekilde kullanacak. Hani sağ bek Pina olmadığında Cabral değil mi oyuncunun ismi?
0: Evet.
1: Cabral. ne bileyim sol önde ihtiyaç olduğunda sol önde, sağ önde ihtiyaç olduğunda sağ önde. Belki de düşünce o. O yüzden böyle farklı mevkilerde belli bir standartta oynayan oyuncuya gitmiş olabilir Trabzonspor. Bu tabii takımlar için, teknik direktörler için iyi. Ama aynı zamanda işte oyuncuyu tam olarak hani hangi mevki için aldığınızın da bence biraz belli olması gerekir. İlk opsiyon mudur o mevkilerde? İşte tamamen böyle yedekleme mi yapacak? Ya da o şekilde mi acaba gerçekten transfer edildi? Çünkü anladığım kadarıyla hani Trabzonspor sağ ön ya da sol ön pozisyonunu da Cabral'a bırakmaz. İlk
0: İlk
1: seçim
0: 11 için
1: olarak.
0: değil mi?
1: İlk seçim olarak. Yani tam bir böyle Joker gibi alınmış bir oyuncu gibi gözüküyor.
0: Trabzonspor'un transfer politikası da bu olabilir. Bilinçli bir tercih olabilir. Çünkü bir de şimdi yerli bir isim de şu an gündemde Mithat Pala. Mithat Pala da Joker gibi bir oyuncu mesela Çaykur Rizespor'da. Sağ bek oynadı bildiğim. Sol bek oynadı. Merkez orta saha diye çıktığını hatırlıyorum. O da birçok farklı bölgeyi yedekliyor. Ozan işte söyledik. Mustafa normalde bir sağ açık olarak kariyerine başladı.
1: Aynen.
0: Şu an sol beke evrildi ama bu sezon içinde ligin ikinci yarısında galiba Oleg'e gittikten sonra sol açıkta da Mustafa'yı gördük. Bu oyuncu da Cabral da keza işte her bölgede oynayabiliyor. Okay zaman zaman stoper oynadı. Salih Malkoçoğlu stoperde gördük. İşte Muçi zaman zaman kanatta, Agusto zaman zaman kanatta oynadı. Böyle farklı mevkilerde kullanabileceği oyuncular istiyor olabilir Fatih'teki
1: Bir
0: daha dar
1: dinleyicimiz
0: rotasyonda.
1: yazmış. Haklı. Pina'nın satılmış olma ihtimali var mı? Ya da gitme ihtimali var mı?
0: Valla yazmadılar. Muhabirlerden hiç öyle bir şey görmedim ben. Böyle bir haber görmedim. Yani takip ediyorum hepsini. Yakından takip edenleri ne Hasan Tuncel ne Yunus Emre Sen ne Furkan Uzun hiçbirinden öyle bir şey görmedim ben. Ama olabilir uzun vadede belki perde arkasında yürüyen bir operasyon da olabilir. Cabral hakkında bir de Trabzonspor'un raporunu Furkan Uzun paylaşmış. Hani oyuncu ile ilgili bir fikir vermesi açısından belki anlamlı olabilir. 4 defa canlı olarak izlenmiş oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Süratli, fiziksel açıdan çok iyi. Fiziksel özellikleriyle de fark yaratması bekleniyor. İki ayağını da eşit derecede kullanması ciddi bir avantaj. Kanat pozisyonunda da katkı verebilir. Ancak öncelik olarak sol bek pozisyonunda değerlendirilecek. Yıllık maaşının da 1 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor denmiş. Oyuncuyla ilgili atletizm seviyesi yüksek bir
1: Öncelik
0: oyuncu.
1: sol bek.
0: Rapora göre, habere göre sol bek olarak değerlendirilecek denmiş. Ama kanat pozisyonunda da katkı verebileceği söyleniyor. Oyuncunun bayağı çok yönlü oyuncusu olur. Mithat da eğer gelirse takıma. Bu da bir avantaj bence. Daha dar bir kadroyla oynayıp o dar kadrodan farklı pozisyonlarda oyuncular da ayarlanmak. Bazı hocalar da çünkü dar kadro istiyor ya. Geniş kadro istemiyor. Hani sağ bekin yedeği sağ bek, sol bekin yedeği sol bek yerine bazen işte birkaç bölgeyi yedekleyebilecek oyuncu isteyebiliyorlar. Trabzonspor da herhalde böyle bir yola gidiyor.
1: Olabilir. O bir tercih. Trabzonspor bu sene kesin Avrupa Kupalarında olacak. Bu sene Avrupa Kupalarından Trabzon'a kaçış yok.
0: Tabii.
1: Avrupa Ligi.
0: En kötü 6 maçı garanti hani konferansa düştüğü senaryoda.
1: Aynen öyle. O yüzden geçen seneden biraz daha zor bir rekabet olacak Trabzonspor'un. Bu noktada eğer senin söylediğin haber doğruysa Löwik'ten kesin çıkılır. Hani orada Mustafa Eskiyerliaç artı Cabral rotasyonu. İşte sağ bekte Pina belki Cabral rotasyonu. Öyle bir rotasyonla.
0: Hatta Mithat'ı da belki eğer
1: Belki Mithat
0: alabilirlerse
1: da
0: sağ
1: gelirse.
0: beki de
1: Evet.
0: bir merkezi de
1: O zaman
0: yedekleme.
1: dediğin gibi hani bir rotasyonda bir şey oluyor. Mantık oluyor ama tekrar söylüyorum yani Cabral, Mustafa Eskiyerliaç evet çok ihtiyacınız olduğu anda zorunluluktan kanat pozisyonunda göre yapabilir. Ama sürekli o pozisyonu o oyunculara emanet etmezsiniz. Trabzonspor o yüzden iki tane İlk 11 seviyesinde direkt olarak formayı vereceği kanat transferi de yapacaktır. Anladığımız bu. Artı Cabral'ın da orta yeteneği yine son derece önemli. Onu açığı bulabilecek oyuncuları bulması Trabzonspor'un bence şart.
0: Yani atletizmi yazılmış ama top kullanma becerisiyle ilgili bir şey yok. Bakalım onu izleyip herhalde
1: İstiyorum ya ben
0: göreceğiz.
1: transfer görüşmeden Onuachu'nun fotoğrafıyla giderdim yani. Bakın hedefiniz bu diye. Öyle başlardım Trabzonspor'da. Transfer görüşmelerine. Trabzonspor'un iyi taraflarından bir tanesi mesela hani kendi bir takım oluşturdu.

0: takımın iyi yaptığı ya da yapamadığı şeyler var. Teknik direktörü belli, başkanı belli. Transfer çalışmalarının devam ettiklerini söylemişlerdi. Onun da etkilerini görüyoruz. Yani Trabzonspor sezonu erken açacak. Sonuçta eleme oynayacak Trabzonspor. Ama işte Malinowski transferi, değil mi? Ondan sonra işte Cabral transferi. Mitat'tan bahsediyorsun. Bir de Malinowski ile beraber bir oyuncu daha söyleniyordu, yerli.
1: Thierry Karadeniz.
0: Thierry Karadeniz. O rotasyon oyuncusu olacak ama.
1: Hatta altyapı bile olabilir.
0: Evet.
1: Olur.
0: Ama işte Trabzonspor biraz daha hani organize gözüküyor açıkçası transfer konusunda. Tabii bunda seçim olmaması, teknik direktörün belli olması da etkili, kabul. Ama yine de bu şartlarda, mevcut şartlarda transfer dönemine girip transferi bayağı geciktiren kulüplerde görmüştük.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da kaza noktaları var. Hemen paylaşalım. Başakşehir 5. etap yolunda Bankalar Caddesi'ne çıkan noktada bir kaza meydana geldi. Bir kaza D100 Yenibosna'da ve bu noktaya dikkat. Şili yolunda Sarıgaz Sapanlıoğlu Üsküdar yönünde, Saraçhane'de Vezneciler yönünde bir kaza ve Mecidiyeköy'de bir kaza var. Buralara dikkat. Büyükçekmece rampasına Edirne'ye doğru bir tır arıza yaptı. Ve aynı zamanda Topkapı yönünde de bir başka araç arızası var. Bu arada TEM'de Edirne yönünde tekrar bir çalışma başladı. Bugün itibariyle başlayan çalışmanın 24 saat esasına göre devam edeceğine dair bilgiler var Karayolları Genel Müdürlüğü'nden. Ve şu anda bölgede akış tek şerit bölgeyi kullanacakların bilgisine. Geçelim başkenti. İstanbul'da bu arada yoğunluk %70'lerdeyken Ankara'da yoğunluk ortalaması da %70'lerde. Kazalar vardı, birçoğuna müdahale edildi. İstanbul yolunda Sincan yönünde, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nda merkeze doğru, Sanayi Bulvarı'nda Batıkent yönünde kazalar var. Detaylar 88.4'te. İzmir'deyiz. Yoğunluk %50'lerde bir kaza var. Karantina alt geçidinde Konak yönünde bölgeyi kullanacakların dikkatine. Detaylar 102.5'te. Yolcu uygulamamızdan rota planlaması yapmadan yola çıkmayı unutmayın. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Galatasaray sonra tekrar duruldu. Şu an transferde de çok bir hareket yok haber konusunda. Bugün paylaşacağım iki haber var Galatasaray ile ilgili. Sabah girişte sadece birinden aslında bahsetmiştim. O da John Duran haberiydi. John Duran sezon içindeki paylaşımlarıyla da Galatasaray zaten göz kırptığını gösteriyordu. Ve yaz dönemine artık geldik, transfer dönemine geldik. Haberler yine John Duran'la ilgili devam ediyor. Mesela Haluk Yürek de Galatasaray muhabiri diyor ki Fenerbahçe imza attığı ücretin dörtte birine Galatasaray'a gelmek için Galatasaray'ın kapısında yatıyor. John Duran. Yağız Sabuncuoğlu o da John Duran Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor demiş. Yani Galatasaray'ın ya da en azından Duran'ın bir şeyi var, bir ilgisi var. Galatasaray'da demek ki menajerler üzerinden geldiyse bile bir durumu değerlendiriyor. Direkt olarak Duran'ı silmemiş. Bu adam bana bizde olmaz demiyor. Çünkü bayağıdır oldu yani 3-4 haftadır Duran'la ilgili haberler böyle dönem dönem yapıldı. Yani Galatasaray kesin olarak istemiyor gibi bir tabloda yok. Orada duruma bakılacak Galatasaray diye anlıyorum. Ve sabah da söyledim, tekrar etmekte de fayda görüyorum. Bunun sebeplerinden biri bu yeni kuralda olabilir. 10 artı 4 kuralında o artı 4'lük kısma uyan bir oyuncu. John Duran, 2003 doğumlu. Bu kurala artı 4'e girmeniz için 2003 doğumlu veya sonrası olması lazım. Ya da mevcut senede transfer edilmiş 2002 doğumlu bir oyuncu olmanız lazım. Ve Duran da artık yeni transfer olacağı için 2003 olması gerekiyor. Buna uyan bir profil. Ve belki de bu yaş grubunda en tecrübeli santrforlardan da bir tanesi. Premier Lig tecrübesi, Suudi Arabistan Ligi tecrübesi, Süper Lig tecrübesi Fenerbahçe ile pek iyi geçmedi belki ama burada da bir tecrübe yaşadı. Burayı biliyor, İstanbul'u biliyor, şartları, baskıyı biliyor. Burada bir vatandaşı var. Hatta Galatasaray'da Davinson Sanchez. Gerçi ikinci haberimde onun ayrılığıyla ilgili bir haber de. Bunlarla birlikte John Duran Galatasaray için ciddi bir aday olabilir. Tabii John Duran deyince akıllara çok farklı şeyler geliyor. Sonuçta yakından gördük John Duran'ı. İlk geldiğinde fizik olarak belli sıkıntılar olduğunu gördük. Sakatlığıyla ilgili şeyler söylendi. Disiplinle ilgili sıkıntıları olabileceği zaten ortaya çıktı. Gittikten sonra da işte bazı maçlara gitmek istememek gibi davranışlı olduğunu gördük oyuncunun. Yani problemli bir oyuncu ve hani problemli oyuncu çok Osimhen de Galatasaray'da sıkıntılar çıkarmıyor değildi ama acayip de bir katkı veriyordu saha içinde. John Duran'da eksik olan kısım o. Hani o problemlerinin yanına saha içinde gerçekten çok fark yaratan bir oyun ortaya koysa John Duran'la ilgili bugün bence çok büyük tartışma olmazdı. Tüm buna rağmen gelsin diyen de çok kişi çıkardı eminim ama şu anki haliyle saha içinde de fark yaratamayan bir oyuncuyken Galatasaray'ın gitmesi bence çok mantıklı gelmiyor. Zenit kariyerine bakayım dedim. Sonuçta devre arasında Fenerbahçe ayrıldı. Zenit'e gitti. Zenit'te yani ilk 11'de başladığı maç sayısı 1. 19. haftayla 30. hafta arası orada. Yani 12 maç haftası düşünün ligde. Sadece 6 maçta süre almış ve aldığı dakikalar da 61, 6, 14, 3, 26 ve 17. Hatta son maçta da ki şampiyonluk maçı diye hatırlıyorum. 2 puanla bitmişlik Krasnodar'la. Orada da izin alıp ülkesine gitmişti oyuncu. Onun haberi yapıldı. İşte devre arasında şeyde hazır kampında rakiple yaşadığı tartışmanın videosu paylaşılmıştı. Genelde bunlarla ön plana çıkan golleriyle performansı değil bir gol atabilmiş Zenit'te ligde. Sadece 14 dakikada oynadığı Spartak maçında gol atmış. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray burada eğer bir yatırım yapacaksa herhalde oyuncunun potansiyelini yapacak. Yani performansına bir yatırım gözükmüyor.
1: Yani tabii Galatasaray'ın şimdi yarıştığı platformun zorluğu, ilk santraforunun başarısını düşündüğünde ikinci santraforunun da çok tartışmaya açık olmaması lazım. Şimdi Icardi fiziksel olarak en kötü sezonunda ligde 14 tane gol attı. O bile lig gol sayısı katkısı olarak büyük katkı verdi Galatasaray. Yani

0: o tarafını, Icardi'ni tartışamıyorsun bile. O yüzden de hani Galatasaray şimdi Icardi'den çıkıp Duran'la bir sözleşme yaparsa Duran'ı bütün sezon boyunca konuşur gibi gözüküyor. Ve bence içinde de belli bir risk var. Tam bir saatli bomba. Takım içinde ne yapacağı belli değil. Huzursuzluk çıkarma ihtimali var. İşte Fenerbahçe'de yaptığı gibi derbi kazandırma ihtimali de var sana. Ya da işte derbide gol atma ihtimali, kritik goller atma ihtimali, anormal goller atma ihtimali, Aston Villa'da olduğu gibi. Bunlar hep senin bahsettiğin oyuncunun potansiyel tarafları. Fakat Galatasaray için mevcut huzur ortamını bozmamak, oluşturduğu takımın devamını sağlamak öncelikli olmalı. Yani Duran risk alınacak bir oyuncu değil bence. Gördüğümüz Duran Galatasaray'ın hani gitmesi gereken bir profil değil. Çok şey vaat ediyor oyuncu. Geldiği zaman yani hepimiz beni heyecanlandırmıştı açıkçası. Öyle bir potansiyel. Fakat tüm sezon içerisinde yaşadıklarımızla beraber şu an hani Duran mı başkası mı, başkasını bilmeden başkası derim ben açıkçası.
1: Peki o 2003 doğumlu konusuna diyorsun benim vurgu
0: 2003
1: yaptım.
0: doğumlu tek oyuncu, tek insan Duran değil. Onu diyorum. Yani 2003'te dünyada futbolcu mu olmadı yani? 2003 doğumlu futbolcu mu yok dünyada? O şey, çıkış noktası olmaması lazım Galatasaray'ın. Yani Galatasaray huzurunu bozacak, huzurunu bozma tehlikesi olan. Yani şöyle söyleyeyim sana. Duran'la Osimhen antrenmanda birbirine girdi. Çok uzak bir ihtimal mi?
1: Yakın
0: Buna
1: olabilir.
0: gerek var mı? O riski
1: Bu
0: almana
1: arada
0: gerek var mı?
1: kanka oldular da yakın bence bu arada. Onu
0: He?
1: da bilemem. Kanka oldular da olabilir.
0: Tamam ama bu riske gerek var mı? Mesela Galatasaray'da.
1: Ben almam o riski zaten. Ben
0: Ben
1: de
0: de almam.
1: senden fikirim.
0: Ben
1: Ama
0: de almam.
1: anlamaya çalışıyorum çünkü bu haberler bu kadar yapıldığına göre.
0: İşte anlama, zaten doğru anladın. Yaş şeyine girmesi, burayı bilmesi ve yüksek potansiyeli ve gencecik de oyuncu.
1: Bir fırsat da var sonuçta
0: Evet.
1: artık piyasası yüksek değil.
0: Evet.
1: Ucuza da
0: Evet.
1: dörtte bir fiyatı diyor Ali Kürekli
0: Evet
1: mesela.
0: işte.
1: Fenerbahçe'de aldı.
0: Olay o. Onunla alakalı bir durum. Ama hani Galatasaray, tekrar söylüyorum, en kötü Icardi'den ligde 14 gol katkı aldı. En kötü John Duran'dan 14 gol katkı alma ihtimalin çok düşük.
1: Diğer haber, programın da sonuna geldik. Onu da kısaca söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Davinson Sanchez'e Como'dan teklif var. A Spor'dan Emre Kaplan'ın haberi. İtalyan ekibi Sanchez'i geçen seneden beri ısrarla takip ediyor. Sanchez'in olası ayrılığında Galatasaray, Virgil van Dijk için somut hamleler yapabilir denmiş. Como geçen sezon Diego Carlos'u Türkiye'den
0: Doğru.
1: kiraladı. Şimdi geri dönecek ama bonservisini alıp alınmayacağına dair farklı şeyler okuyorum. Bilmiyorum. Ama Davinson Diego Carlos'a göre Türkiye'de daha iyi performans vermiş bir oyuncuydu. O yüzden olabilir. Yani çok mantıksız bir haber gelmedi bana. Haber bu. Davinson'la ilgili de böyle ayrılabilir da deniyor bir taraftan. Torreira'yla olduğu gibi Davinson'la ilgili haberler yapılıyor. Ayrılırsa bir de üzerine tabii Van Dijk gibi bir takviye yapabilirse zaten Davinson ayrılığı çok konuşulmaz ama ayrıldığı senaryoda yerine gelecek oyuncu daki beklenti yüksek olur. Sonuçta
0: Tabii.
1: Galatasaray yıllardır orada Abdülkerim, Davinson. Ya bu sezon Davinson çok iyi bir performans vermese de bir alışkanlık, bir şey oluşturmuşlardı. Kolay değil. Ama Uğurcan'da olduğu gibi Muslera sonrası tabii ki gelecek oyuncu da aratmaya da bilir. O biraz performansa bağlı olacak bir risk. Ama oyuncu da gitmek istedikten sonra gerçi Galatasaray tutabiliyor gitmek istedikten sonra da oyuncuları Barış Alper'de olduğu gibi de bilmiyorum belki memnun da
0: Galatasaray önce bir
1: değilse
0: teklife bakar. Oyuncunun durumuna bakar.
1: diğer
0: İşte kendi
1: fırsatlara bakar.
0: opsiyonlarına bakar. Ona göre karar verir.
1: Van Dijk fırsatı varsa tabii ki Davinson'u gönderirsin zaten Van Dijk için. Peki son haberim benim buydu. Bugünlük programı o zaman kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
7: Ne güzel ya. Hoşçakalın, Radyo Spor'da

0: Bakalım var ya, şahane bir şey ya. Bayılıyorum o çocuğun sesini. Günaydın! Herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz pardon 10.01'i gösteriyor. Ve ters köşe tüm hızıyla başlıyor. Hafta içer sabah duyurusun gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizin 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final ilk maçında Beşiktaş Gey'in evinde Başakşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Amiri takımımız biliyorsunuz dün itibariyle kadroyu birazdan tekrar vereceğiz. Amerika yolculuğu başladı. Şimdiden millilerimize başarılar diliyoruz. Programı da vereceğiz. Tabii ki ne programı? Maç programını vereceğiz. Saatleri vereceğiz. Trabzonspor biliyorsunuz Benfica'dan çok önemli bir ismi bugün İstanbul'a getiriyor. 23 yaşındaki Cindy Lopez Cabral. Benfica'nın sağ bek oyuncusu. Bugün İstanbul'da olacak biliyorsunuz. Ernest Muçin'in de transferini gerçekleştirmişti. Bonservisini almıştı Trabzonspor. Montella'nın açıklamaları var. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan da son dakika gelişmeler var. Ters köşe tüm hızıyla başladı. WhatsApp'a mesajlar gelmeye başladı. Dinleyiciler aramaya başladı. Günaydın. Alo. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Abi olur o kadar o kadar heyecandan sonra çok sakin bir şekilde günaydın dedin abi. Benim bir anda mod düştü. Kimle görüşüyoruz?
1: Onur ben İstanbul'dan.
0: Onur Bey buyurun.
1: Ya dün de mesaj yapmıştım Fenerbahçe 4 tane transfer ihtiyacı diye de. Çok aradım düşüremedim. Evet bu sağ açık sol açık 2 forvet bir santrafor muhabbeti vardı.
0: 2 forvet bir santrafor dersen 3 olur. 2 forvet bir stoper mi demek istedin?
1: Sol açık. Bir de sol açık demiştim.
0: Stoper? Ya. Stoper söylemiyor musun? Stoper ihtiyacı
1: yok. Bir tane var.
0: Ha o tamam o zaman tamam.
1: Abi ben ne diyeceğim ya bu mesaj da attım ama ben merak ettiğim bir şey var. Özellikle bunu tüm Fenerbahçe yöneticinin duymasını isterim. Şimdi biliyorsun geçen sene Galatasaray'ın çok fazla sponsorları oldu böyle spekülasyon oluşan şey. Yasa dışı bahisli falan filan. Şimdi ben açıkçası şunu istiyorum Fenerbahçe yönetiminden. Bizzat bunu hakikaten istiyorum için gerekiyor. Bu ceza verilecek operasyon olacak falan diyorlar Dünya Kupası maçlarından sonra.
0: Ha, şike bahisle ilgili diyorsun.
1: Aynen.
0: Ama Federasyon Başkanı'nın açıklaması var böyle bir şey olmayacağına dair. Böyle beklentiye girmeyin diye.
1: Olmaz. İşte zaman gösterecek. Ben Galatasaray'ın bu yaptığına göre eğer bir hiçbir ceza almaz ise Galatasaray Spor Kulübü futbol
0: ne yaptığına olacak. Dair ama şimdi ortada bir şey yok. Şimdi sen ithamda bulunuyorsun böyle yaparak. Ortada bir şey yok şu
1: tamam
0: anda.
1: Tamam ben ne diyorum ki o zaman seneye aynı şey Fenerbahçe yapsın. Sırtına yasa dışı
0: o anlamda söylüyorsun.
1: Alsın. Kara para soksunlar kulübe. Ya bunu yapabilecek çok fazla yönetici var diye düşünüyorum Fenerbahçe'de büyük yönetici. Aynı şey Fenerbahçe yapsın. Bakalım ne yapacaklar. Bu birincisi. İkincisi de bu hakemlere herkes ortada. Ben Galatasaray'da çok arkadaşım var. Onlar da farkında. Onlar da aynı şeyi söylüyor birebir şeyde. Galatasaray'ın çok fazla kullandığını, kart gösterilmediği, işte rakibi yıldırdı falan. Ben bunun tek çaresi var diyorum hakikaten. Önümüzdeki sezon, örneğin Galatasaray Antalya maçı vardı biliyorsunuz. Sergen Antalya'nın başındayken Sergen Hoca. Ve Antalya baskı kurdu, gol atmak üzereyken engellediler falan filan. Ben olsam takımı çekerim abi. Oynasınlar. Takıma talimat veririm. Bırakır takım. Galatasaray kendi arasında oynasın hakemle beraber. Bunu yapsınlar ki bu rezillik dursun diyorum ben. Peki. Ben çünkü iğrendim. Futboldan iğrendim. Ki birçok taraftar da iğrendi futboldan.
0: Anladım.
1: Bir tiyatro var. Herkes farkında. Ama federasyon olsun, MHK olsun, siyasal olsun buna el atmadı. Takımlar kendisi el alsın. Baktı ki hakem çok fazla yalnız maçı mı yönetiyor? Takımlar abi bıraksın oynamasın. Versinler topu Galatasaraylara. Galatasaray oynasın diyorum ben.
0: Peki. Peki teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün Bey günaydın. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey Fenerbahçe başkan adaylarına seçimi kaybetmeniz halinde kaybolup gideceksiniz. Yoksa birlik beraberlik adına seçilen başkan ve yönetimin yanında olup onlara ön görüşmesini yaptınız oyuncularla ve maddi manevi olarak destek olacak mısınız diye soruldu mu demiş. Soruldu mu ben hatırlamıyorum böyle bir şey ya. O kadar çok toplantı ve organizasyonlara katılır artık takip etmek de imkansız. Yani günde 3-4 organizasyon var. Her iki başkan adayı açısından açıklamalar var. Yöneticilerin de yaptığı organizasyonlar var.

0: hakikaten böyle bir soru hatırlamıyorum ya. Vallahi varsa eğer hatırlayan varsa ne olur yazsın WhatsApp'tan. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam.
1: Adana'dan İbrahim Çeri geldi.
0: İbrahim nasılsın kardeşim, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Eyvallah İbrahim'cim. Söyle, dinliyoruz seni kardeşim.
1: Abi bu Fenerbahçe seçimleri belediye seçimlerine döndü. Şimdi satarsa yani mesela ben gelirsem bunu alacağım. O diyor ben gelirsem bunu alacağım. Tabii Sayın Aziz Yıldırım biraz daha temkinli davranıyor. Mesafeli davranıyor. Çünkü o profesyonel. O bilir neyin ne olduğunu. Sayın Hakan Safi de biraz perdeler konuşuyor işte. Lavandos'muymuş. Hakan Sağlamoğlu. Meriç Demirak. Abi valla Kim Min-jae'yi ben isterim. Şükrü'nün yarın yanına.
0: Kim Min-jae'yi ben de isterim valla Şükrü'nün yanına.
1: Nakış gibi olur.
0: Aynen.
1: Yani çok güzel olur. Valla abi yani beklenti keşke iki tane başkanla birleşse de yani tek vücut olsalar. Ama bizde o bilmiyorum o vaziyet yok. Yani illa birbirlerine başlıyor.
0: Doğru, o yok şu anda. Peki. İbrahim İnşallah teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim başka? Ekleyeceğim bir
1: abi,
0: şey var mı?
1: Abi forma yakışmış abi.
0: Ne olmuş formaya?
1: Sen o gün Photoshop yapmışsın abi.
0: Kabul etmedi biliyorsun o gün. Kendine iyi bak İbrahim, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sağ olasın kardeşim benim. Eyvallah. Eyvallah. O gün biliyorsun kabul etmedi değil mi? Yücel hatırlıyorsun değil mi sen? Hatırladın değil mi Yücel o gün? Verelim dedik. Evet. Gelelim şimdi diğer mesajlara. Ne oldu ya şeye? Heh. Bir yandan da telefon alacağız. Günaydın. Alo.
2: Günaydın Ergün Bey.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Ankara'dan Cemalettin, nasılsınız?
0: İyiyim Cemalettin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok şükür iyiyiz, geçmiş bayramımız kutlu olsun.
0: Aynen sevgili Cemalettin Bey, sizin ve ailenizin de geçmiş bayramı kutlu olsun efendim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Bu arada milli takıma da başarılar diliyorum. Ama oynanmamış 3 maçtan sonra hala bizi 2. turda görüyorlar.
0: Evet. Hatta kimler de kupayı da aldırdı bize.
2: yani kimler bizi kupadan eledi şey yaptı. Rütben rehavete kapılmaz inşallah
0: doğru
2: çocuklar. Amerika'nın geçen maçını seyrettik. Amerika sağlam oynuyor yani. Bir de ev sahibi olduğu için.
0: Biraz daha avantaj var.
2: Tabii avantajını da kullanabilirler. Gerek
0: saha ve seyirci avantajı gerek diyoruz ona biliyorsun. Saha ve seyirci avantajı.
2: Aynen öyle. Bir de biraz önce bir arkadaş bağlandı. Galatasaray'ın böyle kara para aklama işleri böyle şeyler. Yani çok yanlış konuşuyor arkadaş. Yani bunu Galatasaraylı yetkiliyle dinlese yani hakkında şikayetçi olmalı. Yani böyle bir şey var mı? İspatı yok, bir şey yok. Olabilirse, olmuşsa, bilmem ne sahayla, suyla olursa bu işler olmaz.
0: Söyledik zaten, müdahale ettik orada biliyorsun.
2: Yani müdahale ettiniz de yani öyle direkt fanatik olacak. Takımı sahadan çeksin. Adana Demirspor çekti, ne oldu sahadan?
0: Abi, kolaydı,
2: işte
0: kolaydı.
2: Yani.
0: Sağdan takımı çekemiyorsunuz.
2: Kolay değil tabii bu işler. Yani sırf Galatasaray'ın lehine hataları yapılmıyor ki bu ülkede. Bütün Anadolu takımları yanıyor. Yani orman gibi yanıyor Anadolu takımları. Onları hiç kimse görmüyor Aygün Bey.
0: Doğru söylüyorsun. Onun özellikle atliklerde neler
2: tabii
0: yaşanıyor?
2: Tabii ki herkes takılmış 3 tane takımın peşine. Hakem onu kurtardı. Yazık da Antalyaspor gitti, öbürü gitti. Yani bu ülkede temizlenecek de en alttan üste kadar temizlenmesi lazım. Yoksa bir Galatasaray üzerinden, bir Fener üzerinden oynanmasına gerek yok bu işlerin yani.
0: Doğru.
2: Ben bunu demek istedim.
0: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Doğru söylüyorsunuz. Sağ olun. Çok mersi. Aygün abi günaydın. Acun ben. Fenerbahçe'nin başkan adayları transfer çalışmaları yapıyor. Sayın Hakan Safi'nin aldığı oyuncuyu Hakan Bey seçilmediği takdirde Sayın Aziz Yıldırım alamıyor mu? Yine herkesin gözünü hırs bürüdü. İki başkan adayın da ortak çalışma yapması lazım ama seçimi kazanmak için yapmıyorlar. Fenerbahçe yine birleşemiyor demiş. Aslında olabilir yani. Anlaştıkları futbolcuları kaybeden diğerine de verebilir. Olabilir aslında yani. Mantıklı bir şey bu. Ama bu konuda tabii ki galiba Hakan Bey söyledi ya, isterlerse öyle bir şey hatırlıyorum galiba. Veya ben yanlış hatırlıyordu olabilirim. O kadar çok, demin de söyledim ya, o kadar çok toplantı ve organizasyon var ki artık takip etmek imkansız. O noktaya geldi. Ara mı dinleyici mi? Ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Amsterdam'dan Evran demiş ki günaydın abi, bıktık artık her gün taraftarın bu tip söylemlerinden demiş. Günaydın, alo.
12: Günaydın Aygün abi.
0: Merhaba. Mehmet hoş geldin kardeşim.
12: Hoş bulduk abi.
0: Söyle abi,
12: Fenerbahçe yani Hakan Sabi Lewandowski ile anlaştığı konuşuluyor.
0: Doğru.
12: Yani ben ona verilecek paraya acıyorum ya. Ben yerlerinde olsam, yani eğer sadece benim isteğim bu ama Trabzonspor'un da kabul etmesi lazım. Lewandowski'ye gömeceğimiz parayı giderim, elimde 3 tane futbolcuyu da veririm. 3 tane veya 4 tane. Şey, Mustafa gibi, İrfan Can Kahveci veya...
0: Onaç'ı mı alırım diyorsun?
12: Cengiz Ünder.
0: Onaç'ı mı alırım
12: diyorsun? Onaç'ı artı Bagatov.
0: He, Bagatov alırım diyorsun.
12: Yani ona 35-40 milyon dolar vereceğiz ya da euro. Hı hı. Bu elimizdeki 3 futbolcuyu verirsek, 3-4 futbolcuyu verirsek, ona çağırtı Bagatov'u alırım ve 35-40 milyon euroyu onlara veririm. Garanti, yaşı da genç, sağlam. Ama bu bizim Fenerbahçe taraftarının isteği değil ya da benim isteğim değil. Trabzon'un kabul etmesiyle de önemli olan bir şey.
0: Onlar da kabul etmeyeceğini biliyorsun.
12: Abi eder bence ya. 35-40 milyon euro aldığınız para değil yani.
0: Artı
12: 4 tane Musaba gibi, İrfan Can Kahveci veya Cengiz Ünder gibi, Çağlar gibi oyuncuyu da veriyorsun yanına. Hı hı. Yani mantıklı geliyor bana.
0: Peki. Bir şey diyemiyorum kardeşim, söyle.
12: Hı. Artı bir de yani arkadaşımız eksik anlattığınız diye düşünüyorum. İlk telefona bağlanan arkadaşımız.
0: O tam anlatamadı. Dinleyenler de tam anlayamadı bazıları. Onu söyleyemekte fayda var.
12: Maydanoz Döner abi, Dumankaya abi.
0: İsim vermeyelim çünkü reklama giriyor. İsim vermeyelim.
12: Abi, yani Galatasaray'a sponsor oluyor. Ya bir yıl sonra ya iki yıl sonra ya soruşturma geçiyor diyor, ya da kayyum atanarak iflas ediyorlar. Bunda yani ne hikmetse hepsi Galatasaray'ın sponsorlarında oluyor.
0: Anladım. Peki.
12: İyi yayınlar.
0: Bunda da Galatasaray'ın suçu yok ki, sponsorun suçu var. Yapacak bir şey yok yani. Sponsor sıkıntı yaşıyorsa bunda Galatasaray Spor Kulübü'nün bir suçu yok ki. Onu da söylememizde fayda var değil mi kardeşim? Onu da söylememiz lazım. Peki, kendine iyi bak. Devam edelim abi, devam edelim. Bugün mesajların arasında böyle hep devamlı şeyler var, böyle enteresan cümleler var. O yüzden dikkatli okumakta fayda var. Günaydın.
13: Günaydın Aygün Bey, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
13: Gökhan ben, İstanbul'dan Aygün Bey.
0: Buyurun Gökhan Bey.
13: Ben bir futbol taraftarıyım diyeyim aslında, artık takım tutmaya başladım ama bu şeylerden sonra, ama hala Fenerbahçe taraftarının başkan adaylığıyla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Mesela Hakan Safi'nin konuşmaları, ben küçükken çok zorluk çektim, Galatasaray'ı kabul etmedi falan. Ya böyle vizyonu olan insanların başkan olması, seçilmesi gibi bir mantığın olduğunu düşünmüyorum bizim futbolumuz açısından. Hı hı. Yani Aziz Yıldırım dersini zaten yıllardır belli bir üsluba devam ediyor. Ya bence Fenerbahçe'yi kim başkan seçilse seçsin, bu futbol ortamımız daha da kötüye gidecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olsun. deyip kapatmış.
0: Peki, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Real Muhtar vefat etmiş ya. Şimdi Esen

0: Ali Avusturya'dan yazmış da şimdi baktım hakikaten ünlü gazeteci Reha Muhtar bir kalp rahatsızlığı nedeniyle biliyorsun hastaneye kaldırılmıştı. 66 yaşında ya, bir de çok genç ya. Dün gece itibariyle hayatını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun diyelim sevgili Reha abiye ya. Çok üzüldüm Reha Muhtar'a ya. Şimdi yazınca gördüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: Bursa'dan arıyorum, ismim Tamer.
0: Buyurun Tamer Bey, hoş geldiniz.
1: Ben Trabzonspor taraftarıyım.
0: Şahane, buyurun.
1: Az önceki arkadaşa istinaden bir şey demek istiyorum. Ona şöyle Batogol hakkında söyledi.
0: Vermeyiz mi diyorsun sen de?
1: Yani yok, o topçuyu veririz, bu topçuyu veririz, şunu veririz, bunu veririz, alırız. Yani bu ne zannediyor kendini, ben bunu anlayamadım.
0: Ya öylesine bir şey anlamda söyle. Yani ikisi futbolcunun çok iyi olduğunu...
1: Bir şekilde İrfan'ı veririz. Yani sizin işinize yaramayan, yani o futbolculara haksızlık etmek istemiyorum. Niye, ne demek yani, onları veririz, onu veririz, 35 milyon veririz. Abi. Böyle kolay mı ya? Yani ne zannediyor bunlar Trabzonspor veya kendini ne zannediyor bunlar? Yani ayıp böyle şeyler ya. Gerçekten ayıp ya. Yani size bir şey demiyorum. Yanlış anlamayın. Ayıp ve onu söyleyen arkadaşa diyorum.
0: Anladım da yani. Ben de zaten bunda olmayacağını söyledim zaten.
1: Yani böyle bir şey olabilir mi?
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani
1: bütün takım taraftarları dinliyor. Ayıptır ya.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Onaço hastasıyım. Açık ve net sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Onaço'yu nasıl kaçırdı ben anlamış değilim. Bak Onaço Fenerbahçe'de olsa lig çok daha farklı noktaya gelebilirdi.
1: Elbette. O Onaço Fener'de olsaydı Fenerbahçe bu sene şampiyonu bence.
0: Evet.
1: Ben bunun maçları seyrederken de söylüyordum.
0: Çok enteresan bir topçu.
1: Konuşulması benim...
0: En fikirim. Yani. Siz de görüşünüzü bildirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
1: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Transfer dönemi... transfer dönemi... dinleyiciler de transferler yapıyor. Onu söyleyelim. Onaço ya. Nasıl kaçırdı Fenerbahçe? Enteresan ya. Onaço gibi adam kaçar mı ya? Değil mi? Onaço. İki küsür boy var ya. Adam kalkmadan kafa vuruşuyla gol atıyor ya. Kornerler, duran toplarda. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Kaçan balık büyük olur.
0: Aynen, kaçan balık büyük olur. Kime görüşüyoruz?
2: Murat Koca, adam İstanbul.
0: Murat, hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk abi. Biraz geç oldu ama öncelikle sizin nezdinizde bütün radyo spor dinleyicilerim geçmiş bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olasın.
2: Yeni dinlemeye başladım.
0: Tatildeydin tabi ondan Murat kesin.
2: Ya abi beni yok yazma abi, beni raporlayayım diyeyim.
0: Ha, geçmiş olsun kardeşim.
2: Yok abi bir şey yok.
0: Sıkıntı
2: problem
0: yok.
2: Problem yok çok şükürde. Memlekete gitmek zorunda kaldık, dinleyemedim tabi.
0: Peki.
2: Öyle değil. Abi şimdi ilk dinleyicinin söylediklerinin altına imzamı atarım. Herkes anlamak istediği gibi anladı tabi. Ben de anlamak istediğim gibi anlıyorum. Bence eksik bile söyledi. Oyun kurallarına göre oynanmıyor ama sonucu hep nedense bir camiaya yarıyor. Burada tabii ki bir aksilik var bence. Bir tarafa yarıyor çünkü. İkinci olarak da esas gündemi tabii ki Fenerbahçeli olarak başkanlık seçimi. Yani şimdi iki tarafı da dinliyoruz. Hani benim gönlümde yatan aslan Aziz Yıldırım. Hani bu düzenle başa çıkabilecek kapasitede tek adamın o olduğunu düşünüyorum ama biraz artık yaşlandı, eski enerjisi yok. O beni korkutuyor. İkincisi sanki günü kurtarmalık hamleler yapıyor gibi. İşte ben bir seneliğine geliyorum. Bir dahaki seçimde yokum. Ya Fenerbahçe hani günü kurtarmalık bir hamle yapmamalı. Diğer adayı dinliyorsunuz. Tamam güzel projeleri var ama yani bence Fenerbahçe'de şu an eksik olan tek şey işte şu yabancıyı alalım, buraya bunu alalım, bunu buraya alalım. Ama abi şöyle bir şey var. Rakibe bakıyorsunuz, gelen yabancı ilk başta kiralık geliyor ama mükemmel bir aidet duygusu. Ya aidet duygusu olacak bir yabancı getirmeleri lazım. Ya biz John Duran'ı getirdik, abi adamı gönderiyoruz. Demediğini bırakmıyor. Rakibimiz de şimdi temasta. Yani getirdiğimiz adama aidiyet duygusu oluşturmadığımız sürece abi, yani istediğiniz adamı getirmiş bir şey olmaz.
0: Anladım. Doğru.
2: Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama.
0: Ya John Duran kısmına katılmıyorum da biraz. John Duran çok sıkıntılıydı ben sana söyleyeyim. Yani onu kimse baş edemez. Ya adama diyorsun ki antrenman yap diyorsun. Ben evde yaptım geldim diyen bir adam abi. Yani bununla mücadele edemezsin.
2: Sıkıntılıysa niye getirdik abi o zaman?
0: Ama yani ondan sonra işte orada bir sıkıntı. Orada da haklısın yani. Gelmemesi gereken bir adamdı. Net sana söyleyeyim evet. Ama olmadı maalesef.
2: Çok büyük umutlarla getirdik.
0: Çok büyük umutlarla yani. Osimhen ayarı falan filan muhabbetiyle getirdi. Evet. Doğru söylüyorsun.
2: Evet.
0: Peki.
2: Evet
0: çok teşekkürler. Kendine
2: ben
0: çok iyi bak.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir şansı var hakikaten. Yani Icardi bile mesela o dönemi çok iyi kullandı. Okan Hoca tebrik etmek lazım. Adam aylarca gidiyordu geliyordu ama hakikaten Icardi'yi kazandı Okan Hoca. Yani o anlamda da Galatasaray'ın teknik kadrosunu da tebrik etmemiz lazım. Çok mesaj var ya, okumaya çalışıyorum ama yani günaydın. Alo.

0: Günaydın Aygın Bey, ben Emrah Mersin'den.
1: Nasılsınız Emrah Bey, hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
1: Valla koşturmaya devam ediyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
0: Dinliyoruz. Aygın Bey, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela bu, şunu söylemek istiyorum. Lale Orta. Bilmiyorum evet. Siz biliyor musunuz? MHK içine çeteli
1: yok, yok. O, hemen
0: öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey. Onun için çünkü sosyal medyadan gördüm ben.
1: Hemen onu. Müdahale edeyim isterseniz. Belki görmemişsinizdir. Lale Hanım'la evet. ilgili bununla ilgili ben Lale Hanım'la konuştum. Böyle bir açıklamam yok dedi. Bunu yazan arkadaşla ilgili de dün değil evvelsi gün sosyal medya hesabından bir tesip yayınlamak zorunda kaldı. Yalan olduğunu söyledi.
0: Tamam. Ben bunu öğrenmek istedim ben. Başka bir şey değil. Bunu öğrenmek istedim. Bir de bu başkanlar hakkında devamlı konuşuyoruz falan. Zaten Fenerbahçe başkanlarının başına gelmeyen kalmıyor zaten. Saadettin Bey olsun, Ali Koç olsun, Aziz Yıldırım olsun.
1: Doğru.
0: Ya zaten bu kadar konuşuyoruz işte transfer yapacak. Ya bu adamlar bunlar bu işleri bizden daha iyi biliyorlar.
1: Doğru.
0: Saadettin Bey de daha iyi biliyordu. Maalesef bazı sebeplerden dolayı bırakmıyorlar. Bunun, aynı başkanların başta yine geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Günler,
1: sağ olun,
0: sağ olun.
1: O Lale Orta kısmını gene açayım ben. Hani belki radyolarını yeni açan olmuştur. Bundan bir süre önce bir gazeteci arkadaşımız MHK içerisinde işte Galatasaraylılar var, orada onlar var, bunlarla baş edemedin falan tarzı diye Lale Orta'nın ağzından bir tweet attı. Tweet'i gördükten sonra Allah Allah falan filan, çünkü Lale Hanım, sevgili Lale Orta Hocam, ben büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde radyoya bağlantı yapacağım. Belki de yarın yapabilirim. Yarın Perşembe, bugün konuşacağım hocamla. Bunun yalan olduğunu söyledi bana. Hatta ben hemen ertesi gün yayında özellikle bunu belirttim. Daha sonra Lale Hanım bana dedi ki bununla ilgili bir hukuk süreçle başlattık dedi. Sonra arkadaşımız, gazeteci arkadaşımın ismini vermeyeyim. O da sosyal medya hesabından bir tekzip yayınlamak zorunda kaldı ve bunun yalan olduğunu söylemek zorunda kaldı. Böylece bu konuda kapatmış olalım diyelim değil mi Yücel? Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim Ünal Bey, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
2: Allah'a şükür hoş bulduk. Valla sizin sesinizi duyuyoruz.
1: Allah razı olsun.
2: İlk arkadaş, keşke ilk ben bağlanabilseydim. Bak o zaman enerjiniz patlama olurdu.
1: Ne anlamda? Her anlamda mı? Ne
2: ya,
1: anlamda?
2: Çok heyecanlı girip modu düşünmüştü ya. Sakin konuşarak. Ben
1: hatırladım.
2: Her gün sizi arayayım. Mod süper olur.
1: Doğru söylüyorsun. O kadar yani, heyecanlı girdim abi. Ondan sonra baktım şey yok.
2: Biz sizi dinlerken biz de heyecanlanıyoruz. Sonra günaydın, iyidir, yanıyor. Olmaz abi böyle buraya bağlanan. Sporcu adam Zeki Çevik ve alaklı olacak. Ayrıca de pozitif olacak. Negatiflik yok bizde biliyorsun.
1: Doğru söylüyorsun. Yok her bize zaman, negatiflik. Doğru.
2: Şimdi transfer dönemi başlıyor. Başladığı zaman ben İsmail Trabzonspor İsmail Bey'i Gaziantep'ten Adem Bey'i ben transfer etmek istiyorum.
1: Nereye?
2: Onlar inşallah zaten İsmail abi bana çok yakın. 5 dakika evime 5 dakika uzaklıkta. Bu buralardan da Nişantaşı tarafından bir daire bulabilirsek Adem Bey'i de buraya getirdim.
1: Abi Nişantaşı'ndan daire bulabilmek demek yani hiçbir şey diyemiyorum abi. Nişantaşı'ndan daire bulmak.
2: O kendi zengin.
1: Yanlış anlama ama Nişantaşı'ndan daire bulmak demek enteresan yani. Allah yardımcı olsun o zaman.
2: Zor. Ben rakip takım hakkında çok konuşmam ama sadece Fenerbahçe'de şunu gözlemledim. Az Yıldırım gelirse, Türk teknik direktör Hakan Safi Bey gelirse yabancı teknik direktör olacak gibime geliyor. Tabii sizin de fikrinizi alabilirim.
1: Hakan Safi Bey gelirse Türk, Aziz Yıldırım gelirse yabancı mı dediniz, ben mi yanlış anladım?
2: Yok yok, tam tersi.
1: Doğru Aziz söylüyorsunuz. Aziz Bey'in hocası Aykut Kocaman, söyleyeyim ben size.
2: Ya, yok hani şimdi isim vermiyor ama.
1: Yok ben söylüyorum, ben net size söylüyorum, net.
2: Ama Hakan Safi Bey gelirse de Conte mi diyorsunuz?
1: Hakan Safi gelirse 3 tane aday var. Conte, Farioli ve İsmail Kartal, ama Conte şu anda birinci sırada, onu da söyleyeyim.
2: Ama Conte'ye de çok transfer teklifleri varmış Arap Yarımada.
1: Araplardan da transfer teklifleri ama tabii bu iş finansal durumla alakalı. Yani verirsiniz, parayı getirirsiniz, o anlamda söyleyeyim.
2: Şimdi şöyle diyeyim, ben hani açık yani Conte olsam, Fenerbahçe bana teklif yazsa Şampiyonlar Ligi'ne sokup hani girip adımdan daha çok söz ettiririm. Haksız mıyım?
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
2: Yani gerçekten yani.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Çünkü reklam bu iş yani spor da olsa dünya basında olduğu için kendi yani
1: büyük
2: reklam ya, en güzel reklam Şampiyonlar Ligi.
1: Doğru.
2: İnşallah Fenerbahçe'miz olsun, diğer takımı Avrupa'da çok başarılı olurlar. Bu arada milli takımı da uğurladık. İnşallah şöyle bir arkadaş geldi, çok hani hayalci olmayalım falan. Brezilya'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi, Hollanda'yı herkes şampiyon ediyor. Tam maçlar başlamadı ama.
1: İşte ama yani biraz ayaklarımızı sağlam yere basmamız da gerekiyor. Onu da söyleyelim.
2: Çok önceden, kusura bakma son lafım. Çok önceden milli takım kadrosunu yazarken, eğer hatırlayan olursa inşallah, önce Arda Güler'i yazarım diyordum. Sonra çevresini doldururum.
1: Şimdi
2: yine ben sözümden vazgeçme. Arda Güler'i gördün. Fenerbahçe stadına girince, tabii o stadın çimlerini çok ezmiş bir insan olarak iki hareketini gördünüz kenardaki.
1: Doğru.
2: Adamı yere yatırdı, kaldırdı, yere yatırdı. Hatta çay içip geldi bir de. Ya biz kendimize güvenelim. Biz milli takım olarak, dün de bağlandım, ne dedim? 3-0 da olsa, 3-3 de olsa biz milli takımın arkasındayız. O futbolcular arkasında olan birlik, beraberlik içinde. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yok. Türk milli takımı var.
1: Doğru.
2: Hep
1: doğru,
2: beraberiz.
1: Doğru, doğru.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Kendinize çok iyi bakın.
2: Haftaya pazartesi günü size metro çıkışı alıyorum.
1: Abi Yapı Kredi'nin önünde buluşacağız, unutma.
2: Evet, Yapı Kredi'nin orada. Ben
1: köşede. Kaçtan itibaren abi?
2: 11.30'da ben beklerim. Sizin
1: abi 11.30'da beklemem. 11.30'da program bitiyor. 12 benim oraya gelmem 1'de. 1'de orada oluyorum abi. Yani senin en yoğun saatinde oluyorum ben.
2: Fark et. Sizin yayınınız kaçta? Öteki
1: 2'de başlıyor abi. Televizyon.
2: O yemeğe yetişelim ama.
1: Yok abi, çay içeriz. Yok. Yemeği daha sonra olmaz. Yaparız. Yani yemek yok.
2: Millet biliyorsa önce yemek.
1: Yok abi, önce çayımızı içeriz abicim. Çayımızı içeriz.
2: Erken çıkın çıkabiliyorsunuz. Erken çıkın. İsterseniz alayım sizi.
1: Abi Nişantaşı'nda yemek ısmarlamak ne demek biliyor musun? Of, yani daire tutuyor. Nişantaşı yemek ısmarlıyor.
2: Yakında beyaz bayrağı çekeriz hep beraber.
1: Nişantaşı ya, ayağını bastığın an dolar ve euro anında çalışmaya başlıyor Nişantaşı'nda.
2: Evet öyle. Ben 90'dan beri buradayım, bu piyasadayım.
1: Yani Allah yardımcımız olsun hepimize.
2: Allah razı olsun. Herkese hayırlı günler diyorum.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
2: Mutlu olmayı denesin.
1: Çok sağ olun. Şey. Sağ olun, güzel. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, saatler 10:26 mı 28'i göstermiş. 28'i göstermiş. Artık yavaş yavaş bu kısmı kapatalım. Sevgili Hakan Can birazdan bizlerle beraber olacak. Ondan sonra Tekin Tokluca Hoca bizlerle beraber olacak diyelim. Artık yavaş yavaş kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, günaydın diyelim. Günaydın Aygün. Antalya'dan Mustafa Şenap, Twitter'daki troll ve futbol katliamı yapan hesaplara devletin acil el atması lazım demiş. Etkileşim uğruna ilk bağlanan arkadaş gibi çok kişinin beynini yıkıyorlar demiş. Sevgili Mustafa Şenalp kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Hani böyle Yücel, böyle sahilde oturursun, tamam mı, böyle hafif böyle bir rüzgar gelir, böyle bir

0: Esinti gelir. Kahvenden yudumlarken o esintiyle beraber serinlersin böyle, kendine gelirsin. Akdeniz'den gelen bir esintidir o. Hani Balkanlardan soğuk hava, Akdeniz'den de sıcak bir esinti gelir. İşte Hakan Can'la sohbet insanları böyle kendine getiren bir serinlik gibidir. Sevgili Hakan Can, hoş geldin.
1: Çok mutlu ettim benim kardeşim yine. Bunun için bağlanıyorum zaten.
0: Tamam, alalım öbür dinleyici. Havalar nasıl abi Antalya'da?
1: Sıcak abi, sıcak.
0: Çok mu sıcak?
1: Çok sıcak değil ama yani daha yazın başında bu sıcak varsa Temmuz'da Ağustos'ta ne olacak hayal bile edemiyorum. Herhalde biz yaylalara göç edeceğiz. Tanıdıklarım yerleşmişti.
0: Valla Nurgül Devam beni çağırıyor zaten. Trabzon Nurgül var ya, bizim futbol aranından tanırsın Nurgül Günaydın'ı. O devamlı yaylalara çağırıyor zaten. Valla gideceğim ben de en sonunda yaylalara. O şeyde şahane semaverde şey yapıyor. Odun semaverinde çaylar yapılıyor abi. Enteresan, güzel. Evet, spor yazar Hakan Can'la beraberiz. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Beğeniler, yorumlar önemli. Hype puanlar çok önemli. İzlenmeler yüksek ama aboneliklere baktığımız zaman izlenme ile abone arasında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. İzliyorsunuz ama kenarda bir abone ol kısmı var. Onu da tıklayın arkadaşlar. Bir para vermiyorsunuz. Her abonelikte bu videoyu yapan insanlar için bir mutluluktur. Onu da söyleyelim. Doğru mu Hakan abi?
1: Doğrudur. Ben de buradan Umut Eken kardeşim YouTube'dan başladı. Umut Eken'e abone olsunlar. Pek çok konuda pek çok bilgiyi ilk kez ondan duyacaklar. Asıl işte finansçıların desteği olmadan yürümeye çalışan bu gazeteci kardeşlerimize destek versinler. Dönüşümü iyi olacak. Doğrusunu ondan öğrenecekler diyelim.
0: Ve yanlış kişilere destek verdiğini tekrar söyleyelim. Normalde habercilere destek vermeleri gerekirken farklı farklı kişilere destek veriyorlar.
1: Ama abi yani bunu eleştirmek istemiyorum. İnsanlar eğlenmek için istiyor, izliyor. Küfretmek için izliyor. Kendisinin görüşünü destekleyenleri izlemek için istiyor. Bu bir eğlence yani. Şey, ders değil ki nitekim. Ve Umut Eken gibi çok sayıda muhabir her kulüpten, federasyondan doğru haber verdikleri için bir kitleleri de olmuyor doğal olarak. Gerçeğin peşine düşenlerin de abone olması lazım. Hiç eleştirmiyorum kimseyi. Kimisi nefretinden izliyor hakaret etmek için. Gene ne yumurtlamış diye. Herkesin izleme sebebi farklı şeydir. Bu destek bulan insanları.
0: Doğru söylüyorsun abi. Hakan abi, biraz milli takıma dönmek istiyorum müsaade edersen. Millilerimiz Amerika yolculuğuna başladılar dün itibariyle. Bugün de zaten oradan gelen haberleri de paylaşmaya başlayacağız. Tabii ki hep böyle kadro anlamında gene eleştiriler oluyor ufak tefek. Tercihleri nasıl buldun? Neler söylersin?
1: Ben milli takımımızı seviyorum. Montella'ya güveniyorum. Güle güle kahkahalarla dönsünler, yüz binler karşılasın onları inşallah, öyle başarılı olsunlar ki. Bu eleştiri bizde var.
0: Alo, yani, duyuyorum seni abi.
1: 2002'de de eleştirdiler. Hep eleştirilecek kadrolar. Bir de ülkemizde teknik bakıştan ziyade kulüp temelli seyrettikleri için olayları, yorumladıkları için ağzıyla kuş tutsa hiç kimse kadrosuyla lan helal olsun %100 doğru kadro yaptı övgüsünü alamaz. Ben ise güveniyorum. Çünkü çok eleştirmiştim ben Mehmet Büyükekşi'yi Montella tercihinden ötürü.
0: Yerli anlamında konuşuyorduk değil mi? O dönem hatırladım şimdi. Yerli anlamında değil mi?
1: Yani şey, hayır. Yani çok sayıda yerli teknik direktörle görüşüp sonra sosyal medyadaki tepkilere bakarak ya ben bu tepkilerle mi uğraşacağım deyip ama Hakan Çalhanoğlu'nun sürekli görüştüğü bir teknik adamı milli takımın başına getirmesi rahatsız etmişti beni. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu da o zaman milli takıma yeterince destek veremeyen futbolculardan bir tanesiydi biz. Hı hı hı. Hı hı. Balık mı diye bakıyorduk, bir de 10 numarayı formayı giydiği evet. için. Hı hı. Hacı, Alex şeyleri, performansları izliyorduk. Hem iyi oynamıyordu hem işte Montella'yı o ikna etti falan. deyince ben çileden çıkmıştım ama Montpellier geldi. Mehmet Büyükekşi'nin kariyerindeki en doğru karar herhalde. Milli kulüpler üzerinden milli takım teknik direktörünün ve milli takımın yıpratılmasının önüne geçti bu hamle. Bir de üstüne üstlük Tunus felaketinden sonra adam lig maçlarını seyretmiyordu.
0: Evet, doğru.
1: San Marino'yla berabere kaldığınız zaman Türk futbolunun gücü bu diyordu.
0: Doğru.
1: Ya da İstanbul'la neyse. Delirmişim ve yabancı bir teknik direktörün milli takımı adiyetinin yüksek olmayacağını düşünüyordum. Velhasıl Kerem, adam bize yaptığımız bütün eleştirileri yedirdi. Üstelik hiçbir zaman elinde 10 numara bir santrafor alternatif olmamasına rağmen.
0: Hakan abi, sana bir sürpriz yaptım şu an.
1: Yap bakalım sürprizi.
0: Evet, bakalım tanıyacağım mı? Alo?
2: Alo.
0: Günaydın.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Sevgili Hakan Can'la beraberiz.
2: Evet, dinliyorum, izliyorum, takip ediyorum Montoya ile ilgili haksız yorumlarını dikkatle dinliyorum.
0: Hakan,
1: haksız mı? Bana mı bulaştı? O...
0: Sana bulaştı.
1: Genç cesareti var onda herhalde.
2: Neden yani? Bu Hakan Can özelinde değil. Hakan abi değil. Hakan abi özelinde değil. Bir aşçı yemeği yapmadan bunun yemeği kötü olur diyoruz. İki, yani saygı duymuyoruz yaptığı işe. Dün de bunu yaşadık işte. Monte, şimdi sizler de muhtemelen, Aygün abi sen de kısmen belki eleştiriyorsundur. Onu niye almadı, bunu niye almadı falan diye de. Ya gerçeği bu. Biz bu adamı böyle kabullendik. Bu adam Samet Akaydın'ı da oynamadığı dönemde ya da daha süre bulduğu zaman milli takıma çağırıyordu. Yunus Akgün'ü de çağırıyordu. O zamanlarda eleştirmişti.
0: O kadro eleştiri hep oluyor ya. Sevgili Umut, biz yani, bizi seni bağlamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi sevgili Hakan abim. YouTube'unla ilgili bugün YouTube'unu açtın. Tekrar hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim yayına bağladığın için Aygün abi.
0: Hakan abi de bir araya getireyim dedim. İkinizi de.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Dur, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Cevap hakkı kullanmak istiyorum Aygün.
0: Buyurun çok efendim, tabii ki. Cevap hakkı sizde. Aslında biz bunu YouTube yapsak üçlü.
1: Olabilir. Bu genç insan ama Türkiye'nin en iyi muhabirlerinden biri olan kardeşim benim. Cümlenin girişini dinleyip şarkının,
0: evet,
1: hikayenin nasıl bittiğini
0: aynen
1: anlamadan eleştiri yapıyor. Dedim ki ön yargılı yaklaşıyordum.
0: Aynen.
1: Daha önce
2: yok sonunu da dinledim. Sonunu da dinledim ama manipüle etmek için ya, öyle söyledim.
0: Abi mahsus yaptı sana Hakan abi.
1: Evet, evet. Tamam.
0: Mahsus yaptı sana.
1: Etmeyi başardım. Manipüle etmeyi başardım.
2: Ya bu aralar spor medyasındaki yöntem biraz bu ya. Manipülasyon ve şey.
0: Abi direkt sana daldı Hakan abi. Direkt daldı. Haberin
1: ama
0: olsun.
1: Ama yöntem bu. Rating kazanıyor.
0: İşte ya. Demin konuştuğumuz konu bu işte aslında. Baktığımız zaman. Doğrusu.
1: Bir liginden A ligine çıkarttı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.
0: Aynen.
1: Tarihimizde yenemediğimiz takımları yenmemizi sağladı. Oyuncuların tamamı mutlu. Milli takım üzerinden ve sonuçlar üzerinden, oyun üzerinden, futbolcuların davranışları sayesinde futbol sever mutlu. Ve biz diyoruz ki Hakan Can'ı niye almadı, Umut Eken'i niye götürdü? Lan herif rakip analizleri yapmış. Grubu birinci, ikinci, üçüncü bitirirsek hangi gruptan kimleri geleceği, kimlerin gelebileceği üzerine kafa patlatmış. Biz diyoruz ki lobiler var. İşte o lobi yüzünden
0: böyle oldu, şöyle oldu diyorsun.
1: Böyle oldu.
2: Ya ben araya giriyorum. Çok özür dilerim. Menajer lobisi falan diyorlar. Mert Günok zaten tamam, çok saygı duyuyorum. Çok çok seviyorum Mert Günok. Hiçbir tanışıklık olmamızda. Performansına, insanlara çok saygı duyuyorum. Ya Mert Günok bundan sonra hangi menajer lobisi niçin milli takım aldırmaya çalışıyorsun? Samet Akaydın'ı hangi menajer niçin milli takım aldırmaya çalışıyorsun? Yani bu da bir gerçek. Lütfen yanlış anlamasın. Mert Günok'a da Samet Akaydın'a da çok saygı duyuyorum. Çok karakterli oyuncular. Yani artık bundan sonra yani dünya futbol piyasasında yani çok ciddi alıcılar, talipler bulamazlar yani. Kariyerlerin son dönemi. Şimdi hangi menajer niye? Şimdi
0: doğru.
2: 20 yaşındaki futbolcuyu, hiçbir şey yapmamış futbolcuyu milli takıma sokarsın. Menajer lobisi dersin de. Ya Mert Günok falan, Yunus Akgün olmuş bitmiş Şampiyonlar Ligi oynayan adam yani. Bundan sonra hangi menajer lobisi
0: onun
2: milli takıma sokmaya
0: çalışıyor? Hakan abi söz sende.
1: Umut'un söylediği gibi şimdi Mert Günok tercihi yüzünden eleştirilebilir ama Mert Günok Abdullah Avcı milli takımı aldığı zaman da Abdullah Avcı eleştirilmişti. Eski takım arkadaşının, yardımcı antrenörün oğlunu aldı diye. Adam senelerce milli takım kalesini korudu. Büyük kulüplerin kalesini korudu ve bu tür turnuvalarda öncelik biraz da tecrübede.
3: Doğru.
1: Kalecinin yaşı yok. Samet Akaydın, geçen gün yayınlanan Melih'in videolarında gördük ki bütün takım arkadaşlarının çok sevdiği bir figür. Ve Çağlar sakatken o vardı, Abdülkerim kart cezalı çıkken o vardı, Melih sakatken o vardı. Adam güveniyor.
3: Doğru.
1: Avrupa Şampiyonası'nın başında biz demiştik ki ya böyle forvet mi olur? Kerem, Barış, Yunus Akgün. Böyle nasıl bir hoca tercihidir bu falan diye. Sonra gördük ki Barış Alper Şampiyonlar Ligi'nin altını üstüne getiren bir futbolcu haline geldi. Yunus Akgün bu formayı hak ettiğini gösterdi. Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gitti. Sonra Fenerbahçe'ye döndü. Bunların hepsi birer değer benzeri.
3: Doğru, doğru.
1: Saygı göstermek doğru. lazım. Umut. Bir söylemiştik. Başarılı olur.
0: Umut'cum sosyal medyadan anonsunu da yaptın. İstersen son olarak da o şeyi söylersen seni takip etmeler anlamında sevgili Umut Eken.
2: Sağ olsun, çok naziksin. Çok teşekkür ederim Aygün abi. YouTube'a girdiklerinde Umut Eken yazdıklarında muhtemelen hesabımla karşılaşacaklardır. Yani cebimde biriktirdiğim bazı şeyler vardı. Ana hesabımın hala açılmasını bekliyorum.
0: Onunla ilgili son durum ne? Onunla ilgili son durum ne?
2: Alacağım hesabı ama bir süreç, belli bir süre kaldı.
0: Tamam,
2: bir
0: peki.
2: Bir miktar süresi kaldı onun, birkaç haftası. Sosyal medyadan yazmadıklarımı da YouTube'da yorumlamaya çalışacağım. Ama şöyle bir hassasiyetim var. Herkesin de bence aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Şu anda milli takımdan başka bir şey konuşmamalıyız. Herhangi bir polemik yaratmamalıyız, tartışma yaratmamalıyız. Bütün ülke konsantre olmalı.
0: Milli sonra diyorsun, peki. Olmalı. Çok teşekkürler Umut yayımıza bağlandığı için. Hakan abi, ekleyeceğiniz bir şey var mı Umut Eken'le ilgili? Evet, Hakan Can abi.
1: Umut Eken'le ilgili ekleyeceğim ne olabilir ki? O benim gururum.
0: Evet.
1: Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri. Ama Umut'un söylediği söz üzerinden bir şey söylemek
0: buyurun
1: istiyorum.
0: Buyurun efendim, buyurun.
1: 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'de yapılan ağır eleştiriler yüzünden milli takımla medyanın arası çok açılmış, çok sıkıntılı süreçler yaşanmıştı. Ama o milli takım oyuncularını beslemişti. O milli takım oyuncuları çünkü çok deneyimliydi. Bu genç futbolcuları ağır dille eleştirerek hedef haline getirmekse bu milli takımı dağıtabilir. Umut'un dediği gibi hep destek, tam destek.
0: Peki. Çok teşekkürler Umut yanımıza bağlandığın için.
2: Ben teşekkür ederim yayına bağladığın için. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet, ben de abone oldum Umut Eken'in YouTube'una YouTube'una şu anda abone oldum arkadaşlar. Sizlerden de aynı şeyi bekliyoruz. Bunlar önemli. Hakan abi, milli takımına ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can?
1: Milli takıma ekleyecek hiçbir şeyim yok. Kalbim onlarla, inşallah çok başarılı olurlar. Başarılı olamasalar da şimdi dinleyenler diyecek ki kardeşim bitmeyen mi var dünya şampiyonasına? Evet, bitmeyenler var. Mesela bir tanesi İtalya.
0: Evet, İtalya orada gitmedi
1: bulunmak,
0: ya.
1: Orada bulunmak önemli. İtalya 3. seferdir gidemiyor.
0: Evet.
1: Orada bulunmak önemli. Bir de üstüne başarılı olurlarsa tadından yenmez. Burası bir temsil yeridir. Türkiye'yi bizim başımıza eğmeyecek şekilde haksız yere rakiplere saldırmadan, çirkin görüntülere sebep olmadan o güzel futbollarıyla tamamlarlarsa ben onlardan razıyım. Sonuç bizi çok sevindirir başarılı olurlarsa, ama sonuç kadar önemli olan Türkiye'yi nasıl temsil ettikleri. Ben yüzlerine kıyıyla çıkacağına inanıyorum kardeşim.
0: Çağlar almasaydı iyi olurdu. Formsuz oynamıyor, tecrübe diyorsun ama biz bu gençleri nasıl kazanacağız Aygün abi? Hakan abiye sorar mısınız demiş Bursa'dan Aykut Bey.
1: Aykut çok güzel bir soru sormuş Aykut kardeşim. Burası genç milli takım değil, ağam milli takım. Çağlar Premier Lig şampiyonu olmuş bir takımın oyuncusu. Evet, gerçekten özellikle son 1,5 sezondur sürekli sakatlanması, maçlarda 40. dakikada adele problemleriyle evet, oyundan çıkmış olması falan. Onun belki özgüvenini bile etkiledi ama tecrübe o kadar önemli ki. Kimi oynatacaklar onun yerine? Yani Aykut'un teklifi kim? Zaten ilk 11'in ideal oyuncusu Çağlar değil ki. Kriz anında camı camı kırmak için orada. Aynen. Samet Akaydın da onun için orada.

0: Onun da duruşu bir değişirdi. Sadece Aykut üzerinden konuşmuyor.
1: Genel anlamda diyorsun.
0: Böyle. Zaten 11 oyuncusu değil ama sonradan oyuna gelecek oyuncuların bir deneyim, milli takım deneyimi, büyük maç deneyimi olmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Gençlere karşı değilim ama Ahmetcan Kaplan Trabzonspor'a dünya kadar para kazandırdı. Ama Ajax'ı oynayamadığı için mütevazı bir takımda kiralık geçirmek zorunda kaldı. Çok değerli bir oyuncu. Hazır mı dersen, sen hangisini alırsın dersen, ben de Çağlar'ı tercih edebilirdim. Bilmiyorum, belki Ahmetcan Kaplan'ı alırdım ama neticede bu hoca bu takımı buraya getiren insan ve ben onun kararlarına saygılıyım.
2: Aynen.
0: Şimdi, oyuncuları yıpratmanın anlamı yok.
2: Şimdi mesela Osman Şenkal yazmış. Hatta bir dinleyicimiz daha var. Hemen ismini de sana söyleyeyim. Çağrı Aygür. Diyor ki yani Kaan Ayhan'ın yerine Osman Şenkal da Ozan Tufan alınmalıydı diyor. Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Tufan alınsa daha iyi olmaz mı diye de gelen mesajlar ama burada sonuçta...
0: Pekala olabilirdi. Hı-hı. Ben ona da saygı gösterirdim. Çünkü Ozan daha 18 yaşındayken sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara her yerde oynadı. Bu
2: Yusuf Akçiçek'e yazan da var mesela Hakan abi, onu da hatırlatayım sana.
0: Tabii ki sol stoper alternatifi Ahmet Can Kaplan üzerinden gittik. Yusuf üzerinden de yürüyebiliriz ama adam bu tercihi yapmak zorunda. Kolay mı ya şey yapmak? O gelmiyor, bu gelmiyor demek. Çünkü o futbolcuların tamamının geleceğe dönük hayalleri var. Yusuf Akçiçek kaç yaşında abi? 19-20.
2: 19-20'lerde.
0: Önünde 16 sene var daha.
2: En az. Belki de daha fazla.
0: Ve o çok sayıda Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına gidecek inşallah. Bizleri de götürecek. Ahmet Can Kaplan daha bebe. Yani futbolcu için olgunluk seviyesine ulaşmış olabilir. Ama deneyim açısından zamana ihtiyacı var. Çalışacaklar, alacaklar abi formayı.
2: Günaydın genç ve orta genç abiler. Mehmet ben, Hakan abi, Aygün abiye çarşamba günleri dinleyici alma. Hakan abi daha çok konuşsun diyoruz. Çok para alıyormuş galiba. Bizi dinlemiyor abi. Ücretten kesik atıyor sana demiş. Dinleyicimiz, hemen söyleyeyim sana ismini de. Mehmet Basri.
0: Mehmet kardeşim, sana teşekkür ediyorum. Bunu ben yazdırmadım. Ben söyletmedim. Mağdurun yanında olan dinleyicilerim var. Zaten güzel, bugün keyifsiz.
2: Bak bir mesaj daha geldi bak. Aygün abi, Hakan Bey bağlanmadan önceki reklam arasında sizi ararken yayına bağlandım. 15-20 saniye reklam dinleyip telefon kapandı. Sonra Hakan Bey bağlandı. Bu yüzden kızmıyorum ama Hakan Bey için beni elediniz. Yücel Bey'in bana sözü olsun, otomatik bağlanayım bir dahakine demiş dinleyicimiz. Acun Bey.
0: Acun Bey.
2: Yok abi, Acun Medya değil abi. Normal Acun bu.
0: Alt kanalının kardeşim orada konuş diyecek.
2: Şahane.
0: Her yeri anlattın.
2: Onu da tebrik etmemiz lazım.
0: Neyse, Acun kardeşimin duyguların, düşüncelerini ifade edebileceği çok sayıda fırsat olacaktır. Yücel alsın numarayı. Sen geçen hafta birine şey demiştin, hemen onu bağlayın bana. Kimle kızdıysa.
2: Ha. Kimdi, hatırladım şimdi, hemen onu bağlayın diye. Doğru hatırladım.
0: Ha. Şimdi Acun'a bir fırsat tanı Acun Bey.
2: Evet, Acun'u alalım bir şey yapalım. Şöyle yapalım Hakan abi, kısa araya gitmemiz lazım. Tamam. Çok kısa bir ara. Aradan sonra...
0: Arkadaşlar bu reklam arasını saygıyla karşılıyorum çünkü Yücel'in ve...
2: Yaz geldi abi.
0: Şey, para kazanma ihtiyaçları var ama...
2: Yaz geldi.
0: Programdan gönderirken ki bir boşluk veriyor. Hani ben konuşurken araya reklam alıyor gibi oluyorum. Biz asıl o kısmı yakalayın. Çünkü döneceğim. 5 dakika sonra beni döndürürken ben yiyecek, onu yakalamanızı rica ediyorum.
2: Çok kısa bir ara.
0: Sağ ol.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. öne geç, önde bitir. Şampiyon.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, hafta sonu Fenerbahçe'de bir kongre var. 6-7 Haziran. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi açıklamalarda bulunuyorlar. Siz de takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kongre ile ilgili neler söylersiniz? İşte transfer hamleleri, isimler, misimler havalarda uçuşuyor. Sevgili Hakan Can, neler söylersin?
5: Valla Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölgeler, sokaktan kimi çevirsen herkesin hemfikir olduğu pozisyonlar, stoper ve santrofor. O kadar yani. Fenerbahçe'nin başka bir şeye ihtiyacı yok bence.
4: Ben de aynı düşünceyim.
5: Fenerbahçe'nin akla ve soğukkanlılığa ihtiyacı var. Ben Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin bazı provokatif söylemlerine karşılık vermemesini şaşkınlıkla takip ediyorum.
4: Çok sakin gidiyor değil mi?
5: Evet. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her taraftan görüştüğüm insanlar, beni arayanlar, aradıklarımla konu buraya geldiği zaman görüşümü soruyorlar. Diyorum ki ben camianın için bilmem, siz bilirsiniz, siz ne görüyorsunuz? Aziz Yıldırım rahat kazanır diyen de var. Hakan Safi kazanır diyen de var. Hakan Safi'nin enerjisinin çok daha yüksek olduğunu, günde 4-5 toplantı yaptığını, herkese dokunduğunu, Aziz Yıldırım'sa geçmiş deneyimiyle fark yaratmaya çalıştığını söyleyenler var. Ben seçimi kafa kafaya görüyorum şu an. Fenerbahçe camiasını bilmiyorum ama kongreye katılacak üye sayısı arttıkça, eğer önümüzdeki 4 gün içinde anormal gelişmeler yaşanmazsa, yani bu tempoda giderse, bu dil kullanılmaya devam ederse kafa kafaya olduğunu düşünüyorum. Ama kongreye gelecek üye sayısı arttıkça İbre'nin Hakan Safi'ye dönebileceğini düşünüyorum.
4: Yok abi, net o 44 bin küsür. 31 itibariyle, 31 Mart itibariyle aidatlarını yatıranlardan...
5: Kaçı gelecek abi işte? Kaçı gelecek? Mesele yok.
4: Abi herhalde 20-25'i geçmez diye tahmin ediyorum. 25 bin civarı olursa sence İbre kime döner?
5: Tam ortada olur. Yani rivayet muhtelif. Ali Bey'in Hakan Saati'nin yanında olduğu birkaç yönetim kurulu üyesi, üyenin Ali Bey tarafından önerildiği. Bunlar rivayet ama bunlar benim doğrulattığım kesin bilgiler değil. Ama Fenerbahçe'nin zengin başkana ihtiyacı yok kardeşim. Yani Aziz Bey'i de Hakan Bey'i de zenginliği için seçiyorlarsa yazıklar olsun o yönetim kurulu üyelerine. Fenerbahçe'nin geçen seneki geliri yaklaşık 350 milyon euro. Fenerbahçe'nin parasını doğru kullanmaya ihtiyacı var. İhtiyaç budur. Ve altyapı projesi dinlemek istiyorum ama bu şampiyonluğu her şeyin önüne koyarak önümüzdeki 2-3 seneyi de kaybetmemelerini istiyorum.
4: Kaybeden sence kaybeder mi? Cami açısından kaybolur mu? Kaybeden.
5: Yok, kaybolmaz. Hakan Safi çok genç. Önümüzde yıllar var. Aziz Bey ise yani yaptığı eserlerle dünya durdukça, Türkiye durdukça hatırlanacak. Üzülürler, kırılırlar. Ama kaybeden kazanana destek verir mi? Bence vermez.
4: Bence de vermez.
5: Aslında ihtiyaç olan şey tam da bu.
4: Destek.
5: Yani camianın bir olması. Bir tane başkan seçilir, herkes onun için, kulüp için yapabileceği bir şey varsa yapmaya çalışır. Bundan Fenerbahçe çok uzaklaştı. Asıl seçim zaferi de o olur yani. Seçimi kazananın çevresinde birleşmek yapabilirler mi? Yapamazlar. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Öyle ismi geçen tüm santraforlar, Lewandowski'si, Sörlot'u, Muriç'i, o Dortmund'un santraforu falan, bunların hepsi iyi futbolcular.
4: Greenwood'u, Jurisi.
5: Evet. Bir sol stopere ihtiyaç olduğu ortada. Demin yorum gönderen kardeşim ismini unuttum, özür dilerim. Yaşlılığıma versin.
4: Valla işte, ben çağlar, de unuttum çünkü çok şey.
5: Çağlar olmamalıydı diyordu. Ben haklı çıktım bak, gördün mü Hakan Can falan diyordu. bununla onun alakası yok. Ama yani uzatmak istemiyorum lütfen.
4: Kim Minje Şikrinyar ikilisi nasıl olur?
5: Kim Minje dünyanın her takımında rahatça oynar diye düşünüyorum. Çok disiplinli ve ne yapmak istediğini iyi bilen bir stoper. Çünkü yani bana şu kadar bonservis getirirlerse ben giderim diyen, çıtayı çok yükseğe koyan, ya Pereira'nın Fenerbahçe'ye yaptığı en büyük iyiliktir. Ve işte Bayern Münih'te oynuyor adam ki bence Paris Saint Germain'den sonra Avrupa'nın bu seneki en iyi takımıydı. Çok iş yaparlar. Hatta Skriniar onun süratinin yanında sırıtabilir yani. Ya bu da ne kadar yavaşmış diye. Birbirlerini çok toparlarlar.
4: Toparlar. Uçök gibi ama, olur mu dersin? Uçök vardı bir zamanında. Uçök gibi. Uçeyle hök.
5: Uçeyle hök gibi olabilirler. Bülent Popescu gibi olabilirler.
4: Bülent Popescu gibi olabilirler.
5: Yani uzun seneler bir arada oynayabilirler ve fark yaratabilirler. Ama tabii işte bu maliyet meselesi, ihtiyaç meselesi. Biz eğer çok sayıda futbolcu gitmezse Fenerbahçe'den 3 transferin yeteceğini, 2 santrafor, 1 stoperle tüm sorunların çözebileceğini düşünüyorum. Yeter ki o tribündeki hani bir ortada sosyete
4: E-türbün.
5: 30-40 bin euro para veriyorlar koltuk için, yani çok deli para. Ama tribün atmosferinin çok düşük kalmasına sebebiyet veriyorlar. O sorunu çözsünler. Yani Fenerbahçe...
4: Ben onu Ali Bey'e sormuştum Hakan abi, böyle bir sohbette. Ya Sayın Başkan dedim, o tribünle ilgili çok sıkıntı var dedim. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Çok ciddi para kazanıyoruz oradan dedi.
5: Evet, çok büyük para
4: çok
5: ama...
4: Çok büyük para kazanıyoruz dedi yani.
5: Sen maç kaybediyorsun, puan kaybediyorsun ve tribün atmosferini kaybediyorsun. Cümlemi tamamlayayım. Yani rakipler tribün baskısından korkarak gelmiyorlar.
4: Doğru.
5: Başlangıçta fena değiller. Sonra maç uzadıkça o atmosfer, tansiyon düşüyor ve enerji bir daha yükselemiyor. Gol yiyene, gol atana kadar.
4: Doğru.
5: Neyse, ciddi bir sorun olarak duruyor. Onunla da ilgili hiç kimse bir soru sormadı galiba şu ana kadar gazetecilerden başkanlara.
4: Sordular. Şöyle bir cevap geldi. İşte bakacağız, anlaşmalar nedir, neler yapılacak, ne oluyor, ne bitiyor, artısı eksi var mı diye bakacağız dediler. Ama net olarak biz onu kaldıracağız cümleleri çıkmadı, onu söyleyeyim.
5: Ama kesin yani çok büyük para kazandığı Fenerbahçe.
4: Ciddi bir rakam. Evet.
5: İşte 30 bin euroya senelik bir tane koltuk alabilir mi bir insan? Alır mı? Alıyorlar. Ama sonra Hakan Can gibiler tribün atmosferini bozuyor bunlar kardeşim diye eleştiriyor. Ne konuşuyorsun lan sen?
4: Çok güzel bir Börtlen resmi geldi Hakan abi. Batman'da köyde dinliyoruz sizi dedi. Seni özledik klimacı Yusuf kardeşimize, teşekkür. Börtlenleri topladılar abi şu anda bahçeden.
5: Şahane
4: bir resim ya, şahane.
5: Parmaklarını göstersinler.
4: Of be abi, var ya. Evet abi ya. Vallahi yemin ediyorum.
5: Bitmiyor da imkanınca.
4: Evet abi, enteresan bir şey değil mi? Ama evet, inanılmaz bir lezzet.
5: Afiyet şeker olsun hepsine. Bütün çiftçilerimize, tarımla uğraşanlara, hayvancılıkla uğraşanlara kolaylıklar diliyorum. İşleri çok zor.
4: İyi yayınlar. Yani... Ayvalık'ta selamlar. Tekne yarıştırmakta usta bir denizci olan sevgili Özbek ve beyefendi kişiliği ve İzmir'in imbatı gibi bizi serinleten yorumlarıyla usta gazeteci Hakan Can. Milli takımı yolcu ettik. Gol yollarında sıkıntı yaşamazsak gruptan çıkabiliriz. Pazar günü Fenerbahçe seçiminden sonra Aziz Başkan seçilirse çok şenlikli bir yaz geçireceğiz. Kendisi ezeli rakibimizin ilacıdır. Gerginlikler daha da gelir. Ama bizim ihtiyacımız olduğunu düşün.

0: Bilmiyorum. Hayal satmıyor en azından söylemlerinde demiş. Sizleri çok seviyoruz. Nedim Küçük'e de teşekkürlerimizi iletelim.
1: Tekne arkadaşı tekne arkadaşını radyoda bulur. Biliyorsunuz bu Nedim Küçük de
0: Küçük abi 12.
1: 35
0: 12'lik, 12-13'lükler falan yanaştırmıyorum teknenin kenarına.
1: Yani şey mi? Yani tekneye bağlayıp götür yani. Yatağa bağlayıp götür öyle mi? Yok. Ben onu biliyorum çünkü o fuar dolaşıp en iyilerini alıyor. Daha da iyileri nasip olsun inşallah. Önümüzde sene gerilim biter mi?
0: Biter mi sence? Bence bitmez.
1: Şimdi Portekiz'de Padofia'da futboldu. İşte Salazar'a sormuşlar. Sen yani diktatörlükle memleketi nasıl 35 sene için diye adam bu cevabı vermiş. Bizim de büyüklerimizin kavgası, çatışması, hakem isyanı biter mi?
0: Bitmez.
1: Bitmez. Ama futbolu daha çok konuşabileceğimiz bir sezon olur inşallah. Ya Fenerbahçe diyor ki bizim için önemli olan lig şampiyonluğu, bir çok uzun seneler oldu şampiyon olamadığımız, iki Şampiyonlar Ligi geliri bizde kalsın. Kardeşim girin Şampiyonlar Ligi'ne. Biz Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Önceliğimiz bu diyen var mı?
0: Yok.
1: İlk hedef olarak bunu koymuyorsa Fenerbahçe Başkanı ayıp ediyor. Kendi camiasına, kendi tarihine saygısızlık ediyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Şampiyonlar Ligi önerilmesinden geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktır. Kardeşim, ben öyle kadro kuracağım. Hazırlık kampına da bütün oyuncularımı yetiştireceğim demesi lazım. Bizim için hedef Türkiye şampiyonluğu. Tebrik ederim. Fenerbahçelere göre 28, Türkiye Futbol Federasyonu uygulamasına göre 19 şampiyonluğu olan kulübün ilk hedefi Türkiye şampiyonluğu falan olamaz. 30 milyon taraftarımız var diyen bir kulübün ilk hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğu olamaz.
0: Veya Ziraat Türkiye Avrupa'da, Kupası olmaz. Doğru, doğru.
1: Avrupa'da başarı olur. Bunu eksik görüyorum. Ben futbol sever olduğum için de bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.
0: Evet Hakan abi.
1: Ben hiçbir şey söylemeden ayrılmak istiyorum buradan. Evet Hakan abi, son olarak ne söylersin? Aygün, bunu bana yapma Aygün.
0: Yapma bunu Filipescu. Kim demişti onu Hakan abi? Yapma bunu Filipescu. Hatırladın mı?
1: İlker abi.
0: İlker abi miydi? Yapma bunu Filipescu.
1: Hayrettin. Yapma bunu Hayrettin. Paris'ten gelmem maçında. Aygün iyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın Hakan abi. Desteğinden dolayı çok teşekkür ederim tekrar. Desteğinden dolayı.
1: Olmadı. Ben de sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Her şey dinleyenlerimizin gönlündeki gibi.
0: Sağ olasın abi. Görüşmek üzere. Saygılar tekrar.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kaldık.
0: Sağ ol abi. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Tabii ki beğeniler, yorumlar çok çok önemli YouTube'larda. Herhalde ben de yavaş yavaş YouTube'a gireyim ya. Kendi adıma bir YouTube hesabı açmak istiyorum aslında. Becerebilir miyim bilmiyorum ama herhalde beceremem diye tahmin ediyorum. Ya ne bileyim, kolay da değil yani YouTube'dan her dakika yayın yapmak, her saniye yayın yapmak kolay değil. O anlamda beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli. Tekrar onu söylemek istiyorum. Hakan abi, demin de sevgili Umut Eken bağlandı. Sevgili Umut Eken'i de YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Zaten ara ara da sevgili Umut Eken'i yayın alacağız. Şu an hattımıza spor yazarı Tekin Tokluç var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Evet, A milli takım FIFA 2026 kadrosu belli oldu. Millilerimiz dün itibariyle Amerika yolculuğu başladı. Tabii ki kadro ile ilgili her zaman olduğu gibi biliyorsunuz hocam, ufak tefek de olsa isyanlar oluyor. İşte Çağlar'ı niye aldın, işte Ozan'ı niye almadın, işte onu niye aldın, bunu niye almadın tarzında. Evet. Oradan başlayalım isterseniz. Kadroyu nasıl buldunuz hocam?
2: Vallahi şimdi ben de hatırlarsam bir iki hafta önce yaptığımız yayında kadro dışında kalacak futbolcuları 9 kişiyi sıralamıştım. Tam yarı yarıya tutturduğumu gördüm ve buradan da şunu çıkarıyorum. Sayın hocamız Montella tecrübeye ve yani uluslararası tecrübesi daha çok olan oyunculara doğru yönelmiş vaziyette. Çünkü Bu

0: Burası bir dünya kupası biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada tecrübe de konuşuyor. Futbol yetenekleri dışında, bilgisi dışında tecrübe de konuşuyor. Büyük bir ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum ki yani mesela Kaan takımında çok oynamayan, Samet çok fazla insanın
1: forma şansı
0: milli
1: bulmuyor.
0: Takımda, hayır.
1: Şey anladım, milli takım anlamında.
0: Vize'de oynuyordu ama çok fazla sporseverin tuttuğu bir stoper değil. İrfan Can Hakeza öyle Kasımpaşa'da bir var bir yok. Çağlar yine öyle biliyorsunuz çok sık sakatlanan bir oyuncu. Buna rağmen onları alıp diğerlerini dışarıda tutması ve mesela Yusuf Akçiçek gibi Ahmet Can Kaplan gibi Demir Ege Tıknaz gibi oyuncuları Aral Şimşir gibi oyuncuları dışarıda tutması tamamen tecrübeye önem verdiğini anlatıyor bana. Bilmem siz ne dersiniz ya da sevgili dinleyicilerimiz, futbol sever dostlarımız ne der bilemiyorum ama ben böyle okuyorum. Bunu, evet, ben böyle okuyorum. Tabii bunların içinde 3 tane kontenjan var. Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve kaleci Muhammed Şengezer herhangi bir sakatlık esnasında kadroya dahil edilmek üzere yine Amerika'ya giden oyuncular arasında biliyorsun.
1: Evet, gelen mesajlara da bakıyorum. Yavaş hocam devam edeceğim sohbete. Sonu 90'la biten dinleyicimiz Kuzey Kıbrıs Türk Yaşar Ökkeş Kaim. Abi Allah seni hep güldürsün. Sen gülünce bizim de içimizde güller açıyor. Hayırlı sabahlar bütün Radyospor dinleyenlerin geçmiş bayramı mübarek olsun demiş. Sevgili kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Hocam tabii yani kimseyi mutlu etmek mümkün değil. Ama sonuçta yani bizde başarıyı getiren bir teknik direktör olduğu sürece, doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: ondan dolayı onun seçmiş olduğu kadroya da saygı duymamız gerekiyor.
0: Ya bugüne kadar bu tür seçimlerde eleştirilmeyen bir teknik adam görmedik biliyorsunuz.
1: Evet hocam, kim olursa olsun.
0: Oyuncu üzerinden hep bunlar tartışıldı ya da hocanın başarısız olduğu maçlarda tartışıldı ama hakkını vermek lazım ki Sayın Montella hocamız çok iyi bir ivme yakaladı, kaldı ki son Kuzey Makedonya ile oynadığımız hazırlık maçında milli takımın arzu ve isteğini görmek çok etkiledi beni şahsen.
1: Oynadığı futbolda yani, değil mi hocam?
0: Sanki sezon biteri çok olmuş, bir ay olmuş da futbolcular futbola susamış ve o şekilde bir rakibe üstünlük kuruyor. Tabii Kuzey Makedonya'nın gücü de ortada ama futbolcularımızın arzu ve isteğini görmezden gelmememiz lazım ki daha birinci dakikada biliyorsun golü bulduk.
1: Evet, çok erken golü bulduk.
0: Ve arkasından güzel organizasyonlarla golleri de bulduk ve 4-0'ı yakalayan bir hazırlık maçı yaşadı milli takım. Ben ümitliyim bu milli takımdan. İnşallah yanılmayız. Bir dostumuz, Haydun dostumuz demişti ya, geç gidiyoruz ama geç de döneriz inşallah demişti. Döneriz deyince işte çeyrek finaller, yarı finaller, finaller belki de yeniden bir dünya üçüncülüğü geliyor mu dedirtiyor bize açıkçası bu kadro.
1: Orada şunu söylemem lazım hocam. Şu da görüntü anlamına baktığımda futbolcularla hoca arasındaki diyaloğun da iyi olduğunu görüyoruz. Hocayı çok seviyorlar.
0: Sevgili Aygün, zaten hocayla geçinemeyen futbolcular bir takımın içinde olduğu zaman
1: başarı
0: o takımda
1: gelmez.
0: Huzursuzluk olur zaten. Başarı gelmez ve gruplaşmalar olur. Yani hocayı sevmeyenler bir tarafa çekerler, diğerleri diğer tarafta kalır ve bu takımdan bir şey beklemek mümkün değil. Bunları takım lig takımlarımızda çoğu zaman gördük biliyorsunuz. Gruplaşmalar olmuştu. Bu Didi'yi hatırlattı bana. Mesela Didi, Ziya Şengül ve Fuat'ı kadro dışı bırakmıştı. Gruplaşma yapıyorlar falan gibilerinden söylemlerle öyle tahmin ediyorum. Ya buna benzer birçok şey yaşadık zaten futbol dünyamızda.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Tekin Tokluca hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Tekin Toklucu hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, milli takım bittiyse biraz da Fenerbahçe Kongresi'ne dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Kongreyi nasıl görüyorsunuz, neler söylersiniz hocam?
0: Ona geçmeden önce sevgili dinleyicileriniz belki sosyal medyadan okuyorlardır ama yeni kurallar var biliyorsunuz Dünya Kupası oynanırken. Onlardan sıralayayım hızlıca. Mesela korner ve ikinci sarılara VAR müdahale edebilecek.
1: Evet, doğru.
0: Taş atışları 5 saniye içinde kullanılmak zorunda. Taş ve kale vuruşları. Oyuncu değişikleri 10 saniye içinde yapılmak zorunda. Sakatlanan oyuncunun 1 dakika kalkmazsa yerden 1 dakika dışarıda kalması söz konusu. Tabii çipli top ve yapay zeka destekli kamerayı da bu Dünya Kupası'nda takip edeceğiz.
1: Evet, bu Dünya Kupası'nda inşallah bu Dünya Kupası'nı bizim hakemlerimiz de sıkı takip ederler de seneyi hiç olmazsa.
0: ben de senin gibi güleyim biraz ya. Hakikaten yani en kanayan yaramız da bu, biliyor musun?
1: Aynen.
0: Yani bu kadar futbolu seven bir ülkenin orada hakeminin olmaması çok üzüntü verici gerçekten. Milli takım varken hakemimizin olmaması çok üzücü. Kaldı ki federasyon oradaki hakemleri de takip etmek için bir hakem komisyonda oluşturmamış gibi duruyor şu an.
1: Doğru, oluşturmamış hocam. Doğru, doğru.
0: Evet,
1: buradan maalesef onu da görüyoruz.
0: Evet.
1: Rafet Şahin kardeşimize teşekkür edelim. 23 kez aramış. O da Trabzonspor yönetim tebrik ediyor. Şahane bir futbolcu getiriyorlar. Yeni sezonu dört gözle bekliyorum diyor. Hocam, hafta sonu Fenerbahçe Kongresi var. Neler söylersiniz kongreye ilgili?
0: Şimdi zaman daraldıkça tabii ki vaatler havada uçuşuyor. İşte Hakan Safi dün sosyal medyadan iki tane futbolcu İstanbul'a getirdim, görüşüyorum, istersem açıklarım falan. Yani sanki ellerini kollarını tutanlar varmış gibi, istersem açıkla, isterseniz açıklarım der. Bu cümle ne kadar kötü aslında. Bir taraftar olarak insanları irite etmez mi? Yani eleştirmek için söylemiyorum. Ya bir şey yapın, başka türlü gidin. Başka bir yöntem izleyin. Mesela ben dün akşam TV100'deki Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ın sohbetini dinledim. Ben bu kongreyi şöyle değerlendiriyorum sevgili Aygün. Bir tarafta futbolu iyi okuyan, bilen, anlayan ve tecrübeli bir başkan. Diğer tarafta da her şeyi parayla yapacağını sanan bir başkan görüyorum. Ya parasız bu işler olmaz diye kendisi ifadesi var zaten. Tamam, parasız bu işler olmaz ama demin sevgili dostumuz Hakan Can ne güzel söyledi. Fenerbahçe'nin paralı başkana ihtiyacı yok, paralı yönetime ihtiyacı yok dedi. Yılda 350 milyon euro kazancı var Fenerbahçe'nin dedi. Fenerbahçe'nin dün akşam Aziz Yıldırım da söyledi bunu. Futbol aklına ihtiyacı var dedi. Ve sevgili Hakan Can sanırım o dün akşam söyleşiyi dinlememiş. Aziz Yıldırım mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız bu sene. Katılmak zorundayız dedi. Bunu söyledi. Hem şampiyon olacağız, şampiyonla oynayacağız bu sene. Olacağız dedi. Hem de bu sene şeye gireceğiz dedi. Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Aziz Yıldırım'ın futbolu anladığından ve bilgisinin daha çok olduğunu şuradan anlıyoruz. Yani öyle 7-8 tane oyuncu transferinden falan bahsetmiyor. 5-6 tane, en fazla 5-6 tane eksik yerlerimiz var diyor. İkisi santrafor, ikisi stoper diyor. Belki bir ya da iki tane daha defansa ve ileriye takviye yapabiliriz diye bir açıklaması oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Dolayısıyla Fenerbahçe kongre üyelerinin bu söylemleri çok iyi okumaları lazım.

0: çok iyi okumaları lazım. Gerçekten çok önemli notlar verdi Sayın Aziz Yıldırım. Tabii Hakan Safi, Sayın Hakan Safi'yi de burada eleştirmiyorum ben. Sadece genç, dinamik, arzulu, istekli ama deneyimi çok az bir başkan adayı olarak görüyorum. Taraftarın bunları iyi tahlil etmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu an tecrübeli ve futbol aklı olan bir yönetime ihtiyacı var. Paralı olan başkandan daha çok buna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Futbol aklı Oğuz Çetin gözüküyor Sayın Aziz Yıldırım. Onunla ilgili düşüncenizde Oğuz Çetin'in de son birkaç gündür sosyal medyada çok fazla videoları da dolaşmaya başladı. İşte, bazı maçlardaki pozisyonlardaki söylemiş olduğu cümleler, ne bileyim Alex'le ilgili, Hacı Alex'le ilgili söylemiş olduğu ya, cümleler. Neler söylersiniz bununla ilgili hocam?
0: Ya şimdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a eleştirdiğim tek nokta bu diyebilirim ben. Çünkü Oğuz Çetin'i izlemiş birisiyim ben. İyi futbolcuydu. İyi, zekası çok üstün. Tekniği ve zekası tartışılmaz bir futbolcuydu. Ama yönetici ve idarecilik tarzını ben beğenmiyorum. Mesela nasıl söyleyeyim size? Milli takımda bir dönem biliyorsunuz Fatih Terim'in yardımcısıydı. Oradaki vücut dili bana çok silik geldi. Sayın Oğuz Çetin'in. Yani bana kızmasın, gönül koymasın. Belki dinliyordur ya da kulağına gider ama çok silik geldi. Ben dün akşam şuna dikkat ettim sevgili Ergün. Oturum başladı, sohbet başladı. Tam bir saat sonra sadece bir Aykut sözü çıktı biliyor musun Aziz Yıldırım'ın ağzından?
1: Evet.
0: Aykut sözü de şurada çıktı. 2011-2010 döneminde işte... 2018 yılındaki şampiyonluğun kaçışındaki olayda çıktı. Fakat enteresan bir şey, moderatörlerden veyahut da gazeteci dostlarımızdan hiçbirisiyle hoca sormadı Sayın Aziz Yıldırım'a. Hangi hocayı getireceksiniz diye sormadı ama futbolcuları sordu. Futbolcular üzerinden de mesela Lukman transferini konuştu Aziz Yıldırım. Bakın buradan futbolun ne kadar iyi süzdüğünü anlayabiliyoruz. İngiltere'ye gittim dedi. Ve orada Lukman'ı seyrettim ben dedi. Bize ne lazımdı? Santrafor lazım. İki santraforu gönderdik. Santrafor lazımdı dedi. Lukman çizgi oyuncusu dedi.
1: Evet.
0: Santrafor değildi dedi. İyi ki de almamışlar. 40 milyon euro dedi. İyi ki de almamışlar dedi. Ve ben Aziz Yıldırım'ın doğru transferler yaparak bu takımı daha iyi bir hale getireceğine inanıyorum. Ve Aziz Yıldırım hep yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır edasıyla yaklaşıyor bütün söylemleri ve çok barışçıl bir yol izliyor. Hala daha Hakan Safi'ye gel yanımıza birleşelim, birlikte yürüyelim diye bir çağrı da yaptı dün akşam.
1: Evet, dün akşam böyle bir çağrısı da var, doğru.
0: Hakan Safi ise buna tamamen karşı. Ben bir yola çıktım ve ya kaybederim ya kazanırım. Kendi gücümle bunu yapmayı planlıyorum diyor. Bakalım sonuç ne olacak?
1: Sinan Bey diyor ki Tekin hocama göre başkan adayı önde, hangi başkan adını önde görüyor, kimin reçetesi ilaç olur diyor Fenerbahçe'ye.
0: Söylüyorum, ben Aziz Yıldırım'ın daha ilaç olacağını düşünüyorum Fenerbahçe için. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sadece futbolla ilgili sorunları yok, Fenerbahçe'nin birçok sorunu var. Mesela dün akşam Aziz Yıldırım biliyorsun kurşunlanma ile ilgili savcılık yeni bir dosyayı yeniden açtı ama Sayın Aziz Yıldırım dün akşam başka bir şey daha söyledi. 12 Mayıs'ta incelenmesi gerek. 12 Mayıs'ı da incelettireceğiz dedi. 12 Mayıs'ta ne olmuştu? Biliyorsun Galatasaray'la berabere kalınan maçta biber gazı yemişti taraftarlar. Olaylar çıkmıştı biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun da incelenmesini talep edeceğiz. Yani Fenerbahçe'nin takip etmesi gereken, yönetim kurulunun takip etmesi gereken çok şey var. Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Bizim hakkımız, biz kötü oynayabiliriz diyor. Kötü oynadığımız zaman diyor kimseyi suçlamayız, biz kendimize bakarız diyor. Ama iyi oynadığımız zaman diyor hakkımız yenerse diyor o zaman isyan ederiz diyor. Göremedim, süzemedim olmayacak diyor. Görmediysen çalmayacaksın o zaman diyor. Emin olmadıysan diyor. Bunları takip edeceğiz diyor. Bizim kimseyle kavgamız yok diyor. Federasyonla, MHK ile falan kavgamız yok diyor. Hepsine beyaz sayfa açıyorum şu an ben diyor. Eski Aziz Yıldırım yok şu an. Ve espiritüel bir şekilde de şuna yaklaştı. Artık dedi yaşlandım biraz ve olgunlaştım diyor. Çok da güldürdü insanları. Evet, öyle bir halinde gördüm ben. Keşke benim düşüncem, bakın ben şöyle görüyorum. Keşke Sayın Hakan Safi Aziz Yıldırım'la birlikte hareket etse ve bayrağı devralsa daha iyi olur diye düşünüyorum kendisi için. Fenerbahçe için her halükarda iyi olacaktır. Her ikisi de kazansa iyi olacaktır ama Aziz Yıldırım'ın tecrübesini ve futbol aklını bir adım daha önde, iki adım daha önde görüyorum ben.
1: Evet, tabi Oğuz Çetin'le ilgili de mesajlar geliyor. Onu da söyleyeyim. Futbol hakkı olmaması yerinde Zahit Aydoğan da aynı şeyi yazmış. Onu da tekrar söyleyelim.
0: Mesela ben onun yerine, ben hocam teşekkür ediyoruz sayın dinleyicimize. Ben onun yerine Bülent Uygun'u daha uygun görüyorum şu an.
1: Çok fazla isim var orada. Yani Rıdvan Dilmen'in üst takıl olacağı konuşuluyor. Oğuz Çetin'in işte futbol aklı, Bülent Uygun konuşuluyor. Çok isimler var. Bu
0: yok, şöyle,
1: karmaşa yaratmaz mı?
0: Zaten şu var. Samandıra'da görev yapacak bu grup. Şöyle söylüyor Sayın Başkan'ın projesi bu zaten. Aziz Yıldırım'ın projesi olduğu için bunu konuşuyoruz. Oğuz Çetin, işte Kay, ne bileyim olabilir işte Alex diyor. Alex'i de davet edelim. Mesela çok güzel bir eleştiri yaptı. Biz dedi, bizden gittiği zaman dedi Sayın Ali Koç taraftarı, ona oy veren taraftarlar Alex'i çok seviyorlardı dedi. Neden hiç görev vermediler 8 yıl boyunca dedi. Niye çağırmadılar, hiçbir şeye davet etmediler dedi. Yani görev anlamında söylüyorum. Olabilir dedi mesela. Rıdvan'ı telaffuz etmedi ama birkaç futbolcuyla orada bir futbol hakkı kuracağını söylüyor. Orayı yönettireceğini söylüyor Sayın Aziz Yıldırım. Ve bunun başında da Oğuz Çetin'in olacağını söylüyor ama ben Bülent Uygun'u daha doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. Sadece bu konuda eleştiriyorum Sayın Aziz Yıldırım'ı.
1: Evet, devam edelim. Ne demiştiniz? Sayın Toklucu, Aziz Yıldırım başkan değilken Fenerbahçe'nin tutumları hakkında ne der demiş. Başkan olmadığı dönemlerdeki tutumları hakkında.
0: Söyleyeyim. Açıkladı zaten. 8 yıl soruldu da zaten bu. 8 yıl hiç tribüne gitmediğini söylüyor. Hatta Ali Koç'un kendisine locasına davet ettiği söyleniyor ama ben hiç davet almadım diyor. Sayın Saran döneminde davet aldım bir kere diyor.
1: Ben şöyle sana söyleyeyim abi, araya gireyim ben. Sayın Ali Koç döneminde çok fazla davet aldı, onu söyleyeyim.
0: Kongreye, divan kurullarına davet aldığını söylüyor.
1: Hayır, maçlara da davet aldı. Hatta
0: öyle mi?
1: Tabii, hatta o loca almadın falan filan muhabbetini o zaman da kendisine kaç kez yazılar yazıldığını biliyorum Ali Koç döneminde.
0: Ama onu da şöyle bir açıkladı. Bence ben doğru buldum mesela. Bu cümleyi doğru buldum. Şöyle, gitseydim dedi. Davet edilmediğini söyledi ama aldıysa da gitseydim dedi. Tribünlerde kargaşa olurdu dedi. Benim aleyhime ve aleyhime tezahürat olurdu dedi. Ambiyans bozulurdu dedi. Bu da doğru.
1: O da doğru, doğru.
0: Bu da doğru. Doğru, doğru. Yani orada doğru yaptığını düşünüyorum Sayın Aziz Başkanım.
1: Hakan Safi'nin genç kongre üyelerini sandığa getirebilirse kazanma şansı çok artmaz mı diye soru gelmişsiniz hocam. Dinleyicimizden ismi demiş, ben bakayım. Tuncay Bey'den.
0: Tabii sevgili dinleyicimiz şunu düşünerek söylüyor tabii ki. 2010-2011'de yaşanan olayları bilmeyen, o zamanki dönemlerde yaşanan sıkıntıları bilmeyen genç jenerasyon, tabii ki yeni başkan, yeni jenerasyon, yeni genç başkan diye Sayın Hakan Safi'ye yönelebilirler. Ama tabii ki onların da sohbet edeceği, oturduğu, tek başına yaşamıyor bu insanlar sonuçta. Bir grupla hareket ediyorlar veya evlerinde büyükleri var, anneleri var, babaları var, amcaları var, dayıları var. Onlar bazı şeyleri anlatıyorlardır ve aklı selim hareket ederek kendi tercihlerini yapacaklardır. Ve bize de ona saygı duymak düşüyor zaten. Seçimden sonra kim kazanırsa ona hayırlı olsun demek düşüyor.
1: Peki. Hocam, son olarak ekleyeceğiniz şey var mı Tekin Hocam?
0: Valla şu an Fenerbahçe seçimiyle birlikte, kongresiyle birlikte milli takıma odaklanmış durumdayız. Ve gündüzleri biraz uyuyup sabahları çok erken 4'te kalkıp formamızı giyip milli takımı başarısı için alkış tutmalıyız ve dualar etmeliyiz. İnşallah iyi şeyler olacaktır. Milli takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz, oradaki taraftarlarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Ve Türk futboluna da Fenerbahçe Kongresi'nin her iki başkandan kim seçilirse hayırlı olmasını diliyorum. Ve kazanan Türk futbolu olsun. Yeter ki iyi futbol izleyelim, keyifli zamanlar olsun tribünlerde diyorum. Bizi dinleyenlere de sağlıklı günler diliyorum. Size de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Evet, attığımızda spor yazarı Tekin Tokluca hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
5: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
6: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
7: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
5: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
6: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
5: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
6: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
9: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
10: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor!
12: Reklam.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Efendim herkese günaydın. Bugün sevgili dinleyenler 3 Haziran günlerden ise Çarşamba. Evet, son düzgün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler bugün İstanbul ve Elazığ yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. İstanbul'da 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu şartlı 5 mücadele. 4 yaşlı Arap atları 1900 metre çim pistte start alacaklar ve toplam da baktığımızda 9 isim koşuya deklareli sevgili dinleyenler. Bugün İstanbul'da ve Elazığ'da yarış programı bizleri bekliyor ki Elazığ'da da saatler 17.45'i gösterdiğinde günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle 2 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesiyle start alacak. Evet, İstanbul'u yorumlayacağız önce. Eğer vakit kalırsa, eğer Elazığ'a ulaşabilirsek Elazığ'ı da sizler için değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. İstanbul'da demiştik ya, hava bugün günlük gülistanlık, tabiri caizse artık yaz geldi ve çim pist ve kum pist, daha doğrusu sentetik pist yarışlara elverişi. Evet, günlük koşusuna baktığımız zaman şartlı 5 mücadele bizleri bekliyor olacak. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pistte sahne alacaklar sevgili dinleyenler. 8 numaralı Ağır Oğlum. Evet, bir türlü kazanamıyor son yarışlarında. Hep kendisini geçecek bir isim buluyor ama bugün gerçekten de çok uygun gruba denk geldi. Toplamda koşmuş olduğu 11 yarışın ilkini kazanmıştı bu isim. Sonra koşmuş olduğu yarışlardan bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikincilik elde etmiş bu isim. Onun dışında kazanamamış, ilk koşmuş olduğu Maiden yarıştan sonra ama üstün bir performansı var. Baktığımız zaman Aziziye koşusu ikincisi, Grup 1 Çanakkale Zaferi koşusu ikincisi, yine Karacabey Tarım İşletmeleri koşusu ikincisi. Bugün ise günün ilk koşusu şartlı 5 bir mücadele. Bir aksilik olmazsa şeytanın bacağını kırabilir bu isim. 8 numaralı Ağır Oğlum, küçük ve orta ölçekli kuponlarda banko olarak siz değerli dinleyicilerimize öneriyorum. Eğer rakip yazmak istiyorsanız bu isim gene bugün için kaybedeceğini düşünüyorsanız 9 numaralı Kral Sultan diyeceğim ki o da koşmuş olduğu son 2 yarışında gerçekten de form durumunu son derece yükseltmiş görünüyor. Eski gücüne yavaş yavaş gelmiş gözüküyor. 9 numaralı Kral Sultan'ı muhakkak değerlendirelim. 5 numaralı Çerkez Han. Sevgili dinleyenler, nerede ne yapacağı belli olmayan değişik bir isim bu isim. Son koşmuş olduğu kısa vade 6 koşuda gene güzel bir üçüncülük elde etmişti. İsyanın oğlu Saçan Şah arkasına Çerkez Han 4 numaralı 5 o gün 4 numaralı sırt numarasıyla koşuya katılmıştı. Bugün 5 numarayla koşuyor. 2 numaralı Cebel Tuna da zorlu koşuda eğer Ağır Oğlum gelmezse devreye girecek diğer isimler arasında. Evet, günün ilk koşusunda sevgili dinleyenler 8 numaralı Ağır Oğlum banko. Ama yanına rakip yazmak isteyenler 9, 5 ve 2 numaralı Cebel Tuna'yı ekleyebilirler günün ilk koşusunda sevgili dinleyenler. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Günün ikinci koşusunda baktığımız zaman şartlı 4 mücadele yamak 2 statüde aprantilerin katıldığı bir koşu. 3 yukarı İngilizler 2100 metre sentetik pistte start alacak. Toplamda 7 isim koşuya katılacak. Bu koşuda baktığımız zaman sevgili dinleyenler 3 numaralı Koca Seyit %33'lük oynanma oranına sahip. Bugün de koşmuş olduğu son 2 ikinciliğinden sonra Yaşlı Kurt galibiyet parolasıyla sahne alacak. Murat Keçeci ile ki o da başarılı bir aprantimiz. Murat Keçeci ilk şans 3 numaralı Koca Seyit'e verdim. Sonrasında 4 numaralı Ottova kazandı. 69 günlük araya gitti. Aradan sonra daha toparlanmış olarak geldi ve 4 numaralı Ottova ikinci şans verdiğim isim olacak ki eğer yarışın gidişatı bir tık hızlanırsa 1 numaralı Bikati de sonlarda etkili gelir ve hata affetmez. Günün ikinci koşusunda sıralamam 3, 4 ve 1 şeklinde olacak. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Akbatur koşusu şartlı bir mücadele. 3 yaşlı Arap atları 1200 metre sentetik pistte start alacak.
11 isim bu koşuya katılıyor. 4 numaralı Balbey'im hazırlıkları son derece iyi gözüken bir isim. Bir Serdümen temsilcisi 4 numaralı Balbey'im öncelikli isim ki zaten şu anda %23'lük oynanma oranıyla da koşunun favorisi. 9 numaralı Nal'ın Sesi sevgili dinleyenler o da... İdman görüntüsü gayet şık ve güzel olan bir isimdi. 9 numaralı Nal'ın Sesini ikinci sırada önereceğim. 10 numaralı Üstün Soy. Üstün Soy'da etkili bir sprint gerçekleşti. Son işinde baktığımız zaman gayet de iyi bir giriş vardı. Son 400'den açılmıştı. 200'ün 13.70'lik start, yarış pistinde görüntüsü mevcut. Bu ismin 3. sırada onu önereceğim. Sonrasında 11 numaralı Yalnız Dede diyeceğim ki bu 4 isim bana göre ayrımsız yazılmalı günün 3. koşusunda 4, 9, 10, 11. Ama 3 numaralı Arden Soy ve 2 numaralı Arabian Nights. Bu isimler de hata affetmeyecek formda isimler ki Arden Soy bir yüce soy temsilcisi ki Baba Serdümen ve 2 numaralı Arabian Night. Nerede ne yapacak bugün ısrarla Görkem Özçelik'in ısrarla bindiği bir isimdi Arabian Night ve bugün o da etkili bir yarış koşmasını bekliyorum ve son olarak bir numaralı Akören diyeceğim. Ona da bir çarpı atarsak kupon bu şekilde geniş bir vaziyet alır ve rahat izleriz bu koşuyu. Günün 3. koşusunda 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sıralamam 4, 9, 10, 11 öncelikli sonrasında 3, 2 ve 1 sıralamasını değerlendirebiliriz.

Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Sevgili dinleyenler, bir kupalı mücadele Mehmet Akar koşusu. Handikap 21 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1100 metre çim pistte start alacak. Ve toplamda baktığımız zaman sevgili dinleyiciler, burada 7 isim koşuya katılıyor. 1 numaralı Bello Boy. Ağır kilolu ama bence gidişat tamamen lehine. İlk at onu önereceğim. Sonrasında 2 numaralı Laowei ve 3 numaralı Turkish Punch diyeceğim. Bana göre bu 3 isim rakiplerine göre daha ön planda ve gidişat da lehlerine olacak ama ben bu 3 ismi kesinlikle ayrımsız olarak önereceğim. Günün 4. koşusunda sıralamam 1, 2 ve 3. Evet, 5. koşuya geldik. Yine bir kupalı koşu sevgili dinleyenler. Cahit Aybek koşusu, kısa vade 9 mücadele. Cahit Aybek koşusunda da 7 isim start alacak. 3 numaralı El Gladiator geçmiş olan yarışında ağır pistte sonlara kadar önde geldi bu isim. Ama fotoya yakın kaybetti. Mesafe de bir tık uzundu. Geçen at ise 2 numara o gün için Talip Han Bey'di sevgili dinleyenler. Sonlarda teslim olmuştu. Bugün artan kondisyonuyla daha iddialı bir seviyeye geldi 3 numaralı El Gladiator. Sevdiği pist ve mesafede öncelikli isim ama eğer eksik koşması halinde ikincilik seri reline bugün birincilikle nokta koymak isteyecek olan son Burhan Karamehmet koşusu ikincisi Mr. Çırak olacaktır. Bu ismi de değerlendirirsek bu koşuyu rahatlıkla izlemiş oluruz. İki ismin hata yapması halinde devreye diğer isimler girebilir ama ben 3 ve 4 numaralı isimlerin yani El Gladiator ve 4 numaralı Mr. Çırak'ın potaya kadar zevkli bir mücadelenin içerisine gireceğini düşünüyorum. Bence ayrımsız yazılmalı. Evet, İstanbul Jandarma koşusu günün 6. koşusu sevgili dinleyenler. Diğer bir kupalı yarış, kısa vade 6 mücadelede burada 6 isim start alacak. 2 numaralı yine Bolu'yla başlamak istiyorum. Pis ve mesafe kesinlikle lehine, çıktığı gibi bitirmeye çalışacak 2 numaralı yine Bolu. 6 numaralı Zincir Koparan sevgili dinleyenler, bir aksilik olmazsa en ciddi rakibi o olacaktır, Zincir Koparan. Son olarak da 3 numaralı Al Da Gör diyeceğim ki bu 3 isim bence bu koşuda yeterli olacaktır. Yine Bolu, 6 numaralı Zincir Koparan ve 3 numaralı Al Da Gör İstanbul Jandarma koşusuna kupaya daha

yakın isimler 6. koşuda sıralamam 2, 6 ve 3 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Şartlı bir mücadele sevgili dinleyenler. 4 numaralı Davut Paşa. Komiserler Kurulu kararıyla koşudan çıkan isim 4 numaralı Davut Paşa yarıştan çıktı. Şartlı 1'in bölünen diğer ayağı Akbatur koşusunda, günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler 11 isim koşacaktı. 10 isim kaldı. 7 numaralı Hızlı Terminatör'le 10 numaralı Mestan koşuya ikili olarak katılıyorlar bu koşuda. 5 numaralı Devri Zaman'dan bahsetmek istiyorum. Yeterli pişkinliğe ulaştı bu isim. 5 numaralı Devri Zaman benim öncelikli ismim olacaktır. 5 numaralı Devri Zaman'ı küçük ve orta ölçekli kuponlar banko olarak değerlendirebiliriz bu koşuda. 5 numaralı isim Devri Zaman bana göre banko. Ama yanına rakip yazmak isteyenler 1 numaralı Afrika Ateşi muhakkak değerlendirsinler. 11 numaralı Serdivan ve ekür avantajlı 10 numaralı Mestan'ı da yazarak bu koşuyu noktalayabilirler. 5 Devri Zaman öncelikle, sonrasında 1, 11 ve 10 değerlendirebilir.

Evet sevgili dinleyenler, geldik günün 8. koşusuna. Handikap 14 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pist günün 8. koşusu. Evet, günün kapanış ayağında 8 numaralı Şeker Aslan öncelikli isim olacaktır. 1 numaralı Dar Kok ikinci sırada önereceğim isim. 3 numaralı Kalistrata. Kalistrata da muhakkak değerlendirilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum ve 5 numaralı Stormer'da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün kapanış ayağında İstanbul'da sıralamam 8, 1, 3 ve 5 şeklinde olacaktır.

0: Evet sevgili dinleyenler, İstanbul'u tamamladık. Şimdi mikrofonlarımız Elazığ'da Menderes hattımızda. Günaydın Menderes.
1: Günaydın Ufuk Bey. Bizi dinleyenlere kocaman sevgiler, saygılar.
0: Evet, bu Elazığ yarışları ile ilgili değerlendirmelere geçeceğiz. Bugün baktığımız zaman Elazığ'da birbirinden güzel yarışlar var. Gün ilk koşusuyla başlayalım.
1: Ufuk Bey, Bönlen Meydan'ın ilk koşusunda ben 4 at olarak önereceğim. Zaten burada 3 numara çok çok ön planlarda çıkmış ama ben ilk atım 1 numaralı Bravo Gür. Rakip hanesinde 3 numaralı King Atlas'tan. Sonrasında 4 numaralı Man of Victory. En son olarak da 2 numaralı Generalist Yusuf Cengiz'in bindiği saftan.
0: Evet, günün ilk koşusunda 1 numaralı isim dedi sevgili Menderes. 1 numaralı Bravo Gör, 3 numaralı King Alparslan, 4 numaralı Man of Victory ve 2 numaralı Gana Dores ayrımsız yazılmalı dedi. 1-3-4-2. Geldik günün ikinci koşusuna, seni dinleyelim.
1: İkinci koşuda da yine 3 yaşta Araplar hayatın ikinci yaşını kazanacak tapkanlardan birisi. İlk yarışı 4 numaralı Şubat Bey çok göz doldurdu, çok çok beğendim. İlk atım 4 numaralı Şubat Bey. İkinci sırada 2 numaralı Sosan Aslan'ı, ikinci sırada 3 numaralı Edalı Nida, son olarak da 1 numaralı Dede Dede olmak üzere toplamda burada da 4 at.
0: Evet, günün 4 mü 5 at mı? 4, 2, 3, 1, 6 değil mi?
1: 4, 3,
0: 4, 2,
1: 4, 2, 3, 1.
0: 6 yok sonradan. Evet, günün 3. koşusunda 4 numaralı isim Iron Line, sonrasında 2 numaralı Trader, 3 numaralı Desert Fever ve son olarak da 6 numaralı 1 numaralı ismi önerdi. Resne'yi yazabiliriz dedi. 4-2-3-1.

0: Üçüncü koşuya şart dört mücadele neler söylersin?
1: Dördüncü koşuda normalde 3 at olarak öneriyorum ama ufak bütçelerde 2 numaralı Kaan Akan'ı tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde 1 numaralı Doğan Kan ve 4-5 numaralı Yağız Alp olmak üzere toplamda 3 at geniş turguda öneriyorum.
0: Evet, şart 4 mücadelede 2 numaralı Kaan Hakan öncelikli alternatifte Bankom dedi. Sonrasında 1 numaralı Doğan Kan ve 5 numaralı Yağız Alp yazabiliriz dedi. Günün 4. koşusunda sıralama 2 alternatif Banko, rakip 1 ve 5. Evet, 5. koşuya geldik. 5. koşuda da 8 isim var. Neler söylersin bu koşuda?
1: Burada da Ufuk Bey 5. koşuda da ilk atım 5 numaralı Barbaros olur. Çıktığı gibi bitirme olasılığı çok yüksek. Rakip hanesine 1 numaralı Ağız Kaşan, sonrasında 4 numaralı Demir Atlas, onun ardından 3 numaralı Merhamet, en son olarak da 2 numaralı Tam Bir Savaşçı olmak üzere burada da 5 at olarak öneriyorum.
0: Evet, günün 5. koşusunda sevgili dinleyenler baktığımız zaman 5 numaralı Barbaros Oğlu, 1 numaralı Ağız Açan, 4 numaralı Demir Atlas, 3 numaralı Merhamet ve 2 numaralı Tam Bir Savaşçı'yı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 5. koşuda sıralama 5, 1, 4, 3 ve 2 şeklinde. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Şartlı 4 mücadele 3 yarışı İngilizler. 1600 metre neler aktaracaksın?
1: Burada da toplamda 3 at olarak önereceğim. İlk atım 6 numaralı Stiktir Duel. Rakip hanesine 1 numaralı Aşangol. Sonrasında 4 numaralı Nasil Hiro olmak üzere toplamda 3 at olarak öneriyorum. Berat Kan'ı tabii ki çok şanslı bir at. Neden yazmadım? Bir sıkıntı pürüz çıkardığından dolayı yarıştan çıkma olasılığı var diye yazma gereği duymadım. Bunun bilgisini de buradan belirttim.
0: Evet, günün 6. koşusunda sevgili dinleyenler sıralaması Menderes'in 6 numaralı Secret Royal, 1 numaralı Aşangold ve 4 numaralı National Hero dedi. 3 isim ayrımsız önerdi. Berat Kan'ın yarıştan çıkma ihtimali olduğunu söyledi ki henüz daha kesinleşmedi sevgili dinleyenler. Kesinleşmeden de kuponlarınızı değiştirmeyin ama böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi. 6. koşuda sıralaması 6, 1 ve 4 şeklinde olacak. Evet, 7. koşu saatler 21.00 gösterdiğinde bölünen meydanın diğer ayağı 2 yaşlı İngilizler 1100 metrede piste çıkacaklar. Zor bir yarış, neler aktarsın?
1: Burada yine bir zor yarış, zor bir meydan, bölünen meydanın ikinci meydanı. İlk atım tabii ki 2 numaralı Bravo Çelik. Sonrasında 1 numaralı Bossu One. Onun ardından 5 numaralı Çelik Star. Sonrasında 8 numaralı Tiktir Gör. Onun ardından 6 numaralı Lady Star, son olarak da 3 numaralı 5 Sinanlı olmak üzere toplamda burada 6 at olarak öneriyorum.
0: Evet, 7. koşuda 2 numaralı Bravo Çelik, 1 numaralı Bob's Your Uncle, 5 numaralı Çelik Star, 8 numaralı Secret Girl, 6 numaralı isim Lady Stark ve 3 numaralı Bay Sinanlı. Sevgili dinleyenler, 7. koşuda 6 isim önerildi. Elazığ'da sıralama 2, 1, 5, 8, 6 ve 3 şeklinde 7. koşuda Elazığ'da. Evet, geldik günün son koşusuna. 12 isim start alacak son koşuda da saatler 21.30'u gösterdiğinde 2000 metre kum pistte 4 yukarı Arap atları handikap 15 mücadelede yarışacaklar. Neler söylersin kapanışta?
1: Kapanışta da böyle söyleyeyim, ufak bütçeler için 7 numaralı Tekir Bey'i tek olarak öneriyorum. Rakip hanesinde 3 numaralı Bıçkın Kral, sonrasında 6 numaralı Korhan Tay, en son olarak da 4 numaralı Mestan Bey olmak üzere toplamda geniş kurguda 4 at olarak öneriyoruz.
0: Evet, günün kapanış ayağında 7 numaralı Tekir Bey'i öncelikli dedi. Alternatif de Bankom dedi. 7 numaralı Tekir Bey'i alternatif tek ama rakip arayanlar 3 numaralı Bıçkın Kral, 6 numaralı Korhan Tay, 4 numaralı Mestan Bey önerisinde bulundu. Günün son ayağında sıralaması Menderes Avşar'ın 7 Tekir Bey'i alternatif Banko, rakip 3, 6 ve 4 Elazığ'da. Evet, teşekkür ederim Menderes.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar Ufuk Bey.
0: Evet sevgili dinleyenler, Menderes Avşar hattımızdaydı. Tahminlerini aldık. Elazığ'da alternatif iki bankosu, sabitte bir bankosu vardı. Kimdi onlar? Hemen ben sizlere söyleyeyim. Sevgili Menderes günün 3. koşusunda Banco ismi 4 numaralı Iron Line'dı. Sevgili dinleyenler 3. koşuda yani 2. altılı ganyan başlangıç ayağında 4 numaralı Iron Line net bankosuydu. 5. koşuda 2 numaralı Kaan Hakan alternatif bankosuydu. Bir de son koşuda sevgili dinleyenler 7 numaralı

0: Bekir Bey'ine banka olarak önerdi Menderes, ama alternatif olarak tabii eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve oyunları ve bültenlerdeki performansa göre değerlendirmeleri yazarlarımızın görmek istiyorsanız son düzey üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz olarak son düzlükte tüm yorumları, hazır kuponları kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Yine son düzlüğe üye olduktan sonra çeşitli kampanyalardan da faydalanıyor olacaksınız. Altınız 5'te kalmış olsa bile her gün 500 TL iade olarak hesabınıza yatacak. Oynamış olduğunuz kuponlarda 500 TL iade olarak hesabınıza yatacak. Oynamış olduğunuz kuponlarda yine yeni üyeye toplamda 2500 TL. Sevgili dinleyenler, yeni üyeye hediye olarak, bonus olarak hesabına yatacak, ama yeni üye olduğunuz takdirde, henüz son düzeye üye olmadıysanız muhakkak üye olmaya bekliyoruz sizleri sevgili dinleyenler. Çünkü çeşitli kampanyalardan anında yararlanma fırsatına sahipsiniz. Üye olduktan sonra kampanyalar bölümüne girip son düzlükte kampanya katıl butonunu tıkladıktan sonra kampanya katılımınız da başlıyor olacak. Evet. İstanbul'da da demiştik ya, 8 koşulu bir yarış programı vardı. Henüz vaktimiz varken ben İstanbul'da da sizlere, eğer radyonuzu yeni açtıysanız bankolarımı söyleyeyim. Günün ilk koşusunda 8 numaralı Ağır Oğlum, o da benim alternatif bankomdu ki Ağır Oğlum ikincilik serilerine artık kazanarak son vermesini beklediğim isimdi. Günün birinci koşusunda güne gene sevgili dinleyenler, günün yedinci koşusunda cazip bir bankom var. O da kim? 5 numaralı Devri Zaman. Ayhan Kurşun'la start alacak. Dilber Ekürüs'ün Safkan'ı Devri Zaman ilk yarışında kazanarak devam etmesini bekliyorum. Şanlıurfa'da hazırlıklarını sürdürmüştü. Son işinde de 855 sonu 28'lik bir galobu vardı ki Çin pistte de yatkın bir orijini var ki bir Afrika Ander yavrusu, anne tarafı Nokta Batur'a dayanan bir pedigri, Çin pistte bence etkili koşacaktır. Bugün içinde cazip bir isimdir. Kazanmasını bekliyorum. Alternatif bankom 5 numaralı Devri Zaman olacak. Evet, dedim ya, eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız son düzlüğe üye olduktan sonra ücretsiz olarak tüm yazar yorumlarını ve tahminlerini kontrol edebileceksiniz sevgili dinleyenler. Evet, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine mikrofon başında sizlere sesleniyor olacağım. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
5: Radyo Spor!
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonlar son düzlükte.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
1: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavlarında baskı
1: rakibin
2: yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
5: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış.

0: Yayınlar Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Dün başlayan yolculuk vardı. Yayınımızda yolculuk başlamıştı. Türkiye saatiyle sabahın erken vaktinde milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Yaklaşık 13-14 saatlik bir yolculuk. Bunun da altını çizmiş olalım. Sevgili dinleyenler, 13-14 saatlik bir yolculuk yaptı milli takımımız. Kıta değiştirdi. Özellikle de erken gitmeleri milli takımımızın turnuvadan 2-2,5 hafta önce gitmesi bence gayet güzel. Çünkü oranın şartlarına uyum sağlamak gerekiyor. Hem iklimsel anlamda hem de saat farkından dolayı orada bir adaptasyon süreci yaşayacak milli takımımız. Bunun da altını çizmiş olalım. Yakın dönemde zaten milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçları da yapmıştı. Hatırlarsınız, Amerika Birleşik Devletleri ile oynamış olduğumuz hazırlık maçı vardı. O dönemde milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa bir kamp süreci geçirmişti. Milli takımımızı konuşacağız. Anadolu kulüplerini konuşacağız. Tüm Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerdeki takımları inceleyeceğiz. Sizlerden gelen soruları bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında bize ulaşabileceğiniz adresler sosyal medyada. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. X üzerinden tweetlerinizi paylaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Beni ya da radyo...

0: Spor etiketleyerek programımızda sizlerden gelen sorulara yer vereceğim. Ancak en aktif olarak kullandığım adres Radyo Spor WhatsApp hattı. Radyo Spor WhatsApp hattına gelen birçok soruyu daha net bir şekilde görebiliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesaj atarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü programımızda bugün önemli konuklarımız var. İlk konuğumuz reklamlardan sonra bizlerle olacak Yılmaz Vural. Şu anda Almanya'da Yılmaz Hoca ile birlikte milli takımımızı konuşacağız. Süper Lig'de, birincilikte, tüm liglerde haftalar tamamlandı. 2025-2026 sezonu sona erdi. Fenerbahçe'de seçim süreci var. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Trabzonspor bu sezon ligi 3. sırada tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü Trabzonspor takımı. Fatih Hoca'nın performansını konuşacağız. Yılmaz Hoca ile yapmış olduğumuz bağlantılar da biraz uzun sürüyor. Bu noktada reklamlardan sonra kendisini bağlamak istedim. Şu anda da Almanya'da, yurt dışında küçük oğlu Yılmaz Vural'ın gelişim sürecini takip ediyor. O da bilindiği üzere hem milli takımımızda hem de Almanya'da kulüplerde oynuyor. Onunla ilgili de güzel bir haber verecek hocamız. Bunu da paylaşmış olalım. Reşat Yılmaz bugün çarşamba. Çarşamba günleri Reşat Yılmaz da bizlerle birlikte oluyor. 13-14 diliminde Reşat Hoca hattımızda olacak. Ramazan Çelik hattımızda konuklarımız arasında olacak. Son bölümde ise Erdem Akbaş. Fenerbahçe'deki süreci Erdem Akbaş'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Erdem Akbaş'ta Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından takip eden muhabir arkadaşımız Erdem de 13-14 diliminde bizlerle birlikte olacak. Konuklarımızı paylaştım. Yılmaz Vural birazdan hattımızda konuğumuz oluyor. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor!
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la
3: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural olacak. Yılmaz Vural'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı şu anda. Türkiye saatiyle sabahın erken vaktinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Yıldızlı takımımız, bilindiği üzere uçak yolculukları çok uzun sürüyor. Bunun da altını çizelim. Milli takımda aday kadrodan çıkarılan isimler vardı. Dün yayınımızda paylaşmıştık. Şimdi tekrardan paylaşıyorum. A milli takım geniş kadrosundan çıkarılan isimler: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Muhammed Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı. Şöyle bir durum var, hemen onu da açıklayalım. Kaleci pozisyonunda oynayan oyuncular için, sevgili dinleyenler, geniş kadrodan çıkarılsa dahi elzem durumlarda, yaşanılan sakatlık durumlarında kaleciler kadroya dahil edilebiliyor. Kaleciler için böyle bir opsiyon var. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan bağlantısı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural olacak. Yılmaz Vural'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Yılmaz Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şu anda kendisi Almanya'da. Bunu da söyleyelim. Almanya'da çocuğunun gelişimiyle uğraşıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Batıkan şu anda hoca uygun. Tekrardan arayabiliriz. Ben yurt dışı numarasını da seninle paylaştım hocamızın. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak. Zaman zaman yurt dışını aradığımızda sıkıntılar olabiliyor. Bunun da altını çizelim, kusura bakmayın bundan dolayı. Radyo Spor WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattına gelen birçok mesaj var. Hemen kontrol ediyorum. Ben Hüseyin Meciz. Selamlar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan'a da selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah gönlünüze göre versin. İyi ki varsınız. Dualarım sizinle demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Hüseyin kardeşim. Halil Demir yazmış. İyi yayınlar. Beşiktaş'ta hoca gelişmesi ne durumda? Bilgilendirir misin? Italiano en güçlü adaylardan birisi. Henüz belli olmadı. Italiano en güçlü aday. Italiano ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural. Hocam hoş geldiniz. Almanya'ya selamlar.
6: Selamlar, selamlar.
5: Ormanda. Almanya nasıl hocam? Tamam. Havalar nasıl Almanya'da?
6: Ya buraya ya. Ben de ormanda yürüyüş yapıyorum.
5: Oo, çok güzel hocam. Hangi bölgedesiniz hocam Almanya'da? Hangi şehir?

0: Köln şehri.
1: Köln. Evet, yani hatta hocam Köln denince 46 Gurbetçi Şaban evet, filmi geldi hocam aklıma. Siz de o filmde oynamıştınız. Rahmetli evet, Kemal evet. Sunal'la birlikte Türk sinemasının Allah unutulmaz Allah efsanesi, mekanı cennet olsun. Siz de o filmde oynamıştınız Kemal hatta. Çok güzel bir sahne var. Yürüyen merdivenlerden çıkarken yanında hemen kilise. Her giden arkadaşım Türkiye'den o sahneyi Instagram'da, Twitter'da paylaşıyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Çok güzel şehirdesiniz hocam.
0: Kemal abi o zaman Demir Yılmaz bak seni küçük bir bölümde oynatalım bir hatıra alır demişti.
1: Evet.
0: Önemli bir hatıra aldı benim için de tabii. Teşekkür ederim.
1: Yani hocam şöyle bir durum var. Yani Allah rahmet eylesin çok büyük bir oyuncuydu. Kemal Sunal, mekanı cennet olsun. Şener Şen, Türk sinemamızın önemli isimleri. Şener Şen'e de Allah uzun ömürler versin. Şöyle ki
0: amin, amin.
1: Kemal Sunal bir röportajında şunu söylüyor. Hatta röportajı da Müge Anlı'ya yapıyor. Müge Anlı'nın muhabir olduğu dönem. Ben vefat edeceğim. Filmlerim 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Türkiye'de gösterilecek diyor. Evet. Gerçekten de öyle. Rahmetli analım hocam.
0: Hiç güncelliğini kaybetmiyor. Ne kadar evet. güzel. Yüzlerce filmi var. Ama onun bayrağını oğlu taşıyor Ali.
1: Evet. Siz çok hatta şükür. Konuk da oldunuz. Yapmış olduğu programa konuk oldunuz Ali Bey'in.
0: Evet. Sürekli oluyorum ya. Çok bir kere değil. Defalarca olduk. Kemal abi yardımcısıyla bu işi devam ettiriyor.
1: Evet. Başarılar evet. dileyelim hocam Ali Bey'e de. Kendisi de iyi bir Beşiktaş taraftarı. Bunun da altını çizelim. Zaman zaman maçlarda evet. karşılaştığım olmuştu.
0: Bizim Zafer Algöz, o Hakan, Altun. Bunlar rahatsız Beşiktaşlıdır.
1: Evet. Ama hocam sizin şöyle evet. bir özelliğiniz var. Burada da bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda konuk oldukları zaman ücret talep eden insanlar var. Fakat siz hiçbir zaman ne ücret ne de hayır demek hiçbir şekilde kırmıyorsunuz insanları. Bizleri kırmıyorsunuz. Bu anlamda size çok teşekkür ederim hocam.
0: Olur mu ya? Hepimiz bir iş yapıyoruz.
1: Evet.
0: Sizler de bu işi bizler de yapıyorsunuz. Size hayır demek olur mu?
1: Evet. Yılmaz Vural gerçek Allah emekçinin Allah. Yanında.
0: Canım benim ya. Teşekkür ederim.
1: Rica ben ederim de. Hocam. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Küçük oğlunuz Yılmaz şu anda Almanya'da futbolcu olacak. Allah izin verirse profesyonel futbolcu olacak. Gelişimini tamamlıyor. Bendeki bilgi Şarke ile evet. antrenmanlara çıkacağı yönünde. Nedir hocam son durum? Milli takımda da oynuyor alt yaş kategorilerinde. Buyurun hocam.
0: O 16 yaş milli Türk milli takımına iki defa hak etti gitti.
1: Evet.
0: Burada şimdi Almanya bölge karmalarında oynuyor. Bu da Alman futbolunun havuzuna girmiş demek anlamına geliyor. Burada Gençler Ligi var. O ligin en üstü olan Bundesliga. Orada oynuyor. Yani bayağı bir yol aldı. Ama en büyük dezavantajı babası olmam. İşte yok torpille geldi falan filan. Hayatımda hiç kimseye torpil yapmadım. Kime torpil için rica ettiysem o konuşabilir. Samet Aybaba benim canım kardeşim. O bu göreve geldiğinden beri adamı bir kere aramadım.
1: Evet.
0: Yani maalesef öyle. Ama burada bakın Atletico Madrid'in antrenörü Simone takımda oğlunu oynatıyor. Kimse torpille oynatıyor demiyor. Yani futbolda torpil ha bir yere gelene kadar aracı olunur ama ondan sonra sahadaki adama kalır iş olur. Yani o yetersizliği varsa isterse kimin olursa olsun eğer bu yapılıyorsa doğru olmaz. Yani aptal değil millet. Herkes görüyor kimin ne olup ne olmadı. Evet. Yani Yılmaz iyi gidiyor. Burada spor lisesine kaydettik bu sene. İki sene sonra C lisansı veriyor okul. Yani futbolda oyunculuktan sonra antrenör. Çünkü evde o kadar çok literatür var ki Futbol Federasyonu'nda benim evdeki futbol kütüphanem yoktur tahmin ediyorum. Yani çok güzel bir miras bırakacağız ona inşallah. İleride espri yapıyorum bazen. İşte Yılmaz Vural'dan ben 70 seviyesine geldim. 70 sene kurtulamadınız. Oğlumdan da bir 70 sene olsa 140 yapar. Ona da sordum Yılmaz. Ben çocuğun olursa ismini ne koyarsın diye. Yılmaz koyacağım baba dedi. Kız olursa

0: Sen amca dedi yine yılmaz koyacağım dedi. bir 70 olursa yani Türkiye bizden Yılmaz Vural'dan 210 sene falan kurtulan bir çocuk oluyor. Maalesef böyle bir kötü durum var yani herkes için.
1: Hocam Allah size uzun ömürler versin. Yılmaz kardeşimize de başarılar diliyorum. Şalke ile çıkacak değil mi hocam antrenmanlara?
0: Çıktı 3-4 kere çıktı.
1: Beğendiler mi peki hocam nasıl? Şalke 0-4'te tekrardan Bundesliga'ya döndü.
0: Yani şimdi burada maalesef bizim Türkiye büyüklükler bittikten sonra oyuncu transferi yapılmıyor. Öncesinde scoutlar takımları kuruyorlar. Antrenörler yalnız alıp çalıştırıyor. Dolayısıyla biraz geç olundu. Ama Şalke onu başka takıma tavsiye edip takip etmek istiyor. Yani çok olumlu konuşuyorlar hakkında. Onların tavsiye edeceği bir takıma. Yine Bundesliga'da öyle bir takıma onu yollamak istiyorlar. Haber bekliyorum. Ve ayın 20'sinde Haziran'ın Almanya Kupası U17 yaş finali var. Evet. FC Köln takımıyla bir final maçı oynayacaklar. Ona kadar buradayız inşallah. Bu takımın da ismi FC NF05 diye bir takım. Çok güzel bir amatör takım. Onun altyapısında yarışıyor. Yani güzel gidiyor ya. Burada Türkiye hem eğitim hem spor konusunda bir geliştirmek istedik çocuğumuzu. Ve 4. yıla girdiler. Tavsiye ederim yani futbol eğitimi alınmasını isteyen çocukları olanlara. Almanya bu konuda hakikaten çok önder bir ülke. Orada bunu yapabilirler.
1: Sevgili evet, dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Yılmaz Vural sohbetimiz sürüyor. Hocam milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.
0: Yani lazım olanlara 10 numara oynuyor. 7 numara, 11 numara, 9 numara. Ofensif oynayan bir oyun çok süratli, çabuk. Yani hakikaten gelecekte Türk milli takımına iyi bir oyuncu hazırlıyor diye düşünüyorum.
1: Hocam inşallah başarılı olur. Tabii
0: milli takım şimdi bir elemine etti takımı ve 9 tane oyuncumuz. Tabii onlar biraz kırılmış, üzülmüşlerdir belki ama onlar milli takımın aday oyuncuları. Genç oyuncular çoğu. Dolayısıyla hiç üzülmelerine gerek yok. Gelecekte onlar da yer alacak pek şüphesiz. Takımımızı uğurladık ve dualarla. Bizi çünkü duygu çok önemli.
1: Evet.
0: Bazı şeyleri duyguyla başaran bir ülkeyiz biz. Yani işin teknik boyutu falan zaman zaten dışarıda kalıyor. Yüreğini koyabilen gençlerimiz var. Ve çok güzel bir jenerasyon bu da. Ben çok şey bekliyorum. Çünkü Avrupa çapında çok önemli oyunculara sahibiz. İşte bahsediliyor Kenanlardan, Ardalardan, 100 milyon, 130 milyon eurolardan. Yani Türkiye tarihinde ilk defa böyle değerli. Bu kadar değerli, bu kadar büyük bir meblağ tutan oyunculara sahip oldu. Tabii ki hocamız da Allah var yani yabancı karşı söylemler sürekli yapıyoruz ama bizim derdimiz Montella değil. Türkiye 7-3 saniye yakın veya fazla biraz olabilir. UEFA lisansı teknik direktör yetiştirdi. Benim canımı sıkıldığı konu 7-3 küçük tane Türk insanından, Türk antrenöründen maalesef milli takımlarımızı uluslararası boyutta temsil edecek bir Türk antrenör yetiştirememesi manası çıkıyor. Ve bunu da federasyon yapıyor. Aslında kamikaze yapıyor federasyon. Kendi yetiştirdiği insanlara güveni yok. O zaman bu eğitimi ben mi yapıyorum kardeşim? Siz yapıyorsunuz. Montella ayarında bir teknik direktör yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapsanız da olur. Yani o benim canımı sıkıyor ama tabii bu turnuva öncesi bunları dile getirmek çok hoş değil. İnsanlar biraz farklı düşünür oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye takımı işte nasip olursa belki imkan bulursak gitmeyi düşünmüyor değil. Almanya'dan geçeriz olmazsa. Ama şu var. Takımımız bu kadro yapısıyla, bu oyun anlayışıyla orada da yol alacaktır diye herkes gibi ben de düşünüyorum. Ve bu çok duygusal değil. Hakikaten elimizdeki verilere göre konuşmaya çalışıyoruz. Bir futbol adamıyız çünkü. Dolayısıyla milli takımımız inşallah 14'ünde başlayacak. Maçla birlikte bu gruptan başarıyla çıkıp yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Yani biz hatırlayalım 2002'yi. Kimse Türkiye'ye şans vermiyordu. Türkiye dünya üçüncüsü olarak dönmüştü ülkemize. Yani bu niye tekrar olmasın? Çok ender katılıyoruz bu turnuvalara ama en azından katıldığımızda da işte görüldüğü gibi orada bir şeyler yapıp geri dönüyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Evet. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yılmaz Vural sohbetimiz sürüyor. Yılmaz hocam, grubumuzdaki takımlar belli, aday kadromuz belli. İlk maçımıza da az kaldı. Bunu da paylaşmış olalım. Kısa bir zaman kaldı.
0: Evet.
1: Hemen.
0: Ayın 14'ünde.
1: Ayın 14'ünde.
0: Ya tabii zor erken olacak. Erken uyanacağız hocam. Sabah 5'te 6'da 7'de falan galiba bu saatlerde oynayacağız.
1: Size göre de hocam bir saat ya. Daha geri. Bunu da paylaşmış
0: bir
1: olalım.
0: Bir saat daha geri. Uyumayalım ya. Milli takım için biz de uyumayalım yani. Ne oluyor? Evet.
1: Ne dersiniz hocam? Umudunuz var mı? Çok iyi bir jenerasyon.
0: Ya futbolda benim tezim şu. Futbolda iyi bir taktik uygulama yapmanız için 4 tane faktör vardır. Bundan da bir tanesi teknik. Yani zor oyun koşullarında takımın topla çıkabilme becerisi olması gerekiyor. Öyle damdum vurarak değil. İkincisi kondisyon. Artık Türkiye'de uluslararası boyutta insanın fiziksel gücünü geliştirecek verilere sahip bir ülke. Büyük ölçüde bize tabii ki bilgiyi tam vermiyorlar yurt dışından ama en azından en büyük sıkıntımız zaten bu kondisyonel açıda sahada ayakta evet. kalabilmek oluyor. Üçüncü olarak oyun bilgisi. Maalesef Türk oyuncusu oyun bilgisine inanmıyor. Türk oyuncusu kendi becerisinin bir maç kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyor. Bu çok büyük bir yanlış. Evet. Oyun bilgisi antrenörün size vereceği, yapılan analizler sonucunda rakibin gücü nerede, nerede zayıf, biz nerede güçlü, biz nerede zayıfız. Buna yönelik çalışmaları yapıp da sahaya getirebilirse. Üçüncü olarak oyun psikolojisi. Yani arzulama yeteneği, başarma isteği, oradaki inanç, motivasyon, bütün bunlar. Bakın bunlardan bir tanesi olmazsa başarılı olmanız mümkün değil. Ama bunlar olursa hepsi dünyanın en iyi takımına karşı başarılı olma ihtimaliniz mümkündür. Umarım inşallah Türkiye bu 4 saydığım nedeni uygular ve o zaman bir maç öncesi kuşku var ya, hadi bir sınava girmeye gidersiniz, 40 sayfadır bir sayfa çalışmamanızdır, soru oradan gelir. Evet. Ve 39 sayfa boşa gider. Yani Türkiye dersini iyi çalışırsa, bu söylediğim şeyleri geliştirip de sahaya çıkarsa elindeki oyuncu potansiyeli bu başarıları elde etmeye yeterlidir diye düşünüyorum. Umarım inşallah o zaman duygunun ötesinde hakikaten verilerle davranmış bir milli takım olur. Ve sonucu da almaması mümkün olmaz. Bakın ben Konya'da bir Fransa'ya karşı bir maç oynamıştık. Şenol Hoca zamanıydı galiba. 2-0 Fransa'yı o dünya şampiyonu olduğu dönemdi. Yenmiştik Fransa'yı. Hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Ve o maçta Türk takımı savunma hatası 0 ve hücumda 2-3 tane girdiği pozisyonda gole çevirdi. Bakın futbol bu. Atmakla bitmiyor iş. Yememeniz lazım. Çok basit gol yiyen bir takımımız var. Uğraşıyor. Çok iyi gol atıyor. Ama karşılığında o kadar basit koyuyor ki. Yani böyle basit olmaz ki. Top içeri giriyorsa goldür. Yani bunlara engel olabilecek bir ortam gerekiyor Türk futboluna. Konsantrasyon, dikkat. Hücum yaparken yerindeki oyuncuların mental olarak ne yapmayı düşündükleri. Topun atıldığı bölgede çünkü 2-3 kişi oluyor en fazla. Arkasında 6-7 oyuncu kalıyor. Bizim Türkiye'de maalesef futbol topu oyuncudan uzaklaşınca dikkati kayboluyor. Taraftar gibi oyuncu seyreder hale geliyor. Bakın bu milli takımda da oluyor hatta. Dolayısıyla bu problemleri sanırım hocamız çözebilecek durumdadır ki buralara kadar bu takımı getirdi. Tebrik ediyorum kendisini, kutluyorum. Umarım inşallah bu başarısı devam eder. Türkiye olarak futbolu biz spor olarak görmeyelim lütfen. Futbol çok önemli sosyal bir olaydır. Türkiye'nin oradaki başarısı toplumun düşen moralini yukarı çıkarmakta bundan daha güçlü bir araç yoktur. O yüzden bunu yapmak zorunda Türkiye, çünkü potansiyeli var. 86 milyon nüfusun 21 milyonu 7-17 yaşında gençlerimiz var. Bakın Avrupa'nın hiçbir ülkesinde 21 milyon çocuk yok. Ve biz bunları eğitecek tesis, alan, eğitici, ekonomi. Bakın kulüplerin kendilerini çalışacağı antrenman sahaları yok neredeyse. Ya biz bunları sunmadan çok şey istiyoruz. Ve benim canım acıdan başka bir konuda şu yabancı konusundaki hala bir şekil alamadık. Yani 10+4 10 tane yabancı oynama müsaadesi verilmiş bir ülkenin adına Türkiye Ligi diyoruz. Bu lig Türkiye Ligi falan değil. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmamız lazım. Yani Türk gencinin uluslararası başarıda başarısı

0: görmek milli takımla mümkün oluyor. Kulüplerimiz de ben o başarılar beni fazla mutlu ediyor. Çünkü Türk genciyle onları elde etmiyoruz. Dolayısıyla biz kendi gücümüzü görmek anlamında Türk gencini bu işin içine daha fazla sokmamız lazım. Bu imkanları daha çok yaratmamız lazım. Önce Türkiye şuna karar versin. Futbolu kimin yöneteceğine karar versin. Bu kararından sonra hangisi gelirse başımızın üstünde. Sırasıyla sayarsan siyaset, kulüpler ve federasyon en yetkili olması gereken şu anda çok yetkili gözükmüyor duyduğumuz kadarıyla yaptıklarıyla. Dolayısıyla Türkiye bunu bir çözsün. Bunlardan hangisi yönetecekse başımızın üstünde yeri var. Ama 3 kişi birden olmaz. Türkiye bunu çözsün ve ondan sonra Türkiye'nin de gençlikte var, parada var, tesis yapacak alan da var. Her şey var. Yalnız bu vizyon ve misyonu olan yönetme becerisi olan arkadaşlar biz bulup bu işin başına koymamız gerekiyor. Bakın isim değiştirerek Türkiye bir şey çözemiyor. Türkiye sistemi değiştirse bir şeyler çözer. Yani oyun bizle, işimiz futbol, futboldan bahsediyorum. Futbol sisteminin Türkiye'ye korkunç bir ekonomik harcama getirdiği ama onun karşılığında bu kadar yapılan harcamaya rağmen başarıyı çok az, çok yani 3-5 kere uluslararası boyutta sahip olduğu gerçeği var. Bakın lütfen bunları söylüyoruz yıllardan beri.
1: Evet.
0: Bunları dikkate alsınlar ve ülkemizin bu konudaki yetersizliğini çözsünler. İnsanlar üzülüyor. Üzülüyorlar. Çünkü bir futbolu yine söylüyorum. Sosyal bir olay yönetiyoruz yani. O seyirciler, bakın stadyuma gelen seyirci sayıyor ve bakarsanız profiline sağcı, solcu, muhafazakar. Herkesin sporu bu. Yani bunda taraf olmak, bunda bir takımın peşinden koşmak güzel de ama Türk futbolu diye bir terimi hala özümleyemedik. Yani herkes kendi açısından bakıyor. Genel anlamda Türk futbolunun sorunlarını çözecek hiçbir şey yapılmıyor. Bakın bunları ben bir bu işin içindeki bir kardeşiniz, en azından 50 küsur senesini vermiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Hem sahada profesyonel futbol oynadık, hem dünyanın en iyi futbol eğitimlerini, üniversiteleriyle 2 tane dünyanın en iyi antrenör kurslarının hepsini burada yaptık. Yani ülkemle buraları kıyaslayabiliyorum. Çünkü yaşadım buraları. Dolayısıyla kıskanıyorum bu insanları. Yani onlar da uzaydan gelmedi yani. Yani yapabiliriz. Birileri örnek almak değil, Türkiye kendi örneğini kendi yaratabilir. Ve bu genci var. Ya Avrupa'da artık yaşlandı Avrupa. Türkiye'miz çok dinamik. Çok genç olan. Ya futbol bu kadar zor bir oyun değil. Koşabiliyorsanız, temponuz varsa evet. Herkes oynuyor. Bana Türkiye liglerinde bir fıncı adam geçen kaç kişi sayabilirsin Allah aşkına ya? Yetenekli oynayan kaç kişi sayabilirsin? Herkes rakibin önüne pas yapıyor. O sabaha kadar yap. Arkasına koşu atan bir fıncı adam geçer. Böyle meziyetli oyuncuları kaç tane sayabilirsin? Yani bakın yine söylüyorum. Milli takımımıza tabii gidiyor olay. Ben tebrik ediyorum hocamızı. Bu kadar Türk oyuncunun yetersiz olduğu birlikten böyle bir milli takım oluşturmak. Ama tabii ki unutmayalım. Türkiye'nin altyapısı Almanya oldu. Ben buradan arkadaşlara, kulüplere tavsiye ederim. Buradan bir ev tutun. Bir scoutlar grubu oluşturun. Almanya Türk oyuncu kaynıyor. Ve çok ucuz rakamlara ve zaten şu anda milli takımların ve bütün ikincilik, üçüncülik hatta Balırgin'e kadar hemen hemen Türkiye'nin yarısından çoğu buradan gelme çocuklar. Evet. Yani bu gerçeği niye görmüyoruz? Buradan Futbol Federasyonu'na bir tavsiyede bulunayım. Daha evvel burada bir şubemiz vardı. Acil olarak buraya lütfen bir şube açsınlar. Türk Futbol Federasyonu'nun bir şubesini açsınlar ve buradaki oyuncuları dikkate alsınlar. Bakın buradan geliyor Kenanlar. Buradan geliyor olan oyuncuların Salihler. Şimdi işte sayamıyorum şimdi direkt aklıma gelmiyor. Ama Hakanlar ne bileyim bir sürü oyuncular. Yani bunları buradan getirdik. Hamitler, Yıldıraylar, Adiller ne bileyim yani işte bir sürü ya. Bu oyuncular buradan geliyor. Görmüyor musun bu gerçeği? Kurun buraya şu şubeyi. Ne kapattığınızı bilmiyorum vardı. Yeniden kurun. Buradaki gençliği de yani altyapısı olmuş artık Almanya. Buradan olabildiğince götürmeye çalışıyoruz. Kendimiz yapamıyoruz çünkü yani yetiştiremiyoruz. Ben de bunu kısaca bahaneyi de anlatmış oldum. Teşekkür ederim yayını aldığın için.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
0: Olur olur bekliyorum.
1: Tamam hocam teşekkür ederim.
0: Tamam.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yılmaz Vural, sohbetimiz sürüyor. Hocam tekrardan merhaba.
11: Merhaba, merhaba Salim.
10: Hocam, son günlerde gündeme gelen bir konu var. Basın mensubu arkadaşlarımız da yazdı. Fatih Terim Hoca'nın federasyon başkanı olmasıyla alakalı görüşler geliyor. Ne dersiniz?
11: Futbol maalesef iki kere sanırım Şenezerlik ve bizim Hasan Bey vardı Trabzonspor'da gelen. Bir de Gençler Birliği'nde Topu Kadastro ismini unuttum şimdi ama futbol oynamış Gençler Birliği'nde bir abimiz vardı. Onun dışında hep iş adamları, gazeteciler, yani farklı meslek branşlarından gelen arkadaşlarımız bu işi yönettiler. Hiç onların konusu olmadığı halde. Çünkü bakın, bir kişi varlığıyla, zenginliğiyle, bilgisiyle bir fabrika kurabilir. On binlerce işçi çalıştırır. Aksayan yerleri düzeltir ve sonuç olarak elde etmek istediği şeyi üretebilir. Ama futbol öyle değil. Futbol çok özel insanları yönetiyorsunuz. Bunun yöneticisi farklı, antrenörü, oyuncusu, yani uluslararası boyutta temsili çok farklı. Dolayısıyla futbol kendi içinden gelenlere pek teslim olmadı maalesef. Bakın, yönetim kurullarında futbol aklı yok hiçbirinin yanında. Herkes işte o bilgisayar konusunda oradan izlediği, uzaktan işte FIFA bilmem nelere bakarak oyuncu takip ettiği bir devir yaşıyoruz. Ve çok ciddi paraları sokaklara atıyoruz. 30 milyon euro veriyorsunuz. Adam yok piyasada. Yani bu kadar cömert davranamazsınız. Bakın, biz Türk antrenörleri, oyuncuları federasyondan alacaklarımız dağ gibi yıldız basıyorlar. 3-4 sene sürüyor, 5 sene sürüyor, paramızı alamıyor. Emekçisine karşı saygılı davranmıyorlar. Ama bir yabancı yaptığı zaman FIFA, UEFA 6 ay içinde verme, puanını siliyor, küme düşürüyor, bilmem ne, o ciddi oluyor o zaman iş. Bakın, şunu demek istiyorum. Yani Fatih hocamızın orada olması Türk futboluna çok şey kazandırır bir kere. Çünkü temsil anlamında futbolun sorunlarını yaşamış birisinin, pratiğin içinden gelen, sahadan gelen birisinin futbolun neye ihtiyacı olduğunu sanırım bizlerden daha iyi kimsenin bilmesi mümkün değil. Bakın, ben de 31 takım yönettim Türkiye'de ve farklı şehirlerde. Oralarda altyapı, üst yapı, bakış, taraftar, yerel medyası, oyuncu yapısı, o kadar çok deneyim yaşadık ki Türkiye'nin eksiğinin ne olduğunu, yani futbolun kara kutusu gibi bir şeyiz yani, her türlü problemi yaşamış, bilen. Yani şimdi böyle birisiyle başka meslek branşından gelmiş birisinin futbolu yönetmesi arasında bir fark olmaz mı Allah aşkına? Yani ben çok mutlu olurum eğer Fatih hocamız buraya getirilirse. Biz de ona elimizden gelen desteği veririz yani, bu futbolun emekçileri olarak. Çok güzel düşünülmüş. Umarım inşallah. Tabii ki bizim İbrahim Bey de arkadaşımız. Yanlış anlamasın ki. Yani futbolun içinde herkes bizim dostumuz, arkadaşımız. Ben bunları birileri kırıp birileri yetersiz demek için söylemiyorum. Yani olması gereken bu. Bunu yapmakta çok geciktik. Dolayısıyla bir an evvel futbol kendi özelliği içerisinde gerçekten özel davranacak bir yapıya kavuşturulmalı. Ve Futbol Federasyonu artık futbolla ilgili kararları özgür bir şekilde verebilmeli. Bakın, veremezseniz olmaz. Olmaz yani. Yapamazsınız. Yazık oluyor geçen zamana, bu gençliğe, bir sürü ekonomik zarara. Yazık oluyor yani. Niye bundan vazgeçmiyoruz? Anlamış değilim. Bu anlayış kaç kişiye ne hizmeti veriyorsa, ama bütün Türkiye'yi kapsayan bir hizmet vermediği ortada. Dolayısıyla bakın, bütün kulüpler şikayetçi. Herkesten şikayetçi. Hakem senden, ben ondan. Güven denilen bir şeyin olmadığı bilip oynuyoruz. Ve sanki kurgulanmış gibi konuşuyor herkes. Kurgulanmış bilip oynuyormuş gibi düşünüyor herkes. Ya bu düşünceden futbolu kurtarmak gerekiyor. Ve Türkiye'nin buna parası da var, her şeysi var. Devleti de var. Devlet yani ülkede eğitim ve tesisleşme konusunda tabii ki olması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir, bakın 40'a yakın stat yaptı bunu, kişiler yaptıramaz yani. Dolayısıyla kulüplere kuralları koyarsınız. Biz futbolu kuralsız yönetiyoruz. Kurallı bir yönetecek hale getirmemiz lazım. Bu kütüğü büyüyor olmak bu işin. Bakın Türkiye Ligi hemen hemen 60 küsür seneden beri, 59'dan beri kuruldu, var. Ve 59'dan beri Türkiye Ligi her bitişinde herkes birilerinin kollanarak şampiyon olduğu iddiasında bulunuyor. Böyle çok ayıp bir şey bu. Yani bu duygudan Türk futbolunu kurtarmamız gerekiyor. İyi bir isim, doğru bir isim. Fatih Terim umarım bu görevi teklif ederler, o da kabul eder. O da yalnız iyi bir ekip kurarak, bakın Türkiye'de bu konuda eğitilmiş insan sayısı çok fazla değil. Yabancı dil bilen, Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslaması becerisi olan, orada eğitilmiş, gidildiği zaman bizi temsil yeteneği olacak. Yani Türkiye maalesef futbol içinden böyle adamlar yetiştiremiyor. Niye? Futbolla eğitim birbirine asimile olamadı bir türlü. Bakın ben burada oğlumu spor lisesine yolluyorum.
10: Evet.
11: Ve buradan mezun olunca yine lisans alacak. Ve yetişiyor bakın. Aşağıdan bir bilgi alarak, öğrenerek. Yani Türkiye böyle imkan gençliğe sunmuyor. Sunmuyor. Yani okulla, eğitimle spor birlikte maalesef Türkiye'de gitmiyor. Yani ya zor bir şey mi ya? Milliyetin makarınıza sesleniyorum buradan. Lütfen bunu asimile edin birbirine ya. Ya bu çocuklar yoksa okumuyorlar. Spor çok entelektüel, bu insanın yapacağı iştir. Dünyayı bileceksiniz. Bakın sosyal olan yönetiyoruz diyorum. Yani şimdi futbolcu geliyor çocuk ilkokuldan sonra, okula gidemiyor. Gidenler de yalandan diploma alıyor gitmeden. Yani siz bunlara eğiterek bir yere getiremezseniz, futbol kendi içinden eğitilmiş adam çıkaramazsa, o zaman Futbol Federasyonu kimi yapacaksınız olur? Yanlış söylemiyorum galiba. Yani buraya siz ekonomiyi bilen, yönetmeyi bilen, liderliği olan, futbol bilgisi olan, bakın bunlar hep öğrenilecek şeyler. Bunları öğrenmeden getirdiğimiz arkadaşlarımı görüyorsunuz ne yaptıklarını. İşte yani olmuyor. Olmuyor. Aklı yolu bir. Burada kimseye eleştirmiyorum. Ben olması gerekeni anlatmaya çalışıyorum. Futbol oyuncusu, spor bakın diyorum. Ya bir yüzücü olmanız için 8 saat yüzmeniz lazım. E bu çocuk okula ne zaman gidecek? Yani üst seviyede spor yapanlara farklı bir eğitim metodu. Ya bunu yapabiliriz yani, bu kadar zor bir şey değil ki. Zaten bu kadar çocuk fazla değil ki yani, toplasan 3000 tane, 5000 tane. Yani bu çocuklara bu eğitimi verecek milletin bakanımız bir kafa yormuyor mu Allah aşkına? Yani sporun ne anlama geldiğinin farkında değiller mi Allah aşkına? Yani bakın, bir başarılı olunduğunda Cumhurbaşkanımız çok mutlu bir şekilde arıyor takımı. Soyunma odasında evet, kutlayabiliyor. Yani hepimiz mutlu oluyoruz. En yukarıda ne de şarkıda. Nasıl es geçersiniz? Ben bu tebriklerin çok sık olmasını istiyorum. Yukarıdaki abilerimizin, arkadaşlarımızın bu tebrikleri yapacak, daha çok fazla yapacak bir oluşum şekline dönüştürmesi futbolu veya sporu gerektir diye düşünüyorum. Umarım inşallah zaman her şeyin çözümüdür. Kendi diğer içinde bizler katkıda bulunursak bu çabuk olur. Katkıda bulunmazsak yıllarımız alır. Yani en nihayetinde bu olmak zorunda. Zaman kaybetmeyelim lütfen.
10: Evet, hocam, gelen sorular da var. Buyurun. Beşiktaş'ta da hocam teknik direktör arayışı var. Italiano ismi geçiyor. Bologna'da çalıştı son olarak.
11: Evet, saçmalık. Ya bu futbol 9 milyar değil mi? Bunu yabancı yapar, Türk yapamaz diye düşünmeniz doğru mu ya? Hep bir popülerite arıyoruz. Sen, Türkiye benim veya başka arkadaşımın ne kadar bilip bilmediğini kim ölçebilecek ya? Evet. Böyle bir insan mı var?

0: kulübe mi istiyorsun arkadaşlar da? Birbirimize hiçbir şey yakıştıramıyoruz yani. Dolayısıyla ben tabii ki bir gösteri bu. Bir şov var burada. Yabancı da olacak tabii ki. Olmasın demiyoruz yani. Ama bunu Allah aşkına yani büyük takımlarımız. Bakın Okan Buruk diye bir arkadaşımız sanırım Türkiye'nin bilgi anlamında en iyi hocalarından biri. Birinci evet. Bu hale getiriyor. Ama onun kadar da bir sürü Okan Buruklar var bu ülkede. Diye niye düşünmüyoruz? Bakın Galatasaray takımı 4 kere şampiyon oldu. Yani bu başarıyı Fatih Hoca ile beraber yaptı. Bakın iki Türk hocası yapıyor. Örnek evet. Var karşımızda. Yani Beşiktaş'ın içinde Beşiktaş takımı yönetecek arkadaş mı yok Allah aşkına? Bu ne ayıptır ya. Benim canımı acıtıyor bu yani. Evet. Üzülüyorum bunu. Fenerbahçe. Hadi gittiler en iyileri. Getir Aykut'u kardeşim ne var? Bu adam da başarılı oldu. Getir İsmail'i. Yani saydığımız zaman İsmail'ler, Aykut'lar dolu bu ülkede. Yani evet. Olmazsa olur. Getir Bülent'i ne bileyim. Veya Galatasaray'da devam etsin. Çocuk bir tane maç kaybediyor. Bu maçı kaybederse gider bunu diyorlar. Bakın her sene bu diken üstünde bu işi yönetiyor arkadaşlarımız. Yani bırakalım bu işleri Allah aşkına ya. Bu yabancı sevdası bu ülkenin en büyük belası. Tamam Avrupalılaşalım da Avrupa'nın da hiç sevmediğim tarafları var. Sevmediğim tarafları var. Ha en sevdiğim şey kuralcılar. Babaların oğlu bir hata yaparsa ne olduğuna bakmıyorlar. Yani Türkiye bu tarafını alsın Avrupa'nın. Tutmuş başka şeylerini almasın Allah aşkına. Ne buranın ahlak yapısı ne bir aile düzeni. Bizim sosyal olaylardaki farklılığımız onlarda yok. Yok. Yani maalesef insan boyutunu bizden çok kaybetmiş bir yerler buralar. Çünkü sistem zaten koruyor sizi. Yani siz bir insanın korumasına gerek duymuyorlar. İşte böyle bir ülke. Böyle bir yabancı anlayışı. Ben üzülüyorum ya. İçim burkuluyor ya. Ömrümüzü verdik bu ülkede.
1: Evet.
0: 800 küsur maç yönetmişiz. Yabancı dilimiz var. İyi kötü insanlarla ilişki kuruyoruz. Benim aldığım mesajları büyük takımlardan görseniz. Ya seni niye almıyorlar ya. Zorla gidecek değiliz kardeşim. Yani sanıyorlar ki işte falan filan. Ya bakın Türk futbolu bizleri ne hale düşürüyor ya. Artık tabiatımız geçinmek zorunda. Ben futbolun hiçbir pisliğine karışmadım. Ve şu ana kadar karışmış olsan dünya para varın olur. Bunları tercih etmedik. Ama adamlığın karşılığı yok bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlık, saflık ve hıyarlık oluyor affedersin yani. Böyle bir yanlış içerisinde Türk antrenörü maalesef layık olduğu yere gelemedi. Ve antrenörleri de kısıyorum. Evet. Koskocaman bir sivil toplum örgütleri var. Ben antrenörlerin problemleri hakkında hiçbir protesto duymadım ve görmedim. Hiçbir şey. Yani biz de bireysel egosu gelişik, sosyal egosu gelişmemiş bir toplumuz. Birlikte bir şey evet veya hayır deme bir gerisini maalesef elde edemedik hala.
1: Evet.
0: Ama birlikte davrananlar halk olur. Birlikte davrananlar bir toplum olur. Bakın bu Türkiye'ye en büyük tavsiyem bir an evvel bu tarzından vazgeçsin Türkiye. Bakın o zaman sizi yöneten arkadaşlara her şeyi benim konum futbol yaptırmanız mümkün olur. Ya o tepkilere ezilerek alıyorlar adamları.
1: Evet.
0: Türbünün sesini dinliyorlar. Diyorlar ki bunlar isimler atılıyor ortaya. Türbün hangisine az ses çıkarırsa onu getiriyorlar. Kim biliyor ya İtalyano'yu? Sen biliyor muydun? Ben bilmiyordum abi. Futbol adamıyım.
1: Yani ben şey İtalya Ligi'ni takip ettiğim için biliyordum hocam ama dediğiniz gibi.
0: Ya biliyordun ne yapmış nesini, huyunu, suyunu, aile yapısını, bir şeysini biliyor musun? Ya geliyor buraya abi Boğaz'da bir tane otelde yerleşiyor. Alkol komasına giriyor. Ertesi gün antrenmana geliyorlar mesela. Ya biliyor musun bu kadar detaylı? İşte maç oynadığı maçlar belki 3-5 tanesini işte gözünden kaçmamıştır. Ne oynadığını ne oynattığını sorsam bilmiyorsundur belki ya. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: O yüzden yanlış. Bakın doğru değil bu.
1: Biraz hocam gelen bir soru daha var. Güzel bir soru. Hakan Bey'le Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bey'le diyaloğunuz var diye biliyorum. Doğru değil mi hocam?
0: Tabii ki var. Aziz Başkan'ın
1: da var. Aziz Bey'le de var. Hep Hakan Bey'le de var.
0: Bizim hepsi futbol emek veren insanlar. Evet. Büyük bir istekleri var. Başarılı olabilir.
1: Şöyle mesela. Bir soru gelmiş hocam. Erdem Bey yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Hakan Safi seçimi kaybederse anlaştığı futbolcuları getirir mi? Hocama sorar mısın lütfen? Kendisi yakından tanıyor demiş.
0: Anlıyorum ama tabii bu kadar

0: beraber detaylı şeyler konuşulsa bile bunları şimdi buradan konuşmanın bir alemi yok yani. Ama çok iyi bir şeyler yapmak havası içerisinde. Çünkü yarıştığı karşındaki birisi çok güçlü bir isim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin her şeyi. Yani bu kişiliğe karşı bu yarışı kazanmak hiç kolay değil. Siz karşınızdaki grubu ikna etmek istiyorsanız onların beklentilerinin üstünde bir şey yapmanız gerekir. Hakan da bunu yapmaya çalışıyor. Çok ciddi bir yarış olacak gibime geliyor.
1: Evet.
0: Dışarıdan heyecanla hep birlikte izleyeceğiz biz de tabii. Fenerbahçe'sinin hakkında hayırlı olur inşallah. İkisi de gelse, ikisi de bu kulüp için her şeyi yapmaya hazırlar. Aziz Başkan deneyimiyle, Hakan da ekonomisi ve gençliğiyle, dinamizmiyle bakalım ki ikna edebilecekler mi delegasyonu. Ona göre bizde 6-7'ye bir şey kalmadı. İzleyeceğiz dışarıda.
1: Hocam bir soru daha var. Sevgili Yılmaz Hocam olması gerekenleri söylüyor. Hepsine katılıyorum. Ama ülkemizde bunlara müsaade edilir mi bilmiyorum demiş Nedim Bey. Nedim Küçük yazmış.
0: Yani sevgili Nedim niye müsaade edilmez onu bilmiyorum. Yani bu kimsenin babasının malı değil. Bir sosyal bir olay bu. Ülkenin olayı bu.
1: Evet.
0: Seyredenler bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş her şeye rağmen 52 bin kişiye dolabildiği kadar stadyum doluyor.
1: Evet.
0: Her türlü sonuca rağmen.
1: Evet doluyor.
0: Yani bu demektir ki korkunç bir ilgi var buraya.
1: Yani ama burada bir net bir şekilde devletimizin de sporun her branşına evet, özellikle de futbola çok ciddi desteği var.
0: Devletimizin desteğini inkar etmek mümkün mü ya? Her türlü sorunda Cumhurbaşkanımız herkes gidiyor. Efendim vergimiz var. Efendim Baykanlar Birliği'nden çıkabilir miyiz? Ya hem süre siyaset karışmasın istiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hem de gidiyorsunuz. Yok ya.
1: Hocam yok sizin ya, bir görüşmeniz olacaktı yani. Sayın Cumhurbaşkanımızla. Oldu mu?
0: Ya sağ olsun aradığımızda her zaman bize cevap vermiştir.
1: Evet.
0: Ama tabii çok yoğun günler. Gündem çok yoğun. Yani Türkiye'nin o kadar çok önemli sorunları var ki biz de haklı olarak bekliyoruz tabii inşallah bir gün bizimle konuşmak isterse ki 50 küsür seneyi tarafsız şekilde onu anlatmak isterim yani. Belki bu danışmanlık onun da bazı şeylere başka türlü bakmasını sağlayabilir. Dolayısıyla tabii ki biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. O bizden biri. İçimizden çıktı futbolcu. Dolayısıyla yani bu dönemde biz Cumhurbaşkanımıza bu dediğimiz şeyleri anlatıp ikna edemiyorsak daha kim yapacak bunu Türkiye'de? Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanımız uluslararası boyutta masaya elini vurduğu zaman ne kadar mutlu oluyoruz hep birlikte. Böyle bir farklı evet, bir duyguya bürünüyoruz. Türkiye'nin gücü bakıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın demek ki istediği zaman bu yumruğu vuruyorsa evet, uluslararası boyutta bile futbol konusunda yumruğu masaya vurup da alın atınızı demesi çok mümkün. Yani bir gün yapacaktır evet, bunu biliyorum. O da sıkıldı artık. Çünkü ona addediliyor her şey.
1: Evet.
0: İşte Cumhurbaşkanımıza gidiyor her şey. Yani haklı mıyız, haksız mıyız? Onu Cumhurbaşkanımız daha yakından biliyor.
1: Evet.
0: Yani ben sanıyorum ki bazı şeylerde haberi olmadan ona da mal ediliyordu konu diye düşünüyorum. Suistimal mal ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama umarım inşallah Cumhurbaşkanımız bu konuda artık Türkiye doldu. Bakın evet, ben ki Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda alacağı başarılı bir sonuç bunların yapılmasını hızlandırabilir.
1: İnşallah.
0: Yani çünkü biz hep başarıyla bir milat yapıyoruz. Başarısızlık evet, ve kötü şeylerle bir milat olmuyor. Mesela gene binlerce insan bu iddia konusundaki düştüğü futbolun düşürdüğü durum ortada.
1: Evet.
0: Duyuyoruz ki Dünya Kupası'ndan sonra başka şeyler de evet, ortaya çıkabilir diye.
1: Evet.
0: O zaman çıkarsa tam bir temizlik olsun. Yeni baştan yeni zihniyetlerle Türkiye futbola başka bir gözle baksın olsun.
1: Evet.
0: Benim beklentim bu. Cumhurbaşkanımıza umarım bize kulağına gidiyorduk konuştuklarımız inşallah. Bir gün derse ki Yılmacım gel, seve seve koşarız, gideriz ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye futbola nasıl bakıyor, ne olmuş?
1: Evet.
0: Bakın 31 farklı takımdan bahsediyorum. 7 evet, coğrafi bölgeden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Avrupa, burada yaşıyoruz 46 evet, seneden beri. Kıyaslama, bizim eksiğimiz ne yaparsak ne olur? Bunu çok iyi bilen birisiniz.
1: Evet.
0: Anlatırız. O da devletin gücünü, kendi bilgisini kullanıp umarım futbolun iyi olmasını niye istemesin ya?
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanımız niye istemesin Allah aşkına?
1: İnşallah bu görüşme gerçekleşir diyelim hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam size.
0: İnşallah.
1: İki mesajla da bitireceğim.
0: Rica ediyorum.
1: Evet. Nedim Bey yazmış. Hocamla aynı yaştayım. Hocamın yanaklarından öpüyorum. Malatya Spor'u çalıştırdığı dönemden beri takip ederim demiş. Merhabalar İstanbul'dan Ecevit. Ben çok değerli hocama gerçekten bir futbol izleyicisi olarak hasret kaldık. Sizin gibi değerli insanları Türk takımlarının başında görmek isteriz. Sayın Yılmaz Hocam, Türk futbolunda yabancı sevdası olduğu sürece bizler birbirimizi her zaman yiyeceğiz. Selamlar, saygılar demiş. Güzel, çok evet. Güzel mesajlar evet. Var. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz. Kusura bakmasınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Almanya'ya selamlar, başarılar.
0: Yani bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bir 15 milyonu kapsayan bir Yahudi toplumu var.
1: Evet.
0: Bu toplum birlikteliğin simgesi. 15 evet. Milyon dünyayı yaratıyor.
1: Evet.
0: Ya biz 86 milyonuz. Dünyada nüfus sıralamasında 18. sıradayız. Biz birlikte olabilirsek bizim çözemeyeceğimiz bir şey yok. Türkiye'nin evet. Öyle bir gücü var ki hem ekonomisi hem tabiatı hem tarihi coğrafyası. Evet. Türkiye'nin kıymetini bilelim. Birlikte olalım lütfen.
1: Çok güzel de birlikte tamamladınız olalım. Hocam. Güzel birlik beraberlik mesajı verdiniz. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Evet.
1: Almanya'ya selamlar. O taraflara yorum düşerse mutlaka geleceğim hocam Köln'e yanınıza. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: İnşallah. Hoşçakalın. İyi hoşçakalın hocam.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Şimdi reklam arası, saat başı, ardından at yarışı bantımız. İkinci bölümde biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndan herkese bol şanslar dilerim. Bugün 8 koşulu program var gündüz İstanbul'da. 3. koşuyla birlikte 2. altılı Gayan 15.30'da start alacak. 4 numaralı Bal Bey. İyi tay olduğunu düşünüyorum. 15'e yakın işini görürken bunlardan 3'ünün 1000 metre çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ben kazanmasını bekliyorum 4 numaralı Bal Bey'in. Sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci ayakta ise bir numaralı Bello Boy. Benim favorim. Kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama ekip arkadaşlarım bu safkanın rakipleri olduğundan söz ettiler ki 3 numaralı Turkish Punch ve 4 numaralı Bobline noktasında performansını yükseklere çıkarmasını bekliyorlar. 2 numaralı Loveway ilk kez burada start alacak. Seri bir isim. Meraksız bence taylığındaki performansı geri şekilde yakalamak için tırnağından geleni yapacak. Bu gibi detaylar var. Ama benim arkadaşlarımdan bir anı böyle çıkardığım Bella Boy'u sizlere banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta ise 3 numaralı El Gladiator adım adım kademe kademe bu yarışı ve bu mesafeyi de başararak Gazi'ye iddialı şekilde girmek isteyecektir. Keza 4 numaralı Mr. Çırak da puan problemini, handikap puan problemini çözüp o da iyi yerlerde start almak için tırnağından geleni bugün sahaya yansıtacak. Üçüncü ayak tercihlerim 3 ve 4. Dördüncü ayakta 6 numaralı Zincir Koparan ve 2 numaralı İnebolu arasında bir mücadele bekliyorum. 6 ve 2 yazarak bu yarışı değerlendiriyorum. Beşinci ayakta ise zor bir tay yarışı. Biraz fazla isim önereceğim ki 4 numaralı Davut Paşa'nın sabah saatlerinde start almayacağı bilgisine ulaştım. Bu bilgi dahilinde sizler tabii ki son ana kadar bunu bekleyin. Koşarsa değerlendirin 4 numaralı Davut Paşa'yı. Ben favori hanesine 11 numaralı Serdivan'ı aldıktan sonra ki Mehmet Emine Avcı hazırlıyor. İyi durumda. Ondan sonra Afrika Ander yavrularının performansı çok iyi. 1 numaralı Afrika Ateşi olsun. Özellikle 5 numaralı Devran Zamanı, 2 numaralı Arpaslan'ın tayı gibi isimleri yazacağız. 8 numaralı Kamalı Bey'i yine pedigisiyle dikkat çekiyor. Ben özellikle 6 numaralı Gümüş Suyun da bu rakipler arasında idman pisti performansının yeterli derecede olduğunu düşünüyorum. İdman görüntüsüyle sürpriz hanesini ekliyorum. 11, 1, 2, 8, 5 ve 6 şeklinde bu tay yarışında sizlere 5. ayak sıralamasını öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın son ayağında 3 numaralı Kalistrata. 12 numaralı Rhythm of the Stars ve 8 numaralı Şeker Aslan öncelik verilse de gelin 13 numaralı Centaurus Victory'yi de bu rakipler arasında ekleyin. Günün sürpriz adayıdır, ikramiye yükseklere çeker, dikkat diyorum. Bu şekilde

0: İstanbul programının analiz ve yorumlarını tamamlamış oldum. Herkese bol şanslar diliyorum. Elazığ programında görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

Yoruz hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Gelen mesajlar var. Gelen mesajları paylaşacağım, okuyacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Bir dinleyenimiz mesaj atmış. Numarasının sonu 72. Teşekkür ederim mesajınız için. Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de başkanlık seçimini tahminen kim kazanır? Başkanlık seçimlerinden önce tahmin vermek çok çok zor. Çünkü Fenerbahçe'nin kongre üye sayısı en fazla olan kulüp. Kongre üye sayısı en fazla olan kulüp Türkiye'de Fenerbahçe. Sıralama zaten Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olarak gidiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ta bunu öngörebilmek daha kolay ama Fenerbahçe'de katılım sayısı etkileyecektir. Ben şunu söyleyebilirim. Hakan Bey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Fenerbahçe'nin mutlak hedefi, Fenerbahçe taraftarının, kongre üyesinde üyelerinin, kongrede oy kullanacak kişiler Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyor. Eğer bu 3-4 günlük süreçte, yani önümüzdeki 48 saat içerisinde Hakan Bey ya da Aziz Bey transferlerini teknik direktörüne açıklarsa, bu noktada hangi isim bu hamleleri yaparsa ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin şu anda mevcut bir kadrosu var. Mevcut kadrosuna yapması gereken takviyeler olacaktır. Hakan Bey cephesinde Lewandowski, Aziz Bey cephesinde Vedat Muriç hamlesi var. Her iki adayın da görüştüğü isimler var. Yerli ve yabancı teknik direktör adayları var. Hakan Bey Conte'ye resmi teklifi yaptı. Lewandowski'ye resmi teklifi yaptı. Aziz Bey henüz isim açıklamadı. Ben transfer yaparım ama hedefim transferden daha çok şampiyonluk dedi. Son açıklamasında bunu belirtmişti. Aziz Bey'in de son açıklamasını paylaşalım. Az önce sosyal medyada bu konu paylaşıldı. Hemen o açıklamayı da sizlerle paylaşıyorum. O açıklamayı da bulup paylaşıyorum sevgili dinleyenler. Hemen. Benim adım Aziz Yıldırım. Ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veririm diyor Aziz Bey. Hakan Bey'in yapmış olduğu bir açıklama var. Ben iddialı bir kardeşinizim. Sizleri vasat kadrolara alıştıranlardan olmayacağım. Çok çok kaliteli bir kadro kuracağız. Kadro kurmak yeterli mi? Hayır. Sonrasında önümüze çıkan her engeli teker teker ortadan kaldıracağız demiş. Her iki cephenin de son yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde. Yine ifade ediyorum. Önümüzdeki 48 saat içinde yapılacak olan açıklamalar seçimde etkili olacaktır. Düşüncem bu. Dinleyenimiz sağ olsun ismini de yazmış. Orhan'mış ismi. Orhan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kontrol ediyorum gelen soruları. Çorum FK ile ilgili bir sorusu vardı. Satılmış Bey'in. Kolay gelsin. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Sefa Köy'den satılmış saat. Yeni sezon fikstürü ne zaman çekiliyor demiş. Yeni sezonla ilgili fikstür çekiminin önümüzdeki haftalarda olmasını bekliyorum. Çünkü ligimiz erken başlayacak. Ligimiz erken başlayacağı için ve ligimizde 18 takım olduğu için geçtiğimiz yılda bu uygulama vardı. Lig erken başladı. Erken başladıktan sonra devre arasında da bir ara oldu. Uzun yıllardır verilmeyen devre arası, Ocak ayındaki devre arası geçtiğimiz yıl yapıldı. Transfer dönemi için de bu gayet avantajlı bir durum. Transferlerin adaptasyon sürecini oradaki mini kamplarla atlatabiliyor takımlar. Önümüzdeki haftalarda fikstür çekimi olur diye düşünüyorum. Bendeki bilgi de bu yönde Satılmış Bey. Çorum FK ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Çorum FK Süper Lig'e yeni yükseldi. Hafta içerisinde Uğur Hoca'nın teknik ekibiyle ilgili gelişmeler yaşandı. Bugün yarın da teknik direktör konusunda da
gelişmeler yaşanabilir. Uğur Hoca'nın devam etmesi öngörülüyor. Son durumu Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan paylaşırız. Saatlerimiz 13.13. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk sevgili Salim. Hayırlı yayınlar, herkese iyi günler.
8: Hocam milli takımımızla başlayalım. Maç takvimimiz açıklandı. Önce bir hazırlık maçımız var Venezuela ile, ardından grup maçlarımız başlıyor. Kadromuz açıklandı. Umudunuz var mı? Neler söylersiniz?
9: Şunu söyleyeyim. Bir kere harika bir jenerasyona sahibiz. Evet. Yani dışarıda kalan oyuncularımız bile çok değerli, kıymetli oyuncular. Dolayısıyla her mevkide çok ciddi bir rekabetin olacağı kesin. Yani tam anlamıyla ilk 11'i herhalde sayamıyoruz hepimiz. Stoper kim oynayacak mesela? Sabi kim oynayacak? Sayamıyoruz. Orta sahada tabii ki Hakan Arda oynayacak ama yanlarında İsmail mi olacak, Orkun mu olacak? Bilemiyoruz. O yüzden de çok önemli rekabetin olduğu bir milli takım, iyi bir jenerasyon. Kuzey Mekanoya karşılaşmasında da çok ciddi bir rotasyonla oynadı. Gerson Montella. Bakıyorum sonradan girenler, kafadan oynayanlar. Yani ciddi anlamda belki Kuzey Mekanoya karşılaşması çok ciddi bir ölçü olmayabilir. Ama neticede oyuncuların istekli olması, rekabet ortamında kendini gösterme isteği önemliydi benim için. Dolayısıyla milli takımımız evet güle oynaya gidiyoruz Amerika'ya. Ve grubumuzda tabii ki her maç zordur. Her grup ciddidir, önemlidir ama yani Amerika'nın, Paraguay'ın, Avustralya'nın olduğu grupta en az onlar kadar biz de şanslıyız. Yani bu gruptan çıkmamızı bekliyorum açıkçası sevgili Salim.
8: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Reşit Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Merhaba, ismim Erkan. Bilirsiniz şirketlerde yönetim kurulu olur. Bir yönetim kurulu başkanı olur. Bir konu masaya yatırılır. Çoğunluk kararıyla yönetim kurulu başkanı kararını açıklar. Fenerbahçe'de futbol aklı olarak

0: dediğimiz kısımda da bir sürü isim sayıyoruz. Bunlardan bu şekilde bir yönetim kurulu gibi oluşturulup bir tane de başkan seçilip ilerlenemez mi? Yönetim kurulu üyelerinin her birinin farklı bir görevi olur futbol için demiş. Katılır mısınız? Başkanlık seçimi var Fenerbahçe'de yakın dönemde. Ne dersiniz?
1: Yani bakış açısı farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla yani ülkemizde öyle olmuyor maalesef. Genelde iş adamları kulüplerimizde başkanlığa oynuyorlar, başkanlığa geliyorlar. Bir futbol aklına da ihtiyaç duyuyorlar açıkçası. Dolayısıyla o futbol aklının yapacaklarıyla ilerliyor her şey. Tabii burada yani Fenerbahçe'de daha önce yabancı sportif direktörler de geldi. Futbol aklı diyelim. Yerli olarak da geldi. Ama başarı özellikle son uzun yıllar gelmiyor. Başarı da gelmiyor Fenerbahçe takımında. Dolayısıyla yani her iki başkan adayını herhalde oraya da gireceksin. Başkan adayında şöyle bir baktığımızda Aziz Yıldırım'ın deneyimi, geçmişi, yaptıkları tecrübe çok önemli. Sevgili Salim, yani futbolda futbolcu olarak, teknik direktör olarak tecrübe ne kadar önemliyse yönetici olarak, başkan olarak da tecrübe çok önemli. Çünkü yaşanmışlıklar var. Yaşanmışlıkları Aziz Yıldırım çok iyi biliyor nelerin olduğunu, nelerin olabileceğini. Geçmişe bakıp da nerede hata yaptığını, neyi doğru yaptığını Aziz Yıldırım çok iyi biliyor. Gelmiş geçmişte bana göre de Fenerbahçe'nin en başarılı başkanı, testleşme anlamında, hem de sportif anlamda, hem de branşlarda çok başarılı bir geçmişi var. Dolayısıyla tabii ki genel kurulda üyeler karar verecek ama ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Ya futbol aklı olarak birçok isim söyleniyor, konuşuluyor.
0: Evet.
1: Onu da hep beraber göreceğiz açıkçası.
0: Hocam genel sorular var. Hemen o soruları da cevaplayalım. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Mersin'den Sercan. Hocama da selamlar. Mersin İdman Yurdu ile ilgili gelişme var mı? Güney futbolu da bitti hocam. Akdeniz bölgesinde de futbol ne yazık ki bitti.
1: Ne kadar acı değil mi ya?
0: Evet.
1: Yani Adana, Mersin, Hatay, yani her tarafta bitti. Ya. Belki Gaziantep küllerinden yeni bir Gaziantep FK ile doldu. Gaziantep Spor bitti gitti kapandı. Ama bakıyorsun böyle Maraş, yani her yerde özellikle bölgelerde futbol gerçekten de bitiyor. Ya şöyle gruplara da baktığımda mesela Efe Birincilik'te de aşağı ikinciliklerde de yani nereden bir bakıyorsunuz lig başlıyor. 3-5 hafta sonra düşecek takımlar belli oluyor. Yani ne kadar acı değil mi? Yarışma ihtimalleri evet. Kalmış. Ekonomik sıkıntılardan, transfer yasaklarından. Çok üzücü. Mersin İdman Yurdu gerçekten de efsane bir kulüptü ama maalesef yeni Mersin İdman Yurdu kurmalarına rağmen o bile maalesef Mersin'de sahip çıkılmadığından neler yaşıyor.
0: Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Gelen bir soru daha var. Emre Bey yazmış İstanbul'dan. Salim Bey iyi yayınlar. Reşat hocama sorar mısın? Bursa Spor'un bu sene Süper Lig'e çıkma ihtimali nedir? Transfer çalışmalarına da devam ediyor Bursa Spor. Ne dersiniz hocam?
1: Vallahi Bursa Spor'un transfer görüşmeleri işte yazılıyor, çiziliyor. Haberlerde okuyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Yani büyük camia ya Salim yani. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir camia Bursa Spor. Büyük bir camia. Taraftarın gücü kulübe yansıyor. Taraftar gücü kulübe yansıyor.
0: Evet.
1: Yani üçüncü ligdeyken bile o stadı doldurabiliyorlar. Ve çok iddialı geliyorlar. Ben de inanıyorum ki Bursa Spor takımı evet ufak tefek hatalar yapılmasına rağmen buralara kadar gelindi. Ama o işler yapılacağı kanaatindeyim Bursa Spor'da. Bursa Spor büyük bir ihtimalle Süper Lig'e de çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü büyük camia Salim. Salim. Çok büyük camia. Yani o tribün gücü şehrin geri gelenlerini harekete geçiriyor. Tribün gücü çok önemli yani. Büyük, özellikle büyük kulüplerde mesela tribünler boşaldığı zaman tamamıyla kendi haline bıraktı. İşte Adana Demirspor örneği gibi, Adana Spor örneği gibi,
0: evet.
1: Deniz Spor örneği gibi. Yani halbuki tribünde daha sıkı sıkıya kenetlenme olsa taraftarın gücünü gösterebilseniz İşte Bursa Spor örneği gibi

0: tekrar ayağa kalkabilirsiniz. Bunu Bursa Spor çok güzel yaptı.
1: Peki hocam yine gelen bir soru var. Hemen onu da paylaşalım. Ben Erkan, biz yerli antrenörleri niçin bitiriyoruz? Ertuğrul Sağlam nerede? Abdullah Avcı nerede? Aykut Kocaman nerede? VAR sistemi için yabancı eğitmen gelmesine kızıyoruz ama ülkemize devamlı yabancı antrenörler getirebiliyoruz demiş.
0: Hakikaten çok ilginç değil mi ya? Mesela Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yaşadı. Çok başarılı bir şey. Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam şampiyonluk yaşadı. Yani enteresan ya. Yani bir anda yani lobiniz olsun gerçekten sizin isminiz olmasına rağmen lobiniz yoksa işte biraz önce Yılmaz Hoca'yı dinledik. Benim de çok sevdiğim, sürekli de görüştüğüm, telefonla konuştuğum, hocalığımı da yapmış bir isim Yılmaz Ural. Harika da bir teknik direktör. Çok da donanımlı bir teknik direktör. Yani görüyoruz işte ya Yılmaz Hoca'yı. Aslında serzenişlerini tam anlamıyla patlatamıyor yani. Böyle bir teknik adam işte bakıyorsunuz ikincilikte, bir defa birincilikte zor takım buluyor. Yani enteresan değil mi ya bu? İşte Ertuğrul Sağlam boştan geçiriyor. Abdullah Avcı, Kastem Birer, Aykut Kocaman ona keza. Yani çok enteresan ya. Yani ne kadar isminiz olursa olsun, yaptıklarınız ne kadar başarılı olursa olsun, çok ciddi bir lobiniz olması lazım. Siyasi gücünüz olması lazım. Yoksa bir kenarda kalıyorsunuz sadece.
1: Evet. Yine gelen bir soru var hocam. Sorular gelmeye devam ediyor. Salim Bey, her daim sizdeyiz. Reşat hocama selamlar. Denizli'den selamlarımı iletiyorum. Atilla, ben Beşiktaş taraftarıyım. Reşat hocam Beşiktaş'ı değerlendirebilir mi demiş. Beşiktaş'ın mevcut durumunu. Ne dersiniz hocam Beşiktaş'la ilgili? İtalyano ismi gündemde. Bologna'da çalıştı son olarak. Sportif direktörlük görevine, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi. Değerlendirmeniz ne olur?
0: Şunu söyleyeyim. Bir kere Serdar Adalı benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, görüştüğüm bir insan. Yani yıllardan beri, uzun yıllardan beri. Belki o aileyi, Adalı ailesi çok yakın, sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun başarılı olmasını inanılmaz istiyorum.
1: Evet.
0: Tabii burada işte benim Serkan Rençber beni çok yanılttı mesela. Ondan çok daha fazlasını bekliyordum. Olmadı. Şimdi Önder Özen geldi. Yani aslında doğru bir yol izliyor Serdar Adalı Başkan. İşte Sergen Yalçın tribünden istediği bir teknik adamdı. Ama işte kadro planlaması çok önemli. Alınan oyuncular çok önemli. Birbirini tamamlayan oyuncular, hep söylüyorum. Birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmediğinizde maalesef ki başarı yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla doğru kadroları, doğru oyuncuları bir araya getirebilmek de işte futbol aklını dersin buna, sportif direktör mü, sportif genel menajer mi dersin, ne dersin de Serkan Eşber gitti, Önder Özen geldi. Şimdi onun yapacakları çok önemli. Kadro planlaması çok önemli. Gelecek teknik direktör çok önemli. Dolayısıyla yani doğru işler yapmak lazım. Serkan doğru işler yapıyor. Tamam. İsim doğru mu? Mesela Serkan Eşber benim için doğru bir isimdi. Ama belki hadi devre arası transferleri kolay bir iş değildir. Yani gerçekten zor bir işti devre arası transferleri. Dolayısıyla bir de büyük takım çalıştırıyorsanız çok zordur yani. Ekonomik sıkıntıları, fırsatları düşündüğünüzde. Ama olmadı, başaramadı. Şimdi Önder Özen, evet yorumlarını beğeniyoruz. Yapacaklarını az çok tahmin edebiliyor ama kuracağı kadro çok önemli. Getireceği insanlar çok önemli. Teknik direktör olarak neye göre, kime göre yani ülkeyi tanıyor mu takım? Yani çok ünlü hocalar geldi buraya. Delboskeler geldi. Kimler geldi yani? Şöyle geriye dönüp baktığımızda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu hocalar geldi. Hiçbir şey yapamadan gittiler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla doğru tespit çok önemli. Teknik direktör gibi. Arkasından kadro planlaması çok önemli.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir kadro planlamasına ihtiyacı var. Elinde iyi oyuncular var mı? Tabii ki var Beşiktaş'ın elinde iyi oyuncular.
1: Evet.
0: Ama o oyuncuların etrafını doldurmak lazım. Eksik bölgeleri doldurmak lazım. İyi oyuncularla. Nokta transferlerle. Kimsenin itiraz edemeyeceği oyuncuları almak lazım. Yoksa Beşiktaş takımı her zaman ülkede şampiyonluğu şampiyon olan, ikinci olan. Yani böyle bir kulüp Beşiktaş. Önemli bir kulüp. Efsane bir kulüp. Dolayısıyla
1: Evet.
0: o taraftarı inanılmaz. Ama iyi bir takım olması lazım. İyi bir kadro planlaması yapılması lazım. İyi bir teknik direktör getirmek lazım. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah
1: Mesela
0: Allah'tan.
1: hocam dinleyenimiz şunu da yazmış. Bruno gene CEO ismi bugün ön plana çıktı demiş. Onu da paylaşalım. Bir soru daha var hocam. Sevgili Salim, Reşat Hoca'ya Aziz Yıldırım konusunda katılıyorum. Dengeli hareket ediyor, tecrübesini gösteriyor. Kongre öncesi acemi oyuncular gibi kartlarının hepsini masaya koymuyor. En önemlisi hayal satmıyor. Fenerbahçe'nin hayal peşinde koşmaya vakti yok. Camia dışından içeriye müdahale etmek isteyen etkenlere karşı koyacak tek adam kendisidir. Camianın da buna ihtiyacı var. Reşat Hoca'ya göre takım yapılanması nasıl olmalı demiş. Buyurun hocam.
0: Ya şimdi Kuzey Mekanoya maçını seyrediyorsunuz. Oğuz Aydın diye bir oyuncu var. Özel ligin ikinci yarısında Nene oynuyor, Musamba oynuyor. Neden Oğuz Aydın oynuyor? İşte görüyoruz. Oynadığında bu oyuncu neler yaptığını görüyoruz. Yani teknik direktör seçimleri ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir kere olmazsa olmazı iyi bir santrafora, önemli bir santrafora ihtiyacı var. Çok önemli bir santrafora ihtiyacı var. Kenar oyuncusuna ihtiyacı var. İyi bir sol beke ihtiyacı var
1: Evet.
0: Fenerbahçe takımının. Yoksa Fenerbahçe takımı elindeki kadroya baktığınızda gerçekten de çok iyi bir kadro var yani. Orta sahada bakıyorsunuz. Kante, Gendüzi, İsmail değil yani. Fred, belki Fred eski gücünde, kudretinde değil ama yani Asensio, ama kenar oyuncularına baktığınızda evet, orada Nene ile oynadılar, Musamma ile oynadılar, Oğuz vardı. İşte önde Şerif oynadı. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir golcüye ihtiyacı var. İyi bir kenar oyuncusuna ihtiyacı var. Hatta alabiliyorsa iki tane. Bir kere olmazsa olmaz bir sol bek. Yani Açık Rol'la olmaz bir şey. Yani. Dolayısıyla belki şeyin arın yanına iyi bir stoper. Ederson konusu devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Mesela bu da çok önemli bir konu. Ama
1: Evet.
0: elinde Fenerbahçe'nin ciddi bir kadro var. İyi bir kadro var. Bunun üzerine tabii ki takviye kim gelirse gelsin, hangi başkan da gelirse gelsin. Takviyeler yapacak. Önemli olan takımın ritmine uygun oyuncu transfer edebilmekti. Yani Elin Dzeko kötü oyuncu muydu?
1: Evet.
0: El Nesri kötü bir santrafor mu? Ama birini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmek dediğimiz olay mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'ın deneyim, tecrübe, bir de masa başı oyunlarına karşı yaşadıklarından dolayı reaksiyon verebileceğine de inandığım için sanki Aziz Yıldırım daha doğru bir seçim gibi geliyor bana.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok
0: Ben
1: çok sağ olun,
0: teşekkür ederim.
1: kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Yine görüşmek üzere hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın,
0: Görüşürüz.
1: kendinize iyi bakın. Selamlar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
5: Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü.
3: Yüz milyonlarca haberin her ay

0: sayfasını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik olacak. Ramazan Çelik'le birlikte de gündemi değerlendireceğiz. Gelen sorular var. Bu soruları da göz atıyorum. Salim Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent ben. Reşat Hoca'nın dingin sesi, sakin tavrı insana güven veriyor. Sizi tebrik ediyorum. Futbolun karmaşık ve kaos tarafından uzak durup Anadolu'nun sesi olup bizleri aydınlattığınız için çok iyi bir Fenerbahçeliyim ama Anadolu futbolunu dinlemek de beni mutlu ediyor. İyi ki varsınız demiş. Yani şunu söyleyelim, tüm takımlarımızı konuşuyoruz. Gündem neyse Anadolu ateşiyiz ama her takımı konuşmaya gayret gösteriyoruz. Pazartesi günü hatırlarsınız pazartesi günü yayınımızda konuklarımız işitme engelliler milli takım U23 teknik direktörü İsmet Kamak'tı. İşitme engelliler milli takımımızın başkanı, federasyon başkanı Dursun Gözel'di. Yani her takımı incelemeye gayret gösteriyoruz. Bu da bence gayet güzel. İnsanlar kaostan da sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Bunu söyleyeyim. Bağlantı sağlandı mı Batıkan Ramazan Hoca'yla? Ramazan Hoca'yı tekrardan arayalım. Bizden haber bekliyordu. Deneyelim. Bunu söyleyelim. Ramazan Hoca tekrardan bizlerden haber bekliyor. Ramazan Hoca ile eğer bağlantı sağlanamazsa Erdem Akbaş listemizdeki isimlerden birisi. Erdem Akbaş'la da transfer gündemini konuşacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen sorular var. Bu soruları da kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, hemen soruları kontrol ediyorum. Gebze Spor'un yeni teknik direktörü Besim Durmuş oldu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Gebze Spor'da teknik direktörlük görevine Besim Durmuş getirildi. Gebze Spor'da geçtiğimiz yıl önemli bir yapılanma vardı. Bilindiği üzere isim değişikliği olmuştu Gebze Spor'da. Bunun da altını çizmiş olalım. Gebze Spor'da isim değişikliği yaşandı. Gebze Spor'da ciddi yatırımlar yapıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu sezonda Besim Durmuş'la devam edecek. Besim Durmuş'u getirdiler göreve. Besim Hoca'da son olarak Muğla Spor takımında çalışmıştı. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Bey seçilirse hemen söyleyelim. Başkan Aziz Bey seçilirse futbol yapılanmasının başında, futbol komitesinin başında Hasan Çetinkaya yer alacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Erdem'le bağlantı sağlanamadı. Bunun altını çizmiş olalım. Erdem şu an yayında olduğu için başka zaman bağlantı yaparız. Erdem Akbaş'la. Ramazan Hoca'yı deneyelim tekrardan. Ben kendisine mesaj attım. Sizce Sayın Serdar Adalı'nın arka planda görüştüğü, beklediği bir isim var mı acaba? Rica etsem cevaplar mısın demiş Atilla Bey. Yani ben geçtiğimiz günlerde de şunu ifade etmiştim. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Beşiktaş'ta futbol yapılanmasında koordinatör

0: olarak görev yapan kişi sportif direktör, futbol direktörlüğü diyebiliriz. Önder Özen oldu. Önder Hoca, hatta beni eleştirmişlerdi. Önder Hoca ile ilgili benim yorumum şuydu. Önder Hoca'nın futbol direktörlüğü görevi, sportif direktörlüğü görevi, yorumculuğu gayet iyiydi. Ancak teknik direktörlük denemesi tam bir faciaydı. Hatırlarsınız Göztepe sürecini, Göztepe sürecinden sonra Kasımpaşa sürecini. Yani teknik direktörlüğünü beğenmiyordum. Bu da gayet normal. Belki o dönem şartlar uygun değildi. Teknik direktör olmak çok çok farklı bir meziyet. Çünkü teknik direktörlük futbolculuk gibi değil. 28, 29 tane, 30 tane bireyi yönetiyorsunuz. Onları hem mental açıdan hem fiziksel açıdan hazırlıyorsunuz maçlara. İletişiminizin çok kuvvetli olması gerekiyor. İletişimle birlikte sisteminizin çok güçlü olması gerekiyor. Oyun sisteminizin çok güçlü olması gerekiyor. Karakterinizin çok güçlü ve farklı yönlerinizin olması gerekiyor. Yani burada şunu söyleyebilirim. Teknik direktörlük çok çok zor bir iş. Yani teknik direktör olmak kolay değil. Her ne kadar ülkemizde son dönemde kolay teknik direktör olunsa da futbolculuk CV'nizden hareketle size Süper Lig'de kulüpler verilse de teknik direktörlüğün çok zor olduğunu düşünüyorum. Zor ama keyifli bir meslek olduğu düşüncesindeyim. Önder Hoca'nın teknik direktörlüğü iyi değildi. Fakat sportif direktörlüğü sürecinde başarılı olabilir mi? Başarılı olabilir. Hatta bir örnek verelim. Hatta burada yayında da ifade etmiştim. Zaman zaman alırım transfer dönemlerinde. Ali Güneş Hoca, Gaziantep FK'da, Adana Demirspor'da teknik direktör olarak çalıştı. Ali Hoca'nın scouting anlamında önemli becerisi var. Teknik direktörlük denemelerinde ikincilikte, üçüncülükte, birincilikte çalıştı ama Ali Hoca'nın kendi yüzüne de ifade etmiştim. Yayında da konuşmuştum. Teknik direktörlük kısmından daha iyi scouting becerisi. Yani her insan güzel yemek yapacak diye, yani siz, ben Salim Manav olarak güzel bir kebap yaparım. Batıkan kardeşim güzel ev yemeği yapar. Yani her insanın, her futbolla ilgilenen insanın net bir şekilde iyi bir teknik direktör olacak diye bir durumu söz konusu değil. Yani farklı alanlarda da bu kişileri değerlendirmek lazım. Düşüncem bu. Çalışmalarına devam ediyor Beşiktaş'ta. Sayın Başkan Serdal Bey ve Serdar Bey ile birlikte Önder Hoca. Hayırlısı olsun diyelim. Düşüncem bu şekilde. Kontrol ediyorum gelen soruları. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 14 87. Transfer gelişmelerini de konuşacağız. Galatasaray ile ilgili bir gelişme var. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk net bir şekilde Okan Hoca Can Uzun transferini istiyor. Can Uzun zaten bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir performans ortaya koydu. Milli takımımızın oynadığı hazırlık maçında da Kuzey Makedonya'ya karşı çok iyi bir iş çıkardı. Deniz Gül ve Can Uzun kamuoyundan geçer not aldı. Hatta benim düşüncem şu. Deniz Gül'ün bu performansı Montella Hoca'nın sistemini değiştirebilir mi? Attığı şık bir kafa golü vardı. Deniz Gül'le ilgili de transfer iddiaları gündeme geliyor. Sezon başında Deniz Gül'le Beşiktaş ilgilendi. Deniz'le Beşiktaş'ın ilgisi oldu. Devre arasında Galatasaray ilgilendi. Fakat Porto'nun Deniz için istediği bonservis miktarı çift haneler. Porto bilindiği üzere Portekiz Ligi'ni bu sezon şampiyon olarak tamamladı. Çift tane istiyor Porto bonservis bedeli olarak Deniz için. Deniz Gül'le ilgili de bu gelişmeyi aktarmış olalım. Fenerbahçe'nin de bir ilgisi oldu. Özellikle de 10 artı 4 kuralını düşündüğümüzde Deniz Gül de Can Uzun da ülkemizde şampiyonluğu oynayacak olan takımlar için önemli bir alternatif. Zaten ikisinin de ilk 11 oyuncusu olduğu düşüncesindeyim. Hemen gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Deniz Gül'den ve Can Uzun'dan bahsettik. Bertu Yıldırım konusu var. Bertu Yıldırım için daha önce yayınlarımda konuşmuştum. Başakşehir'den futbolcu almak kolay değil demiştim. Çünkü Başakşehir futbolcu satışlarından ciddi bonservis kazanan bir kulüp. Bunu net bir şekilde gördük. Başakşehir'den oyuncu almak o kadar kolay değil. Yusuf Sarı, Bertu Yıldırım takımların listesinde Yusuf Sarı için Beşiktaş iddiası gündeme gelmişti. Bertu için de Galatasaray iddiası gündeme geldi. Başakşehir'in Kazımcan Karataş'la bir ilgisi var. Bunu söyleyelim. Başakşehir Kazımcan Karataş'la da devam etmek istiyor. Kazımcan Karataş'a Samsun Spor'un da ilgisi var. Bertu ile ilgili son durum şu. Aziz Bey cephesinin Bertu ile ilgili bir girişimi olabilir. Bunu da paylaşmış olalım. Eğer başkanlık görevine gelirse Vedat Muriç'in kendisiyle anlaşıldı. Bir problem yok. Kulübü Mallorca ile Aziz Bey cephesi bonservis pazarlığını sürdürüyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Normal şartlarda son bölümde hattımızda konuklarımız sevgili dinleyenler Ramazan Çelik ve Erdem Akbaş olacaktı. Yarın Ramazan Hoca ve Erdem'le bağlantıyı gerçekleştiririz. Telefon hattımızı da açalım Batıkan. Uzun zaman oldu. Telefon hattımızı açmadık. Radyo Spor'da Anadolu Ateşi'nde. Zaman zaman telefon hattımızı açıyoruz. Bugün de açalım. 0212 363 04 34 Radyo Spor telefon hattımız. Telefon numaramızı paylaşalım. 0212 363 04 34. Sizlerden ricam. Kısa net sorular, kısa net yorumlar. Bir de kaos ortamına düşürecek açıklamalardan kaçınmak. Sadece kendi takımınızla ilgili yorum yapmak. Ricam budur. Zaten bu söylediklerimin dışında bir durum oluştuğunda sağ olsun Batıkan hemen müdahaleyi yapıyor. Orada hemen müdahalesini gerçekleştiriyor Batıkan. 0212 363 04 34 telefon hattımız sevgili dinleyenler. Transfer gelişmelerini de konuşmaya devam ediyoruz. Transfer dönemi resmen başlamadı ancak hareketlilik var, bunu söyleyelim. Muhtemeldir ki gelecek hafta transfer ateşi programımıza da başlangıç yapmış oluruz. Yaz döneminde, yaz ayı sürecinde sezon başlayana kadar Radyo Spor'da Anadolu Ateşi programının saatleri de şu şekilde. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 12-14 arasında, perşembe ve cuma günleri ise 12-13 arasında. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım.
1: Salim Bey, iyi günler. İstanbul'dan Hadi Güven ben. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Hoş geldiniz Hadi Bey. Selamlar, saygılar. İyiyiz. Teşekkür ederim.
1: Salim Bey, ben bir Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Evet.
1: İki kelime Fenerbahçe seçimleri için konuşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin uzun yıllardır başkana değil lidere ihtiyacı var. Onun için ben sonuna kadar Aziz Yıldırım demek istiyorum. İnşallah kurulu üyelerimiz de benimle aynı görüşte olurlar. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de daha yapacağı işler var. Aslında Hakan Bey'in de Aziz Yıldırım'ın yanında olup seçime tek sadece Aziz Yıldırım'la girilmesini isterdim ama demokraside adaylar oluyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur. Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını da çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin eksiklerini çok iyi etüt etmiş. Nerede eksiği var, neye eksik, onları iyi biliyor. Bence Fenerbahçe'nin tek ilacı Aziz Yıldırım. İnşallah seçilir.
0: Evet, düşüncenizi dile getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben her teşekkür iki adaya da başarılar dileyelim. Hak eden kazansın.
1: Tamam, teşekkürler.
0: 0212 363 0434 telefon attığımız sevgili dinleyenler. Anadolu Ateşi'nde uzun bir süredir telefon attığımızı açmıyorduk. Bugün de böyle bir değişiklik yapalım istedik. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
2: Alo, iyi günler Salim Bey.
0: İyi günler, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Ankara'dan eski bir futbolcu, profesyonel futbolcuyum da. Evet. Bir arayın dedim, devamlı sizi dinliyorum radyoda.
0: İsminizi açıklayabilirsiniz.
2: Mustafa Turhan.
0: Mustafa Turhan.
2: Evet, Ünye Spor'da oynadım, Sincan Spor'da oynadım.
0: Çok
2: Kışe
0: güzel.
2: Spor'da oynadım. Oralarda oynadım. Erkan Sözleri ile de bana Bızlık Mustafa derdi. Altyapıda beraberdik, o bizden büyüktü. Erkan
0: evet.
2: Hoca. Aynı altyapısından yetişmiştik. Devamlı Erkan Hoca'yı dinliyorum. Maziye dalıyorum. Ya Salim Bey benim...
0: Sizi buldum ben. Mustafa Bey sizi buldum. 1974 doğumlu musunuz?
2: Evet. Evet.
0: Yumurtalık doğumlu.
2: Yumurtalık değil. Ankara doğumlu.
0: Ankara ya. Doğumlu.
2: Evet, Ankara doğumlu. Profesyonel oynadım. 8 yıl
0: Türkiye
2: profesyonel
0: Futbol Federasyonu'nda direkt çıktı.
2: Direkt çıkar. şeyin altyapı

0: Yani bu bu futbolu Sergen Hoca'dan veya daha iyi mi oynamışlar? Ya adam 12 yaşından beri futbolun içinde neyin ne olduğunu o biliyor. Türkiye Kupası finalini kazansaydı Sergen Hoca kalacaktı ben.
1: Hattan düştü dinleyenimiz. Yani hattan düştü, başka bir dinleyenimiz varsa ya da kendisi ararsa Mustafa Bey ile görüşmemizi devam ettirebiliriz. Başka bir dinleyenimiz değil mi? Doğru. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: İyi günler, ben İzmir'den Taktiki Veli.
1: Hoş geldiniz Veli Bey, kolay gelsin.
2: Çok sağ ol abicim, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Çok çok sağ olun.
2: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İnşallah Aziz Başkanımız kazanır. Gönlümüz Aziz Başkanımızdan yana Salim abi. Sizi evet. Çok seviyoruz, takip ediyoruz. Hem sosyal medyadan hem buradan. Aygün abimizi de çok seviyoruz.
1: Evet.
2: Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Milli takımımıza da Amerika'da başarılar diliyoruz. İnşallah hazırlık maçımızı da kazanırız. Gruplardan da çıkarız.
1: İnşallah. İnşallah milli takımımız başarılı olsun. Tek temennimiz, tek dileğimiz bu. Kötü enerjileri yok edelim Veli abi. Kötü enerjileri İnşallah. Yok edelim.
2: İnşallah abi.
1: Hatta ben şunu söyleyeyim. Ben maç izlerken, milli maçları evet. izlerken iki elimi sıkmam. Rakip ataktayken sıkarım. Böyle bir totemim var. Evet. Ellerimi açarım, duam ederim. Milli takım, hepimizin milli takımı. Kadrodan çıkarılan oyuncular var. Dahil edilen isimler var. Açıklanan kadro var. Hiç kaos oluşturmaya gerek yok. Hepsi bizim İnşallah. Çocuklarımız. Başarılı olsunlar.
2: İnşallah. Kadromuz da çok güzel yani.
1: İnşallah.
2: Kalitemiz olsun, defansımız olsun, forvetimiz olsun. Allah'ın izniyle inşallah geçecek.
1: İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. İzmir'e selamlar, saygılar.
2: İzmir'deki taksicilerin hepsinin selamı var. Sizi çok seviyorlar, çok dinliyorlar.
1: Evet. Ben hatta şöyle Göztepe Galatasaray maçına geldim. İzmir Havalimanı'ndan evet. çıktım. 4-5 tane taksici arkadaş, benden yaşça büyük abiler, direkt geldiler, selamlaştılar. Radyo Spor evet. İzmir'de inanılmaz dinleniyor. Tüm emekçi insanlara da selam olsun.
2: İnanılmaz dinleniyor. Biz bütün gün arabada olduğumuz için hep Radyo Spor. Evet. Başka hiç yok. Ne televizyon ne şey. Hep Radyo Spor. Seviyoruz sizi. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. İzmir'e selamlar.
2: Selamlar abi.
1: Son bir kişi daha alabiliriz Batıkan. Varsa telefon. Çünkü saatlerimiz de 13.51. Reklam aramız olacak, vedamız olacak. Ardından Hat-Trick programı başlayacak. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
3: Hayırlı günler. Hepinize iyi çalışmalar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
3: Adım Tolga. İstanbul'dan arıyorum. Gıda mühendisiyim. Denetimlere giderken hep sizleri dinliyorum.
1: Sağ olun.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. İnşallah Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman olur diyorum ben. Çünkü Aykut Kocaman'a haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim.
1: Evet.
3: Şundan dolayı kendi zamanında ben hatırlıyorum yaşım gereği en az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak şampiyon olmuştu diye hatırlıyorum ben.
1: Evet.
3: Bir Avrupa'da yarı final oynadığımız zaman Avrupa'da çok iyi maçlar çıkarttığımızı, neredeyse hepsini çok iyi oynadığımızı ve şanssız şekilde Benfica'ya elendiğimizi hatırlıyorum. Ama maalesef Türkiye'de herkes 11 kişi defans yaptığı için Aykut Hoca'nın oyun stilinin de yanlış algılandığını düşünüyorum ben. Ama Avrupa'da hiç kimse öyle oynamıyor. Herkes var gücüyle saldırıyor.
1: Evet.
3: Her şeyi bilen Aziz Yıldırım da olduğu için biraz maalesef ne kadar da tasvip etmesem de sesi çıkan maalesef dinleniliyor. Nerede bir kaos varsa o prim yapıyor. Aziz Başkan'ı bu anlamda demiyorum ama her yerde sesi çıkan bir başkan, hakkını arayan bir başkan, pusmayan bir başkan. Bir de Aziz Başkan'ın yaptığını hiçbir Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de bir basketbol kültürü oluştu. Diğer takımlarda bu kadar bir kültür yok. Mesela bütün Fenerbahçe taraftarı zannediyorum ki basketbolu da takip ediyor. Kimin alındığını, kimlerin transfer yapıldığını, hangi koçun daha iyi olduğunu, biz Avrupa'da neler yapabiliriz de. Bu amatör gruplar ve basketbol gruplar Aziz Başkan sayesinde bir kültür oldu.
1: Evet.
3: Yani bu eskiden böyle bir şey yoktu. Onun için inşallah Aziz Başkan kazanır. Ve ben Aykut Kocaman'ı da bir değer olarak görüyorum Fenerbahçe'de.
1: Evet.
3: Sadece çok suskun ve sessiz.

0: olduğundan dolayı hani siz demin de dediniz de Ertuğrul Sağlam, Abdullah Avcı gibi maalesef PR'ım yok, bir şey yok herhalde. Yoksa bence Avrupa'yı bir hoca olduğunu düşünüyorum. Her yeri takip eder. İnşallah Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur da benim oğlum 11 yaşında bir şampiyonluk görür inşallah.
1: Allah sizlere bağışlasın. Allah uzun ömür versin.
0: İnşallah.
1: Gel ben şunu söyleyebilir miyim? Diyerek... Mesela az önce dinleyenimizden gelen soru vardı. Mesela şu an teknik direktörlük yapmayan isimlere bakıyorum. Mevcutta işte Güvenç hocalar, Ziya hocalar, Yılmaz hoca, Mesut hoca, o jenerasyonu takip ettiğimde mesela baktığımda benim düşüncem şu. Bunu Güvenç hocayla program yaparken de söylemiştim, Güvenç Kurtar'la. Sosyal medya o yıllarda etkin olsaydı mutlaka mesela Güvenç hoca Kocaeli Spor performansıyla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor görürdü. Sosyal medyanın da teknik direktör belirlerken kıstas olarak alınıyor ama sosyal medyada bir anda böyle sabun köpüğüyle şöhret olabiliyorsunuz, gündem olabiliyorsunuz. Sonrasında
0: ya şöyle
1: içini dolduramadığınız zaman olmuyor.
0: Bir de şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya çok tehlikeli. Yani gelen başkanın sosyal medyaya bence gözünü ve kulağını kapaması gerekiyor. Yani herkes futbolu bildiğini, sporu bildiğini zannediyor. Her iyi futbolcuya bir de çok kaba tabir çöp denilerek bahsediliyor.
1: Evet.
0: Biz bu yüzden çok iyi futbolcuları Fenerbahçe olarak harcadık. Yani ama basketbola baktığınız zaman taraftar kitlesi daha oturmuş. Yani hiç saçma sapan yorumları göremiyorsunuz. Çünkü basketbol bir kültür. Ama futbolda her önüne gelen teknik direktör, her önüne gelen taraftar herkese akıl vermeye çalışıyor. Bunun stresine kapanan yönetim de, kapılan yönetim de hatalar silsilesine kapılıyor. Ben bunun yapılmaması taraftarıyım. Yani Aykut Kocaman bence çok iyi bir hoca. Sadece mesela Yılmaz Vural dediğiniz zamanlarda şimdi olsaydı bütün Fenerbahçeliler Yılmaz Vural'ı isterdi. Hem çok aktif hem Fenerbahçeliler.
1: Yani sosyal medyanın etkisi var burada.
0: Evet. Ya bir ama de Yılmaz hocamız da çok espri yaptı. Çok espri yaptı.
1: Doğru.
0: Bence kendi kendine de birazcık ayağına sıktı Yılmaz hocamız.
1: Hayırlısı biraz olsun daha
0: olsun aynen. Hepinize
1: ben
0: iyi
1: son olarak şunu söylemek istiyorum hem size hem de dinleyenlerimize. Futbol şöyle mesela, bizler de Radyo Spor'da yorum yapıyoruz. Ben çıktım diğer platformlarda, A Spor'da yorum yapıyorum. Futbol direkt masa başından herkesin bildiği, futbol uleması olduğu bir alan. Fakat işin içine girdiğinde başarısız olabileceği bir alan. Çünkü futbol dışarıdan kolay görülse de futbol her an gelişiyor. Futbol düz bir çizgi gibi, sonu yok. O çizgi uzuyor. Her gün yeni bir kavram giriyor futbola, kurallar değişiyor, oyunlar değişiyor, sistemler değişiyor. En önemlisi de insani ilişkilerimizin burada çok güçlü olması gerekiyor. Onun için futbol böyle ya, dışarıdan mesela
0: Türkiye'de
1: geçen...
0: Toparlarsak
1: çok sevinirim.
0: Tamam, buyurun. Türkiye'de şöyle bir şey var. Her şeyin kolay olunduğu alanlar var. Herkes solcu, öykücü, bilmem neci, ocu bucu olabiliyor. Çünkü diploma gerekmiyor bunlarda. Ama doktor, avukat bilmem ne olamıyorsunuz. Diploma ve bilgi gerekiyor. Futbolda bunun gibi. Herkes futbolcu, teknik direktör olabiliyor maalesef.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hayırlı görüşmeler. Günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Salim Bey selamlar. Kolay gelsin. Gençliğimde mikrofondaydınız. Maşallah hala oradasınız. Allah nazardan saklasın. Kaç sene oldu Radyo Spor'da? 11 yıl oldu. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah yolunuzu açık etsin demiş. Şahin Bey yurt dışından yazmış. Yayınımızın sonuna geldik. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Genco Boran ve Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları yine değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerden mesajları da bekliyoruz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın numarası bu. Yusuf Yel direkt program başlamadan bir mesaj göndermiş. Ozan Kaban röportajını izlediniz mi? Çok keyifli, samimi bir röportaj olmuş. Şarkı seçimlerini çok beğendim diyor. Ben izlemedim ama kesit kesit yazılı olarak sosyal medyada paylaşıldı. Onları gördüm. Bu ara Merih Demiral da galiba kendi hesabından bir şeyler paylaşıyor. Dün Samet ve Eren'le paylaşmış. Böyle içerikler tabii güzel oluyor aslında. Röportajlar samimi bir ortamda çekiliyor. Samimi ifadeler de çıkabiliyor. Ama ona vaktimi ayırmadım. Ne yalan söyleyeyim.
1: Valla ben de bugün biraz sınıfta kaldım. Türk spor haberlerine hiç bakmadım. Yani 3 saattir, 4 saattir sadece şey açık. Biraz bilgisayarda başka şeylere bakıyordum. Televizyona tam konsantre olamadım ama yine Sky Sport News açıktı. Ya dedim ki bizim spor kanalları Sky Sports'un tabii kaliteli yayını çok kaliteli. Yani bir Premier Lig kapsamak istediği zaman işte Şampiyonlar Ligi, işte maç önü, maç sonu, basın toplantıları, yorumlar, gazeteler tamam çok güzel. Ama boş günlerde Mert belki 4 tane saat başı gördüm. Ya 4 saat başı da aynı. 4'ü de. Brezilya'nın uçağa giderken İşte vaftiz su şey yapıldı, uçak sulandı. Hı hı. Harry Kane'in bir müzede bal mumu heykeli.
0: Bal mumya da ikisini bir
1: karışımı oldu değil mi? Aynen bal mumya.
0: Bal mumya yeni bir tabir.
1: Güzel. Bal mumu heykeli açılmış. Yalnız hakikaten şey.
0: Aynı mı?
1: Harry Kane'den daha Harry Kane'e benziyor. Yani olacak işte adam böyle şaşırmış falan bu ne falan diyor. Böyle.
0: Şey yok mu? Türk milli takımının uğurlama
1: yok.
0: Arabalarla
1: o yoktu çok ilginç bir şekilde.
0: O Galler, da çünkü bayağı dikkat çekti.
1: Galler Gana maçı. Evet o Fox Sport'a falan birçok yerde çıktı. Galler Gana maçı vardı. Yani böyle aynı haber, aynı monotonlukta, aynı sırada git gel, git gel. Hiç ekstra bir şey yoktu. Sonra dedim ben ne yapıyorum ya bizi açayım dedim böyle başkanlık seçimleri. Lewandowski'ler falan ne oluyor ne bitiyor.
0: Ama Hakan Çağlanoğlu'lar.
1: Hakan Çağlanoğlu'lar. Biraz karışmış bizim piyasa yine.
0: Tabii biz sabah konuştuk işte yani şu an karşında da işte Aspor'da bir alt bant var. Hakan Safi Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardı diyor. Bir artı bir yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Hakan Çağlanoğlu'nun da yine Fenerbahçe sıcak baktığı iddia ediliyor ama iddia tabii ki bunların hepsi. Henüz birinci ağızdan kendisinden bir açıklama duymadık. İstisak imza olmadan da açıklamayacağım diyordu Hakan Safi. Bugün günlerden artık çarşamba. Bugün itibaren açıklamaya başlayacağını söylüyordu. Gün uzun tabii. Daha saat 14.24'e kadar 10 saatimiz var. Bakalım o beklenen resmi imza bir açıklama. Bir protokol tabii bir şey imza kulüp imzası olmayacak haliyle.
1: Tabii.
0: Ama bir ön protokol imzasını acaba gösterebilecek mi? Kamuoyuyla paylaşabilecek mi Hakan Safi? Eğer paylaşabilirse hele ki bu isim bir de Lewandowski gibi bir oyuncu olabilirse büyük bir avantajı cebine koyacaktır. Bu da seçim yarışını işte pazara kadar bayağı bir kızıştırır. Muhakkak bir karşı hamle gelir. Öyle hamlelerle satranç gibi bir seçim yarışı izleriz. Mehmet Ünlü o da Reha Muhtar vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına evet, sabır diliyorum demiş. Evet. Ben de gördüm. Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Biz
0: sevenlerine yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bir dönemin tabii
1: önemli,
0: çok önemli bir evet. Figürüydü benim küçüklüğüm. Senin artık gençliğin mi oluyor? O dönem benim önemli ismiydi.
1: Ya böyle hani şeyden çıkan kalıptan böyle işte orada önüne kağıt geliyor. O kağıttan çıkan kendi yorumunu katan benim gördüğüm ilk haber spikerlerinden. Hani hep böyle haberlerde şey olur ya işte kameradan
0: Metin
1: okursun. Ama benim de aklımda şey çok kalmıştır. bir canlı telefon bağlantısında cesedi bulduğunuzda ölü müydü? Sorusu çok aklımda kalmıştı böyle tam o yaşayacağı. Böyle bir düşündüm yani hani hem konsept çok kötü soru hem de yani tabii yani hani nasıl olsun başka?
0: İşte oluyor canlı yayının zorluklarından
1: ya
0: bir tanesi.
1: O zor ama bir şey biliyor musun? Gerçekten zor. Bir şeye bağlı kalmadan konuşmak gerçekten çok kolay değil yani.
0: Bir başka mesaj, merhaba demiş dinleyicimiz, ismi Erkan. Hiçbir futbolcunun daha başkanlığı kesinleşmemiş bir kişiyle prensipte anlaşabileceğine inanamıyorum. Başkan seçilemeyebilir çünkü futbolcu gelebilecek teklifleri bu şekilde kapatmış olur diyor.
1: Hayır, öyle olmuyor ama. Ben şimdi mesela Lewandowski'nin sadece Türk basınından çıkan haberlerini takip etmiyorum. Yabancı basını da takip ediyorum. Bir defa Lewandowski'nin peşinde 4-5 tane kulüp var. Onu söyleyeyim. Görüntüde Fenerbahçe en önde. Ama diğer kulüplerle de görüşüyor tabii ki Lewandowski menajeri vasıtasıyla. Onlara da diyordur ki 3 gün sonra başkanlık seçimi var. O başkanlık seçimi bittiğinde başkan olmadıysa 2 numara sizsiniz der ya da onu bile söylemez. Onunla da görüşüyorum ama sizinle de görüşüyorum. Hangisi olursa der, birbirine kırdırır, vurdurur yani.
0: Ya bana da dinleyicimiz gibi, dediğin gibi bu arada olabilir. Bir ön protokol imzalanabilir. Ama bu tarz dünyaca ünlü isimlerin böyle bir topa gireceklerini pek düşünmüyorum. Mesela ne acelesi var Lewandowski'nin? Yani bugün çarşamba mesela Fenerbahçe'de Hakan Safi'ye söz vermek yerine seçilir. Seçildikten sonra görüşür. O zaman kabul eder. Hani bu kadar acele etmesini gerektirecek bir şey var mı mesela oyuncu cephesi için? Daha Haziran'ın başındayız. Seçim 7 Haziran'da. Sonra bitecek. 8 Haziran'da zaten görüşmeye başlasan anlaşmaya varabilirsin.
1: Ya şu olabilir. Ben sana söz verdim ama ya seçilmezsen ben başkasıyla da görüşüyorum. Görüşünce de fiyat artar otomatik olarak yani. Hani tam bir kulübe para vermiyorsun ama bir imza parası verilecek. Robert Lewandowski'den bahsediyoruz.
0: Bilmiyorum işte bana da çok gerçekçi gelmiyor ama bakacağız. Yani Hakan Safi bu konuda çok iddialı. Menajerlerle artık İstanbul'da görüştüğü söyleniyor. Yani son artık detayların görüşüldüğü söyleniyor. Eğer dediği gibi söz verdiği gibi yapabilirse gerçekten takdir edilir. Bir de tabii bu seçimde şöyle bir dezavantaj da var adayların. İki aday da şu an görevde değiller. Adaylar.
1: Evet.
0: Bir başkanla mesela Florentino Perez'le Riquelme diye diğer adayın seçiminde mesela Florentino Perez resmi imzaları attırabilecek şeyi var şu anda. İşte Mourinho ile anlaştı ama
1: zaten o sayede görüşüyorlar. Bir kulübün bağlı başkanı olsa şeye aykırı, FIFA şeyine aykırı görüşmesi. Gerçi Lewandowski için galiba geçerli değil.
0: Sözleşmesi olmadığı için yani
1: evet, bonservis elinde.
0: Bonservis elinde olduğu için o farklı bir şey ama orada hani mevcut başkanların her zaman bu tarz seçimlerde bir avantajı
1: tabii,
0: oluyor.
1: Tabii,
0: Fenerbahçe'de
1: tabii.
0: Öyle bir durum yok. Hatta Florentino Perez demişken o da yarın ilk yıldız transferini açıklayacağını duyurdu seçim öncesi. Onlarda da galiba bir sonraki haftanın sonunda bir seçim olacak. Fenerbahçe'den bir hafta sonra. Orada da çünkü diğer aday da Rodi isminden bahsetti. Bir isim daha var dedi imza attıracağım ama onu henüz açıklamadı. Orada da bir enteresan yarış var. Peki bizim İstanbul Havalimanı'na uğurlama fotoğrafını dinleyicimiz göndermiş.
1: Yani ben gördüm galiba 3. köprünün tek tarafını kapatmışlar. Hı-hı. Gidiş gelişi bir tek tarafa vermişler. Hı-hı. Ya tabii yabancı bir iki basında tabii insan yanlış yorumlamak istediği zaman yorumluyor. Mesela şey diyordu. Gerçi birinde gördüm ama yani nasıl böyle bir şey insanın aklına gelir? Türk milli takımını havalimanına giderken koruma araçlarına bakın. Yani ne alakası var? Anlamıyor musun? Bu bir festival. Yani bu bir moral, motivasyon. Ne kadar büyük bir olay başardığınıza dair. Hani mesela şey olur ya. Türkiye Dünya Kupası'nda 3. olarak geldiğinde İki tane F-16 pilotu önce hava sahasında karşılamış. Kaptan F-16 pilotlarının konuşmasını şu anda yayındasınız deyip şeye vermiş. Futbolculara ve teknik ekibe vermişti. Dünya üçüncüsü olarak sizleri tebrik ediyoruz. Vatanınıza hoş geldiniz. Bundan sonra işte buradasınız, bizim en üyelerimizde siz. Çok güzel. Yani o işi çok iyi becerirler. O konuşmaları. Ben konuşmayı duymuştum. Of aman Allah'ım. Yani futbolculardan biri de ilk F-16 pilotları sağda ve solda gördüğümüzde uçakla yaklaşırken nasıl büyük bir başarıya imza attığımızı, neye vesile olduğumuzu o anda anladık demişti bir futbolcu. Okumuştum. E bu da öyle yani. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun. İşte yüzlerce araç, basın mensubu, eş, dost, tanıdık, gelen, gelemeyen, o anda gelemeyen seni acayip bir bayram havasıyla uğurluyor yani. Bu çok bence güzel bir şey.
0: Güzel bir jest. Milli takımın tabii üstü, altı giydikleri de çok konuşuldu. Tek tip.
1: Benim hoşuma gitti.
0: Valla tarz olarak benim de hoşuma gitti. Ama renk olarak tabii daha milli takım rengi gibi kırmızı tercih edilebilir miydi? Ama işte o da çok iddialı oluyor tabii. Normal günlük yaşamda giymek için.
1: Yani valla benim hoşuma gitti. Dediğin gibi. Dediğin gibi yani kırmızı beyaz o da çok şey olurdu. Yani hani işin içinde kırmızıyı barındıran bir renk de var. Hani ara renklerden. Hı hı. Sonuçta benim hoşuma gitti ya.
0: Yok ben çok karizmatik şey buldum.
1: Gerçekten yakışıklı hoşuma gitti. Yani bence bizim ekibin giydiği kıyafet konuşulur. Yani en azından kötü konuşulmaz.
0: Bence de. Peki 14-16 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14-18 saatlerimiz bu bölümde şimdi Dünya Kupası'nda uygulamaya konulacak olan kurallarla ilgili Hüseyin Özkök bana bir dosya gönderdi. Çok güzel tek tek madde madde yazmış, detaylandırmış. Biz geçen gün tabii büyük oranda bunları konuştuk ama kafamızda hala bazı soru işaretleri kalmıştı. Bazı uygulamalar nasıl olacak diye. Onların da altı doldu tamamen. Ben de bugün gündemimizde müsait değil mi Genco abi? O yüzden
1: tabii.
0: Bunu söyleyeyim. Senle bu konuları konuştuk mu hatırlamıyorum.
1: Şunu konuştuk. Yeni kurallar dedik. Hatta pazartesi günü yaptığımız programda, sabah da programda birlikteydik pazartesi.
0: Gerçi doğru evet. Ya. Sendeydik.
1: Yeni Zelanda mıydı? Ben becerdim onu pardon.
0: Sen geldin olsun.
1: Yeni Zelanda mı dedim? Bir ülkeyle, Japonya ile bir ülke.
0: İzlanda.
1: Yakınmış Zelanda, İzlanda.
0: Aynen.
1: Japonya ile İzlanda maçında 86. dakikada oyuncu değişikliği yapıyor İzlanda ve maç 0-0 gidiyor. Herhalde beraberliği almak için ağırdan alıyor İzlandalı oyuncu oyundan çıkarken ve 10 saniyeden fazla sürede oyundan çıkmadığı için hakem oyuncu çıktıktan sonra kronometre tutuyor herhalde. 10 saniye içinde çıkmadığı için sen 1 dakika boyunca girmeyeceksin diyor. Yeni cezalardan biri bu. Dünya Kupası'nda uygulanacak. Ve o 1 dakika içerisinde 10 kişi oynadıkları 1 dakika içerisinde gol atıyor Japonya İzlanda'ya.
0: Aynen. Şimdi tek tek okuyacağım ki bu da işte ilk şeylerden biri. Seninkiyle başlayayım o korner oyuncu değişikliği kısmı. İşte 10 saniye içinde çıkman gerekiyor. Bu gerçekleşmezse 1 dakika oyuna girmiyorsun. Oyun durana kadar da giremiyorsun. Yani sadece bir dakika değil. Bir dakika doldu hemen gir yok.
1: En az bir dakika.
0: En az bir dakika dolacak. Bir de üzerine oyunun durması lazım. Eğer birden fazla oyuncu değişikliği yapılıyorsa benim aklıma o geldi. Mesela 4 oyuncu birden değiştiriyor. Tek tek hepsine saniye mi tutacak hakem? Kafası karışmaz mı? Diye bir soru yöneltmiştim.
1: Güzel bir soru.
0: Bununla da ilgili aslında çok basit bir çözüm varmış. Hüseyin abi de yazdı. Son giren oyuncudan itibaren geriye saymaya başlayacak. Ve 10 saniye içinde eğer mesela tahmin ediyorum ki 2 oyuncu mu gelmedi? Herhalde 2 oyuncu kenarda kalacak. 9 kişi sen en az 1 dakikayı oynamak durumunda kalacaksın. Yani orada da son oyuncudan itibaren hakem tabelayı kaldırdı. Son oyuncunun numarası orta hakem saymaya başlayacak ona kadar ve çıkmayan oyuncu sayısı kadar tahminen
1: anladım,
0: kenarda
1: tamam.
0: Bekleyecek oyuncular. Onu söyleyeyim. Touch ve out atışlarında 5 saniye içinde kullanmak zorundasın. Kullanılmazsa out atışını kullanmazsan korner kazanacaksın tıpkı bizim milli takımımızın Kuzey Makedonya'da kazandığı gibi.
1: Orada bir sorun var yalnız benim.
0: Tabii.
1: Kaleci topu diktikten sonra mı 5 saniyen var yoksa out olduktan hemen sonra mı?
0: Hakem kendi kanaatine göre ne zaman 5 saniyeden geriye saymaya başlayacağına karar verecek.
1: Ve herhalde eliyle işaret yapacak ki o sırada 5 saniyesinin başladığını anlasın kaleci.
0: Tabii bizim maçta hakem arka plandan bir kamera görüntüsü vardı sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve en son düdüğü çalıyor. O büyük ihtimal topu koyduktan sonra başlatacak diye düşünüyorum.
1: Çünkü orada yine istediği vakti geçirir işte topu koyduğu vakit andan itibarense. Alır, sağ tarafa gider mesela soldansa ben sağdan atıyorum der.
0: Ona da inisiyatif kullanıp
1: oradan itibaren şey yapabilir belki.
0: Başlatabilir. O inisiyatif tamamen hakemde. Touch'ta da benzer bir durum var. Touch'ta eğer 5 saniyede atmazsan rakibe geçiyor, rakip kullanıyor. Burada da şu aklıma geldi Hüseyin abiyle dün konuşurken. Mesela Galatasaray'dan örnek vereyim. Jakobs bazen sağ taraftan touch atmaya gidiyor sol bekten sağ tarafa.
1: Evet.
0: Acaba böyle bir de bekliyor, stoperler geliyor
1: falan.
0: Stoperleri çağırıyorlar. Onlar 5-10 saniyeden fazla sürüyor. Artık o zaman öyle touch'lar da olmayabilir ya da çok hızlı şekilde stoperlerin hemen koşup çok hızlı kullanılması gerekebilir. Bu da bence bazı takımları etkileyecektir. Çünkü tacı mesela Göztepe'de çok kullanıyor. Bir hücum silahı olarak kullanıyor. Stoperleri çıkartıyor. Bu tarz takımlar için bir dezavantaj oluşturabilir. Bu kural o aklıma geldi. Dünya Kupası'nda da dikkat edeceğiz. Normalde var ikinci sarı kartlara karışmıyor ama karışacak. Burada da açık, net ve bariz yanlış olması şartı aranacak. Ve aynı zamanda çok yanlış bir korner kararına da VAR müdahale edecek. Burada temel kriter siyah beyaz bir şey olması.

0: kimden çıktığı tam belli değilse ona karışmayacak var.
1: Kornerciler yaşadı.
0: Kornerciler yok. Korner zaten korner abi.
1: Ama bazen korner outlar şey kornerler out veriliyor bazen.
0: Tamam pardon.
1: Korner out verildiği zaman benim çok baş ağrısı yaşadığım oldu. Tamam. Bunu nasıl out verirsin diye.
0: Tamam doğru. Yanlış oyuncu ve takıma gösterilen karta var. Her halükarda müdahale edecek denmiş. Eğer bu da güzel şimdi okuyacağım kural. Bir oyuncu kaleci hariç sağ içinden bir oyuncu sahada tedavi görürse ayağa kalktığında dışarı çıkıp en az bir dakika dışarıda bekleyecek. Ve kaç dakika geçerse geçsin oyun durduktan sonra oyuna girebilecek. Normalde hakem gel yapardı oyun devam ederken. Evet. Şimdi
1: o yok.
0: Oyunun durması beklenecek. Yalnız burada da şöyle bir...
1: Tedavi olacak değil mi? Yani sahaya şey girecek.
0: Girmesi lazım.
1: Anladım.
0: Girdikten sonra çıkman lazım. Ve en az bir dakikada kenarda bekleyeceksin çıktıktan sonra.
1: Ama orada şu da çok oluyor Mert. Mesela yerdesin, hakem geliyor. Tedavi lazım mı diyor. Ay dur bakayım. Şöyle böyle falan. Hadi çabuk söyle diyor. Tamam tedavi lazım değil diyor. Tamam kalk o zaman diyor. Gene bir 30 saniye kazanıyor orada ne olursa olsun.
0: Evet. Yani, o da var. Net. Onda da yapacak bir şey yok şu anki kurallara göre. Burada şöyle bir istisna var bu kuralda. Oyuncu eğer sarı veya kırmızı karta neden olan bir faule maruz kaldıysa, yani rakibi
1: gerçekten
0: kart gördüyse, gerçekten ciddi kafa sakatlığı yaşadıysa, çarpışmadan dolayı iki oyuncu birden tedavi görüyorsa, sağ dışına çıkmadan oyuna devam edebilecekler.
1: Tamam.
0: Böyle bir istisnası var. Buna da maçlarda dikkat edebilirsiniz. Yine değişen bir kural, oyunun hatalı başlaması sonrasında, mesela top durmadan oyun başlatılıyor ya bazen.
1: Evet.
0: Eğer top rakibe gidiyorsa avantaja bırakacak hakem. Oyun devam edecek. Ama top kendi takım arkadaşına gidip bir avantaj sağlıyorsan da geriye tekrar götürülecek top. Yeniden atış kullanılacak.
1: Hatanın cezasını çekeceksin ya top rakibe giderse.
0: Aynen öyle.
1: Bunu yapmanın.
0: Ama burada da şu aklıma geldi. Normalde top hareketliyken kullanıldığında hakem zaten hemen düdüğü çalıyor kime gittiğine bakmadan. Burada o zaman dedim Hüseyin abi biraz herhalde bekletip sonra rakibe gittiyse devam ettirecek. Ama kendi arkadaşına gittiyse de orada tekrar atışı kullandıracak. Bir başka kural bu Benfica Real Madrid maçında Prestiani elini işte formayı ağzına götürüp galiba ırkçı bir şey söylemiş.
1: Benficalı,
0: ondan sonra bir kural çıkmıştı. Oyuncu ağzını forması eli koluyla kapatıp rakibi taciz eder. Bu da bir çatışmaya neden olursa oyuncu kırmızı kartla cezalandırılacak.
1: Yalnız bu ilginç bir şey. Mert niye biliyor musun? Gerçi rakibi değil ama kendi takım arkadaşının yanında teknik direktör, hoca, işte oyuncu kameraların ağzını okumaması için orada birbirlerine kötü söz söylemiyorlar ki. Ama nonstop ağız kapatarak konuşma oluyor. O esnada bir yabancı yani rakip oyuncu gelse vay efendim bana ne desin yapsa ne olacak? Çünkü çok kapatıyorlar. Çok gördük bunu. Bu az buz yapılan bir şey değil. Çok yapılan bir şey.
0: Yani kural dediği gibi işte çatışmaya neden olursa sen de diyorsun ki burada bir şey yokken bile ya ne dedi diye rol yaparsa mesela bir oyuncu çatışma ortaya çıkacak ve hakem forma kapalı olduğu için.
1: Bakacak vardan hakikaten ağzı kapalı.
0: Evet. Dikkat edecek o zaman oyuncular böyle şeylere.
1: Kapatmayacak. Kameralara ya. Yakalanacak ne diyorsa.
0: Açık söyleyecek ya da söylemeyecek yani.
1: Ben de kameraya yani onu anlamıyorum kapatma ağız kapatma olayını.
0: Ağız kapatarak normal şekilde konuşan oyuncular da kart görmeyecekler. Hani normal bazen oluyor iki oyuncu da kapatıyor. Ama bir çatışma olması lazım burada oyuncunun kırmızı kart görmesi için. İki devrenin de ortasında üçer dakikalık sıvı ihtiyacını giderme molası.
1: Ya bunu hiç sevmiyorum.
0: Bu biraz
1: işte.
0: Amerikan var işte o reklam muhabbeti.
1: Ya yayıncı kuruluş Amerika'da şey yapmışlar. O üç dakikalık su molasında
0: röportaj
1: izni istemiş. Devre arasında röportaj izni istemiş. Yani
0: o daha belli değilmiş Hüseyin abinin aktardığına göre. Bu top toplayıcı çocuk konusu biliyorsun artık Avrupa'da top toplayıcı çocuktan ki hala devam ediyorlardı orada kukalar koyup onun üstüne topları koyup oyuncular direkt kendi oradan alıyorlar. Kendileri alıyor. Top toplayıcı çocuk direkt
1: çocuğun amacı
0: vermiyor.
1: Şeye koymak.
0: Oraya koymak. Dünya Kupası'nda da bu kural geçerli olacak. Şöyle bir farklılık olacak sadece. Orada da kaleciler için her iki kale arkasında sadece kaleciye top veren iki top toplayıcı çocuk olacak. Onlar direkt top toplayıcı çocuktan alacaklar ama sağ içindeki oyuncudan hepsi kenardan kendileri alacaklar. Bu da yeni düzenlemelerden biri Dünya Kupası için.
1: Şey çok iyi, takımını sağdan çekmeye çalışan yetkili kırmızı kart görecek.
0: Evet, bu da en son Fas,
1: evet, Senegal
0: maçında oldu. Onun üzerine alınmış bir önlem. Ve bu karara uyup sağdan çıkan veya hakemi protest ederek sahayı terk eden oyuncu da kırmızı kart görecek ceza olarak burada. Yani sıkıyorsa çıkın diyor burada FIFA.
1: Onun yerine Ivan Bebek, Fenerbahçe'den Ivan Bebek'e yaptığını yapsınlar. Göz göre görüp protesto etsinler, kırmızı kart görüp çıksınlar. Bu mu yani hakikaten? Çok garip yani.
0: Bütün hakemler kamera taşıyacak. Çipli top teknolojisi kullanılacak. Dünya Kupası'nda sadece offside'ı belirleme konusunda yardımcı olmayacak. Birçok istatistik ve el temaslarını da bu çipli top sayesinde tespit edebilecek bu teknoloji. Teknolojik detaylar var.
1: Bir tane güzel bir değişiklik var yalnız.
0: Onu atladım da sen istiyorsan oku.
1: Yeni bir uygulama IFAB tarafından açıklanmış. Korner atışlarında
0: ya da serbest vuruşlarda.
1: Ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce ceza sahası içerisinde hücum oyuncusu bir faule maruz kalırsa top daha oyuna girmemişti kuralı yok. Hakem bakacak ve bu oyuncu engellendi diye penaltı verilebilecek. Bunun da amacı top oyuna girmeden önceki o hakemlerin kabus olduğu, yani hakemlere kabus olan o itiş kakışları ve tutmaları, pozisyon almalarındaki avantajı engellemeye çalışmak. Burada bu da kornerlerde, duran toplarda daha fazla gol olabilir anlamına geliyor bence.
0: Bir araya gireyim ama Genco abi, senin dediğinin tersi galiba burada. Hücum oyuncusunun faul yaptığı pozisyonlarda ve sonrasında gol olan pozisyonlarda var burada devreye.
1: Ama tam girelim. Tersi de olur o zaman. Olmaz mı? Yani anladım ama tam tersinde olması lazım o zaman. Çünkü benim dediğim kuralın bence daha çok ihtiyacı var. Top oyuna girmeden önceki hücum ve savunma oyuncularının yer kapmak için yaptığı mücadele çok can sıkıcı bir mücadele.
0: Ama şu an anladım bunun tersi ama senin dediğin bence yok.
1: Penaltı verilmez ama.
0: Verilmez hala. Ona var karışmıyor yani.
1: O zaman ben çok güzel bir kural yarattım şu anda.
0: Tamam, olabilir. Bununla ilgili bir lobi çalışması yapabilirsin. Yapalım. Olabilir.
1: Ya bu mantıksız gelmedi mi? Mantıklı gelmedi mi?
0: Evet, bu da olabilir. Yani buna yapıyorsan o da belki olabilir. Yani şimdi mantıklı mantıksız bilmiyorum ama.
1: Bak, bunların amacı oyunu daha hızlandırmak, golü sağlamak, durmaları engellemek değil mi? Yani pozisyon alırken hakemin de bir tane gözü var Mert. Orada 3-4 tane hücum oyuncusunu, 6 tane savunma oyuncusunu böyle birbirlerini tuta tuta pozisyon almasın diye bir hal alıyor yani.
0: Hı hı. Evet, bilmiyorum, belki konuşulabilir.
1: O zaman sen doğrusunu bir daha söyle, kafa karışmasın.
0: Tamam, şöyle. Korner atışları ve serbest vuruşlarda eğer hücum oyuncusu top oyuna girmeden ceza sahası içinde faul yapmış ve sonrasında gelen top gol olmuşsa, VAR faule maruz kalan oyuncunun gol öncesi bu faulden etkilenip etkilenmediğine bakacak ve duruma göre müdahale ederek hakeme ihlali gösterebilecek. Şimdiye kadar yapılan uygulamada top oyuna girmeden müdahale olmuyordu, VAR karışamıyordu diyor. Şöyle canlandırın gözünüzde. Orta yapıldı. A ve B oyuncusu.
1: Yok ama şöyle, orta tam yapılmadan önce.
0: Yapılmadan önce mücadele var. A hücum oyuncusu, B savunma oyuncusu.
1: Ben seni savurdum attım.
0: Evet.
1: Tam da o sırada top orta yapıldı. Ben seni savurdum attım.
0: Gol attın bir de.
1: Ve top da bana geldi şansa. Sen yerdesin. Sen kalkana kadar ben bomboş kafayı vurdum. Gol oldu. VAR diyecek ki hocam, Genco bu gol atmadan önce Mert'i tutup fırlattı. Tam korner atışından önce ve pozisyon avantajı elde etti. Gel buna bir bak diyecek.
0: Aynen öyle, ama alakasız bir yerde net faul varsa ve golü etkilemeyen bir faul ise orada var, devreye girmeyecek. Burada gol pozisyonunun aktif alanı içinde olması lazım o tespit edilen faulünde.
1: Evet, çünkü bazen
0: hani alakasız
1: bu kural, aynen öyle, bu kural olmadan önce arka direkteki bir ben ona yetişirdim falan diye itirazlar ediyor saçma sapan.
0: Onu da söyleyeyim yani, öyle

0: bir nüans var. Forma numaraları da sadece 1'den 26'ya kadar olacak.
1: Değişmeyecek.
0: 26 üzeri olmayacak. Zaten forma numaralarıyla birlikte bu arada FIFA'nın sitesinde şeyler açıklandı. Bizim milli takımında 1'den 26'ya kadar şu anda forma numaraları da belli. Merak eden onlara da bakabilir. Şimdi birkaç mesaj okuyayım bu konuyla ilgili. Çünkü çok mesaj da geldi. Mesela Yusuf Yel, o da offside kuralında var mı değişiklik demiş. Yok. Şu ana kadar okumadım offside ile ilgili bir değişiklik. O Arsene Wenger'in önerdiği kural şu anda Kanada Premier Ligi'nde
1: evet.
0: devam ediyor, test ediliyor. Ondan sonra şimdi bir altyazı geçti.
1: TFF Yönetim Kurulu Kayserispor'un liglerin tescil kararını yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. Tekrar edeyim. TFF Yönetim Kurulu Kayserispor'un liglerin tescil kararını yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.
0: Evet, bu da zaten beklenen bir durum. Kayseri'nin buradaki başvurularının pek karşılığı olmayacak gibi duruyordu.
1: Bu arada bir son dakika haberi daha var. Tam kurallara girmiştik. Kabral geldi. Trabzonspor'un
0: evet, transferi. Bek oyuncusu. Hı hı. Kabral, biz de sabah konuştuk. Adam bir önceki sene Alman 3. ligindeyken bu sezon Portekiz Ligi, devre arası Benfica ve şimdi de Trabzonspor, çok hızlı bir yükseliş oldu onun içinde.
1: Bir şeyler yapmış yani adam oynadığı esnada.
0: Tabii şu 6 ay. Batuhan Ergüven, o da bence kalecilerin toplayıcıları kendi takımından olmalı demiş. Ama niye?
1: Kendi kalecilerin toplayıcıları mı?
0: Top toplayıcı. Kale arkasında onlara özel iki top toplayıcı olacak. Kendi takımından olmalı demiş ama öyle olursa atmaz.
1: Vakit geçirir
0: vakit
1: tabii.
0: Geçirir.
1: Rakibin olsa belki bir nebze. Ama o da atmaz öndeyse.
0: Tabii,
1: o da senin takımın öndeyse tabii, önde tabii.
0: Tarafsız olması lazım. Zaten öyle olacak. Bakıyorum. Seattle'dan dinleyicimiz sanıyorum. Seattle sorar diye sormuş. Ya 10 dakika oyun durmazsa demiş az önceki kuralla ilgili. 10 dakika boyunca oyuncu giremez. Yani kural gayet açık. İster 10, ister 20, ister 25.
1: Aynen öyle kural.
0: Ya şöyle, onun bir üst limiti yok yani.
1: Zaten öyle bir şey zaman. Olduğu zaman şu da var. Eksik olan takıma geçtiğinde top dışarı atar ki eksikliği şey olsun. Onu yaparlar yani.
0: Mesela o da bir.
1: Bir opsiyon.
0: Kesinlikle.
1: Hani hatırla Enes Portekiz maçında faule maruz kaldığını o kadar inanıyordu ki aldığı darbeden dolayı topu dışarı at dedi. Hı hı. Ya o inanılmaz karizmatik bir andı bence o. Topu dışarı at dedi. Melih Demiral falan ya da Çağlar'dı. Baktı taççılıksını atayım mı diye, at dışarı dedi. Bu penaltı dedi. Topu dışarı at, takımın üzerindeki baskı da arttı acayip. Hı hı. Yani hemen VAR çağırdı hakikaten, bu adamlar topu dışarı attı. Biz bunu vermezsek olmaz gibilerinden. Hadi o da bir alternatif yani.
0: Tabii olabilir.
1: Mesela Irak Brezilya ile oynuyor diyelim. Şimdi bilmiyorum grupları da. Irak 10 kişi oynuyor. Adam değiştirdi 85. dakikada. Top Irak'a geldi. Topu gelişine orta sahaya vurmaz da taca doğru vurur ki 11. adamı geri gelsin hemen.
0: Aynen. Bir dakika geçtikten sonra onu yapabilirler. Doğru. 14.37 bir araya daha gidelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.38 saatlerimiz, dinleyicimiz Ogün Bey mesela ligde Abdülkerim 42 numaralı formayı giyemeyecek mi demiş. Hayır, Dünya Kupası'na özel bir kural, 26 kişilik kadrolar açıklanıyor. O yüzden 26'ya kadar genel bir kural değişikliği yok forma numarası konusunda, merak etme.
1: Ve Dünya Kupası boyunca kim hangi numarayı giydiyse onunla devam ediyor ki, çünkü hakemler kimseyi tanıyamaz. Ya bir maçta 3 numara giyen, bir maçta 5 numara giyen olduğu takdirde cezalı duruma düşme olayı, yani bunları takip çok zorlaşır kartlarda. O yüzden hani mesela gördüm ben, 10 numaramız kimdi? Hakan Çağlanoğlu.
0: 8 Arda.
1: 6 Orkun. Yani bunlar turnuva sonuna kadar bunları giyecek.
0: Aynen öyle. Kazım Akdeniz, ikinci sarı karttaki bariz kart nasıl yorumlanacak peki demiş. Direkt kırmızı kart bariz ve genel olarak yoruma kapalı olduğu için anlaşılabilir ama ikinci sarı kart biraz baş ağrıtacak.
1: Şöyle, o da siyahla beyaz gibi. Şimdi bak, sesli düşünüyorum, hemen aklıma şu geldi. Mesela işte tutup çekti gibi gösterdi kendini. Hani böyle ikili mücadeleler olur ya, işte tuttu çekti gibi gösterdi. Mesela kendini yere bıraktı falan. Yani bunun gibi çok bariz ama. Hani orada bir hamle var mı, yok mu gibilerinden. Bazen çünkü ikinci sarı kartlarda ya bu nasıl sarı kart dediğim pozisyonlar çıkıyor. Hakemin süzemediği ve VAR'ın da kural gereği karışmadığı. Onun çok en neti. Ya biraz baş ağrıtmaya açık ama tahmin ediyorum ki çok fazla ikinci sarıdan devreye anormal bir hata yoksa devreye girmez gibi geliyor.
0: Vallahi kırmızı kart konusunda bir standart oturtana kadar, ki bence hala tam olarak oturmadı.
1: Evet.
0: Zaman geçti. Sarı kart için de sonuçta yeni bir uygulama. Bunda da bir kafa karışıklığı bence en başta olacaktır. Bazıları belki çok kolay ikinci sarı kart çıkaracak. Bazıları çıkarması gerekene var, uyarmayacak.
1: Doğru.
0: Orada bir kafa karışıklığı olur bence bir süre adapte olana kadar diye düşünüyorum. Benim yorumum bu.
1: Sonuçta yeni bir şey. Çünkü sarı kart hakikaten, Mert, senin de söylediğin gibi az önce, hakemin yönetim standardı değişebilir. Yani mesela bir maçın sertlik derecesine bakar, 10. dakikada bu maç çığırından çıkacak der, tak tak tak her şeyi gösterir. Ama mesela bir tanesine de der ki, yani 25 dakikada bir böyle bir sert bir foul oluyor, uyarıyla geçiştirebilir mesela. Hani bir önceki maça baktığında adam ona 3 kere sarı kart göstermiş ama bunda göstermeyebilir. İşte o değil de, yani yorum olarak değil ama işte giderken çekti mi, takıldı mı, belki de takılmadı falan gibilerinden çok bariz olanlara devreye girer. Yoksa hakikaten işin içinden çok zor çıkılır.
0: Bir başka mesaj da şuydu. Murat Ediz İzmir'den yazmış. Yeni kurallardan sonra hakemlerin işleri çoğalıyor. Elle sayma, takip falan. Zam isteyebilirler demiş.
1: Vallahi bizde nasıl olacak bilmiyorum. Bizde giderek ya işte yoruma açık şeyler arttıkça
0: tartışmanın boyutu da artıyor.
1: Aynen öyle, tam öyle.
0: Bir başka mesaj, o da enteresan. Uğur Topuz. Kaleci değişikliklerinde de bu bir dakika kuralı uygulanacak mı acaba demiş. Hani kaleci 10 saniye içinde çıkmazsa bir dakika kaleci girmeyecek mi? Herhalde kaleciler için geçerli İstisnadır, değildir.
1: Evet.
0: O yazmıyor ama Hüseyin abi dinliyorsa, ki dinliyor, yazabilir. Öyle bir şey olmaz kaleciler konusunda. Zaten kalecilerin değişikliği konusu da sakatlık üzerinden oluyor. Başka
1: doğru,
0: türlü
1: doğru
0: bir şey de olmuyor. Oyun kaleciler için durduğu için olmaz. Öyle bir şey olmaz.
1: Zaten bu arada kaleci sakatlığı da oyuncu sakatlığının aksine, yani tek başına sırf bir sakatlıktan dolayı 2-3 dakika, 4 dakika ilave süre ediliyor. Şeyde edilmiyor. Oyuncu da hep 30 saniye ediliyor ya, bilemedin acayip uzunsa 1-2 ya. Çok istisnai bir durum yoksa. O yüzden kalecide kaleci değişikliği, zaten orada vakit çalamıyorsun yani.
0: Aynen.
1: Ben ama şeyin gelmesini isterdim Mert. Sırf Dünya Kupalarına özel olsa bile vakit geçiren takımın cezalandırılması. Nasıl? Maçın sonunda 9 dakika, 10 dakika, 12 dakika görüyorduk değil mi? İlk Rusya'da gördük bunu.
0: Rusya'da mı, 2022'de mi gördük? Ben 2018'de mi gördük?
1: Ben Rusya'da hatırlıyorum.
0: Olabilir, bilmem. Ben.
1: Hangisiyse birinde gördük en nihayetinde. Evet.
0: Bizde de bir süre uygulandı hatta, sonra...
1: Ya liglerde uygulandı. Premier Lig en son vazgeçen oldu. Tamam, liglerde uygulanmasın. Bak liglerde uygulanmasın. Liglerde çünkü hakikaten 34 hafta, 38 hafta neyse maç var. Ona tam her birini harfiyen saniye saniye eklemek zorunda değilsin ama Dünya Kupası başka bir şey. Ya ikinci tur, 3 tane maç yapıyorsun, eleme turuna geçiyorsun direkt. Ülkeni temsil ediyorsun. Güçlü ve güçsüz arasında inanılmaz bir oyun anlayış, oyun oynama ve oynatmama farkı oluyor. Bunu cezalandırırsın çünkü oyunu oynatmak istemeyen, vakit geçirmek isteyen takım bunu başarıyor. Ya işte yaşı tutanlar hatırlar. Danimarka'nın 88 Avrupa Şampiyonası'nı
0: 92
1: kazanması. Kaleci Schmeichel her topu eliyle alıyordu. Kaleciye geri pas yasaklandı. Yani bu da Dünya Kupası'nda o vakit geçirme olayını hakikaten yani liglerde uygulanmasın ama FIFA desin ki hakemlerine arkadaş mesela Suudi Arabistan Arjantin, Suudi Arabistan 2-1 önde. Deli gibi vakit geçiriyorlar. Haklılar çünkü her oyuna top oyuna girdiğinde Messi geliyor ondan sonra işte o Di Maria geliyor gelen geliyor. Vakit geçiriyorlar yere yatıyor kramp giriyor son 10 dakika herkes yere yatıyor. Ekleyeceksin abi onu. 15 dakika gerekirse ekleyeceksin. Ya Dünya Kupası'nda bence bu olmalıydı. Bana bu çok keyif veriyordu ve adaletli geliyordu.
0: Bana da adaletli geliyor ama şimdi sesi düşününce 3 dakika ilk yarıdan bir su molası kafadan. İkinci yarı 3-6 dakika zaten kafadan oyun duruyor, maç uzuyor. Şimdi sen bir de normalden daha fazla uzatma dakikası verirsen maçın yine bitiş süresi bayağı gecikmiş olacak. Bu da çok bence istedikleri bir şey değil. Zaten o yüzden bu kadar zaman geçirmeyle ilgili kuralları sertleştiriyorlar ki maç içinde biz ekstra uzatma vermeyelim diye düşünüyorum. Çünkü bir de o 3'er dakikalık şeyleri düşünsene Genco abi. Ya 6 dakika kafadan veriyor.
1: Diye bir şey de var. Şimdi Amerika'da bazı yerler çok sıcak. Ya bazı yerler gerçekten çok sıcak. Onu da düşünmek lazım ama ya öbür türlü de işte yani gerçekten güçlü ve güçsüz arasında oynanan maçta güçsüz takım öndeyse yani 75'ten itibaren 80'den itibaren oyunun oynanmaması beni çok çıldırtıyor. Hakikaten çok çok adaletsiz geliyor bana.
0: Şimdi orada mesela touch'larda onu yapamayacaklar zaten. Kafadan 5 saniye kuralı olduğu için touch mesela direkt rakibe geçecek. Çünkü touch'ı da çok oyalayanlar oluyor ya.
1: Evet, out'ta da öyle.
0: Out'ta da yapamayacak ama akan oyundaki serbest vuruşta yani saha içindeki serbest vuruş.
1: Mesela out hakikaten önemli. Bak out'ta ben ya iddia oynadığımdan biliyorum. Saniyeleri sayıyorum. Benim takım gol peşindeyse bir out alıyor Mert. 40 saniyede atıyor. 44 saniyede atıyor. Var ya 40 saniyede ortalama vakit geçirmek isteyen kaleci 40 saniye çok rahat yakalıyor. Her birinde hakem hadi vakit tutuyorum. Hadi 4 tane out oluyor. 40 saniyeden 3 dakika geçiriyorsun.
0: Evet az o dışarı öyle. Kornerlerde de bu yapılıyor ama kornerlerde bununla ilgili bir şu an şey yok. En iyi örnek işte Şampiyonlar Ligi finalinde Zibert'in Saka'nın korner kullanımını çok geciktirmesi evet. Sebebiyle o ilk yarıyı bitirdi ama başka bir ceza uygulama orada yapamıyor. Yani korneri 5 saniyede kullanmadın top Paris Saint Germain'e geçsin
1: penaltı.
0: Diye bir şey. Penaltı falan. Öyle
1: üç
0: bir
1: korner
0: şey.
1: Bir penaltı.
0: Yok tabii. Orada da ancak uyarı yapabilir ve tekrarlarsa da sarı kart gösterebilir. Tabii ki o yetki hakemlerin inisiyatifinde onu da söyleyeyim. Ekstra giden 3 oyuncunun forma numaraları ne olacak demiş Washington DC'den Hakan Bey. Bir numaraları olmayacak onların. Onlar sadece bir önlem olarak gidiyorlar. Eğer mevcut kadrodan...
1: Kadroda yoklar şu anda onlar zaten.
0: Evet yoklar. Biri sakatlanırsa ancak kadroya dahil edecekler ve o sakatlanan oyuncusun numarasını alacaklar.
1: Evet bana da öyle geliyor.
0: Direkt olarak başka bir ihtimal yok orada. Evet Dünya Kupası yaklaşıyor. Genco abinin geri sayımı da. Şu anda ekranlarda 8 gün.
1: Bakıyorum 8 gün kalmış uçağıma.
0: 8 gün. Yani bugün günlerden çarşamba, gelecek hafta perşembe
1: evet.
0: Günü sana veda ediyoruz.
1: Şeyi merak ediyorum. Pilot arkadaşım var iki tane sordum. İzlersin dedi. Ben uçarken Meksika-Güney Afrika maçı saat 10'da başlayacak.
0: Ha ilk maç.
1: Onu izleyebilir miyim diye sordum. Şimdi uçağın modeli de belli ya şimdiden değişmez. Zaten Amerika'ya da Cessna ile uçacak halin yok yani. Dolayısıyla izleyebilirsin
0: internet,
1: dediler. Yani büyük bir ihtimalle. Yo.
0: Direkt nasıl?
1: Uçak Entertainment sisteminde yayınlanabiliyormuş.
0: Ben şey yapmamıştım, öyle düşünmemiştim ama güzel öyleyse.
1: İki saat daha azalacak yolculuk.

0: Yürümüyor musun bu
1: Hem
0: koridorda?
1: de nasıl yürüyorum? O zaman da şüphe çekiyorsun. Ben çünkü 25 dakikada bir ayağa kalkıyorum. Sağ koridordan sol koridora, sol koridordan sağ koridora.
0: Evet, herkes yapmıyor mu canım? Niye sen şüphe çekiyorsun?
1: Ya çünkü ben
0: herkes yapıyor. Ben de yapıyorum kısa yolculuklarda bile.
1: İki kere falan ya görüyorsun ya görmüyorsun. O da herkes değil. Yani yürüyen ben kafadan 7-8 kere kalkıyorum.
0: Ben iyisini yapıyorsun bence.
1: Ya tabii canım. Çok orada ağrıyor. Her yerim ağrıyor.
0: Ben de biliyorsun volta atmayı bu şirkette de evet. Çok seviyorum. Uçaklarda
1: ben de öyle.
0: O kadar uzun uçsam ben de senin gibi olurdum. Bir başka mesaj. Güneşin yoğun olduğu saatlerde televizyondan maç izleme gerçekten çok zor. Futbolcular çimden dolayı parlıyor. Umarım öyle olmaz demiş. Bilemiyoruz bakalım neyle karşılaşacağız.
1: Artık renk ayarını yaparlar herhalde yönetmenler.
0: Yani Hüseyin abi de şeyi gönderdi. Bu Dünya Kupası da 104 maç işte 104 maçın Türkiye saatiyle dağılımını göndermiş. En çok saat 22'de maç varmış Türkiye
1: evet,
0: saatiyle.
1: Evet, çok adil olmayan bir durum var. Bizim maçlarımızın hepsi sabahın 5'inde 6'sında. Almanya'nın maçları muhteşem. Sanki Almanya'da oynanıyor maçlar.
0: En erken maç saati 19. 5 maç var saat 19'da Türkiye saatiyle başlayacak.
1: Evet, 3'ü de Almanya'dır.
0: 20'de 8 maç var. Mesela 21'de 1 maç var. 22'de 19 maç var. İşte en çok maçın olduğu saat 22. 23'te 10 maç var. Saat 4'te 11 karşılaşma. 4.30'da falan böyle liste uzuyor gidiyor. Bizim maçlarımız 5'te 6'da 7'de.
1: Evet.
0: Grup aşamasında. Bu açıdan tabii çok şanssız bir fikstürümüz var.
1: Bence de. Almanya'yı gördükten sonra bu ne dedim.
0: Aynen öyle. Ama hani akşam maçlarında bir kısmını bizim milli takımımız olmasa da rahatlıkla izleyebileceğiz. Ama çoğu maçı da kaçıracağız. Yani 5'te sabah 8 maç var. Gece 1'de 9 maç var.
1: Ben
0: gece 3'te 7 maç var.
1: Türkiye'de
0: 2'de 6
1: olsa,
0: maç var.
1: Türkiye'de olsaydım ben izlerdim. Ben kaçırmam.
0: Kaçırmazsın.
1: Ya çok kötü bir maçsa yani atıyorum Cape Verde, Curaçao falan oynuyorsa onu izlemem tabii. Gerçi onlar da çok zevkli oluyor ya. Bilinmeyen takımlar da zevkli oluyor. Bilmiyorum.
0: Sana zevkli değil de bilmiyorum.
1: Ben seviyorum.
0: Hüseyin abi de iyi tarafından bak diyor. Bizim orada maçlarımız akşam. Hani güneş,
1: ha, evet,
0: güneşin
1: evet.
0: Alnı falan değil mantıken diye.
1: Ya zaten ben söyleyeyim. 3 sene önce tam bu dönemde San Francisco'ya gittim. Akşam bildiğin kışlık kabanla geziyorsun. O kadar soğuk. San Francisco şey değil yani. Öyle sıcak bir yer değil. Hatta Hüseyin sana da söyleyeyim. Bizim San Francisco'daki maçımız akşam 8 falansa bildiğin Amerika saatiyle kışlık montal. Yani gerçekten kışlık. Türkiye'de böyle Kasım'da Aralık'ta giydiğin montal o kadar soğuk oluyor. Ben arkadaşım söylemişti. Ben şaka yapıyor zannettim. Sonra yaklaştıkça geliş tarihim bak gelince o şaka değil. Öyle böyle değil hastalanırsın. Çünkü onların tam bir tipik Amerikan evi. Ön ve arka bahçesi var. İşte kamelyaları var. Hı hı. Kamelyada oturuyoruz. Mont getir o yüzden dedi. Ondan sonra getirdim. Hakikaten en kalını getirdim. Yani bir gece o montun üzerine battaniyeyle oturduğumu biliyorum. Ve bayağı San Francisco'daydım yani. Dedim ki bunda nasıl bir yaz bu ya dedim. Haziran'ın 20'sinde ben ömrümde böyle bir şey görmedim dedim. İşte burası böyle dedi.
0: Vallahi o zaman dediğin gibi önlemini alsın herkes giden. Şu an TRT Spor'da canlı yayında İbrahim Kırkayak var. O da Amerika'da milli takımla birlikte. Şu an gerçi milli takımın kamp yaptığı otelin yakınında mı acaba ya da bilmiyorum. Daha böyle şehir merkezi bir yerde. O da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Milli takımı tabii yakından takip eden isimler var. Onlardan
1: Amerika'da
0: da bilgileri alacağız tabii ki bu dönemde.
1: Sabah 8 galiba Amerika'da şu anda.
0: Sabah 8 mi? O nerede şu an mesela?
1: Miami'de.
0: Ha Miami'ye mi? Miami'de söyleyecek aynen. Direkt zaten arkada okyanus mu diyeceğiz? Okyanus değil mi arkada?
1: Valla Miami'de o kadar çok şey var ki büyük kanallar manallar da var. Onlardan yani okyanusa çıkan şeylerden biri olabilir. Ben Miami'ye gittim. Şeyden çok korkuyordum. Ya hiç sevmediğim bir hayvan. Yani hiç öyle şey değilimdir ama timsah sevilecek gibi bir şey değil.
0: Ben çok severim halbuki.
1: Yani hani şey bile istemedim kazara. Ay bir tane keşke görsem falan bile istemedim. Yani böyle prehistorik, çağ dışı aklında sadece öldürmek ve yemek olan bir hayvan ve
0: predator.
1: O kadar çok

0: kanalda gezdik ki Miami'de. Yani non-stop bakıyorum. Bir de şey diyorlar. Her kanalda olmuyor. Rahat ol falan diyorlar. Ben böyle şey hasta gibi sağa sol sağa sol bakıp bakıp duruyordum yani.
1: Ben İngiltere'ye gittiğimde kürdanın eksikliğini yaşamıştım. İngiltere'den Erkan konudan bağımsız ama onu aklıma getirdi. Çekirdek götürmeyi unutma demiş. Çekirdeksiz maç olmaz diyor. Böyle bize şey özgü bir şey götürecek misin?
0: Çekirdek götüreceğim. Arkadaşım istedi. Orada oturan arkadaşım istedi. Aynen.
1: Denk gelmiş.
0: Sadece Meksika marketlerinde çekirdek oluyormuş. O da bizimkisi kadar güzel değilmiş. Hmm. Çekirdek götüreceğim buradan. Bayağı götüreceğim hem de.
1: Güzel.
0: Maça değil ama arkadaşım çıtlasın diye.
1: Güzel ama denk geldi. Evet, evet. Dinleyicimizin sorusuyla birlikte. Evet Genco abi, bugünlük de o zaman yavaştan programın sonuna geldik. Amili takımı çok konuşamadık ama Dünya Kupası üzerinden bir sohbet oldu. Milli takımla ilgili zaten bugün öyle çok sıcak bir gündemimiz yoktu. Amerika'ya vardılar. Amerika'da da karşılandılar. Şimdi artık antrenmanlar olacak. Ve pazar gecesi de Venezuela maçıyla birlikte artık hazırlıklarımız da maç bazında bitmiş olacak. Biz de bugünlük programı bitirmiş olalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım et Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
14: Happy Sigorta sunar.
15: Happy Sigorta.
14: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
16: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
17: Merhaba.
16: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
17: Merhabalar, merhabalar abi.
16: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
14: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
16: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
14: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo, radyo, radyo, radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
18: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
13: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
15: Radyo Spor.
13: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
15: Radyo Spor.
13: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
17: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, Ankara, İzmir yollarından özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için 2. köprü geçişlerinde Anadolu Avrupa Önlü Çavuşbaşı Köprü hattı aralıklı alıyor. 1. köprünün de Uzunçayır'dan köprüye yoğunluğu Anadolu Avrupa Önlü'nde var. Aksi yönde ise Menşeköy Köprü hattı kalabalık. Deniz Ulaşımı Tünel ve 3. köprü şimdilik rahat duruyor. Ankara trafiğine baktığımızda ise yollar, özellikle çevre yolları büyük oranda rahat bir görüntüde. İzmir trafiğini incelediğimiz zaman ise Anadolu Caddesi Çiğli yönlü bir yangın var oradaki otluk alanda. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğunun geride epey bir etkili olduğunu görüyoruz. Merkezden gelen akımda buraya dikkatinizi çekebiliriz. Bunun dışında bir de çevre yolu Menemen yönlü. Yıtır'ın dorsesinde bir çıkan başka bir yangın hadisesi nedeniyle Menemen yönlü de o bölge yine çok yoğun durumda. Bunlar tabii özet bilgiler, ayrıntılı veriler. Radyo Trafik Mobil uygulamasında olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
13: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne indi. Şu sıralarda dinleniyorlar diye düşünüyorum Ercan abi. Ne diyorsun?
3: Evet, tabii uzun bir yolculuk. Florida'ya indiler. Artık istirahat halindeler. Venezuela maçını bekliyoruz. Hı hı. Cumartesileri pazara bağlayan gece, artık pazar da diyebiliriz, ilk saatleri gece saat 1'de Türkiye saatiyle Venezuela ile Dünya Kupası öncesinde ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Daha sonra da milli takımımız Arizona'ya geçecek, kamp yaptığı yere, ve orada ilk maçımızın, Avustralya maçının hazırlıklarına başlayacak. Ve hazırlık maçımız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Kanada'da. O maç, yani ilk maçımız, o maç geldiğinde de uçakla Vancouver'a gidecekler, Kanada'nın şehrine, ve burada ilk maçımızı oynayacağız.
2: Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir karar açıkladı. Kayserispor'un bir başvurusu vardı, hatırlayacaksın.
3: Evet.
2: Ligler tescil edilmesin başvurusu. Tahkim Kurulu dedi ki, biz yapılan müzakere neticesinde yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kayserispor diyordu ki, tescil etmeyin ligleri. Tahkim Kurulu da hayır, böyle bir şey söz konusu değil dedi.
3: Evet, futbol ceza yönetmeliğine göre en yüksek merci Tahkim Kurulu. Final merci.
2: Evet.
3: Böyle bir karar açıklandığı için de şu oluyor. Karar onaylanmış oluyor.
2: Karar onaylanmış oldu dolayısıyla. Milli takımımız indi dedik Florida'yı. Florida'ya inişte de çok güzel görüntüler vardı. Milli takımımız karşılandı. Oradaki gurbetçilerimiz milli takımımızı yalnız bırakmadılar. Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Miami Başkonsolosu Resul Şahinoğlu da milli takımımızı karşıladı. Güzel bir karşılama oldu. Otel girişinde özellikle Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destek verdiler. Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu da yolculuğun iyi geçtiğini ve turnuvaya tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi. Bu karşılanma da zannediyorum bir moral olmuştur oyuncularımız için.
3: Tabii ki vatandaşlarımızın yaşadığı yerler, Vancouver'da öyle, Kanada'da da var bayağı vatandaşımız. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten var. Ya Meksika'da bile vardır ama tabii Amerika ve Kanada kadar yoğun değildir. Onu söyleyeyim. Ama bu Dünya Kupası'nda tribünlerde yalnız olmayacağız. Onu da rahatlıkla vurgulayabiliriz.
2: Şimdi bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kulüplerimizin transfer çalışmaları da devam ediyor. Ama diğer yandan milli heyecanları da yaşıyoruz Ercan abi. Bugün Filenin Sultanları mesela sahne alacak. Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağız.
3: Evet.
2: Milletler Ligi'ndeki ilk maçımız. Ardından Hollanda ile, İtalya ile ve Bulgaristan'la da maç yapacağız. Brezilya'da, Brazilya kentinde mücadeleler oynanacak. Genç bir kadroyla oradayız. Kaptanımız İlkin Aydın.
3: Evet,
2: takıma liderlik edecek.
3: Sen tabii voleybol konusunda bayağı uzman olduğun için karşılıklı şöyle gidebiliriz bu konuda istersen. Neden genç takım tercih edildi? Bunu tabii dinleyiciler merak ediyordur. Onların yerine ben sorayım.
2: Şöyle bir durum söz konusu, tabii bir planlama yapılıyor.
3: Evet.
2: Nedir bu planlama? Her takımın kendi planlaması var, kendine göre bir planlaması var. Şimdi bizim planlamamız nedir? Bizim planlamamız geçmiş yıllarda şöyleydi. Biz her maçı kazanmak için oynuyorduk çünkü dünya sıralamasında ilk onun dışındaydı milli takımımız. Ve dünya sıralamasında ilk onun içinde olmak olimpiyat oyunlarını garanti etmek anlamına geliyordu. Biz son 2 yıl haricinde hep az kadroyla Milletler Ligi'ni oynadık. Bu da oyuncularımız üzerinde gerçekten büyük bir yorgunluk doğmasına neden oldu.
3: Evet.
2: Şimdi biz dünya sıralamasında 3. sıraya kadar geldik. Artık oralardayız. İlk 5 içindeyiz. Ufak tefek puan oynamaları tabii ki oluyor. Ama artık bizim her maçı kazanma zorunluluğumuz yok.
3: Ya biz olimpiyatı garantiledik.
2: Olimpiyatı garantiledik. O yüzden her maçı kazanmak gibi bir zorunluluğumuz olmadığı için de hem federasyonumuz hem de Santarelli dedi ki as oyuncular biraz dinlensinler. Çok yoğun bir kulüp sezonu geçiriyorlar. Milli takım sezonuyla beraber voleybol zaten 12 aya yayılan bir spor. Bu nedenle biz geleceğin de milli takımını oluşturacak gençlere yavaş yavaş yer verelim milli takımımızda. Onları da milli formaya ısıtalım.
3: Evet, güzel.
2: Bu nedenle biz genç oyuncularla ilk haftayı oynayacağız ama ikinci haftada Ankara'da ev sahibiyiz. Yavaş yavaş ne yapacağız? As oyuncuları dahil etmeye başlayacağız bu kadroya. Bazı gençler dışarıda kalacak, bazı as oyuncular dahil olacaklar ve biz yine de bu hafta diyelim ki işte iki yenilgi aldık, örnek veriyorum, ben umarım hepsini kazanırız ama diyelim iki yenilgi aldık, bizi çok fazla etkilemeyecek. Ankara'da 4-4 yapacağımızı düşünüyorum. Sonraki haftada da yine en az bir 3 galibiyet alır. Yine finallerde mücadele ederiz. Ama asıl hedefimiz bizim Milletler Ligi şampiyonluğu değil, Avrupa şampiyonluğu bu sene. Avrupa şampiyonluğu içinde ben 1 numaralı aday olduğumuzu şahsen düşünüyorum. İtalya'yı bu kez geçeceğimiz kanaatindeyim. Çünkü ev sahibiyiz.
3: Birçok ülkede aynı sistemi deniyor herhalde.
2: Evet, deniyor. Gerçekten. Hatta şöyle istersen ben rakiplerimizi de analiz ettim. Birkaç telefonda görüşmesi de yaptım Hollanda'yla ve Bulgaristan'la. Şimdi bizim ilk rakibimiz Dominik Cumhuriyeti. Onlar şöyle hazırlandılar. Brezilya'ya erken gittiler ve maç yapmak yerine Ercan abi yoğun bir antrenman programıyla
3: hazırlandılar
2: ve az kadroyla hazırlandılar. Onların puanlara ihtiyacı var. Aynı zamanda da zaten bir gelenek halinde Dominik Cumhuriyeti hep az kadroyla oynar Milletler Ligi'ni. Bir istisnası 2024'te orada da olimpiyat oyunları vardı. Bu nedenle az takımı dinlendirmişlerdi. Ve geçen sene de iki oyuncuları özel izinle oynamamıştı. Bu sene az kadroyla oynayacaklar bize karşı. Diğer rakibimiz Hollanda. Hollanda istikrarsız sonuçlar aldı son yıllarda ve federasyon dedi ki biz istikrarsız sonuçlardan artık bıktık. Yani bir bakalım, kendi gücümüzü bir görelim. Bu gençleri sürekli denemek bize pek bir fayda sağlamadı. Bu sene az kadroyla oynayalım. Bir istikrarı yakalayalım istediler Avrupa
3: Şampiyonası. Kuvvetli takım Hollanda.
2: Evet, iyi bir takım. Avrupa Şampiyonası da var. Az takım iyice birbirine ısınsın. Avrupa Şampiyonası'nda da ne yapacağımızı en azından Milletler Ligi'nde 3 aşağı 5 yukarı anlayalım. Gücümüzü görelim. Eksiklerimiz varsa tamamlamaya çalışalım. Onlar da az kadrolu oynamak durumundalar. İtalya'ya baktığımızda İtalya'nın da bizim gibi geniş bir kadrosu var. Önemli oyuncularının bazılarını dinlendiriyorlar. Paolo Egonu dinlenecek. Hı-hı. Alessi Orro dinlenecek. Miriam Silla dinlenecek. Sara Farr dinlenecek. Marina Lubian dinlenecek isimlerden biri. Ama bunların yerine de işte Antropova oynayacak. İşte Fersino oynayacak. Genç yetenek Adigwe oynayacak. Smaçörleri zaten tanıdığımız isimler. Onlar oynayacaklar. Yine de güçlü bir kadroyla geldiklerini söyleyelim onların da.
3: İtalya her zaman İtalya'dır. Evet. Öyle diyelim voleybolda.
2: Son rakibimiz de Bulgaristan olacak. Orada da şöyle bir değişim var. Bulgaristan'da da 19 yaş altı dünya şampiyonu olmuş kadronun üzerine bir milli takım inşa etme düşüncesi var. Diyorlar ki bizim evet çok tecrübeli isimlerimiz var. İşte Barakova gibi, Vasileva gibi. Bu isimlerden ama biz artık işte 34-35 yaşına geldiler. Verim alamıyoruz. Bizim dünya şampiyonasında kendini ispat etmiş genç yeteneklerimiz var. Bunlara daha çok şans vermeye başlayalım ve bu oyuncular üzerine kuralım milli takımımız ve geleceğin milli takımını yaratalım. Onlar genç bir takımla oynayacaklar. Küme düşmemeye çalışacaklar. Başlarında da Marcello Abbondanza var. Yine tanıdığımız bir teknik direktör, koç. Son olarak Fenerbahçe'ye çalıştırmıştı. Ondan önce Türk Hava Yolları'nda da görev yapmıştı Abbondanza. O da diyor ki biz yenilebiliriz ama önemli olan bizim için oyun disiplinine maç boyunca sadık kalacak, hücum etmekten korkmayacak, rakipten çekinmeyecek, gerektiğinde risk alabilecek, oyunculardan kurulu genç bir ekiple oynayalım, kaybedersek de kaybedelim ama bu çocuklar tecrübe ve özgüven kazansın. Onların da yaklaşımı bu. Herkesin farklı bir yaklaşımı var. Evet. Bunu söyleyebiliriz.
3: Ya Bulgaristan zaten o eskiler, Avrupa tarihini bilenler hatırlayacaklar, Doğu blokuna dahil, ya Sovyetler Birliği zamanının güçlü takımlarından biri. Hı hı. Ya sporda bayağı iyilerdi. Hı hı. Bunu voleybolda da çok iyi evet. Kadro oluşumları olmuştur.
2: Evet.
3: Tekrar eski günlerine dönebilirler mi? Bu bir yatırım işi. Ve ben Bulgaristan'ın son dönemlerde bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum sporda. Fakat o beklenen yatırımların oluşamadığı kanaatindeyim.
2: İş biraz da tabii özel yatırıma bağlı Ercan abi.
3: Ya özel tabii yatırım derken büyük sponsorluk.
2: Büyük sponsorlar.
3: Onları kastettim. Evet. Yani ligin biraz daha kuvvetli olması. Bu işin temel anahtarlarından biri liglerin iyi olması, kuvvetli olması.
2: Evet, bu da tabii yatırımdan geçiyor. Son yıllarda bu yatırımdan biraz uzak kaldı Bulgaristan. Ve senin dediğin de doğru. Oyuncu yetiştirme konusunda problemler yaşadılar ama o yapılanma şimdi yavaş yavaş sanki meyvesini veriyor gibi. O meyveyi de en iyi şekilde kullanıp yemek istiyor Bulgaristan Federasyonu.
3: Evet, başarı olarak kazanmak istiyor.
2: Başarı kazanmak istiyor. Yani diyor ki bizim gençlerimiz evet belli bir kapasiteleri var, bunu gördük. Biz niye bunu bir an önce A takıma adapte edip oradan yürümüyoruz? Böyle bir stratejileri var. Aslında doğru bir strateji de diyebiliriz. Yani kendilerini de tebrik etmek lazım. Bu oyunculara güven duyduklarını da göstermiş oldular gençlere. Böyle bir yatırıma gittiler. Çünkü zaten as oyunculuğuyla oynadıklarında da çok fazla rakiplerini zorlayabilen bir ekip değildi.
3: Evet.
2: Bulgaristan. O zaman dediler ki bari yani kaybedeceksek gençlerle kaybedelim. Böyle bir yola girdiler. Bugün saat 19'da Dominik Cumhuriyeti mücadelesi Esport ekranlarında olacak. Bunu da söyleyelim ve aramıza gidelim.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki sabahın köründe attığımız gole nasıl sevineceğiz?
3: Gol diyeceksin, nasıl sevineceğim?
2: Sessiz sevinebiliriz.
3: Sessiz sevinme.
2: Evet. Yani komşular rahatsız olmadan, çocuğu uyuyan vardır.
3: Evet tabii.
2: Hastası olan vardır, sessiz.
3: O içten. saatler iyi saatler değil.
2: Evet.
3: Fazla gürültünün
2: gürültülü çıkaracağını... sevinmeyelim.
3: Çünkü çok maç var ilk turlarda. Fakat şu güzel, çeyrek finalde bazı maçlar gece 22, yarı final öyle,
2: evet.
3: Final öyle. Yani en azından sabahın 5'inde bir final maçı olmayacak.
2: Hı hı. Bir dinleyicimiz de demiş ki kadın milli futbol takımımız da Dünya Kupası'na katılabilir. Onlara da başarılar diliyorum.
3: Başarılar
2: demiş.
3: Diyelim, katılsınlar, başarılar onların da olsun. Tabii ki bizim de en büyük dileklerimizden biri bu.
2: Kadın futbolunda da bir ilgi artışı var.
3: Bence ataktayız.
2: Evet, bir hem ilgi arttı hem de takımlarımızın sanki kalitesi de artıyor gibi yavaş yavaş. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynadı. Evet, pek başarılı olamadı ama Şampiyonlar Ligi oynadı
3: sonuçta. Önemli olan bir yerden başlamaktı. Başladık.
2: Yavaş
3: bundan
2: yavaş.
3: Sonra da o başarıya olan inancımız devam ederse neden olmasın? Çünkü Türkiye'de futbola yatırım var.
2: Var.
3: Erkek kadın yatırımlar devam ediyor.
2: Yatırımlar devam ediyor. Bir de tabii işin içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olunca bu rekabet ortamı da sporun gelişmesi için çok önemli Ercan abi.
3: Katılıyorum sana. Bu yüzden de bu yatırımların önemli olan istikrarlı biçimde kadınlar futbolda devam etmesi.
2: Şimdi mesela aklıma ne geldi? Handball Türkiye'de çok önemli bir spordu 80'li yıllarda.
3: Doğru.
2: Tercüman gazetesine baktığınızda tam sayfa handball haberleri verilirdi. Tribünler
3: doğru.
2: Tıklım tıklım olurdu. Handball maçlarında.
3: Bir durgunluk oldu.
2: Sonra bir durgunluk oldu. Ve unutuldu spor Türkiye'de.
3: Evet. Salonda koltuklarında olmadığı spor dalı haline geldi. Uluslararası anlamda da o bahsettiğin yıllarda tarihe meraklı olanlar bakabilirler. Fena değildik.
2: İyiydik, evet.
3: Keşke o durgunluk olmasaydı.
2: Nereden buraya geldim? Şimdi Beşiktaş'ın bir takımı var. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin takımı olmadığı için o rekabet olmadığından dolayı gündeme de gelmiyor. Mesela handball basında.
3: Erkeklerde doğru.
2: Değil mi?
3: Değil mi? Yani yılların şampiyonu Beşiktaş'tır.
2: Evet.
3: O yatırımlar devam etse, tabii burada federasyon mutlaka elinden geleni yapıyordur. Handball için çok zevkli bir spor.
2: Çok keyifli, evet.
3: Bu işte biliyorsun Fransa Ligi'nin yeri ayrıdır. Fransa'nın handball'a bakışı
2: farklıdır.
3: L'Equipe gazetesinde
2: Norveç, Danimarka,
3: Danimarka o ülkeler. L'Equipe gazetesinde dediğin o tercüman zamanında manşetler hala L'Equipe'de atılıyor.
2: Mutlaka atılıyor tabii ki.
3: Spor gazetesinde. Bu sebepten tahmin ediyorum tekrar o günlere geri dönmek için diğer takımların da asırlık çınarların devreye girmesi gerekiyor.
2: O rekabet çok değerli. Çünkü mesela biz plaj voleybolu ligi kurmuştuk Ercan abi. Orada Sayın Başkan Erol Ünal Karabıyık ısrarla büyük takımların girmesini istemişti.
3: Evet.
2: Ya Fenerbahçe'de girsin, Galatasaray'da girsin, Beşiktaş. Ya 3 büyük mutlaka olsun istemişti ki plaj voleybolunda da bir ilgi, alaka olsun ve plaj evet. Voleybolu da gelişsin. Bunu da yapmıştı ama sonrasında tabii yönetim değişince plaj voleybolu çok o lig olmaktan çıktı. Başka bir noktaya evrildi, değişti. Ama bu çok önemli. Yani üç büyüklerin bir spor dalında olması ve rekabet halinde o ligi bitirmeleri çok önemli. Kadınlarda bunu görüyoruz mesela. Rekabet var.
3: Var. Şimdi... Yani plaj voleybolunun dışında futsalı biliyorsun, salonda oynanan
2: evet.
3: Futbol. Burada da mesela Fransa'nın, Almanya'nın ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin bayağı ileride olduğunu, artık bu işin de reyting aldığı, seyredildiğini biliyoruz.
2: Çok keyifli oluyor ama futsal Ercan abi.
3: Güney Amerika zaten bu konuda bir ekoldür. Ve evet. Futbolu sanatla yapanlar futsalda kendilerini iyice gösteriyor.
2: Plaj futbolu. Futsal.
3: Plaj futbolunda bir türlü ilerleyemiyoruz. Hı-hı. O konuyu da açtığın iyi oldu. Takımlarımız var ama daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor.
2: Hı-hı. Ama çok
3: ben
2: keyifli.
3: Plaj zaman zaman geçtiğimiz dönemlere baktığımızda benim de anlattığım dallardan biridir. Hı-hı. Milli takımımızın da yer aldığı maçlarda baktığımızda. Ama o bir türlü o ilerleyen mesafeyi sağlayamadık. Ya yani yerimizde sayıyoruz gibi.
2: Hı hı. Öyle bir durum söz konusu. Ama izlemesi dediğin gibi çok keyifli. Hele hele futsal bazen yani yeşil sahalarda göremediğimiz yetenekleri orada görebiliyoruz. İnanılmaz teknik oyuncular çıkabiliyor. Hem plaj voleybolunda hem futsalda. Onları izlemek de ayrı bir keyif. Gerçekten. Şimdi Bursa'dan taksici Serhat Bey yazmış. 7 puanla lider çıkarız demiş.
3: Umarım.
2: Neden olmasın?
3: Neden olmasın?
2: Ha. Dün unuttum bunu konuşmayı. Orayı da hatırlatmış. Diyor ki millilerimizin kıyafetleri üst ceket bordo rengi mi olmuş? Bordo rengi olmuş ama ben kreasyonu beğendim ya.
3: Normal bir kreasyon. Evet. Bütün takımların öyle kreasyonu var.
2: Yani renk biraz tam kırmızı değil, biraz bordoya kaçıyor ama şık durmuş.
3: Ya bir kreasyon bu. Hı-hı. Yani tam kırmızı, ya kırmızı ceket ya da onlar da mutlaka düşünülmüştür.
2: Tabii.
3: Ama hava sıcaklığından dolayı da böyle güzel bir kıyafet olmuş bence.
2: İşte bordonun biraz daha iyi duracağı belki düşünüldü. Hafif bir renk oynaması yapılmış olabilir. Bunlar doğal. Ama ben oyuncularda da gördüm. Şimdi Montella'da da gördüm. Zaten oyuncularımız fit olduğu için ne giyseler yakışıyor futbolcular. Hoşuma gitti. Bilmiyorum dinleyicilerimizin hoşuna gitti mi gitmedi mi o kreasyon. Ben beğendim açıkçası. Normal bence hayatta da giyilebilir.
3: Tabii canım.
2: Çok hoş. Bazen Ercan abi İtalyanlar abartıyor şıklığı. Dünya Kupası'nda yoklar ama.
3: Evet, onlar bir moda ikonu gibi oluyorlar.
2: Çok, çok
3: abartıyorlar, evet.
2: Büyük tabii modacıları olduğu için İtalyanların
3: stilistleri, modacıları, onların enteresan kıyafetleri olabiliyor.
2: Çok mesela işte Venezia takımının formaları her sene merakla beklenir. Bambaşkadır. Mesela. Yani, algi yani çok
3: ya süper. Da olimpiyatlara katılan İtalya kafilesinin
2: kıyafetleri.
3: Değil mi?
2: Çok çok hoş olur.
3: Onlar hep merakla beklenir. İtalya'nın, Fransa'nın.
2: Bekleriz.
3: Yani modayla bayağı üst düzey ilgisi olan ülkeler.
2: Ama ben beğendim yani. Bizim takımın da o renk uyumu hoşuma gitti. Evet biraz bordoya kaçıyor. Doğru. Ama tam kırmızı olsa biraz çiğ mi durabilirdi? Bilemedim yani. Bordoya herhalde daha iyi dursun diye mi geçildi? Bilemedim.
3: Bence öyle.
2: Hı-hı. Ama hoş durmuş. Yorumları tabii merak ediyorum. Birinci olursak çeyrek ve yarı finalde İspanya ve Fransa gelecek. Şimdiden bilemeyiz bunu. İkinci olursak Arjantin ve Brezilya. Ya şu an için bilemiyoruz.
3: Bunları bilemeyiz ama nasıl olsa tur atladıkça onlardan kaçamazsın. Oynayacaksın onlardan.
2: Oynayacaksın tabii.
3: Biri ya da ikisiyle. Ya yani onlar da elenip gidecek halleri yok.
2: Yani biz kafamızda bir sıralama yapıyoruz ama
3: biz şimdi
2: o farazi.
3: Hem öyle hem de strateji şöyledir. Gruptan çıktıktan sonra ki gruptaki maçları da tek tek düşünerek oynaman lazım.
2: Hı hı.
3: Dünya Kupası'nda her şeyin bir kıymeti var. Bir puanın bile yeri geldiğinde. Çok stratejik maçlar oynayacağız.
2: Evet.
3: Daha grup itibariyle bunlar başlıyor.
2: O yüzden yani adım adım gitmekte fayda var. Şimdiden çeyrek finali, yarı finali düşünmeyelim diye bir düşünce içindeyim ben.
3: Evet.
2: O zarar veriyor çünkü Ercan abi. Sonrasını düşünmek. Montella da ısrarla bunun altını çizdi. Yani adım adım maç maç bakacağız diyor. İlk maçımıza bakacağız. Bizim için şu anda en önemli maç ilk
3: tabii,
2: maç.
3: Tabii.
2: Ondan sonra yine önümüzdeki maç en önemli maçımız olacak. Sonrasına bakacağız. Yani hele bir bakalım çeyrek finale gelelim, yarı finale gelelim. O zaman onlar değerlendirilir. Ama bu takımın bir gücü var. Ben o güce inanıyorum.
3: Bence de. Bence de.
2: Şimdi şöyle bir söz var demiş. Çok güzel. İzmir'den Ayhan Bey. İtalyan gibi giyin, Alman gibi araba sür, Fransız gibi sev. Güzel.
3: Güzel bir söz.
2: Güzel bir söz. İtalyan gibi giyinmek de kolay değil ya.
3: İtalyan gibi bütçenin çok iyi olması lazım.
2: Evet, bir de şık oluyorlar gerçekten. Yani tam.
3: Değil mi? Bütçenin biraz iyi olması gerekiyor. Çok iyi olması gerekiyor.
2: Sen çok gitmişsindir Ercan abi İtalya'ya. Ben de 3-4 kere gittim. Özellikle
3: Milano bu işin merkezidir.
2: Evet, evet. Milano'da İtalyan erkeklerinin giyimi inanılmaz şık yani.
3: Yani kadın erkek yine çok
2: erkekler şık. Daha iyi yani tabii. Giyimde İtalya'da. Alman gibi sürelim, Michael Schumacher gibi sürelim otomobillerimizi.
3: Schumacher de maalesef kayaktaki o kaza almasa.
2: Evet.
3: Oğlum, talihsizlik oldu.
2: Çok çok büyük talihsizlik gerçekten. Evet, futsalda da okullar arası turnuvalar varmış Ercan abi. Bunu bir dinleyicimiz yazmış.
3: Doğru. Daha da gelişmesi gerekiyor tabii. Yani dünyada bayağı uluslararası turnuvalar var. Ülkelerin ilgi gösterdiği. Artık oralarda da boy göstermemiz gerekiyor.
2: Doğru. Favoriniz kim? Ne yaparız demiş bir dinleyicimiz.
3: Şu anda ben favori... Yani her zaman klasik favoriler vardır Dünya Kupalarının da. Önemli olan ben, biz katıldığımız için bize bakıyorum şu anda. Bir gruptan çıkalım, öyle yavaş yavaş konuşuruz.
2: Uzun da bir kupa olacak. En uzun kupa bu galiba.
3: 39 gün.
2: 39 günü bir ayda biterdi. 48 takım olunca biraz uzadı.
3: Uzadı 39 gün, ya yani 40 güne yakın.
2: 40 gün diyelim.
3: 40 gün diyelim, doğru. Tabii buradan bu 40 günün içinde erken dönen ülkeler olacak. Umarım onların içinde biz olmayacağız.
2: Umarım son dönen oluruz.
3: Değil mi?
2: Final oynarız.
3: Aynen öyle.
2: Bakalım. Yani gücümüz dediğimiz gibi var. Yani herhangi bir final yarı final beni şaşırtmaz. Sayın Başkan diyor ki şampiyon olacağız. Umarız gerçekleşir bu hayaller. Ama 39 gün senin de dediğin gibi uzun bir süre. Gün gün maç maç bakmak bizi daha mutlu eder.
3: Aynı kanaatteyim. Maç maç bakmazsan, ya biz bu gruptan çıkarız, şunu da eleriz diye bakarsan olmuyor öyle. Hı hı.
2: Evet. Formula 1 sorusu gelmiş Ercan abi. Sen takip ediyor musun Formula 1'i?
3: Pek etmiyorum artık, sen?
2: Ben de son 2 yıldır takip etmiyorum. Yani Esport'tan gittiğinden sonra, Esport'tan çıktıktan sonra Formula 1'i ben de takip etmeyi bıraktım. Eskiden yarış kaçırmazdım. Mutlaka artık izlerdim ama artık takip edemiyorum. Tarihin en iyi 3 F1 pilotunu sormuş dinleyicimiz.
3: Schumacher tabii ki.
2: Schumacher yazarız. Ayrton Senna'yı.
3: Evet, o da kazada kaybetti.
2: Ben bir de Hakkinen hayranıydım.
3: Hakkinen, evet.
2: Çok severdim Hakkinen'i.
3: Ya ben Hamilton'ı da beğeniyordum.
2: Ben de beğenirim Hamilton'ı.
3: Hamilton da büyük, önemli işler yapmıştır. O da yine bir Niki Lauda vardır eskilerde.
2: Niki Lauda. O da talihsiz.
3: Emerson Fittipaldi.
2: Problem yaşamıştır, evet.
3: Ya bayağı çok iyi pilotlar var.
2: Vardı, evet. Amerika'ya göre akşam saati maçlar.
3: Amerikan reyting hesabına göre akşam tabii, televizyonlar için.
2: Bizim çocuklar da akşam oynamaya alışkın, bu bizim için bir avantaj olur diyor.
3: Evet.
2: Olabilir tabii, evet.
3: Şeyi aşıyorsun.
2: O sıcağı.
3: Hem sıcağı aşıyorsun hem de İşte jet lag bitiyor zaten. Jet 3 günde biter. Bitiyor. Onları aşıyorsun, bitiriyorsun o işi. Sonraki dönemlerde Avrupa takımlarıyla oynanan o ilerleyen turlarda yalnız gündüze rastlıyoruz. Bu sefer Avrupa ve Türkiye saatiyle 21 ve 22 oluyor.
2: O zaman biraz...
3: 23 oluyor.
2: Hava da biraz daha sıcak olabilir. Bir de çok gezecekler, yani gidecekleri yerden yere de farklılık gösterecekler hava koşulları. Geçen sene FIFA Dünya Kulüpler Kupası vardı. Amerika'da çok problem olmuştu mesela. Bir yer kavrulurken diğer tarafta fırtına çıkmıştı.
3: Fırtına, bir de tabii ki orada

0: da yıldırımlar herhalde tehlikeye yol açıyor. Ya paratoner olmasına rağmen o riske girmiyorlar. Öyle fırtınalı, yağmurlu havalarda biliyorsun çok maçta oyuncuları soyunma odasına gönderdiler.
1: Doğru.
0: Hatta bazılarında tribünler boşaltıldı.
1: Hı.
0: Demek ki paratoner bile yetmiyor. Şiddetli bir yıldırım fırtınası. Yıldırımla ya fırtına ile karışık yıldırım, yağmur
1: Yetmeyebilir.
0: yetmeyebilir. Geçen sene öyleydi ama.
1: Geçen sene bayağı sıkıntı çekmişti takımlar. Çok da şikayetçi olmuşlardı. Bu sene umuyoruz ki o problemler
0: Ya
1: yaşanmaz.
0: şimdi konuyu açmışken kulüpler dünya şampiyonası seni mutlu etmiş miydi?
1: Yok.
0: Vallahi beni de etmedi açıkça söyleyeyim.
1: Yok. Asla.
0: Ya belki Almanya'da olsa seyreder miydik onu bilemem. Çünkü aynı saatlere
1: Olabilirdi,
0: yakın.
1: olabilirdi. Ama şimdi
0: Başka kıtada yapıldığı zaman o maç saatleriyle beraber olmuyor iş ya.
1: Zorlama bir turnuva olduğunu da biliyoruz ya Ercan abi. Hani FIFA'nın
0: Para.
1: zorlama, para turnuvası.
0: Tabii.
1: Oyuncular da bunun farkında. Oynamak da çoğu istemedi zaten. Çünkü zaten yoğun bir ligden çıkmışlar. Maç kalitesi de düşük oldu.
0: Evet. Yani şimdi Sergio Leone'nin meşhur filmi vardır. Üçlemeler bir avuç dolar için.
1: Hı.
0: Burada çuvallar dolusu dolar için oynandı maçlar. Ben de değiştirdim onu.
1: Bir avuç değil, çuvallar dolusu.
0: Çuvallar dolusu dolar için oynandı o maçlar ya. Kazananlar, paralar. Öyle oynandı.
1: İşte oynamış olmak için oynadı çoğu.
0: Aynen öyle.
1: O zoraki turnuva çok da keyif vermedi. Dinleyicimiz demiş ki biz sahada olmayacağız. Futbolcular yorulacak. Olsun varsın biz de sabah erken kalkalım demiş.
0: Tabii canım.
1: Hı.
0: Kalkabilen,
1: Evimizdeyiz sonuçta.
0: tabii kalkabilen, bunu başarabilen.
1: Hı.
0: Veya o bazı insanlar mesela hiç kabul etmezlerdi.
1: Vücut saatini ayarlayabilen, değil mi?
0: Tabii ayarlayamayan insan sayısı da az değil, fazladır.
1: Fazla olur
0: Onu da
1: o
0: söyleyeyim.
1: saatlerde.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Petruk, 2 boy gerisinde 2 numaralı Arabian Nights. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde işte 11 numaralı Yalnız Ede. Hemen dışında 7 numaralı Kayaların Aslanı sırasıyla son 8'e girildi. Liderlik 10 numaralı Üstün Soy'a geçti. İkincilikte dışta onu 9 numaralı Nalın Sesi takip ediyor. Üçüncülükte içte 1 numaralı Akören. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Arden Soy. 2 boy gerisinde işte 5 numaralı Çetruk. Hemen dışında 11 numaralı Yalnız Ede sırasıyla. Taylan Soy'un son 200'e girildi. Liderlik 10 numaralı Üstün Soy'da. Ortadan 3 numaralı Arden Soy gelmeye çalışıyor son 100 metre. 10 numaralı Üstün Soy önde. 3 numaralı Arden Soy'un atakları olsa da 10 numaralı Üstün Soy önde kalıyor. 10 numaralı Üstün Soy koşuyu kazanan isim oluyor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
6: Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Canlı yayın.
7: Olacak. O bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim orada da rekorlar kıracak bu formayla. 3 formadan hangisinin en iyisi olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkese kutluyorum, tebrik ediyorum. Adidas sizleri de özleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevgiler. Sağ olun.
6: Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Radyo Spor.
5: Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi?
8: Radyo Spor!
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran da kısa bir konuşma yaptı az önce. Forma lansmanında konuştu. 3 tane güzel forma hazırladık. Seçmesi zor olacak dedi. Fenerbahçe taraftarı ilgi gösterecektir yine yeni formalara diye düşünüyorum. Her zaman öyle olmuştur çünkü. Bakalım. Formalar da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı yeni sezon öncesinde.
4: Evet, forma lansmanı yapıldı böylece. Taraftarın en sevdiği şeylerden biri formadır.
5: Evet. Onun üstüne çok konuşulur. Az önce bizim konuştuğumuz gibi beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Brezilya ve Portekiz'i şanslı görüyorum demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Portekiz de bu sene favorilerden biri olarak gösteriliyor birçok kaynakta Mercan
4: evet,
5: abi.
4: Evet. Brezilya, Portekiz. Tabii yine yapay zekayı soruyorlar. Şu anda İspanya, Fransa arasında gidiyor.
5: Evet. Doğru.
4: Onu da belirtelim.
5: Doğru.
4: Yani yapay zekanın her hesaplaması çıkacak diye bir kural yok ama genelde o tahminler de İspanya, Fransa. Arjantin.
5: Evet. Şimdi Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkeler. Birinci sırada Brezilya var. Onlar
4: beş
5: da
4: kupa.
5: 5 kupa. 24 yıldır kazanamıyorlar ama.
4: 5 kupa büyük bir 3 kupa zaten Jules Rimet kupası. 1983'te o Jules Rimet kupası daha değişik bir kupa tabii. Şimdiki Dünya Kupası'yla ilgisi yok. Çalındı biliyorsun.
5: Evet.
4: Brezilya'da.
5: Anlatmıştık daha önce hikayelerini.
4: Evet, ve bulunamadı. Onun artık replikası duruyor müzede. Kim bilir nereye gitti? Hangi koleksiyoncuda?
5: Koleksiyoncuda mı? Eritildi mi?
4: Sanmıyorum.
5: Koleksiyoncudadır.
4: Var böyle değişik evet. Dünyada böyle enteresan bulunmayan bir sürü tablo var biliyorsun.
5: Var.
4: Van Gogh'un, Rembrandt'ın.
5: Evet.
4: Öyle değil mi? Leonardo'nun tabloları olduğu biliniyor.
5: Ama
4: nerede ve kimde olduğu bilinmiyor.
5: Bilinmiyor. Bu tarz insanlar, koleksiyoncular var. O kupada bir koleksiyoncudan çıkabilir. Şimdi İtalya, Almanya 4'er şampiyonluk. Arjantin'in 3, Uruguay'ın 2, Fransa'nın 2, İngiltere'nin 1 ve İspanya'nın 1. Dünya şampiyonluğu var. Yani sadece Güney Amerika ve Avrupa takımları kazanmış bugüne kadar.
4: Asya'da şampiyon çıkmadı.
5: Güney
4: Kore'nin yarı finali var. Kuzey Amerika'dan çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük başarısı İngiltere elemesi 1950. Onun dışında Amerika kıtasında bir şey yok.
5: Kuzey Afrika'dan çıkmadı.
4: Evet. Çeyrek finalde veda eden Kamerun var. Gana Uruguay'a elendi. Suarez'in atıldığı bir maç var. Eliyle
5: efsane bir maç.
4: Gana penaltıyı kullanamadı. Daha sonra penaltılarla elendi. Afrika'dan da çıkmadı. Böyle iki kıta arasında gidip geliyor. Avrupa ve Güney Amerika.
5: Ya İspanya ve Fransa erken dönerse demiş dinleyicimiz.
4: Olabilirler.
5: Daha önce örnekleri çok anlattık burada.
4: Öyle, niye dönmesinler?
5: Örnekleri var.
4: Az önce söyledim. Mesela 1950'de İngiltere döndü. Kuzey Kore İtalya'yı eledi 1966'da. Meraklı olanlar.
5: Evet, Kuzey Kore'nin unutulmazlardan biridir Ercan
4: Kuzey
5: abi.
4: Kore İtalya'yı eledi.
5: İtalya. Güney Kore demiyoruz, Kuzey Kore.
4: Kuzey Kore evet.
5: İtalya'yı eledi.
4: Ya bu neden olmasın? Ya Uruguay'ın
5: sporda var bunlar.
4: İki Dünya Kupası kazanması bayağı eskiler.
5: Eskiler tabii.
4: İlk kupayla 1950.
5: 50. 32 ve 50.
4: Evet. Ya Maracana'da o zaman 200 bin kapasiteli Maracana stadı Brezilya'da. 200 bin. Bir puan, o zaman puan usulü de var. Brezilya'ya yetiyor. İlk golü Brezilya atıyor. 200 bin kişi ayakta. Maçın sonucu Brezilya 1, Uruguay 2. Kupa Uruguay'a gidiyor. Ya böyle şeyler Dünya Kupası'nda gayet doğaldır.
5: Şimdi
3: Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey de kimseye özenmiyorum. Alman'a da İtalyan'a da Fransız'a ben Türk'üm demiş. Türk gibi yaşayayım demiş. Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz yorumuna.
3: Bir avuç dolar deyince Clint Eastwood sevgimizi de belirtelim demiş Mustafa Bey.
4: Evet, Clint Eastwood, Eli Valla, Lee Van Cleef, yönetmen Sergio Leone. İyi kötü çirkin bir avuç dolar için.
3: Ennio Morricone müzikler.
4: Müzikler Morricone.
3: İnanılmaz.
4: Evet.
3: Yani Morricone deyince de önünde eğilmek lazım.
4: O müzikler unutulmazdır.
3: Unutulmaz müzikler yaptı gerçekten. 100 yaşına girdi Clint Eastwood'da.
4: Evet, doğum gününü geçtiğimiz hafta kutladı.
3: Evet, dinleyicimiz hatırlatmış. Arjantin Portekiz finali ikonik olur demiş dinleyicimiz. Messi Ronaldo mu yani?
4: Onu
3: kastetmiş.
4: Kastediyor. Acaba Messi'nin de Ronaldo'nun da ben performanslarını çok merak ediyorum bir futbol sever olarak. Yine Dünya Kupası tarihine geçecek anlar ve onları yaşayabilecek miyiz? Messi ve Ronaldo'nun içinde olduğu pozisyonlar, goller.
3: Goller değil mi?
4: Frikik, serbest vuruş, direkten dönüyor ya da direğe vurup ağlara gidiyor. Öyle anları yaşayabilecek miyiz acaba?
3: Hikayesi olan anlar, unutulmayacak anlar. Mesela işte Suarez'in Gana maçında eliyle çıkardığı top değil mi?
4: Evet.
3: Unutulmuyor. Dakika 120.
4: Hatta şöyle deniyor. İkinci Tanrı'nın eli olayı.
3: Ha, doğru.
4: İlki 1986.
3: Maradona.
4: Maradona. İkincisi de Suarez.
3: Luis Suarez. İlkinde Tanrı'nın eli görülmüyor ama ikincisinde görülüyor. Ama yine de Suarez'in istediği sonuç.
4: Tabii. Yani şimdiki VAR sistemi 1986'da olsa bir de kart görürdü.
3: Kart görürdü.
4: Maradona.
3: Şimdi bakalım. Kargo dağıtmak için sizi dinliyorum. İşimi hafifletiyor demiş. Teşekkür ediyoruz.
4: Kolay gelsin.
3: Kolay gelsin. Emekçi arkadaşlarımıza hepsine kolay gelsin. İşleri zor. Gerçekten de. Tabii Dünya Kupası heyecanımız her geçen gün artıyor. Mesajlar gelince döneceğiz. 2002 Dünya Kupası efsanelerinin de mesajları var. Ercan abi sen de görmüşsündür. Oyunculara mesajlar veriyorlar işte. Kendi hikayelerini anlatıyorlar. Çok güzeldi. Bakalım yani.
4: Dile kolay aradan 24 yıl geçmiş.
3: 24 yıl geçmiş. Mesela İlhan Mansız diyor ki milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Milli oyuncular.
4: Güzel bir söz söylemiş. Güzel bir cümle kurmuş.
3: Başarı ve gurur çünkü ömür boyu sürüyor demiş.
4: Tabi. O Senegal'e attığı golle biz üçüncü olduk. İlhan Mansız. Düşünsene.
3: Sürekli jeneriklerde de döner o gol.
4: Ya İlhan
3: hep vardır.
4: Vurur ve top ağlara gider.
3: ...2002 yılının başarısını ve orada elde ettiklerimizin değerini yıllar geçtikçe daha iyi anladık diyor. Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil takım olmak kazandırıyor.
4: Evet.
3: Rüştü Reçber ise anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında olma şansları var diyor.
4: Var. Büyük bir olay o. Rüştü Reçber de haklı. Hı hı. Turnuvada anıların içinde bizim çocukların konuşulması onlar açısından da hayatları boyunca unutamayacakları anılar olacak.
3: Tabii şimdi bakıyoruz yani çok büyük yıldız olup Dünya Kupası'na gidemeyen, orada hiç oynayamayan futbolcular var. Yani Dünya Kupası'na gitmek, olimpiyata gitmek gibi bir ayrıcalık. Kazanmasam bile büyük ayrıcalık.
4: Şimdi olimpiyat kültürü olarak dünya şampiyonu bir atletten bahsedelim mesela. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya rekortmeni ve olimpiyata gidemiyor. Bence bir yıkım.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
4: Elde edemeyen bazı sporcular var. Gerek sakatlık. Hı hı. Gerek bazen barajı aşamıyorlar.
3: Bazen büyük rekabet oluyor. Amerika'daki gibi, Kenya'daki gibi mesela.
4: Evet.
3: Çok büyük rekabet. Başarılı olsan bile o gün geçiliyorsun rakiplerine. İki tane kontenjan var. Üçüncü oluyorsun. Ve dünya şampiyonusun gidemiyorsun.
4: Dünya şampiyonu ve rekortmensin mesela.
3: Rekortmensin evet.
4: Ve yoksun.
3: Yoksun. bunlar olabiliyor. İşte özellikle Amerikalılar için olimpiyatlarda olmak çok önemlidir. Bütün planlarını olimpiyat oyunları için yaparlar. Kazan veya kazanama çok bir şey ifade etmez. Kazanmak tabii ki değerli ama kazanamadığını varsayalım. Hep şu ifade kullanılır. İşte James Russell ismini örnek verdim. Olimpiyan.
4: Evet.
3: Yani olimpik sporcu demek.
4: Usain Bolt.
3: Yani olimpiyatlarda mücadele etmiş. Evet. Yani adamın en büyük sıfatlarından biri bu. O yüzden Dünya Kupası da futboldaki olimpiyat oyunları gibi düşünelim. En önemli turnuva.
4: Ya orada dediğin çok güzel bir örnek. Olimpiyatlarda hiçbir şey yapamasan bile oraya adım attığın anda yarışmaya olimpik sporcu oluyorsun.
3: Evet.
4: Ya handbolda da katılsan, atletizmde de, güreşte de olimpik sporcusun sen.
3: Olimpik sporcusun.
4: Bitti. O tarihe geçtin.
3: Bitti.
4: Evet, o sertifikayı alıyorsun.
3: Ümit Davala da diyor ki koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli.
4: Çok bu da doğru. Hem koşullar değişiyor. Takımın içinde bazı oyuncular o gün istediklerini veremeyebilirler. Hı-hı. Arkadaşlarının oyunculara saha içinde ve dışında yardımcı olması takım birlikteliğini en üst seviyeye çıkartır. Olabilir.
3: Olabilir.
4: Ümit Davala da buna değinmiş. İstediğini veremeyebilirsin o gün. Hı-hı. Ya da 3 puan alacaksındır. Son anda bir hata yapar savunma. Kaleci de bu hataya eşlik eder. Gol yersin, 1 puan alırsın. Olsun 1 puan diyeceksin.
3: Mental olarak güçlü kal.
4: Aynen öyle.
3: Bunu diyor. Mental olarak güçlü kal. Yıkılma.
4: Yani bunu başarmamız gerekiyor. Yıkılmayacağız. Hı-hı.
3: Bakalım. Evet. Sabah erkenden işteyim demiş Seattle'dan dinleyicimiz. Sabah 5.45'miş orada. Bizde de 15.45. 10 saat fark var.
4: Bayağı bir saat farkı var.
3: O zaman Amerika'nın batısında değil mi Seattle?
4: Evet, iyi işler dileyelim.
3: Hayırlı işler. Bakıyorum başka mesaj var mı? Oktay Derelioğlu'nun Belçika'ya attığı golü unutamıyormuş.
4: Evet, Avrupa'da da bayağı konuşulan bir goldür o.
3: Değil mi?
4: Evet.
3: Maradona vari.
4: Herkesi gol. Geçip topu ağlara gönderdiği maç. Çok önemli bir maçtı o da. Goldü daha doğrusu, öyle söyleyelim. Gerçekten unutulmazlar arasına girdi. Bunu kabul edelim.
3: Evet, milli takıma döneceğiz tekrar. Biraz da kulüp haberlerimize bakalım diyorum. Bir yandan ben de Fenerbahçe'nin formalarına göz attım. Hiç fena görünmüyor Ercan abi. Yeni sezon formaları. Fenerbahçe taraftarına duyurulur. Şimdi Beşiktaş'tan konuştuk dün seninle biraz. Şimdi şöyle bir haber var bugün. Mustafa Hekimoğlu tecrübe kazansın diye kiralanacak deniyor. Ersin Destanoğlu'nun da durumu belirsiz ama Ersin'in de Avrupa'ya gitme hayali var deniyor haberde.
4: Erken bir yorum bu.
3: Çok erken. Evet. Şimdi, haber bulmakta da zorlanıyor gazeteciler, bunu anlıyorum.
4: Ben de anlıyorum. Çünkü yeni gelecek olan teknik direktör Mustafa'nın belki kalmasını isteyecek.
3: Evet.
4: Ya bu takımın şimdi teknik direktörü şu anda belli değil. Teknik direktör diyecek ki Mustafa kalması lazım. Ben ona zaman zaman şans vereceğim. İhtiyacım var derse kiraya mı verecekler? Hayır.
3: Mustafa
4: biraz erken bir haber olarak
3: yetenekli diyecek ki
4: ben onu...

0: İlk kez duydum bu oyuncuyu. Fransa basınında çıkmış. Habere göre Fransa basınında kaynak gösterilmemiş ama.
1: Kaynak gösterilmezse
0: Sıkıntı olur.
1: habercilikte en önemli husus kaynak
0: Evet,
1: gösterilmesi.
0: biz mesela burada da haberlerin hep kaynağını söyleriz.
1: Ya hangi kaynaktan geliyorsa belirtmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Fransız basınında çıkmış diyorsun. Şu an sen de güzel bir şaka yaptın. Ama hangi Fransız basınında çıkmış kaynak yok.
0: Kaynak yok. Şimdi bir dinleyicimizin mesajı dikkatimi çekti. Beşiktaş'ta diyor ki şimdi espriler dolaşıyor. Hoca kampa yetişecek mi diye.
1: Bence espriler
0: Güzel bir
1: güzeldi.
0: espri bu da.
1: Yetişir. Onu da söyleyelim.
0: Hoca kampa yetişir. Zaten bazı ilerlemeler de gelen haberlere göre var gibi. Hoca
1: Evet.
0: konusunda. Değil mi?
1: Evet. Ya konuşulan isimler de şu anda benim gördüğüm işte mesela Italiano konuşuluyor. O da tam tabii İtalyan medyası yazdı bunu.
0: Evet.
1: Tutto Sport'ta, La Gazzetta'da da yer aldı.
0: Hı.
1: Şöyle söyleyebiliriz. Hücumu seven bir teknik direktör.
0: Hücumu seviyor. Vincenzo Italiano.
1: Yani topun rakipte kalmasından hiç hoşlanmayan bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim mesela.
0: Dün burada anlatmıştık. Hücumcu bir teknik direktör ve basamakları da adım adım çıkmış bir teknik direktör. İşte 3 seri C'den takımı alıyor, seri B'ye çıkarıyor. B'den alıyor, işte seri A'ya çıkarıyor. Seri A'da kupa finali oynatıyor önce, ardından şampiyonluk yaşatıyor gibi gibi özellikleri var. Vincenzo Italiano'nun hücumcu bir teknik direktör. Hatta söyleyelim işte Spezia ile dikkat çekmişti. Sonrasında son dönemde Fiorentina'da gördük. İki konferans ligi finali oynadı. Fiorentina'da, Bologna'da İtalya Kupası başarısı var.
1: Evet ki Fiorentina'nın yıllardır mali krizlerle boğuştuğunu da unutmayalım.
0: Buna rağmen bu
1: İki
0: başarıları
1: final fena
0: yakaladı.
1: değil. Kazanaması da fena değil bence, değil mi?
0: Hem yani Avrupa finali sonuçta, konferans ligi finali.
1: Evet.
0: Gayet iyi bir sonuç. Dün Paladino'yu da konuştuk. Biraz anlatmaya çalıştım. Benim çok heyecanlandığım bir teknik direktör. Oyuna çok farklı bakan bir teknik direktör ama zor olduğunu biliyordum ben Paladino'nun. Çünkü İtalya'da gözde teknik
1: Evet.
0: direktörlerden biri. Farklı planlar olduğu gerekçesiyle o da Beşiktaş'ın ilgisine pek sıcak bakmamış. Ama Italiano konusunda da olumlu gelişmeler var deniyor haberde. Italiano konusunda bir mesafe sanki kat etmiş gibi.
1: Evet.
0: Siyah beyazlılar. Görüntü bu.
1: Bir haber çıkacaktır hafta sonuna kadar.
0: Hafta sonunda bir 4 gün var. Bu 4 gün içinde netleşir diye düşünüyorum. Yani dinleyicimiz kampa yetişir mi dedi. Yetişecek gibi.
1: Ya yani en acele edilmemesi gereken
0: Konu bence teknik
1: teknik
0: direktör.
1: direktör.
0: Doğru.
1: Kafanıza göre ya şunu alalım da baskıdan kurtulalım mantığı
0: Ve
1: olmamalı.
0: sabır
1: Sabır
0: göstermek.
1: teknik direktör konusunda. Hemen şu teknik direktörü alalım, açıklayalım değil de iyice bir anlaşsınlar. Ne oynatacağı, nedir durumu, prensipleri, bunları hepsi bilinsin. Ona göre bir teknik direktör alınsın. Ya bu
0: Beşiktaş
1: işte
0: uyuyor mu, uyumuyor mu?
1: evet ya bu yüzden hemen nerede teknik direktör, nerede teknik direktör diye acil baskıya gerek yok. En ufak bir hatada bir seneyi daha çöpe atarsınız.
0: Bir, belki iki.
1: E tabii.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz...

0: yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş, güzel sözler de söylemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Beşiktaş Teknik Direktörlük için İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ı neden düşünmüyor demiş.
4: Yerli teknik direktörle çalışmayacaklarını açıkladılar. En baştan.
3: En baştan evet.
4: Hatta hemen Şenol Güneş soruldu.
3: Evet. O kapıyı kapattı.
4: Bir ay oldu. Yani Sayın Başkan. Evet. Bir yabancı teknik direktör arayışımız olacak dendi.
3: Şimdi Fenerbahçe başkanlık yarışı için ne düşünüyorsunuz denmiş. Artık üyeler karar verecek ona.
4: Evet.
3: Bakıp göreceğiz. Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ben de merak içindeyim. Ne olacak, ne bitecek? Hafta sonunda öğreneceğiz. Bakalım.
4: Ya hafta sonundan sonrası önemli. Başkan seçildikten sonra Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de gidecek ve gelecek oyuncular, transferler. Bunlar gündeme gelecek.
3: Şimdi Bursa'dan Kadir Bey, Trabzonspor taraftarıymış. Şaşırdım ben şimdi Bursa'dan.
4: Evet.
3: Bursalı değildir belki. Bursa'da yaşıyordur ama.
4: Olabilir. Ya Bursa'ya yerleşmiştir.
3: Karadeniz'den gelir. Olabilir. Transferleri nasıl buldunuz diyor.
4: Hangilerini?
3: Bakalım. Trabzonspor'un şu ana kadar açıkladığı bir isim oldu mu Ercan abi?
4: Benfica'dan genç oyuncu gelecek. Sağ kanat.
3: Tamam.
4: Onun dışında daha tabii imzalar yok. Ama
3: Gimaraeş'ten değil mi? Gelecek oyuncu diyorsun.
4: Benfica diyebiliyorum ben.
3: Şimdi Saviolo var. Gimaraeş'te gündemde.
4: Evet.
3: Bakalım.
4: Ya da Benfica'nın oyuncusu Gimaraeş'te kiralık oynuyor.
3: Olabilir. Yani. Olabilir. Şimdi artı 4 kontenjanına da uyuyor. Yine genç bir oyuncu.
4: Evet.
3: Bu oyuncu. Ama benim bildiğim bir oyuncu değil. Bunu söyleyeyim Saviolo.
4: Ya, Trabzonspor geçen seneki gibi bir transfer başarısı yakalarsa çok önemli olur.
3: Geleceğin de takımını kurmuş olur. Gençlere çünkü gidiyor Trabzonspor ve oynatıyor.
4: Evet. Zubkov'un Yunanistan'a transfer olacağı haberleri vardı. Bayağı haber sitelerinde yer aldı. Onu da göreceğiz.
3: Yani Zubkov...
4: 29 yaşında Zubkov Yunanistan'a transfer olacağı haberlerini dün gördük. Evet. Ama Trabzonspor'un da mesela Onana için yine bir kiralık teklifi yaptı Manchester United'a. Bunlar tabii gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? United'ın cevabı ne olacak? Onu da göreceğiz.
3: Şimdi takımlardan transfer haberleri var. Mesela Tedesco, hani dedik ya, Serie A'da artık görev yapacak.
4: Bologna'ya gitti.
3: Bologna'ya gitti. Osterwolde'yi istediğine dair haberler var. La Repubblica'da.
4: Stoper olarak mı acaba, yoksa kanat savunma mı? Ben de onu merak ettim.
3: Yani diyelim gitti, hangi pozisyonda oynatacak Osterwolde'yi? Osterwolde'nin de bir Serie A isteği var biliyoruz.
4: Var. Acaba üçlüde mi düşünecek?
3: O da
4: üçlü
3: olabilir.
4: Üçlü mü oynayacak?
3: O da olabilir.
4: Ya böyle hemen benim aklıma bu sorular geliyor tabii.
3: Üçlü de oynayabilir Osterwolde ile, evet. Çünkü İtalya'da üçlüye, dörtlüye, yani kimse niye üçlü oynadın, niye dörtlü oynadın diye eleştirilmiyor Türkiye'de olduğu gibi.
4: Evet, Türkiye'de bir sistemlerin dışına çıktığın zaman ne oluyor? Korkuyorlar değil mi? Ya bu sistemlerin dışına çıktık, takımlar maç kazanamayacak diye bir
3: eleştiri geliyor.
4: Eleştiri geliyor.
3: Niye üçlü oynadın, niye dörtlü oynadın? Oysa ki yani futbolda o sayıların da çok bir önemi, anlamı yok.
4: Bence de yok.
3: Şimdi Asensio'ya talip çıktı haberleri gördüm ben bugün. Espanyol ismi.
4: Evet.
3: Ön planda.
4: Bu konuda hemen devreye gireyim. Espanyol Asensio'nun burada kazandığı geliri hayatta veremez.
3: Mümkün değil.
4: Onu hemen söyleyeyim.
3: Ancak şöyle olabilir. Ben gitmek istiyorum diyebilir Asensio. Fenerbahçe'de onay verirse.
4: Ancak. Yoksa o mümkün değil.
3: Yani
4: Espanyol'u da pek tercih edeceğini tahmin etmiyorum. Geçen sene son anda ligde kaldı.
3: Ben de düşünmüyorum. Tabii bir düşünce olabilir.
4: Ya şimdi Atletico Madrid desen, hı-hı, acaba ha, doğru mu derim kendi kendime?
3: Doğru, ben de öyle düşünürüm. Ama İspanyol dediğin gibi Asensio'nun burada aldığı maaşı vermesi mümkün olmayan bir takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Line'da fark 5 boy oldu. İkinci ligde yedirmalı Sheer Force takip ediyor. Üçüncüye dıştan 2 numaralı Love Way sokuldu. Yarım boy gerisinde ortada 3 numaralı Turkish Punch. İşte 1 numaralı Bella boyun atakları var. Bu sırayla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 4 numaralı Bolt Line önde çıktı. İşte 7 numaralı Sheer Force ikinci ligde. Bunun dışında 6 numaralı Meraxes bariyer dibinde 1 numaralı Bella boyu dışlarında 3 numaralı Turkish Punch'ın ataklarıyla son 200'e giriyor. Liderlik 4 numaralı Bolt Line'da dıştan 3 numaralı Turkish Punch geliyor bariyer dibine. Bir numara Bella Boy sokuluyor. Son yüze yaklaşılıyor. 4 numaralı Bolt Line önde dıştan. 3 numaralı Turkish Punch geliyor. 4 numaralı Bolt Line koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Turkish Punch koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Bella Boy koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Elio Suysa koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Dördüncü koşuyu 4 numaralı Bolt Line Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Trabzonspor'un yeni transferi de Sidney Cabral da İstanbul'a geldi. Bu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize.
4: Benfica.
3: Benfica'dan 6 milyon euroya yaklaşık olarak transfer edildi. Cabral 4 yıllık sözleşme. Bu sezonki performansı 23 maç, 6 gol, 6 asist Ercan abi.
4: Bu iyi. Bir genç oyuncu.
3: Ve de sağ bek oynuyor.
4: Sağ kanat oynuyor. Plan evet. Olacak.
3: Pina'yla buluştu. Ne olacak?
4: Pina'da işte acaba yüksek bonservisi bir teklif mi?
3: Önlü arkalı yani oynarlar mı?
4: O olabilir. Onun dışında acaba Pina'ya da çok önemli bir bonservis teklifi mi var?
3: O da olabilir.
4: Değil mi?
3: Evet. Yeşilburun adası milli takımında oynuyor her ikisi de. Hem evet. Cabral hem Pina.
4: Olabilir. Önlü arkalı da olabilir.
3: Önlü arkalı olabilir. Ya da Pina'ya bir teklif var bizim bilmediğimiz. Önce biz transferi yapalım, o zaman Pina'nın gitmesine izin veririz evet, demiş
4: Zubkov olabilir. Zubkov da açıklandı. AYK'ya transfer oldu.
3: Evet, Zubkov gitti. O zaman önlü arkalı oynama ihtimali arttı mı?
4: Olabilir. Neden olmasın?
3: Çünkü Pina bek oynamasına rağmen Ercan abi asist ve gol yeteneği olan bir oyuncu. 23 maç 12 gol katkısı.
4: Türkiye'deki bizim ligimizde ses getiren bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezonda.
3: Zubkov.
4: Hem Zubkov, hı, hem de Pina tabii ki. Zubkov da öyle.
3: Şimdi Pina'nın önüne Cabral olabilir.
4: Neden olmasın?
3: Ya Zubkov da gitmişken şimdi taşlar yerine oturdu gibi.
4: Evet.
3: Başka planlar da olabilir tabii. Pina'ya teklif olabilir. Bunu
4: göreceğiz.
3: Bilemiyoruz. Şimdi bugün inanmadığım bir haber de var. Neden inanmadığımı söyleyeyim. Şimdi haberde deniyor ki işte John Duran Galatasaray'a gelmeye hazır. Kingsley Coman sırada. Koman'ın yıllık maaşı 20 milyon euro net El Nasr'da. Bonuslarla 25 milyon euro. Ve Koman'ın pozisyonunda zaten Sané var.
4: Ve Koman da bu 25 milyon euro için, çünkü çok büyük bir para, çok büyük bir gelir, Bayern'i bıraktı, Arabistan'a gitti. Yani şu anda da sözleşmesi devam ediyor.
3: Evet, evet.
4: %1 bile değil bence.
3: Gerçekleşme ihtimali.
4: %1 bile değil.
3: Sözleşmesinin bitmesine de 2 yıl daha var. Daha ilk yılını tamamladı.
4: 25, 50, 75 yapıyor.
3: 75, 3 yılda 75 milyon euro garanti alacakmış zaten.
4: Bu yüzden ne diyorum yani, yüzdeliğe bile almamamız lazım hesaplarken.
3: İşte evet, ben de bu tarz haberler nasıl çıkıyor, niye çıkıyor onu anlamakta güçlük çekiyorum.
4: Ben de güçlük çekiyorum. Ya artık taraftarlar da oyuncularla ilgili olarak girip işte sözleşmesi kaç yıl, ne kadar kazanıyor diye bakıyorlar.
3: Evet tabii.
4: Öyle değil mi?
3: Yani biz bakıyorsak.
4: Taraftarlar da bakıyorlar.
3: Taraftarlar da bakıyorlar. Zubkov transferinin detayları da ortaya çıktı. 4 milyon euro alacak Trabzonspor. Yunan ekibinden, AEK'ten.
4: Evet, Zubkov 29 yaşında. Ya sözleşmeyi uzatsan
3: elinde kalır. Bir daha satamazsın.
4: Çok zor olur. Şimdi de karlı bir yatırım.
3: Evet.
4: Oyuncu iyi oyuncu, kabul edelim.
3: İyi oyuncu.
4: Kritik bir oyuncu.
3: Doldurabilir ama Trabzonspor.
4: Bu tabii.
3: Daha genç bir oyuncuyla belki. Ya da doldurdu az önce Cabral dedik.
4: Evet.
3: Belki de. Doldurup hani şu olmuş olabilir. Cabral'ı biz bitirelim, o zaman Zubkov'a sana izin veririz.
4: Demiş olabilir. Demişlerdir.
3: Belki.
4: Evet.
3: Planlama nasıl yapıldı bilmiyoruz tabii.
4: Önemli.
3: Bu şu an bizim kendi içimizdeki değerlendirmemiz. Şimdi Leao için de en ciddi aday Galatasaray deniyor. Bu da zor bir transfer gibi geldi bana.
4: Ya sanki Premier Lig'de İngiliz basını takip eden futbol severler bu konuyla ilgili. Premier Lig'e gitme ihtimali var gibi gözüküyor.
3: Şimdi İtalyan gazeteci yazmış. Matteo Moretto Galatasaray temas halinde diyor. Yıllık 10 milyon euroluk bir bütçe ayırmış Galatasaray deniyor ama zaten bu paraya yakın bir parayı kazanıyordu Milan'dan.
4: Evet. O şimdi ya biraz daha yükseği kovalayacak. Tahmin ediyorum. Lig olarak da tabii ki dediğim gibi benim okuduğum kadarıyla Premier Lig'den isteyen takımlar var kendisine. Ya yani o seçimini yapacak. Galatasaray'a bir teklif sunacak. Artık hangisini kabul ederse.
3: Galatasaray taraftarı için şunu söyleyeyim ben. En ciddi Galatasaray'ın şu anda kovaladığı oyuncu Can Uzun. Öncelikle Can'ı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu bir bilgi olarak vereyim. İlk hedef Can yani.
4: Ya Can gerçekten çok önemli işler yapabilir.
3: O sinyalleri milli maçta verdi değil mi?
4: Daha önceki de vermişti. Bundesliga'da da verdi. Bence yapabilir. Onu söyleyeyim.
3: Bir de genç oyuncu 20 evet. yaşında daha. 10 yılı 15 yılı var.
4: İşte o dediğin bonservis olayında orada Galatasaray devreye girebilir.
3: Şimdi bu seneki düşünce şuymuş Galatasaray'da. Bonservis evet verebiliriz ama maaş artık çok çıkmayalım yukarı. Düşük maaşlı yüksek bonservisli oyuncu alalım.
4: Tabii Can Uzun genç oyuncu.
3: Yatırım yapılır.
4: Yatırım da yapılır. Ama onun gelir beklentisine bunu bilemem. Sen de bilemezsin. Ya Can ne bekliyor? Değil mi?
3: Can çok fazla kazanmıyordur. Bir bakayım Can'ın eğer bulabilirsin.
4: Eintracht Frankfurt'ta kazanmıyordur ama artık bir transfer dönemi başlıyor. Değil mi?
3: Hı hı.
4: Onun içinde teklifler geliyor. O da beklentilerini yüksek tutabilir.
3: 1.3 milyon euro.
4: Canım beklentilerini var. Biraz yüksek tutabilir.
3: 2.5'a gelir mi?
4: Evet.
3: 1.3'ten 2.5'a. Çarpı 2.
4: Çarpı 2 tabii. Neden olmasın?
3: Olabilir. Burada iş oyuncudan ziyade sanki Frankfurt cephesinde gibi.
4: Bonservis yüksek.
3: Bonservis yüksek ve kontratın bitmesine de bayağı var. 2029 Haziran. 3 yıl var.
4: Evet.
3: Ya uzun süreli bağlamış kendini Eintracht Frankfurt. 5 yıllık kontrat yapmış. 2 yılı bitmiş, 3 yılı daha var.
4: Böyle yatırımı önemli olan oyuncuları bulup işte 5 yıllık kontratlar ideal. Mutlaka bir bonservis kazanıyorsunuz.
3: Gençse.
4: Ve iyiyse, hep iyiye gidiyorsa.
3: Potansiyeli varsa, kendini geliştiriyorsa. Can böyle bir oyuncu. Kendini geliştiriyor.
4: Bu yüzden neden olmasın?
3: Milli takıma da geldi şimdi.
4: Ben Aral'ı da çok beğendim. Can'ı zaten beğeniyorduk.
3: Aral da evet dikkat çekici bir oyuncu. Aral daha da çok genç. Listede. Galatasaray'ın listesinde. Ama tabii bu isimler çıkınca transfer de zora giriyor Ercan abi. Yani fiyatlar artıyor. Beklentiler artıyor. Çünkü taraftar şimdi milli maçta da gördü Aral'ı, Can'ı. Hadi bir an önce alın noktasına geldi. Bunu
4: kolay değil.
3: Menajerler de takip ediyor.
4: Kolay kulüplerde. Değil. Ya kulüp bir kere
3: 10'sa 15 oluyor istek.
4: Yazılıysa esasında bonservis Osimhen gibi problem yok. Arttırma konusunda. Ha, yazılı şöyle, değilse
3: serbest kalması 60 Can'ın. Ama Galatasaray diyor ki ben 35'e 40'a bitirebilir miyim?
4: Almanlardan oyuncu almak zor bu konularda. Aynı İtalyanlar gibi. Ya bonservis 60'sa bir de Dünya Kupası oynayacak Can büyük ihtimalle. Diyelim ki
3: 2 gol 1 asist.
4: 2 gol 1 asist ya da 2 gol 2 asist mesela.
3: Mesela.
4: Nasıl alacak? En büyük vitrinden bahsediyoruz. Nasıl alacak?
3: Diouf muydu Dünya Kupası'nda bir maçta çok iyi oynayıp Liverpool'a giden?
4: E tabi.
3: Diouf değil mi? Bir maçta iyi çok iyi oynadı hop Liverpool'a gitti.
4: Dünya Kupası böyle. Hemen bunu alalım dediler.
3: Evet. Kaçırmayalım. Bunda var bir şey. Şimdi Can da öyle bir şey yapsa fiyatı 60 tamam serbest kalmadı 55 verdin vermezler.
4: Hayırdır 60'ı rica ediyorum der.
3: Evet. Canlıyı göreyim.
4: Maalesef.
3: O yüzden yani transferleri eğer gerçekten analizini yaptıysan eminsen oyuncudan Dünya Kupası öncesinde bitirmeye çalışman gerekiyor. Ama kulüpler de tabii ki potansiyelini biliyorsa oyuncunun Dünya Kupası'nı bir görelim diyor.
4: Hangi transferi yapacaksan eğer o oyuncu Dünya Kupası'nda kapasitesinin üstündeyse ve iyiyse o zaman bonservis anlamında alma zorlaşıyor Mehmet.
3: Şimdi tam tersi örneği verelim. Galatasaray'a bir teklif geldi Barış Alper için. Galatasaray demez mi şu Dünya Kupası bir bitsin öyle görüşelim.
4: Ben derim.
3: Ben de derim.
4: Ya şimdi bir hikaye ya gerçek olarak söyleyeyim. Galatasaray'a Simović gelmişti. Efsanelerden biri biliyorsun.
3: Evet.
4: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 84 yılıydı. Ya, tarihe bakıldığında Simović esasında Nottingham Forest'e transfer olmak üzereydi. Ama çok kötü bir turnuva yaşadı. Hatalı goller yedi. Hı hı. Farklı mağlubiyetler aldı Yugoslavya. Sonra Galatasaray transfer etti. Ve Galatasaray'da da uzun yıllar forma giydi.
3: Efsane oldu.
4: Evet. Böyle bir şey transfer. Yoksa Nottingham Forest'e gidiyordu. Ya prensip anlaşması yapılmıştı.
3: Ki o zaman da Nottingham Forest iyi takımdı.
4: Tabii.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Reklam.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Radyo Spor.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye ile ilgili Hollanda'nın efsane oyuncusu Patrick Kluivert'ın bir açıklaması var. Diyor ki, tabii ki favori öncelikle benim ülkem, yani Hollanda.
7: Kluivert diyor.
6: Evet, Kluivert diyor. Brezilya, Arjantin, Almanya, İspanya bunlar güçlüler. Ama Türkiye'de turnuvanın sürprizi diyor. Yani her şeyi yapabilecek bir takım diyor. Kağıt üstünde favoriler, herkesin saydığı favoriler, evet bence de favori ama Türkiye'de bu kupada yarı final final yapabilir diyor.
7: Niye yapmayalım? Ya yani Kluivert içimizden hep geçeni söylemiş. Niye yapmayalım?
6: Favorilerden biri. Türkiye'yi küçümsememek lazım. Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından biri olabilir. Vincenzo Montella iyi iş çıkarıyor. Türkiye finallere katılmayı kesinlikle hak etti. Türklerin başarılı olmasını isterim. Çok kaliteli oyunculara sahipler, büyük yıldızları var. Açıklama böyle.
7: Neden olmasın değil mi?
6: Hı hı. Adana Demirspor'da da görevi yapmıştı. Unutamıyorum diyor Adana Demirspor'da görevi yaptığım dönemi. Türkiye'nin futbol kültürünü ve atmosferini her zaman takdir ettim. Özellikle 3 büyük takımın statlarında oynadığımız maçlar, atmosferler mükemmeldi, çok iyiydi diyor. Patrick Kluivert.
7: Evet.
6: Açıklaması böyle.
7: Şu anda olsa işte o Kluivert gibi bir oyuncu olsa Hollanda'da daha değişik konuşabilirdik mesela.
6: Değil mi?
7: Aranan oyuncu.
6: 25 yani. Yaşındaki Patrick Kluivert.
7: Evet. Onlar aranan oyuncular.
6: Ama şimdi Hollanda deyince Van Basten, Ruud Gullit onlar geldi aklıma.
7: Gerçekten onları söylemiyorum.
6: Onlar...
7: Rijkaard.
6: Rijkaard. Yani hepsi karizma adamlar.
7: En büyüğü de Johan Cruyff'tur tabii.
6: Johan Cruyff'tur.
7: Neden olmasın?
6: Hı hı. Şimdi Aral'ın bu sene Danimarka'da yılın futbolcusu ödülünü alması ama milli takımda yer bulamamasını nasıl açıklıyoruz?
7: Ben açıklayamıyorum. Evet, hoca tercih ediyorum. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Orada olan arkadaşların sorması lazım.
6: Ama dün öyle konuştuk biraz.
7: Hoca tercih ediyorum.
6: Hoca tercihi. Bir de bu tarz turnuvalarda şöyle oluyor Ercan abi. Büyük turnuva öncesinde ne kadar yetenekliyseniz yetenekli olun. Bildiği oyuncuyu tercih ediyor teknik direktör. O genç oyuncunun planlamasını bir sonraki turnuvaya bırakıyor. Genelde böyle yaparlar yani.
7: Tabii.
6: Takım sporlarında. Tamam Aral çok yetenekli, çok iyi işler çıkardı. Ama bildiğim oyunculardan ben gideyim
7: düşüncesine
6: sahip. Dünya Kupası burası.
7: Ya bu teknik direktörlerinde bu düşüncesi olursa yapacak bir şey yok. Ne diyeyim, zorla alacaksın diyecek halimiz yok. Hı hı. Bakmıştır o da. Kafasında tartmıştır. Yardımcılarıyla konuşmuştur.
6: Evet.
7: Aral yalnız her an bir sakatlık olur diye kafileyle götürülen oyuncular arasında.
6: Tabii yeteneğim tartışılmıyor zaten.
7: Onu da söyleyeyim yani. O da gitti Amerika'ya.
6: O da gitti. Aral da gitti. Şimdi istatistik değerlendirmelerine göre demiş dinleyicimiz Denizli'den Yasin Bey. Büyük turnuvalar öncesinde futbolcu transfer oranları %20-%25 arasında kalıyor. Bu da çok normal demiş.
7: Normal.
6: Normal yani kulüp de olsa satmak istemiyor oyuncusunu. Önce bir göreyim diyor Dünya Kupası performansını. Belki fiyatı katlar. Fiyatının katılma ya, ihtimali
7: kulüp,
6: var.
7: Zaten sözleşmem var diyor benim oyuncuyla. Hı hı. Mesela. Bir de o var. Can Uzun örneğini verdik. Serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ve şov yaptı bizim milli takımla. Olay daha farklı olur.
6: Yani mesela 30-35'e bağlamaya çalıştı bir takım diyelim. Galatasaray örneğini verdik. Dünya Kupası öncesi bitirelim demişlerdir diye düşünüyorum ben de.
7: Hayır demiştir.
6: Ama Eintracht Frankfurt bence kabul etmemiştir. Bir görelim. Ne olacak?
7: Bir de sözleşmesinde 60 yazıyor ya.
6: Sözleşmede 60 yazıyor. Acelem yok benim diyor. 3 yıllık daha kontratım var. Acelem de yok. Ha, senin acelem varsa 60'ı ver al.
7: Mesele bu. Hı hı. O yüzden almak kolay değil.
6: Vincenzo Italiano biçilmiş kaftan. Beşiktaş için demiş dinleyicimiz.
7: Anlaşma sağlansın Vincenzo Italiano'yu. Derin bir şekilde analiz ederiz Mehmet. Sağlansın, bir açıklansın. Olmayan bir şey üzerine hayal kurmasın şimdi.
6: Evet, şu anda bir ilerleme var gibi ama
7: daha bir kazanmadı. Evet.
6: Milli takım konvoyunu izlerken çok duygulandım diyor dinleyicimiz. Ercan abi neler hissetti acaba?
7: Ya, milli takım konvoy. Gidiyorsun kırmızı beyaz.
6: Güzeldi değil mi?
7: Etkileyiciydi. Bunu kabul edelim. Dönüşümüz de dediğin gibi geç ve başarılarla dolu olsun.
6: Gülerek dönelim. Mutlu dönelim orada.
7: Evet, evet.
6: Şimdi Vlahovic takım arıyor kendine. Juventus'tan ayrıldı. Vlahovic'in yolu Türkiye'ye düşer mi?
7: Düşebilir. Fakat takım kendini arıyor diye konuşuyoruz. Uzun süre o sakatlık problemiyle kocaman bir soru işareti var mı? Evet. Vlahovic'te. Öyle değil mi? Bu sene son bölümde anca giyebildi.
6: Anca evet, sonlarda yetişti.
7: Ki performans nedir? Juventus niye tutmadı? Şimdi bunlar soru işaretleri. Juventus iyisi oyuncu tamamen iyileştiyse tutmak istemez mi? Elinde hazır bir forvet var.
6: Ve oynadığında da iyi bir forvet.
7: Korkutan bir forvettir Vlahovic. Evet, Vlahovic. Son durumu nedir? Onlar önemli değil mi?
6: Yani Juventus'a 85 milyon euroya gelmişti. Şimdi bedava serbest kaldı.
7: Boşa giden futbolun bu riski var. Yatırımlardan biri. 85 milyon euro gitti. Gitti.
6: Ve de hani verim de alamadın. Evet. İstediğin verimi alamadın ya da öyle söyleyeyim. İstediğin verimi alamadın.
7: Yani sıfır katkıya yakın oldu.
6: Şimdi Vlahovic'in istediği büyük bir imza parası varmış. Bir de yıllık 8 milyon euro net maaş istiyormuş. Büyük takımlarda devrede diyorlar.
7: Büyük imza parası nedir?
6: 10 milyon mu mesela?
7: Büyük 20 mi? 15 mi?
6: O kadar eder mi?
7: Bir de sağlık durumu ne? Tekrar söylüyor.
6: Ben Ali Koç gibi o kadar eder mi diyeyim.
7: Sağlık durumu ne? Öyle değil mi? Hı hı. Sakatlığı tam olarak atlattı mı? Şimdi bunlar önemli değil mi?
6: Şimdi şöyle habere göre İtalyan basınından bakıyorum ben şimdi. Diyorlar ki Bayern Münih, Chelsea, Newcastle United ve Barcelona'yla oyuncunun temsilcisi iletişim kurdu. Ama bu takımlar ilgilenir mi ilgilenmez mi? Şu anda bir netlik yok. Yani oyuncu şu anda kulüp arıyor kendine. ve büyük bir takımda oynamak istiyor.
7: Evet. Şimdi Bayern Münih. Ya bunlar, bu takımlar oyuncunun isteğini karşılayabilecek takımlar mali anlamda.
6: Chelsea, Bayern,
7: maliyeti Newcastle United. Tabii ki. Karşılarlar maliyeti. Fakat durumu ne?
6: Son durumu ne? Dušan Vlahović. Yani sakatlandı mı da çabuk dönen bir oyuncu değil.
7: Evet.
6: İyi oyuncu. 1.90 fizikli, güçlü. Gerçekten beğendiğim bir oyuncu benim. Bu seneki performansı ama biraz sıkıntılı. Dušan Vlahović'in. Şöyle, yani 1000 dakikası bile yok. Bu sezon. Maalesef. 1000 dakika oynayamamış.
7: Ancak dediğimiz gibi son bölümlerde kendine gelebildi. Biraz.
6: Şöyle bakıyorum. Sakatlık ne kadar sürdü? Aralık başından Nisan sonuna kadar.
7: Bayağı uzun bir süre.
6: 5 ay.
7: Tam olarak iyileşti mi? Peki de sorular bunlar tabii.
6: Ondan sonraki dönemde de 5 maçta süre aldı. Sadece biri 90 dakika. Fiorentina maçı.
7: Çünkü sakatlıklar ayrılıyor ya, nüksetme ihtimali var. Şimdi onları falan da diğer kulüpler mutlaka bakıyordur.
6: Bu bir soru işareti. Bu sakatlık bir soru işareti Vlahovic'te. 1000 dakikası bile yok bu sezon. Juventus formasıyla Dušan Vlahović'in.
7: Ve Juventus'ta tutmuyor.
6: Ama hala piyasadaki oyunculardan biri. Yani
7: tabii.
6: Avrupa'nın güçlü forvetlerinden biri Dušan Vlahović.
7: Ama Juventus istese onunla mutlaka anlaşırdı.
6: Şimdi Galatasaray'dan bir haber verelim son bölümde. Özel bir koleksiyon hazırlığı içinde Barış Alper Yılmaz için. Daha önce bu koleksiyonu Galatasaray Victor Osimhen'de ve Leroy Sané'de yapmıştı. Bayağı da gelir elde etmişti. İşte Osimhen Box, Sané Box.
7: Evet.
6: Bunlardan verim elde etmişti Galatasaray. İyi satış yapmıştı. Şimdi de Barış Alper için.
7: İyi bir düşünce bu.
6: Böyle bir koleksiyon hazırlama çalışması var. Yine GS Store'da satışa sunulacak. İçeriği ne olacak? Şu an için bu belirtilmiyor. Ama 20 bin adet ürün basılacağı ve GS Store mağazalarında taraftarla buluşacağı söyleniyor.
7: Dünya Kupası'nda da yine atarsa golleri muazzam olabilir.
6: Dünya Kupası'nda da mutlaka parlatacağımız yıldızlarımız olacak diye düşünüyorum. Yetenekli oyuncumuz çok, sayısı
7: çok
6: fazla.
7: Havuzumuz çok iyi.
6: Kesinlikle, kesinlikle. İraola yeni teknik direktör Liverpool'da.
7: O geçen haftadan beri konuşuluyordu, resmileşti.
6: Evet, resmileşti. Evet. Arne Slot'un gidişi çok ani oldu ama. Değil mi? Yani bir anda herkes kalacak derken bir baktık gitmiş.
7: Gönderdiler. Evet.
6: Bir anda gitti. İraola da bir anda geldi.
7: Ya bir yıl içinde toplamda aldığı 20 mağlubiyeti herhalde dediler bu iş olmayacak.
6: Öyle bir görüntü vardı.
7: Evet.
6: Ama yine de beklenmiyordu bu kadar keskin bir ayrılık. Hiç, çünkü basına da yansımadı.
7: Yani gündemden çıkmıştı.
6: Gündemde yoktu, evet, lig bitti.
7: Salah konuşuldu sadece.
6: Salah gitti, konuşuldu. Ama Slot hiç konuşulmamıştı. Evet, bugün süremiz biraz kısa. Katılım için çok teşekkür ederim. Ercan'a bazına sağlık.
7: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin.
6: İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Radyo Spor.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
13: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
14: Her gün kazandırır.
13: Lazım olduğunda hemen çekerim.
14: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 1600 metre startleri geçiliyor. Liderlik 2 numaralı Destructor'da, ikincilikte onu 7 numaralı The Hawkus takip ediyor. 1,5 boy farkla gerisinde, üçüncülükte 4 numaralı Mr. Chirac. Dışında 6 numaralı Ship Stealer. Bunun 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı AZP Star. Onun 3 boy gerisinde 5 numaralı Salonikatör. 5 boy kadar gerisinde son sırada 3 numaralı El Gladiator sırasıyla 1200 metre start yeri şimdi geçildi. 2 numaralı Destructor önde liderliğini sürdürüyor. İkincilikte dışarıda 7 numaralı The Hawkus yer tutuyor. Üçüncülükte içte 4 numaralı Mr. Chirac. Bunun yarım boy kadar gerisinde dördüncülükte 6 numaralı Ship Stealer. 1,5-2 boy farkla gerisinde içte 5 numaralı Salonikatör. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı AZP Star. 3 boy gerisinde 3 numaralı El Gladiador şeklinde son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 2 numaralı Destructor'da. İkincilikte dışarıda 7 numaralı The Hawkus var. Bariyer dibinde üçüncülükte 4 numaralı Mr. Chirac. 2 boy farkla gerisinde dördüncülükte 6 numaralı Ship Stealer. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı AZP Star. 1,5 boy gerisinde içte 5 numaralı Salonikatör. Hemen dışına sokuldu 3 numaralı El Gladiador. Bu sırayla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 2 numaralı Destructor önde çıktı. İkincilikte ortada 7 numaralı The Hawkus var. Hemen dışına çıktı 4 numaralı Mr. Chirac. 3-4 boy kadar gerisinde 1 numaralı AZP Star. En dışta 3 numaralı El Gladiador. Gladiador'un ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor. Dıştan 4 numaralı Mr. Chirac geldi. Bariyer dibinde 2 numaralı Destructor var. Ortalarında 7 numaralı The Hawkus. 4 boy farkla gerisinde 3 numaralı El Gladiador'un atakları var. Son 100'e giriliyor. 4 numaralı Mr. Chirac önde. İçten 3 numaralı El Gladiador geliyor. 4 numaralı Mr. Chirac koşuyu kazanıyor. 3 numaralı El Gladiador koşudan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı The Hawkus, 3. 2 numaralı Destructor 4. olurken 1 numaralı AZP Star tabelayı tamamlayan isim oldu. 5. koşu olan Yılmaz Cahit Aybek koşusunu 4 numaralı Mr. Chirac Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine. Başka bir seviye.
7: Merhabalar, mutlu günler sevgili dinleyenler. Radyo Spor frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde, düzeltiyorum, boyalı alanda. Ben Özer Çelik Süngü. Bugün basketbol gündemini kıymetli konuklarımla birlikte değerlendiriyor olacağız. Anıl Yazar hattımızda. Anıl'la birlikte basketbol Süper Ligi playofflarını konuşarak başlayacağız. Anıl, hoş geldin.
8: Selamlar Özer, hoş bulduk, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ederim abi. Basketbol Süper Ligi'nde tabii ki playofflar başladı. Çeyrek finalleri geride bıraktık. Yarı finaller başladı. Orada da serilerin birinci maçları oynandı. Hepsini tek tek biraz daha değineceğiz yarı final eşleşmeler üzerinde. Ama şu ana kadar playofflara genel bir röntgen çektiğinde nasıl bir playoff geçiyor sence ligde?
8: Yani açıkçası tabii ki Fenerbahçe, Beko zaten normal sezon lideriydi. Beşiktaş yine ligi iyi götürmüştü. Özellikle Euro Cup'a kadar olan sürecini çok iyi oynamıştı. Euro Cup'tan sonra biraz

0: detaylı konuşuruz. Biraz açıkçası Beşiktaş'ın mental olarak bir düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. Anadolu Efes son Fenerbahçe maçını da gösterdi ki aslında o sezon başındaki hala o yanlış iliklenen düğmelerin sıkıntılarını yaşamaya devam ediyor sezonun bu bölümünde de. Türk Telekom karşısında benim beklediğimden daha rahat geçti diyebiliriz Anadolu Efes'in seriyi. Biraz daha Türk Telekom'u ben aslında maçta çalabileceğini düşünüyordum ama iki maçta Anadolu Efes seriyi tamamlamayı başardı. Burada Bahçeşehir-Beşiktaş serisi, özellikle Bahçeşehir'de Trabzonspor karşısında çeyrek final serisini rahat geçmeyi başardı. Tabii Trabzonspor'un özellikle işte hem Delgado'yu kaybetti hem İsmail Cem Ulusoy'u kaybetti sezon içerisinde. Boyalı alandaki büyük bir handikapı vardı. Bunu çok iyi değerlendirdi her iki maçta da Bahçeşehir. Trabzonspor karşısında onlar da rahat bir seriyi geçmişlerdi. Ama özellikle yarı final eşleşmesinde, yani Beşiktaş-Bahçeşehir eşleşmesinin de belki ilk maç zaten bunu gösterdi. Fenerbahçe-Beko-Anadolu-Efes eşleşmesi kadar ben keyifli ve heyecanlı, çekişmeli geçeceğini düşünüyorum.
1: Evet ki zaten o da yani dün 3 sayıyla bitti. Yakın bir maçtı. Buradan istiyorsan yarı final eşleşmelerine adım adım girelim abi. Ya Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'te sana biraz daha tabii ki bu akşamki maçtan da ne beklediğini soracağım ama Efes'te söylediğin gibi yani sezon kötü geçti ve bu sezonun kötü geçmesinde hem kadro tasarlamasında hem belki de işin koç yönetimi tercihlerinde sorgulanabilir durumlar vardı ama bununla birlikte şunu da söylemek gerekiyor ki Efes adına gerçekten bu sezon sakatlıklarında çok ön plana çıktı. Şanssız bir sezon oldu. Yani Yorgos Papayanis aşil tendonunu kopartarak sezonu ne yazık ki kapamıştı. Çaprazvan'ı kopartarak sezonu kapamıştı. Fenerbahçe Beko karşısındaki serinin ilk maçında da ne yazık ki Vincent Poirier, Efes'in yıldız Fransız pivotu da aşil tendonunu kopardı ve sezonu kapatmış oldu. Yani Poirier zaten bu takımın en pahalı oyuncularından bir tanesi. Ondan sezon boyunca istediği verimi tam alamadı Efes. Zaten sezona bir sakatlıkla girmişti oyuncu. Şimdi de aşil tendonuyla sezonu kapamış oldu. Yani Efes'in bu anlamda sakatlıklardan yana da çok çektiğini söylemek lazım. Poirier üzerinde sen neler söylersin?
0: Tabii yani Poirier sezon başından itibaren aslında sezonun ilk başlangıcından itibaren Anadolu Efes uzun süre kullanamadı.
1: Tabii sezonun ilk yarısını kaçırdı.
0: İlk yarısını kaçırdı. Hani tam böyle aslında tam da yavaş yavaş ritmini buluyor dediğimiz anda Fenerbahçe Beko maçında son çeyrekli değil sanırım. Üçüncü çeyreğin sonuydu diye hatırlıyorum ya da dördüncü çeyreğin başlangıcı da olabilir. Orada çok talihsiz bir sakatlık yine ve üst üste yine yaklaşık 8 ay kadar olmayacak. Bu bir de tabii bir uzun oyuncu olduğu için toparlanması da uzun oyuncuların çok daha zor ve meşakkatli oluyor. Bunun dışında sen Papayannis'ten bahsettin. Papayannis'in dışında da işte Larkin'in sezon içerisinde sezonun başlangıcında açıkçası yine yaşadığı bir sakatlık vardı. Uzun süre Larkin'den faydalanamadılar. PJ Dozier bir sakattı. İyileşmişti. Sonrasında tekrar bir sakatlık yaşadı. Bir süre yine Dozier'dan da faydalanamadı. Cordinha mesela yine son dönem de faydalanamayan bir oyuncu, sezonu kapattı. Sezon içerisinde yine ufak tefek Ercan Osmani'nin sakatlığı olduğu, Erkan Yılmaz'ın olduğu, yani gerçekten Anadolu Efes için o anlamda evet bir kadro planlaması açısından hataların olduğu bir sezon ama bu hataların etkisini de sakatlıklar gerçekten kat be kat artırdı diyebiliriz o anlamda. Tabii Fenerbahçe Beko maçı serisine geçecek olursak serinin ilk maçı çok enteresan bir maç oldu. Yani çok açıkçası keyif verici
1: bir maç
0: oldu.
1: 60-59 bir maçta çok keyif aramak mümkün değil tabii.
0: Yani skordan çok açıkçası biliyorsun ben aslında futbolda da basketbolda da böyle savunmaların düşük skorlu maçların öne çıktığı karşılaşmaları seviyorum ama burada skordan çok benim söylemek istediğim iki takımın da çok düşük yüzdeyle şut atması ve aslında maç içerisinde de çok fazla yanlış tercihler yapması. Fenerbahçe Beko açısından özellikle konuşursak Fenerbahçe Beko'nun işte Olympiakos'ta oynadığı son Euroleague'deki Final Four yarı finali, Beşiktaş'ta oynadığı ligin son haftasındaki normal sezon maçı ve Anadolu Efes'te oynadığı bu sezon bu serinin ilk maçını eklersek bu 3 maçın da başlangıcı, ilk yarıları hemen hemen özellikle Beşiktaş'la Anadolu Efes maçı bu noktada birbirine çok benzer. İşte Olympiakos maçında da ilk 3 çeyrekli biliyorsun yaklaşık 5-6 dakika ortalama sayı bulmakta çok zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Evet. Bu 3 maçta da çok kötü başlangıçta çeyrekleri Fenerbahçe'den. Anadolu Efes'ten hücumda öyle çok inanılmaz bir ritim yakaladı denemez ama Anadolu Efes çok akıllı hücum etti özellikle ilk çeyrekte. Boyalı alanı çok fazla Anadolu Efes, yani dış şut yüzdesini yay gerisinden çok fazla yüksek yüzde yakalayamayınca Anadolu Efes'te özellikle boyalı alana çok fazla hücum etmeye çalıştı ki Poirier işte sahada olduğu dakikaları, Kai Jones ikili oyunları Anadolu Efes bu noktada çok iyi kullanarak ilk yarıda ciddi bir fark yakalamaya başardı 13 sayı gibi. Bunu çok iyi değerlendirdiler ilk çeyrek, ilk yarıda. Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani özellikle Beşiktaş maçı ve bu maçın ilk yarısında böyle oldukça konsantrasyonun uzak bir görüntüsü vardı. Yani Erok serisinde, Safi Port Erok serisinde bunu yaşatmadı Fenerbahçe ama bu karşılaşmada da biraz konsantre eksikliği, yine Beşiktaş maçında da aynı şekilde bu böyleydi. Büyük bir konsantrasyon problemiyle maça başladı Fenerbahçe. İkinci yarıda özellikle 3. periyotta yine Anadolu Efes'in bu anlamda kazanma hızı toplarla birlikte hızlı hücumlarla da çok fazla sayı bulduğu bir sekans oldu karşılaşma içinde ve farkı da son çeyreğe girerken Anadolu Efes oldukça arttı. Yani ciddi bir avantajı vardı Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe 3. çeyreklerde o Fenerbahçe Beko'nun daha önce hep yaşattığı rakiplerine o 3. çeyreklerdeki büyük geri dönüşü, o büyük reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Ha, ama yine de maçın içerisinde bir şekilde, zaten bu takımın en büyük karakteristik özelliği o ki savunma performansı. Savunmayla yine bir şekilde oyuna tutulmaya çalıştı. Yani o farkın çok daha korkutucu boyutlara çıkmasına engel oldu. Ama 4. çeyrekte işte Poirier'in sakatlığından sonra özellikle oyunun tüm dengesi, tüm momentumu Fenerbahçe Beko'ya kaydı diyebiliriz. Orada.
1: Peki burada sence artık ikinci maçta nasıl bir akış olur? Bu momentum kayışı Fenerbahçeliğine devam eder mi?
0: Yani son çeyrekten itibaren alırsak Efes özellikle Poirier'i kaybettikten sonra hücumlar tamamen doğaçlama bir hale geldi Anadolu Efes'te ve tamamen artık isolation'lar üzerinden ilerleyen bir Anadolu Efes hücumları gördü ki son çeyrekte Anadolu Efes'in biliyorsun yanlış bilmiyorsam ben de sadece 2 sağ içi isabeti var. Yani 3. çeyreğe başlarken Anadolu Efes'in 51 sayısı vardı. Maçı da 59 sayıda tamamladı. Bu çok gerçekten büyük bir problemi işaret ediyor bu anlamda bakıldığında. Tamam Fenerbahçe Beko savunmasının da bir başarısını gösterir ama Anadolu Efes'in de bu anlamda büyük bir problem yaşadığını, Poirier özellikle tabii orada Lasso'nun bence tercihleri de son çeyrekte oldukça eleştirilir. Yani Poirier'in sakatlanıp çıkmasından sonra ben mesela Kai Jones'la devam eder diye düşünüyordum. Ama Roland Schmidt hamlesi oldukça bence hatalı bir tercih olduğunu düşünüyorum ben ki zaten Fenerbahçe Beko da bunu bence iyi değerlendirdi diye düşünüyorum. Bu serinin devamı açısından da konuştuğumuzda yani momentumun açıkçası Fenerbahçe tarafına geçtiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir maç başlangıcı da bir daha yapacağını düşünmüyorum kolay kolay Anadolu Efes karşısında. Bu kadar kötü bir başlangıç, bu kadar kötü şut attığı bir günü Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'in bir şekilde seriden bir maç çalıp kendi evine avantajı taşıyabilme ihtimali vardı ama şu anda işte Poirier'in de sakatlığı ve sezonu kapatmasıyla birlikte çok büyük bir mental düşüş yine yaşanmıştı Anadolu Efes'i diye ben açıkçası düşünüyorum. Bunun yanında işte Pablo Lasso ile ilgili özellikle şu Fenerbahçe maçının son çeyreğinde biraz bana kalırsa Pablo Lasso'nun tercihleri de bu mağlubiyeti zemin hazırladı bir hayli. Pablo Lasso'nun isminin üzerine de sürekli farklı isimler konuşuluyor Anadolu Efes'te koç tercihi olarak. İşte Bankin ismi geçiyor.
1: Yani onu da sana sormak istiyorum. Zaten Olympiakos Panathinaikos playoff serisini de çok az konuşmak. Oradan hani Ergin Ataman'dan da bağlayarak bunu sormak istiyorum. İstiyorsan bunu şimdilik ayıralım. Tamam. Beşiktaş Bahçeşehir Koleji maçına geçelim. Beşiktaş ilk maçı kazanmayı başardı. Bu sezon 5. kez karşılaştılar ve 5 maçta da galibiyetle ayrılmayı başardı Beşiktaş ama tabii yakın bir maç oldu. Bir dinleyicimizin de sorusu gelmiş. Beşiktaş gain'de playoff'ların X faktörü Brighton Lemar diyebilir miyiz?
0: Evet bence de Brighton Lemar bence zaten playoff'ların değil Beşiktaş'ın genel oyununda da yani hani Pjanic'in sisteminde de oyunun her iki yanına da katkı verebilen önemli bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda özellikle Bahçeşehir'e karşı oynanan ilk maçta da serinin ilk maçında da bunu bence gösterdi. Burada serinin bence de en kilit oyuncularından biri Beşiktaş'tan X faktör diyebiliriz. Lemar olacak ama ben şunu eklemek isterim Beşiktaş adına. Jono Matthews'un performansı bence Beşiktaş'a daha çok özellikle hücumdaki ritmini belirleyen bir durumda oluyor. Yani Jono Matthews'un gününde olduğunda, daha doğrusu Jono Matthews'un sorumluluk aldığında hücumda ve yüksek yüzde yakaladığı o gün O gün Beşiktaş'ın açıkçası hücumdaki vitesinin de ben arttığını düşünüyorum. Hücumdaki temposunun da arttığını düşünüyorum. Ki bence Beşiktaş bir, dediğim gibi bunu hep söylüyorum, bir tempo ve ritim takımı. Yani Bahçeşehir'le oynanan dünkü karşılaşmaya baktığımızda, bu arada bence Bahçeşehir bu sezonki Beşiktaş'a karşı en iyi maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz. Hatta Euro Cup serisindeki maçları da düşündüğümüzde bence dün oynadığı basketbol Bahçeşehir'in oldukça akıllıcaydı. Oldukça dirençli oynadı Bahçeşehir, evet, diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş dediğim gibi bir ritim takımı, bir tempo takımı. Mesela dünkü maçta da daha maçın ilk dakikalarından itibaren bir hızlı hücum yakalamıştı Beşiktaş. Kenarda Dušan Alekpjević sürekli olarak oyuncularına tempo diye ritim tutuyordu. Tempo yakalayın, tempoyu artırın. Çünkü biliyor ki bunu Galatasaray serisinde çokça yaşadı Beşiktaş. Özellikle ikinci maçta, üçüncü maçta o ritmi bulamadığında, o tempoyu yakalayamadığında Beşiktaş set hücumlarda belli bir noktadan sonra yarı sahada ciddi manada bireysel ellere bireysel yaratıcılığa mahkum kalıyor diyebiliriz. Burada da işte özellikle John Matthews'un ismi ön plana çıkıyor. Buna çok fazla mahkum kalmamak için çok uğraştı Beşiktaş, ama Bahçeşehir de o tempo kontrolünü bence maç boyunca çok fazla yükselmesine de izin vermedi. Yani oyunu biraz yarı saha basketboluna yıkmaya çalıştı Bahçeşehir diye düşünüyorum. Bunu belli oranda da başardı. Ama son dakikaları oynama becerisi Beşiktaş'ta biraz daha ön plana çıktı diyebiliriz. Kritik şutlar, yine işte mesela Tertaç'ın çok kritik bir şutu isabetli oldu. Yine Brintin Lamar'ın son bölümünde kritik bir üçlüğü vardı. Yani kritik o ufak nüanslar maç sonunda serinin ilk maçını Beşiktaş'a getirdi, ama ben açıkçası Bahçeşehir'in dediğin gibi kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Kendi evindeki maçı özellikle düşündüğümüzde maç kazanabileceğini düşünüyorum Bahçeşehir'in. Ve en az dediğim gibi Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes serisi kadar keyifli ve izlemesi güzel karşılaşmalar olacaktır Beşiktaş-Bahçeşehir serisinde diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bence de orası güzel geçecek şu ana kadar. Yani bu takımlar arasındaki 5 maçın 5'inde Beşiktaş kazanmış olsa da iyi bir rekabet düzeyi var Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji arasında. Bunu söylemek lazım. Bir dinleyicimiz de Poirier Efes'e geldiğinde sakattı zaten, Efes kontrolü kaybetti demiş, ama ben katılmıyorum. Yani geçtiğimiz sezonda Otur ve Poirier tandeminin olduğu sezon aslında Poirier'in ne kadar dominant bir uzun olduğunu da yeniden görmüştük ki Real Madrid'de oynadığı sezonda da benzer bir şekilde bunu ortaya koymuştu. Ama tabii ki yaş 32, Aşil Tendon'un sakatlığı, çok pahalı bir oyuncu. Yani Anadolu Efes'in gelecek sezonki hedefleri açısından çok artık iyiden iyiye bir yük haline dönüşüyor Poirier'e, ne yazık ki kontratıyla da birlikte. Burada Anadolu Efes tabii ki ne yapacak gelecek sezon? Hangi koçla devam edecek? Elindeki koçla mı devam edecek? Yoksa piyasadaki koçlardan başkalarıyla mı konuşacak, bir soru işareti. Bu anlamda da tabii ki Avrupa koç piyasası son dönemlerde oldukça kaynıyor Anıl. Keza çünkü Sırbistan'daki Jelko Obradović'e de yakın olmasıyla bilinen bir haber kaynağı Meridian Sports'un çıkardığı habere göre Panathinaikos Jelko Obradović ile 2 yıllık 10 milyon dolarlık bir sözleşme için konuşuyor. Ama Ergin Ataman'la sezonun sona gelmesini bekliyorlar bu konuşmaları resmiyete dökmek için. Ergin Ataman'ın da Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Barcelona'nın koç için ciddi bir talip olduğu konuşuluyor. Çünkü Barcelona'da da Xavi Pascual sezon sonunda takımı bırakacak, evet. Şu anda çıkan haberler bu yönde.
0: Navarro da galiba orada.
1: Navarro ayrılıyor zaten. Orası resmileşti. Pascual hani gayri resmi diyelim şimdilik Pascual için. Barcelona'nın da Ergin Ataman'a gitmesi ihtimali konuşuluyor. Tabii ki Anadolu Efes tarafında sezon içinde Alper Yılmaz'ın yeniden genel menajerlik görevine dönmesiyle beraber acaba bir Ergin Ataman denemesi olur mu soru işareti de herkesin kafasında vardı. Basketbol kamuoyunda sorulan bir soru haline gelmişti. Ben burada hem Ergin Ataman, Jelko Obradović tandemini sana sormak istiyorum. Aynı zamanda Anadolu Efes için de tabii ki sen gelecekte ne öngörüyorsun, bunu sormak istiyorum.
0: Yani tabii bu akşam Yunanistan'da da final serisi başlıyor, evet. Senin de belirttiğin, evet. Olympiakos'ta Panathinaikos arasında. Tam da hatta bu serinin başlamasına bir gün kala, hatta bir günden de az bir süre kala bu haberlerin çıkması da tabii oldukça ilginç oldu Panathinaikos cephesi açısından. Ben de aynı haberi gördüm ve hani hemen hemen Yunan kaynakları da aslında anlaşmanın çok yakın olduğunu, hatta tamamlandığını belirtmişler Zeliko Obradovic'in Panathinaikos'a dönmesiyle ilgili. Ama hatta orada bir Kendrick Nunn
1: Nana takımda istemediği yönünde bir şart da var.
0: Aynen öyle bir şerh de koymuş Obradovic. Kendinden ya da ben tarzı hatta bir cümle okumuştum. Öyle de bir şerh koymuş. Tabii Obradovic geçmişte de Panathinaikos'la özdeşleşmiş bir isim. Ama dediğim gibi özellikle tam da böylesine bir serinin öncesinde bu haberin çıkması enteresan.

0: dediğin gibi birçok takım harekete geçmiş durumda. Mesela Asvel inanılmaz bir takım kuracak
1: tabii,
0: gibi duruyor.
1: Tabii çok büyük bir bütçeyle geliyorlar.
0: Çok enteresan bir gelişme mesela o. İşte inanılmaz bir bütçe, senin söylediğin gibi çok güçlü bir kadro kuracak gibi duruyor Asvel. Hatta Monaco'nun da satışı sanırım gerçekleşirse, dün Fransa Federasyon Başkanı açıklama yapmış. Yani Monaco'nun da bir satış durumu var. Onların da yeni bir konsorsiyuma devredilmesi durumunda yine ciddi bir bütçeyle devam edebilmesi bekleniyor yürürlükte. Ama Anadolu Efes'te şu anda hiçbir şekilde bir taş belli değil. Taşın yeri belli değil. Yani ne koç belli değil. İşte mesela şimdi Vincent Poirier'i kaybettin. Çok uzun süre yok. Uzun alman gerekecek ama koç belli değil. Koç Lasso'yla devam et. Mesela Lasso'nun da tabii bir açıklaması vardı. Yani ben şu anda takımın başına bir playoff serisine çıkarken sürekli benim yerime başka isimler yazılıyor Anadolu Efes'e diye. Haklı olarak böyle bir açıklaması vardı onun da. Çok büyük bir belirsizlik var. Yani Anadolu Efes'te hala senin söylediğin gibi bu hamle yapılamadı. Burada bana kalırsa tabii en mantıklı hamle bana kalırsa, eğer Anadolu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'un ayrılacağını artık çok büyük bir yüzdeye vurursak bu ihtimale, ben arkadaşlar en mantıklı tercih Ergin Ataman'ı yönelmek olacak. Ama Ergin Ataman'ın da çok yorucu geçen Panathinaikos macerasından sonra bir dinlenme isteği olabilir belki.
1: Peki sence Panathinaikos final serisini Olympiakos karşısında kazanırsa Ergin Ataman'ın kaderi değişebilir mi? Yoksa çoktan yazıldı mı diyorsun?
0: Yani sanki çoktan yazılmış gibi, çünkü hem Yunan basınında bu haberler çıktı.
1: Bana da biraz öyle geliyor şu anda.
0: Belirttiğin gibi Sırp basınında işte Le Meridian'da çıkmış, evet, bir haber var. Yani iki farklı yerde çıkmış bir haber var güvenilir kaynaklardan. Yani sanki zaten Euroleague'deki o, daha doğrusu Final Four'a kalamaması Euroleague'de Panathinaikos'un zaten biraz o birlikteliği bana kalırsa o noktada bitirdi gibi geliyor bana. Oyuncularla Ergin Ataman arasındaki biliyorsun bağın da çok sezon içerisinde bana kalırsa zayıfladığını gördük zaten defalarca.
1: Evet.
0: Çok sağlıklı bir birliktelik olmaz yani, bir devam etme kararı çıkarsa Ergin Ataman'la Panathinaikos arasında. O yüzden ben açıkçası Ergin Ataman'ın devam etmesini beklemiyorum gelecek sezon Panathinaikos'ta. Çok sağlıklı olmaz söylediğin gibi. Yani seride de Olympiakos'un zaten sağ avantajına sahip. İki maçta da Olympiakos bu sezon Panathinaikos'u mağlup etmişti. Sadece kupadaki maçı Panathinaikos kazanmıştı. Sağ avantajını da Olympiakos'un kullanarak ben açıkçası seriyi kazanacağını düşünüyorum genel anlamda. Tabii ki daha farklı bir atmosferde, daha farklı konjonktürde oynanacak bir seri. İşte normal sezon maçları veya Euroleague maçlarının aksine, ama Olympiakos'un bir Euroleague şampiyonluğunun ardından bu moralle açıkçası Panathinaikos karşısında seriyi de kazanıp Yunan Ligi'ni de bu sezon şampiyon tamamlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, burada da bir duble ihtimali var. Şimdi bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Boyalı Alan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikteyim. Türkiye Basketbol Süper Ligi playofflarını konuştuk. Yunanistan Ligi'nde final eşleşmesine, Olympiakos Panathinaikos arasındaki final eşleşmesine değindik. Ergin Ataman, Jelko Obradović, Avrupa'daki koç piyasasındaki hızlı gelgitleri ve son gelişmeleri de değerlendirdik. Anıl, buradan istersen basketbolun Amerika kıtasındaki heyecanına doğru gidelim seninle birlikte. Nefes kesen bir final serisi geçmesini bekliyoruz ve bu gece başlıyor San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki NBA final heyecanı. 99 NBA finallerinin rövanşı Knicks 27 yıl aradan sonra NBA finaline çıktı ve karşısında yeniden San Antonio Spurs'u buldu. Bu gece Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak final serisinin ilk maçı. Şunu da söyleyelim tabii ki Nesine uygulamasında ve Nesine YouTube kanalında da bu maç sırasında canlı yayın olacak efendim. Sevgili Anıl Yazar da Orkun İnçer'le birlikte maç saatinde canlı yayında olacak. Maçı izlerken bir yandan Anıl ve Orkun abinin de basketbol yorumlarını dinleyebilirsiniz. Sen ne bekliyorsun bu seride?
6: Evet Özer, senin söylediğin gibi yani benim basketbol izlediğim tam çocukluğuma denk gelen yıllar, hatta böyle tam anlamıyla yani Chicago'nun three-peat'inden sonra tam böyle tam anlamıyla izlediğim ilk final serisi benim 99 Knicks Spurs serisiydi. 4-1 kazanmıştı Spurs. Hatta benim de işte o yıllardan kalma San Antonio Spurs'a çok büyük bir sempatim olduğunu söyleyebilirim. Tam 27 yıl öncesine götürdü diyebilirim bu eşleşme beni genel anlamda. Burada tabii ki hani genel anlamda sezonun büyük bölümünde aslında NBA'ye sen daha çok hakimsin tabii. Daha iyi yorumlar yapabilirsin bu noktada. Ben biraz daha Avrupa basketboluna konsantre olup NBA'yi biraz da böyle göz ucuyla götürdüğüm için. Ama benim ilk söyleyebileceğim özellikle Wembanyama'nın playofflardaki performansını burada bence dikkat çekilebilir diye düşünüyorum.
5: Sana burada şöyle bir tarihsel veri vererek istersen seni destekleyeyim abi. Bu Victor Wembanyama'nın NBA'deki 3. sezonu. NBA'deki ilk 4 sezonunda takımını playofflarda sayı lideri yaparak, sayı lideri olup takımını playofflarda finale çıkaran NBA tarihinde yalnızca 2 oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Shaquille O'Neal, diğeri de LeBron James. Victor Wembanyama 3. sezonunda İlk NBA playofflarında, tarih kariyerinde ilk defa NBA playoffları görüyor ve gördüğü ilk playoffta da NBA finallerine çıkmayı başardı. Bunu yaparken de takımının sayı lideri. Shaquille O'Neal ve LeBron James bunu yaptıkları zaman ligdeki 4. sezonundaydı. Wembanyama henüz yalnızca 3. sezonundayken bunu yapmayı başarıyor. Yani Victor Wembanyama NBA'ye adım attığı zaman ne kadar büyük bir oyuncu olabileceğini hepimiz konuşuyorduk. Ben o zaman da bunu söylüyordum. Büyük bir oyuncu değil, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olabilir. Bunun da altını dolduruyor. Bunu da konuşmaya çok ufak devam edeceğiz Anıl. Sana teşekkür ediyorum. Şimdi at yarış arasına gideceğiz.
4: Nesine'nin sunduğu Senin Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: 3 numaralı Alda Girl, 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Çelikgiller, 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Şan verdi sırasıyla 1000 metre startlerine yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Zincir Koparan'da, ikincilikte dışta 4 numaralı Kılıç İbo onu takip ediyor, üçüncülükte içte 2 numaralı İnebolu. 3 boy kadar gerisinde 4.lükte 3 numaralı Alda Girl, bunun 2.5 boy gerisinde 1 numaralı Çelikgiller, son sırada 5 numaralı Şan verdi şeklinde son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 6 numaralı Zincir Koparan'da. İkincilikte dışta 4 numaralı Kılıç İbo onu takip ediyor. Bariyer dibinde 3.lükte 2 numaralı İnebolu. Bunun 2.5 boy farkla gerisinde 4.lükte 3 numaralı Aldagör. 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Çelikgiller. Onun 3 boy gerisinde 5 numaralı Şan verdi sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 6 numaralı Zincir Koparan önünde çıkıyor. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Kılıç İbo var. Bariyer dibinde 2 numaralı İnebolu. Bunun 1.5 boy farkla gerisinde 3 numaralı Aldagör'ün ataklarıyla son 300'e girildi. 6 numaralı Zincir Koparan önde. Ortadan 2 numaralı İnebolu geliyor. Dışında 4 numaralı Kılıç İbo çıkıyor. En dış kulvarda ise 3 numaralı Aldagör'ün atakları var. Son 200'e yaklaşıldı. 6 numaralı Zincir Koparan önde. Ortadan 2 numaralı İnebolu geliyor. Son 100'e giriliyor. Zincir Koparan içte dışta 2 numaralı İnebolu geliyor. 2 numaralı İnebolu ve 6 numaralı Zincir Koparan. Birincilik için beraber foto oluyor. 2 numaralı İnebolu mu yoksa 6 numaralı Zincir Koparan mı? Kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak. 3 numaralı Aldagör 3. 4 numaralı Kılıç İbo 4. 1 numaralı Çelikgiller ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Zincir Koparan mı yoksa 2 numaralı İnebolu mu? Kazanan kim? Foto finish resminde belli olacak.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Nisine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
5: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Anıl Yazar'la birlikteliğimiz de devam ediyor efendim. NBA finallerinde San Antonio Spurs'u konuşuyoruz. Orada tabii söylediğim gibi tam araya gitmeden önce Victor Wembanyama'nın ne kadar tarihsel olarak da eşsiz bir iş yaptığından bahsediyorduk. Yani Wembanyama NBA'ye adım attığından itibaren çok özel bir oyuncu olacağı belliydi. Ama ben o zaman da şunu söylüyordum ki bu lafımın arkasındayım. Yani sadece özel bir oyuncu değil, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu da olabilir. Victor Wembanyama'nın NBA'deki hikayesine noktayı koyduğumuz zaman kendisinin gelmiş geçmiş en özel oyuncu olduğunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Yani şu anda da zaten yaptıkları ortada. Kariyerindeki ilk playofflarda takımını NBA finallerine çıkarmayı başardı. Tarihte bunu başaran yalnızca iki oyuncu var. Kariyerindeki ilk playoff deneyiminde takımını finale çıkaran bunlardan biri Bill Russell, öbürü de Magic Johnson. Anıl, yani burada tabii Wembanyama'yı sen konuşurken ben çok ufak bir araya girip hani bir iki tarihsel konuyla istatistik atmıştım ortaya. Topu tekrar sana bırakayım.
6: Wembanyama'nın etrafında tabii bir San Antonio Spurs takımı var. Senin de söylediğin gibi sanki ben özellikle LeBron'un ilk yıllarını hatırlıyorum. Cleveland Cavaliers'taki, yani LeBron'un Cleveland'daki performansıyla kıyaslayınca biraz daha Wembanyama'nınki daha bana etkileyici geldi diyebilirim, açık konuşmam gerekirse. Yani ilk yıllarından bahsediyorum tabii ki. İlk playoff sezonlarından bahsediyorum. Ama bunun yanında San Antonio Spurs'un de yani Wembanyama'nın yanındaki tamamlayıcı parçalarının da burada açıkçası bu final yürüyüşünde San Antonio Spurs'un etkili kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Yani kesinlikle. Özellikle Stephen Castle'ın burada performansını ekleyebiliriz. Özellikle savunmadaki katkısını ekleyebiliriz. İşte Julian Champagne'le Devin Vassell'i yine söyleyebilirim ben burada. Özellikle savunma katkısı noktasında. De'Aaron Fox'un özellikle dönüşü yani sakatlıktan sonraki dönüşünde sanırım burada konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum De'Aaron Fox'un performansını. Bu anlamda yani San Antonio aslında o Greg Popovich dönemindeki o oynadığı finaller, işte yaşanılan, kazanılan şampiyonluklardaki karakteristik özelliğinin geri dönmüş bir takımdı ve yine o savunma sertliğiyle, o mücadeleyle aslında biraz da bu noktaya geldi diyebiliriz ama New York Knicks de bu noktada tabii yine yabana atılmaması gereken bir takım. Onlar da çok iyi bir playoff serisi, playoff performansı daha doğrusu gösteriyorlar. Genel anlamda sanırım üst üste 11 maç var.
5: Evet, son 11 maçı kazandılar Anıl. Ve şöyle söyleyeyim sana, New York Knicks en son bir NBA maçı kaybettiğinde 13 Nisan'dı. Yani işte, 13 Nisan'dan beri maç kaybetmedi bu takım.
6: Ya, inanılmaz bir performans. Üst üste 11 playoff galibiyeti. Evet. Ve birçoğu da galiba büyük... Hani farklarla...
5: Evet, bu 11 maçta rakiplerine maç başına 23.6 sayı farkı ortalaması atarak maçları kazandı New York Knicks.
6: Yani Jalen Brunson çok formda zaten. Karl-Anthony Towns yine aynı şekilde. Burada bence onun yanında iyi bir sezon geçirdi, iyi bir playoff oynuyor diye yine ekleyebiliriz. Yani burada ben sanki, evet, gönlüm biraz Spurs'tan yana ama New York Knicks'i sanki çok az daha böyle bu performansla birlikte önde gördüğümü söyleyebilirim genel anlamda. Sanki böyle yine 6. 7. maçı göreceğimiz bir seri olacak gibi duruyor. Benim tabii gönlüm dediğim gibi biraz daha San Antonio Spurs'tan yana ama New York Knicks'in de bu senin de az önce bahsettiğin işte 13 Nisan'dan beri kaybetmeyen bir takım, inanılmaz bir playoff performansı. Bunları düşününce New York Knicks'in de oldukça istim üzerine geldiğini söyleyebiliriz bu finale. Oldukça güzel bir seri olacak. Özellikle tabii ki işte 2000'lerin 2000 dönemi veya 90'ların tam sorundaki o aslında klasik NBA dönemine atıfta bulunan bir seri olacak. O anlamda da benim gibi birçok NBA severi, daha çok daha çok eskiye özlem duyan NBA severler için tam anlamıyla böyle gözlerin pasını silecek bir nostalji de yaşatacak bir seri olacak o anlamda. Güzel, keyifli bir seri bizi bekliyor. Dediğim gibi ben biraz daha duygusal sebeplerden ötürü San Antonio Spurs istiyorum ama sanki New York Knicks de bu performansıyla biraz da kağıt üzerinde daha önde duruyor gibi geliyor bana, biraz daha böyle ufak bir farkla.
5: Yani abi, bu seri için duygusal olmamak elde değil. Gerçekten NBA için de hikayesi çok zengin. Yani ligin yeni yüzü olacak olan süperstar ilk sezonunda takımıyla finalde, öteki taraftaysa ligin en büyük takımlarından biri 27 yıl sonra finale gelmiş. Amerikan sporlarındaki belki de kutsal kasedeki artık tek eksik parça New York'un NBA şampiyonluğu yaşaması. Hani tüm, evet, Amerika bunu bekliyor bir yandan da. Orada da ligin yüzü burada rakibi oluyor New York'un. Hani gerçekten bir Davut'la Goliath eşleşmesi gibi bir yandan da. Hani bir tarafta 2.30'luk bir anomali var takımın lideri olan. Öteki tarafta ise 1.88'lik bir Jalen Brunson var takımını finale getiren. Yani bu anlamlarda baktığımız zaman hikayesi hakikaten çok zengin. Bu hikayenin ilk bölümü de bu gece Türkiye saatiyle 3.30'da başlıyor efendim. Bu hikaye başladığı zaman da Nesine YouTube kanalında ve Nesine uygulamasında da sevgili Anıl Yazar'la Orkun İnçer yayında olacaklar. Onları da maç sırasında yorumlarını dinleyebilirsiniz. Onlarla da orada tabii ki sohbet de edebilirsiniz. Anıl, teşekkürler abi.
6: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
5: Teşekkürler. Sevgili Anıl Yazar'la birlikte değerlendirmeleri yaptık. NBA finallerini konuştuk. Burada NBA finallerini tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Bu sırada görüyorum sizlerden de gelen sorular var. Bir dinleyicimiz yazmış. Spurs'un yıldızı Wembanyama Batı şampiyonluğu sonrası ağladığından ötürü Tim Duncan tarafından eleştirildi. Daha bir şey kazanmadı. Önce bir NBA şampiyonluğu kazansın. Efendim, bu yanlış. Bu eleştiriyi yapan kişi Tim Duncan değildi. Bu eleştiriyi yapan kişi Kevin Garnett'ti. Yalnız bu eleştiriyle alakalı da biraz bence Türkçe çeviride bir yanlış anlaşılma var. Kevin Garnett burada aslında Victor Wembanyama'yı eleştirmiyor. Şunu söylüyor: sakin kalmaya devam etmesi lazım. Önünde kazanması gereken 4 maç daha var. Yani sinirlerine hakim olması lazım diyor aslında. Kevin Garnett geçtiğimiz yazın Victor Wembanyama'ya mentorluk yapan NBA oyuncularından bir tanesiydi. Wembanyama ile özel birebir çalışmışlardı. Oyuncuyla da yakın bir ilişkisi var Kevin Garnett'in. Kendi yaptığı podcast programında Victor Wembanyama'nın NBA konferans finalleri 7. maçında San Antonio Spurs'un deplasmanda son şampiyon Oklahoma'yı elemesinin ardından Wembanyama'nın gözyaşlarına hakim olamaması üzerine Kevin Garnett'ten böyle bir eleştiri gelmişti. Böyle bir yorum gelmişti daha doğrusu. Bu yorum Tim Duncan'a ait değildi. Onu söylemiş olayım bize yazan dinleyicimize de. Bu yorumu yapan kişi Kevin Garnett'ti. Benim bu konuyla alakalı düşüncem şu: bence yanlış bir yorum bu. Yani Victor Wembanyama bence günümüz sporunda yalnızca eşsiz bir basketbolcu değil, çok eşsiz bir insan olarak da tarihimize geçecek gibi gözüküyor. Yani bunu hatta söyleyeyim, tarihe de not olarak düşsün. Bence Victor Wembanyama günümüz spor tarihinin Muhammed Ali'si olma yolunda ilerleyen bir sporcu. Yani yalnızca yaptığı spordaki başarılarıyla değil, ortaya koyduğu karakterlikle, ortaya koyduğu insanlıkla da spor tarihine, dünya tarihine adını yazdırabilecek tipte bir kişi Victor Wembanyama. Kendini taşıma biçimi, insanlarla konuşması,

0: medyayı karşısına aldığı zaman söylediği sözler, hayata bakış açısı bence bu anlamda gerçekten çok özel bir karakter Victor Wembanyama ve duygusal da bir insan. Bunu da hiçbir zaman gizlemiyor. Bunu normal sezonda 25 sayı geriden gelip kazandıkları maçta ağladıktan sonra da söylemişti. Ya ben duygularımı sırtımda bir yük olarak taşımak istemiyorum. Ne hissediyorsam bunu ortaya koymak istiyorum demişti. Kaldı ki sportif olarak da konuşmak gerekirse arkadaşlar, NBA'in son şampiyonu olan takımı, NBA'in en dominant takımı olarak gözüken Oklahoma City Thunder'ı favori gözükmedikleri bir seride 7 maçta elemeyi başardılar. Ağlamak bu seriyi başaranın hakkıdır. Zafer gözyaşları, zafer elde edin hakkıdır diye düşünüyorum ben. Bunun dışında yine sizden gelen bir dinleyicimizden gelen bir başka yorum da var. Bunları konuşacağız. Önce araya gidelim.
1: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
3: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
4: Bilyoner. Hyundai Beon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen tam soruları okuyordum sevgili dinleyenler. Bir dinleyicimiz de Ayhan Bey. NBA'de yılın savunmacısı ödülünü oy birliğiyle kazanan tek oyuncu Victor Wembanyama. Onun rakipleri artık Dikembe Mutombo, Ben Wallace, Rudy Gobert şimdiden efsane oldu demişsiniz. Ayhan Bey, evet Wembanyama ödülü oy birliğiyle NBA tarihinde kazanan tek oyuncu ama bence Ben Wallace, Mutombo, Gobert rakipleri değil. Yani Wembanyama Bill Russell seviyesinde NBA'in görmüş olduğu en büyük savunmacı olma adayları arasında. O noktada ondan ötürü yani Wallace'lar, Gobert'ler bunlar çok özel isimler ama Victor Wembanyama işin sadece savunma kısmında değil, oyunun iki tarafında bambaşka bir yöne gidiyor. Savunmada da yarattığı etkiyi yani Bill Russell düzeyinde yorumlamak lazım. Size şöyle bir istatistik vereyim. Victor Wembanyama'nın ne kadar etkili bir savunmacı olduğunu bence çok iyi anlatan bir veri bu sevgili dinleyenler. Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs serisinde 7 maç oynandı efendim. Wembanyama yaklaşık seride 40 dakikadan fazla sahada kaldı maç başına. Yani maç başı neredeyse 8 dakika falan oturdu Victor Wembanyama. Bu 7 maçın 3'ünde Oklahoma City boyalı alandan Victor Wembanyama oturduğu 8 dakikada Wembanyama'nın oynadığı 40 dakikadan daha fazla sayı buldu. Yani bu öyle bir şey ki 40 dakika sahadayken Wembanyama Oklahoma'nın boyalı alandan bulduğu sayı miktarı Wembanyama'nın 8 dakika saha dışındayken bulduğu sayı miktarından daha düşük kaldı. Ve bir kere değil, 3 defa kaldı bu seride. Yani bu ki Oklahoma City Thunder'da ligin son şampiyonu, öyle düşünmek gerekiyor. Yani Wembanyama'nın savunmada rakiplerine yarattığı caydırıcılık seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu çok iyi anlatan bir istatistik. Bir tane daha bununla alakalı istatistiğim var sizle paylaşmak istediğim. Wembanyama sahadayken Oklahoma City Thunder %46 efektif şut yüzdesiyle hücum etti. Bunu eğer NBA normal sezonunda vuracak olsaydık %46 efektif şut yüzdesi efendim NBA'deki 30 takım arasında sonuncu olurdu. Yani Wembanyama sahadayken Oklahoma City Thunder'ın hücum verimliliği NBA'in en kötü hücumuna eşdeğer, hatta NBA'nin en kötü hücumundan bile daha kötü bir yüzdeyi gerilemiş durumdaydı. Yani Wembanyama'nın savunmada yarattığı etki hakikaten istatistiklerin de ötesine geçen bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Bunu o şekilde de söylemek lazım. Yaşar Bey'in şöyle bir sorusu olmuş. New York bu seriyi çift uzunlu oynayabilir mi? Mitchell Robinson ve Karl Anthony Towns ile. Bu soruyu birazdan sevgili Efe Yaman'ları da soracağım. Şimdi az sonra konuğumuz olacak kendisi. Aksi takdirde Wembanyama'yı durdurmak çok zor demişsiniz ama Yaşar Bey, orada da şöyle söyleyeyim. Öncelikle Mitchell Robinson'la alakalı çok enteresan bir durum var. Mitchell Robinson'ın nevdüğü belirsiz bir el sakatlığı var. Sağ elinde, sağ el tarak kemiğinde, serçe parmağın altındaki kemikte bir kırık olduğu söyleniyor. Kırığı var Mitchell Robinson'ın. Bu sakatlık raporuna resmen yansıdı. Ama New York Knicks tarafında Mitchell Robinson'ın bu sakatlığı nasıl aldığıyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Ama Robinson'ın bir sakatlığı var. İlk maçta oynayacak gibi gözüküyor ama oynadığı süre içerisinde nasıl olacak, nasıl gözükür, ne kadar kendi performansını ortaya koyabilir emin değilim. Bu noktada Robinson'la alakalı zaten bu soru var. İyi halinde olsa bile Robinson artık Karl Anthony Towns ile oynamanın da şöyle bir eksisi olacaktır. Mitchell Robinson hücumdayken hiçbir işe yaramayan bir oyuncu. Çok büyük bir hücum reboundu tehdidi var, bunu söylemek lazım. Ama Robinson'ın sahada olduğu anlarda Wembanyama Robinson'ı tutup tamamen Robinson'ı bırakıp geri kalan oyunculara yardım edebilir. Böyle bir riski var. Sevgili Efe Yamanlar da attığımızda NBA finallerini değerlendirmek için. Efe hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Özer.
0: Tam olarak şu soru üzerinden ben girmiştim. Buradan sana seriyle ilgili düşünceni atayım. Robinson, Karl Anthony Towns çift uzun oynama ihtimali olur mu New York'un diye bir soru gelmişti. Ben bunu çok beklemediğimi dile getirdim. Sen nasıl düşünürsün? Seriden neler beklersin?
1: Bence ben de açıkçası oyunun belli anlarında belki böyle bir yola gidebileceğini düşünüyorum New York'un ama genel bir şekilde bu mantıkla oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Karl Anthony Towns'dan evet savunma olarak belki çok büyük beklentilerimiz hiçbirimizin yoktur diye düşünüyorum ama artık bu playoff'ta gördüğümüz kadarıyla New York hücumun en kilit isimli olarak zaman zaman Karl Anthony Towns'ı koruyor. Yani topu bir şekilde ondan aksiyonu başlatmak gibi bir fikre sahipler. Bunu da başarıyla gerçekleştirdiler. Zaman zaman kattan bunu alacaklardır. Ya savunmada New York'un veya bir başka herhangi bir takımın biri ikili sıkıştırmayla veya tek oyuncuyla Wembanyama'yı durdurma şansı zaten yok. Yani Wembanyama için yapmanız gereken kümülatif bir değer üretmeniz, kümülatif bir savunma değeri üretmeniz. O yüzden bu noktada birebire veya bir ikili sıkıştırmaya, iki uzunla oynamak gibi bir durumun yeterli olacağını düşünmüyorum. Oraya daha alternatif, daha kısalara yapılan baskı sonucu Wembanyama'nın hücumdaki etkisini kırmaya yönelik bir hamle olacağını ben açıkçası daha çok düşünüyorum. Çünkü New York'un elinde kısalara baskı yapacak, San Antonio'nun genç kısalarının ritmini bozabilecek savunmacılara sahipler. Hani direkt olarak Wembanyama üzerinden bir savunma kurgusundansa kısalara baskı yaparak Wembanyama'ya aktarılacak topları bozmak bence New York'un daha çok işine gelecektir.
0: Abi burada o kısa baskısına girmek istiyorum ben de ama Wembanyama savunmasıyla alakalı yine iki soru geldi ama ben şöyle bir bilgi vereyim. Bence bu çok güzel, yani seri içerisinde de çünkü bolca göreceğimiz bir şey olacaktır efendim. Kendimiz de buna hazırlayalım diye söylüyorum. Wembanyama draft edildiğinden beri abi onu yarı sahada 100 pozisyonun üzerinde savunan 20 tane oyuncu olmuş şu ana kadar. Bu 20 oyuncu arasında Wembanyama'nın yarı sahada üzerinden en az sayı bulduğu kişi OG Anunoby. Bence bu Caitlin Cooper, benim çok beğendiğim bir basketbol istatistikçisi ve yorumcusunun verdiği bir istatistik bilgisiydi. Bence burada çok önemli bir bilgi var. Yani Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, bunlar mutlaka Victor Wembanyama ile eşleşeceklerdir. Ama New York Knicks'in büyük oranlarda OG Anunoby'yi bu seride Victor Wembanyama'nın üzerinde kullanacağını görebiliriz, görmeyi bekleyebiliriz. Yani Wembanyama'yı savunma konusunda ne yapar sorusunda Knicks için en büyük cevaplardan bir tanesi çift uzun değil, OG Anunoby ile OG Anunoby'nin Wembanyama ile eşleşmeler olabilir diye düşünüyorum ben doğrusu. Sen kısa baskısı dedin abi. Kısa baskısında da bence haklısın. Yani orada Mikal Bridges, OG Anunoby kısalar üzerinde de zaten çok iyi kalabilen, hani perimetrenin en iyi savunmacıları ki bence abi Landry Shamet inanılmaz bir savunmacıya dönüştü. Yani New York bench'inden Landry Shamet gibi bir üçlük atan bir sniper, bir keskin nişancı, aynı zamanda harika da bir savunmacıya dönüştü. Knicks için inanılmaz bir zenginlik Shamet'a bench'ten getirebiliyor olmak. Ama abi yani San Antonio kısaları da zaten kısa baskısı deyince ateşten gömleği giyerek geldiler bu seriye. Yani 7 maçtır Alex Caruso, Cason Wallace, Lou Dort, Gilgeous Alexander bu oyuncuların topa baskısıyla boğuşarak geldi bu boğuşarak geliyor bu seriye de. Stephon Castle'lar, Dylan Harper'lar, De'Aaron Fox'lar. Ya o anlamda kısa baskısı Knicks'ten de göreceklerdir ve bu onları zorlayabilir ama acaba ne kadar zorlar Oklahoma'dan sonra?
1: Ya şöyle bir durum var Özel. Şimdi 2000 yılından alalım. Ben hani parametreyi 2000 yılından başlatayım. Böyle çok enteresan süper yıldızlar geldi NBA'ye. Yani alışılagelmiş basketbolcuların dışında fizikleriyle, yetenekleriyle farklı oyun oynayan basketbolcular geldi. Mesela bunlardan iki tanesini örnek göstereyim hemen. Biri Shaquille O'Neal, diğeri de Stephen Curry.
0: Evet abi.
1: Şimdi bu özellikle Shaq fiziğiyle Stephen Curry de oynadığı basketbolla alışılagelmiş süperstar algısının dışında performanslar sergiledi ve onlara karşı gelen takımlar bu oyunculara karşı ikinci, üçüncü sezonlarda falan savunma yeterliliğine sahip olabilirlerken yani mesela iki oyuncuyu da çoğu zaman belli ölçülerde sadece yavaşlatabildiler. Şimdi Wembanyama'da da böyle bir durum var. Yani bakıyorsun Wembanyama'ya henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Ve bu kısa vadede de hemen olabilecek bir şey değil. Çünkü Wembanyama bizim alışılagelmiş süper yıldızlarımızdan değil. Yani bir Anthony Edwards değil. Şimdi Anthony Edwards çok iyi bir basketbolcu. Ama işte Anthony Edwards'ın daha üst seviyedeki versiyonlarını biz NBA'de gördük.
0: Ya işte
1: gördük.
0: Bir Michael Jordan, bir Kobe Bryant prototipi gibi.
1: İşte buraya bu isimleri ekleyebiliriz. Ama Wembanyama biraz daha böyle Shaq gibi. Daha başka, daha fiziğiyle alışılagelmişin dışında bir fizikle oynayan bir basketbolcu. O yüzden Wembanyama'yı savunmak için NBA'deki tüm takımların, tüm oyuncuların da belli bir süreye ihtiyacı var. Ben açıkçası biraz da işe bu taraftan bakıyorum ama tabii ki de pota altı çok ama çok sert kesecek. Onu da söylemek lazım. Wembanyama'nın bir avantajı var. Daha çok hani pota altında, boyalı alanda karşılaşabileceği isimlerden Karl-Anthony Towns çok teması seven bir basketbolcu değil. Ya çok işini temasla götüren birisi değil.
0: Ya da temas ettiğinde faul yapan birisi. Hani.
1: Evet.
0: Onu
1: çok
0: zaten evet.
1: Değil orada.
0: Ya orada bence Karl Anthony Towns'ın abi bu seride ne yapacağı çok kritik. Yani Towns'ın Wembanyama'yı savunmada savunmadığı her hücumda efektif olması lazım bence. Yani iyi bir Karl Anthony Towns'a mutlaka ihtiyacı var New York Knicks'in. Yani Karl Anthony Towns'ın çok iyi olmadığı herhangi bir maçı Knicks'in kazanma şansı bence önemli oranda azalacaktır bu seride. Ya bu seriyle ilgili tabii çok farklı hikayeler var efendim. Yani 99'dan beri New York Knicks NBA finallerine ilk defa geldi 27 yıl aradan sonra. Ve yeniden karşılarında San Antonio Spurs var. Ya 99 finali oynandığı sırada San Antonio Spurs kadrosunun neredeyse yarısı daha doğmamıştı. Yani Dylan Harper, Stephon Castle, Victor Wembanyama, Devin Vassell, Carter Bryant bu oyuncular hiçbiri henüz daha dünyaya gelmemişti. Keldon Johnson, De'Aaron Fox ve Luke Kornet yani rotasyonda olup da o seri sırasında dünyada olanlar bunlar. Bir de şöyle çok enteresan bir şey daha var. San Antonio'nun en çok süre alan 8 oyuncusunun abi bu playofflar öncesi toplam playoff maç deneyimi 50 maç. NBA tarihinde bu kadar düşük playoff deneyimiyle finallere yükselmeyi başaran ikinci takım oldu San Antonio Spurs tarihteki. 76 Portland'dan beri bu kadar düşük bir tecrübeyle bu arenada en yüksek seviyeye gelmeyi başaran bir başka takım yoktu. Wembanyama şunu söylüyor. Tecrübesiz olmak bizim için bence güzel bir avantaj. Çünkü imkansız ne demek bilmiyoruz. Yaşadıkça görüyoruz ve bir şeyin imkansız olup olmadığını bilmeden oynuyoruz. Bu bize güven sağlıyor demişti. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya seviyorum bu çocuğu. Bu çocuğun böyle
0: inanılmaz, inanılmaz. Yani çağımızın Muhammed Ali'si olacak. Ben öyle düşünüyorum artık.
1: Ya evet, enteresan bakış açıları var. Basketbola ve hayata bakış açısı genel geçer NBA yıldızı olarak değerlendiremeyiz. Bir kere zaten New York ve San Antonio aslında biz bu NBA final serisinde iki farklı kültürün mücadelesini göreceğiz. Yani birincisi New York tarafı NBA'in popüler yüzü, işte şımarık çocuğu. Bir sürü
0: ışıltılı.
1: Evet, popüler lakaplar takabiliriz. San Antonio ise bence NBA'in en Avrupa'yı zihinli, en iyi yönetilen organizasyonlarından biri ve daha çok mekanik, daha çok kümülatif değerler üretebilen bir camia, onu söylemek lazım. Yani Wembanyama'nın San Antonio Spurs tarihindeki en büyük rakibi Tim Duncan, böyle bakmak lazım. Tim Duncan'ın da karakterinden tut da kariyer yönetimine kadar aslında tüm detayları San Antonio Spurs'un da tüm detayları oluyor bir bakıma. Onu da söyleyelim. O yüzden böyle farklı bir tatta final izleyeceğimizden ben %100 eminim. Ya Wembanyama açısından da NBA tarihinde böyle çok erken yaşta NBA finali oynayan süperstarlar oldu. İşte Kareem Abdul-Jabbar'ın galiba ikinci sezonunda bir NBA finali vardı. Magic Johnson galiba ilk sezonunda.
0: Abi Magic Johnson ve Bill Russell çaylak yıllarında NBA finaline çıkıp kazanmayı başarıyorlar. Başka da yok.
1: Hani böyle yakın işte Kobe Bryant'ın dördüncü sezonu vardı.
0: LeBron'un ve Shaq'ın dördüncü sezon. Kobe'nin dördüncü sezon.
1: Onlar da hani nispeten erken yaşta, erken sayılabilecek yaşlarda NBA finali tecrübeleri oldu. O yüzden Wembanyama'nın kariyeri içinde bence acayip bir durum. Şimdi şöyle iki tane nokta var. Burada ne diyeceksin sen? Ben de merak ediyorum. Sana da topu öyle atacağım zaten. Birincisi abi, Victor Wembanyama dünyanın en iyi basketbolcusu adaylığını belki 5 ile çarpabileceği bir seriye başlıyor. Bu cepte dursun. İkincisi de San Antonio Spurs aynı Tim Duncan'ın 99'da yaptığı gibi yeni bir hanedanlığın kapısında şu an bekliyorlar. Bunlara ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bence şu anda dünyanın en iyi oyuncusu oldu Wembanyama. Artık yani mücadelesini verdiği şey bence yani Wembanyama'yı izlediğimiz yol şu anda dünyanın en iyisi mi değil. Hani gelmiş geçmiş basketbolun gördüğü en iyi oyuncu mu olacak sorusuna doğru gidiyoruz bence biraz daha. Yani Wembanyama şu ana kadar başardıklarıyla bence biraz daha bize bu soruyu sordurmaya başladı. Hanedan konusundaysa zaten %100 katılıyorum sana. Yani NBA'in gördüğü en genç kadrolardan bir tanesi. Bu kadar düşük deneyimle daha ilk playoff maceralarında NBA finalindeler ve kazanmak için de favoriler. Bu noktada San Antonio Spurs için her şey mümkün diye düşünüyorum ben. İlk maç Efe bu gece başlıyor. Sen genel olarak nasıl bir seri bekliyorsun, ne bekliyorsun bu seride?
1: Abi şöyle, ben açıkçası San Antonio Spurs'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü New York'un 11 maçlık acayip bir serisi var ama Ben biraz daha San Antonio'nun ritimde olduğunu, daha hani günlük hayatta konuştuğumuz o akışta kalmakla alakalı bir muhabbet var ya, San Antonio'nun
0: evet,
1: daha çok akışta olduğunu düşünüyorum. New York'un zaman zaman bu noktada ritim kaybı yaşayabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü bu seriye deplasmanda başlıyorlar. Böyle bir handikapları var. San Antonio kendi evinde başlayacak. Yani şöyle bir tahmin verecek olursam abi, içimden geçen hani isteğim, dileğim açıkçası bu 7 maçlık bir seri olsa ve sonuna kadar ilerlesin.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hani o kesin zaten, ama bana daha böyle 4-2 San Antonio'nun NBA şampiyonuna daha yakın olabileceğini düşünüyorum. New York'taki parametreler tutarsa San Antonio'nun çok ciddi sorunlar yaşayacağı kesin. Yani mesela orada işte Karl Anthony Towns'un iyi bir seri geçirmesi demek, New York'u direkt olarak oldukça kendi potansiyelini öne atması demek. Jalen Brunson bence çok önemli bir playoff geçiriyor. Eli çok sıcak. Buradan iyi katkı alabileceğini söyleyebiliriz. Keza New York'un bu yıl bence en büyük alameti farikası, geçen sezondan farklı olarak ciddi bir rotasyona sahipler ve bu rotasyonu da yıpratmadan buraya geldiler. Ben bunun da uzun bir seride onların avantajı olabileceğini düşünüyorum. Ama total şöyle bir potansiyele baktığımızda ben San Antonio'yu bir adım öne görüyorum.
0: Katılıyorum. Ben de San Antonio'nun 6 maçta kazanacağını bekliyorum. Benim de seri tahminim bu. Efemanlar seri devam ettiği sürece boyalı alanda seni daha çok konuk edeceğimi düşünüyorum abi. Daha seriyi heyecanlı ve detaylı şekilde konuşuruz. Teşekkür ederim. Yoğun programında zaman ayırdın, geldin. Efe'nin detaylı yorumlarını dinlemek isterseniz sevgili dinleyiciler, YouTube'da Doktor'un Oyunu'ndan Efemanların NBA finalleri yorumlarına da detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Efe, teşekkürler.
1: Çok teşekkürler Özer. Kolaylıklar diliyorum.
0: Boyalı Alan'da bugünlük programın sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

geri alındı şimdi 5 numaralı devri zaman. Aras Ahmet ve 4 numaralı Davut Paşa bu koşta start almayacak. Beş numaralı devri zaman kullarına tekrar yaklaştırıldığı

0: olmak üzere. Devri zamanda içerideki yerini aldı. Tyler Box içerisinde. Start verildi ve 7. koşu başladı. 2 numaralı Alparslan'ın tayı koşuya bir boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Gümüş Su oldu. İkincilikte içte 1 numaralı Afrika Ateşi yer tuttu. Hemen dışına sokuldu 2 numaralı Alparslan'ın tayı. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Karat. Onun 1,5 boy kadar gerisinde işte 11 numaralı Serdivan. 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Mestan. Onun 4 boy gerisinde işte 7 numaralı Hızlı Terminator şeklinde son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Gümüş Su'da. İkincilikte dışta 2 numaralı Alparslan'ın tayı var. Bu ikilinin 4 boy kadar gerisinde 3.lükte 9 numaralı Karat. Onun 2 boy gerisinde işte 1 numaralı Afrika Ateşi. Hemen dışında 11 numaralı Serdivan'ın ataklarıyla taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 6 numaralı Gümüş Su önde çıktı. İkincilikte ortada 2 numaralı Alparslan'ın tayının atakları var. Var yer dibinde 3.lükte 1 numaralı Afrika Ateşi. Hemen dışında 9 numaralı Karat. Bunun yarım boy kadar gerisinde dışta 11 numaralı Serdivan'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Liderliği şimdi dıştan yaptığı atak 11 numaralı Serdiven aldı. Bariyer dibinde 1 numaralı Afrika Ateşi var. Bunun hemen dışında 5 numaralı Devri Zaman'ın da atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor 11 numaralı Serdiven önde. Farkı şimdi 4 boy yapıyor. Son metreler 11 numaralı Serdiven koşuyu kazanan isim oluyor. 5 numaralı Devri Zaman koşudan ikinci olarak ayrılırken üçüncülük için 9 numaralı Karat ve 10 numaralı Mestan. Üçüncülük için Foto'yu yakın ara geçti. 1 numaralı Afrika Ateşi ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 11 numaralı Serdivan Halis Karataş'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen o.
12: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
13: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya. şuraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
19: Akakçe.
20: Hemen bakıyorum hayatım.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Elazığ'da da tıpkı İstanbul'da olduğu gibi 8 koşulu program mevcut. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan'ın başlangıç saati 19. İlk ayakta 2 numaralı Trader. Mehmet Doğan'la start alacak olan bu safkan benim favorim. Hatta bir ara acaba banko yazabilir miyim dedim ama birbirine denk güçte isimler var. Özellikle 4 numaralı Iron Line'ın yükselen formu, 5 numaralı Garanor'un Elazığ pistindeki iyi performansı ve nihayetinde bu kiloyu bulan ve bu mesafeye dönen 6 numaralı Line Robero'yu unutmamak gerekir. Bu mesafeleri Line Robero daha iyi koşuyor. Dolayısıyla ilk ayak tercihlerim 2-4-5-6 şeklinde oluştu. İkinci ayakta 4 numaralı Yol Kıran, 2 numaralı Kaan Hakan. Bu iki seri isim, özellikle 2 numaralı Kaan Hakan burada iyi koşuyor. Elazığ'da iyi koşuyor ama 4 numaralı Yol Kıran da yine seri bir isim ki Yol Kıran'ın nekürüsü 1 numaralı Doğan Han'ı da unutmamak gerekir. 3 numaralı Kılıçbağı, 7 numaralı Avcım, 9 numaralı Nesip ve 5 numaralı Yağız Alp. 4, 2, 3, 7, 9 ve 5 bu zorlu koşunun şanslı isimleri olacaklar. İkinci ayağı biraz kalabalık tutmakta fayda var. Üçüncü ayakta ise 1 numaralı Ağız Açan bu formuyla bir kez daha kazanmaya yakın. Ben banko olarak öneriyorum ama ekip arkadaşlarım 3 numaralı Merhamet ve 5 numaralı Barbaros oğluna da dikkat çekmek istediler. Özellikle 5 numaralı Barbaros oğlunun uygun kilosunun bugün kazanmaya ihtimalini güçlendirdiği dipnotunu verdiler. Dolayısıyla 3. ayağı 1, 3 ve 5 şeklinde oluşturduk. 4. ayakta 2 numaralı Jazzmaster, 1 numaralı Ashango, 6 numaralı Secret Royal, 4 numaralı National Hero ve 5 numaralı Berat Kaan şeklinde bir sıralama oluşturduk. 1, 2, 6, 4, 5 dördüncü ayak tercihlerimiz. 5. ayakta 1 numaralı Bob's Your Uncle'ı banko olarak öneriyorum. İlk kez start alacak ama ekip arkadaşlarım çok iyi hazırlandığını belirttiler. Dolayısıyla bu safkarın bu mesafede ilk kez start alacak olmasına rağmen bu rakiplerini geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Banko olarak öneriyorum. Son ayağa geldik. 3 numaralı Bıçkın Kral, 4 numaralı Mestan Bey ve 2 numaralı Quattro üçlüsünü yine rakiplerinin önüne koyarak 3-4-2 şeklinde Elazığ'ın son ayağında tamamlamış olduk değerli Radyo Spor dinleyicileri. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri Nesine Saatlerine. Hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım bu çarşamba gününden. Artık tabii ki futbol gündeminde Dünya Kupası'na doğru günleri sayıyoruz. Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca 8 gün kaldı. Öte yandan basketbolda tabii ki Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Yarı finaller ilk maçları oynandı. Bu akşam Anadolu Efes ile Fenerbahçe-Beko serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecekler. İspanya Ligi'nde, Yunanistan Ligi'nde playoff maçları var ve öte yandan tabii ki NBA playoff finallerinde final serisinin ilk maçı bu gece itibariyle başlıyor. Öte yandan voleybol severler için de Uluslar Ligi başlamış durumda. VNL başladı. Bu akşam saat 7'de milli takımımız Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında ilk maçına çıkıyor olacak. Uluslar Ligi'nde de yine voleybol adına artık yoğun bir mesai, yoğun bir yaz mesaisi o cephede de artık başlıyor Filenin Sultanları ve Filenin Efelerine de buradan yine başarılar dileyelim. Tabii burada önceliğimizi basketbola vereceğim. Sonrasında sevgili Yiğit Ayık'la beraber Dünya Kupası için konuşuyor olacağız. VNL maçlarında da Türkiye'nin müsabakaları, Filenin Sultanları'nın maçları Radyo Spor'dan da naklen yayınlanacak. Bu akşam 19'da ilk maç, söylediğim gibi Radyo Spor'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Onu da yeniden hatırlatmış olalım. Basketbol diyerek başlayalım tabii ki. Basketbolda Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko serinin ikinci maçında karşı karşıya geliyorlar. Efes için seride büyük bir şanssızlık. Poirier aşil tendonunu kopardı ve sezonu kapadı. Doğal olarak serinin devamında yok. Fenerbahçe Beko ilk maça hücumda çok kötü girmişti. Buna rağmen 18 sayı geriye düştüğü bir maçı geri dönüp kazanmayı başardı. Bugün daha da eli zayıflamış bir Efes karşısında ben rahat bir galibiyete gitmesini bekliyorum Fenerbahçe Beko'nun. Burada Fenerbahçe Beko'nun handikapla galibiyeti, bileşik bir bahis olarak Fenerbahçe Beko galibiyeti ve üst seçeneği bu karşılaşma için değerlendirilebilir bir bahis olarak önümüze çıkıyor, bizleri karşılıyor. Öte yandan tabii Yunanistan playofflarında da final serisi başlıyor Olympiakos'la Panathinaikos arasında. Bu karşılaşma için şu anda çok fazla bahis açık değil. Burada şu anda 6.5 handikaptan bir Olympiakos lehine bir handikap var. Maç sonucunda Olympiakos galibiyeti 1.16 ve 168.5 alt üst şeklinde açılmış. Bence burada önümüzdeki bahisler üzerinden bakarsak 168.5 üst bu karşılaşma için değerlendirilebilir bir bahis olabilir. Olympiakos Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu sezon henüz maç kaybetmedi Olympiakos ligde. Bence inanılmaz bir başarı. Bu kupa haricinde de Panathinaikos'a bu sezon hiç maç kaybetmediler. Euroleague şampiyonluğuna ulaşmalarının ardından buraya geliyorlar. Bence sezon dublesine de yakın olacaklar. Zaten Panathinaikos'un da etrafında çok fazla enteresan haberler şu an için dolaşıyor. Henüz sezon bitmedi ama Ergin Ataman'ın takımdan ayrılmasına %100 gözüyle bakılmakta. Hatta yerine de Jelko Obradovic'in 2 yıllık 10 milyon dolarlık bir sözleşmeyle gelmesi ihtimali şu an için konuşuluyor. Bu tabii ki oyuncu grubu üzerinde, Panathinaikos üzerinde büyük bir belirsizlik ve kafa karışıklığı da yaratacaktır bu final serisi öncesi. Bakalım tabii ki nasıl bir etkisi olacak, nasıl sirayet edecek bu durumlar Panathinaikos cephesine, Ergin Hoca'ya, görmemiz lazım. Bu seri öncesi, ki yani seri aslında Atina'da oynanıyor. Yani deplasman maçı sırasında da Panathinaikos ev değiştirmiyor, şehir değiştirmiyor, düzeltiyorum. Buna rağmen final serisi boyunca Panathinaikos kafilesi bir otelde kalacaklar. Ekstra dikkat dağınıklığını engellemek ve daha fazla konsantre olmak için bizzat takım sahibi Yanakopoulos tarafından, Seferis Yanakopoulos tarafından alınan bir karar oldu bu. Ve bütün takım otele yerleşti bu seri öncesi. Bakalım tabii ki bunlar Yunanistan Kupası, Yunanistan Lig finallerinde nasıl bir etki bırakacak eşleşme özelinde. Tabii ki NBA finalleri bu gece itibariyle başlıyor. San Antonio Spurs ile New York Knicks karşı karşıya gelecekler. Burada tabii ki çok güzel bir final serisi ben bekliyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Son 10 yıldır 2016'daki Golden State Cleveland Cavaliers serisinden biridir. Belki de beklentilerin en yüksek olduğu final serisinin girişindeyiz efendim. Çok birbirinden farklı hikayelerin olduğu bir seri. New York Knicks 27 yıl aradan sonra NBA finaline geldi ve 27 yıl aradan sonra geldiği finalde en son geldiği rakibi yine karşısında, 99'daki rakibi San Antonio Spurs karşısında. Bu tabii ki farklı bir hikaye. Öte yandan
Bir tarafta Jalen Brunson kısa bir gardın taşıdığı bir New York Knicks takımı, öteki tarafta ise 2.30'luk bir dev Victor Wembanyama'nın taşıdığı San Antonio Spurs takımı NBA'de finale geldi. Birbirinden zıt iki farklı süperstarla temsil edilen takımlar. Şehir olarak, takım olarak birbirinden çok farklı hikayeler. New York çok daha tabii ki büyük bir şehir, büyük bir pazarlama, ışıltı, Broadway, ünlüler, heyecan ve coşku. San Antonio Spurs ise çok daha dramanın az olduğu, çok daha konsantre, çok daha Avrupa'yı bir takım havasında istikrar ve başarının sistemin olduğu bir takım. Takım kültürü. Bu iki farklı kültürün de final eşleşmesi oldukça heyecan verici olacak. Öte yandan tabii New York 9 günün üzerinde bir süredir basketbol oynamadı. Onlar Cleveland Cavaliers'ı 4-0 eleyerek finallere geldiler. Öte yandan ise Oklahoma canını dişine takarak 7 maçlık bir seriden çıktı. San Antonio Spurs'a Oklahoma karşısında 7 maçlık bir seriden çıkarak buraya geliyorlar. Bunun yarattığı iki takım üzerinde tabii ki fiziksel bir fark olabilir mi sorusu seri genelinde en çok sorulacak olan sorulardan bir tanesi. Bu fark acaba ne kadar etkileyecek? San Antonio Spurs aleyhine ne kadar işleyecek? Öte yandan uzun süreli bir ara da acaba New York Knicks cephesinde bir paslanmaya yol açmış olabilir mi sorusu var ilk maç özelinde. Ben burada biraz ilk maç özelinde bu cevabın paslanma açısından Knicks tarafında geçerli olabileceğini düşünüyorum ve ilk maçı San Antonio Spurs'un kazanmasını bekliyorum. 4.5 handikaptan San Antonio Spurs galibiyeti benim kişisel önerimdir. Jalen Brunson'un oyuncu asistleri de yine

0: Dark Horse adayı olarak o Ojanobi finaller MVP'si olur uzun vadeli bahislerde. Dikkatimi çeken bir bahis olarak öne çıkarmak isterim. Tabi buradan artık yavaş yavaş Dünya Kupası için biraz daha konuşacağız. Sevgili Yiğit Ayık az sonra hattımızda olacak. Yiğit hazır olduğu noktada onunla birlikte Dünya Kupası'nı konuşuyor olacağız. Ama şimdi reklama gidiyoruz, sonrasında konuşacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi
2: Bilyoner. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: geldin abi.
1: Hoş bulduk abi, merhabalar.
0: Uluslar Lig, tabii artık hani Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz abi. Heyecan arttı. Ufak hazırlık maçları da var. Onları da yine sana tabii sormak istiyorum. Biraz bu maçlar öngörmesi, okuması zor ama hem hani onlara dair beklentin hem de aslında biraz oradaki takımlar üzerinden grupları konuşuruz ama ben önce biraz burada uzun vadeli bahisler üzerinden grupları seninle konuşmak istiyorum Yiğit. Yani gruplara baktığımız zaman aslında birçok grupta hani güç dengelerinin çok net dağıldığını görüyoruz ama F grubu gibi Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus veya L grubu gibi İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama tarzında ya da burada belki C grubunu öne çıkartabiliriz. Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti. Bu gruplar sanki biraz daha kendi içindeki rekabetin de yüksek olmasını bekleyebileceğimiz tipte gruplar. Bilmiyorum sen ne dersin? Hani bunlar dışında ekleyeceğin herhangi bir grup olur mu?
1: Yani açıkçası abi sen tam olarak da hani benim değineceğim gruplara bahsettin. Özellikle işte Hollanda, Japonya'nın birlikte olduğu grupta yani bildiğin ölüm grubu. Aslında A grubu da bence hani ya baktığımız zaman Meksika, Güney Kore, Güney Afrika,
0: Çekya.
1: bu takımların Çekya gibi işte ya birbirine güç denklerin aslında olduğu bir grup da bence biraz daha nasıl diyeyim ya ölüm grubu olarak nitelendirebileceğim gruplardan biri olacaktır ama yani işte takım sayısının arttırılması vesaire
0: Evet, burada tabii farklı bir
1: Takım sayısının arttırılması kusura bakmayın bu arada ses gittiği için. Ya takım sayılarının arttırılması vesaire işte bu grupların biraz daha dengesiz olmasına neden oldu. Ya dediğim gibi aslında hani grup grup gitsek çok daha verimli olur diye düşünüyorum baktığımda.
0: Yani evet kesinlikle. İstiyorsan o zaman abi A grubundan başladık. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya. Bu grubu birinci bitirmesi için favorin kim?
1: Abi burada bence deneyim olarak da özellikle Meksika'nın kendi evinde oynadığı bir Dünya Kupası var ki orada da Dünya Kupası tarihindeki en başarılı sonucuna ulaşmıştı Meksika. Yine ben ev sahibi avantajını kullanacaklarını düşünüyorum. Hani burada bence grup birincisi Meksika olacaktır. Ya özellikle de bence ikincilik savaşı burada çok önemli olacak ama ben burada Çekya'yı bir adım daha öne koyuyorum. Üçüncü olarak da işte Güney Kore ve dördüncü olarak da Güney Afrika'yı ön plana
0: Evet,
1: atıyorum
0: bu
1: abi.
0: grubu Meksika'nın lider bitirmesinde Nesine'de şu anda 1.84'lük bir oranı var. Onu da yine söylemiş olayım. B grubuna baktığımızda tabii İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ı görüyoruz. Yani İsviçre son zamanların özellikle Euro'lardaki başarılı ülkesi. Bosna Hersek de buraya büyük bir sürpriz yaparak geldi. Bu gruptan senin beklentin nedir?
1: Burası için güzel bir bahis önerim olacak dinleyenlere. İlk iki sırada bitirecek ülkelerde ben İsviçre ve Bosna Hersek olacağını düşünüyorum. 3.75 gibi de keyifli bir oranı var bence. Kanada evet turnuvanın ev sahiplerinden birisi Meksika gibi ama ya Kanada'da özellikle 90'ların sonuyla beraber buz hokeyi ve işte futbola biraz daha çocukların yazdırılmasıyla birlikte popülerleşen futbol kültürünün ben çok da bu turnuvaya sirayet edebileceğini düşünmüyorum. Bir de takım olarak ya baktığımızda bireyselde iyi yetenekler olsa bile ya ben onu sahaya yansıtabileceklerini, bir takım bütünü oluşturabileceklerini düşünmüyorum. Ya özellikle Çekya gibi fiziksel dirençle oynayan işte playoff aşamasında ya penaltılarla iki rakibini eleyerek buraya gelmiş bir takımın çok fazla sayıda zorluk çıkartacağını düşünüyorum B grubunda.
0: Evet, burada İsviçre Bosna Hersek gruptan çıkan 3.75 oranı var. Kanada İsviçre'nin de 1.72. Onları da yine söylemiş olalım. C grubunda abi Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti var. Burada acaba İskoçya'nın Fas ve Brezilya arasına kafayı sokma ihtimali var mı?
1: Ya açık konuşmak gerekirse abi şunu söyleyebilirim. Bu grubu aslında hani YouTube'da da analiz ettim. Yarın da yayınlanacak onu söyleyeyim. Yani bu grubu fazlasıyla çalıştığını söyleyebilirim. O yüzden ya C grubu özelinde ben liderliği Fas olacağını düşünüyorum. Fas'ın liderlik koltuğunda olacağını düşünüyorum. Brezilya'nın ikinci sırada olacağını düşünüyorum. Ya özellikle Brezilya evet yıldızları barındıran bir kadro ama hücum hattında sen de biliyorsun ki yani bir kısırlık mevcut. Elemelerde bile ne kadar kısır bir görüntüde olduğunu gördük. Carlo Ancelotti'nin de burada forvet seçeneğinde kimi kullanacağı çok kritik nokta. Eğer Vinicius Junior'ı kullanırsa ya burada net bir santraforu olmadan aslında Real Madrid şey yapacak. O yüzden
0: Evet, burada Yani Fas'ın bu şekilde bence de öne çıktığını söylemek lazım. Dün biz sevgili Mertcan Bulca'yla yayındaydık. O da aynı şekilde aslında Fas'ın Brezilya'ya karşı da galip gelip grubu lider bitirebileceğini söylemişti. Bu noktada bence de Fas'ı yabana atmayın derim. Yani yabana atmayın efendim. O anlamda Fas'ın önemli bir şansı var. Tabii D grubu, bence burada D grubu biraz daha bizim için de tabii ki doğal olarak özel bir grup. Ben lider bitirme şansımızın son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin grubundan bahsediyoruz tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya ve milli takımımız Türkiye var bu grupta. Ben burada Türkiye'nin grubunu lider bitirebilmesini, açık konuşmak gerekirse, bekliyorum Yiğit. Türkiye'nin grubu lider bitirme oranının da 2.76 olduğunu söyleyelim şu an biz konuşurken. Amerika ve Türkiye gruptan çıkarında 2.24 oranı var.
1: Ya kusura bakmayın tekrardan. Ses bazen gidip geliyor. Ya Fas'la alakalı şunu tamamlayabilirim abi. Ya özellikle ya Fas biraz daha Brezilya'ya göre bence takım kimyasını oturtmuş ve ya elemeleri de işte Afrika Uluslar Kupası'nda iyi geçirmiş takımlardan bir tanesi. O yüzden baktığımız zaman ben Brezilya'ya göre çok daha avantajlı olduklarını düşünüyorum.
0: Evet, bu anlamda bence de önemli bir avantajı var. Buradan istiyorsan Yiğit senle E grubuna doğru geçiş yapalım. Eğer Türkiye grubu içinde hani Türkiye'nin lider çıkması, Amerika, Türkiye ilk ikisi dışında bir ekleyeceğim bir şey yoksa, tabii E grubunda Çuraçal çok konuşuldu. Ama sen abi söyle, tabii devam et.
1: Ya Paraguay burada bence Amerika'nın yerini alabilir. Özellikle Paraguay'ın bence gösterdiği performans, yani Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde de bence çok kritik bir önem arz ediyordu. Ya özellikle mesela bu grupta fiziksel ya yeteneğin yanı sıra fizikselliğini gösterebilecek bir takım varsa bence o Paraguay olacaktır diye düşünüyorum. Bence burada ikincilik sırasını Paraguay alabilir Amerika'ya göre. Ben Amerika'yı hazırlık maçlarında da seyrettiğim zaman biraz daha ya bireysel yetenekler üzerinden gitmeye çalışan bir takım olarak gördüm ama ya Paraguay'da hiç atlamamak lazım. Takım oyunu genelde turnuvalarda kilit nokta oluyor. Onlar da bu oyunu sahaya ortaya koyabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle orada da yani Paraguay Türkiye'de tabii ki bir ihtimal. Yani hatta hemen oranını da burada söyleyeyim. Türkiye ve Paraguay'ın gruptan çıkarının oranı 5. 5 küsür bir oranı var bunun da. Yine iyi bir oran olarak dikkat çekiyor. E grubunda Almanya, Ekvator, Fil Dişi Sahilleri ve Curaçao var. Yani buradan beklentin nedir?
1: Abi ben buradan beklentim benim Fil Dişi Sahili ile Almanya'nın gruptan çıkmasını bekliyorum. Ekvator evet. Özellikle bence ya herkesi Güney Amerika elemelerinde şaşırtarak İkinci oldular. Yani çok az gol atıyorlar. Çok da az gol yiyorlar. O yüzden yani takım savunmasını da iyi yapan bir takım ama hücumda çok kısır. Hiçbir yeteneği olmayan, hatta yani baktığımız zaman ya böyle ön plana çıkartabileceğimiz bir isim bile olmayan bir takım. Yani o yüzden yani Ekvador evet sempati duyduğum takımlardan bir tanesi ama ben burada Fil Dişi Sahili'nin ya tecrübesinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ya özellikle de o kabuk değişimini biraz daha yetenekli oyuncularla atlatmayı başardı Fil Dişi Sahili. Sanki burada bir sürpriz yapabilecek bir takım varsa Fil Dişi Sahili olabilir diye düşünüyorum.
0: Ya evet, hani şimdi savunmada bakıyorsun, William Pacho, Piero Hincapi, iki Şampiyonlar Ligi finalisti işte. Joao Ordeñas Buruj'da çok iyi bir oyuncu olarak gözüktü. Estupiñan orta sahada, Caicedo, ama hücum hattında hiç bu kaliteye yakın isimler yok. Fil Dişi'nde de Yan Diomande tabii ki hücumda dikkat çeken bir oyuncu.
1: Şöyle abi, bence Galatasaray'da da Galatasaray'da forma giyen zaten bence sorun olacaktır. Özellikle mesela işte rakip oyuncuların birebirlerini savunmak istiyorsanız ya da gerçekten hani üçlü savunmaya dönmek istediğiniz bir denklem kurmak istiyorsanız
0: böyle evet, büyük turnuvalarda Singo,
1: Wilfred Singo ya işinize yarayacak oyunculardan biri olacaktır.
0: Kesinlikle. O yüzden ben burada hemen Yiğit lafını böleceğim, kusura bakma. Yarış arasına gidelim, sonra devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: birlikte dışta 11 numaralı Damperli onu takip ediyor. İçte 12 numaralı Rhythm of the Stars 3.lükte. Onun bir boy gerisinde 4.lükte ortada 6 numaralı Cash for You. Bir boy gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı Kalisi Trata. Hemen dışında 10 numaralı Clarissa. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde izlediğimiz Safkan. 15 numaralı Wild Rocks. Onun bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Stormer sırasıyla Taylar düzlüğe doğru ilerliyor. 8 numaralı Şeker Aslan düzlüğü önde çıkıyor. İkincilikte 11 numaralı Damperli var. Üçüncülükte işte 12 numaralı Rhythm of the Stars. Bunun hemen dışına sokuldu 3 numaralı Kalisi Trata. Bir boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Cash for You'nun da atakları var. Son 300'e girildi. Liderlik 8 numaralı Şeker Aslan'da. Ortada 11 numaralı Damperli gelmeye çalışıyor. Dışlarında 3 numaralı Kalisi Trata'nın atakları var. Bariyer dibine de 9 numaralı Bold Step sokuluyor. Son 100'e yaklaşılıyor. Ortadan şimdi 11 numaralı Damperli geliyor. Dıştan 3 numaralı Kalisi Trata geliyor. 11 numaralı Damperli kazanıyor. 3 numaralı Kalisi Trata koştan ikinci olarak ayrılırken 9 numaralı Bold Steps 3. 8 numaralı Şeker Aslan 4. 1 numaralı Dark Dogs'a tabelayı tamamlayan isim oldu. İstanbul'da kapanışı 11 numaralı Damperli Yiğitcan Gökçe ile yaptı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinde sevgili Yiğit Ayık'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit, kalan süremizde son bir gruba daha, F grubuna seninle birlikte değinme şansımız olacak ki zaten hani bu gruptan da biraz tabiri caizse ölüm grubu şeklinde bahsetmiştik. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un olduğu gruptan. Bu grup için senin öngörün, düşüncen nedir?
6: Yani özellikle Japonya'nın burada yine ön plana çıkabileceğini düşünüyorum abi ben baktığımız zaman. Hollanda'da burada bence iyi bir Euro süreci geçirdi. Hani kadro olarak çok böyle ön plana çıkmayan kadrolardan biriydi Euro'da ama özellikle hani bizde de oynadıkları hani yürek kurkan bir maçtı bizim adımızda ama yani kadro kalitesinin aslında takım uyumunun ne kadar iyi olduğunu gördük Hollanda'nın. O yüzden ya burada ben İsveç'e biraz düşük şans vermek istiyorum. Hollanda ile Japonya'nın çıkacağını düşünüyorum. Evet İsveç'te de İshak, Gökereş, yine baktığımız zaman etkili isimler var burada ama yani Japonya sanki çok daha böyle bu turnuvaya uzun zamandır hazırlıklı geliyor gibi. Hani bir kadronun temelini atmışlar da hani bunu artık şahlandıracakları, taşlandıracakları turnuva sanki bu olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden ya ben burada Hollanda ve Japonya'nın gruptan çıkacağını düşünüyorum abi.
5: Burada Hollanda ve Japonya'nın gruptan çıkar oranı 2.26. Peki lider sence kim olur? Yani burada liderlik de rekabetli. Hollanda 1.72, Japonya 4.
6: Abi Hollanda olur bence. Yani Japonya evet hatırlarsın ki ya bir önceki Dünya Kupası'nda özellikle hepimizi şaşırtmıştı aldığı sonuçlarla. Ama yani Hollanda'nın ben burada çok sürprize izin vereceğini düşünmüyorum abi.
5: Evet Yiğit Ayık teşekkürler. Bizlere bağlandın, konuk oldun. İlerleyen günlerde ederim. De Dünya Kupası heyecanını zaten yine seninle birlikte konuşuruz. İyi günler.
6: İyi günler abi. İyi dinleyenlere de bol şans diliyorum.
5: Teşekkürler. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikteydi efendim. F grubuna kadar grupların analizini yaptık. Yarın da kaldığımız yerden tabii ki grupları konuşmaya, bülteni değerlendirmeye, maçları konuşmaya Nesine Saatlerinde devam ederiz. Ben Özer Çeliksüngü, Nesine Saatlerinde benim süremin sonuna geliyoruz. Benden sonra sevgili Emrecan Demirci olacak. Hoşça kalın, mutlu günler.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
7: Spor. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-Faturadan E-Deftere, tüm E-Belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün

0: e-spor karşılaşmaları, canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlen, gidenin kardeşi Bilyoner.
1: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlen.
1: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Marsancaktepe'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Artık Dünya Kupası için gün sayıyoruz. Sahne, Büyük Kupa öncesindeki son hazırlık maçlarında, son provalarda, ancak alt liglerde lig mücadelesinin de hala devam ettiğini hatırlatayım. Özellikle alt liglerde playoff karşılaşmaları oynamaya devam ediyor. Ve ilk olarak Polonya Ligi'nden seçtiğim bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 20.25'te Lomza ile Górnik Polkowice karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşma Polonya'da 4. lig seviyesinde normal sezonu takip eden baraj eşleşmesi olacak. Formatı kısaca değinecek olursak, bu ligde 4 grup mevcut. Şampiyonlar doğrudan üst lige yükseliyor. Kendi grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar ise tek maç üzerinden birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bu eşleşmede bu etabın mücadelesi olacak. Burada eşleşmelerini kazananlar ise üst ligi playout hattında bitiren takımlarla bu sefer mücadele edecekler ve o eşleşmeyi de kazanan takım önümüzdeki sezon Polonya'da 3. ligde mücadele etme hakkını elde edecek. Bu karşılaşmanın ev sahibi Lomza bu sezon 100. yılını kutluyor ve bunu üst lig biletiyle taçlandırmak amacındalar. Normal sezonun son haftasında Mlava'yı bu statta 2-1 mağlup etmişlerdi. Fakat o maçta cezalarından dolayı boş tribünler önünde oynamışlardı. Bu kritik mücadelede ise stadın tamamen dolu olması bekleniyor. En önemli kozlarının yalnızca grubun değil bütün ligin en skorer ismi olan 31 gollü Antkovyak olduğunu söyleyebiliriz. Konuk ekip Górnik Polkowice ise biraz da mali problemlerin etkisiyle aslında uzun süredir gözden uzak kaldı ama esasında tarihsel anlamda Polonya alt liglerinin güçlü sayılabilecek ekipleri arasında yer aldıklarını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Alt liglerin 2. 3. lig düzeylerinin demirbaş ekipleri arasında yer aldıklarını söyleyebiliriz. 4. lig onlar için gerçekten çok zayıf kalan bir seviye. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten sezon boyunca da şampiyonluk yarışında yer almışlardı. Fakat son 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerle zirveyi kaptırmışlardı. Sağ bek Rimanyak örneğin 1. ligde ekstra klasada 300'den fazla maça çıkmış bir oyuncu. Genel anlamda oldukça deneyimli de bir kadroya sahipler. Erken geriye düştükleri zaman özellikle fiziksel tempo konusunda da problem yaşayabildikleri maçlarda geri dönmekte zorlanabiliyorlar. Ama dengeli giden karşılaşmalarda ikinci yarılarda özellikle bilekleri kolay kolay bükülmüyor. Playoff atmosferi normal sezona kıyasla farklı olur. Gergin ortamda ben açıkçası Lomza'ya kıyasla biraz daha avantajlı olabileceklerine inanıyorum. Takımlar sezon boyu farklı gruplarda da mücadele ettikleri için aslında birbirlerine karşı güç seviyelerini tayin etmekte çok kolay değil. Ben açıkçası Lomza'nın oran anlamında favori görülmesini de doğal buluyorum ama bana biraz fazla açıkçası avantajlı görülmüşler gibi geldi. Bu anlamda burada Górnik lehine bahisleri ben kendi adıma denemeye değer görüyorum. Bu doğrultuda Górnik'in en azından normal süre yenilmezliğini sizlere önermek istiyorum. Sürpriz kuponlar için burada doğrudan maç sonu 2 denemesi de bence yapılabilir. İkinci karşılaşma bir uluslararası mücadele, bir milli takım karşılaşması olacak. Saat 20'de Cebeli Tarık İngiliz Virgin Adaları'nı konuk edecek. Oldukça enteresan bir eşleşme tabii ki. İki takım da FIFA Dünya sıralamasında sonlarda yer alıyorlar. Ama bu tür karşılaşmalar hem oyuncular adına hem ülkeler adına kendini gösterme ve sıralamayı iyileştirme konusunda oldukça kıymetli fırsatlar. Bu anlamda her iki ekibin de karşılaşmayı ciddiye alacağını düşünüyorum ben. Cebeli Tarık ulusal anlamda futbolda hala emekleme aşamasında sayılabilir ama son yıllarda başta TJ Debar olsun, savunmada Ronan olsun artık milli takımla özdeşleştiğini de söyleyebileceğimiz bazı oyuncular çıkarmaya başladılar. Tabii ki İspanya ve İngiltere bağlantısı söz konusu, bu sebeple çoğu oyuncu bu ülkelerde alt liglerde oynayan takımlardan geliyor. Keza yine Cebeli Tarık ekibi Lincoln Redims'te yine Avrupa kupalarında ilk turlarda son yıllarda ciddi tecrübe edinmiş bir ekip. Onların da yine milli takıma oyuncular verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Cebeli Tarık'ın zaten çok üst seviyelere gelmesi pek mümkün değil. Çünkü parlayan oyuncuları muhtemelen başka ülkelere kaptıracaklardır. Ama en azından altyapı anlamında kötü bir noktada olduklarını ben düşünmüyorum açıkçası. Bu tür eşleşmelerde kendileri gibi düşük sıralamalı ekiplere karşı fark yaratabileceklerini düşünüyorum. Nitekim Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'a 2-1 kaybettiklerini hatırlıyoruz. Uluslar Ligi'nde baraj maçlarında da keza Letonya'ya kaybetmelerine rağmen her iki maçta da skoru 1-0'da tutmayı başarmışlardı. Bu karşılaşma aynı zamanda menajer Scott Wiseman'ın da ilk resmi maçı olacak. Aynı zamanda yüksek ihtimalle 44 yaşındaki golcüleri Casciaro'ya da bu karşılaşmayla veda edecekler. Bu anlamda ekstra bir motivasyon faktörünün de Cebeli Tarık'ın yanında olacağını tahmin edebiliriz. İngiliz Virgin Adaları da aslında Cebeli Tarık'la benzer hüviyete sahip bir takım ama UEFA bünyesinde zayıf takım olmakla tabii ki Karayipler'de zayıf takım olmak bence önemli farkları beraberinde getiren unsurlar. Üstelik bu mücadele Cebeli Tarık'ın ev sahipliğinde oynanacak. Ben açıkçası bu anlamda Cebeli Tarık'ın ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Handikabı aşmalarını bekliyorum. Öncelik tercihim handikapla ev sahibi galibiyeti olacak. Buna ek olarak toplam gollerde de 2-3 aralığı değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Üçüncü karşılaşmada biraz daha üst düzey bir eşleşme bizi bekliyor saat 21'de. Danimarka ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecekler. Danimarka Avrupa Şampiyonası'nda 2020 ve 2024'de katılmıştı. Dünya Kupası'nda da hem 2018 hem de 2022'de boy göstermişlerdi ama 2026'yı evlerinden takip etmek durumundalar. Kuzey ekibi elemelerde playoff'a

0: aşamasında Çek Cumhuriyeti'ne kaybetmişti. Büyük bir üzüntü yaşamışlardı. Ama yine de bu tablo neticesinde radikal değişikliklere gitmediklerini söyleyebiliriz. Teknik adam Brian Riemer şimdilik göreve devam ediyor. Yeni birkaç ekleme haricinde kadroda da önemli bir değişiklik söz konusu değil. Açıkçası bu durumunda onlar adına makul olduğuna inanıyorum. Çünkü Dorgu olsun, Froholt olsun, hatta Höylund bile hala oldukça genç oyuncular. Sisteme entegre etmeye çalıştıkları yeni bir genç çekirdek söz konusu. Dolayısıyla orta vadede en azından yine önü açık, yüksek potansiyelli bir kadroya sahip olduklarını düşünüyorum. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Dünya Kupası biletini oldukça zorlu bir yolculuğun ardından almayı başarmıştı. Afrika elemelerinde Kamerun ve Nijerya gibi çok ikonik sayabileceğimiz iki rakibi saf dışı bırakmayı başardılar. Üstüne kıtalar arası baraj mücadelesinde de Jamaika'yı eleyerek Kuzey Amerika biletini aldılar. Benim kendi adıma Demokratik Kongo ile ilgili başlıca eleştirim çok tutucu bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Aslında milli takım olarak eleme usulü karşılaşmalarda onlar için avantaja dönüşebilen bir faktör bu. Ama mevcut kadro kalitesine kıyasla bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman biraz fazla çekingen bir oyun oynadıkları kanaatindeyim. Ama hazırlık mücadelesinde bu anlamda da biraz daha farklı bir Kongo görebileceğimizi tahmin ediyorum açıkçası. Karşılaşma Belçika'da Liège kentinde oynanacak. Danimarka genellikle yüksek skorlu, keyifli maçlara imza atıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne moralle gitmek isteyen Demokratik Kongo da burada onlara eşlik edebilir diye düşünüyorum. Tahminim burada her iki ekibin de skor üreteceği yönünde. Son karşılaşmada saat 21.45'te Lüksemburg'la İtalya karşı karşıya gelecek. İtalya bildiğiniz üzere üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırmış durumda. Teknik direktör Gennaro Gattuso'yla yolları ayırdılar. Takım şimdilik Silvio Baldini'ye emanet. Baldini daha önce 21 yaş altı takımını çalıştırıyordu ve zannediyorum ki biraz da krizi fırsata çevirerek aslında radikal sayılabilecek değişikliklere gitti. Bir anlamda bu takımdan zaten çok bir şey görmüyoruz. Benim de daha iyi bildiğim, daha yakından tanıdığım, daha genç ve daha motive oyunculara bir şans verelim şeklinde bir düşünceyle gerçekten ilginç bir kadro tercihi yaptı. Donnarumma haricinde son yıllarda İtalya milli takımında görmeye alıştığımız hemen hiçbir oyuncu kadroda değil ki ilk 11'de ona da şans vermezse ben açıkçası çok şaşırmayacağım. Tabii ki mevcut oyuncu kadrosu daha mı kaliteli, daha mı üstün? Bu tartışmaya açık. Zaten bence cevap hayır ama bir şok tedavisi, genç oyuncuların getireceği motivasyon ve hava değişikliği İtalya için bu maç özelinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tüm şimşekleri de üzerlerine çekmişlerken zaten bu mücadeleye iyi odaklanmalarını bekliyorum ki genç oyuncular zaten ayrı bir motivasyonla oynayacaklardır. Lüksemburg Uluslar Ligi'nde Malta'yı her iki maçta mağlup etmişti. C Ligi'ndeki yerlerini korumuşlardı. Kesinlikle San Marino ya da Cebeli Tarık düzeyinde çok zayıf bir takım değiller artık. Ama ben açıkçası Uluslar Ligi'nde de kendi gruplarında biraz daha iyi sonuçlar almalarını bekliyordum. Bir dönem yaptıkları o çıkışın devamını pek fazla getiremediler ki bu da zaten çok şaşırtıcı bir tablo değil onlar adına. İç saha avantajına rağmen ben burada diken üstündeki İtalya'ya karşı zorlanmalarını bekliyorum. Tahminim İtalya'nın genç ağırlıklı kadrosunun en az iki gollü bir galibiyet alacağı yönünde. Burada öncelikli tercihim maç sonu 2 ve toplam golde 1,5 gol üstü bahsi olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi?
3: Radyo Spor.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın
5: en kolay yolu.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
13: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Reklam.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
15: İyi akşamlar, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer vereceğiz. Başkent'te başlayalım. Samsun yolu Mamak yönünde Türk Telekom bölümünde meydana gelen bir kaza var. Ayaş yolu Ayaş istikametinde Aile Yaşam alt geçidinde meydana gelen bir kaza var. Bu noktalar yoğun. Ayrıca İzmir'de Şehitler Caddesi'nde Alsancak yönünde 1. Sanayi Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Çevre yolu Karşıyaka yönünde de otogar ayrımında sol şeritte bir trafik kazası var. İstanbul'a geldiğimizde Küçük Çiftlik Park Maçka tarafında düzenlenecek konser etkinliği dolayısıyla bölgede etkili yoğunluklar devam ediyor. Son olarak İncirli'de de Avcılar yönlü bir araç arızası ihbarı aldık bilginize. Tabii ki bunlar özet bilgiler. Daha fazla detayı yayınlarımızda, Radyo Trafik uygulamasında ve radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. Tekrar görüşünceye dek iyi akşamlar, iyi yolculuklar diliyorum.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
16: Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
18: Radyo Spor. Canlı yayın.

0: Sedat Parlak, saatler 18.30'u gösteriyor. Her zaman alıştığınız üzere bu saatte Ayhan Şensoy sizlerle birlikte oluyor biliyorsunuz ama bugün Radyospor'un yayın akışında bir değişiklik var. O değişikliğin nedeni ise Milletler Ligi'nde milli takımımızın, voleybol kadın milli takımımızın mücadelesi saat 19'dan itibaren Radyospor'dan Esport Radyospor ortak yayınıyla naklen yayınlanacak. Milli takımımız bugün Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak sevgili dinleyiciler. Milli takım Viyana'nın 3-7 Haziran'daki ilk etabını Brezilya'da, 17-21 Haziran'daki ikinci etabını Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki üçüncü etabını ise Japonya'da oynayacak. Ay Yıldızlı ekibimiz 3 etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalması halinde tabii bir üst seviyeye de çıkma hakkını elde edecek sevgili dinleyiciler. Başarılar dileyelim milli takımımıza. Bu yaz döneminde özellikle çok da keyif verecek bize milli takım mücadeleleri. Dünya Kupası da başlayacak biliyorsunuz. Milli takımlarımızın mücadelelerini seyredeceğiz. Keyifle seyredeceğiz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Tabii bir taraftan şunu söylemek lazım. Bu mücadeleler bütünüyle Radyospor'da olacak. Yani Viyana'daki tüm karşılaşmaları milli takımımızın Radyospor'dan canlı olarak yayınlanacak. Voleybol severleri, spor severleri takip etmeye çağırıyoruz. Radyospor'u takip ederseniz, eğer izleyemiyorsanız radyodan dinlemek isterseniz Radyospor'dan takip edebileceksiniz. Biraz önce de söylediğim gibi Esport Radyospor ortak yayınıyla size ulaşacak bu karşılaşmalar ve şu anda da Esport'ta maç öncesinde bu karşılaşmayı değerlendiriyor. Çok değerli, voleybolun çok değerli iki ismi Burcu Akyemez ve Elif Ağaca. Hemen isterseniz bir kulak verelim bu karşılaşma öncesindeki değerlendirmelere, ardından devam ederiz.
1: Hocam sizin dönemede, şu anki dönemede, yani Dominik Cumhuriyeti nedense benim için, yani izlediğim maçlar doğrultusunda bize ters gelen bir
2: tehlikeli
1: takım. Yani şöyle tehlikeli, bizim en büyük silahımız her zaman servisimiz. Yani iyi servis attığımız zaman hem bloğa yerleşmekte hem defansa yerleşmekte, hücum organizasyonu yapmakta çok daha rahat oluyoruz. Ve ardı ardına seriler yakalayıp rakibi oyundan düşüyoruz ki Dominik 9 kere yendiğimiz maçların hepsine baktığımızda çok iyi servis atmışız. Ve çok fazla bir tepki verememişler. Yüksek top oynuyorlar. Bakıldığında demin ekrana geldi. Benitez en tecrübeli oyuncuları diyelim. Rusya Ligi'nde oynuyor. Dinamo kazandı ve zaten bu senenin de Breyel'in Elizabeth Martinez Rusya Ligi'nin son MVP'si oldu. Ebrar'dan sonra. Geçtiği sene Ebrar olmuştu biliyorsun. Yani o evet çok güçlü bir smaçör ama servis karşılamada aksıyor. Bugün sence Dominik karşısında ne yapmalı?
2: Ne genç etmeli? Sultanlar diye. Ya aslına bakarsan takımı şu anda tam olarak bilmiyoruz. Çünkü onlar da nasıl bir kadroyla geldiler.
1: Çok, yani, biliyor musun? Çok farklı bir kadro değil.
2: Kadro değil. Evet. Türkiye'de de oynayan oyuncu sayısı fazla olduğu için işte pasörleri önceden oynuyordu. Bir çocuk doğurdu, geri döndü. Liberolarını zaten hepimiz biliyoruz. Dünyanın en iyi liberolarından biri Casillo. Evet.
1: İzlemesi zevkli ama rakip olarak değil.
2: Rakip olarak değil. Bence de topun düşmediği bir yerde oynuyor yani. Aynen. Asla top düşürmüyor.
1: Onların kadrosu da şu anda ekrana geldi. Yani burada aslında yakından tanıdığımız Casillo var tabii ki. Marte var pasörleri. Tapia'yı bu sene Türk Hava Yolları'nda izledik. Çok genç bir pasör çaprazı. Yani Sultanlar Ligi'nde aslında çok da bekleneni veremedi diyebiliriz. Martinez demin bahsettik. Rusya Ligi'nin MVP'si oldu. Çok tecrübeli bir isim. Daha önce Türkiye'de de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oynadı. Hatta onları Sultanlar Ligi'ne çıkaran kadroda yer aldı. Onun dışında Pena Isabel var. Pena'da.
2: O da Türkiye'de oynadı.
1: Evet. Şu anda Endonezya'da oynuyor ama Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Challenge Cup kazandı. 2014-2015 senesinde o kadrodaydı. Yani bakıldığında aslında biraz sanki oyuncuların tümü Türkiye'de pişmiş diyebilir miyiz?
2: Evet. Türkiye'de oynamış birçok tecrübe etmiş oyuncu var. Ya ben Dominik voleybolunu şöyle görüyorum, Dominik'te oynanan voleybol. Bu arada bizim adımız Filenin Sultanları, onlarınki de Karayip Kraliçeleri gibi bir şeymiş
1: çok
2: sanırım.
1: Güzel.
2: Evet. Bugün onların bir mücadelesini izleyeceğiz. Yani genel itibariyle maçlara dediğin gibi manşet alamadıktan sonra oyuna giremeyen bir ekip. Evet. Yani voleybolun kuralı bu zaten.
3: Pasörü acı çektirelim.
2: Aynen. Manşet. Koşturacaklar pasörü. Ve 4 numaradan hücum yapan smaçörleri, takım kaptanları çok yüksek ve hatırladığım kadarıyla iyi top kullanabilen bir oyuncu.
3: Evet. Yani genelde en skorer geçtiğimiz seneki Viyenel'e baktığımızda hep Martinez oluyor.
2: Solak pasör çaprazlarıyla beraber hücum yükünü onlar çekiyorlar. Yükleniyor. Yani ilk maç olduğu için şu anda biz de izlemeden yorum yaptığımız için öncelikli olarak iki tarafta bence servise çok yüklenecek. Kendi kuvvetli oldukları yerlerden hücum edecekler tabii ki ve karşıdaki reaksiyona göre bir önlem alınacak. Umarım ellerinden gelen en iyisini yapabilirler. Aynı zamanda antrenörlerini de tanıyoruz. Brezilyalı Kvyat'tı sanırım.
3: Evet, zaten bayağı, senelerdir evet, Dominik'in antrenörü.
2: 2008 veya 2009'dan beri evet. Milli takımın başında. Aynı evet. zamanda Brezilya'da da antrenörlük yapıyor. Tanıdık yüzler var ama açıkçası ben belki uzun zamandır yani bizim oynadığımız dönemden tabii ki kimse yok. Ama
3: antrenör aynı.
2: Antrenör aynı, onu tanıyorum evet. Castillo'yu da biliyorum, karşılıklı oynadık. O da zaten Scandicci'de ve İtalya'da çok iyi pozisyonlarda aynen. oynuyor. Şu anda bazı onunla ilgili de işte soru işaretleri var.
3: Evet, belki onu da önümüzdeki sene Türkiye'de izleyebiliriz diyelim. Daha kesin resmi bir transfer açıklaması olmadı ama evet. duyumlar var.
2: Yani onun dışında güzel bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Bizim için iyi bir başlangıç olsun
3: peki,
2: inşallah.
3: Peki yani kafamdaki 6...
2: Bence Türkiye için diyorsun. İtalya'da başladığımız 6 olur. Yaprak başlar.
3: İlkin Yaprak.
2: İlkin eğer iyiyse.
3: Hani iyi gözüküyor. Ben şu anda ısınmayı görüyoruz.
2: Yani onun sakatlanması da bana sorarsan sezon içinde biraz fazla sakatlık yaşadı İlkin. Ya yani işte bir bileği burkuldu, kası evet. şey oldu. Evet. Yani belki burada biraz daha dinlenebilir miydi bilmiyorum. Şu anda bence çok sorumluluk aldı. Yani sakatlık üzerine bir daha devam ediyor olması hani iyileşebilip mi başlıyor? Yoksa biraz böyle üstünden mi geçiliyor?
3: Yani ben sakatlığı geçirdiği gün iletişime geçme imkanım oldu. Yani çok ciddi bir şey değil dedi. Kalçamda dedi bir ağrı oldu dedi. Ama hani orada bir ödem oluşmasın,
2: evet,
3: şey olmasın
2: önlem
3: diye.
2: Aldılar.
3: Önlem aldık dedi. Ama hani umarım ki tekrardan nüksetme ve daha şey olma durumu evet. olmaz. Çünkü evet. gerçekten İlkin'in o hem savunma özelliği hem de bu takımda bence kaptan olarak. Liderlik özelliği çok değerli.
2: Bahsediyor ya abla olarak.
3: Bana bile abla diyorlar
2: evet,
3: dedi ya
2: ilk
3: gerçekten.
2: İlk defa abla oldum diyor.
3: Evet, İlkin bile abla oldu.
2: Pasör olarak Dilay, Libero Eylül, orta adamları bence Berkay'la Deniz diye düşünüyorum
3: evet,
2: ben.
3: Evet, o ikisi iyi oluyorlar. Biri tek ayak, biri ön kısacı.
2: Ya hepsi iyiler de Santarelli'nin gözünden acaba kimi seçer, kimi evet. denemek ister?
3: Ya bir de şöyle bir huyu yok mu Santarelli'nin? Hani her maça farklı bir altıyla çıkayım, hani herkesi göreyim, deneyeyim de yapabilir.
2: Çünkü burası deneme yeri. Evet, burası deneme yeri. Evet, Viyana çok önemli. Hem çok prestijli bir turnuva. Yani biz Viyana'ya gitmek için elemelerden geçerdik. Elemeleri geçebildiğimiz zaman, o zaman Grand Prix'di işte bahsettiğim gibi adı.
3: Nereden nereye?
2: Tarih vermek istemiyorum.
3: Ben vereyim size tarih.
2: Yani şimdi şu anda bulunduğumuz pozisyonda yani bence burayı korumak çok önemli. Evet, maç kaybettiğimizde sayı veriyoruz ve bu bizim dünya sıralamasındaki yerimizi değiştiriyor. Bu da
3: onu da söyleyelim. Olimpiyatla... Üçüncü sıradayız biz.
2: Evet, üçüncü
3: sıradayız. Birinci İtalya, ikinci Brezilya, üçüncü Türkiye şu anda. Dominik Cumhuriyeti de 11. sırada.
2: 11. sırada, evet. Ve bu sıralamayı etkilediği için de aslına bakarsan olimpiyatları acaba hani ne olur? Olimpiyatlarda da çünkü çok önemli bu aldığımız puanlar.
3: Aslında burada puan toplamak şimdi erkeklerin Viyeneli'nde evet. bizim için çok önemli. Çünkü olabildiğince fazla puan toplayıp olimpiyata gidebilme şansı doğabilir.
2: Çok,
3: yakalıyoruz.
2: Evet, çok avantajlı bir şey bu. Ama bir yandan da genç oyuncuları değerlendirip tecrübeli ve dinlenmeye ihtiyacı olan oyunculara da biraz böyle bir voleybol dışındaki hayatında tadına bakma fırsatı veriyor olması bence çok güzel. O yüzden yani inşallah ben sakatlık olmasın diyorum. Onun bence dışında kızların hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar bence.
3: Evet, aynen, kesin. Ya mücadele kısmını bence iyi yapıyoruz. Hazırlık turnuvasında sen de dediğin gibi gençlerden oluştuğumuz için kopuk kopuk iyi oynadığımız anlar oldu. Bazen oyundan koptuğumuz anlar oldu. Yani Sandarelli müdahale etmeye çalıştı ama işte o uyumun tam oturmaması sebebiyle aslında bazen de o müdahaleler çok fazla işe yaramadı. Peki son bir soru sorayım. Skor ne olur?
2: Ay skor.
3: Bak sana zor sorular soracağım demiştim.
2: Bunu hiç düşünmemiştim. O yüzden önce sen ver, ben bir düşüneyim. Ay 3-2 olacakmış gibi geliyor bana.
3: Gel, daha ilk maçtan 5 seti evet, verelim.
2: Evet, 3-2 gibi hissediyorum, bilmiyorum.
3: Ha, ben sanki 3-1 Türkiye kazanacak. Yani bir set sanki veririz gibime geliyor. Hani o bir açılamazsın, heyecan, ısınamazsın, bir heyecan olur falan. Belki ilk set olur o. Ondan sonra normal ritim.

0: Birbirimizi sanki bulacakmışız hissi var ama bakalım göreceğiz. Gerçekten çok iyi bir mücadele olacak. Ve bu etapta hemen hatırlatayım. Dominik Cumhuriyeti bugün, yarın Hollanda. Cumartesi günü ezeli rakibimiz İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Pazar günü de Bulgaristan karşılaşması ile beraber Brezilya birinci etabını tamamlayacağız. İkinci etap nerede? Ankara'da.
1: Çok güzel. Evet. Ben Ankara'yı çok seviyorum.
0: Çünkü Ankaralısın Elif. Ondan Ankaralıyım. Olmasın.
1: Hem de yani orada oynanan maçlar çok daha bence keyifli oluyor.
0: Seyircisi muhteşem Ankara'nın evet. Tabii ki.
1: Voleybola gösterdikleri ilgi çok güzel. Yani sadece o saha içinde ve salonda değil dışarıya çıktığında bile o seni bilen, tanıyan, takip eden voleybol taraftarını çok seviyorum. Ve Ankara'nın uğurlu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet uğurlu. Yani ilk olimpiyatlara gitme biletini de 2012 Londra olimpiyatlara gitme biletini de Ankara'da almıştık. Hiç unutmuyorum. Hüngür Şakır ağlayarak maçtan sonra. Peki son bir sorum olsun. Süremin de sonuna geliyorum. Bugün sence Fileni Sultanları'nın en ama en önemli silahı ne olur?
1: En önemli silahımız. Sen bu soruları bana önceden niye vermedin?
0: Kopya yok yayından önce.
1: Şöyle bir şey olabilir bence. Yani servis atıp blokta iyi olduğumuzu düşünüyorum. Servis
0: yükseğiz.
1: Atıp evet, servis atıp iyi blok kurup oyunu domine edebiliriz gibi geliyor bana. Sadece bu işte oyundan düştüğümüz basit hata yaptığımız yerleri çabuk atlatabilirsek, üstesinden çabuk gelebilirsek iyi servis ve blokla domineyi durdurabileceğimizi düşünüyorum.
0: Pasörün yüksek olması bloğuna kadar etkiliyor.
1: Tabii ki çok etkili. Son soru dedin. Kaç son soru oldu?
0: Bilmiyorum. Süren bitmedikçe soracağım yani böyle akıp gidiyor.
1: Valla pasörün uzun boylu olması bence çok büyük bir avantaj. Bu arada Dilay, Carmen ve Eylül üçünün de babalarının, ailelerinin yani voleybola bir geçmişi var.
0: Evet ya.
1: Bu da bence çok çok güzel bir şey. Aynen. Carmen'in babası Emrah abi, işte
0: Barış abi, Zeynep
1: abla evet. Cengiz abi de Eylül'ün babası. Cengiz abi benim ilk antrenörümdü voleybola başladığımda.
0: Ama Ankara deyince akla hep
1: evet, gelelim.
0: Cengiz abi gelir. Evet, bir de Hüseyin abi gelir.
1: Hüseyin abi. Ya işte onların da şu anda takip ediliyor olması aileleri tarafından çok gurur verici bir
0: evet,
1: şey.
0: Evet, bence de.
1: İnşallah darısı başıma diyeyim.
0: Kızı yapacaksın yani voleybol.
1: Bakalım isterse.
0: Bakalım
1: isterse,
0: inşallah.
1: Oynasın.
0: Peki ağzına sağlık. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenlerimiz saat 19'da Esport ve Esport Plus ekranlarında canlı canlı Fileni Sultanları'nın ilk VNR maçıyla karşınızda olacağız. Dominik Cumhuriyeti rakibimiz, bütün kızlarımıza, sultanlarımıza başarılar diliyoruz. Biz maç sonunda gene Elif Ağca ile burada olacağız. Keyifli seyirler.
2: Evet, artık bir 15 dakika kaldı. Milletler Ligi'nde milli takımımız Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. Biraz önce Burcu Akkemez ve Elif Ağca da yorumladılar. Bugün bir galibiyet bekliyor onlarda. Hatta böyle bir set veririz ama 3-1 kazanırız gibi de bir düşünceleri var. Bakalım ben de kazanacağımızı ümit ediyorum. Zaten bundan sonraki işte yaklaşık bir 10 dakika sonra da maçı artık heyecanlı da yaşamaya başlayacağız. Sizlerle birlikte bunu belirtelim. Birazdan dediğim gibi maça geçeriz ama öncesinde şöyle hızlıca sizlere son gelişmelere bir bakalım. Onları aktarmak isterim. Yeni böyle bilgiler varsa son dakika bilgileri onları sizlerle paylaşmak isterim sevgili dinleyiciler. Gündem aslında yoğun. O yoğun gündem içerisinde de birçok konu var. Yine sporu etkileyen ve spor gündemini etkileyen diyelim daha doğru bir deyişle. Şöyle bir bakalım hemen. Dün de konuşmuştuk aslında. Trabzonspor'da biliyorsunuz Zubkov takımdan ayrılıyor. Ve Zubkov'un yeni takımı AYK. Ve Trabzonspor bugün açıkladı artık. Dedi ki Zubkov AYK ile anlaştı. Transferin mali detaylarını da Trabzonspor kapa bildirdi. 4 milyon euro artı 500 bin euro bonservis bedeliyle Yunanistan'ın AYK kulübüne transfer olduğunu açıkladı Trabzonspor ve hayırlı olsun dedi. Ne diyor? Şöyle devamında da başka bir kulübe transfer olursa Zubkov AYK'dan oradaki bonservis bedelinin %10'unu da yine Trabzonspor'a ödeyecekmiş sevgili dinleyiciler. AYK takımı bu da yine Trabzonspor'un bugünkü açıklamasından gelmişti. Ve şöyle hemen diğer taraftan Fenerbahçe'deki seçim çalışmaları devam ediyor. Oraya bir geçiş yapalım isterseniz.

Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde kulisler hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli camia da seçim süreci yakından takip edilirken Aziz Yıldırım'ın olası yönetim planlamasına dair yeni bir gelişme gündeme geldi deniyor. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde futbol komitesinde yer alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün geçmiş dönemlerinde görev yapan ve özellikle futbol operasyonlarında aktif rol üstlenen Çetinkaya'nın yeni yapılanmada önemli bir sorumluluk alması da yine bekleniyormuş sevgili dinleyiciler. Çok uzun süre aslında Fenerbahçe'de görev yapmıştı ve ardından da biliyorsunuz Belçika'daydı. Belçika'da görev yapıyordu Hasan Çetinkaya ve artık Türkiye'ye döneceği Aziz Yıldırım'ın bu futbol komitesinde yer alacağından bahsediliyor bugün itibariyle. Tabii artık herkes kendi kozlarını oynuyor ki bence Hasan Çetinkaya da önemli bir isim Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin birçok başarısında da altında imzası olan isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Diğer taraftan bugün Fenerbahçe'nin lansmanı yapıldı, forma lansmanı yapıldı. Onu da belirtelim hemen. Şöyle... Evet, 2026-27 sezonunda giyeceği formalar Fenerbahçe'nin bir lansmanla futbol severlere sunuldu, kamuoyuna sunuldu sevgili dinleyiciler. Ve işte bu formalara baktığımızda Sarı-lacivertli kulübün yaptığı lansmanda 120. yıla özel çubuklu, sarı-beyaz çubuklu ve lacivert formalar yer almış sevgili dinleyiciler. 120. yıl formaları da var bu sezon. Muhtemelen bu 120. yıl olması nedeniyle formalar çok daha fazla talep görebilir diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe 2026-27 sezonunda giyeceği formalar resmen belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran bir açıklama yaptı. Bugün herhalde camiaya son konuşmamız kongre öncesi. Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırıldı Feneryum'da. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Çok özel bir yıl. Arkadaşlar çok çalıştı. Ortağımız Adidas da çok çalıştı. Hakikaten çok güzel. Rekorlar kırılacak yine. O bize kısmet olmayacak ama olsun, bizden sonraki yönetim kıracak. 3 formadan hangisinin daha güzel olduğuna zor karar vereceksiniz diyor Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran sevgili dinleyiciler. Şöyle ben de formalara baktım açıkçası. Gerçekten güzel formalar. Bakalım bu sezon 120. yıl olması nedeniyle o beklenen rekorlar kırılacak mı? Fenerbahçe taraftarı bu sezon bu formaları yine ben de tahmin ediyorum ki fazlasıyla tercih edecektir diye düşünüyorum. Öte yandan Galatasaray tarafına bakalım sevgili dinleyiciler. Galatasaray'da Okan Buruk gelecek sezon takımda kesinlikle istemediği futbolcuyu yönetime bildirdi haberi var. Süper Lig'de arda arda 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil olacak futbolcular kadar ayrılacak isimler de çok merak ediliyor. Okan Buruk takımda düşünmediği ismi yönetime bildirdi diyor haberde. O isim kim merak eden varsa hemen söyleyelim. Victor Nelson. Galatasaray'da istenmeyen adam konumunda ki zaten Okan Buruk'la çok da arası yoktu biliyorsunuz. Yani Galatasaray'da olduğu süreçte de Okan Buruk'la hep problemler yaşadığında hatırlatmak isterim. O yüzden bakalım buradaki şey nasıl gerçekleşecek, yani nereye gidecek, nasıl bir satış gerçekleşecek, bunlara da bakacağız sevgili dinleyiciler. Ve milli takımımız Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Dün uğurlandı ve Miami'de bir kampa girecek. Hafta sonunda da bir hazırlık maçı oynayacağını belirtelim. Önümüzdeki hafta pazar günü de ilk karşılaşmasına çıkacak milli takım. Açıkçası ben şunu çok merak ediyorum. Yani ilk maçımızda Avustralya ile oynayacağız ve bence orada kendini kanıtlama maçı da olacak milli takımın. Çünkü nasıl başlarsanız öyle de gider ya. İşte iyi başlamak için bence uygun da bir rakip var. Ben o yüzden önemsiyorum ilk karşılaşmayı. Ve bence işte dedim ya, uygun bir rakiple oynuyor olmak da bizim için büyük avantaj. Yani bir Amerika maçıyla başlamamış olduk en azından ev sahibi. O yüzden ben önemli buluyorum. Dediğim gibi hafta sonunda yapılacak olan
Bu hazırlık mücadelesinden sonra da artık çok daha farklı belki de konuşabileceğiz. Milli takımımızın ben hazır olduğunu düşünüyorum ama

0: bu karşılaşmanın başlamasına artık 7-8 dakikalık bir süre kaldı. Bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.

0: rahat. Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Canlı.

Evet, birazdan başlayacak Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki mücadele sevgili dinleyiciler. Uluslar, daha doğrusu Milletler Ligi'nde oynayacak milli takımımız. Bugün milli takımın Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ 2026 Milletler Ligi'nde yer alacak A milli kadın voleybol takımının yeni hedefler için mücadele edeceğini açıkladı. Federasyon Başkanı Üstündağ Milletler Ligi müsabakaları öncesinde Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş. Üstündağ Türk voleybolunun son yıllarda hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü markalarından biri haline geldiğini belirterek kadın milli takımımızın bu seviyeyi her yıl sahaya yansıtmaya devam ediyor. Milletler Ligi bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. 2023 yılında elde ettiğimiz şampiyonluk bizim için çok değerliydi. Ancak spor sürekli kendinizi yenilemeniz gereken bir alan. Biz geçmiş başarılarla yetinmeyen, her turnuvaya yeni hedeflerle çıkan bir yapıya sahibiz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya mücadelesinin içinde yer almak ifadelerini kullandı. Kadrodaki genç oyuncuların milli takım seviyesinde oynamalarının gelişmeleri ve takımın geleceği için önemli olduğuna dikkat çeken Üstündağ, Milletler Ligi bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. Genç oyuncularımızın uluslararası seviyede tecrübe kazanması ve milli takım atmosferini deneyimlemesi açısından çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Son yıllarda genç sporcularımız uluslararası arenada gösterdiği performanslar da bize umut veriyor. Rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yeni ve genç isimlerin ortaya çıkması Türk voleybolunun sürdürülebilir başarısının en önemli göstergelerinden biridir diye konuştu. Üstündağ organizasyonun Ankara'da oynanacak ikinci etabında da önemli isimlerin izlenebileceği bilgisini verdi. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin'in çalışmalarına başladığını aktaran Üstündağ, son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini tahmin ediyorum, söyleyebilirim dedi. Milletler Ligi'nin Avrupa Şampiyonası için önemli bir hazırlık süreci olduğunun altını çizen Üstündağ sözlerini şöyle tamamladı. Ankara'da düzenlenecek Milletler Ligi etabı ve ardından İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. İlgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferi tüm dünya yakından biliyor. Milli takımımızı destekleyen voleybol severlerin ve ay yıldızlı bayraklarımızın tribünleri süslediği dolu salonların olduğu bir voleybol şöleni bekliyoruz. Hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için unutulmaz bir atmosfer oluşacağını düşünüyoruz. Sahadaki performansımızla ve ev sahipliğimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum dedi Mehmet Akif Üstündağ. Evet, burada tabii özellikle bu gece ya da Brezilya etabında biraz daha genç oyuncular ama yine bu genç oyuncuların da çok başarılı.

0: başarılı işler yaptığını belirtelim. Biraz daha doğrusu gençlerin ve biraz da tecrübelilerin bir arada olduğu bir milli takım diyebiliriz. Ama Ankara'yı tabii için özellikle belirtiyor. Mehmet Akif Üstündağ da daha belki işte o tecrübeli isimlerin de sahada olabileceğinden bahsediyor sevgili dinleyiciler. Evet, artık maçın başlamasına dakikalar kaldı. Ben de şimdi mikrofonu artık Esport, Radyospor ortak yayınına bırakıyorum. Bu güzel mücadeleyle Dominik Cumhuriyeti Türkiye Kadın Voleybol Milli Maçı'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Ben Vedat Parlak, maç sonunda yine görüşürüz umarım. Hoşça kalın.
1: Radyospor. Radyospor. Canlı yayın.

0: Rahat.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Restel, milli heyecanı sunar.
3: Beraber oynayan bir takım Dominik Cumhuriyeti. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu yaz tabii ki Viyana'da hem uzun bir süredir tabii çok fazla maç oynamış olan oyuncularımızı dinlendireceğiz. Hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız yaz sonundaki, hem de elbette yeni olimpik döngüde yeni isimleri takıma adapte etmeye çalışıyor Daniele Santarelli. Güzel bir yaz olsun. İlk maçımız Dominik mücadelesi ve karşılaşmaya başlıyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. İlk servis bizden geldi. Dilay şimdi yükseltti. 2 numaraya. İyi savunma. İkili blok. Güzel bir dublaj geldi. Yaprak Erkek plaseyi bıraktı ve sayı aldı. İlk sayı Yaprak Erkek ve milli takımımızdan 1-0. Yaprak, İlkin, Berka, Deniz, Defne Başyolcu, Dilay Özdemir altısıyla sahaya çıktı milli takımımız. Dilay, Eylül. Top dışarı gitti, temas yok. 1-1. Yonkeira, Marte, Hineyri Martinez, Geraldine Gonzalez, Tapia ve Heredia altısıyla sahaya çıktı Dominik milli takımı. Güzel bir hücum. Bir sayı daha geliyor Filenin Sultanlarına. İlay Berkay'ı kullandı. Yaprak Erkek servis kullandı. Blok geldi ama lockout. Tapya'nın sayısı. Tapya şimdi serviste olacak. Servis kullandı. Etkili bir servis. Bu top çıkmıyor. Dominik Cumhuriyeti öne geçti 3-2. Tapya'dan etkili servis geldi. İlkini zorladı. Bir kez daha serviste Tapya. Bu kez kaçırdı Tapya servise. Serviste Berka var. 3-3'lük skor. Berka servisi yolladı. 4 numaraya pas blok geldi ama yine blok out. Heredia. Eylül manşeti aldı. İlkine. İlkinin çok güzel smaçı. Top içeride. İlkin Aydın kaptan. İlkin Aydın'ın sayısı. Paralelden sayı alıyor İlkin Aydın. Defne servis kullandı. Blok geldi. Jineyri'nin hücumuna şimdi hücum sırası bizde olacak. Deniz Uyanık hücum. Bu top çıktı. İyi savunma Dominik'ten. Dilay bir kez daha Deniz'i tercih etti Deniz. Bu kez kaçırmıyor Deniz Uyanık. Deniz'in iki numara hücumu. İşte ilk pozisyonda iyi savunma geldi. Tapya'nın büyük bir gayreti ama daha sonrasında yine iki numaradan hücum ettirdi. Deniz Uyanık, Dilay. Ve blok sayısı geliyor. Yong Kayra'ya blok geldi. Dilay Özdemir oldukça yüksek bir pasör. 1.90 boyunda Dilay'ın bloğu. Farkı 2 sayıya çıkarttı milli takımımız. Defne servis kullandı. 4 numara hücumu Yong Kayra. Şimdi 6 numaradan geldi. Çok etkili vurdu Yaprak Erkek. Burada iyi savunma. İşte İlkin Aydın. Güçlü blok var karşısında Yaprak'ın. 5 ve 6 arasında nefis hücum etti. Yaprak Erkek 7-4. Serimiz devam ediyor. Lockout. Tapya. Pasör Marte görüntüye geldi. Marcos Kvijek 7-5. Servis kullanıldı. Şimdi 2 numaradan hücum yine Deniz Uyanık. Dilay Deniz uyumu ilk bölümde dikkat çekiyor. 8-5 skor. Serviste İlkin olacak. İlkin. Marte 4 numaraya gitti. Yong Kayra. Yong Kayra, Peña, Isabel. Farkı bir kez daha 2 sayıya düşürdü. Servis kullanıldı. İlkin manşeti aldı. Şimdi Defne geldi. Blok yumuşattı. Brenda Castillo. Yong Kayra. Avantaj topu.

0: Arda olacak. Tapia geldi. Bloğun teması ama orada bir anlaşmazlık. İlkin girdi topa. Arka tarafta Defne vardı. Farkı 1'e indiriyor Dominik Cumhuriyeti. Marte servis kullandı. İlkinden iyi manşet. Şimdi yaprağa pas. Yaprak blokla karşılandı. Tapia'nın bloğu. Farkı eritti Dominik Cumhuriyeti. 8-8. Alondra Tapia. Bizi çok iyi tanıyan oyunculardan bir tanesi. Eylül manşeti aldı. Dilay bir kez daha yaprağa. Bir kez daha blok yaprağın karşısında Tapia. Üst üste iki blok sayısı. Tapia etkili başladı mücadeleye. 9-8 Dominik Cumhuriyeti öne geçti. Servis kullanıldı. İlkin Aydın. Şimdi Deniz Uyanık. Etkili bir hücum olmadı. Marte. Tapia. Deniz Uyanık dokundu blokta. Dilay şimdi. Dilay'ın pası. Defne başyolcu. Arkada iyi savunma geldi. Tapia istediği pası alamadı ama yaprağın müdahalesi. Top karşı sahada ve arkasından Yonkayra. Dominik Cumhuriyeti'nin serisi devam ediyor. Evet, burada Deniz yetişemedi. Bloğumuzun arası açık. 10'a 8. Pasör arkadayken bir seri buldu Dominik Cumhuriyeti. Marte. İyi bir hücum olmadı şimdi Marte. Blok geliyor. Deniz Uyanık seriyi bitirdi. Tekli blokta Deniz Uyanık. Heredia'yı durdurdu burada Deniz Uyanık. 10'a 9 ve şimdi Deniz servis kullandı. Deniz kaçırdı. Evet. 11 9. Yonkayra. Servis kullandı Yonkayra. Dilay. Yaprak boyladı. Yaprak çok net vurdu bu kez. Yaprak erkek. Farkı bir sayı indiriyor. Yaprağın hücumu. Dilay şimdi servis kullanacak olan oyuncumuz. Dilay. Eylül müdahaleyi yaptı ama top dışarıda. 12-10. Geraldine Gonzalez çok hızlı bir ortadan hücum. Eylül'ün müdahalesi yeterli olmadı. 12-10. İlkin Aydın manşeti aldı. Defne başyolcu blok geliyor. Farkı 3'e yükseltti bu blokla. Dominik Cumhuriyeti. Heredia'nın blok sayısı. Eylül ortadan hücum Berka etkili vuramadı. Martel'in çabası. Tapia şimdi. Tapia çok zor bir pas aldı ama bunu da sayıya dönüştürmeyi başardı. Alondra Tapia fark 4 sayıya çıktı ve mola.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
0: İlk molasını kullandı. Tapya çok etkili oynuyor şu ana kadar. Servis kullanıldı. Etkili bir servis. Eylül uçtu. Şimdi Yaprak. Yaprak hücum etti. Arka alanda iyi savunma geldi yine. Marte kaldırdı. Top geri döndü. Heredia. ...15-10. İlkinin burada yaptığı savunma ama top karşıya geçti ve Heredia orada hazırlıklıydı. Şimdi Yaprak Erkek. Berka. Ortadan uçumla sayıyı buluyoruz. Berka Buse Özden. Yaprak Erkek. Servis kullandı Yaprak. Yonkayra sonrasında blok geliyor. Etkili servis. Devre tamamlamaya çalıştı. Şimdi Eylül. Brenda Castillo. İlkin düzeltiyorum. Brenda Castillo yetişti. Berka avantaj topu bizde. Dilay. İlkinle oynadı. İlkin çok sert vurdu ama blok geliyor. Cineyri Martinez'in bloğu. Blok defansı iyi çalışıyor Dominik Cumhuriyeti'nin. İlk set itibariyle 16-12. Eylül manşeti aldı. Defne geldi. Defne. Defne baş yolcunun hücum sayısı. Servis kullanıldı ama Berka'dan servis hatası geliyor. 17-13. Heredia servis kullanacak. Bu sette bizi zorlayan bir başka oyuncu Heredia. O da servis kaçırdı. Fark tekrar 3 sayıya iniyor. Defne başyolcu. Etkili bir servis Defne'den. Brenda Castillo yükseltti. Eylül'den savunma geldi. Şimdi Dilay. Onun pası. İlkin geldi. İlkin blok dublaj. Eylül yükseltti. Defne. Defne'nin vuruşu etkili ama Tapya'dan savunma geldi. Şimdi 4 numaradan uçun blok. Bir kez daha Yonkayra'ya gidecekler. Yonkayra plase. Defne orada dublajı yaptı. İlkin Aydın. Maçtaki en uzun rally. İlkin geldi. İlkin bu top çıkmadı. İyi savunma yapan bir Dominik Cumhuriyeti ama bu kez sayı alıyoruz. Uzun rally sonrasında ve fark 2 sayıya indi. Bilhassa 4 numarada sayı bulmakta biraz zorlanıyoruz. Orada blok iyi yerleşiyor ve blok defans çok etkili. Ama bu kez sayı geldi ve fark 2'ye indi. Brenda Castillo şimdi. Yonkayra. Bu top da çıktı. İlkine blok. Geraldine Gonzalez. Kritik bir sayıydı. Cineyri Martinez düzeltiyorum. Bloğu yapan isim. Ben farkı bir sayıya indirme şansımız vardı. Şu ana kadar 5 blok sayısı var Dominik Cumhuriyeti'nin. Biz sadece 2 blok yapabildik. Thank you. 18-15. Servis kullanıldı. İlkin Aydın.

0: Deniz Uyanık, blok geldi, şimdi tekrar hücumdayız. İlkin fileden sekti ve top dışarı gitti. Tekrar izliyoruz pozisyonu burada. Evet, sayı işaret edildi. Fark 4 sayıya çıktı. Sariha oyunda milli takımımızda. Yaprak Erkek manşeti aldı. Sariha Şahin girer girmez sayıyla buluşuyor Sariha. Servis kullanıldı. Etkili bir servis. İki oyuncu birbirine girdi orada ve şimdi avantaj topu olacak bizim için. Eylül Dilay. Yaprak'la oynadı. Blok yumuşattı. Marte. Onun pası şimdi Jonqueira. Jonqueira Peña Isabel'in sayısı 20-16. Yani çok etkili bir servis sonrasında almamız gereken bir sayıydı bu. Servis kısa kullanıldı. Deniz aldı manşeti. Deniz hücumu da yaptı ama yine etkili olmadı. Brenda Castillo'nun pası da iyi değil. Ama Brenda Castillo o dublajı yaptı şimdi. Tapia vurdu. Tapia Eylül'ün müdahalesi ve top dışarı gidiyor.
1: Cover and they stay on cover, they play fast and they try the finger. We have to be smart, you don't need to go so high with her. I told you how she attacks. She...

0: Tekrar birlikteyiz. Tapia ilk setin yıldızı oldu. Şu anda görüntüde 8 sayısı var Tapia'nın. Şimdi bizde bir ikili değişiklik olacak. Beren Yeşilırmak ve Buse Ünal Pehlivan oyuna giriyorlar. İlay ve Defne kenarda. Servis kullanıldı. Saliha manşeti aldı. Beren hücumu yaptı. Yonkayra bir sayı daha geliyor. Yonkayra, Peña, Isabel farkı 6 sayıya çıkarttı. Anten ve blok arasından çok iyi geçmiş burada Yonkayra. Marte yine etkili bir servis içeri kaçtı ve bir sayı daha. Yonkayra, Peña, Isabel. O da şu ana kadar 5 sayı üretti. Marte'nin servisi iyi manşet geldi bu kez ama sonrasında Beren'e blok geliyor. Bir de blok sayısı Yonkayra, Peña, Isabel'den. 6 sayı Yonkayra, Peña, Isabel ve set sayıları başlıyor. Dominik Cumhuriyeti için servis hatası. ...24-17... Deniz servis kullandı. Ortadan hücum. Etkili bir hücum geldi. Geraldine Gonzalez'den ve ilk seti bitiriyor bu hücum. Dominik'ten 25-17 ile ilk seti milli takımımız karşısında Dominik Cumhuriyeti kazanmayı başardı.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisi.

Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: Reklam.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Metti, Tapya ve blok sayıları da vardı bilhassa. Bunlar da bizi yaraladı. Zaten ilk sette biz iki blokta kalırken Dominik Cumhuriyeti 6 blok yaptı. Şöyle bir bakıyorum, yani hücum yüzdemiz çok düşük kalmış, %31 sadece. Fena manşet almadık. Hatta yani manşet eğer bir yanlış yoksa önümdeki istatistiğe göre bizim manşetimiz %81 pozitif, %62 mükemmel. Onların ise %44'e 6, ama bizim hücum yüzdemiz çok düşük. Bilhassa 4 numarada top öldürmekte çok zorlandık. Onlar %45 ile hücum etmişler. Biz %31'de kaldık. İkinci set başlayacak. Tabii ki yani olimpik döngünün sonrasında artık takımın yenilenmesi, bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Denemeler yapılacak ve yani bu maçlarda skordan bağımsız olarak oyuncuların tecrübe kazanması, çok genç oyuncularımızın tecrübe kazanması çok önemli. Biraz da böyle gözle, böyle bir gözle izlemek gerekiyor bu karşılaşmaları. Ama tabii ki her maç Filenin Sultanları gibi marka olmuş bir takım için

galibiyet parolasından başka bir şey yok. İlk sayı bizim. Berka olacak serviste. Berka servisi kaçırdı. Yonkayra da ilk sette 16 sayı 6 sayıyla oynadı. Yaprak Erkek şimdi İlkin Aydın. Bloğun müdahalesi var. Marte Yonkayra pasörlük yaptı. Eylül topu çıkarttı. Şimdi 4 numaradan keskin çapraza gitti İlkin Aydın ama out kararı var. Heredia'nın bir müdahalesi var mı burada? Bir challenge. İsteği var. Fileye temas için istendi bu challenge. Milli takımımızda ilk sette Deniz ve Yaprak üçer sayı ürettiler. Berka ve İlkin'in ikişer sayıları vardı. Maçın hakemi Nate Mahaven, Birleşik Devletler'den. İnceleme devam ediyor. İşte pozisyon. Evet, başarılı olmadı yaptığımız itiraz. Alondra Tapia 1.98 boyunda. Tabii çok genç bir oyuncu. 22 yaşına ve Sultanlar Ligi'nde mücadele eden oyuncuların ne kadar bir senede gelişim kaydettiğini hep görüyoruz. Aynısını mesela İman Endiaye'de de gördük. Çok iyi bir lig ve belki de dünyanın en iyi ligi. Öyle olunca tabii genç oyuncular, potansiyelli genç oyuncular çok çabuk seviye atlıyorlar ve kendi milli takımlara da çok faydaları oluyor. Tapya da buna yeni bir örnek. Defne servis kullandı. 2-2'lik eşitlik var. Heredia. Yani köşe oyuncularından oldukça iyi katkı alıyorlar. Yonkayra, Heredia ve tabii ki çapraz Alondra Tapia. İlkin manşeti aldı. Şimdi Deniz Uyanık. Marte. Tapia bu kez iyi savunma geldi. Şimdi Defne geldi ama Defne'ye blok. Gineyri Martinez. Gineyri Martinez, Braylin Martinez kardeşler tabii uzun yıllardır kendi ülkelerine, Dominik Cumhuriyeti'ne hizmet ediyorlar. Yaprak Erkek manşeti aldı. Şimdi İlkin plase denedi. Wenda Castillo. İyi savunma yapıyor Dominik Cumhuriyeti. İlkin bir kez daha geldi. Bu kez bloğun içinde eritmeyi başarıyor topu İlkin Aydın. Galatasaray'ın kaptanı İlkin burada ilk başta plase denedi ama gerçekten iyi savunma var. Galatasaray'la bu sezon Sev Kupası şampiyonluğu yaşadı İlkin Aydın. Ortadan hücum Gineyri Martinez.
İlkin. Şimdi Yaprak geldi. Yaprak sert vurdu. Bloğun müdahalesi var. Yaprak erkek bloğu iyi kullandı. Sayıyı kazandırıyor takımımıza. Etkili bir servisi İlkin iyi aldı ve sonrasında da Yaprak'ın hücum sayısı geliyor. Deniz Uyanık servis kullandı. Yonkayra blok. Kastiği yükseltti. Yonkayra blok geliyor. İşte bu. Defne başyolcu. Dilay Özdemir. Dilay'ın blok sayısı geldi. 5-5. Deniz Uyanık. Heredia. Şineyri Martinez. (Gülüyor) 6-5 Dominik Cumhuriyeti. Heredia servis kullandı. İlkin zor çıkarttı. Şimdi Yaprak çok uzaktan vurdu. Etkili olmadı. Yonkayra. Dilay. Yaprak'la oynadı. Yaprak. Yaprak. Lockout sayı milli takımımızın. 6-6. Dilay servis kullandı. Tapia. Bir numaradan geldi, hücumu yaptı. İşte milli takımımıza destek veren vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsun takımlarımız tabii ki destek buluyorlar, bulacaklar. Marte servis kullandı İlkin. Ortadan hücum Berka Buse Özden. Topu dışarı yolladı Berka. Marte. Yaprak. Defne. Marte müdahaleyi yaptı ama bu top çıkmıyor. Defne başyolcu. Serviste Yaprak olacak. 8-7 Dominik üstünlüğü. Yaprak. Çok sert bir smaç geldi. Yonkayra. İki numaradan hücum etti. Ve çok etkili vurdu. Şimdi İlkin Aydın. Dila İlkin oynadı. İlkin temas bekliyor İlkin ve... Karar da bu yönde çıktı. Yüksek bir blok var. Tabii elleri biraz daha kullanmamız lazım. İlk sette bunu çok yapamamıştık. İkinci sette biraz daha buna dikkat ediyoruz. Yaprak ve İlkin o temasları almaya başladılar. Biraz da servis kalitemizi yükseltmemiz lazım. Tapia. Dilay. Yaprak yükseltti ama iyi bir pas olmadı. Brenda Castillo. Tapia geldi. Blok yumuşattı. Şimdi hücum şansı milli takımımızda. Defne geldi. Defne başyolcu. Yine temas beklentimiz var. Karar bu yönde değil. Ve Daniele Santarelli'nin itirazı geliyor. Defne de tabii sadece 19 yaşında. Şimdi geçen sene iki kulüpte birden oynadı. Yani hem Aras
Kargo Spor Kulübü'nde hem de Karşıyaka'da. Genç bir oyuncu olarak tabii kilometre yapmaya, tecrübe kazanmaya çalışıyor. Bu arada işte bileğe temas itirazı yine sonuç gelmedi. Etkili bir servis. İlkin Aydın. Yine bloğu çok iyi kullandı İlkin. Biraz çözümleri buluyor gibiyiz. 4 numarada bizi çok zorlamışlardı. Ancak elleri daha iyi kullanıyoruz işte. Burada çok yüksek bir blok var karşısında. Cineyri ve Tapya. Yine elleri kullanmayı başardı İlkin Aydın. 10'a 9 farkı 1'e indirdik. Marte şimdi Cineyri'yi çok iyi kullandı. Alondra Tapya, 11-9. Tapya İlkin'in üzerine. İlkin gitti, ucumu yaptı. İlkin'den bir sayı daha. Bravo kaptan İlkin Aydın. Dört numaradan o katkıyı ikinci sette birlikte almaya başladık. Bizim için çok kritik konulardan bir tanesi bu. İlkin şimdi servisi kullandı. Çok sert bir smaç çıkmıyor. Heredia. Bu sette de takipteyiz ama bir türlü öne geçemedik. Servis etkili Yaprak. Arkadan gelen topa plasa yapabildi. Marte şimdi yine yani Jineyri'yi adeta bir smaçör gibi kullanıyor. Markı 3'e yükseltti Jineyri Martinez. Yetkili servis daha Dilay. Yaprak Erçek. Kolay bir top değildi. Yaprak'ın sayısı. Pasörün olduğu tarafı iyi kullandı burada Yaprak. Zor topta. Tapya. Defne müdahaleyi yaptı. Şimdi Yaprak. Arka alanda savunma geldi. Heredia'dan sonrasında blok ama Brenda Castillo dublaşı yaptı. Şimdi Yonkayra bir blok daha. Heredia, Marte, Tapya. Blokta iyi yer tuttuk. Bu rallide alalım şu sayıyı. Arka alanda İlkin'in gayreti. Defne yükseltti. Yaprak Erkek çift el plase. Brenda Castillo arkadan geldi ve sayıyı aldı Heredia. En uzun rallilerden bir tanesi. Evet burada bir fileye temas itirazı da herhalde yapacaklardı. Sayıyı biz kazansaydık. Flor Maria Heredia. Etkili isimlerden birisi. Eylül şimdi Defne geldi. Tapya son anda müdahaleyi yaptı. Yonkayra blok geldi ama yine dublaj Marte'den. Yonkayra bu kez. Arka alanda İlkin var. Dilay oyun temposu çok yükseldi. Yaprak yine çift el plase. Bir kez

0: daha top bize gelir mi derken yetişmekte zorluk çekiyoruz. İşte pozisyon. Burada Tapya'nın büyük bir gayreti. Yani şu topu çıkartamadık. Ve mola.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisi.

0: Reklam. Reklam.
1: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak bilinen Sultan
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Milli takımımız için en büyük hedef olacak. Carmen oyuna giriyor milli takımımızda. Servis kullanıldı. Dilay kendisi hücum etti ve sayı aldı Dilay Özdemir. Marko 3'e indirdi Dilay. Servisi de kullandı. Marte şimdi bu top dışarı gitti mi diye baktım ama sayı Dominik'e işaret ediliyor. Eylül. Yaprak erkek, Yaprak boşluğu çok iyi gördü. Çok da kolay bir pozisyon değil. Çok iyi bitirmiş Yaprak erkek. Marte. Tapya 4 numaradan hücum etti. Bir kez daha Tapya'ya. Tapya blok yumuşattı. Eylül pası attı. Defne Başyolcu. Bravo Defne. Farkı 2 sayı indiriyor milli takımımız. Evet, maçta ilk kez mola kullandı Marco Skvijek. Farkı 2 sayı indirdik, 16-14. Yaprağın servisi bir plase. Eylül uçtu, yetişti. Avantaj topu olacak ama ilkin topu dışarı attı. Dominik için avantaj topu olacak derken bir basit hata yaptık. Bu top dışarı gitti. Pasörü bulmak isterken ilkin sanıyorum orada o top dışarıya gitti ama sonrasında da bir servis hatası Dominik Cumhuriyeti'nden. ...17-15... Şimdi Yonkayra kenara geldi Dominik Cumhuriyeti'nde. Tapia, Brenda Castillo, sonrasında dokunuş geldi. Geraldine Gonzalez. 18-15. Servis kullanıldı. Yaprak erkek. Defne Başyolcu. Defne çok net vurdu. Defne Başyolcu. Bu maçlar çok önemli genç oyuncularımız için. Onların iyi oynaması, takıma ısınmaları çok çok önemli. İşte Defne'nin güzel smaçı. Değişiklikleri olacak şimdi. Bu kez kili değişikliği yapıyoruz ama Aylin'le yapacağız kili değişikliği. Dilay ve Defne kenara geldiler. Aylin ve Buse oyunu olacaklar. We're missing one sub. Yes, 15 got. Thank you. Çok etkili bir servis. Daha önce de söylemiştim, Buse gerçekten çok iyi servis atabilen bir pasör ve burada mükemmel bir servis geldi Buse. Farkı bir sayıya indirdi. Servis kullanıldı Yonkaira'nın üzerine. Şimdi Tapia, Alondra Tapia. ...19-17... Milli takımımızda Ezel de oyunda bu arada. İki tane 16 yaşındaki oyuncumuz. Ezel ve Aylin. Şu anda sahadalar. Marte kenarda ve Katiel Alonso oyunda. Dominik Cumhuriyeti'nde de bloğu yükselttiler. İkili değişikliğin ilk ayağı Brenda Castillo. Sağda pasör yok onlarda. Şimdi ilkinin gayreti. Hücum edemedik. Katiel, Brenda Castillo pasörlük yapıyor. Heredia. Ya burada işte pasörün olmaması sağda. Dominik için tabii rally uzayınca problem oldu. Sayı bizim oldu ve fark 1'e indi. İşte pozisyon. İlkin burada tecrübesini konuşturuyor. Top bizim alanımıza gelmişti. İlkin dokundu. Bir oyuncu değişikliği daha olacak milli takımımızda. Farkta bir sayıya kadar indi. Saliha Şahin oyunda. İlkinin yerine.

0: temas var. Sayı bizim öne geçiyoruz 20-19. Saliha burada çok iyi savunma yaptı. Sonrasında da yaprağın ucumu.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisi.

Saliha servis kullandı. 20-19. Bu top çıktı, yine iyi savunma. Yaprak geldi. Yaprak blok ama dublaj geliyor. Yaprak bir kez daha geldi ve bu kez sayı almayı başarıyor Yaprak Erkek. 21-19. Eylül yükseltti. Yaprak yine doğru noktayı buldu. Ve farkı ikiye çıkarttık. Şimdi Marte Alonso değişikliği yeniden. Saliha Şahin servis kullanıyor. Saliha etkili bir servis. Top içeri kaçtı. Yaprak geldi yine. Yaprak'tan bir sayı daha. Yaprak Erkek damga vuruyor. Setin sonlarına Yaprak Erkek. Yine pasör eşleşmesini çok iyi değerlendirdi Yaprak. Sete yaklaşıyoruz. 22-19. Saliha Şahin etkili bir servis yine ve bu top da çıkmıyor. Heredia'yı servislerle çok iyi zorladı Saliha. Ace'i buldu. ...23-19 farkı 4'e yükseltti milli takımımız. Heredia'nın yerine Matos oyunda. Dominik Cumhuriyeti'nde bizi çok zorlamıştı Heredia ama tabii servisle onu bozmayı başardık. Saliha'dan etkili servisler gelmeye devam ediyor. Tapia vurdu arka alan savunması. Şimdi Aylin geldi. Aylin! Bravo Aylin! Aylin Uysalcan, Vakıfbank'ın yetiştirdiği genç yetenek. Yani bu kadar genç oyuncularımızın sayı alması bizi çok mutlu ediyor. 24-19 ve set sayıları. Roncaira. Arka alanda Saliha müdahaleyi yaptı ama top içeride kalmadı. Yetişmek mümkün değil. Tabelaların arkasına giden bir top. İlk set sayısını çeviriyor Dominik Cumhuriyeti. Matos. Eylül. Buse Yaprak oynadı. Yaprak'tan bir sayı daha Yaprak Erkek. Seti bitiriyor Yaprak. 25-20 ile ikinci seti kazanıyoruz ve setlerde durum şimdi 1-1.

0: Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultan

0: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
4: Takımda çok iyi bir performans göstermişti Yaprak. Üçüncü set başlayacak. Serviste Yaprak var. Yaprak'ın servisi Heredia'nın üzerine, ortadan ucun blok geldi, blok sayısı. Bu çok önemli. İşte Carmen Aksoy ve İlkin Aydın orayı çok iyi kapattılar ve moralli başlıyoruz. Yaprak Erkek yine Heredia'nın üzerine. Şimdi Yonkeira vurdu. Hakem kararsız kaldı ama sayı Dominik'e işaret etti. Oyuncularımız aralarında konuşuyorlar şu anda. Bir bir. Geraldine Gonzalez. Şans anı Dominik için. Buna yapılabilecek bir şey yok. Geraldine Gonzalez. İlkin ucumu da yapacak. İlkin Aydın. Ucum yüzdesini yükseltti İlkin. Bu bizim için çok çok kritik. Carmen servis kullandı. Şimdi Plase. İlkin çıkarttı. Defne başyolcu. Brenda Castillo. Tapya zor bir topa hücum etmeye çalıştı. Bir kez daha hücumdayız. İlkin Aydın kendi dublajını yaptı. Şimdi Defne geldi. Defne. Çok sert vuruyor topa Defne. Servis kullanıldı. Yine Redia'nın üzerine. Şineyri Martinez. Jonqueira. Deniz'in bloğu var. Bir kez daha hücum şansı ama etkili olamadılar. Şimdi İlkin Aydın geldi. İlkin Aydın Heredia arka alanda savunmayı yaptı. Marte, Jonqueira uzun bir rally. Yaprağın defansı. Defne başyolcu geldi. Yine bitmedi rally. Arkadan geldi Heredia ve topu dışarı yolladı Heredia. İyi mücadele ediyoruz. Bravo kızlar. Maçın başında Dominik enerjisi, blok defansı bizden biraz yukarıdaydı. Şimdi ona cevap vermeye başladık ve 4-2'yi yakaladı milli takımımız. Carmen Aksoy servis kullandı. Jonqueira'ya blok geliyor. İşte pozisyon. Defne'nin bloğu. Bir de blok sayısına imza attı. Defne başyolcu. Farkta 3 sayıya geldi Carmen Aksoy. Jonqueira. Tapya dışarı vurdu. Yavaş yavaş Dominik'le oyuncuları da biraz düşürmeye başladık. 6-2, 4 sayılık fark. Erken bir mola Marcos Kvyat'ten.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanlarının destekçisiyiz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: İlk sette biraz tutuktuk ama yazın ilk maçı, genç bir kadro, çok normal. Kendimizi bulmaya başladık yavaş yavaş. İkinci seti aldık, üçüncü sette de öndeyiz. Carmen'den servisler devam ediyor. Carmen iyi servis. Frenda Castillo. Bloğumuz da iyi çalışıyor. Deniz'in müdahalesi var şimdi. Marte bir blok daha. Geçit vermiyoruz. İyi blok tutmaya başladık. Şimdi Tapya bir blok daha. Ve sonrasında da bu top dışarı gidiyor. Deniz uyanık. Üst üste toplara dokundu Deniz. Adeta duvar ördü file üzerinde ve sonuçta da istediğimizi aldı Carmen. Ankara. Organizasyon bozuldu Dominik'te. İlkin geldi. Veri sayıda kaptan İlkin Aydın'dan. Ritmimizi yakalamış durumdayız. Herkes katkı.

veriyor. Doğruları yapıyoruz ve fark açılıyor 8-2. Marte şimdi Yonk. Hayra'ya blok. Yine Deniz. Deniz uyanık. Deniz coştu. Deniz kabardı. Bu sette birlikte de öne çıkan oyuncu Deniz. Matos ve Yonkayra değişikliği var. Şimdi Yonkayra'yı biraz oyundan düşürdük. Carmen Aksoy, etkili servisler devam ediyor. Bu top çıkar mı? Olsun. Kolay sayı izin vermemeye başladık. Blok defans oldukça iyi çalışıyor. Marte serviste olacak. Marte yolladı. Yaprak. Ortadan hücum. Blok geldi. Gineyri Martinez'den Deniz uyanığa. (9-4) Marte. Yaprak. Dilay Defne ile oynadı. Defne, Marte'nin savunması var ama burada fileye temas kararı çıkıyor. İşte pozisyon. Marte iyi çıkarmıştı ama orada fileye temas ve sayı bizim. 14-10 çok etkili bir servis geldi. Avantaj topu olacak milli takımımız için. Eylül avantaj topunu iyi atamadık ve sonrasında da sayıyı Dobini'ye kaptırıyoruz. İlay burada fileye değdi. Avantaj topunu tabii istediğimiz gibi alamadık. Fark 5 sayıya indi. Eylül. Deniz Uyanık geldi. Net bir hücum yaptı Deniz Uyanık ama Brenda Castillo. Bu topu çıkarmayı başardılar. Dilay şimdi. Dilay'ın pası. İlkinin plasesi. Marte. Marte'nin pası. Defne'den iyi savunma. Dilay pas attı. İlkin geldi. Brenda Castillo. Marte. Heredia. Yaprak erkek geldi 6 numaradan. Müthiş bir halli oluyor. Tapke'ye blok geliyor. Müthiş halli sonunda. Blok sayısı. Gerçekten de harika, nefis bir halli. Ve sonuçta Deniz'in blok sayısıyla. Hayır, ilkinin blok sayısıyla alıyoruz. Tapya Alonso değişikliği var şimdi. Pasör çaprazlarını değiştirdi. Marcos Kvijek. Alonso iyi geldi. Katiel Alonso. Eylül. Dilay şimdi Deniz. Blok durdurdu. Dilay burada kendi hücum etmek istedi. (11-7) bunlar olacak tabii ki. Dilay'ın smaçör olmak istediği bir an. Dilay. Yaprak oynadı. Yaprak. Yani neredeyse blok yakalanmamaya başladı. Ya elleri kullanıyor ya blok out yaptırıyor Yaprak. 12-7. Servis Deniz'den geldi, zorladı. Heredia. Dilay. Şimdi Yaprak bir sayı daha. Yaprak erkek.

0: Yani ikinci setin sonundan beridir mükemmel oynuyor Yaprak. 13-7'ye geldi skor. Marte. Sert vurdu Yonkaira. Heredia düzeltiyorum. Alonso. Carmen. Brenda Castillo çıkarttı. Heredia. Brenda Castillo. Marte kurtardı. Alonso geldi ama bir blok sayısı bu kez de Carmen Aksoy'dan. Gerçi Carmen'in teması var mı? Top direkt fileye gitmiş gibi görünüyor. Ama olsun, biz Carmen'e yazalım. 14-8. Dilay Özdemir. Çok sert bir smaç geldi. Eylül'ün müdahalesi yeterli olmadı. Heredia. Dilay şimdi Yaprak'la. Yaprak yine bir şekilde sayı almanın yolunu buldu. Biraz açığa gelen bir pas aslında ama Yaprak için fark etmiyor. Yine pasör eşleşmesini çok iyi değerlendirdi Yaprak erkek. 15-9. Servisi de Yaprak kullandı. Ve sonrasında da blok sayısı. Matos'a blok geliyor. Carmen'in bloğu. Fark 7'ye çıkmış durumda. Etkili bir servis. Ve dokunan İlkin Aydın. Tam anlamıyla domine ediyoruz Dominik Cumhuriyeti'ni bu sette.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının desteği

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Defne baş yolcu. Matos'u durdurdu bu pozisyonda. Bloklarda da 10'a 8 öne geçtik. Heredia aldı manşeti. Alonso geldi. Hakem oyunu durdurdu bu arada.
4: It's okay. It's accident. Accident.
3: Yanlışlıkla.
4: Accident.
3: Sanıyorum orada bir düdük geldi ve sayı tekrar edilecek. Yaprak Erkek, Brenda Castillo, Alonso çok tuhaf bir açıyla vurmak zorunda kaldı. Şimdi Defne geldi ama Defne de fileyi geçemiyor. Bizde smaçör formasıyla Melis Yılmaz oyunda. Çok iyi bir libero. Türk Hava Yolları'nda forma giyiyor biliyorsunuz. Manşet için oyuna girdi Melis Yılmaz. Sağda şu anda smaçör formasıyla iki tane liberomuz var diyebiliriz. Yaprak kenarda Melis manşeti aldı. Carmen Aksoy. Carmen'in sayısı, Carmen zaten çok skorer bir orta oyuncu. Ligimizde Türk Hava Yolları formasıyla 20 sayı, 25 sayı aldığı maçlar oldu bu sezon. 19-10. Servis kaçtı. Marte serviste. Marte. Melis. İlkin Aydın. Bloğa takılıyor İlkin. Katiel Alonso'nun bloğu. Marte. Melis Yılmaz. Dilay Özdemir. Defne başyolcu geldi. Defne'nin sayısı. Bravo Defne. ...1.93 boyunda Defne başyolcu. Şimdi Dilay kenarda. Aylin oyunda ve ikili değişiklikte Defne de Buse ile değişecek. Daha önce Fenerbahçe'de de forma giydi Buse. Blok geldi. Deniz Uyanık'tan bir blok daha. Eller açık. Biraz da açıkçası başıyla yapmış bloğu. Deniz. 1.95 boyunda Vakıfbank'ın oyuncusu Deniz Uyanık. Servisi Buse kullandı. Jonkeira'nın sayısı. Hadi, hadi, hadi. 21-13. İlkin Buse ortayı kullandı. Çok etkili bir hücum geliyor. Deniz'den Deniz Uyanık. Saliha tekrar oyunda olacak. Rodriguez oyuna girdi. Yaprak son anda kurtardı. Alonso topu dışarı atıyor. Alonso. Attı ama top biraz falso kazandı. Orada Deniz müdahaleyi yaptı ama top eline oturmadı. Şanssız bir an. 23-15. Katiel Alonso servis kullandı. Saliha manşeti aldı. Yaprağın hücumu. Brenda Castillo'nun çabası yeterli değil. Bir sayı daha Yaprak Erkek'ten. 24-15 ve set sayıları başlıyor milli takımımız için. Pasör eşleşmesini o kadar iyi değerlendiriyor ki Yaprak. Aylin Uysalcan. Set sayısında serviste Aylin. Servis kullandı Heredia'nın üzerine. Heredia net vurdu. Flor Maria Heredia. Amerika'da üniversite okudu. Miami Üniversitesi. Ve sonrasında da Amerika'da kaldı. Columbus Fury takımında forma giyiyor. Serviste risk aldı. Kaçırdı ve böylelikle ikinci seti de kazanıyor milli takımımız. 25-16. Rahat bir set oldu bizim için ve takımda yüzler gülüyor. Setlerde 2-1 öndeyiz.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
5: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Haziran'da Almanya ile oynayacağız ve 21 Haziran'da da rakip Çin olacak. Bütün maçları Esport ve Esport Plus'tan takip edebileceksiniz elbette. Üçüncü haftada ise Japonya'dayız. 8 Temmuz'da Polonya maçımız var. Arkasından 10 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri, 11 Temmuz'da Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland'la karşı karşıya geleceğiz. Ve Macau'ya gitmeye, finallere gitmeye çalışacağız. Dördüncü set başlıyor ve sayıyla başlıyor Filenin Sultanları. Yaprak Eczacıbaşı'yla Şampiyonlar Ligi dörtlü finali oynadı. Ve finale de kalmayı başardı Eczacıbaşı takımı. İki Türk ekibinin finali izlemiştik. Vakıfbank kazanmıştı. Arka alanda Yaprak'tan iyi savunma. Bir hücum şansı daha. Dominik için Heredia blok geldi. İlkin yetişti oraya. İlhan yükseltti. Defne avuza düşen top çıkmıyor. Defne baş yolcu. Şimdi maçın başında tabii genç oyuncularımız elbette Türk bayrağı, Türk milli takımı çok büyük bir onur. Çok da büyük bir marka. Biraz elbette tedirgin olmaları normal ama zaten bu maçlar ve gençlerin biraz daha tecrübelilerle harmanlanması bunun için var. Şu anda özgüvenle ne kadar daha kendileri gibi oynuyorlar fark ediyorsunuzdur. İlay İlkin'e güzel pas. İlkin havada asılı kaldı. İlkin Aydın. Çok güzel bir hücum İlkin Aydın'dan. Libero değişikliği oldu. Larismer Martinez oyunda Dominik Cumhuriyeti'nde bu sette. Dila geldi. Pası İlkin ama İlkin bloklanıyor. Katiel Alonso. Dilay Defne ile oynadı. Jonkeira çıkarttı. Sonrasında blok. Defne başyolcu. Bir blok sayısı daha. Heredia'yı blokluyor. Defne başyolcu. Bravo Defne. Carmen Aksoy. Jonkeira. Dilay yükseltti. İlkin plaseye gitti. Çok büyük bir kalite koydu. İlkin Aydın kolay bir vuruş değil bu. Nefis bir plase geliyor İlkin Aydın'dan. İlkin 12 sayı. Yaprak 14 sayı. Defne 10 sayı. Carmen Aksoy. Yonkayra. Ortadan hücum geldi. Geraldine Martinez. Geraldine Gonzalez. Katiel Alonso servis kullandı. 5-2'lik skor var. Yaprak erkek. Deniz Uyanık dokundu. Deniz'in sayısı geliyor. Çok iyi bir koordinasyon olmadı belki. Burada Dilay ve Deniz arasında ama bir şekilde topa dokundu. Deniz ve o da takımımızın en skorer 4. oyuncusu. Sekiz sayısı var Deniz Uyanık. Başarılı orta oyuncu. Defne servis kullandı. Heredia. Bloğu geçmeyi başarıyor. Dominik'te en skorer oyuncu Gineiri Martinez. Tapia çok iyi başlamıştı ilk sette ama Tapia'yı oyundan düşürdük. Kenara geldi Tapia. İlkin Eylül'ün müdahalesi var. Dilay uzun bir pas 4 numaraya. İlkin Aydın bunu da sayıya dönüştürmeyi başarıyor İlkin. Bir güzel plase daha İlkin'den ve kaptan şimdi serviste olacak İlkin. 2 numaradan hücum Geraldine Gonzalez. Eylül Dilay ortayı kullanmak istedi ama blok. Geraldine Gonzalez'in blok sayısı. Serviste olacak şimdi Geraldine Gonzalez. Yaprağı hedefledi. Deniz Uyanık 2 numaradan sayı almayı başarıyor Deniz. Servis kullanıyor şimdi Deniz Uyanık. Yonkayra. Alonso vurdu. Bu top çıktı ama sonrasında Yonkayra. Peña Isabel. Bu arada bir sakatlık var. Deniz yerde kaldı. Umarım önemli bir şey yoktur. Tabii en istemediğimiz şey bu. Yani oyuncular zaten çok yoğun bir sezondan çıktılar. Vakıfbank oyuncusu Deniz. Vakıfbank bu sene 3 kupa aldı. Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Haliyle oyuncular çok fazla maç oynadı. Burada da tabii ilk hafta sahada olan oyuncularımızdan birisi Deniz. Neyse ki ciddi bir şeyi yok. Dilay. Carmen. Epey yukarıda buluştu topla. Carmen. Yani iyi kurtarmış burada dürüst olmak gerekirse. Pas tam istediği gibi değildi çünkü Dilay. Etkili bir servis Dilay'dan. Yonkayra. Eylül uçtu, yetişti ama bu top çıkmıyor. Eylül çok iyi yetişmişti. Bu arada Deniz'in tedavisi devam ediyor. Evet Deniz doğrulmuştu. Ama kenarda şu anda tedavi yapılıyor Deniz'e. Geçmiş olsun diyelim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Yaprak geldi. Larismer, Martinez'in müdahalesi. Yaprak topu iyi kurtardı. Şimdi avantaj topu Dominik için. Marte 4 numaraya gitti. Radio'ya blok geldi ama blok out. Deniz'in sağ bacağında bir sorun oldu. Çok da iyi bir maç çıkartıyordu Deniz. Aklımız biraz onda kaldı. Şimdi Dilay, Defne. Bu top çıkacak İlkin. Hatta pas da verdi Yaprak. Bloklanıyor Yaprak bu topa, bu zor topa. Hücum etmek istedi, kolay değil. Blok sayısı geliyor ve fark 1'e düştü. Cineyri Martinez'in bloğu. Ve şimdi Daniele Santarelli'nin molası.
7: We have to be in order of block, nothing more, girls. More you give the hand.

0: Tekrar birlikteyiz. Mark Birsa yayınınca Daniele Santarelli mola kullandı. Dominik'te Gineiri Martinez etkili oynuyor ve bir de ace geldi. Dengeyi sağladı. Dominik Cumhuriyeti skorda. Jonqueira'nın ace'iyle. Jonqueira, Peña Isabel. Bu kez servis kaçırıyor yalnız. Braylin görüntüde. Takımın kaptanı tabii çok tecrübeli. Bugün forma giymedi Braylin Martinez. Ortadan hücumu durdurduk şimdi. Eylül yükselti, hedefine geldi. Martin'in savunması var. Şimdi Alonso. Katiel Alonso. Servis kullanıldı. Eylül Akarçeşme yatkın. Defne başyolcu. Katiel Alonso çıkarttı. Şimdi Heredia bloktan sekti. Yaprağın müdahalesi yeterli değil. Dominik öne geçiyor. Brenda Castillo görüntüye geldi. İlkin Aydın. Blok geldi ilkine. Bu dakikalarda Katiel Alonso bir hareket getirdi. Dominik takımına Katiel Alonso'nun blok sayısı. Fark 2. Kısa servis Carmen manşeti aldı. İlkin geldi. İlkin çok sert vurdu. Dışarıda kararı var. Oyuncularımız tepkili bu karara. Neyri Martinez'in servisi, Carmen manşeti aldı. Korka, 13-10 ve bir mola daha Daniele Santarelli'den.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor!
0: Kullandı Jonqueira'nın üzerine. Bu arada bir top taşıma kararı geliyor. Bir kez daha izleyelim pozisyonu. ...13-12 sayı bizim. Marte... Heredia. Yeniden devreye girdi Heredia. Heredia ve Alonso. Tabii Gineiri Martinez ile birlikte bir direnç. Dominik'ten. Geraldine Gonzalez. Deniz neyse ki sakatlığı tedavi edildi. Önemli bir şey yok. Oyuna girdi ama burada blokla durduruldu. İlay şimdi İlkin'in oynadığı İlkin plase çok akıllıca, nefis bir plase İlkin Aydın. Yine oyuncu değişiklikleri var. Milli takımımızda ikili değişikliği yapıyoruz yine. Aylin ve Buse ile birlikte Defne ve Dilay kenarda. 15-13 Dominik Cumhuriyeti'nin üstünlüğü var. Buse servisi kullandı. Ortadan hücum Geraldin Gonzalez. Servis kullanıldı. Katiel Alonso 4 numaradan İlkin çok sert vurdu ama temas yok diyor karşılaşmanın baş hakemi. İtiraz kullanıyoruz. Görüntülü değerlendirme sistemi devreye girecek. Blok teması var mı yok mu? Eylül'de geçen sene ilk kez milli takıma davet almıştı. Nilüfer Belediyespor, sonrasında Galatasaray, gelecek sene de Vakıfbank'ta forma giyecek. Eylül. Evet, pozisyona bakılıyor şu anda ve bloğun teması olduğu yönünde karar çıktı. Tabi burada çekimler o kadar harika değil, dürüst olmak gerekirse biraz uzun sürüyor challenge'lar. Ama bu arada evet, yani evet diye, başarılı diye yansımıştı ama sayı Dominik'e verildi. İlkin. Beredia. Alonso. Bravo Eylül. Şimdi Buse. Eylül'le İlkin'le oynadı. İlkin sol eliyle içeriye bıraktı. Arkadan geldi Beredia. Yine Eylül çok iyi atladı. Şimdi Aylin. Aylin Uysalcan. Bravo. Farkı 3'e indirdik. Aylin'in sayısıyla birlikte Marte, Geraldine Gonzalez, Buse, Aylin geldi. Arka alanda savunma var. Şimdi 4 numaraya pas ve Jonkeira'nın sayısı. Heredia arka alanda iyi savunma yaptı. Sonrasında da Jonkeira sayıyı buldu. Şimdi Melis oyuna girecek. Yine servis karşılamayı için bu kez İlkin'le değişiyor. Melis Yılmaz. Servis kullanıldı. Eylül aldı manşeti, Buse. Yaprak geldi. Yaprağın sayısı. Takibi sürdürüyoruz. Evet. Serviste Deniz Uyanık var. Bu arada pasörü kenara aldık. Şimdi ikili değişiklik geri alınacak. Daha güzel çarpı. Eser oyuna girmiş. Sayı Dominik'e gitti. 19-15. Melis Buse Yaprak Plase bıraktı. Alonso Eylül kurtardı ama sonrası da Gineyli Martinez. Farkı 5'e taşıdı. Dominik Cumhuriyeti. Boşta kalan topa Gineyli Martinez vurdu. 20-15. Melis Yılmaz Buse. Aylin geldi. Aylin'in sayısı. Aylin Uysalcan. Evet, şimdi ikili değişikliği geri aldı. Daniele Santarelli, Dilay ve Defne tekrar oyundalar. Bir organizasyon eksikliği, Eylül yetişti. Sonrasında Yaprak hücuma geldi. Jonqueira top dışarı gidiyor. Eylül'den çok iyi savunma burada ve şu pozisyonda bir temas bekledi. Peña Isabel, Jonqueira, Peña Isabel ve Dominik Cumhuriyeti ve şimdi de itiraz kullanıyorlar.
8: No block touch there.

Geçen sene tabii Marte hamile olarak oynamıştı Viyenili. Dominik'in pasörü. Onu da voleybol severler hatırlayacaklardır. Marte artık bir anne ve tabii kariyerine devam ediyor. 21-17. Jonquera servis kullandı. Yaprak biraz zor kurtardı. Ezel. Şiney Martinez son anda kurtardı. Şimdi Dilay. Yaprak geldi. Yaprak erkek. Çok net vuruyor. Yaprak. Farkı bir kez daha 3 sayıya indiriyoruz. İşte burada son anda yani herkes

0: kullandı. Marte şimdi kaldırdı. Katiel Alonso. Bir kez daha Katiel Alonso geldi. Katiel Alonso dışarı vuruyor. Bu kez paralele dönmeye çalıştı Katiel Alonso. Atan yaptı. Fark 2 indi ve şimdi Dominik molası.
1: Sigue chic tendida. Tendida con salir y deja la ella hacia atrás, Katiel. Y va a estar con la chiquita ahí, ¿verdad? ¿Vale? ¡Ey, buen pase!
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
0: Kadan uçum geldi ve etkili bir uçum. Yani burada 3 numarayla 2 numara arasından adeta ortaya gelerek vurdu pasör çaprazları. Katiel Alonso 22-19 yaptı skoru. Dilay Özdemir şimdi ilkine blok geliyor. Moladan iyi döndü Dominik Cumhuriyeti. Bir de blok sayısı Katiel Alonso'dan 23-19. Defne Başyolcu, bu top çıkmadı. Nefes aldırıyor Defne bize. 23-20 hala takipteyiz. Ezel servis kullanacak. Genç orta oyuncu Esel Balık servisi kullandı. 4 numaraya pas. Sayı alan Heredia 24-20 ve set sayıları başlıyor Dominik Cumhuriyeti için. Serviste Katiel Alonso var. Katiel Alonso. Yaprak erkek biraz açık karşıladı. Defne Başyolcu geldi. Bir sayı daha alıyor Defne. 24-21. Set sayısını çevirdik. Şimdi servisi Defne var. Defne. 4 numaraya pas blok geldi. Bir set sayısı daha çeviriyoruz. Deniz'in bloğu. Heredia'yı durdurdu Deniz. Ve şimdi Dominik molası.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor!
0: İki sayıya düşürmeyi başardık. Servisteyiz. Set sayıları devam ediyor Dominik için. Bir ace gelir mi Defne'den?

0: Ne? Jonqueira şimdi Alonso etkili olamadı. Ucumu İlkin Aydın. Biz de iyi ucum kuramadık ama top bir kez daha bize geldi. Dominik'ten ata. Dilay fırsatı kaçırmıyor. Yükseltilen bu top bize. Dilay Özdemir 1.90'lık pasör. 3 set sayısı çevirdik. 24-23. Hadi bir tane daha. Etkili servis Jonqueira'yı zorladı. Marte şimdi Alonso'ya. Müdahale yapraktan. Daha sonrasında Eylül'ün büyük gayreti ama olmadı. 25-23 ile set Dominik Cumhuriyeti'nin oluyor ve kazananı 5. set belli edecek.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
0: Dört sayı üretti. Deniz Uyanık 9 sayıda. İşte Heredia. Beşinci set başlıyor. Başarılar Filenin Sultanları. Marte servisi kullanacak. Dominik de ilkinin üzerine. Defne Başyolcu geldi. Defne. Yani Defne'nin performansı gerçekten bugün ilerisi için umut veriyor. Çok genç bir oyuncu. Tabii pasör çaprazı yetiştirmek çok kolay bir şey değil. Bu konuda

ufak bir eksiğimiz olduğu doğru. Dolayısıyla Defne'nin, Beren'in, Aydın'ın performansları bizim için çok önemli. 1-1. İlkin Carmen Aksoy. Carmen'in sayısı, tekrar öndeyiz, 2-1. Servis kullanıldı. 4 numaradan sert bir hücum geldi. Blanqueira, Peña, Isabel. Servis kullanıldı yaprağın üzerine. Dilay manşetle yükseldi. İlkinin plasesi etkili olmadı. Marte şimdi. Pipe hücum. Savunma durdurdu. Şimdi İlkin blok geliyor. Geraldine Gonzalez. Bu arada İlkin kaç tane manşete girdi diye şöyle bir baktım. 34 kez İlkin'e top geldi ve bu da 35 oldu. Şimdi Defne geldi. Defne. Defne başyolcu. Bir kez daha eşitlik var. 3-3. İlkin 35 manşet. Yaprak 18 manşet. Eylül 19 kez manşete girdi. Servis kullanıldı. Defne başlı bulucu. Yonkeira. Ortadan hücum. Organizasyon iyi değil ama. Havuza yollamayı başardı. Geraldine Gonzalez. Denizin üzerinden. Dört üç. İlay. Bu top çıktı. Top bizde bir kez daha. İlkin geldi. Yonkeira'nın defansı var. Şimdi Heredia geldi. Heredia kaçırıyor. Keskin çapraza dönmeye çalıştı Heredia. Ancak bir hücum hatası. Burada gerçekten büyük bir çaba sarf etti Dominik Cumhuriyeti. Topu çıkarttılar ve sonrasında hücum şansını da buldular ama şans bizim yanımızda. Eylül Bravo. Çok yazık. Antene değdi top. Yani büyük bir gayret. Eylül o topu çıkarttı. Yaprak müdahaleyi yaptı ama top antene gidiyor. Alonso. İlkin Aydın. Yaprak erkek geldi. Bu topa dokundu Heredia. Larismer. Oraya da uçtu, yetişti. Şimdi Eylül'ün savunması var. Paraleli çok iyi kapattı. Alonso'nun smaçında. Yaprak geldi. Yaprak sayı alıyor. Yaprak erkek. Müthiş bir mücadele. Larismer Martinez'in burada çabası. Sonrasında da Eylül iyi savunma yaptı. Larismer Martinez açık karşıladı. Avantaj topu olacak milli takımımız için. Dilay. Dilay 4 numaraya döndü. Yaprak plase etkili değil. Şimdi pipe hücum. Blok dokundu ama Defne yetişemedi. Heredia'nın sayısı geliyor. Dilay dokundu burada üçlü blokta ama top sağa doğru, tribüne doğru açıldı. Defne yetişemedi. Tekrar önde Dominik Cumhuriyeti 6-5. Yaneiris Rodriguez oyunda Dominik Cumhuriyeti'nde servisi kullandı. İlkin açık karşıladı. Pasörlüğü Eylül yaptı. Yaprak çok etkili vurdu ve bu top çıkmadı. Bravo Yaprak. Bravo Yaprak.

0: Brugon arasından çok iyi geçmiş Yaprak Erkek. Tekrar eşitlik var 6-6. Dilay bu turu iyi değerlendirelim derken Dilay servis kaçırıyor. 7-6. Servis hataları. Marte ilkini iyi manşet getirdi. Şimdi Yaprak geldi, çok sert vurdu ama Larismer çıkarmayı başardı. Carmen Aksoy. Zor pozisyon Carmen Aksoy. Sayı daha. Dominik tekrar önde 8-7. Servis kullanıldı. İlkin Aydın, Carmen Aksoy. Bu top dışarı gidiyor. Heredia. Hücum hatasını yaptı Heredia. 8-8. Yeniden denge var. Heyecan Nuruk'ta kazanarak başlamak istiyoruz. Carmen attı servisi. Marte. Marte. Onun pası iyi bir pas olmadı ve dışarı giden bir hücum daha Heredia'dan. Burada Heredia elleri kullanmak istedi. Fileye yakın gelen bir topta ama olmadı. Şimdi çok etkili bir servis. Larismer çıkarttı. Sonrasında hücum geliyor. Kineyli Martinez. İki oyuncunun arasında çok etkili bir servisti ama gerçekten yani Kineyli de smaçör gibi vuruyor bu tür toplara. 9-9. Tekrar eşitlik var. Şineyri Martinez servis kullandı Yaprak. Defne başyolcu. Müdahale geldi. Top dışarı mı gidiyordu ama Defne riske atmadı. Organize olamadık yalnız. Şimdi karşılamadayız. Bloktan sekti. Dublaj gelir mi? Bravo. Dilay Özdemir. Şimdi Defne geldi. Defne! Bu top Şineyri Martinez tarafından savunuluyor. Bir kez daha hücum şansı bizde. Dilay Özdemir. İlkin Aydın geldi. Neler oluyor rallide? Defne başyolcu plaseyi bıraktı. Oyuncular da iki tarafta da yorulmuş durumda. Bir kez daha top bize geldi. Defne başyolcu. Defne başyolcu. Top içeride. Bravo Defne. İnanılmaz zor bir rallinin arkasından. İşte bu smaç. Bu değil. Biraz sonraki. Topu içeride tutmayı başarıyor. Bravo Defne. Öne geçiyoruz. 10-9. Serviste Defne. Defne'nin servisi Redia'nın üzerine. Şimdi Katiel Alonso. Plase'ye gitti. Block out. Katiel Alonso. Onun tekrar eşitlik var. Katiel Alonso şimdi onların çaprazı da arka tarafta. Dilay kaldırdı. Defne, Defne başyolcu. Defne başyolcu. Defne başyolcu. Yani bugünün en büyük kazanımlarından birisi Defne. Bravo. Daniele Santarelli de Defne'yi kutluyor. 11-10 ilkin. Vantan sekti. Bir şans anı bize olsun. Evet. Avantaj topunu aldık şimdi. Dilay'e. Nefis bir pas. Yaprak Erkek. Çok net vurdu Yaprak. 12-10. Mola Dominik.
1: Sen equivocación. Buen pase, buen pase. Julio
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
0: Kazanmak her zaman çok güzel ve kazanmaya yakın olan taraf biziz. 12-10 öndeyiz ve mola sonrasında ilkin servisi kullandı. Orta oyuncu aldı. Manşetin sonrasında blok! Dilay! İyi yere servis. Sonrasında da blok sayısı geliyor. Dilay Özdemir. Fark 3, 13-10. 2 sayı galibiyet için yeterli olacak. İlkin servis kullandı. Ucundayız şimdi. Yaprak Erkek blok. Geraldin Gonzalez'e takıldı. Yaprak 13-11. Bu sayı alsak çok rahatlıyorduk. Heredia. Bayağı da blok oldu maçta. 15'e 14. Deniz aldı manşeti. Dilay 4 numaraya. Blok out Yaprak Erkek. 14-11 ve şimdi maç sayıları başlıyor milli takımımız için. Mola istedi. Dominik Cumhuriyeti antrenörü Marcos Kvyek.
2: Radyo Spor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
0: Artık o döngüye gireceğiz. Mola geride kaldı. Buse servisi kullandı. Etkili bir servis. Şimdi 4 numaradan hücuma blok. Blok sayısıyla maçı kazanıyoruz. Müthiş bir mücadele. Yasa milli takımımız kazanarak merhaba diyor. İşte son pozisyonu bir kez daha izleyelim. Burada Laris Veri çok zorladı Buse. Sonrasında da blok sayısı geliyor. Carmen maçı bitiren bloğu yapıyor. Carmen Aksoy. Maç sonrasında bütün oyuncularımız büyük bir sevinç yaşadı. Çok büyük bir emek. 5 setle de olsa kazanmak çok önemli. Tabii ki zaten genç oyuncularımızın ısınması için biraz da fazla aslında sahada kalmaya da ihtiyaçları var. Bu anlamda da şu an için iyi diyebiliriz bir anlamda. 3-2 ile kazanıyoruz. Güzel bir başlangıç milli takımımızdan. Kısa bir ara verelim. Az sonra röportajlarla burada olacağız.
2: Vestel milli heyecanı sundu.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Sıradaki şarkı alışveriş için hep indirim kovalayan ama bir türlü kavuşamayanlara gelsin.
1: Bak Amazon'a bak, Amazon'a bak. A'dan Z'ye her gün iyi fiyat. Bak Amazon'a bak, Amazon'a bak. Amazon'la kafan rahat. Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
1: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
0: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Tabii voleybol milli takımımızın maçı vardı haliyle bizde. Maçı yayınladığımız için, yayıncı kuruluş olduğumuz için maçı sizlerle buluşturduk. Yine röportajlar olursa hemen oraya gideceğiz. Dominik Cumhuriyeti'ni tiebreak setinde 3-2 mağlup etmeyi başardı milli takımımız. Ve galibiyetle başladı. Güzel bir mücadeleydi. Basketbolda, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko 45, Anadolu Efes 53. Sanki ilk maçın kopyası gibi bir mücadele izliyoruz. Anadolu Efes'in bir ara 20 sayı öne geçtiği mücadelede Fenerbahçe Beko 8 sayıya kadar getirdi farkı. Ve şimdi de Tucker'la 2 serbest atış kullanacak. Yine Anadolu Efes'in tıkandığı ya da sayı bulamadığı bir sekans oynuyoruz. İlk yarı 47-32 önde kapattı Anadolu Efes. İkinci yarıda sadece 6 sayı buldu. Yani şu anda periyot skoru, daha doğrusu periyot değil de 3. periyot oyna. Şu anda 4,5 dakika var. Evet, röportaj var. Gidelim.
1: Çok iyi atakçıları var. Takım halinde oynadık. Takım olarak oynadık. O yüzden kazandık. İkinci sette 4 sayı gerideydiniz. Oradan çevirdiniz. Orası dönüm noktası mı oldu? Biz ilk başta adapte olamadık. Yani çok fazla yüksek oyuncuları var. Biz adapte olamadık. İkinci sette daha iyi servis ve daha iyi blok yaptık. Onların kafaları da biraz daha fazla girdik bu şekilde. Bence bu değiştirdi. Burada Türk taraftarlar var. Sizi sevmeyi de tabii çok çok, sizi izlemeyi de çok seviyorlar. Siz kendi dilinize ne söylersiniz?
2: Devam edin. Sizle birlikte biz daha güçlüyüz. Her şey için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
3: Congratulations ladies. Well done.
0: Devam ediyoruz. Yaprak Erkek ve İlkin Aydın maç sonunda açıklamalarda bulundu. Voleybol milli takımımız ve Dominik Cumhuriyeti'ni az önce bahsettiğim gibi 3-2 mağlup etmeyi başardık. Çok da keyifli bir mücadeleydi sevgili dinleyiciler. Basketbolda, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko 47, Anadolu Efes 53. 3. periyot oynanıyor. 2. periyodu. Ya da ilk yarıyı bir başka ifadeyle, ilk yarıyı Anadolu Efes 47-32 önde kapatmıştı. Bu periyodun skoru şu ana kadar 7 dakikada Fenerbahçe 15 sayı bulurken, hatta 17. sayıyı da buldu. Anadolu Efes sadece 6 sayı buldu. Bir önceki maçta da benzer bir durum vardı. Çok ilginç. Yani sanki böyle tarih tekerrürden ibarettir sözünün tam da karşılığı bu. 3 çeyrek boyunca 15 sayı önde olan Anadolu Efes maç sonunda kaybetmişti. Burada da benzer bir görüntü var. Bilmiyorum, bir yerde kırabilecek mi Anadolu Efes? Evet, 55-49'a getirdi. Yani ya seride 2-0 geriye düşecek ya da kendi sahasına 1-1'lik skorla dönecek. Çok keyifli, çekişmeli bir mücadele. Tabii Anadolu Efes'te biliyorsunuz önemli bir sakat verdi ve bu sakat nedeniyle Poirier'e aşil tendonunu kopardı. Bu arada Tarık'tan potalı bir üçlük gerçekten 52-55'e getirdi. Muazzam bir üçlük Tarık Biberovic. Neredeyse potayı göremedi ama yine de üçlük atmayı başardı. Bu ikinci üçlüğü benim gördüğüm ve yakın bir zamanda, yani böyle peş peşe ikinci üçlük ve farkı da 3 sayıya indirdi. Yani yine 20 sayılık farktan 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe Beko muazzam bir geri dönüşe imza atmak üzere. Eğer bu maçı da kazanırsa bence bu seriyi süpürebilir. Yani Efes'in sahasında da 3. maçı kazanıp hani bu moral, bu motivasyonla seriyi bitirebilir ve finale çıkabilir. Artık finaldeki rakibini bekleyebilir. Bu maçı takip edeceğiz. Bu arada Larkin de kenarda. Poirier, evet, yani çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Bir önceki maçta aşil tendonunu kopardı ve 6 ay ile 8 ay arası basketboldan uzak olabilir. Evet, bu arada bir faul var. Hava atışı mı yoksa sanki faul gibi geldi bana ama. Kim aldı? Evet, sanki bir hava atışı da olabilir. Yan Tünen'le Anadolu Efes oyuncusu arasında bir top kapma mücadelesi, rebound mücadelesi sonrasında da hakemin kararı hava atışı ve şimdi top yine Anadolu Efes'te olacak. Larkin kenarda bu bölümde Anadolu Efes'te ama hücumda da üretemiyor. Şimdi Şehmuz Melli var karşısında ama pot altında bir faul daha. Tarık çok sinirlendi. Bayağı pot altını yumrukladı yani sinirinden. Bir daha bakalım. Evet. Burada bir ikili mücadele. Sonrasında çok sinirlendi ve potaya yumruk attı Tarık Biberovic. Evet, bu arada hemen Vedat abiye şöyle bir bakalım. Rejimize bir bakalım. Santarelli konuşuyor. Gidelim.
1: Dolayısıyla yani buradaki bu oyuncuları geliştirmek için tek şansımız bu yaz. Biz de bunu kullanıyoruz. Maça iyi başlamadık. Ama maçı iyi bitirdik. Yazı iyi bir şekilde açtık. Şimdi tabii iyi takımlarla oynayacağız. Hollanda, İtalya gibi. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımı. Then we will play against Bulgaria, maybe Bulgaria. Ve sonrasında Bulgaristan maçı. Young players. Bulgaristan'da da genç oyuncular var. Bizim burada en önemli hedefimiz ilerlemek, olabileceği kadar fazla galibiyet almak. I accept if we don't play so good. Süper oynamazsak kabul edebilirim bunu. Şu anda mutluyum ama bazı anlarda da tabii ki mutlu değildim. In some moment because Salia Sain for example help us so much. Salia mesela bize çok yardımcı oldu ama bacağında bir şey hissetti. Dolayısıyla onu istediğim kadar kullanamadım. Ama galibiyetle başlamak çok çok güzel diyor. Daniele Santarelli ve Salia'nın da ufak bir sakatlığı olmuş tabii bunu. Şu anda Santarelli'den öğreniyoruz. Deniz ufak bir problem yaşadı ama maça devam edebildi. Yavaş yavaş sizlere veda ediyoruz. Oyuncularımızın ve teknik kadromuzun eline sağlık diyelim. Maç sonu yayınımız da tabii maç önünde olduğu gibi sizlerle Esport ve Esport Plus ekranlarında buluşacak.
0: Evet, Santarelli'nin açıklamalarını dinledik. Genç oyuncuların forma giymesi, onların deneyim kazanması için önemli dedi. Ben de aynı fikirdeyim tabii ki. Birçok genç oyuncu var. Az forma şansı giyen oyuncularımız var ama tabii çok iyi bir jenerasyonumuz var. Hem A milli takım seviyesinde hem de onları zorlayan hani baktığımız zaman aşağıdan gelen oyuncularda çok değerli oyuncular var. Haliyle bu galibiyet önemli. Buradan galibiyetten ziyade oyunlar tabii ki önemli. Koçun istediği oyunu sahaya yansıtmak önemli. Bunu da bu maç özelinde hani az önce de bahsetti, çok da yani memnun olmadığım anlar da oldu ama olduğum anlar da oldu dedi. İşte sonraki maçlarda biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Şehmuz Azer az önce basket faul almak istedi ama sadece basket aldı. Tek serbest atışı da başarılı değil. Şimdi Tucker'la yine pota altına penetre etti Fenerbahçe. Beko 58-54 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Bu periyotta gerçekten Fenerbahçe fazlasıyla sayı buldu. 22 sayı buldu ve sadece 11 sayı yedi. Bu arada Tucker'ın atışı sonrasında bir blok geldi. Şimdi 5'e 4 hücum var. Şehmuz pota altına kadar zorladı. Sonrasında kimde top? Evet, Anadolu Efes'te. Burada Şehmuz biraz fazla cesaretle daldı pota altına. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü hem Tucker vardı ki Tucker'ın karşısına hani bu kadar çıktığınız zaman, cesaretle gittiğiniz zaman bir şekilde o blok yeme tehdidiniz var. Onu da yedi zaten. Ve şimdi tekrar bir Anadolu Efes hücumu olacak. 20 saniye var 3. periyodun sona ermesini. Şimdi Erkan Yılmaz'dan bir üçlük başarısız ve Fenerbahçe Beko için farkı düşürme, en azından 1'e ya da 2'ye düşürme şansı, bakalım. Son hücumu iyi bir şekilde yapabilecek mi? Maç saatiyle şut saat arasında sadece 3 saniye var. Şimdi Baldwin pota altına girdi. Çok uzak yukarıdan bıraktı ve başarılı. Şimdi Efes'in hücumu var. Erkan, evet, olmadı. Erkan 56-58, son periyoda giriyoruz. Fenerbahçe Beko maçın içinde 20 sayıdan farkı 2 sayıya kadar indirdi. Gerçekten muazzam bir performans. Şimdi bir araya gidiyoruz, sonrasında buradayız.
4: Bahse gireriz devam edecek.
5: Reklam.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 58-56 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Fenerbahçe Beko deplasmanında 4. çeyrek başladı. İki hücumda Fenerbahçe Beko'dandı ve Baldwin kaçırdı. Şimdi Larkin oyunda. Evet. Kimin üzerine? Zagars'ın üzerine hücum etti ve sonrasında faul almayı başardı Shane Larkin. İlginç, bir önceki çeyreğin büyük bir kısmında oynatmadı Lasson'u. Yani Larkin kenarda olması ilginç. Bana tabii ilginç geliyor. Ama tabii koçun kararı, tabii ki saygı duyulması gerekiyor. Fenerbahçe Beko'da Tucker'ın 18 sayısı, yine Tarık'ın 14 sayısı şu ana kadar belirleyici oldu. Baldwin'in 9 sayısı var. Diğer oyuncular azami düzeyde skora katkıda bulundular. Yani aslında çok da iyi katkıda bulunamadılar diyelim. Bence. Diğer tarafta Lloyd yine ilk 5'in dışındaki oyunculardan bir tanesi. Jordan Lloyd 16 sayılı Anadolu Efes adına en skorer oyuncu. Şeyh Muz'un 12 sayısı var. Yine kenardan gelen Roland Schmidt'in 5 sayısı var. İlk 5'ten de PJ Dozier'ın 7 sayısı var. Diğer oyuncular minimum az sayıda şu ana kadar oynadılar. Yani işte Larkin 4 sayıda, Desert 5 sayıda, Ercan Osman 2 sayıda, Nick Wider Bob'un 3 sayısı var. Yani ilk 5'i topluyorsunuz, bir kim etmiyor tabii ki, neredeyse Lloyd etmiyor. O kadar kötü bir performans. Bu arada Larkin hücum edemedi yine Fenerbahçe savunmasına karşı. Bobo ile anlaşamadılar. 58-56, 1,5 dakikada iki takım da sayı atmayı başaramadı. Fenerbahçe bir türlü yakalayamıyor. Diğer tarafta Anadolu Efes üstünlüğünü daha da pekiştiremiyor. Yani farkı açamıyor. Az önce iki kez, hatta üç kez denediler. İki üçlük denediler. Birinde ikilik denediler ama yine de başarılı olamadılar. Fenerbahçe, Beko'da Baldwin ve Tucker'ın yine denemeleri başarısız. 56-58 devam ediyor. Çok playofflar çok kısır geçmeye başladı. Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji de öyle. Gerçi son periyotta 55 sayı attılar ama öncesinde hiçbir şekilde atamadılar. Nasıl oldu bilmiyorum ama atamadılar bir türlü. Evet, Melli Erkan'a, Erkan Yılmaz'a faul yaptı. O da çok yoruldu. Hoca acaba koç kenara alır mı bilmiyorum ama aşırı yoruldu yani gördüğüm kadarıyla. Az önce Erkan'la ribanda çıkarken yani neredeyse nefes alamayacak durumdaydı. O kadar yorgundu. Ve Ken Burch oyuna dahil oldu. 58-56 Anadolu Efes'in üstünlüğü devam ediyor. Görkem'in piyaz zaafı var demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyal. Evet, benden sonra görür resmini. Sevgili Tuna yazmış Ordu'dan. Hollanda Cezayir mücadelesi ilk yarı 1,5 gol üstü oynadım. Olur mu? Olabilir. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Saygılar. Bu arada Erkan Yılmaz'ın üçlüğü ve 61-56'ya getirdi. Yani Fenerbahçe Beko 3 hücumdan yararlanamadı. Efes'te 4 hücumdan sadece birisinde sayı bulmayı başardı. Şimdi evet, sportmenlik dışı bir faul Baldwin'e yapıldı. Şimdi tam böyle smaca giderken gördüğüm kadarıyla tuttu, sarıldı. Arkadan kim sarıldı? Desert sanırım sarılan oyuncu ve sportmenlik dışı faul verdi bu pozisyonda hakemler. Doğru bir karar bu arada. Erkan'ın bloğu da boşa gitmiş. Şimdi bakacaklar ama sanırım sportmenlik dışı faalini onaylayacaklar. Yani olur diye tahmin ediyorum sevgili Tuna Bey. Hollanda'ya çok güvenmiyorum ama yani Hollanda'nın başında biliyorsunuz çok da sevdiğimiz bir hoca var. Koeman hoca. Onun genelde tercihlerine çok güvenmemekle beraber yine de tabii ki olma ihtimali yüksek Cezayir karşısında. Cezayir de fena bir takım değil yani, onu da yok saymamak lazım. İtalya-Lüksemburg karşısında gol veya goller bulabilir. Yani öyle gibi gözüküyor. Şöyle bakıyorum, yani çok da böyle oynanabilecek maç yok gözüküyor. Basketbola daha fazla ağırlık vermek lazım bu dönemde diye tahmin ediyorum. Yine voleybolda alternatifler varsa o da olabilir. Ama yani Dünya Kupası başlayana kadar özellikle Norveç Ligi vesaire var. Tabii İsveç hafta sonları, işte Finlandiya Ligi var. Buralara oynanabilir ama işte ne bileyim yani şöyle bakıyorum. İsveç Kupa 1. tur mücadelesi. Bu arada Baldwin sportmenlik dışından doğan ilk faulü kaçırdı. Daha doğrusu o faulü kaçırdı. Şimdi serbest atışları kullanacak. Fenerbahçe adına tabii ki kritik. Evet, attı şimdi. Kenardan tekrar oyunu başlatacak. Özür dilerim. 57-61 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. 7-23 geride kaldı. Fenerbahçe Beko'nun 2 faali, Anadolu Efes'in 3 faali var. Son çeyrek oynanıyor. Tabii burada fauller de önemli. Şimdi Tarık alır almaz üçlüğü göndermeyi başardı. Tarık Biberovic. Ve fark da 1'e indi sevgili dinleyiciler. 4 sayılık bir hücum. Fenerbahçe Beko adına şimdi Boboa Larkin. Bakalım Erkan Yılmaz perdeye gitti ama oradan Iker kurtuldu yine. Şimdi Larkin ve Tucker yine bloklamayı başardı. Gerçekten zıplaması çok iyi. Ve sadece 4 saniye var. Larkin her ne kadar kaçırmaya çalışsa da Tucker çok iyi takip etti ve Larkin'i bloklamayı başardı. Hakikaten inanılmaz. Zıplaması inanılmaz iyi olan bir oyuncu. Evet, bu arada hemen atması lazım. Şimdi Boboa alır almaz gönderdi. Başarılı olamadı ama rebound. Şimdi tekrar Boboa'ya geldi. Yine kaçırdı. Yani bu kadar tabii kaçırsa Anadolu Efes'in bomboş. Yani Boboa'dan bahsediyoruz. Gözü kapalı üçlük atan bir oyuncu. İki kez top kendisine geliyor. Aynı noktadan. İkisinde de kaçırdı. Haliyle maç kazanmanız zor diye düşünüyorum. Ve Tucker da biraz zorlama bir deneme yaptı. Kolay gelsin kardeşim. Ben bugün voleybol milli takımımızın canı gönülden tebrik ediyorum. Yollar açık olsun. İnşallah başarıları kesin inşallah demiş. Stuttgart'tan sevgili Yaşar Bey, Yaşar Aydın. Yaşar abimize selamlar, sevgiler. İyi bir Trabzonspor taraftarı biliyorsunuz Yaşar abi. Trabzonspor maçlarını da çok yakından takip ediyor. Zaman zaman hem eleştirdiğimiz zaman işte takımına sahip çıkıyor veya takımını olumlu ya da olumsuz oynadığı zaman mutlaka eleştiriyor. Hani böyle gözü kapalı Trabzonspor taraftarı da değil, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyor demeye çalışan bir Trabzonspor taraftarı. Tabii bunu tüm takım taraftarlarımıza da hani böyle olmasını temenni ediyoruz. Genelde çünkü kimse kendi takımla alakalı bir şeyi kabul etmiyor. Hep başka takımlar suçlu biliyorsunuz. Hakemler suçlu, işte federasyon suçlu, herkes suçlu ama kendi takımıyla alakalı her şey hep doğru oluyor. Bu arada Fenerbahçe Beko yine öne geçemedi. İlginç. Yani şunun için ilginç diyorum. Tam öne geçecekleri pozisyon iki kez geldi yine ellerini. İkisinde de kaçırdılar. Şimdi Efes, Anadolu Efes, Larkin de hücumda. Bobo alır almaz kaçırdı yine. Evet, rebound'ı da Tucker aldı ve şimdi Tucker potaya kadar gider diye tahmin ediyorum. Ama o da kaçırdı. Çok ilginç. O da turnikeyi kaçırdı. Neler oluyor? Neler? Şimdi Larkin atmayı başardı. Evet, 64-60'a geldi. Shane Larkin ve molaya gidiyoruz. 3 hücumdan eli boş döndü Fenerbahçe Beko. Ki birisi, hani ikisi hadi diyelim ki uzaktan attılar. Ama Tucker bayağı bildiğiniz turnikeye gitti ve turnikeyi kaçırdı. Hani onun adına da büyük bir şanssızlık diyelim. Sonrasında hızlı hücumu Larkin değerlendirdi ve farkı da 4'e çıkardı. Gerçekten ilginç. Bugün hazırlık maçı var. Hazırlık maçları var. Polonya-Nijerya mücadelesi. Burada bir karşılıklı gol var bekliyorum. 21.45'te başlayacak. Birazdan başlayacak mücadele. Yine Hollanda-Cezayir mücadelesinde Hollanda'nın tabii favori olduğunu düşünüyorum. Kazanması benim için sürpriz olmayacaktır. Yani iyi de bir kadro ile çıkmışlar. Malen, Somerville, yine Gakpo. Bu arada Somerville'i mutlaka takip edin. İyi bir oyuncu. Hollandalı oyuncu ama hem kanatta hem de 10 numara mevkinde de oynayabiliyor zaman zaman ama daha çok kanatta kullanılan bir oyuncu. West Ham'da, West Ham United'da mutlaka izlemişsinizdir. Diyelim biz kısa bir reklam arasına gidelim, birazdan devam edeceğiz.
4: Bahse gireriz devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
12: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz.com. Ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
11: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
12: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
11: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
12: Şimdi tekrar kontrol edin.
11: Yine 399 lira oldu.
12: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
13: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
14: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
12: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
14: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
15: Radyo Spor. Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş, saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hatta birikteyim diyeyim. Görkem benden sonra çünkü gelecek. Hemen şöyle bir basketbol maçına tekrar bakıyoruz. Evet, bu arada steps yaptı PJ Dozier. Bir daha bakalım. Evet, net bir şekilde steps yapmış. Farkında değil, yapmadım diyor ama sabit ayağını oynatmış. Bence hakem burada iyi görmüş. Bu arada bir de teknik alabilirmiş ama hakem burada tekniği vermemiş yani. Adil olmak gerekirse bir de teknik faul verilmeliydi bence PJ Dozier'a. Evet, Anadolu Efes 66, Fenerbahçe 64. Artık 4 dakika var ve şimdi Baldwin'le hücumda. Baldwin yine çok yukarıdan bıraktı ve İsabetli 66-66 beraberlik var. Larkin'in biraz sorumluluk alması lazım. PJ Dozier'ın biraz sorumluluk alması lazım. Yine Boboa kenarda ama hani bilmiyorum, Desert yani sorumluluk alsa ne olur. Bu arada Larkin sürekli evet, şimdi Devin Hall'un faulü var. 66-66 beraberlik, 3.50 var maçın sona ermesine. Devin Hall. Evet, bu arada neden faul çaldığına sinirlendi. Çünkü Larkin de bomboştu. Hani faul çalmasa Larkin üçlük pozisyondaydı ve bomboş kalmıştı. Bakalım şimdi İbre kime dönecek? Bence Fenerbahçe öne geçerse bu maçı bitirir. Bana sorarsanız ben öyle düşünüyorum. Hani kimin öne geçeceği önemli bu arada. Larkin. Şimdi çok zor bir atış. Tabii Melli'nin üzerinden o atış yapmaya çalıştı ama aşırı zorlama bir atıştı ve o da başarısız. Fenerbahçe Beko için öne geçme şansı. İki takım da faul hakkı dolu. Sevgili dinleyiciler, ve Melli smaçla bitiriyor. 68-66 Fenerbahçe Beko, 20

geriden gelip öne geçmeyi başardı. Burada ters bir eşleşme. Burayı da iyi gördüler. Ve sonrasında da Melli smaçla bitirdi. Son 3 dakikaya Fenerbahçe Beko 68-66 önde girdi sevgili dinleyiciler. Gerçekten harika bir mücadele izliyoruz şu anda. Ve bakalım bu maçtan da galibiyetle ayrılıp seriyi 2-0'a getirebilecek mi Fenerbahçe Beko? Bir önceki maçtaki geri dönüşü hakikaten muazzamdı. Bu maçta da yine benzer bir görüntü ortaya koymak üzere. Şu anda da maçta öne geçti zaten. Yani beklenen aslında Fes'in oradan bir maç alıp gelmesiydi. Ki buna çok yaklaştı ilk maçta da, ikinci maçta da. İkinci maçın ilk yarısı bugün yine 15 sayılık fark öndeydi. Öncesinde 20'ye kadar çıkmıştı. İlk maçta yine benzer bir durum vardı. Ama işte Fenerbahçe'nin hem tecrübeli oyuncuları hem kaliteli kadrosu, işte oyuna giren çıkan oyuncu kalitesi çok değişmediği için, birbirine yakın oyunculardan kurulduğu için ve haliyle yani bu rotasyonun da etkisini maçın ilerleyen dakikalarında çok net bir şekilde kendi lehine kullanabiliyor Fenerbahçe Beko. Burada tabii şöyle bir durum var. Hani diyeceksiniz ki ya işte Efes'in rotasyonu çok mu kötü kardeşim? Hayır, çok kötü değil aslında ama Efes'in ilk 5 oyuncularının neredeyse doğru düzgün sayıları yok. Hemen söylüyorum. Desert'ın 5 sayısı, Larkin'in 7 sayısı, PJ Dozier'ın 9 sayısı, Ercan Osman'ın 2 sayısı ve Bob'un 3 sayısı var. Yani kenardan gelen oyuncular Efes'te çok ciddi fark yarattılar. Hani şöyle bakıyorum, 28, 33, 37 sayı attı kenardan gelen oyuncular. Fenerbahçe'de benzer durum. İlk 5'teki oyuncular çok daha skorer. Onlardan birisi Tucker, diğeri de Tarık Biberoviç. Onlar sadece 35 sayı attı. Kenardan da bir o kadar katkıyı da Baldwin'den alınca bu defa fark ortaya çıktı. Evet, PJ Dozier'ın üçlüğü ve 69-68 bu kez Anadolu Efes öne geçti. 2.53 var mücadelenin sona ermesine. Muhtemelen bizi reklama götürür bu maç. Öyle tahmin ediyorum. Reklam dönüşü artık birisi kazanır. Bu arada Tarık Biberoviç yağmur gibi yağdırmaya devam ediyor. Üçlükleri ve 71-69'a getirdi mücadeleyi. Tarık Biberoviç gerçekten muazzam oynuyor bugün. Bir önceki seride de benzer bir görüntüsü vardı. Bu arada alan savunmasına geçti Fenerbahçe. Beko. Şimdi yine PJ Dozier ama dönen topu Lloyd tamamladı ve 71-71 beraberlik. Şimdi Fenerbahçe kaçıyor. Anadolu Efes kovalıyor. Az önce maçın başından itibaren Anadolu Efes kaçtı. Fenerbahçe kovaladı. Bakalım kalan 2 dakikayı kim daha iyi oynayacak, hep beraber göreceğiz. Yine Tarık. Bu kez orta mesafe. Orta mesafe hani hareketsiz olduğu zaman, hani perdeden çıkıp atmadığı zaman Tarık'ın atışları çok iyi değil. Bilmiyorum, en azından ben öyle düşünüyorum. Ama evet, Fenerbahçe bu arada alan savunması, şimdi adam adama geçtiler. Şimdi Larkin çok uzaklardan airball attı. Shane Larkin. Az önce de bir airball'u vardı ama acaba pozisyonda faul mü var? Bu arada Lasso da çok sinirlendi pozisyona. Lloyd, evet, airball attı Shane Larkin. Yani Shane Larkin'den airball üçlük çok görmeye alıştığımız bir durum değil ama bu maçta gördük. 1.29 var. 71-71 beraberlik var. Bakalım şimdi Tucker zorlamaya çalışıyor. Bir yere kadar getirdi ama daha fazlasını yapamadı. Tarık çok zor pozisyon. Dönen top ama pozisyonda faul var. Ercan Osmanlı'nın faali Devin Ula. Ercan da bugün bir önceki maçta çok daha iyiydi ama bu maçta çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada ne yaptım diyor Ercan Osmanlı. Çok şaşkın bu faal sonrasında. Bakalım. Yani herhalde havada. Evet, 5 faalle Ercan Osmanlı dışarıda kaldı. Bugün takım adına neredeyse sahada yok olan oyunculardan birisiydi. Çok kötü bir günündeydi diyelim. Sadece 2 sayıyla bitirdi.
Devinoğlu'nun ilk serbest atışı başarılı bir

0: Yıllardan beri böyle bir alışkanlığı var Arsenal'ın. Böyle de bir göndermede bulunayım. Umarım İngiltere'den bir Arsenal taraftarı beni dinlemiyordur. Abi biraz tarafsız yayın yap. Sen Arsenal'a böyle söyleyemezsin. Ya ben Arsenal'ı destekledim zaten Paris Saint-Germain önünde. Sizlerden daha çok üzülmüşümdür. Öylesine yaptığım kuponlardan biri demiş yine dinleyicimiz. Peki bol şans dileyelim sevgili Musa Bey'e. Melih Dündar. Mesajı gönderen dinleyicim az önce Manchester City en fazla oyuncu gönderen takım şeklinde mesajı gönderen dinleyicim sevgili Melih Dündar'mış. İsmim Murat, cevap Barça demiş yine bir başka dinleyicim. Real Madrid'in başkan adaylarından hadi adını vermeyeyim size sorayım Murat Bey ya da diğer dinleyicilerim de katılım sağlayabilir bu konuyla alakalı. Barça'yı hiç sevmiyorum, Barça'nın kapanması gerekiyor şeklinde bir açıklaması vardı. Ha ülkemizde olsa konuşuluyor, herkes konuşuyor. Yok Galatasaray başkanı, yok Fenerbahçe'nin başkanı bak şöyle yaptı, yok böyle açıklamada bulundu. Ortalık tabii ki sosyal medya özellikle ortalık demeyeyim sosyal medya karışıyor. Herkes bir yorum yapıyor ki genelde argo kelimeler kullanılıyor taraftarlar arasında. Hadi yurt dışında da böyle bir durum yaşandı. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Bir başkan adayının böyle bir söylemi vardı. Yani İspanya'da yaşanıyor bu. Futbolun beşiği birçok kişiye göre değil mi? Real Madrid, Barcelona. Müthiş bir derbi. El Clasico. Real Madrid başkan adayı çıkıyor diyor ki Barça'yı hiç sevmiyorum. Barça'nın kapanması lazım diyor. Şimdi bununla alakalı ne düşünecek dinleyicilerim? Bunun da görüşünü bekliyorum. Aynı zamanda sorumuzun cevabını yazın ama bu konuda da birkaç cümle eklemenizi isteyeceğim mesajlarınıza. Ve hatırlatalım sorumuzu. Bir araya gideceğim. 2026 Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takımı soruyorum. Ve o takımın adını bence sen doğru cevaplarsın. Evet, senden bahsediyorum. Ben miyim diyor yanındaki arkadaşına. İsmini bilmiyorum belki ama şu an sessiz bir şekilde araç içerisinde olduğunu biliyorum. Ve arkadaşına söyleme. Bizden bahsediyor bak görüyor musun? Evet, sizden bahsediyorum. Bu sorunun cevabını bence siz doğru bileceksiniz. Çünkü futbol gurmesi izini aldım ben sizlerden. O kumaşı gördüm. Ve hemen Radyospor WhatsApp hattına doğru cevabı gönderin. Birazdan okumaya çalışacağım. Tüm mesajlarınıza yer vermeye çalışacağım. Sevgili Levent Bey, 2026 Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takım Milan'dır demiş. Bir diğer dinleyicim PSV demiş. Peki Manchester United cevabı gelmiş yine sevgili Göksel. Bek Yalnız. Bek Yalnız. Peki öyle yazmış. Soyadı herhalde Bek Yalnızmış dinleyicimizin soyadı. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Ve çok kısa bir araya gidiyorum. Bir totem arası diyebiliriz. Golü bekleyen dinleyicilerimiz. Hollanda maçından ya da ne maçıydı? Polonya-Nijerya maçı. İkinci yarı 3,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerim. İtalya'nın golü gelmiş bu arada. Toteme gerek kalmadı da söylediğim gibi dakikalar 54'ü gösterirken İtalya 1-0 öne geçmiş. Şimdi bir totem yapalım. Bu maçlar arasında bakalım hangi karşılaşmalardan goller çıkmış olacak. Sizler de bu Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takımın adını bana yazın WhatsApp'tan. Birazdan hepsini okumaya çalışacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz de 23.02 göstermekte. Sizler de benim kuponlarımı merak ediyorsunuz. Gelen mesajlarda en çok okuduğum aslında sizlerden gelen sorular bu şekilde. Gün içerisinde Instagram adresimden de abi kuponlarına nereden ulaşırım gibi birçok cevabı alıyorum. Yanıt veremiyorum tabii ki. Birçok mesaj geliyor. Tek tek cevap verme gibi bir durumun içerisine girsem 2-3 saatimi alacak diye tahmin ediyorum. Toplu bir cevap verelim. Ben kuponlarımı iddia.com'da oynuyorum. Kral oran farkıyla tabii ki kuponlarımı oluşturuyorum. Sizler de benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlıysanız tabii ki. Kayıtlı değilseniz de iddia.com'a hemen üye oluyorsunuz. Devamında kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Hemen orada da bir büyüteç çıkacak karşınıza. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz ve karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkmış olacak. Ondan sonra eklediniz mi kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları'nı? Tamam, yapmanız gereken son bir şey kaldı. Bir WhatsApp numarası paylaşıyorum şu an sizlerle. Yazıyorsunuz değil mi? Peki, bekliyorum o zaman.

kağıt kalem çıktıysa ya da telefonlardan mesaj bölümü açıldıysa hemen bir WhatsApp numarası veriyorum. Çünkü buraya ben Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum dediğinizde her gün cebinize kuponlar gelecek. Bu söylediğimi bir kez yapmanız yeterlidir. Devamında da kuponlar WhatsApp numarası üzerinden kuponlar sizlere ulaşmış olacak sevgili Radyospor dinleyicileri. 0540 300 çift 097. Zaten bayi kodu da 30 çift 097. Sadece 0540'ı ekliyorsunuz ve 0540 300 çift 097. Bu numaraya WhatsApp üzerinden yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız sizlerle ilgilenecektir ki öğlen saatlerinde vermiş olduğum maçları kaçırmak istemiyorsanız bugün 2.97 bir oran yine paylaşım gerçekleşti. Öğlen saatlerinde ilk yarı 2.5 gol üstü. Devamında ikinci kuponumuz da başarılı oldu. Yani günde şöyle bir totale vurduğumda başarı oranımın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sizler de az önce verdiğim numaraya mesajlarınızı iletebilirsiniz ve kuponlarıma ulaşabilirsiniz diyorum. Ve skorlara dönmek istiyorum. Şu an canlıdaki karşılaşmaları da değerlendirmek istiyorum. Bir yandan Polonya 1, Nijerya 1, 53. dakikadan çıkmak üzereyiz. Hollanda 0, Cezayir 0, burada da 58. dakika oynanmakta. İtalya'nın golü geldi dedik. İkinci golü bakalım bulabilecek mi İtalya milli takımı? Lüksemburg karşısında 1-0 önde. Kadrosuna baktığımızda genç oyuncular dikkatimi çekiyor İtalya milli takımında. Tabii büyük bir hayal kırıklığı İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması tekrardan. Arka arkaya iki Dünya Kupası'nı kaçırıyor olması İtalya futbolu için de oldukça kötü bir durum diyebilirim. Fafasuli yine ilk 11'de yer alan oyunculardan biri. Esposito ki benim en beğendiğim isimlerden biridir. Serie A'da da önemli işlere imza atıyor. 35 karşılaşmada 7 gol atma başarısı gösteren bir isimden bahsediyoruz. Spezia takımında da forma giyen bir isimdi aynı zamanda. Genç yeteneklerden biri Esposito. Bugün de takım adına golü kaydeden isim. 49. dakikada bu gol geldi. Diğer genç yeteneklere şöyle kısaca yine değinmem gerekirse de savunma bölgesinde Comuzzo önemli oyunculardan biri olabilir. Şöyle bakalım Pisilli, Nikola Pisilli bu da genç yeteneklerden biri. 21 yaşında orta sahada forma giyen isimlerden biri ama benim hiç sevmediğim bir takımda forma giyiyor. Yine de genç yetenek ya şimdi eleştirmeyelim ya da kötü demeyelim. İyi olacağını düşündüğüm halde sırf takımını sevmediğim için ki sevmemekten kastım biliyorsunuz Lille mücadelesinde. Kaçan 3 tane penaltı. O günden beri Roma ile yıldızım barışmadı. Yoksa iyi bir takım. Yani sadece ben kişisel olarak üzerini çizdiğim takımlardan biri. 1.250 milyon euroluk da bir piyasa değeri bulunuyor. Nikola Pisilli'nin 21 yaşındaki genç yetenek Avrupa Şampiyonası'nda da önemli işlere imza atmıştı. Biliyorsunuz daha önce oynanan karşılaşmalarda İtalya milli takımıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Bugün de A takımda mücadele ediyor. İtalya milli takımında oynama hakkını kazandı. Zaten İtalya'nın kadrosu dediğim gibi genç isimlerden oluşuyor. Onlar da aslında gelecek yıllar adına bir jenerasyon yakalamaya çalışan takımlardan biri. İtalya milli takımı dakikalar 64'ü göstermekte. Lüksemburg karşısında İtalya 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor diyelim ve şimdi sizlerden gelen mesajlara bir kez daha dönelim. Kimler hangi mesajları göndermiş? Bir soru sormuştuk. Doğru cevabı bilen dinleyicilerimi merak ediyorum. Real Madrid cevabını veren dinleyicim yanlış. 2026 Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takım. Size göre hangi takımdır? Dünya genelinden bahsediyorum. Sadece Süper Lig'de oynayan takımlardan söz etmiyorum. Bu hatırlatmayı da yapalım. Görkem Bey, iyi yayınlar. Ben Sedat İstanbul'dan. Sorunun cevabı çok kolay. Tabii ki Bayern Münih. İşte Sedat Bey gibi cevap veren dinleyicilerim kaybetti. Onu söyleyeyim ya baştan. Hadi Bayern Münih değil. Onu söyleyelim artık. Ama çok güvenmiş kendisine. Tabii ki de Bayern Münih. Başka hangi takım olabilir ki? Öyle çok güvenirseniz işte böyle yanlış cevaplar da çıkabiliyor. Sedat Bey, size de tabii ki iyi yolculuklar dileyelim. Bakalım bir diğer dinleyicim fotoğraflar gönderiyor. Mesajına bakalım. Piyaz fotoğrafı göndermiş. Afiyet olsun kendisine. Abi iyi yayınlar Manchester City bence demiş. 19 oyuncu gönderdi. İyi yayınlar. Allah'a emanet olun demiş.

Teşekkür ederim yine kendisine bu mesajı için. Şöyle bakalım. Manchester City diyen sevgili Coşkun Bey, Coşkun Kaplan bu arada adı soyadı. Selamlar, 19 futbolcu göndermiştir diyen bir dinleyicim. Futbol gurmelerinin mesajlarını bekliyorum. Ha tabii ki burada bir ayrım yapmıyorum da doğru cevabı görmek istiyorum. Şöyle arka arkaya en az bir 15-20 tane doğru cevabı görmek istiyorum. Ya çok kolay bir soru. Futbol gurmelerini şu an Radyospor'un WhatsApp hattına davet ediyorum. Bak Real Madrid demiş dinleyicimiz. Yani yok. Ezbere cevaplardan biri diye tahmin ediyorum. Kim olabilir? Kim olabilir? Real Madrid ya, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri. Kim olacak başka? Tabii ki de Real Madrid'dir ya da Barcelona'dır, Bayern Münih'tir. Böyle ezbere dayalı cevaplar geliyor. Yanlış. Yanlış İbrahim Bey, yanlış cevap. Yine size de selamlarımızı iletelim. Nişantaşı'ndan yazıyorum demiş. Vay. Çok havalı geldi bana şu an. Nişantaşı'ndan seni dinliyorum abi. Peki, kolaylıklar dileyelim kendisine. İyi yayınlar. Gökhan Deniz benim ismim. En fazla futbolcuyu Manchester City gönderdi bence. Fenerbahçe'nin de gönderdiği futbolcu sayısını göz ardı edemeyiz. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki Galatasaray'ın da aynı şekilde. Az önce bir dinleyicim değindi zaten bu konuya. Ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da milli takım düzeyinde birçok futbolcuyu gönderdiğini söylemiştim. Siz de Fenerbahçe vurgusu yapmıştınız. Evet, doğru. Fenerbahçe de birçok futbolcusunu Dünya Kupası'na gönderen takımlardan biri, takımlarımızdan biri daha doğrusu, öyle söyleyelim. Şimdi canlı skorlarımızda neler oluyor? Ne yapıyorsan yap, Hollanda'ya bir gol attır demiş dinleyicim. Yani ümidimi ben kestim Hollanda'dan, öyle söyleyeyim. 3 gol bekliyorum ev sahibinden, Hollanda cephesinden. Yok, beklentilerin çok uzağında Hollanda bu akşamki mücadelede. Cezayir mi çok iyi savunma yapıyor? Hayır, Cezayir kendi yarı sahasında rakibini bekliyor. Hollanda pozisyona girme konusunda ciddi sorun yaşıyor. Kilidi açamıyor. Ha, ilk 11'ine bakalım. Yine 480 milyon euroluk bir ilk 11 değeri bulunuyor. Yani kötü bir kadrosu da yok aslında. Yedeklerle çıkmış diyebileceğim bir durum da söz konusu değil. Ha, rakibine bakalım. Cezayir milli takımında dikkat çekici oyunculara şöyle bir bakalım. Ben Bot geliyor benim aklıma ilk olarak söyleyebileceğim. Tabii ki bu da önemli isimlerden biri. Gelecek vadeden isimlerden biri. Neden derseniz de Alger takımında oynuyor. Yani dün akşam yayını takip eden dostlarım hatırlayacaktır. Ben diyorum ki dünya genelinde en sevdiğim takımlardan biri. Cezayir birinci lig takımı. Alger takımı. Orada kaleci pozisyonunda görev alan bir isim. Ben Bot. O yüzden en sevdiğim isimlerden biri diyorum. Şöyle bir bakalım. Bentaleb yine önemli yeteneklerden biri. Abada ilk yarıda forma giyen bir isim. İkinci yarıda süre almıyor. Alger'de forma giyen yine bir diğer yetenekli isimlerden biri. Tarafsız olamadım ya şu an Cezayir milli takımındaki oyuncuları sizlere aktarırken. Bayağı bir taraf tuttum. Evet, onu kabul ediyorum. Yani Alger'i seviyorum, ne yapabilirim şimdi? Abi nasıl Alger'i seversin, orada başka takım taraftarıyım ben diye bir tepkide almayacağımı düşünerek Alger'i seviyorum. Paris Saint-Germain cevabı veren sevgili Mesut Bey, teşekkür ediyorum. Bakalım Dünya Kupası'na, bu seneki Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımı sorduk. Cevapları eritelim. Çünkü soruyu da tamamlayacağım artık. Şöyle bir bakayım süreme. 7 dakika sonrasında bu soruyu tamamlamış olacağız. Arka arkaya doğru cevap görmek istiyorum dedim ama yok. Yanlış cevaplar gelmeye devam ediyor. PSV'dir diyen bir dinleyicim. İbrahim olması gerekiyor. Yine aynı dinleyicim yazmış. Şansını deniyor şu an. Evet, bir kere denedi, olmadı. Ya o değilse acaba kim olabilir? PSV'dir, Hollanda ekolü. Birazdan da Ajax cevabını verir. Bana göre tabii ki. Fenerbahçe kaç tane göndermişti Dünya Kupası'na futbolcu, hatırlıyor musun demiş. 10 tane gönderdi. Galatasaray'da 11 futbolcu gönderdi Dünya Kupası'na. 2026 Dünya Kupası'na diyelim. Liverpool abi, bu sorunun cevabı. Tabii ki futbol gurmesi herkes olamaz. O yüzden net cevap veriyorum, Liverpool demiş. Serhat Akyürek İstanbul'dan bu mesajı gönderen dinleyicim. Peki Serhat Bey, yine kendisine çok güvenen bir dinleyicim. Arsenal diyen, onun dışında bakalım Barcelona cevabı veren bir dinleyicimiz. Sevgili Yılmaz Bey, Yılmaz Apaydın bu mesajı iletti. Manchester City diyen yine sevgili Suat Bey, teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ettiğimi birazdan açıklarım. Hani böyle de bir ipucu vereyim artık. Hadi bakalım.

Sizler mesajları gönderirken ben de dünyada neler oluyor hemen şöyle bir özetleyeyim sizlere kısa kısa başlıklar halinde. Fenerbahçe'de başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım Van Dijk'in şartlarını sormuş. Yine yerel basına yansıyan iddialardan biridir bu. Fenerbahçe ve Van Dijk. Çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Baksanıza Skriniar'la ikili olsa Fenerbahçe'nin savunması gayet muhteşem olur. Vlahovic ve Juventus ekonomik nedenlerden dolayı anlaşamadı ve başka görüşmelerde olmayacakmış. Yine Juventus'tan ayrılacak bir isim Vlahovic. Di Marzio'nun bir haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım. Zubkov'un transferi gerçekleşti ki daha önceki yayınlarımızda ben Zubkov'un gideceğini düşünüyorum demiştim. Bazı Trabzonsporlu dinleyicilerim de bana kızdı demeyelim tabii yanlış bir ifade olur. Trabzonspor'un en iyi oyuncularından birini göndermek istiyorsun anladım gibi tepki vermişti. Hayır. Şimdi Trabzonsporlu gazeteci abilerim, kardeşlerimle görüştüğümde yani bilgi almaya çalıştığımda Zubkov'un ayrılmak istediği yönünde bir bilgiye sahiptim. Ki neden ayrılmak istediğini de biliyorum. Ve haklı bir gerekçe olduğunu düşündüm. Ha, Trabzonspor'la bir sorun yaşaması değil. Trabzonspor'u seven bir futbolcu. Hala takip edecektir buna eminim. Ama ailesel açısından yani sevdiklerini düşündüğünde farklı bir noktaya gideceğini, farklı bir ülkeye gideceğini ben tahmin ediyordum. Çünkü orada yaşamasını istiyormuş ailesinden birileri. Hadi isim de vermeyelim şimdi. Zubkov, AYK'ya transferi gerçekleşti. Resmiyete döküldü. Trabzonspor'un önemli isimlerinden biriydi. Bir ara Fenerbahçe ile de adı anılmıştı Avrupa basınında. Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe başkan adayı yine Sayın Hakan Safi, Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez ile bireysel şartlarda 3+1 yıllığına da anlaşma sağladı. Safi, başkan seçilmesi halinde Portekiz kulübüyle oyuncunun bonservisi için pazarlık masasına da oturacağı kaydediliyor haberin detaylarında. Şimdi Trabzonspor'a bakalım yine önemli haberlerden biri. Noah Saviola'yı kadrosuna kattı gibi bir iddia söz konusu. Trabzonsporlu dinleyicilerimize de bunu aktaralım. Saviola'yı kadrosuna katmış. Ha Saviola deyince aklımıza o esen bir Saviola geliyor değil mi? Unutamadığımız efsanevi Saviola geliyor. Avrupa'nın önemli golcülerinden biri. O değil bu bahsettiğimiz isim. Noah Saviola'yı kadrosuna kattı iddiası söz konusu. Florentino Perez yeniden başkan seçilmesi halinde Real Madrid'in başına Jose Mourinho'nun geçeceğini açıkladı. Ki Perez'in ben orada seçim kazanacağını düşünmüyorum. Yani tribünlerden son maçı hatırlayın. Tribünlerden ciddi bir tepki vardı. Hani alışık olduğumuz bir görüntü yoktu. Ya biz neye alıştık? Avrupa'daki protestolara, tribünlerin tepkilerine daha doğrusu. Mendil sallarlar ya da alkışlarlar gibi yani böyle tepkiler oluyordu. Hatta yayınlarımda zaman zaman mendil mi sallayayım diyorum bazı takımlar için. Biliyorsunuz gol atamayan takımlar için. Bambaşka bir durum yaşandı. Real Madrid'de Bernabéu stadyumunda alışık olmadığımız görüntüler vardı. Sezon devam ederken son mücadelesinde Real Madrid'in iç saha karşılaşmasında ıslıklamalar, yuhalamalar, gerginlikler, yani neler neler. Hiç alışmadığım durumlardan biri. Ya Perez'in tekrardan ben başkanlığa seçilebilmesi için artık ya mucizelerin gerektiğine inanıyorum. Ki mucizelere de pek inanmayan bir insanım. Perez seçilemez. Mourinho bakalım takımın başına gelecek mi? Böyle de bir durum söz konusu. Yine bu da İspanya basınının bir iddiası. Florentino Perez yeniden başkan seçilmesi halinde Real Madrid'in teknik direktörü olarak Jose Mourinho'nun geçeceğini, takımın başına geçeceğini açıklamış. Yine gündeme dair diğer mesajlarımız var mı? Şöyle bir bakalım. Öne çıkan haberlerden neler varmış? Galatasaray'ın Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı yine bir haber var. İspanya basınında dolaşan bir haber bu da. Ben zor olduğunu düşünüyorum Bernardo Silva'yı. Ya geçtiğimiz günlerde kimler istiyordu Bernardo'yu? Barcelona, Atletico Madrid gibi takımların istediği bir oyuncuyu hiç kimse kusura bakmasın Barcelona ya da Atletico Madrid alır. Ya burada takımlarımızı küçümsemiyorum. Ya sadece Galatasaray özelinde de bunu söylemiyorum. Ya bir oyuncu Türkiye'ye gelirse fazla para için gelir. Yani ne Galatasaray'ı çok seviyor, ne Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u. Ben bunlara inanmıyorum. Hani şöyle açıklama geliyor ya, yıldız bir futbolcu ülkemize transfer olunca. Bu takımı zaten biliyordum ben. Takip ediyordum geçtiğimiz yıllarda da zaman buldukça evden izliyordum. Ya
Yapmayın lütfen, yapmayın. Yani buna inanan taraftarlar da var. Düşünsenize, Bernardo Silva oturmuş izin gününde antrenman sonrası evine gitmiş ve yapılacak o kadar çok güzel şey varken, tabii ki dinlenmek için söylüyorum bunu, dinlenebileceği yerde açtı Süper Lig maçını izliyor. Galatasaray'ın maçını izliyor. Ha, transfer olsa, gerçekleşse böyle buna benzer açıklamaları görüyoruz. Bildiğim takımlardan biriydi. Avrupa'nın önemli takımlarından biriydi. Değildi işte. Değil. O zaman orada aldığın 6 milyon euroluk yıllık ücreti neden burada 15 milyon euro istiyorsun? 3 milyon euroya gel. Ben bedava oynarım. Bu takım en iyi takım diyorsun ya. Hani öyle açıklamalarda bulunuyorsun ya ülkemize geldiğinde. Her yabancı futbolcu için söylüyorum bunu. Gel daha ucuza oyna. Niye bir kulüp seni transfer ederken 3 ay uğraşıyor? Çok sevdiğin için mi uğraştırıyorsun kulüplerimizi? Buna tepkiliyim ya, bu açıklamalara. Ya ben komik buluyorum. İşin gerçeği. Ben komik buluyorum. Hiçbir yabancı futbolcu tabii ki izleyebilir. Hani futbol oynuyor sonuçta. Futbolu izlemeyi sevebilir. Farklı ortamlardaki atmosferleri izleyebilir. Ama hiçbir yabancı futbolcunun da ben Galatasaray'ı zaten takip ediyordum ya da Fenerbahçe benim 10 yıldır izlediğim takımlardan biri. Yani yok artık bizim insanımız ya bunlara inanmıyor diyelim. Ha, inanan birileri var hala. Var var. Gösteriyorlar. Bak ne açıklamalarda bulunmuş. Bu takım bence dünyanın en iyi takımı ya. Her yerde bizi tanıyorlar. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Peki mesajlarımıza bakalım. Bu konuda evet biraz doluyum. Devam etmek istemiyorum bu konu üzerinde. Görkem Bey selamlar. Eren Elmalı yerine Mustafa Eski Ellaç alınmalı değil miydi demiş. Yani Eren Elmalı da bence iyi futbolculardan biri. Oraya gelene kadar eleştirebileceğimiz daha çok konu var. Yok mu? Sadece o bölge için konuşmayalım. Arka planda kalan birçok oyuncu var. Hatırlayın. Şimdi ben isim isim gitmek istemiyorum. Kuzey Makedonya maçında inanılmaz performans gösteren Danimarka'nın yılın futbolcusu seçilen bir oyuncusu ya. Genç yeteneklerinden biri. Mesela o neden kadrodan çıkartıldı? Bunu anlamıyorum. İrfan Fenerbahçe'de. Şimdi kötü bir eski Fenerbahçe'de tabii ki eskiden oynayan bir futbolcudan bahsediyorum ama ne kadar performansı parlak ki onun yerine kesilip milli takımda görev alması bekleniliyor. Ya kendi takımlarında daha fazla süre alan oyuncular ki Avrupa'nın önemli kulüplerinde önemli başarılara imza atan oyuncular seçilmiyor. Ama buradaki dinleyicilerime katılıyorum. Bizim ülkemizde forma giymese bile hani İsim isim gitmek istemiyorum tepki çekmemek adına. Yanlış anlaşılacağım çünkü. Ama ne anlatmaya çalıştığımı anlayın diye isim vermeden söylüyorum. Ya bir takımımızda oynuyor. Büyük takımlarımızdan biri. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da olur. Siz nasıl canlandırıyorsanız artık gözünüzde tabii ki. Burada süre almıyor bu takımda. Süre almıyor ama sırf o takımda oynadığı için de milli takıma çağrılıyormuş gibi tepkiler söz konusu. Ha, bunların yerine daha bence iyi oyuncular bulabilir milli takımımız. Ben buna inanıyorum. Eleştirmek de istemiyorum tabii ki, Montella'nın seçimidir. Haddime değil. Ben bir futbol sever olarak bu yorumda bulunabilirim. Şimdi Kaan Ayhan özelinden de gitmek istemiyorum. Bak dinleyicim Serkan Bey yazmış. Kaan Ayhan ne kadar süre aldı demiş. Ya isim isim gitmek istemiyorum. Ama konunun özetini sizlere aktarıyorum. Bir takımda süre almıyor ama büyük takımlarımızdan birinde oynuyor diye de milli takıma alındığını düşünmüyorum. Ha, böyle bir durumun yaşanma ihtimalini ben sıfır olarak adlandırıyorum. Demek Montella bir şeyler görüyor. Mesela Kaan Ayhan evet Galatasaray'da fazla süre almayan oyunculardan biri. Ama oynadığı dönemde de katkı veren, küsmeyen, mücadele etmekten kaçmayan isimlerden biri. Ya, milli takımda da işler yolunda gidiyor Kaan Ayhan cephesinde. Hatırlayın gol atmıştı daha önceki maçlarda. Yani devamlılığı olan isimlerden biri. Yedek kulübesinde başlat. İki maç oynamasın. Üçüncü maç sahaya sür. Hiç küsmez. Ki zaten milli takım formasına, ay yıldızlı o formaya küsülemez. O da ayrı bir konu. Geçtiğimiz yıllarda yaşandı biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda da yaşandı. Yani bırakıp gidilemez o milli takım forması. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Hani bazı arkadaşlar bakıyoruz sosyal medyada ya da YouTube üzerinde. Ne yaptı ki bu oyuncuya? Bence takıma alınması gerekiyor gibi yorumlar. Alınması gerekiyor mu? O tartışılır. Ama belli bir sürede dışarıda kalması gerekiyor. Bence dünyanın en iyi kalecisi olsun. Milli takımımız, milli takımımızın antrenmanı ya da formasını sen bırakıp gidiyorsan bu süre uzak kalmak gerekebiliyor işte. Böyle uzun bir süre kalabiliyorsunuz formadan uzak.
Kötü bir kaleci ya da kötü bir oyuncu da demiyorum. Ama hatalı bir karar ya da doğru bir karar yorumunda da bulunmuyorum. Saygı duyuyorum Montella'nın seçimlerine her zaman olduğu gibi. Siz ne demek istediğimi anladınız. Anladınız. Peki. Doğru cevabı söyleyelim. Az önce bir soru sormuştuk dinleyicilerimize ve cevaplar geldi. 2026 Dünya Kupası'na en fazla futbolcu gönderen takımı soruyorum. Dünya genelinden bir takım ismini de yazabilirsiniz. Sadece Süper Lig'de oynayan takımlardan bahsetmiyorum ki zaten Galatasaray ya da Fenerbahçe en fazla futbolcu gönderen takım statüsünde birinci basamakta değil. Hadi baştan onu da söyleyelim. Cevaplara bakalım kimler, nerelerden, hangi cevapları vermiş. Abi iyi yayınlar. Dünya Kupası'nda sizce altın ayakkabıyı hangi futbolcu alır? Bir tercihiniz var mı? Demiş dinleyicim. Kupayı kazanan takımın oyuncusu alacak. Şimdi soruyu şöyle çözelim, matematik sorusu gibi. Kupayı hangi takım alacaksa o takımda oynayan bir futbolcu alacak diye düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. Hatırlıyorsunuz daha önceki turnuvalardan da aklınızda kalmıştır. Ha turnuvayı kim kazanacak? Bu konuda yorum yapabilmek için de maçları biraz izlemek gerekiyor. Hani ezbere yorum verme tarafında değilim. Yani şu alır, öyle bir iddiam söz konusu değil. Birbirinden yetenekli oyuncular ter dökecek. Onları izleyeceğiz. En fazla takım oyununu sahaya yansıtan takım ve oyuncu bu alanda zirveye çıkmış olacak. Sadece yıldız oyuncularım var. Ben turnuvanın favorisiyim. Öyle bir şey yok Dünya Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi ya da bu İspanya, İngiltere Premier Ligi maçları değil. Öyle bir atmosfer yok. Her takım, her oyuncu için çok ama çok özel anlardan biridir Dünya Kupası maçına çıkabilmek. İtalya'dan Juventus, Kayseri'den Abdullah Köse iyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Yani cevabınız İtalya'dan Juventus takımı diyorsunuz. Peki Juventus 2026 Dünya Kupası'na en fazla futbolcu götüren takım demiş dinleyicimiz. Sizlerin de bir görüşü varsa onları da kısa kısa alabilirim. Birazdan başka bir soruyla devam edeceğim. İkinci sorum, son bir soru daha soracağım sizlere. Ne demiş şöyle bakalım. Real Madrid'dir abi. Tartışmaya kapalı bir konu peki. Ben Fransa'da yaşayan bir gurbetçi kardeşinim. Sana ikinci mesaj gönderişim. Bir mesajım daha önce bundan yaklaşık 5,5 ay önceydi demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. O günden beri sık sık dinlemeye devam ediyorum. Telefondan tabii ki internetten takip etmeye çalışıyorum demiş dinleyicim. Keyif alıyorum ama her zaman da müsait olamıyorum. Seni seviyorum demiş. Peki çok teşekkür ederim bu güzel mesajınız için. Fransa'ya da selamlarımı ileteyim. Doğru cevap ise Paris Saint Germain demiş. Ya buraya kadar her şey güzel gidiyordu da. Yok. Paris Saint Germain yanlış. Onu da söyleyeyim. Yok yanlış cevap. İspanya Fransa dışına çıkacağını zannetmiyorum kupanın demiş. Ya İspanya kazanacak ya da Fransa kazanacak diyen bir başka dinleyicimiz. Yine Dünya Kupası'nı kim kazanır diye bana soru geliyor ya. Ben sizlere de sorayım onu şimdiden. Dünya Kupası'nda kupaya en yakın olan takım hangi takım? Ya milli takımımız olur umarım. Hani bir mucize gerçekleştiririz. Yani çok sevinirim. Ama realist tabloya bakacak olursak da turnuvanın favorisi değiliz. Ha 10 takımdan biriyiz. 10 takımdan biriyiz. Kupanın favorileri arasında gösterilen 10 takımdan biriyiz ama işler o kadar kolay olmaz. Almanya, Fransa dediği gibi dinleyicimizin İspanya ne takımlar var? İngiltere. Yani bir tanesini mağlup etsen sonraki turda bir başka takım. Hadi onu mağlup ettin. Finalde başka bir takım. Zor. Brezilya, Arjantin tabii ki çok önemli takımlar var. Size göre Dünya Kupası'nı kim kazanır? Ben de bunu size sorayım. Bana sormayın çünkü böyle sorular zor soru ya bu. Zor. Polonya 1, Nijerya 2 oldu. Karşılaşmanın 75. dakikası oynanıyor ve Nijerya öne geçmeyi başardı. Hollanda 0, Cezayir 0. Yani Hollanda'ya bir şey söylemek istemiyorum artık. Teessüflerimi iletiyorum burada. Sağıma soluma bir bakayım. Mendil var mı? Mendil olmasa da kağıt bulmaya çalışıyorum da yok. Kağıt da bulamadım. Peki. Yok bulamadım. Teşekkür ederim dinleyicime gönderdiği mesajından dolayı bir tepki gösterecektim Hollanda'ya da yok olmadı. Olmadı bulamadım. Lüksemburg 0 İtalya 1 dakikalar 85'i göstermekte. Burada da İtalya 1-0 önde olan taraf. Portekiz U23 kupa final mücadelesinde neler oluyor derseniz de hemen söyleyelim. Dakikalar 66'yı gösteriyor. Santa Clara 1, Gil Vicente 1,
Az bir süre kaldı ki Gil Vicente zaten ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan taraftı. Rövanş mücadelesinde de Santa Clara'nın kalesinde gol görmeden atacağı bir gol maçı uzatmalara götürebilir. Portekiz U23 kupası final mücadelesi. Gil Vicente kupaya çok yakın. Artık kulübün bir ucundan tuttu Vicente'li oyuncular. Kupayı kendilerine doğru çekmeye devam ediyorlar ama Santa Clara'da yok ben devam ediyorum daha maç bitmedi dercesine bir performans gösteriyor. Son 10 dakikadır daha istekli olan taraf kesinlikle ev sahibi Santa Clara takımı. Bakalım skor değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Diğer maçlarımızda da henüz değişen bir skor bulunmuyor. Hazırlık maçları zaten tamamlanacak. Bir maçımız 79. dakikaya girmek üzereyiz. Polonya 1, Nijerya 2, 83. dakika Hollanda 0, Cezayir 0, Lüksemburg 0, İtalya 1. Burada da dakikalar 86'yı göstermekte. Şöyle bakalım. Abi canlıdan bir maç verecek misin demiş. Evet vereceğim. Lüksemburg-İtalya maçını vereceğim. Şu an 87. dakika ya. 90. dakika olmasını bekliyorum. Evet. Benim tahminlerim 90 sonrası yani öyle. Maç olsa vereceğim de maç yok. Bir tane var aslında. Ekvator Kupa mücadelesi. Son 32 turu karşılaşması. Onun başlamasını bekliyorum. Canlıdan bu maça bir tercihte bulunabilir dinleyicilerimiz. Maçın adını vereyim. Goalecia kendi evinde Runa ile karşılaşacak. Yani konuk ekip maçın favorisi bir kere. Yani takip etmeyenler Ekvator Ligi'nde neler oluyor diye hiç bakmayan dinleyicilerimize net cevap vereyim. Runa takımı maçın favorisi. Daha iyi bir takım en azından. Son haftalarda kötü sonuçlar aldı yine ligde oynadığı maçlarda. Aucas'la bir beraberliği söz konusuydu. Yine onun öncesinde 3 tane mağlubiyeti dikkatimi çekiyor. Ama gol atabilen golcü takımlardan biri. Yani burada gollere yönelmek sanki biraz daha sağlıklı olacaktır. Ha sen ne bekliyorsun abi diye soracak olursan da karşılıklı gol var bekliyorum ben. Ekvator Kupası son 32 turu mücadelesi birazdan başlayacak artık saniyeler içerisinde. Canlıdan oynayabileceğiniz bir maç. Yani ilk yarı ne olur bilemem. Ya da maç genelinde maçı kazanan taraf kim olur? Yorum yapmak zor. Goalecia Runa karşılaşması son 32 turu mücadelesi. KG var gibi bir beklentiye sahibim. 1.76'da bir oranı bulunuyor. Sizler de şansınızı tabii ki bu seçimden yana deneyebilirsiniz bana güveniyorsanız. Ha ben tahmine çok güveniyor muyum? İşte orada tereddütlerim var. Ya da yok ya yok iddialı konuşmamak için söylemiyorum da benim bu akşam seansında ben dinleyicilerime önerebileceğim maçlardan biri güveniyorum. Güzel oranı var. Bence KG var olacaktır. Yani Runa takımı gol atıp kalesinde gol görmediği maç yok neredeyse. Ya 0-0 bitiyor ya da mağlup olsa kazansa dahi kalesinde gol görüyor. Yani gol çıkacaksa bu maçta bir tane bile mutlaka biri görürüz diye tahmin ediyorum. Daha önceki sezon genelinde oynadığı maçlar böyle sonuçlanmıştı. Kolay gelsin Görkem Bey. Galatasaray Kamavinga ile ilgileniyor. Ne dersiniz demiş. Yani henüz öyle resmiyete dair bir haber söz konusu değil. Sadece ağızdan ağza dolaşan bir haber. Ya bir iddia daha doğrusu. Ya öyle bir girişimin olduğunu ben düşünmüyorum. Kamavinga ile alakalı Galatasaray ilgileniyormuş. Abi hayırlı yayınlar. Bursa'dan Mehmet Ali. Ben cevap veriyorum. Manchester City olabilir mi acaba? Az önce sorduğum soruya bir cevap vermiş sevgili Mehmet Ali. Bu mesajın sahibi Manchester City olabilir mi? Evet, Manchester City olacaktı zaten doğru cevap. Manchester City diyen dinleyicilerimi tebrik ediyorum. 2026 Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen takım dünya genelinde Manchester City oldu. 19 oyuncuyla tabii ki bu rekorun sahibi birinci basamakta yer alıyor. İngiliz ekibi Manchester City takımı. Galatasaray 12. sırada 11 oyuncu gönderdi 2026 Dünya Kupası'na. Fenerbahçe ise 13. sırada yine 10 futbolcuyla dikkat çeken takımlarımızdan biri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ortalamaları bu şekildeydi. Dünya Kupası'nı Almanya kazanacak abi. Almanların oynadığı ve Almanların sonunda kazandığı bir futbol oyunudur bana göre demiş dinleyicim. Doğru yerden gidiyormuş da son anda bir yanlışlık var sanki cümlede bilemedim. Doğrusunu bir dinleyicim yazsın. Gidiş yönü doğru. Gidiş yönü doğru da bir yerde bir yanlışlığı var sanki. Almanların oynadığı ve sonunda da Almanların kazandığı bir futbol mücadelesi olur demiş dinleyicim. Yani
cevap biraz karışık geldi. O cümle biraz karışık geldi. Doğrusunu bir dinleyicim yazsın hadi bakalım. Birazdan yer vereceğiz. Şöyle maçlarıma tekrar döneyim. Canlıda çünkü dikkat çeken karşılaşmalar var. Son bölümleri oynanıyor. Sık sık gözümde ekranda o maçları takip ediyor. Polonya 1, Nijerya 2, 82. dakika Nijerya 2-1'lik avantajı yakaladı. Hollanda 0, Cezayir 1. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Cezayir golü bulmayı başardı. Yani rakip kaleye gitmeyen Cezayir bu golü nasıl attı acaba? Hollanda kendi kalesine atmış olabilir mi? Yok. Musa golü atan isim. Anis Hadji Musa topu ağlara göndermiş. 24 yaşında yine Feyenoord formasıyla dikkat çeken bir istatistiğe de sahip oyunculardan biri. 30 maçta 11 gol 6 asistlik bir katkısı vardı Feyenoord takımında Hollanda liginde. Anis Hadji Musa bugün de Cezayir'i Hollanda karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Vladimir Petkovic teknik direktör Cezayir milli takımının ben kutluyorum ilk yarıda kötü bir oyun. Yoruldu tabii ki Hollandalı oyuncular. Bir türlü o kilidi açamadılar. Cezayir iyi savunma yaptı. Yani şimdi hakkını yemeyelim. Hollanda atamadı diyoruz da diğer tarafta Cezayir milli takımı da iyi savunma yaptı. Onların da hakkını teslim edelim. Bir kontrataktan da golü buldular. Güzel. 85. dakikada gelmiş Anis Hadji Musa topu ağlara gönderen isim Cezayir milli takımında. Lüksemburg 0, İtalya 1. Burada da 89. dakikadan çıktık. 90. dakikaya girdik. 1-0 İtalya'nın üstünlüğü bulunuyor. Benim sizlere önerdiğim Ekvator Kupası son 32 turu mücadelesinde de 5. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Goalece 0, Runa 0 dakikalarda 6'yı gösteriyor an itibariyle. 6. dakikaya da girdik. Son olarak Portekiz U23 Kupası final mücadelesi heyecanı devam ediyor. Santa Clara 1, Gil Vicente 1 dakikalar 74'ü gösteriyor bu karşılaşmada. İlk karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı Gil Vicente takımı. Artık kupaya çok yakın Gil Vicente'li oyuncular. Santa Clara'nın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Hem A takımı hem de U23 ve U19 takımları. Çünkü zaman zaman denk geliyorum, izliyorum. 80. dakikada 2-0 geride olur. 90. dakikada 2-2'yi görebilirsin. Santa Clara geri dönüşleri seven takımlardan biri. Kalan 15 dakikalık bölümde gol bulamazsa finali kaybetmiş olacak. Çünkü ilk maçı 2-1 Gil Vicente kazanmıştı. Rövanş mücadelesinde de 1-1'lik eşitlik söz konusu. Ne demiş dinleyicim şöyle bir bakayım. Abi teşekkür ederim. Ödül olarak da imzanı istiyorum formayla demiş. Ben mi imzalıyorum formayı? Hangi formayı imzalıyorum? İmza atmayı pek sevmiyorum ya da alışkın değilim. Benden pek imza isteyen olmadı. Lise yıllarına kadar çok imza atmıştım. Onun sonrasında yani onun da kıymetini anlamadık ama. Biliyorsunuz değil mi? Her gün bir imza atardık. Defter vardı, hala var mı bilmiyorum. Çocukları olan dinleyicilerim, yaşı büyük olan dinleyicilerim illaki cevap verecektir buna. Ya da öğretmen varsa şu an aramızda. Daha önce sınıf defterine imza atılırdı. Şu geldi, bak Görkem yine gelmedi. Altına da imza atılırdı. Buna öğrenciler de atardı haftada bir kez olmak üzere. Nöbetçi öğrenci kavramı vardı benim zamanımda. Nöbetçi öğrenci, yani ne kadar heyecanlanıyordum okul zamanında nöbetçi öğrencilik yaptığım günlerde. Çünkü her şeyden sen sorumlusun. Düşünsenize, oturuyorsun bir yerde, içeri kim girdi kim çıktı hepsinin notunu sen tutuyorsun. Yani çok enteresandı. Çok da ben dikkat ediyordum, çok da önem veriyordum ya. Yani bir okul müdürüymüş gibi okulu takip ediyordum o görev bana verildiğinde. Ya çocukluk yıllarımdan geliyor herhalde, bilmiyorum, aileden mi kaynaklı. Ya bir görev geldiği zaman o görevi sonuna kadar yapacağım ben. Yani ne olursa olsun. Görkem, sen şu peçeteyi alacaksın, çöpe atacaksın ama bunu 23.56 saatinde yapman gerekiyor. Ben onu tutarım, kronometreyi tutarım, telefonuma, not defterime yazarım. Dakikası dakikası, saniyesi saniyesini atmam gerekiyor. Çünkü bana öyle söylendi. Neden ben bunu o saatte atayım, 5 dakika sonra atayım, bir şey olmaz. Yok, bir şeyi, görevi yerine getirince mutlu oluyorum nedense. Çocukluktan geliyor. Bir iş yapmayı, sonuna kadar gitmeyi, ne kadar zorluk yaşarsan yaşa, pes etmeyip o işi sonuna kadar götürmeyi çok seviyorum. Uğraşmayı seviyorum.
kolay işleri sevmiyorum. Okul zamanımda da, öğrencilik yıllarımda da öyleydi. Hatta bizimkilere, aileme söylüyordu öğretmenler, onu çok iyi hatırlıyorum. Ya Görkem bu soruyu çözmüş. Ya bunu bir insanın çözmesi zaten zor. Yani sınıfta çözen insan sayısı bir ya da ikidir. Bunu çözmüş ama adını yazarken hata yapmış. Kolayı sevmiyorum öğretmenim. Buradan da itirafımı yapayım. Kolayı sevmiyorum. Ne adımı yaz... Adımı biliyorsunuz zaten. Gör yazmışım ya da Görk mü yazmıştım? Öyle bir şey yazmıştım. E'yi unutmuştum herhalde. Oradan puan kırdı. Yapılacak iş değil. Yapılacak iş değil gerçekten. Bak şimdi üzüldüm. Eski yıllar geldi aklıma. Antalya'dan Akın. Norveç fark yaratacak Dünya Kupası'nda demiş. Evet, son bölümümüzde de yine yorumlarınızı bekliyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Yani son 15 dakika. Ona göre tadını çıkartın. Özleyebilirsiniz. Yarın olmayacağım çünkü Cuma akşamı. Tabii ki kısmet olursa sizlerle buluşacağım. Son 15 dakika içerisinde de Dünya Kupası'nı sizce kim kazanır diyelim. Madem Dünya Kupası'yla başladık yayına, yine Dünya Kupası'yla da kapanışımızı yapalım. Az bir süre kaldı. 7 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük keyifle takip edeceğim. Sadece milli takımımızın maçlarını nasıl izleyeceğim? Hadi izleyelim. Saat 05'te izleyelim. Sorun değil. Yani ben gece yaşamayı seven biriyim. Zaten 05-06'da henüz uyumadığım için de, maçları izlediğim için benim için bir sorun yok. Teşkil etmiyor. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi gol oldu ya da pozisyon kaçtı. Biliyorsunuz deşarj olayı. Şimdi gol diye bağırmayacak mıyım? Sevinç gösterisinde bulunmayacak mıyım? Cama çıkıp gol diye bağırmak istiyorum. Düşünsenize, bağırıyorum. Saat 06:05. İnsanlar uyuyor. Televizyonun sesini nasıl açacağım? Kulaklık takarak Dünya Kupası maçı izlemek, bilemiyorum. Saatler değiştirilsin. Buradan Dünya Kupası'nı düzenleyenlere mesajımı veriyorum. Lütfen saatleri değiştirin. 05'te uyku modunda, sessiz bir şekilde telefondan maçları izlemek istemiyorum. Böyle de bir tepki verelim yani. Ama izleyeceğiz bir şekilde, yapacak bir şey yok. Sessiz sinema gibi olacak artık, bilmiyorum. Spikersiz izleriz büyük ihtimalle de. İlerleyen dönemde düzelir ya. Düzelir değil mi? Turu geçtikçe o saatlerde normale döner. Şöyle bakalım mesajlara. Brezilya ya da İspanya kazanacak diyen bir dinleyicim. Peki Akın Bey, teşekkür ediyorum. Antalya'da selamlarımı iletiyorum. İngilizler demeliydi diyen bir dinleyicim. Evet, az önceki dinleyicimize cevap vermiş. Almanların oynadığı ve Almanların kazandığı bir oyun. Hayır, İngilizler için söyleniyor. O kelimenin orijinali İngiliz takımı için, İngiltere takımı için söyleniyor. Merhabalar, İzmir'den Engin. Futbol 22 kişi ve bir top ile oynanan ama sonunda mutlaka Almanların kazandığı bir oyundur. Katılıyor musunuz? Dinleyicilerime sorayım. Katılıyor musunuz? Futbol 22 kişiyle oynanıyormuş ve bir top varmış sahada. Oynanan ama sonunda da mutlaka Almanların kazandığı bir oyundur diyor. İzmir'den Engin. Engin Bey. Almanların kazandığı. Yani hatırlamıyorum, nerede ne kazanıyor Almanya? Dünya Kupası'na iki turnuva boyunca katılamadı. Yani büyük turnuvalarda gruptan çıkamadı, düzelteyim. Hakkına girmeyelim şimdi. Almanya'yı destekleyen dinleyicilerimi de üzmeyelim. Gruptan çıkamadı. Büyük başarısızlıklar yaşadı. İngilizler için söyleniyor olabilir mi acaba o? Ya da Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain için. Ne kadar desteklemesem de şimdi hakkını teslim etmem gerekiyor. Paris Saint Germain. Yani 2 yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ne demek? Çok iyi bir kadrosu var. Luis Enrique muhteşem bir takım yarattı. Takdire şayan. Ne kadar desteklersin desteklemezsin. Ama doğru da birdir. Şimdi bile bile ben yoğurdun rengi siyah diyemem. Ha, illa sosyal medyada diyenler vardır. Böyle insanlar illaki vardır. Hayır, benim dediğim doğru. Hayır ya, o yanlış. Ben Paris Saint Germain'in dünyanın en kötü takımı diyorsam da en kötü takımıdır. Yani ne kadar kupa alırsa alsın. Şansı aldı zaten. O goller şansı oldu. Rakipler kötüydü. Kura şansı vardı. Yoksa çıkamazdı yani. Düşünsenize, Arsenal'da kazanıyorsun. Arsenal'da oynuyorsun finali. Yensene Real Madrid, Barcelona'yı, Bayern Münih'i arka arkaya. Şansı aldı. Şansı 2 sene üst üste. Ya. İlla böyle düşünen futbol severler vardır. Ya vardır. YouTube'da da. Yoğurt siyah dese
Tamam haklısın ya, gerçekten yoğurt siyah mı diye düşünürsünüz ya, öyle var illaki, bana denk geliyor çünkü tartışmıyorum onlarla ya da haklısın deyip geçiyorum. Ne diyeceğim, yorum mu yazayım şimdi, damarıma basıyor, milli takımımızı kötülüyor. Ya milli takımımızın seçimlerini, Montella'nın seçimlerini kötülersin ama milli takımı ben şu şu sebepten dolayı sevmiyorum, umarım başarılı olamaz. Yorum yapacağım şimdi arkadaşa, cevap vereceğim de veremiyorum. Dilimin ucuna geliyor ama söylememem gerekiyor. Gider ayak söylemeyelim. Yok. Milli takım başarısız olsunmuş. Allah Allah. Allah Allah. Sırf sen Süper Lig'de bir şeyi sevmiyorsun diye. Hani onu da söylemeyeyim. Bir şeyi sevmiyorsun. Tamam. Kendi aleyhine yapıldığını düşündüğün bazı şeyler olabilir. Saygı duyuyorum. Bu her takım taraftarı için geçerli. Ama hiçbir şeyi bahane edemezsin. Milli takım başarısız olsun. Milli takımın kazanmasını istemeyeceksin ha? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi ya? Neyse sinirlenmeyelim sinirlenmeyelim. Yoksa ben neyse cümlemin sonunu da getirmeyeyim. Bir yorum yapmak istemiyorum. Böyle konularda pek normal davranamıyorum çünkü. Normal davranamıyorum. Ben milli takım, ay yıldız benim hassas noktalarımdan biri. Bir de şöyle bir durum var. Bak 7 tane Galatasaray'dan oyuncu var. Bizden şu kadar oyuncu. Ya bırakın sizi bizi yok. Bırakın Fenerbahçe'si Galatasaray'ı yok. Golü Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaraylılar üzülmüştür. Ya böyle bir şey yok. Niye üzülsün Galatasaraylı taraftarlar? Ya da Galatasaray'dan Barış atınca Fenerliler desteklemiyor Fenerbahçeli insanlar. Ya orada takım yok. Biz varız. Milli takım var. Bizim için mücadele ediyor. Aslanlarımız diyorum ben onlara. Yiğitlerim diyorum. Bizim için mücadele ediyorlar. Buna ihtiyacımız var. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Başarı kazanalım. Başarıya çok açız. Futbol anlamında. Hep birlikte başaralım bunu. Sonu kupa olsun. Olmasa bile orada bizi temsil eden bir milli takım var. Montella'nın bir seçimi yüzünden takımı şu maçını izlemeyeceğim. Protesto ediyorum. Sen edebilirsin ama sende kalsın bu. Yazma sosyal medyadan, niye yazıyorsun mesela? Ben kendimi tutuyorum. Hani bazı konularda tutuyorum, tutmaya çalışıyorum, tutmak zorundayım. Biliyorum, bunu da biliyorum. Ama Ahmet Mehmet tutamayabilir. Tutamayabilir, sana tepki verebilir, bir şey yazabilir. Gerek yok. Gerek yok. Hani durduk yere tadını çıkartacağımız yerde kendi kendimizi bir kaosun içine sokuyoruz. Ülke futbolu kaos falan değil. Ülkede kaos futbolu yok. Bizler yaratıyoruz o kaosu. Maalesef. Taraftarlar yaratıyor o kaosu. Ortada hiçbir şey yokken bile çıkıyoruz, hakem diyoruz. Ya da bunu taraftarlar için söylüyorum. Hakem. Ya bu maçı kazandın da gel bir de deplasmanda şu takımı yen. Ya onu konuşursun bir sonraki mücadelede. Takım kazanmış A takımı, B takımı. Sen kendi takımının maçına bak. Rakibinin maçıyla ilgili niye insanları tahrik eden cümlelerde bulunuyorsun sen? Futbol severlik böyle bir şey mi? Konuyu uzatırım sabaha kadar. Kapatıyorum, o yüzden de oldu. Yanlış anlaşılmasın. Birdenbire kapatıyorum bu konuyu. Milli takım konusunda hassasım. Onun Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yok arkadaşım. Yok. Milli takım ayrı. El üstünde tutulması gereken bir takım. Şimdi sen hangi takımlısın? Süper Lig'den. B takımı mı? B takım diye bir şey yok. Milli takım var. Milli takım var. En önemlisi o. O başarılı olsun. Bir şeye kızabilirsin dediğim gibi. Ama ben desteklemiyorum. Gol yesin. Oh çok iyi oldu. Sırf bir tepki gösteriyorum. Öyle tepki olmaz. Kusura bakma. Her şeye saygı duymayı çok severim ama milli takım özelinde de saygı duymam. Milli takım gol yesin. Yok. Yemesin abi. Yemesin. Abi Çorum forması ile senin imzan lütfen demiş. Yani ben Çorumlu değilim. Çorum sporlu da değilim. Çorum'da da doğup büyümedim. Sadece Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkacağını iddia ettim. Aylar boyunca. Hatta dinleyicilerim bana inanmadı. Çorum yok ya, çıkamaz 6. sırada. Bak şu takım şu takım şu takım çıkar. Çorum nereye çıkıyor? Ya, Çorum'u takip ediyorum. Çorum kulübünde önemli isimler de var konuştuğum. Saydığım, değer verdiğim önemli isimler de var. Sosyal medyadan Görkem Tezer yaz. Soyadımın son harfi R. Görkem Tezer. Orada gizli bir hesap var. Beni bir takip et. Gün içerisinde neler yapıyorum? Benim düşüncelerim ne? Bir ona bak. Ondan sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksın. Çorum forması. Yani bir gün kısmet olursa da gönderirim. Ne olacak ya? Hiç sorun değil. Öyle maddiyata pek önem veren biri değilim. Tabii ki önemli de. Yani bir insanın bir şeyle mutlu olabileceği kadar elimden o imkan geliyorsa ben seve seve yaparım. Yani bir insanın mutlu olması benim için daha önemli. Kazanılan paranın yanı sıra kendimi idame ettirebilmek için tabii ki de bir paraya ihtiyaç duyuyoruz. Parayı hiç sevmiyorum değil. Buradaki mühim olan konu o değil. Paran olsun
Ama fazlasına ihtiyaç duymuyorum. Tabii kenarda paran olursa iyi. Yani yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. İnsanlık hali. Sağlık sorunu olur. Allah korusun başka bir şey olur. Kenarda bir birikmişin olacak da. Şimdi hep param olsun, şu kadar kazanayım. Hep para hırsıyla hareket eden biri değilim. O yüzden dolayı da ben yani söz vermiyorum ama bir gün denk gelirsek de Mehmet Ali Bey'e söylüyorum bunu. Kendi cebimden alırım, veririm ya, siz de denk gelirsek bir yerde. Abi Çorum forması. Gel alalım. Ne olacak? Kaç para abi? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Alırım. Yeter ki bir insan mutlu olsun. Ömür boyu saklayabileceği bir hatıra 3000 TL'den bence daha kıymetli. Benim görüşüm budur. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Görkem Bey selam. Dünya Kupası'nda ne demiş dinleyicim? Bali. Genelde şampiyon takım oyuncusuna vermiyorlar. Ha tamam, ödülü söylüyor. Ama bu sene verilecek diye düşünüyorum ben. Daha önce Messi gibi isimler vardı. Ronaldo mu Messi mi? Ya, bu iki oyuncudan birine gidiyordu genelde. Ha, şu an bu oyuncuların bir başarı göstereceğine inanmıyorum. Messi'nin mesela Arjantin milli takımıyla yaşı itibariyle. O yüzden şampiyon olan takıma gidecektir. Benim favorim de Yamal. Sürprizim Haaland. Norveç'in sürpriz yapacağını düşünüyorum demiş. Genelde Norveç cevapları geliyor. Peki teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'nı sizce kim kazanır? Bir sürpriz adayınız var mı? Dünya Kupası'na renk katabilecek o sürpriz takımı da bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Az bir sürem kaldı. Dediğim gibi saatlerimiz 23.51'i gösteriyor. Birazdan vedamızı gerçekleştireceğim. Yarın sizlerle olamayacağız. Onun dışında yarın milli maçımız var tabii ki. Onu an ve an Radyospor'dan takip edebilirsiniz. Esport Plus ortak yayınıyla sizlere ulaşıyor olacak Radyospor frekanslarından. Öyle bakalım. İyi yayınlar. İspanya ya da İngiltere olur demiş dinleyicimiz. Kupa canavarı İspanya. İngiltere olabilir ya. İyi bir kadrosu olduğunu ben de düşünüyorum. Merhabalar, İzmir'den yazıyorum demiş dinleyicimiz. İngilizler Almanlara kaybettikleri final sonrası söylemişler o cümleyi demiş. 3-2 kaybettikleri bir final maçından sonra. Milli takımımız hazırlık maçında iyi göründü. Bence bir sürpriz yapabiliriz gibime geliyor sevgili İsmail Bey. Şöyle bakalım. Dünya Kupası en çok bana yaradı. Gece vardiyalarında bol bol maç izlerim demiş dinleyicimiz. Güzel. Ama o keyfi alabilecek miyiz? İşte öyle bir sorun. Hani gün içerisinde öğlen saatlerinde saat 16'da, 15'te, 19'daki televizyon karşısında ailecek izlediğimiz Dünya Kupalarını hatırlayın. Daha önceki yıllarda Avrupa Şampiyonalarını. Yani o keyfi verecek mi? Tabii ki milli takım maçını keyif alırsın. Bir de kazandığın zaman yani duble keyif alırsın. Öyle bir durum söz konusu. Saat farkı. Gecenin 5'inde sabaha karşı oynanacak bir maçı çok sessiz izlemek zorundasın. Çok sessiz bir şekilde takip etmek zorundasın. Yani uykun olacak ya da öyle bazı detaylarda karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Yani 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bir bahane üretmeyelim. Kalkın o maçları izleyin bir zahmet. İzleyemiyorsanız da Radyospor'dan takip etmeye çalışın. Dakika skorlarını sizlere tabii ki o an ulaştırıyor olacağız. Allah aşkına Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Çağlar Söyüncü milli takımı hak ediyor mu? Ya Çağlar Söyüncü milli takımı hak ediyor mu? Yani oynamayı hak ediyor mu? Bu ağır bir itham olabilir vereceğim cevap. O yüzden böyle cevap vermeyeceğim. Milli takımı hak ediyor mu? Bunu tartışırız. Milli takımda oynayabilecek düzeyde mi şu anki performansı diye yumuşatırsak soruyu, ben hayır diyorum. Yani şu an Çağlar Söyüncü milli takım stoperinde yani görev almaması gerekiyor. Ha geçmişinde çok iyi bir oyuncuydu ama basit hatalar yapabiliyor. Basit hatalar yapabiliyor. Milli takımı hak ediyor mu? Ha, tabii ki hak ediyor. Bu soruya cevap verecek olursam hak ediyor. Ama milli takımda ilk 11'de oynayabilecek düzeyde performansı var mı? Bence yok. Onu da söyleyelim. Aklıma geldi demiş dinleyicimiz. Kartallarımız, kuşlarımız, timsahlar, aslanlarımız. Askerde söylenilen bir sözdü bu. Öyle hatırlıyorum. Paris Saint Germain o durumda. Bayern Münih, Manchester, Liverpool. Bunlar derken şimdi tabii ki kazanan takım derken Paris Saint Germain o duruma geldi demiş dinleyicimiz. Evet geliyor, doğru. Ben desteklemesem de doğru budur. İnkar mı edeyim doğrunun doğruyu? Kupayı Fransa alır nokta diyen bir dinleyicimiz. Çok iddialı mesajlardan biri. Göreceğiz Fransa mı? Benim gönlümden geçen de tabii ki bir takım var. Bir takım var. Bir de maçı kulaklıkla izlemek gerekecek.
demiş dinleyicimiz. Evet, öyle bir durum söz konusu. Abi iyi yayınlar, uzun zamandır dinleyemedim seni diyen bir dinleyicimiz. En son Mayıs'ın 12'sinde dinlemiştiniz diye hatırlıyorum, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Yani Mayıs ayında beni takip ediyordunuz. Mesaj göndermiştiniz. Yani 12'si miydi, 13'ü müydü? Tam emin değilim. Öyle bir direkt size tarih verdim de emin değilim. Uzun zamandır dinleyemedim diyor dinleyici.

Bir şeyi merak ediyorum demiş dinleyicim. Bu takım diyelim ki gruptan çıkamadı. Ki çıkacak. Ben eminim ki bütün suç hocaya ve futbolculara kesilecek. Ama bu gruptan birinci çıkarsak da başarıyı tamamen Türkiye Futbol Federasyonu sahiplenecek demiş. Hayır ya, TFF bu konuda çok sessiz kalıyor. Hatırlayın, sessiz kalıyor. Ben sahiplenebilir de ayrıca. Ya bunu herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Milli takım bir başarıya imza atarsa TFF'nin de sahiplenme hakkı tabii ki var. Milli takım hocasının da göklere çıkarılma ihtimali yüksek ki yapılması gerekiyor. Oyuncuların performansı yine göklere çıkarılması gerekiyor. Hak ediyorlar çünkü. Hak ediyorlar. Ya burada TFF sahiplenecek. Sahiplenmesi gerekiyor. Sahiplenmesi gerekiyor ama diyorsunuz ki bütün suç hocaya ve futbolculara kesilecek gruptan çıkamazsak. Öyle bir durum yaşanmayacak. Ha tabii ki öyle bir durum yaşanırsa da kime kesilir bile? Tabii teknik direktöre kesilir. Ya bu futbolun doğasında olan bir şey her zaman. Şimdi teknik adamlarla yollar ayrılıyor ama kulübün başkanı gitmiyor değil mi? Giden var mı öyle? Teknik direktörle yollar ayrılıyor. Oyuncular gönderiliyor. Transfer sezonunda yeni isimler takıma katılıyor. Ama başarısız devam ediyorsan da başkan belli bir dönemin ardından ayrılıyor. Ya da istifaya zorlanıyor. Normal futbolun doğasında olan bir şey. Tabii ki gruptan çıkamazsan burada suç hocaya ve futbolculara kesilecek. Hatta futbolculara da değil. Direkt olarak hocaya kesilir. Ama bu Montella üzerinde yaşanılan bir durum değil. Bu her takımda, kulüplerde de yaşanılan durumlardan biri. Yorumlarını bekliyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok kısa cevaplar vereceğim. Artık yayının sonuna geldik. Sence Montella'nın, Samet Akaydın sevgisi nedir? Amerika'ya gitmeye diğer Türk stoperlerden daha mı çok hak ediyor demiş. Yani hata yapıyor ama Çaykur Rizespor takımında da ya başarılıydı. Şimdi diyorum ya. Daha önceki turnuvalarda kötü performansı oldu ama mücadele eden isimlere yöneldi. Ben onu anlıyorum. Hata yapsa da mücadele etmekten pes etmeyen isimlere yöneldi. Ha, Samet Akaydın son maçlarında Süper Lig'de özellikle iyi maçlar çıkardı. Hatırlayın Fenerbahçe maçında da oynadığı karşılaşmada rakibi Fenerbahçe önünde de iyi savunma yaptı. Kusursuz bir savunma yapmıştı. Montella güveniyor demek ki Samet'e. Ki Samet'in Amerika'ya gitmeyi hak ediyor mu sorusuna da hak ediyor cevabını veririm. Hak ediyor cevabını veririm. Az önceki dinleyicime benzer bir soru sormuşsunuz. Ha, ilk 11'de hak ediyor mu oynamayı derseniz de onun cevabını Montella verir tabii ki. Ben bir şey söyleyemem. Ben kadroyu şöyle çıkartın, böyle çıkartın gibi yorumlarda bulunmam. Bana göre değil öyle konuşmalar. Ha, ben yapmam. Ben yapmam. Bayağı zaman oldu yazmıyorum demiş dinleyicimiz. Yaşamıyor sanma ama kulaklarım sende demiş. Almanya turnuva takımıdır, finale çıkar. Görkemcim iyi yayınlar. Peki teşekkür ediyorum. Gönderilen mesajların ben çoğuna yanıt verdiğimi düşünüyorum. Şöyle bakalım atladığımız mesaj var mı? İlla ki gözümüzden kaçan bir mesaj oluyordur. Peki teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerime katılımları için. Umarım keyifli bir buçuk saat yaşamışlardır radyosunun başında. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Milli takımımızın voleybol mücadelesi az önce de bahsettiğim gibi Esport Plus ve Radyo Spor frekanslarından ortak yayınlanacak. Voleybolda da milli takımımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim. Yarın yokum ama Cuma günü haftanın son iş gününde yine sizlerin karşısında olmayı ümit ediyorum. Saatler 22.30'u gösterdiğinde. Bugünlük benden bu kadardı diyelim. Instagram'da tabii ki az önce verdiğim adrese istekler geliyor. Birazdan hepsini kontrol edeceğim. İsteklerinizi onaylayacağım. Görkem Tezer Instagram'da bana ulaşabileceğiniz profilimin adı. Kapalı bir hesabım vardır. Gizli bir hesap ve takım elbiseli de bir profil fotoğrafım vardı yanılmıyorsam, pek dikkat etmedim. İstek gönderdiğinizde onaylamaya çalışıyorum. Gönderilen mesajlara da zaman buldukça dönmeye çalışıyorum. Radyo Spor'u da yine sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmuyorsunuz ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Cuma akşamı tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben dünkü gelişmeleri yine maçlarla özetlemeye başlayayım. Sonrasında tabii ki milli takım aday kadrosu ve diğer konulardan konuşacağım. Özetini yapacağım. Dün hazır karşılaşmaları devam etti. En dikkat çeken mücadele Hırvatistan-Belçika karşılaşmasıydı. Saat 19'da başladı karşılaşma ve Belçika Hırvatistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Tielemans'la ilk yarıda Belçika 1-0 öne geçti. Maçın son bölümünde 90+6'da da Romelu Lukaku skoru belirleyen golü kaydetmiş oldu. Günün diğer maçlarında Fas 4, Madagaskar 0, Gürcistan 1, Romanya 1 ve Galler 1, Gana 1 sonuçları alındı. Bugün de yine hazır karşılaşmaları dikkat çekiyor. Onları da iddia bölümünde konuşacağız. Basketbolda yarı final serileri bir gün önce başlamıştı. Dün de Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji serisinin ilk karşılaşması oynandı ve ev sahibi Beşiktaş 82-79 mücadeleyi kazandı ve seride 1-0 öne geçmeyi de başardı. Dengeli bir skor dağılımı Beşiktaş'ta. Tam 5 oyuncu çift taneye çıkıyor. En çok sayı atan oyuncu 13'te Connor Morgan olmuş siyah beyazlarda. Bahçeşehir'de Flynn'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bugün de Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes'te de dün Poirier ile ilgili bir sakatlık açıklaması yapıldı. O da aşil tendonundan sakatlık yaşadı. Yaklaşık 9 ay kadar

Onun da sahalardan, parkelerden uzak kalacağı söyleniyor. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ve milli takım dün gün içerisinde Vincenzo Montella 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. Hatta bununla da yetinmedi ve Amerika'ya 3 futbolcu daha götürüleceği duyuruldu. O isimler de Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir oldular. Onun haricinde çok bir sürpriz yok milli takımda. Kaleci rotasyonumuz Euro 2024'teki gibi Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır'dan oluşuyor. Savunma hattında beklerimiz Zeki Çelik, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı. Stoperde 5 isim: Abdülkerim Bardakçı, Melih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Çağlar Söyüncü tercih edildiler. Orta sahada Hakan Çağanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan varlar. Hücum bölgesinde de kanat 10 numara santrfor Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün tercih edildiler. İşte Yusuf Sarı gibi, Atakan Karazor, Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek, Ersin Destanoğlu gibi isimler kafilede kendilerine yer bulamadılar. Zaten Montella'nın aşağı yukarı tercih edeceği oyuncular belliydi. Dün de kamuoyuyla bir videoyla paylaşıldı. Uzun da bir video. İyi de bir emek harcanmış. Eski milli futbolcularımız Dünya Kupası'nda boy göstermiş. Onların açıkladığı bir videoyla duyuruldu milli takımda artık. Onlar da yolculuğu dün yaptılar. Bir konvoyla havalimanına gitti milliler. Artık bundan sonra, şimdi sırada bizim pazar gecesi bir hazırlık karşılaşmamız daha var. Venezuela maçı son hazırlık maçımız olacak ve ondan sonra da artık Dünya Kupası'ndaki ilk sınavımızı beklemeye başlayacağız. 11 Haziran'da da zaten Dünya Kupası başlıyor olacak. O heyecanı da gün gün tabii ki yaşayacağız. Peki, milli takımdan dönelim kulüp gündemlerine. Fenerbahçe'den yine başlayayım. Fenerbahçe'de seçim yaklaştıkça transfer haberleri de artmaya devam ediyor. Dün özellikle Hakan Safi cephesinden transfer konusunda çarpıcı diyebileceğimiz haberler geldi. Mesela onlardan bir tanesi Hakan Çağanoğlu'nun temsilcisinin Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği. Hatta Hakan Safi'nin Hakan Çağanoğlu'yla da bir araya geldiği ve prensipte de anlaşma sağladığı konuşuluyor. Bunu hem Fenerbahçe muhabirleri, dün bunun üzerine Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan da benzer istihbaratı paylaştı. Şu anda anlaşmanın tamam olduğunu dile getirdi Hakan Çağanoğlu konusunda. Merih yine gündemdeki bir diğer isim. Onunla da görüşme olmuş ama ondan henüz herhalde tam bir yeşil ışık gelmiş değil. O bir süreç alacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte Robert Lewandowski şu anda Barcelona'dan ayrıldı ve serbest oyuncu statüsünde, Polonyalı oyuncu. O da Hakan Safi cephesiyle görüşüyor ve orada da bir prensip anlaşmadan, büyük oranda hatta anlaşmadan bahsediliyor. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme teklif edilmiş oyuncuya ve oyuncunun da sıcak baktığı dile getiriliyor. Gerçi dün eşi İstanbul'la ilgili gelen bir yoruma cevap yazmıştı ama bunun transferle alakalı değil, kendi bir organizasyonla alakalı olduğunu söylemiş. Yani o da bir transfer işareti olarak değerlendirilmişti ama öyle olmadığını kendi sonradan dile getirdi. Dün Aziz Yıldırım, o da TV100'de canlı yayındaydı ve orada soru cevap kısmında önemli açıklamalarda bulundu. Onun da yine açıklamalarına bir göz atacağız. Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Vincenzo Italiano şu anda en güçlü aday olarak ön planda gözüküyor. Dün öğlen bizim Esport'un İtalya yorumcusu, İtalya futbolunu yakından takip eden Doruk Keskin de bizim Hattrick programına bağlandı. Italiano ile ilgili güzel bilgiler verdi. Bugün biz de aklımızda kaldığı kadarıyla İtalyano'dan bahsedeceğiz. Uyuyor mu, uymuyor mu? Beşiktaş artıları nedir, eksileri nedir? Onlardan bahsederiz. Transferle ilgili yine Beşiktaş cephesinden genç oyuncularla alakalı haberler var. Gençten kastım tabii Mustafa Erhan Hekimoğlu. Onlardan biri, diğeri de Semih. Cagliari'den geri dönüyor. O

0: Gelecek sezon takımda kalacak mı, kalmayacak mı? Ne planlanıyor? Bununla ilgili haberler yapılıyor. Galatasaray cephesinde de dün gözüme çarpan en dikkat çekici haber de John Duran'la ilgili olan haberler oldu. Farklı kaynaklardan tekrar Galatasaray'ın John Duran için bir nabız yokladı. Hatta John Duran'ın da gelmeye istekli olduğu haberleri paylaşılıyor ki John Duran'ın transferi de Mauro Icardi'nin durumuna göre netleşecek. Eğer Icardi kalırsa anladığım kadarıyla olmayacak ama Icardi giderse de Duran bir alternatif olarak öne çıkıyor. Galiba öne çıkmasının sebeplerinden biri de 2003 doğumlu bir oyuncu olması. Bu artı 4 kuralına uyan bir isim şu anda John Duran. O da tahmin ediyorum ki Galatasaray'ın ilgisinin sebeplerinden bir tanesi. Onun üzerine de konuşuruz. Ve son olarak Trabzonspor'da bir sol bek transferi artık yaptı diyebiliriz. Benfica'dan Sidney Cabral bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek ve resmi açıklamanın, resmi duyurunun da yapılması bekleniyor. Trabzonspor yine enteresan oyunculara gidiyor. Portekiz'den yine bir bek transferi yapıyor ki oyuncu daha yakın zamana kadar Alman 3. liginde oynarken Portekiz'e gidiyor. Estrella'ya orada yarım sezondan sonra Benfica yapıyor ve Benfica'daki yarım sezondan sonra da yaklaşık 6-7 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oluyor. Trabzonspor'un da tabii Malinowski transferi de hep konuşuluyor. Ama resmi olarak galiba henüz açıklanan bir transfer yok. Bugün belki o değişebilir. Onu da program içerisinde konuşacağımızı söyleyelim. Ve araya gidelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz. Biz şimdi programa, şu an ben girerken TRT Spor'da 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa-Arjantin karşılaşmasının özeti ekranlardaydı. Ali abi böyle bir içine kapandı, duygusallaştı.
1: Evet ya, Pavar'ın o golü.
0: Programa motivasyonu biraz düşmüş olabilir. Ben şimdiden uyarayım. Hani neden bugün Adiyerim sessiz, sakin.
1: Agüero'da varmış. Ne güzel kadro varmış.
0: Evet, o maç
1: güzel maçtı.
0: 4-3'lük, evet, maç olarak güzel, bol gollü bir karşılaşmaydı ama Arjantin'in tabii kaybettiği bir karşılaşmaydı. Gerçi sonra telafisi oldu tabii ki 2022'de. Ama 2018'i hatırlayınca da insan tabii üzülmüyor değil. Bu 2018 Dünya Kupası'ndaki maçta herhalde kısa kısa golleri, özet de değil tahmin ediyorum.
1: Tabii şimdi TRT yayıncı kuruluş, Dünya Kupası'na da çok az kaldı. Demin başka kupadan da verdiler karşılaşmalar. Şimdi bunu veriyorlar. Bilmiyorum nasıl bir şey.
0: Neye göre seçmişler? Yani
1: neye göre gidiyorlar şu an bilmiyorum.
0: Şu anda Belçika, Japonya 3-2. 2018.
1: O maçta ben de ne zaman oynandı diye bakıyorum. Yani hangi şeydi, aşamaydı. Acaba şeye kadar mı geldiler? Bakayım.
0: Vay be, Belçika'da Eden Hazar forma giyiyor.
1: O maç son 16 maçıymış. Bu maç hangisi? Belçika.
0: Japon.
1: Bu da son 16 turundalar şu an. Herhalde öyle gidecekler.
0: Çeyrek final, yarı final. Finale kadar
1: şeye
0: gideceğiz.
1: Kadar, özetleri veriyorlar herhalde.
0: Özet de değil işte, gol tahmin ediyorum ki sadece. Hı. Maçların gollerini.
1: Yok veriyor. Yok, şey, gol olmayan pozisyonları da verdiler.
0: Verdiler
1: değil
0: mi?
1: Ha, Arjantin maçında vardı.
0: Aa, ben şu an sanki hep golleri izliyorum.
1: Messi'nin kaçırdığı bir pozisyonu verdiler.
0: Vay be Mönye.
1: Evet, ama Lukaku.
0: Evet, Mönye güzel oldu.
1: Mönye ama Lukaku.
0: Lukaku dün golünü atmış gerçi hazır karşılaşmasında. Lukaku da kaç yaşına geldi? 33 oldu sanıyorum. Gerçi çok genç yaşta çıktığı için Lukaku herhalde bir 15-16'da A takım seviyesine
1: yüzü
0: çıktı.
1: Yüzü eskiyenlerden.
0: Değil mi? Yüzü eskidi yani. Daha bile yaşlı diye düşünebilirsiniz ama Lukaku henüz 33 yaşında bir isim. Dün de milli takımda oyuna sonradan girip hazırlık maçında golü attı. Belçika'da ne gol atmış ya. Vertonghen. Enteresan mesela bu maçlara tabii golleri ben şu, bu golü mesela hiç hatırlamıyorum.
1: Hatırlamazsın tabii,
0: Çok
1: normal.
0: değişik bir, ama değişik bir gol bak. Kafayla ta nereden aşırtma gol atmış Vertonghen. İnanılmaz bir gol. Turnuvanın bence en güzel gollerinden biridir herhalde diye düşünüyorum. Güzel oluyor bu nostaljide. Ama bizim de tabii biraz program yapmamız lazım. Böyle sohbette bir yere kadar gidebiliriz. Milli takımla başlayalım. Milli takımla dün gün içerisinde kadro açıklandı. Biz sabah programında kadroyu konuşamadık. Hı hı. Ben yukarı gittim programdan sonra. Aygün abi programını bitirdi, geldi. Gördün mü dedi milli takım kadrosunu. Yok abi dedim, ben hani genelde bakmıyorum Twitter'a yayından sonra. Ferdi Kadıoğlu yok dedi. Allah Allah dedim ya, demek sakatlığı ciddiymiş. Tüh falan, nasıl olacak acaba, kimi aldılar? Yine bakmadım ama kimi aldıklarına. Öğlen sonra baktım Ferdi var kadroda. Allah Allah dedim.
1: Aygün abi seni trolledi mi?
0: Yani trollemedi gibi geldi. Ciddi ciddi çünkü söyledi. Bir de hani niye trollesin beni Ferdi konusunda? Aygün abiyle öyle bir şeyimiz de yok. Hani beni arada trolleyen biri olsa şüpheye düşerdim ama herhalde program bitimine doğru bir mesaj mı geldi, bir şey mi oldu tam? O da herhalde karıştırdı. Bir an ben de korktum çünkü Ferdi, siz dün konuştuk yani Ferdi alternatifi var tabii ki Eren ama o bölge biraz kısıtlı olduğumuz bir bölge. Ferdi de performans olarak çok başka bir seviyede bitirdi sezonu Brighton'da. Üzülürdüm ama Ferdi var. Sakatlıkla ilgili öyle bir sıkıntımız yok. Milli takıma alınmayacak düzeyde bir en azından sakatlığımız yok. Dün 26 kişi açıklandı. Açıklanmayanlar üzerinden gidecek olursak Ersin ve Muhammed kaleci olarak tercih edilmediler. Muhammed Amerika'ya götürülecek. Oradaki herhangi bir sakatlık durumuna göre kadroya dahil edilebiliyor. Turnuva boyunca kalecilerde böyle bir opsiyon var. O yüzden Muhammed orada kalacak gibi gözüküyor. Savunmada Ahmet Can Kaplan, Yusuf Akçiçek yine tercih edilmediler. Stoper'de, bekte de Mustafa Eskerilaç. Beklendiği gibi o da kadroda yer almadı. Trabzonspor taraftarı tabii üzgün. Trabzonspor'un Dünya Kupası kadrosunda herhangi bir oyuncusu yok milli takımda. Hı hı. Milli takım harici şu anda Trabzonspor'da
1: Ulay var.
0: Ulay ile Pina, hı hı, var. Hatta bugün Sidney Cabral resmi olarak açıklanırsa o da Yeşil Bulmacaları kadrosunda yer alan bir isim. 3 oyuncusu olacak ama Türk milli takımında oyuncusu olmayacak. Bu tabii üzüntü verici bir taraftan yani. Sonuçta milli takıma her takım oyuncu göndermek istiyor. Trabzonspor da bu sezonun iyi iş yapan takımlarından biriydi. Ama işte Montella dönemi, Mustafa'nın pozisyondaki diğer isimler düşününce öyle bir isim yok. Başka da bir aday zaten Trabzonspor'dan yerli olarak zaten konuşulmuyordu. Milli takım havuzunda da öyle bir isim yok. Kaleci olarak yabancı bir kalecisi var, Uğurcan, geçen sezon milli takım havuzunun tabii ki daimi bir üyesiydi. Ama artık yeni bir isim vermek
1: İşte
0: durumunda bundan sonra.
1: sezonun son bölümündeki çıkışıyla bir Ozan Tufan
0: Beklentisi oldu.
1: konuşulmuştu. Hani Ozan Tufan olabilir miydi? Yani Ozan Tufan olamazdı. Çünkü orada Montella'nın Kaan Ayhan'ı var. Yani normalde Kaan Ayhan bu sezon milli takıma girecek bir performans göstermedi. Hatta milli takımın yanından geçecek bir performans göstermedi. Ama Montella'nın İşte bakış açısında bir kulüp takımı havası, biraz daha ona yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. O yüzden de Kaan Ayhan'ı tercih etti. Yani hani Kaan Ayhan'ı çıkartıp Ozan Tufan almak gibi bir şey yapmazdı Montella. O yüzden söylüyorum. İşte Samet de mesela oyunculardan bir tanesi. Normalde performans olarak bir soru işareti koyarsın. Çağlar'a bir soru işareti koyarsın. Şu an Amerika'ya gidecek olan kadrodaki oyunculara baktığında
0: Salih Özcan'a
1: Salih
0: koyarsın yani.
1: Özcan'a net olarak koyarsın. Mesela
0: Oğuz'a koyarsın, Oğuz Aydın'a.
1: aynen şimdi kaç oyuncu oldu böyle saydığımız? 6 tane oyuncu oldu. Zaten 26 kişilik kadro gidiyor. 6 tane oyuncu da direkt olarak soru işareti koyulabilir.
0: Hatta Mert'i söyleyebilirsin. Mert Günoğu kaleci olarak hani oynamıyor. Muhammed oynuyor. Ersin oynuyor ama onlar
1: Doğru.
0: tercih
1: İşte
0: edilmiyor.
1: Berke zaten
0: Berke
1: yaşadığı
0: zaten yani.
1: problem sebebiyle milli takımda yok. Doğru
0: 6 ay
1: yani
0: falan
1: 7'ye 8'e kadar
0: çıkartabilirsin zorlasan.
1: çıkartabiliyorsun. Fakat bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu söyledik yani. Mesela bu bence çok doğru değil. Ama bu benim bakış açım. Montella'nın bakış açısı öyle değil. Bu noktada hani Ozan Tufan dışında Trabzonspor 11'inde hani milli takım için konuşulabilecek başka bir isim de olmadığına göre böyle bir şey oldu. Ne derler? Tercih oldu. Dediğim gibi hani burada sabaha kadar tartışırsın. Gerçi sabahtayız ama akşama kadar tartışırsın. Olmalı.

0: olmamalı. Fakat bunu defalarca anlattık, anlatmaya çalışıyoruz. Biz de hani içselleştirmeye çalışıyoruz. Milli takım seçiciliği böyle bir şey. O teknik adama anahtarı verdiğinizde artık onun bakış açısıyla biraz düşünmeyi anlamak lazım. Biraz düşünmeye çalışmak lazım. Ama onun da işte dezavantajı seçtiği oyuncular artı seçtiği oyuncu grubunun ortaya koyduğu performans da zaten o milli takım teknik direktörünün kaderini belirliyor. Yani kimse senin boğazına bıçak dayamıyor Kaan Ayhan'ı seçeceksin diye. Ama Kaan Ayhan'a kupada ihtiyacı olur ya da olmaz. Ya da işte milli takımla alakalı olarak performans alınır ya da alınmaz. O zaman da sorumlu Montella zaten. Bu iş böyle.
1: Şu ana kadar işler
0: Evet.
1: Montella lehine
0: Evet,
1: gelişti.
0: aynen öyle.
1: Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız, Dünya Kupası bileti almamız uzun yıllar sonra Montella'nın kredisi yüksek yani. Bu eleştiriler zaten olacak. Olsun da yani bunda herhangi bir bence sıkıntı da yok eleştir. Yani bugün Montella'nın Mustafa tercihini beğenmeyip eleştirmek kadar doğal bir şey yok. Bu normal. Zaten Montella da dün HT Spor yayınındaydı. Orada röportaj verdi. O da şeyi söylüyor yani bunlar tabii ki olacak. Herkesi memnun etmem imkansız diyor. Ben milli takım hocası olarak kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek veriyorum. Ve oyuncularımızın da bu sistemde daha verimli olduğunu düşünüyorum diyor. O bakış açısı bu. Farklı birçok insandan o yüzden olacak o eleştiriler.
0: Peki böyle ilk aşamada geniş bir kadro çağrılmasını doğru bulanlardan mısın? Yoksa hani zaten Montella'nın ne düşündüğü belli. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular belli. Hani direkt 26 kişiyi açıklayıp belki işte 26 artı 3 gibi yapıp o şekilde mi yapılmalıydı?
1: Burada herhalde bu soruyu sorma sebebin zamanında Semih Kılıçsoy'da yaşanan sıkıntı. O zaman da tahminen 30'un üzerinde oyuncu çağrılmıştı ve bazıları işte o çift kale maçta oynayamıyordu. Biraz dış
0: Onu gene
1: kapının
0: söyledi.
1: dış mandalı gibi
0: Onu gene
1: duruyordu.
0: söyledi. Bazı oyuncuların antrenmanla alakalı olarak yani.
1: Dünkü röportajında.
0: Yok bu ilk şeydi yani 35 kişilik kadro çağırdık ya. Orada bir konuşurken bir yeri dünkünde değil. Gene antrenman yapmanın zor olduğundan bahsetti.
1: Ama niye çağırıyor o zaman hani? Demek ki bir sebebi var herhalde. Bilmiyorum ben tam olarak
0: Yani bir sebebi var
1: şeyi
0: oyunculara şeyi
1: ne?
0: göstermek. Hani sizi düşünüyorum. Bakın milli takımın atmosferi havası bu. Siz de
1: Kaynaşın bir de oradaki oyuncularla
0: çalışmaya
1: belki.
0: devam edin. Yarın öbür gün Mert olmaz Ali olur. Mert örnek veriyorum iyice formu düşer, sakatlık yaşar bir şey olur onun yerine sen geleceksin. Hani sen de buraya alış. Ama tabii aynı zamanda bunun bir de hayal kırıklığı tarafı var. Hani oyuncular için. Sonuçta oraya gittiği zaman herkes ister istemez Dünya Kupası hayali kurar. O gitmediği zaman tabii oyuncuda bir şey de olabilir. Hayal kırıklığı da olabilir. Onu da demek ki göz önüne alıyor.
1: Zaten orada hayal kırıklığına uğrayabilir. Evinde de hayal kırıklığına uğrayacaktı. Çağrılmasa da zaten en başta 26 kişi açıklansa bu sefer evinde o hayal kırıklığı yaşayacaktı. Bu sefer orada öğrendi, orada yaşadı. Hani illa yaşayacak zaten çağrılmayan oyuncu ister istemez. Onu da yüz yüze de göğüsleyebilme şeyi var demek ki. Cesareti var
0: Ya işte
1: Montella'nın.
0: eğer hani iletişimle alakalı olarak orasını kotarabiliyorsa zaten çok büyük bir problem yok. Genelde de Montella'nın oyuncularla ilişkilerinin iyi olduğu söyleniyor.
1: Evet, dün kendisi de söyledi. Oyuncuların onunla ilgili
0: Ha.
1: güzel şeyleri hatırlatıldı.
0: Duyduğumuz o. Onu kotarabiliyorsa çok büyük bir problem yok. Ama mesela ben hani gene bu konuda Montella'dan farklı düşünüyorum yani. Ben bu kadar böyle geniş bir şeyde özellikle Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde böyle kadroların çok mantıklı olmadığını düşünüyorum.
1: İşte mantıklı olmadığını düşünmenin sebebi Semih gibi olayların yaşanma ihtimali mi? Başka bir gerekçen
0: Bu
1: var mı?
0: hayal kırıklığı işte. Bu hayal kırıklığı.
1: Tamam o evde de yaşıyor
0: Bu
1: ama
0: hayal kırıklığı
1: hani.
0: ama o daha iyi evde yaşaması bence daha iyi. Yani oraya gidip oradaki atmosferi tadıp oradaki heyecanı görüp daha fazla böyle bir istersin diye düşünüyorum. O havaya girdikten sonra seni daha tetikleyebilir o şey, o duygu. Ama dediğim gibi bunlar çok önemli değil yani. O öyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. Sen farklı düşünebilirsin. Bu iş öyle.
1: Yani senin aslında söylediğin şey benim mantığıma yattı mesela. Bu oyunculara bir havuç göstermek, gelin hani siz de benim 26'mda değilsiniz ama 26'ya bir şey olsa sakatlık ceza, sen o pozisyonun ilk düşündüğüm isimlisin demek, çağırarak bunu göstermek. Çağırmadan da tabii yapabilir bunu. Birebir görüşmelerde de söyleyebilir. Şimdi düşününce sesli ben de düşünüyorum. O da olabilir ama hani çağırarak yapmanın da çok bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bir de çünkü orada antrenman metodunu birebir görmek, o arkadaşlarıyla kaynaşması da bence önemli.
0: Önemli işte.

0: eksileri var. Çünkü mesela öteki türlü dışarıda tutsa oyuncuyu, milli takıma çağırdığını düşün, biraz sudan çıkmış balık gibi olabilir.
1: Evet.
0: Hani neyi, antrenman metodunu bilmiyor, işte onu bilmiyor, bunu bilmiyor.
1: Oradaki
0: Anladın
1: futbolcularla
0: mı?
1: belki tanışmamış, daha yeni
0: Yani
1: çağrılıyor.
0: tanışıyordur belki de, hani kaynaşma işi daha kolay olur.
1: Tabii.
0: Biraz daha onu takımın içine almak o şekilde daha iyi. İşte diyorum ya, artıları eksileri var burada. Yani karar veriyorsun. O da öyle bir karar verdi. Buna saygı duyacağız.
1: Tabii ki öyle. Ben de şimdi sen öyle söyleyince bana da daha mantıklı geldi. O kaynaşmayı sağlamış olmak, antrenman metotlarını birebir göstermek fırsatı olması mantıklı geliyor. Bir de o
0: Yani
1: şey
0: o
1: yönetebilirse krizi işte seçilmeyen
0: evet.
1: oyuncuların
0: Yani
1: yanında.
0: illa kriz olacak değil de, işte hayal kırıklığı daha çok, hani herkes böyle isyan etmeyecektir. Sonuçta oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı neyin ne olduğunu biliyorlar.
1: Hayır, onu da diyecektim. Mesela ben Montella'nın kimleri eleyebileceğini 9'da 8 isabetle buldum. Oyuncular benden iyi tanıyor
0: Evet.
1: Montella'yı. Yani bugün Yusuf Sarı tahmin ediyordur bence Oğuz Aydın'ın seçilme ihtimalinin
0: Daha
1: kendisinden daha
0: yüksek
1: yüksek
0: olduğunu.
1: olduğunu. Ersin biliyordu zaten giderken Amerika'ya gidemeyeceğini. Ama mesela onun için de hayal kırıklığı vardır muhakkak ama bir motivasyon da var bir taraftan. Sonuçta çağrılmışsın da. Ersin bundan önce hiç çağrılmıyordu mesela. Ersin için kötü mü
0: Evet.
1: oldu oraya
0: Kötü
1: gitmek?
0: olmaz.
1: Hani terazide sanki iyi tarafı
0: Artı,
1: ağırlaşa.
0: belki bir artı taraf daha şimdi sesli düşünürken aklıma geldi. Hani oyuncuyu çağırdın. Belki oyuncudan ne istediğini anlatma açısından da şey olabilir. Bir artısı olabilir o yüz yüze iletişimde, beraber antrenman yapmakta. Tabii antrenmanlar ne kadar verimli geçiyor ya da kaç tane antrenman yapılıyor, o da soru işareti. O kadar kalabalıkta. Ama yine de hani örnek veriyorum, Atakan'ı çekti kenara. Dedi ki, Atakan sen geliyorsun, İşte senin oyunun şöyle, biz böyle oynuyoruz, senden bunu bekliyorum, şunu bekliyorum geldiğinde. O tarz şeyler de oluyordur mutlaka. Belki her oyuncuyla değil ama bazı oyuncularla onlar da konuşuluyordur. Yani bu konuda Montella'nın hani bence sahadaki oynattığı oyuna göre milli takım oyuncularıyla olan iletişimi daha başarılı gibi. Yani milli takım oyuncularının milli takımla ilgili son dönemde söyledikleri, işte milli takımdaki hava, gördüğümüz arkadaşlık ortamı son dönemde çok olmayan bir şeye sahip genel olarak. O bakımdan demek ki başarılı bir adam.
1: Dün Montella HT Spor'daki yayınında bu forvetsiz oynamakla alakalı galiba bir soru geliyor. Diyor ki ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında diyor çok yakında bir örnek var. Paris Saint-Germain geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembele o takımda forvet oynuyor. Normalde bir kanat oyuncusu. Ballon d'Or'u da kazandı demiş Montella ki Paris Saint-Germain'in elinde aslında bir santrfor da var Ramos. Ama onu tercih de etmiyor Luis Enrique olmasına rağmen. Milli takımda da olmasına rağmen Deniz Gül o da şu an tercih edilmiyor. Diğer alternatifler zaten çok milli takım havuzunda olabilecek bir performansa da çıkamadılar son yıllarda. O da öyle söylemiş Vincenzo Montella bu eleştirilere
0: Yani bu
1: karşı da.
0: konuda tabii çok uzadı yani. Her Montella'yı karşına aldığında da bunu sormak biraz bana garip geliyor artık. Artık anladık yani adamın bakış açısını. İşte burada biraz da elimizdeki şu an santrafor Deniz Gül'ün kendi kulüp takımındaki performansının yükselmesi, takımla beraber oynadığı dakikalarda ekstra işler yapması. Onu hep söylüyorum yani, size şans geliyor. Deniz Gül'e de belki Dünya Kupası'nda 15 dakika şans gelecek. O 15 dakikayı iyi değerlendirmesi gerekiyor bazı fikirleri değiştirmek için. Çünkü hocası şu an belli bir kalıp üzerinden gidiyor. Tamam, santrafor var. Ona bakarsanız Avrupa Şampiyonası'nda 3 santrafor vardı.
1: Aldıkları dakika galiba böyle
0: Evet.
1: 20-30 dakika civarı
0: Aynen öyle.
1: toplam. Ben
0: Yani hani
1: geçen baktım.
0: vardı ama yoktu
1: Tabii.
0: aynı zamanda. Dolayısıyla artık bunu kabullendik. Hani beğenseniz de beğenmeseniz de Montella bu şekilde oynatıyor. Ve senin dediğin gibi alternatifler olarak, elimizdeki santrafor olarak tam böyle ikna edici bir oyuncuya da sahip değiliz. Ben Deniz Gül'ü çok beğeniyorum. İzlediğim dakikalarda bayağı iyi olacak diye düşündürüyor bana Deniz Gül kendi adıma. Ama o da demek ki zamanla hazırlanacak. Dolayısıyla artık bu, yani her Montella bir yere çıktığında da ya forvetsiz oynama işini sormamak gerekiyor artık, yeter yani hani bence. İkinci olarak da işte bekliyoruz Almanya'nın bize iyi bir santrafor yetiştirmesini. Ben hala düşünüyorum onu.
1: Deniz nereden yetişme? Onu biliyor musun?
0: İsveç
1: Sormuş muydun?
0: miydi?
1: İsveç.
0: İsveç.
1: İsveç yetiştirdi bize bir tane. Almanya'dan da aslında vardı hali hazırda. Şu an Alman milli takımla da oynuyor Deniz Sundav. Ama o bizi tercih etmedi. Biz de
0: Evet.
1: etmedik ya da bilmiyorum tam ne
0: Bir
1: oldu da.
0: dahaki tercih eder. Ama Almanlar da yaptığı zaman o santraforumuzu ürettikleri zaman Almanlar o santraforumuzu hazırladıkları zaman o zaman da belki daha iyi işler olur. Yani burada milli takımın elindeki hücum alternatiflerinin fazlalığı dün de biraz maçla ilgili konuşurken artı Dünya Kupası ile ilgili konuşurken bundan bahsetmiştik. Gerçekten oradaki havuz etkileyici bir havuz ve şimdi sen de yavaş yavaş bakmaya başlamışsındır Dünya Kupası kadrolarına. Hani o kadrolara baktığında Allah Allah diyorsun ya bizim takımın oyuncu grubu özellikle hücumdaki oyuncu grubu bu takımdan çok daha iyi. Mesela iyi de demiyorsun bence çok daha iyi diyorsun. O bence bizim en büyük avantajımız. İşte Kuzey Makedonya maçında sete de iyi hücum ettik, iyi de geçiş yaptık, baskı da yaptık. Oradaki farklı varyasyonları uygulayabilecek oyuncu grubuna da sahibiz ve özgüveni yüksek bir oyuncu grubuna sahibiz. Şu an hepsi hani yaş olarak iyiler ama böyle baktığı zaman hani o diyorlar işte en iyi dönemi, prime dönemi. Mesela çoğu oyuncu da oralarda geziyor gibi gözüküyor. Daha yaşlar çok genç olmasına rağmen. Hani böyle düşüş içerisinde olan bir oyuncu var mı mesela?
1: Kariyeri şu an düşüşte olan.
0: Genel olarak hani böyle son dönemde düşüşte olan hücum hattını düşün. Hücum hattını düşün.
1: Bizim milli takımda
0: Bizim milli
1: hani
0: takımda.
1: oynayacak oyuncularda
0: Hepsini de söyle. Hepsini de söyle.
1: hani Oğuz Aydın'ı
0: Tamam Oğuz
1: söyleyebilirsin.
0: Aydın şey
1: O
0: hani
1: yüzden sordum oynayacak taraf mı? O yüzden Oğuz Aydın demeyecektim yoksa.
0: yok
1: Diğerleri çünkü
0: genel
1: iyi.
0: olarak hani çok böyle bir ana parça olarak düşünmediğim için
1: Ha
0: şeyde hani
1: tamam
0: ben
1: ana
0: mesela
1: parça da yok.
0: ikinci üçüncü parça olarak belki şey yaparım işte biraz belki İrfan Can'ı
1: İşte
0: söylersin.
1: onu ikinci de onu
0: Ha,
1: söyleyecektim.
0: belki biraz Kerem'i söylersin. Hani
1: Kulüp takım şeyi.
0: kulüp takım
1: Ama milli
0: performansı
1: takım iyi
0: olarak.
1: hala
0: Ha,
1: onun.
0: milli takım da iyi. Ama genel olarak böyle baktığında hani hepsi iyi dönemlerini yaşayan oyuncular. Bu da önemli bir şey. Şimdi sen az önce Lukaku'dan bahsettin. Şimdi Lukaku çok önemli oyuncu. İyi oyuncu, çok tecrübeli oyuncu. Çok ekstra oyuncu. Ama kariyerinin yükselişte ya da en iyi döneminde olduğunu kimse iddia etmez. Sakatlıklar, sürekli kulüp değiştirmeler,
1: Sezon kaç dakikası var mesela
0: istikrarsızlık.
1: Lukaku'nun?
0: Bilemiyorum kaç dakikası var ama hani Lukaku iyi bir örnek mesela az önce gördük diye söylüyorum onu. O bakımdan da hani milli takım
1: Lukaku'nun bu sezon dakikasını söyleyeyim mi ben kulüpte?
0: 763.
1: 763. 64.
0: Üf.
1: Sadece 64.
0: Sakatlık
1: Düz
0: işte.
1: 64 yani. 7 maçta
0: Evet.
1: 64 dakikası var. Gözüken ben doğrudur herhalde.
0: 700'ü atalım kenara koyalım.
1: Yani o kadar şey adam oynamamış neredeyse sezon boyunca ama milli takımda Dünya Kupası'nda olacak.
0: İşte bu
1: Yedek
0: güzel bir
1: olacak ama.
0: örnek mesela. Yani başka kulüplerde ve başka takımlarda da bunlardan bahsedilebilir. Hani gelinen noktada ben genel anlamıyla milli takım eğer işin savunma tarafında büyük problemler yaşamazsa fiziksel olarak da o mücadele içinde kalabilirsek ki bu Dünya Kupası'nın süresinin uzaması bence bizim için bir dezavantaj değil, büyük bir avantaj. Yani 6 günde bir maç yapma işi, 5 günde 6 günde bir maç yapma işi fiziksel yenilenmeyi beraberinde getirebilir. Bununla birlikte biz böyle tekerlek dönmeye başladıktan sonra daha böyle heyecanlanan, işe sarılan bir şeyimiz de var, yapımız da var. Hani o grup aşamasını atlattıktan sonra işte bir tur falan geçtikten sonra böyle herkes daha çok bir havaya girebilir. Yani genco heyecanlı, sen heyecanlısın. Böyle turnuva bir şeyler vaat ediyor. Hani biz öyle kolay kolay geri dönmeyiz. Acaba
1: Senden ne oldu?
0: Yürabay
1: Hayırdır?
0: yok. Hani kolay kolay geri dönmeyiz derken hani
1: Sonuna kadar gideriz.
0: sonuna kadar gitme anlamında söylemiyorum. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Bir şeyler yapacağız gibi. Ama o artık çeyrek final mi olur? Hani daha ötesine geçebilir miyiz? Bir şeyler yapacağız gibi
1: Yani
0: ama. Yani,
1: kora kora oynarız.
0: evet
1: Kolay
0: hani.
1: kolay hani
0: Evet.
1: futbol şansıyla belki kaybederiz ama mücadele olarak falan.
0: Yani hani bir şeyler göstereceğiz. Şimdi genelde böyle işte turnuvalarda turnuvanın sürprizi kim olur? Sorusu sorulur. Şimdi turnuvanın sürprizi kim olur dendiğinde bu sorunun altını nasıl doldurabilirsin? Kadro kalitesine bakmak gerekir. oyuncuların form durumuna bakmak gerekir.

0: uluslararası tecrübeye bakmak gerekir. Ondan sonra da tabii ki turnuva yolu gelir. Ve işte turnuvaya gelirken son dönemde neler yaptığına bakmak gerekir. Öyle baktığında zaten hani mesela Japonya'ya bakıyorsun. İşte bir İngiltere galibiyeti var, bir Almanya galibiyeti var, değil mi? Bir ara herkese 4-5 attıkları bir dönem var.
1: Bize de.
0: Ondan sonra uluslararası tecrübesi var oyuncuların. Biraz yaşlı bir takım bize göre mesela. Ama mesela onlar da oynadıkları oyun, aldıkları sonuçlarla ya bir şey yapabilirler dedirtiyor. Mesela biz onlara göre bence çok daha fazlasını dedirtebiliyoruz takım olarak. Ama işte tek benim şeyim savunma olarak böyle şey olmayalım. Savunmadan gol yemeyelim yani genel olarak yiyeceğiz de golleri. Savunma hatalarıyla böyle paylaşım hatalarıyla mesela Kuzey Makedonya maçında şimdi ne olursa olsun kalecinin vurduğu bir out atışının iki stoperin arasına pat diye düşüp oyuncunun alıp kaleciyle neredeyse karşı karşıya kalacak bir şey olması bile böyle bir kafamda hep bir acabalar getiriyor. Onu atlatabilirsek ondan sonrası bence her şeye gebe.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.46 saatlerimiz, amili takımızı konuşuyoruz. Şimdi Montella'dan en son bahsediyorduk. Buradan şöyle bir geçiş yapacağım, yine milli takımla ilgili bir konu ama. Şimdi birkaç gündür haberler çıkıyor. Fenerbahçe'de başka adaylarından Hakan Safi iki milli yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor dendi önce. Sonra bu isimlerin Melih Demiral ve Hakan Çağanoğlu oldukları ortaya çıktı. Ve dün itibariyle de haberler daha da genişti. Mesela dendi ki Hakan Çağanoğlu'nun temsilcisi Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Olabilir, menajer. Bir başka haber yine A-Spor'dan Emre Kaplan. Hakan Çağanoğlu kişisel şartlar konusunda dün itibariyle Hakan Safi ile anlaşma sağladı. Başkanlık seçimini kazandığı durumda Hakan Fenerbahçe forması giyecek deniyor ve başka bir haberde, yine Yağız'ın haberinde de bu görüşmeleri yaptı Hakan Safi'nin. Fakat oyuncuların kulüplerine henüz resmi bir teklif yapmadı. Önce oyuncularla anlaşmak, ardından kulüpleriyle temasa geçmeyi hedeflediği söylenmiş. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. 11 Haziran'da turnuva başlıyor. Bizim ilk karşılaşmamız 13 Haziran. Yani 14 Haziran oluyor gerçi. Hı hı. Onlara göre 13 Haziran. Bize göre 14 Haziran da oynanacak. Ve bu transfer haberleri bizim milli takımı acaba etkiler mi diye bir soru yönelteyim.
1: Etkilemez herhalde ya. Öyle çok etkileyeceğini düşünmüyorum yani. Hani
0: neden sordum? Bir de öyle söyleyeyim. Belki etkilemez Melih Demiral'ın transferi de, Hakan hani Galatasaraylı kimliği, Fenerbahçe, bir oradan bir tartışma şeyi doğar mı diye söylüyorum. Soruyorum.
1: Yani onu da artık Hakan halledecek. Onda senin benim yani tam olarak ne olacağını tahmin etmemiz mümkün değil. Ne kadar etkileyeceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Fakat Hakan, yani biliyorsun milli takımda çok seviliyor. Milli takımın kaptanı. Ondan da doğal olarak liderlik bekleniyor Dünya Kupası'nda. Herhalde onu bir tarafa bırakmayı becerecektir Hakan Çağlanoğlu. Onu pek yansıtacağını düşünmüyorum. Fakat diğer tarafta Fenerbahçe için Hakan Çağlanoğlu'nu düşündüğünüzde oturuyor mu kafanızda?
0: Yani Kante Gendouzi olduğu için merkezde ben çok oturtamadım ama Hakan da sonuçta Kante Gendouzi'ye göre daha farklı bir profil. Hı hı. Kimisine göre benim takip ettiğim bir Fenerbahçeli var Twitter'da. Mesela çok uyan bir profil diyor Fenerbahçe orta sahası için. Böyle bir oyuncu eksik diyor topu oyuna sokma konusunda. Hı. Geriden topu Hakan'la iyi çıkartırız diyor mesela. Ama tabii bana da sorsan ben de çok şey yapmıyorum.
1: Tabii ki Hakan'la topu iyi çıkartırsınız. Zaten Hakan'ın kariyer değişimi artı kariyerindeki yükselişi belki öyle tanımlamak daha doğru olur. Şu an işte Inter'deki pozisyonuyla, ondan sonra milli takımdaki pozisyonuyla. Ancak şimdi mesela Hakan derin oyun kurucu, önünde Kante ve Gendüz olmayacak Fenerbahçe'de.
0: Yani işte o

0: oturmuyor.
1: Hani öyle bir dünya yok Fenerbahçe için.
0: 10 numarasız hani tabiri caizse.
1: Evet, hani baklavaya da geçeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani Hakan önde, Talişka, ondan sonra iki tane santrafor, kanatsız bir şey herhalde yapmaz. Normalde olabilir aslında
0: Şimdi düşününce
1: baktığında.
0: olabilirdi de neyse.
1: Hani anlatabildim mi ya? Yani Kerem yeni santrafor, ikili, bir tık gerisinde Talişka.
0: Asensio yok bu kadroda.
1: Asensio yok. Doğru. Ya da işte Talişka, Kerem'i o zaman şeyde bırakıyorsun. Yedekte bırakıyorsun. Talişka, santrafor, Asensio.
0: Greenwood konuşuluyor mesela Hakan Safi için.
1: İşte zaten bu tarz transferlerin hep anlatmaya çalışıyorum ben. Yani teknik direktörle ne oynamak istediğinle, ne yapmak istediğinle beraber düşünülmesi son derece mantıklı. Yani ben milli oyuncu getirmem gerekiyor. Eğer milli bir oyuncu getirirsem seçim öncesi avantaj sağlarım düşüncesi mi? Yoksa Mert sen bizim teknik direktörümüzsün. Bak bizde Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca var. Hakan Çalhanoğlu'nu alsak nasıl kullanırız? Ya da almalı mıyız? Oraya gitmeli miyiz? Çünkü Guendouzi'ye de Kante'nin ya da Hakan'ın yedek kalma ihtimali çok düşük. Yani Hakan Fenerbahçe'ye transfer olup yedek kalmaya gelmiyor.
0: Yani.
1: Guendouzi zaten geldiğinden beri ligde bir orta saha nasıl olmalının tarifi neredeyse. Kante'nin son dönem kıpırdanmasını gördünüz. Bu yaşta Fransa milli takımı gibi 4 ayrı 11 çıkartabilecek bir milli takımın direkt olarak merkezinde Dünya Kupası'na gidiyor Kante. Dolayısıyla
0: Bir teklif gelmediği müddetçe Kante ve Guendouzi'ye ki daha yeni geldiler zaten devre arasında. Mümkün değil yani.
1: nasıl olacak o zaman?
0: Mesela Merih, ben Merih'i de söyledim. Skriniar
1: Doğru.
0: varken mesela Merih olmazsa olmaz bir oyuncu mu? Bence daha çok sol ayaklı bir stopere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin öncelik olarak. Hani orada da tabii Abdülkerim olmaz milli takımdan ama solak bir stoper bence daha elzem.
1: İşte diyorum yani bu acaba ben oyuncu getirdim hani milli takım oyuncusu alıyorum seçim öncesi durumu mudur yoksa planlı bir programdı çünkü öteki türlü şimdi mutlaka farklı fikirler vardı işte sen dün ne dedin benim takip ettiğim bir hesap Hakan Çalhanoğlu'nun
0: Evet.
1: tam uyumlu olduğunu söylüyor evet ama mesela oradaki bir sonraki tezi ne mesela kim oynamıyor
0: Onunla ilgili bir
1: Fenerbahçe'de
0: şey yazmamış.
1: yani Fenerbahçe'de oynamayan kim yani Fenerbahçe'nin geriden kaliteli top çıkarması gerekiyor mu? Evet, her takımın zaten gerekiyor. Fakat o parçayı koyduğunuzda diğer parçalarla uyumlu olması lazım. Şimdi oradaki uyum Fenerbahçe'de şu an çok benim aklıma yatmıyor en azından. Hani Fenerbahçe için mesela Asensio geçen sezon sakatlanana kadar vazgeçilmez bir oyuncuydu. Talisca sakatlanana kadar ne kadar büyük bir gol silahı olduğunu gösterdi. Guendouzi ve Kante'den az önce bahsettik. Yani Fenerbahçe'de nasıl olacak?
0: Yok ben de oturtamıyorum yani yok. Ama haberlerde de çok iddialı. Yani herkes de yazıyor bu arada. Dün Hakan konusunda Galatasaray muhabiri Emre Kaplan da söyledi. Fenerbahçeli muhabirler işte gördüm Erdem Akbaş'tır, Sercan Hamzoğlu, Yağız yazdılar. Hatta Onur Özkan yine spor yorumcularından o da istihbarat almış, o da yazmış. Hani Hakan konusu bayağı ciddi gözüküyor
1: Anladım
0: Fenerbahçe
1: anladım
0: için.
1: ciddidir.
0: Yani
1: Ona bir itirazım yok.
0: bana da açmış.
1: Hani ona bir itirazım yok. Sadece benim sorduğum hani kafanızda Hakan Çalhanoğlu şey oluyor mu? Yani oturuyor mu? Mesela İsmail Yüksek Guendouzi ya da İsmail Yüksek Kante olsa hani İsmail Yüksek'i direkt olarak yedekleyebilirsin. Hakan Çalhanoğlu geldiğinde. Ama diğer türlüsü biraz zor gözüküyor. Ha burada işte senin dediğin gibi bir sonraki aşamada biz Kante'den çıkalım. Maaşı çok yüksek.
0: Ben karşılayacağım bütün
1: Ya
0: şeyi,
1: bilemiyorum.
0: fesih ve
1: Bilemiyorum
0: bedelini
1: yani.
0: diyorsa Hakan Safi
1: Yani
0: ki
1: ne bileyim
0: diyebilme
1: Guendouzi'ye
0: potansiyeli
1: iyi bir
0: var.
1: teklif var. Bu teklif gelmişken Guendouzi'yi bırakalım. Ne bileyim işte 26 verdik. Şu an 36 veriyorlar. Guendouzi de gitmek istiyor. Pek mutlu değilmiş burada. Eğer böyle bilmediğimiz bir şey varsa tamam. Ama mevcut oyuncular artı Hakan Çalhanoğlu bir soru işareti.
0: Evet, burada az önce söylediğim bilgiyi de hatırlatayım. Şu ana kadar habere göre Yağız'ın kulüpleriyle de bir görüşme yok. Ama mesela burada Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin Inter'i ikna etme durumu daha kolay olabilir. Bu çünkü sözleşmesine son senesine giriyor Hakan. Niyetli de değil gibi yenileme konusunda. Orada Inter'de elden çıkarmak isteyebilir. Bir bonservis bedeliyle Hakan'ı satabilir. Çok zor değil ama Merih konusu daha yeni sözleşme uzattığı için mesela o bende hala soru işareti. Zaten Merih'le ilgili dün kişisel şartlarda anlaşma sağlandı gibi şeyler de çıkmadı hala. Sadece ilgilenen bir oyuncu ama Hakan konusunda daha sıcak gelişmeler var diyelim. 7.56 sonra devam edelim aradan.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz. Şimdi milli takımla başladık. Milli takımı konuşurken bir de milli takımı etkileyebilecek transfer haberlerinden ben bahsediyordum. Hakan Çağanoğlu ve Melih Demiral şu anda Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin görüştüğü, ilgilendiği isimler olarak birçok farklı muhabir tarafından haberleri yapılıyor. Ali abi dedi ki hani çok büyük bir problem olmaz yönetme konusunda. Dünya Kupası'nı o kadar fazla etkilemez dedi. Bu da benim temennim tabii ki. Ama keşke futbolcular da genelde bu Dünya Kupası dönemlerinde klasiktir. Bunu Bernardo Silva da söylemişti. Dünya Kupası başlamadan ben transferle ilgili artık kararımı vermek istiyorum ki Dünya Kupası'na daha rahat konsantre olabileyim diye. Sonuçta insanoğlu bu. Kafasının bir tarafında transfer varsa sağ içindeki performansı etkilenebilir potansiyel olarak bunu. Bence söylemek mümkün. Yani düşünün siz de kendinizden kafanızda bir konu varken böyle çözemediğiniz belirsiz olan bir şey varken kendi işinize odaklanmak o kadar kolay bir şey değil. Yani biz böyle robot gibi makine gibi o konuyu orada tutalım işte günlük konumuza konsantre olalım. Her zaman bu mümkün olmuyor. Bazen dediğim gibi kendinizden düşünün. Bende oluyor. Yani kafam doluyken böyle çözülmemiş bir şey varken bir işe konsantre olmakta zaman zaman zorlanıyorum. Ama olmadığında tabii ki çok daha rahat konsantre olabiliyor insan. O yüzden keşke bu tarz haberler olmasa ya da Dünya Kupası başlayana kadar en azından netleşse diye düşünüyorum. Ama netleşmediği senaryoda da ki eğer tabii ki burada Hakan Safi seçilemezse pazar günkü kongrede zaten bir sorun kalmıyor. Aziz Yıldırım cephesinin çünkü Hakan Çağanoğlu ile ilgili bir tasarrufundan bahsedilmiyor. O yüzden oko defter kapanır ama bir daha Hakan Safi seçilirse o süreç büyük ihtimal bir süre daha devam edecektir. Ama devam edecekse bile umarım kısa zamanda çözülür ve sadece Dünya Kupası'ndaki performansına odaklanabilir milli futbolcularımız. Bakalım Bernardo örneğini verdim az önce. Onun da henüz yeni takımı belli değil. Dünya Kupası'nın başlamasına da 8 gün kaldı. Portekiz'in maçı tabii tam hangi gün bakmak lazım. Ama o da herhalde başlayana kadar kupa yeni takımını seçmiş olacak. Peki Abdurrahman Özel dinleyicimiz demiş ki takımlardan izin almadan oyuncu ile görüşmek yasak değil mi acaba demiş. Yasak normalde kulüpler için. Ama mesela bu şu anda resmi bir görevi olmayan biri için yasak mı emin değilim. Yani ona bakmak lazım. Şu an Hakan Safi herhangi bir kulübün yöneticisi değil. Herhangi biri dışarıdan sen ben gibi biri aslında başka da tabii ki ama bunun bir yaptırımı var mı bilmiyorum kurallar nasıl ama zaten artık dünya futbolunda da evet şey olarak doğru takımlardan izin almadan oyuncuyla görüşemiyorsunuz ama görüşüyorsunuz oluyor yani bu oluyor yani geçenlerde yine çıktı şimdi örnek vermeyeyim farklı örnek farklı yere çekilebilir de her takım da çıkıyor maalesef o yüzden çok da yasak değil gibi. Yani futbolda bu uygulanmayan eski 6 saniye kuralı gibi neredeyse. Her takım görüşüyor yani. Oyuncuyla birebir görüşmese menajeriyle zaten bir dirsek temasında oluyor. Özelde telefonla görüştüğünde zaten bunu nasıl kanıtlayacaksın da ceza çıkacak. Hani oyuncu bunu bildirmediği müddetçe olmaz. O yüzden yasak ama değil diye cevap vereyim dinleyicimize. Bir başka mesajda da Hakan Çağanoğlu ikinci bir Mesut Özil vakası olur mu Fenerbahçe için? Diye soruyor. Bu bir Mesut Özil vakası yaratma çabası da görüyorum zaman zaman transferlerde. Her gelen böyle belli bir yaşın üzerindeki oyuncu için Mesut Özil olur mu deniyor Fenerbahçe'de. Zaman gösterir ama ben öyle bir şey hissiyat almıyorum Hakan Çağanoğlu'ndan şu anda. Mesut gelirken çünkü az buçuk o sinyalleri veriyordu. Futboldan uzaklaştığını gösteriyordu. Şu an Hakan'da hiç öyle bir hava yok. Adam Dünya Kupası'nda şu an milli takımın kaptanı olarak gidiyor. Bizim en önemli parçalarımızdan biri. Sadece Mesut'la alakalı hani sahaya konsantrasyonu vermede problemi yok ama sakatlıkla ilgili belki bir sıkıntı olabilir. Benim endişem olur Hakan'la ilgili. Çünkü bu sezonda çok sık sakatlık yaşadı. Bu acaba artar mı? Sahada çok fazla kalamayabilir mi diye bir endişem olur. Yoksa Hakan hala yani 32 yaşında en olgun döneminde futbola da kafayı vermiş durumda.
1: Evet Hakan'ın en başarılı olduğu dönem İnzaghi'li Inter'in klasik bir 3-5-2 oynadığı dönemdi. Orada Hakan, Barella, Mkhitaryan merkezde. Bir tarafta Dimarco, diğer tarafta Dumfries. Beşlisinin olduğu bir merkez orta saha. Inter'de çok uyumlu bir şekilde işliyordu. Savunma oyuncuları artı ileride işte genelde Lautaro Martinez ile Thuram oluyordu. Böyle bir düzende Hakan orada parlamıştı. Ama dikkat edersen Hakan'ın merkez orta sahada bir tık geride olduğu noktada önündeki Mkhitaryan aslında bir 10 numaradan bozma orta saha. Barella da merkezde tam olarak benim işte en sevdiğim tarzda her şeyi yapabilen oyuncular. Yani Barella'nın en iyi yaptığı şey dediği zaman herkes böyle bir durur. Çünkü ileri çıkabiliyor, ceza sahasına girebiliyor, koşuyor, mücadele ediyor, box to box oynayabiliyor, pas verebiliyor, şut atabiliyor. Yani adam her şeyi yapıyor aslında. Ama en iyi ne dersen böyle bir herkes bir durur. Çünkü komple bir oyuncu Barella. İşte biraz oyuncuları transfer ederken hani orada başarılı olduğu, ön plana çıktığı yapı benim oluşturacağım ya da benim takımımdaki mevcut yapıya benziyor mu? Eğer oyuncunun o düzendeki başarısını taklit etmek isteyebilirsin. Ya da şöyle düşünmen lazım. Hani ben tamam Inter öyle oynuyor ama ben öyle oynamıyorum. O oyuncuyu alıp kendi takımımı monte ettiğim zaman aynı performansı alabilir miyim? Bunlar zaten sorulması gereken sorular. İşte orada da hala şey var bende. Soru işareti. Çünkü Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Şu an için öyle bir düzen yok. Yani Fenerbahçe üçlü oynayacak. Çünkü Kante ile Guendouzi'yi de hani çok olmasa da yaklaştırabilirsin belki Barella Mkhitaryan ikilisine. Hani orada 10 numaradan bozma bir oyuncu yok. Farkındayım ama işte ne dedik? Hani Guendouzi orta sahada her şeyi yapabilen oyunculardan biri dedik. O da öyle bir oyuncu. Hani Kante ile o zaman hiç şey oluyor uyumsuz. O da işte Kante de ciğer motor gibi düşün. Ne bileyim hani böyle yaklaştırmaya çalışıyorsun. Ama o zaman ön tarafını kuramıyorsun Fenerbahçe'nin. Kanat beklerini kuramıyorsun. Savunma üçlüsünü kuramıyorsun. Zaten bizde üçlü oyuncu gibi bakıyor oluyor hala. Oradan pek yaklaşamıyor. Peki milli takımda nasıl oynuyoruz?
0: Milli takımda bir 4-4-2'ye yakın 4-2-3-1 gibi bir düzende oynuyoruz. Hakan orada ikiliden biri olarak oynuyor. Aslında
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye daha uygun taraf milli takımdaki
1: Milli takımdaki Hakan.
0: performans.
1: Milli takımdaki Hakan son dönemde başarılı mı? Evet, başarılı. Onu söylemek gerekiyor. Milli takımda başarılı mı? Başarılı. Demek ki Hakan üçlü ya da dörtlü bir düzende başarılı olabileceğini gösteriyor. O zaman milli takımdaki beraber oynadığı oyuncu kim merkezde?
0: İsmail büyük oranda zaman zaman da Orkun.
1: Evet. Zaten İsmail takım arkadaşı. Ama işte İsmail takım arkadaşı olduğu noktada hani artılı Kante bir de şey var. Guendouzi var. Problem o zaten mesela. Hangisini kenarda bırakacaksın gibi.
0: Aslında ikisiyle ayrı ayrı müthiş bir ikili olur Fenerbahçe'de.
1: Ki
0: Hani
1: olur.
0: Kante Hakan, Guendouzi Hakan ayrı ayrı birbirini tamamlayıcı bir ikili. İsmail Hakan gibi, hatta daha upgrade edilmiş versiyonu. Ama işte o diğer oyuncuyu ne yapıyorsun bu
1: Evet,
0: sefer?
1: demek
0: Onları
1: ki
0: kaydıramıyorsun da bir yere.
1: işte bir yere
0: Hani
1: kaydıramıyorsun. Tabii
0: stopere ne
1: aynen.
0: bileyim, beke,
1: Aynen.
0: kanada yok yani öyle bir alternatifin
1: İşte
0: de.
1: o zaman biraz daha başa dönüyoruz. Başa döndüğümüzde de belki bilmediğimiz bir transfer hikayesi olabilir. Kante ya da Guendouzi'nin takımdan ayrılmasıyla
0: Evet.
1: alakalı olarak.
0: Erdem Açıkgöz muhabirlerden biri. O da Hakan Çağanoğlu'nun babasıyla görüşmüş bu haberlerden sonra. Çıkan haberler doğru değil diyor baba Hüseyin.

0: Ve yaz ayını düşün. Yani Hakan buraya gelmek için geçen yazda bayağı uğraştı.
1: Perde arkasında uğraştı.
0: Yani herkes
1: Hani
0: biliyor
1: perde
0: artık onu.
1: önünde, çünkü hep bu tarz açıklamalar oldu sonra.
0: Evet, ama Inter biraz gerildi. Ondan sonra konu kapandı. Şimdi bu yaz gene aynı durumlar. Yani bir yerde de Inter şey yapabilir, bağları kopartabilir. Zaten Hakan'ın babası zamanında Trabzonspor transferinde de, değil mi? Çok konuşulmuştu. Yani oralardaki şeyi pek ayarlayamıyor gibi Hakan Çalhanoğlu cephesi bu transfer olaylarıyla alakalı olarak. Yani,
1: Ama burada Inter'le bağı koparsa da işine gelir o zaman, gitmek istiyorsa. Hani
0: bilemiyorum ya, hani o
1: gitmek istiyorsa gerçekten.
0: şimdi mesela ben Inter cephesi olsam çok rahatsız olurum. Yani sürekli bir oyuncu böyle her transfer döneminde zorluyor gibi gözüküyor. Rahatsız olurum.
1: Benim şeyi hatırlattı şimdi, rahatsız olduğum deyince, benim Torreira'ya olan şeyim.
0: Evet.
1: O da hani gidiyor milli aralarda, yok ne diyor, Boca Juniors mu diyor, yok ben 2-3 takım, Uruguay'dan bir takım söylüyordu. Sürekli bir mavi boncuk, ama Galatasaray'da mutluyum, burada işte kupalar kazanmak istiyorum.
0: Hangisi değil mi?
1: Değil mi? Hangisi işte, bir
0: Hangisi?
1: bana da o şey yapmıştı, tırnak içinde batmıştı. Hakan konusu da öyle biraz, yani Hakan onun Inter versiyonu. Peki haberler bu Hakan Çağnoğlu ile ilgili. Peki Hakan Safi cephesi ile ilgili haberler bununla sınırlı mı? Hayır. TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer diyor ki Safi Robert Lewandowski ile büyük oranda anlaşma sağladı. Polonyalı yıldızın temsilcisiyle yapılan görüşmede 1 artı 1 yıllık bir sözleşmenin son detayları görüşüldü. Diyor ki Hakan Safi de bu kontratlarda oyunculara ekstra gollere primlerden bahsediyor, çok sevdiğini söylüyor, şampiyonluk primi falan. Zaten menajerlerle de görüşeceğim ve çarşambadan sonra da birer birer hani o transferleri de açıklayacağım diyordu ve haberler de oyuna doğru gidiyor. Şu an Lewandowski aslında en açıklanabilecek isim bonservisi elinde olduğu için. Ve haber de bu TRT Spor muhabirinin.
0: Lewandowski'ye kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum.
1: Yaşı şu an
0: 37
1: 37,
0: olsa da.
1: 38 hatta belki
0: Evet.
1: olsa da 37 şu anda. Ben de. Dzeko'nun sanki şey versiyonu gibi, bir başka versiyonu gibi, yani yaş çok önemli değil aslında orada Lewandowski için. Sadece bir sayı.
0: Evet. Aynı zamanda sorumlu ve kendine bakan bir oyuncu olduğu da biliniyor. Sen zamanında anlatmıştın, uyku düzeninden
1: Ya
0: tut.
1: onun eşi falan
0: Aynen,
1: çok
0: beslenmesine kadar.
1: beslenmede, yok tatlıdan mı başlıyordu, böyle değişik değişik rutinleri vardı.
0: Yani vücut şeyine baktığında zaten pek 37 göstermiyor Lewandowski.
1: Yaşıtım ama hiç yaşıtım
0: Geçtin
1: gibi
0: ama
1: değil yani, değil
0: geçtin
1: mi?
0: gibi değil aynı zamanda. Bu noktada bence Lewandowski kimse hayır demeyecektir. 15 milyon euro okudum ben.
1: Evet, senelik bende.
0: Yüksek mi? Çok yüksek tabii ki rakam. Ama onu zaten artık kimseye kabul ettiremiyoruz. Pek de bir önemi kalmadı. Yani Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye gelmesi Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda birçok problemini çözecektir. Doğal olarak çözecektir. Orada tabii geçen sezonki sakatlık geçmişinin de biraz iyi ilerlenmesi gerekir Lewandowski'nin. Biraz çünkü geçen sene zorlandı. Bu tabii neden kaynaklandı? Kronik bir durumu olabilir mi? Yaş almasıyla alakalı olabilir mi? Orayı da iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekir. O bizim işimiz değil. Ama işte 37-38 yaşında bir oyuncuyla kontrat yaparken mutlaka son sezonundaki sakatlıklar da iyi bakılmalı. Ona da bakacaklardır diye düşünüyorum.
1: Yani.
0: Bir de Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir pozisyon. Yani yıllardır orada Fenerbahçe kriz yaşıyor, problem yaşıyor. Böyle bir ismi getirdiğiniz noktada eğer hani ismine yakışır bir performans da gösterirse ya da ona yaklaşırsa da zaten yani daha ne istersin?
1: Dzeko'dan farklı olarak bir de bitiricilik konusunda tabii
0: Evet tabi.
1: Dzeko'ya göre çok daha
0: Tabi.
1: iyi bir isim Lewandowski. Dzeko'nun yapabildiği diğer İşleri de belli oranda, hani sırtı dönük oyun, duvar olma, pivot özellikleri var. Dzeko kadar güçlü ve belki uzun toplarda Dzeko kadar kendine alan açıp topu tutabilecek bir isim değil. Ama onun da işte bitiricilikte bir artısı var benim değerlendirmeme göre. Şimdi Dzeko diyorum. Lewandowski tweetlerime baktım. Geçmiş yıllarda attığım. 2020'de şöyle bir tweet atmışım. Dzeko takıldı.

0: Lewandowski aslında Dortmund'a gitmeden önce Blackburn'e transfer oluyormuş.
1: Hmm.
0: O hikayeyi duymuş
1: Biliyorum.
0: muydun sen? Bu yanardağ patlıyor. İzlanda'daki uçuşu iptal oluyor ve sonrasında
1: Tabii.
0: Dortmund'a gidiyor ve bambaşka bir kariyer. Hani Blackburn'a gitse kim bilir ne
1: Ne olacak?
0: olacaktı? Belki daha kötü olacaktı büyük ihtimalle. Belli de olmaz ama sonra Dortmund'a gidiyor ve hikaye oradan devam ediyor. Bir de az önce dedim ya ilk tatlı yiyor diyor. Gerçekten doğru hatırlamışım beslenme tarzı olarak. 2019'da da şöyle bir tweet atmışım. Önce tatlı yiyor, sonra başlangıçı yiyor, sonra da ana yemeği en son yiyormuş. Normalde biz tatlıyı hep sonda yeriz. Ben hatta yemeği tatlı için yiyenlerdenim yani genelde. Ama şöyle diyor, tatlılar şekerli olduğu için daha hızlı sindiriliyor. Çorbalar da aynı şekilde. Ama proteinlerin sindirilmesi daha uzun sürüyor. Sırayı değiştirirsem sindirim daha da zorlaşıyor demiş. Mesela inek sütünü tercih etmiyormuş. Önceden çikolata bağımlısıymış. Ama sonra bırakmış ve
1: Hangimiz değiliz ki?
0: tatlı yani tatlıyı sevmeyen bence de çok yoktur. Bu ara ben de çok düşkünleştim tekrar. Bu beslenme tarzını tercih etmemde eşimin payı çok büyük diyor. O da bindiği bir sporcu ve fitness uzmanı diyor Lewandowski. Zamanında böyle detaylarda yazmışım. Twitter'da gelince tabii daha detaylı konuşuruz Lewandowski için. Ve son olarak reklama gitmeden bir isim daha gündemde Hakan Safi cephesi için. O da yeni ortaya çıktı. O da bir milli oyuncu. Zeki Çelik, Erdem Akbaş'ın haberine göre A Spor'dan. Hakan Çağanoğlu, Merih Demiral'la görüşüyor Hakan Safi ama ek olarak da Zeki Çelik'le de ilgileniyor. Zeki Çelik de Roma ile sözleşmesi sona eriyor değil mi? Haziran ayı sonu itibariyle.
1: Hı.
0: Onun sözleşmesi bitiyor. O yüzden o da bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Orada da aslında yine aynı soru sorulabilir. Şu anda elinde Semedo var ve Mert Müldür var. Fenerbahçe'nin Zeki Çelik'i burada nereye konumlandıracaksın? Burada herhalde yine Semedo'yu satmak mı yoksa Semedo Zekili bir belki rotasyonu yapıp Mert'i göndermek mi acaba?
1: Yani Mert'in geçen sene taraftarlar arasında bir karakili girdi. Fakat Semedo, Zeki Çelik sağ bek rotasyonu da yani çok iddialı olur.
0: Fazla değil mi?
1: Çok fazla yani hani.
0: Bir de yabancı kuralından kaynaklı hani Semedo'yu sonuçta artı dörde de uymuyor. Gönderip iki yerliden yana kurmak da mantıklı gözüküyor.
1: Yani
0: O
1: orada
0: yüzden daha
1: ilk
0: gerçekçi sanki.
1: formayı Zeki'ye vereceksin milli takımda olduğu gibi.
0: Tabii.
1: Yani Mert de yedeği olacak. O biraz daha mantıklı olur. Zeki Çelik iyi sezonlar geçiriyor yani. Zeki Çelik çok gösterişli bir oyuncu değil. Ama iyi bir oyuncu. Güvenilir bir oyuncu. İstikrarlı bir oyuncu. O yüzden Avrupa kulüpleri Zeki'yi istiyor. Hatta sezon içerisinde Juventus'a gideceğine dair çok ciddi haberler yapılmıştı. Zeki burayı tercih eder mi bilmiyorum. Ama Roma'dan ayrılmaya karar verir. Tam olarak. Ve başka bir takıma giderse Türkiye'ye gelmeden iyi bir takıma gideceği kesin Zekili.
0: Buraya gelir mi bilmiyorum dedin. Tabii ben de bilmiyorum ama Türk futbolcular da verilen paraların nerelere
1: Çıktığını.
0: ulaştığı dün Acun Ilıcalı'nın röportajını bilmiyorum gördüm ama galiba Süper Lig'den artık öyle oyuncu alamayız diyor. Buradaki ücretler çok yükseldi. Yerli oyuncuların, milli oyuncuların da çok yükseldi. Ki hak ediyorlar diyor hani. O yüzden bizi aşar diyor mesela Premier Lig'e yükselen bir takımın başkanı, sahibi.
1: Kibar konuşmuş. Aşmaz ama gerek olmadığını biliyor.
0: O kadar etmeyecek de herhalde.
1: Evet. Yani öyle bir maaş olmayacağını o da biliyor. Yani kibar söylemiş. Kibarca söylemiş. Kimseyi kırmadan söylemiş.
0: O yüzden hani Zeki de o ne kadar teklif edilecekse artık sonuçta Avrupa'da edilmeyecek bir teklif gelecek kendisine. Suudi Arabistan'dan belki az ama Suudilerden de öyle bir teklif haberi yok. Ülkesi zaten Zeki'nin. O yüzden hani Kerem geldi işte. Şu an yurt içinde transfer yapan yerlerin bile maaşları işte Uğurcan Çakır'ın yükseltileceği söyleniyor.
1: Doğru.
0: 3,75 milyon euro
1: Doğru.
0: civarı bir para konuşuluyor mesela Uğurcan için. Barış
1: Onu
0: Alper için öyle.
1: okudum.
0: Orkun'un maaşı yine çok yüksek. O yüzden hani Zeki de Roma'da kazandığın herhalde bir 2,5-3 katını
1: Rahat alır.
0: kazanır gibi düşünüyorum. Tam rakamları bilmesem de tahmini o paraları kazanabilir. Yaşı da geldi artık 29'a.
1: Zamanı
0: Sonra
1: geldi
0: ki
1: diyorsun.
0: yani neden olmasın? Tabii burada Zeki'nin düşüncesi önemli de diğer oyuncuları düşününce olabilir gibi geliyor. Peki 8-18 saatlerimiz aradan sonra da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam edelim.

0: 8.21 saatlerimiz. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün TV100 kanalında bir canlı yayına çıktı ve orada açıklamalarda bulundu. Uzun bir program. Birçok farklı konu başlığı var. Eski konular da var. Onlara pek girmeden ben daha çok günümüzü ilgilendiren kısımlarıyla devam etmek istiyorum. Mesela bu da artık biraz belki tırnak içinde kabak tadı verdi ama teknik direktör konusu yine Aziz Yıldırım'a soruldu. Ama yine benzer bir cevap geldi. Belki sormamak lazım artık kendisine ama tabii bulmuşken de soruyor insanlar. Henüz karar vermedik diyor Aziz Yıldırım. Yerli de olabilir diyor, yabancı da olabilir diyor. Seçimden sonra açıklarız diyor. Seçime kadar belli ki şu an itibariyle açıklamayacak. Hakan Safi böyle bomba bir isim belki açıklarsa değişebilir ama şu an açıklamayacak. Son dedikleri hep böyle. Ama diyor Samandıra'da Kayt, Ceko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. 3 oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh yaratalım. Alex'i istesem ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa ona da veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak diyor Aziz Yıldırım. Bu konuda teknik direktör konusu herhalde onun da en çok yara alabileceği nokta seçim sürecinde. Orada henüz adayının belli olmaması. Gerçi şu an onu kurtaran taraf da bir taraftan Hakan Safi'nin de adayının kim olduğunun belli olmaması.
1: Tabii.
0: Ben yara alıyor diyorum ama bu neden diyorum? Şu yüzden hani Aykut Kocaman ama seçimden kaynaklı söylemiyor diye bir algı artık üzerine yapıştığını düşündüğüm için söylüyorum. Hakan Safi cephesinde öyle bir algı yok. Hani ona da İsmail Kartal ama açıklayamıyor gibi bir bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Ben
1: doğru
0: şey
1: düşünüyorsun.
0: Yok. O yüzden Aziz Yıldırım için negatif olabilir diyorum seçim konusunda bu teknik direktör tercihi.
1: Hakan Safi zaten biraz daha bir tık daha konuşma şeyini yükselse onu teknik direktör zannedeceğiz. O da öyle konuşuyor yani.
0: Onu teknik direktör zannedeceğiz.
1: Evet yani. Ha,
0: kendisini.
1: Kendisini teknik direktör zannedeceğiz yani. O da öyle konuşuyor.
0: Ben de hani Guardiola'yı getirecek falan
1: ya, yok.
0: O da olabilir çünkü. Aziz Yıldırım diyor ki Hakan Safi ve Ali Koç'a yaptığım birleşme çağrısını yine yapıyorum. Gelsinler birleşelim. Ben liderim, başkanlık yapmaya gelmiyorum diyor. Bu da çıktığı programlarda, görüşmelerde hep söylediği bir şey. Bu çağrıyı sıklıkla yapıyor. Hakan Safi cephesi henüz olumlu bir yanıt vermedi. Ali Koç'tan zaten kamuoyu önünde herhangi bir açıklama gelmedi bu seçim kararı alındıktan sonra diye düşünüyorum. Sadece onun adına muhabirlerin bazı ifadeleri oldu ama kendini görmedik hiç. Belki cumartesi günü orada çünkü iki gün olacak Fenerbahçe'deki süreç. Cumartesi bildiğim kadarıyla bir genel kurul olacak İbra süreci ki kendi dönemi de olacağı için herhalde orada hazır bulunup bir konuşma yapar. İlk defa oradan bir şeyler duyarız. Oradaki mesajı önemli olur. Ama onun haricinde herhangi bir şey duymadık. Bu işlere girmeyecek ve herhangi bir aday lehine de bir açıklaması olmadı şu ana kadar. Orada çünkü beklenti daha çok Hakan Safi'ye bir destek verebileceği şeklindeydi. Sonuçta kendi yönetimi aldı onu. Ama o da olmadı mesela. O da enteresan değil mi? Yönetimi aldığın bir isim şu anda aday ve karşında da Aziz Yıldırım'la da anlaşamadığın son yıllarda çok açık. Ama Hakan Safi'ye de direkt bir destek açıklaması, kendi tabanını ona yönlendirmede olmaması değişik.
1: Valla bence iyi. Yani Ali Koç halen Fenerbahçe'de tabii çok güçlü bir figür. Bu seçim öncesi herhangi bir açıklama yapmaması, bu toplara girmemesi kendisi açısından bence çok iyi bir strateji. Hakan Safi'ye destek vermeli miydi? Niye destek versin? Yani kendi yönetimini aldı diye Hakan Safi'nin başkanlığına destek vermek zorunda değil Ali Koç. Ki bir sene sonrasını hazırlandığını tahmin ediyoruz Ali Koç'un. Yani bir rakip olma durumu da olabilir. O yüzden bana iyi bir strateji gibi geliyor. Yani sessizlik her zaman iyi bir strateji ya.
0: Her zaman.
1: Her zaman çok konuşmamak her zaman için iyi bir strateji. Dikkat edersen Aziz Yıldırım'ın

0: İşte Ali Koç'un ilk başkanlık döneminde sessiz kaldığı dönemlerde bir güç devşirdiğini fark etmiştik. Ama Aziz Yıldırım ne zaman tekrar sahneye çıktı? O zaman Aziz Yıldırım için işler bence pek iyi gitmedi. O yüzden hani ilerleyen dönemde Ali Koç'un da Fenerbahçe başkanlığına doğal bir aday olduğunu ve bunu istediğini düşünürsek şu an bence o toplara girmemesi, herhangi bir cephe açmaması hiçbir şekilde. Çünkü Hakan Safi'ye destek verse neden Hakan Safi'ye destek veriyorsun? Neden Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söylüyorsa Hakan Safi cephesi belki şey yapacak. Yani boşu boşuna polemikler, boşu boşuna kavgalar, boşu boşuna yıpranmalar. Ali Koç'un kendini unutturma stratejisi bence daha mantıklı şu aşamada. Ama Aziz Yıldırım'ın dün söyledikleri içerisinde o senin söylediğin kısım enteresandı. Yani ben başkan değilim, ben liderim. Başkanlık yapmaya gelmiyorum.
1: Erişin kendi başkan olacak gibi bir şey de ekliyor galiba hani. Futbol, basketbol, hatta basketbol şubesini teklif etmiş bir derneğe mesela gibi.
0: Yani dün okuduğumda ben o cümleyi biraz bana garip geldi. Çünkü hani doğal liderler, işte doğal başkanlar ya da gücünün zirvesinde olan kişiler genelde bu tarz konuşmazlar. Yani ben liderim, ben güçlüyüm, ben başkanım. Bana biraz garip geliyor böyle cümleler duymak insanların ağzından,
1: Kendi ağzından.
0: kendi ağzından. Yani onu diğer insanların takdir etmesi, diğer insanların söylemesi gerekir. Yani eğer Aziz Yıldırım zannettiği kadar güçlüyse, o zaman neden iki seçimi çok kötü bir şekilde kaybetti? Ve şu anki seçimde hala Hakan Safi ile tam olarak dengeler değişmiş değil. Yani Aziz Yıldırım'ın kendini gördüğü ve konumladığı noktanın Fenerbahçe Genel Kurulu'nda pek karşılığı yok gibi gözüküyor. Bu kadar liderse, başkanlık yapmaya gelmiyorsa, Aziz Yıldırım'ı şu ana kadar seçim kaybetmeyen, her dediğini yapan bir isim olması gerekirdi. Son dönemde öyle olmadığı açık Aziz Yıldırım'ın. O yüzden bana garip geliyor açıkçası öyle şeyler söylemesi. O dün dikkatimi çeken konulardan biriydi. Onun dışında teknik direktör konusu, yani bu seçimde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında geçen seçimde daha net olması gereken taraf net şekilde Hakan Safi. Onun söyledikleri üzerinden Aziz Yıldırım durumu değerlendirip hamlelerini yapabilecek pozisyonda. Orasını zaten herkes biliyor.
1: Yani topa daha fazla sahip olması gereken Hakan Safi, Aziz Yıldırım biraz daha geride
0: Aynen,
1: bekleyip
0: Aziz
1: duruma
0: Yıldırım
1: göre
0: daha tabii, yani sonuçta
1: futbol tabiriyle.
0: evet, Hakan Safi ile yarıştığı için Aziz Yıldırım avantajlı. Doğal olarak orada avantajlı. Yani Hakan Safi daha net, daha keskin hamleler, daha böyle insanların aklını karıştıracak hamleler yapmadığı sürece Aziz Yıldırım'ın elindeki kartları gösterme ihtiyacı yok. O hamleler gelir ve insanlar etkilenirse, ya bu seçim değiştirebilecek bir hamle ya da bu hamleler seçim değiştirir düşüncesine insanlar kapılmadığı sürece Aziz Yıldırım'ın bu stratejisi doğru. Yani Aziz Yıldırım topu çevirebilir. Hani belli değil, seçeriz, yabancı da olur, yerli de olur. Oraları söyleyebilir. Oralarda bir gariplik görmüyorum Aziz Yıldırım açısından. O yüzden de o da bekleyecek herhalde, kartlarını son ana kadar göstermek istemiyor. Hazırlığının tabii bir taraftan da tam olarak olması gerekir. Çünkü sen ne dedin dün konuşurken, hani diğer tarafta Hakan Safi tarafı da son ana kadar bekleyebilir o etkiyi verebilmek için seçim öncesinde. Sonuçta dedin hani ben dün heyecanlıydım, heyecanlı olan taraftım da, niye açıklamıyorlar, açıklasınlar işte az kaldı falan filan diye düşünürken sen dedin ki hani biraz daha bekleyebilir. O bekleyip eğer açıklamayı yaparsa ve etkili bir isim şeyi verilirse, listesi verilirse, o zaman tabii Aziz Yıldırım cephesinin de ona hazırlıklı olması gerekir.
1: Mesela
0: Artık o
1: bugün
0: noktada top pek çeviremezsiniz.
1: İşte Lewandowski açıklayabilirse Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın da Girassi için herhalde
0: Aynen.
1: somut bir şeyler ortaya
0: Aynen.
1: koyması
0: Onun gibi adımlar atması
1: gerekebilir.
0: gerekir ama şu an için hani Aziz Yıldırım da normal. Doğal olarak o da bekliyor.
1: İki oyuncuyla görüşüyoruz diyor. Son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Burada bir parantez açayım. Mevcut yönetim de galiba oradaki yani futbol şubesine bakan isimler Ertan Tornoğulları zannediyorum. Sezon içerisinde başta Girassi, Robertson,
0: Hı.
1: Kaç isim daha vardı neyse aklımda değil. Bu isimler için kulüpleriyle ve oyuncularla görüşüyordu. Robertson gerçi zaten
0: Tottenham'a gidiyor.
1: Tottenham'a gidiyor. Onun şeyi sözleşmesi elinde olacaktı. Cirassi bonservisi bir oyuncu. Salah mesela görüşülen mevcut yönetimin görüştüğü isimlerden biri olarak lanse edilmişti. O yüzden bu raporların da adaylara da mevcut yönetim tarafından sunulduğu konuşuluyordu ki Hazreti'nin aslında bir anlamda bunu doğrulamış. Şu anki yönetimin belli bir rakama geldiğini dile getiriyor. Hakan Safi de gidip görüşeceğim diyor Aziz Yıldırım. Yarın veya seçimden sonra açıklayabiliriz. Ama iki santrfor gelecek. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 transfer olur. Ama çok da fazla oyuncu almayacağım diyor. Transferle ilgili orada da birkaç gündür benzer tonda açıklamalar, herhangi bir yeni gelişme yok. Bu benim öne çıkaracağım kısımlar Aziz Yıldırım'ın
0: Evet,
1: açıklamalarından.
0: yani burada mesela teknik direktörünü önceden açıklayıp teknik direktörün görüşleriyle beraber bir planlama daha etkili olabilir miydi? Olabilirdi, ama onun da işte bu topraklarda çok bir karşılığı olmuyor. Hani böyle daha sakin, aklı selim seçim kampanyası yürütenlerin pek şansı olmuyor. Yani seçim dönemlerinde daha böyle yüksekten konuşmak, daha coşkulu olmak, vaatleri bol keseden vermenin bir karşılığı var. Ama normalde işte az önce konuştuklarımızı şöyle bir hesaba katarsanız, yani futbol takımı özellikle Fenerbahçe gibi, yani başarıya futbolda muhtaç bir kulübün planlamasını seçim popülerizmle yapamazsınız. Yani öyle olmaması gerekir. Yani artık burada o geçmiş dönemlerde Fenerbahçe futbol takımının kadro olarak neyi doğru neyi yanlış yaptığını artık çok iyi analizinin yapılıp o eksikler üzerinden gidilmesi gereken bir dönem normalde. Hani şimdi uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. O şampiyonluk isteğini işte Fenerbahçe'nin az önce saydığımız merkez orta sahasına ben bir de Hakan'ı alırım diye çözmek aslında doğru bir yaklaşım değil. Yani teknik direktörün kim ve nasıl bir oyun istiyor? Şimdi dün işte sen programın girişinde söyledin. İtalyano'yu biz bilmiyoruz diye Doruk Keskin'i aradık. Şimdi Doruk Keskin İtalyano ile ilgili ne söyledi? Herkesin dikkatini çeken. Rotasyon delisi bir adam dedi neredeyse. Zamanında gerekirse üçüncü kaleciyle bile oynuyor dedi. Şimdi İtalyano'yu getirecek bir takımın İtalyano'nun fikirlerine uygun bir kadro yapılanması, yedek kalitesi, 11 kalitesi ve biraz da cesaretinin olması lazım. Çünkü Türkiye'deyiz. İşte rotasyon o kadar olmuyor. Şimdi teknik direktörlerin oyuna, oyunculara yaklaşımı bu kadar farklıyken siz bundan bağımsız bir kadro planlamasına giriştiğinizde, yani aslında temeli de ciddi anlamda yanlış atıyorsunuz. Yani ben onu aldım. Öyle yaptım. Aa, sen bunu mu istiyordun? Nasıl olacak? Hani şey gibi Steven Colker transfer yapılmıştı ya.
1: Evet.
0: Oynamadan geri gönderilmişti.
1: Vitor Pereira gelmedi
0: Pereira
1: almıştı.
0: döneminde, Ali Koç döneminde yani. Ya da işte o tamamen oyuncu profilleri. Nasıl bir profil istiyor? Merkezde nasıl bir profile ihtiyacı var? Yani gelecek teknik adam belki Kante ile Guendouzi'yi beraber kullanmak istemeyen bir teknik adam. Çünkü Kante ile Guendouzi'nin beraber alınmasının sebebi Tedesco'nun futbol anlayışıydı. Bunu Tedesco anlattı Fenerbahçe yönetimine. Dedi ki hani ben merkezde Kante ve Guendouzi'yi orada kalmak için, dönen topları almak için ve bir tanesini de icap ederse savunma güvenliğine, hani aralara kaçacak, o müdahaleleri yapacak oyuncu olarak düşünüyorum. Şimdi bu Tedesco'nun bakış açısıydı ve Tedesco'nun bakış açısına göre Fenerbahçe yönetimi bir kadro oluşturmaya başlamıştı. Şimdi Tedesco gitti. Fenerbahçe yönetimi bu hafta sonu görevi bırakıyor. Eğer yeni teknik direktörle, örnek veriyorum, Tedesco'nun düşündüğü futbol anlayışı arasında bir benzerlik, bir uyum yoksa o zaman işte o zaman zorlanıyorsunuz. O zaman çok büyük hatalar oluyor. Yani Fenerbahçe'nin normalde başkan adaylarının onu anlatmaya çalışmıyor. Tabii Beşiktaş için de geçerli. Yani bir şey oluşmaya başlamışken

0: Bak hoca, böyle iki tane oyuncu var. Biz bu oyuncuları pek gönderemeyiz. Yani maaşları yüksek, yeni geldiler. Ondan sonra sen bunlar üzerinden gider misin? Evet giderim, tabii ki giderim. Evet, bence de Kante Gündüz'ü mükemmel bir göbek diyen bir adamla Fenerbahçe'nin normalde yoluna devam etmesi. Asensio mu çok iyi? Talisca mı çok iyi? Evet, yani ben bu oyuncuları evet. Ha, kim eksik ya? Bir santrofor olsa iyi olur Fenerbahçe takımında. Yani bizim çok fazla bir şeyi değiştirmemize gerek yok. Tarzı mesela bana daha şey geliyor. Fenerbahçe'nin daha kolay yol alabilmesi için. Örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi elemesinde daha başarılı olabilmesi için o tarz bir yaklaşım daha mantıklı geliyor bana, ama pek onu göremiyorum işte. Yani o, ama dediğim gibi biraz sanki Türk futbol ikliminin bir şeyi, sonucu. Yani böyle konuşsa şimdi herkes esner böyle, ha bu adam ne diyor ya falan, dalga mı geçiyorsun sen yani, hani bırak bunları boş yani normalde olması gerekene şey derler, boş konuşuyor bu adam derler. O yüzden de biz de onu da getireceğiz, bunu da alacağız, o da gelecek tabii falan. Yerli de olur, yabancı da olur. Olur tabii canım, yani yerli de olur, yabancı da olur. O değil ki problem. Yerliye yakın olacak, işte o olacak, bu olacak. Yani oralar biraz bence karışıyor. Ama neticede Fenerbahçeli taraftarlar biraz sabretsinler. Az kaldı. Yani hafta sonunda Fenerbahçe'de temel belirsizlik çözülecek. Bir başkan olacak Fenerbahçe'nin. Ondan sonra süreç biraz hızlanacaktır Fenerbahçe adına. Ama o sürecin de belki seçim bittiği için o popülizmden biraz uzaklaşması da Fenerbahçe'nin işine gelebilir.
1: Tabii.
0: Umarım da öyle olur. Hani biraz daha ayakları yere basan tercihler yapılır Fenerbahçe için.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz şimdi yine Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi devam ediyor. Henüz netleşen bir aday yok ama aday sayısı da bayağı aza indi şu anda. Bence bu Beşiktaş için güzel bir şey. İtalyano onlardan biri. Diğeri Arne Slot gözüken. Fırat Güner de dün paylaşmış. O Serdar Alan'ın bireysel olarak ilgilendiği isim Slot gibi gözüküyor. Bir de hani diğer aday Paladino dedim ben dün öğlen Doğru'ya sordum. Herhalde o da üçüncü opsiyon olarak yedekte tutulan isim ama İtalyano'nun da Beşiktaş'a sıcak baktığı da dün haberleri yapıldı. Bir prensip anlaşması olmuş sanki ama herhalde Slot olursa Slot'a öncelik verecek. Sonuçta Liverpool'u çalıştırmış, orada şampiyonluk yaşamış biri. Daha kariyerli bir hoca. Herhalde o yüzden Slot şansı sonuna kadar zorlanacak. Olmazsa İtalyano'ya gidilecek gibi anlıyorum ben haberlerde.
1: Yani Slot bana biraz uçuk geliyor ama çok benim aklıma yatmadı açıkçası yani.
0: Mesela Slot şu takıma gider diyor musun? Hani Beşiktaş olmaz ama mesela Slot'a şu takım talip olur gibi olmadığı için ben bana biliyor musun o kadar şey gelmiyor. Hani zor yine ikna etmek, çok para da ister de çok gözde bir hoca mı şu anda mesela?
1: Slot iyi bir teknik direktör. Yani bu sezon istediklerini yapamadı. Tabii bu sezon istediklerini yapamamasında özellikle yaz transfer döneminde harcanan rakam da çok önemliydi. Liverpool uzun süre öyle transferler yapmadıktan sonra ciddi bir para yaptı. Para yatırdı. Ve beklenti çok yükseldi. Çünkü Klopp'un devam eden takımıyla şampiyon olduktan sonra o takımın zaten bir değişime ihtiyacı vardı. Ama o değişimin belki Liverpool biraz hızlı harekete geçirdi. Çok önemli transferler yaptı. Çok önemli miktarlarda rakamlar harcayarak ve neredeyse onun karşılığını hiç alamadı. Sezon boyunca alamadı. Sezon boyunca beklentilerin altında kaldı. Ben sezon içerisinde şöyle demiştim Slot'la alakalı olarak. Yani Liverpool gönderse zaten gönderirdi. Büyük ihtimalle çünkü Liverpool'un da biliyorsun kulüp tarihi olarak öyle çok fazla teknik direktör değiştiren bir yapısı yok. O yüzden de benim düşüncem açıkçası hani Slot devam edecek. Bu seneyi o şekilde geçtiler artık. Ondan sonra daha yarışmacı bir takımı yaratacak ya da yaratması için

0: slotu o zaman verecekler diye düşünüyordum. Benim için sürpriz oldu. Mesela sezon bittikten sonra Liverpool'un slotla yolları ayırması. Fakat tekrar söylüyorum, Slot iyi bir teknik direktör. Başarılı bir teknik direktör ama gözde bir teknik direktör. Şimdi Premier Lig'de Liverpool'u çalıştırdıktan sonra bir sonraki seçimi Süper Lig olmaz. Zannetmiyorum.
1: Erken birkaç sene sonra belki ama
0: Olabilir yani,
1: şu
0: eğer
1: an değil diyorsun.
0: düşüş yaşarsa, ondan sonra tekrar böyle bir şey isterse, farklı bir heyecan isterse, bir çıkış aramak isterse, o zaman bence Süper Lig opsiyonunu düşünür. Yani Liverpool sonrası Süper Lig ya da Premier Lig sonrası direkt Süper Lig çok kolay olacak işler değil. O yüzden de yani Slot ismi mesela Serdar Adalı için de fayda sağlayacak bir isim değil. Yani Slot operasyonu zor bir operasyon. Yani Slot ismi gündeme gelince insanların gene beklentisi yükseliyor. Teknik direktörle alakalı olarak. Sonra seçtiğiniz teknik direktörü gene biraz zor durumda bırakıyorsunuz. O da yaşandı yani. Türkiye'de sürekli de yaşanıyor. Tekrar tekrar aynı filmi izliyoruz. Ondan sonra insanlar seçtiğiniz teknik direktörü beğenmiyor. Şimdi Felipe Luis'e gittiniz. İşte Portekiz'e gidildi. Konuşmalar yapıldı. İkna edecek. Oldu mu? Yani siz, o haberler yapılırken adam Monaco'ya pat diye imza attı. Bir gün önce de Leverkusen haberi çıkmıştı Sky'da.
1: Daha imza atmadı bu arada.
0: Ha,
1: Hala
0: işte
1: Leverkusen konuşuluyor.
0: ha, burada da şey konuşuluyor. Hani işte ikna ediyor, çok iyi görüşme geçti falan, burada da haberler pozitifti. O yüzden çok doğru bulmuyorum ben. O yüzden de sana sordum, yani o hamle doğru bir hamle, gitmek sence doğru bir hamle mi? Sen dedin ki fırsat varsa gidilir, konuşulabilir. Bana sorarsan ya bu operasyonu çok gizli yapacaksın, o tarz bir hoca ile, yani A+ bir hoca ile konuşurken o operasyon çok gizli olacak, kimse duymayacak. Çünkü kimse duymadığı noktada eğer operasyona harcadığın zaman, emek artı olası bir başarısızlıkta sana çok bir şey yok. Dezavantaj getirmiyor. Ama işte gittin, ötekini bekletiyorsun. Ondan sonra o isim medyaya geliyor. Şöyle geliyor, böyle geliyor. Bir şey yaratır yani Slot ismi. Şimdi Liverpool'un teknik direktörünü getiriyorsun sen. Bu önemli bir olay. Büyük bir olay. Sonuçta Klopp kaç sene yönetti Liverpool'u? 10 sene mi? Bak, Klopp'tan sonra seçilmesi bile Slot'un değerini gösterir. Yani Klopp'tan sonra, o çok büyük önemli bir dönemden sonra senin takımı teslim ettiğin teknik direktör o. Ve sen o teknik direktörü getiriyorsun sadece bir sene sonra, iki sene sonra. Bunlar hep değerini, işin operasyonu zorluğunu gösteren işaretler baktığında. Ama onu kotaramadığında o zaman diyorlar ki alamadılar onu, İtalyano'ya döndüler. İtalyano'yu da şey yapıyorsun. Durduk yere adamı yani. O düşük beklentinin şeyi oluyor, karşılığı oluyor o zaman İtalyan'ın. Ama işte nedendir bilmiyorum. Yani bu bir şey aşkı mı? Ben konuşulayım aşkı mı? İşte biz bunu yapabiliriz aşkı mı? Bunları bence pek beceremiyorlar bizim kulüpler. Ya ben yönetimde olsam, yani kulübü şeyime söylemem. Söyle ismini. Eşime söylemem yani. Onlar evli de ben değilim de işte. Aklıma o geldi. Yanımdakine söylemem yani. Gidecek, göreceksem Slot'la giderim, konuşurum. Eğer olabiliyorsa ilerlerim. Ama inan 3 kişi bilmez yani o olayı. Ondan sonra olursa ne ala. Ondan sonra açıkla zaten. Onun ekmeğini yersin. Ama önceden açıklandığı anda ben bir faydasını görmüyorum kulüpler için.
1: %100 senden fikirim burada. Ben görüşülsün dediğimde bunu gidin davulla zurnayla bütün basın mensuplarına duyurun da gidini tabii kastetmiyorum. Bence gidip görüşülmekte hala bir problem yok. Dediğin gibi bu mümkünse gizli kapılar ardında yapılsın. Kimsenin de haberi olmasın, ruhu duymasın. Hani bunu eğer tabii yönetim kanadı medyaya uçuruyorsa bu eleştirimiz. Bir de işin tabii menajer tarafı da oluyor. Şimdi orada nereden haber uçuyor onu da çok bilmek mümkün değil. Bazen menajerler de burada piyasayı kızıştırmak için haber sağlıyorlar muhabirlere. Ama burada sen de ben de genelde yönetimler kendi PR'ları için olduğunu düşündüğümüz için yönetim. Ama tabii bilemiyoruz yine de. Bu bizim düşüncemiz gerçekten nasıl? Ama bence de yani bu isimlerin medyaya servis edilmesi yönetimler tarafından bence de doğru değil. Ve Ali abin dediği gibi kulübe de pek bir hizmeti olmuyor. Yani Filip Ölüz'e gittin görüştün olmadı. Slot ismi gündeme geldi olmadı. Yeni gelecek hoca dediğin gibi burun kıvırıyor taraftar bu sefer. O zor. Mehmet Ünal Bursa'dan dinleyicimiz dün A Spor'da slotun Milan'a gideceği İbrahimovic'in arayıp onu ikna etti ve kabul ettiğini söylediler bilginize demiş. Şimdi ben de düşünüyordum hangi takımlar olabilir slotun bu saatten sonra kabul edebileceği. Doğru Milan olur. Mehmet Ünlü Leverkusen demiş. Olabilir. Premier Lig'den bilmiyorum seviye düşmek mi olur? Fulham'ın Marco Silva'dan sonra
0: Olur.
1: düşüneceği isim ya da Crystal Palace'ın
0: Seviye düşmek olur.
1: Onları
0: Haklısın.
1: herhalde kabul etmez. O zaman Premier Lig'den bir aday kalmıyor zaten
0: Evet.
1: slot için.
0: Premier Lig
1: O
0: için
1: zaman
0: istiyorum.
1: Avrupa bazında da Napoli'de Allegri ile anlaştığını dün Doruk'ta söyledi. Milan'la Leverkusen kalıyor. Ama Milan'da başka bir hoca bulsa slot için belki Beşiktaş bir opsiyon olur mu? Yoksa ben bir sene dinleneyim. Hani Beşiktaş'ta
0: Ya olur
1: sıcak
0: tabii ki
1: bakmıyorum.
0: opsiyon olur. Ben hani imkansız olmaz o bu demiyorum. Ama diyorum ki zor bir operasyon. Ve o operasyonu kotaramadığın noktada diğer adayı zor durumda bırakıyorsun diyorum. Benim söylemek istediğim o. Yani olur niye olmasın? Hani iyi bir teklif yaparsın. Senin dediğin gibi bazı opsiyonlar kapalıdır. Çalışmak istiyordur. Olur. Orada bir şey yok. Çok büyük bir sürpriz yok. Ama kolay operasyonlar değil. Anlatmak istediğim o. Yani seni zorlayacak operasyonlar bunlar. Çünkü işte Felipe Luis de hani ne oldu ki ne yaptı ki adam? Avrupa'da hiçbir şeyi yok mesela diye düşünebilirsin. Hani başarısı yok diye düşünebilirsin ama bak sadece Flamengo'da yaptıkları ki Flamengo'da yaptığı işler olağanüstü. Ona şu an ciddi bir şey verdi, güç verdi. Kapısını çalan birçok kulüp var ya da onu biraz daha takip etme isteyen hani listesine kesin olarak alan bir bakalım hani bir Avrupa'da bir gitsin ondan sonra zaten orada da ilk kulübünde başarılı olursa ya da iyi işler yaparsa zaten önünü tamamen açacak. Yani şimdi siz biraz daha böyle takımla beraber büyüyebilecek, biraz daha uzun süre çalışabileceğiniz bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Bir şeyleri oluşturacak bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Biraz daha hani deyim yerindeyse kafasını, emeğini, hırsını buraya verebilecek bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Mesela slotu buraya getirdin. Slotun buradaki temel motivasyonu hemen bir sonraki sene başka bir yere gitmek olabilir. O biraz daha zorlayıcı mesela gene senin için. O tarz teknik direktör. Ama mesela İtalyana gelsin demiyorum da. Hani işte gittiği yolları düşünürsen eğer takımla uyumlu olabileceğini, burada başarılı olabileceğini düşünüyorsan daha doğru profil gibi. Daha doğru profil gibi yani kulüp şu anki durumu, ekonomisi, geçmiş başarıları, Avrupa geçmişi hepsini beraber düşündüğün zaman öyle bir teknik direktör seni bir iki sene belki üç sene çalışabileceğin bir şey artık bulman lazım. O tarz bir teknik direktöre git artık. Yani bir şey yakala, bir teknik direktör uyumu yakala, artık sorunun teknik direktör olmadığını anla. Beşiktaş için söylüyorum bunları. O teknik direktörle beraber büyümeyi düşün. Ve bunu da öyle bir anlat ki artık takımdaki oyuncular da senin taraftarların da şeyi anlasınlar. Yani Beşiktaş 10 maçta 15 maçta teknik direktör değiştiren bir kulüp olmadığını anlasınlar. O güvenin olması lazım. Beşiktaş için bence doğru yol bu. Ama bu da işte sıkıcı yol ne yazık ki. Bu da hani Fenerbahçe için az önce konuştuk ya bu da Beşiktaş'ın sıkıcı yolu. Yani Beşiktaş bir şeyi oluşturmadığı sürece o başarıyı yakalayamayacak. Bunu görmesi lazım artık. Beşiktaş'ı yönetenlerin ve Beşiktaş'ı destekleyenlerin. Sadece Beşiktaş'ı yönetenler değil, destekleyenler de, taraftarlar da bunu görmesi lazım. Artık Beşiktaş'ta anahtar kelime biraz da sabır. Ama doğru insana sabır tabii. Doğru kadroya, doğru teknik direktöre sabır. Doğru sportif direktöre sabır. Futbol direktörüne sabır. Doğru yönetime sabır. Ama buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş seçti bir teknik direktör. Yola koyuldu. Doğru bir teknik direktör. İyi bir seçim yaptığını düşün. Ama sezon istediği gibi başlamayabilir. O zaman ne yapacak Beşiktaş? İşte Serdar Adalı ne yapacak? Asıl soru orada olacak. Yani soru mesela şu anki Beşiktaş'ın gündemindeki soruların zorluğu, ağırlığı ve ciddiyeti ile o zamanki dönemdeki soruların ağırlığı, zorluğu, ciddiyeti arasında çok ciddi fark olacak. Esas orası. Yani şu an değil. Şu an çünkü takım maç oynamıyor. Bir şey ortada bir şey yok. Seçeceksiniz bir teknik direktör getireceksiniz. Okey. Birileri yorum yapacak. Bu hoca şöyledir, şu hoca böyledir. Şöyle olur, böyle olur. Ama bir şey yok. Sahada bir şey görmeyeceğiz. Ama takım sahaya çıkıp işler ilk anda istediği gibi gitmezse, işte o zamanki yaklaşım, taraftarın yaklaşımı, kulübün yaklaşımı Beşiktaş'ın geleceğindeki asıl soru olacak. Eğer aynı şekilde olursa, getirdin İtalyano'yu mesela, kötü başladı. Lige kötü başladı. Elemelerde sıkıntı yaşadı. Hadi eyvallah dediğinde artık yeter diyeceğim ben de, bana Mert Beşiktaş'ı sorma yani.
1: Pas geçelim
0: Pas
1: sende.
0: geçelim diyeceğim artık, yeter. Aynı senaryoyu ben kaç kere yaşayacağım yani. Benim de hayatım kısa. Ben de 200 sene yaşamıyorum ki. Hep aynı şeyi mi yapacak kulüp? Beşiktaş işte bunu anlaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin de kendi içinde çözmesi gereken şeyler var. Beşiktaş'ın da var. Ama burada Beşiktaş için kilit nokta artık sabredecek. Yani doğru insana sabredecek. Şey de olsa, o yolda taşlar da olsa, çukurlar da olsa, düşse de kalksa da artık sabredecekler. Eğer sabretmezse Beşiktaş, yani getir İtalyanı'yı, sonra Slot'u getir. Ne olacak ki? Ne fark edecek ki? Hepsinin ömrü zaten 15 maç. 20 maç bilemedin. Ne olacak yani?
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Beşiktaş'ta şu anda teknik direktörlük konusunda en güçlü aday Vincenzo Italiano. Biraz bu bölümde ondan bahsedelim. Sabah Spor'u dinleyicileri için dün biz öğlen hat-trick'te Esport yorumcusu, İtalya Serie A'yı yakından takip eden Doruk Keskin'i telefonla bağladık. O da bir herhalde 15-20 dakika hem Italiano'yu bize anlattı biraz. Biraz Paladino, onu da sorduk. Italiano ile ilgili tabii genelde söylediği şeyler Doruk Keskin'in net bir oyun anlayışı olduğu yönünde. Daha çok önde oynamayı seven, önde baskıyı seven, topa hakim olmayı seven bir profil çizdi Italiano ile alakalı olarak, ki o da son iki sezonu Bologna'da geçirdi. Bologna'da da yolları ayrıldı şu an. Boşta olan bir teknik direktör bu arada, o bilgiyi de vereyim. Ondan önceki 3 sezonda Fiorentina'nın teknik direktörü. Vincenzo Italiano henüz 48 yaşında bir teknik direktörden bahsediyoruz. Dor'un söylediğini bir de istatistikle şöyle destekleyeyim. Barış Gerçekel'de Italiano'nun demiş, benim için kritik iki verisine baktım diyor dün Twitter hesabında. Bir, üçlü savunma oynatmıyor demiş. Bu Türkiye için iyi bir şey. İki, Serie A'daki 5 sezonun hiçbirinde takımlarının topla oynaması %55'in altına inmemiş. Bunu Fiorentina ve Bologna ile yapıyor. Milan'ın, Inter'in, Juventus'un, Roma'nın, Napoli'nin, Atalanta'nın olduğu ligde %55 ortalama üzeri 5 sezonda da yer almak kolay yapılabilecek bir şey değil. Bu acayip bir istatistik. Dün görmüştüm, dinleyicilerle de paylaşmak istedim. Bu Italiano'nun futbola bakışını anlatan bir unsur, ki Beşiktaş'ın da topla oynama niyeti, önde oynama niyeti. Malum büyük takım sonuçta, Anadolu takımları genelde kapanacaklar. Beşiktaş da onları çözmeye çalışacak. Bu anlamda uyan bir kimya gözüküyor. Ama işte en büyük def olarak görebilecek kısmı da bir rotasyon delisi olduğunu söylemesi oldu Doruk Keskin'in. Acayip rotasyon yapıyormuş ki Fiorentina döneminde de Konferans Ligi macerası sonuna kadar gitti. 2 sene finale kadar çıktı. Finalde kaybetti. Bir Olympiakos'a, bir de West Ham'a mıydı? Az önce baktım da.
1: West Ham'a.
0: Bir de West Ham'a kaybediyor. Ama finale kadar gidiyor. Aslında hani biraz rotasyonun sebebi de Avrupa macerasının sürekli olması sanki. Bologna'yla da ilk yılında Şampiyonlar Ligi, ikinci yılında da Avrupa Ligi macerası var. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını eleniyor ama Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar götürüyor. Orada Aston Villa'yı bu sezon kaybediyorlar. Bir önceki turda Roma'yı saf dışı bırakıyor. Gasperini'nin Roma'sını, ki o Roma bu sezon ligde Şampiyonlar Ligi bileti alan bir takım. Aslında bakarsanız böyle başarı olarak da çok iyi şeyler gösteren. Belki kupa olarak sadece geçen sezonki İtalya Kupası gözüküyor CV'sinde, ama Konferans Ligi'ndeki iki final, Fiorentina'da yine bir sezon kupada finale çıkıp kaybediyor. Geçen sezondan önce galiba yarı finalde kaybediyor. Oraları hep zorlayan ve büyük takımlara karşı da iyi maçlar oynayan, mesela bu sezon Süper Kupa yarı finalinde Inter'e ediyor. Finalde Napoli'ye kaybediyor. O maçlarda da iz bırakan bir teknik direktör. Gözde bir isim. Bir heyecan yaratır diye düşünüyorum. Slot kadar hani bir Liverpool geçmişi olmasa da.
1: Yaratır gibi gözüküyor. Aynı zamanda Doruk şunu da söyledi. Hani modern futbolun ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm şeyleri içinde barındıran bir futbol anlayışı var dedi. Önde baskıdan da bahsetti hatırlarsan. Sadece topa fazla sahip olma değil. Önde baskıdan da bahsetti. Ve hani favori teknik adamlardan biri olduğunu Doruk'un dile getirdi. Hep genelde iyi şeyler söyledi.
0: Bir de bir ifade kullandı. Genelde İtalya'da işte A plus hocalar var. A sınıfı ya da. Italiano'yu da hani B değil ama A eksi dedi. O sınıfa yaklaşan yani bir profil olarak.
1: Tabii daha genç teknik direktör için genç sayılabilecek bir yaşta. Belki zamanla o sınıfa kendini atacak. Burada dün ben şunu da anlatmaya çalışmıştım. Beşiktaş'ın futbol direktörü var. Beşiktaş'ın futbol direktörünün Türkiye'yi, Türk Ligi'ni, Türk Ligi'ne bakış açısını, Beşiktaş'ın bakış açısını çok iyi bildiğini hepimiz zaten daha önceden de gördük. İşte burada yabancı bir teknik direktör geldiğinde, yabancı teknik direktörün işte rotasyon gibi Türkiye'de çok sevilmeyen bir kelimenin, insanların tüylerini diken diken eden bir kelimenin işte şeyi orada seti Önder Özen olabilir. Yani Önder Özen İtalyan öyle çalışırsa Önder Özen buradaki bakış açısını İtalyan'a anlatıp bir ortak zemin yaratabilirler. Bence futbol direktörlerinin zaten en temel işlerinden biri bu. Yani hocanın uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Önder Özen de bunu yapabilecek. Hatta fazlası da yapabilecek kapasitede biri. Eğer İtalyano da o yaklaşımı gösterirse işte biraz daha işleri hızlandırmış olursunuz. Tabii İtalyano'yu karakter olarak bilmiyorum. Yani çok inatçı mı? İlla ben o rotasyonu yapacağım. Mutlaka yapmalıyım diyor bu. O rotasyonu yaptıktan sonra işte oyun takımda mesela ne kadar değişiyor? Bunlar daha tam olarak bilmediğimiz noktalar. Çünkü işte ben de dün hat-trick'te siz vardınız Genco ile konuşurken Beşiktaş'ta bir Fenerbahçe maçında Gökhan Sazdağ örneğini verdim. Yani Gökhan Sazdağ oyuna girdikten sonra hani Beşiktaş'ta bir mevki değil neredeyse bütün mevkiler bozuldu. Bütün oyun alt üst oldu Fenerbahçe derbisinde. Yani bizde o kadar bir oyuncu etkileniyor. Şimdi hani bir takımda herkes ister 20-21 oyuncu aynı şeyde performans göstersin ya da yakın performanslar göstersin ama işte bazen olmuyor. Türkiye'de olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer hani kendi yöntemlerinde çok sabit bir şey yoksa, bakış açısı yoksa zaten o da uyumu sağlayacaktır. O uyumu sağladığı zaman da daha başarılı olabilir. Ha belki rotasyonu çok iyi kullanacak. Bundan önce görmediğimiz seviyede bir rotasyon kullanımı yapacak ve belki biz ona uyum sağlayacağız. Hı hı. Ama burada önemli olan işte buradaki bakış açısını futbol direktörünün kulüpteki yöneticilerin hızlı bir şekilde hocaya aktarması, hocanın da bunu anlayıp kendi şeylerinde esneklik sağlaması çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani yabancı hocalar, özellikle burayı hiç bilmeyen yabancı hocalar geldiğinde mutlak surette korumaya alınmalı kulüp tarafından. Hani biz tamam getirdik seni, hadi takım bu, sen bak işine, istediğin kararları ver. Güzel bir yaklaşım değil. Türkiye için çok geçerli bir yaklaşım değil. Yani bizdeki futbol iklimi herkesi çiğ çiğ yiyor. Hiç acımamız yok. Hiç sabrımız yok. O yüzden de bırakamazsın yani teknik direktörü. Böyle şey gibi düşünmen lazım. Hani anaokuluna götürdüğün bir çocuk gibi o kadar böyle dikkatli olman lazım yani. Hani sen elinden tutacaksın, okula götüreceksin, hocasına teslim edeceksin, bırakacaksın, zil çaldığında geri gideceksin, alacaksın. O kadar dikkatli olman lazım. Yoksa yok, yaşayamıyorlar yani, yaşatmıyoruz. Şimdi en son hangi yabancı teknik direktör Türkiye'de şampiyon oldu sorusunun içinde bence bunlar da var. Yani iş sadece teknik taktik değil. Hani hocaya burayı anlatmak, hocanın da hemen anlaması lazım ya da kısa sürede anlaması lazım. Eğer bırakırsan öğütülüyor.
0: Bu rotasyon konusunda işte Önder Özen belki destek verecek, belki bir talepte bulunacak. İşte Türkiye'de bunlar çok eleştiriliyor diye. Şimdi şeye baktım, bu sezon kaleci kullanımlarına baktım. Doruk 3. kaleciyi kullanma deyince sezonu Skorupski ile başlıyor. 7. haftada ligde sakatlığı yokken bir anda Skorupski yedek başlıyor. Kadroda yani yedek. Ama onun yerine ikinci kaleci Ravalya'yı oynatmayı tercih ediyor bir anda. Sonraki hafta tekrar Skorupski'ye dönüyor. Sonra Skorupski sakatlanıyor. İkinci kaleci haliyle Ravalya oynamaya başlıyor. Ama bir yerden sonra da ligin sona doğru artık performansından mı memnun değil nedir? Skorupski hala sakatken bu sefer üçüncü kaleciyi bir maçta oynatıyor. Sonra iki maç ikinci kaleciyle oynuyor. Sonra iki maç tekrar üçüncü kaleciye dönüyor. Sonra tekrar ikinci kaleciye dönüyor falan. Böyle bir tabii bir sakatlık var ama yine de sakatlık varken sürekli ikinci kaleciyle de gitmemiş. Arada üçüncü kaleciye de o fırsatı vermiş mesela. Sadece kaleciye bakıyorum. Büyük ihtimal stoper orta sahaya baksam neler görürüm. Ama kalede bile o üçüncü kaleciye, ki 18 yaşında da bir isim bu arada. Üçüncü kalecide bahsettiğim isim. 2007 doğumlu biri.
1: Evet.
0: Hani Fenerbahçe'deki Tarık Çetin gibi bir kaleci de değil. Tecrübeli bir kaleci de değil. O da oynadı ya bazen böyle. Böyle bir şey, sadece bu sezona baktığımda bunu gördüm.
1: Mesela, evet, yani mesela işte benim futbola bakış açımda kaleciye mümkünse hiç dokunmam. Hiç. Yani bir kaleci bence mesela birinci kaleci olduğunu bilmeli. Hı hı. O güvenle oynamalı. Ama görüyorsun işte. Yöntemler ne kadar farklı.
0: Bakış açısı
1: yöntemler
0: çok.
1: Yöntemler ne kadar farklı. Ama Yani işte burada seçimi yaptığın zaman mutlak surette kazanman gerekiyor. Ya da o seçtiğin oyuncunun performans göstermesi gerekiyor. O zaman kimse bir şey demiyor burada. Hani o yaptığın seçim de çok fazla sorgulanmıyor. Ama aksi olduğunda, şimdi aksi olduğunda da bizim frenimiz yok. Hani o teknik adam o seçimi neden yaptı, neyi düşündü, oralarda değiliz. O tercihi yaptı, başarısız oldu. O zaman tamamen işte yok etme kültürü var ya bizde. O yüzden zaten sağ çıkamıyorlar. Hani dur anlayalım, bekleyelim belki antrenman performansı, işte ayak kullanımı, ondan sonra oydu buydu, savunmayla uyumu, hiç oralar düşünmüyor. Sen bir karar verdin, o kararın yanlış oldu, büyük takım puan kaybetti, ölmen lazım. Bizdeki bakış açısı bu. Hele bunu 2-3 hafta yaptığında geçmiş olsun. Hiç şans bırakmıyorlar sana. İşte ne diyeceksin? Nasıl yaklaşacaksın? Orası önemli. Dediğim gibi ben normalde mesela kalecime dokundurmam. İstemem yani. Ben teknik direktör olsam derim ki Mert benim kalecim. Yani bu adam hastalanmadığı sürece, ceza almadığı sürece, sakatlanmadığı sürece oynayacak. O kadar.
0: Bizde de olay oldu ya, mesela Süper Kupa'da Günay oynadı. Finalde, yarı finalde Uğurcan oynadı. O bile hani ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Evet.
0: Çok alışık değiliz böyle
1: şeylere. Ama bu aynı zamanda doğru olduğumuz anlamına da gelmiyor. Onu da unutmayalım. Hep orayı da atlıyoruz yani. Bu fikir, ama bu fikir yani %100 doğru olamaz. Öyle bir dünya yok yani. Ben şu an için öyle düşünüyorum ama. Belki de İtalyano gelecek, o şeyleri yapacak, rotasyon yapacak. Adam çok başarılı olacak belki. Fakat benim anlatmak istediğim, yani buralarda işi zor oluyor o tarz deneme yapan teknik adamların. O hele bir de başarısız olursa, o zaman işte vay haline, geçmiş olsun yani.
0: Mehmet Ünlü bu rotasyonları mağlup olduktan sonra mı, galip geldikten sonra da yapıyor mu diye sormuş, yoksa hep puan kaybından sonra mı yapıyor diye bir soru yöneltmiş. Bununla ilgili bir ayrımı var mı bilmiyorum açıkçası, onu bakmak lazım.
1: Yani Doruk'un anlattığından anladığımız skorlardan bağımsız gibi bir çok rotasyon seven bir teknik adam olarak değerlendirebiliriz.
0: Selamlar demiş, ben Erhan. Sürekli Türkiye farklı, burası benzemez demek bizi her türlü başarısızlığa, bahaneyi baştan üreten hale getiriyor demiş. Neredeyse tüm dünyayı dolaştım. İnanın Türkiye farklı değil. Türk insanının kendini dünyadan soyutlama alışkanlığı sadece farklı demiş.
1: Yok yani bunun
0: devamı da var da.
1: Ne demiş devamında?
0: İşe en yüksek seviyede en maliyetli kişiyi alıp onun oryantasyon ve entegrasyonu planlamayan bir biz Türkler diyor. Para ödeyince hallettiğini düşünen bir bizim futbol camiamız olur mu demiş. İyi kişi, hızlı entegre olan adamları bırakıyoruz, hemen kötü şeyleri kopyalıyorlar demiş mesajını.
1: Tam aslında kendi de söylüyor farklı olduğumuzu.
0: Orada farklı sadece diyor galiba. Diğer şeylerde aynıyız da işin o kısmında, o kısmı yapmıyoruz diyor. Oryantasyonu kendi haline bırakıyoruz diyor galiba. Ben öyle anladım.
1: Tam onu zaten yapmadığımız kesin. Fakat olaylara yaklaşımımızın da farklı olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani biz sakin düşünen, mantıklı karar vermek isteyen bir şey değiliz. Futbol iklimi değiliz. Esas farkımız orada çıkıyor yani. Biz tamamen neredeyse duygular üzerinden hareket ediyoruz futbolda. Her şeyi duygular belirliyor. Ve biz futbolda mesela hangi kulübün kısa, orta ve uzun vadeli planı var dediğimde bence cevabı yok. Benim cevabım, bana sorsalar ben yok derim. Öyle bir plan yapılabilecek bir şeyimiz yok. Futbola yaklaşımımız yok. Yani futbolda o topun gol olup olmamasıyla alakalı tüm kararları veriyoruz. Yani topu atsam böyle, şu an topu bıraksam top bir yere çarpıp farklı bir yere de gidebilir. Hiç çarpmadan pat diye de düşebilir. Mesela onu tamamen geçiyoruz. İşin o tarafını. Hani adı üzerinde top, yuvarlak ve her şey olabilir futbolda. Orası bizde yok. Orayı silmişiz aklımızdan. Ama o top kale direğinden geçti. Sen dünyanın en iyisisin. Direğe çarptı, Sergen Yalçın güle güle. Bu kadar basit işte. Ben de diyorum ki artık bundan özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sıyrılması lazım. Galatasaray'ın da sıyrılması lazım ama Galatasaray'ın acil bir durum yok çünkü şampiyon. Galatasaray. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe uzun süredir futbolda başarısız. O yüzden de şimdiye kadar yaptıklarının tersine ya da farklı bir yaklaşımla yeni sezona hazırlanmaları gerekiyor. Daha sakin olmaları gerekiyor. Daha uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Her ne kadar kısa vadede başarıya ihtiyaçları olsa da uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Eğer bunu hayata uygulayamazlarsa, bunu hayata koyamazlarsa gene aynı sonuçlarla karşılaşacaklar diyorum. Ben de ondan sıkıldım diyorum artık. Yani ben 200 sene yaşamayacağım için. Yani gene Beşiktaş'ın aynı hikayesini bir sene daha izletmeyin bana diyorum. Getirin, önemli değil. Yani Arne Slot da gelebilir. İlhan Palut da gelebilir. İtalyano da gelebilir. Ama hocanıza diğerli getirdiğiniz hocalardan farklı yaklaşın diyorum. Benim anlatmak istediğim bu. Ama işte Türkiye'deki o anlatmaya, betimlemeye çalıştığımız futbol ikliminde bunların çok zor olduğunu da bir taraftan işte görüyoruz, yaşadık. Yani bu İtalyano'nun mesela adamla ilgili çok az şey bilmemize rağmen Doruk'un söylediği rotasyon aşkının başına dert açabileceği belli ne yazık ki. Şimdi bunu görmezden gelebilir misin Türkiye'de? Hani buna hayır diyebilir misin? Yok, olmaz tabii ki, biz bunu olgunlukla karşılarız. İtalyano'ya süre veririz.
0: Biz alışkınız rotasyona zaten. Bizim hep genlerimizde rotasyon var.
1: Aynen. Yani İtalyano'da istediğini yapar. Ya da istediğini yaptıktan sonra da hayatına devam eder. Kim diyebilir? Yani bunu artık Süper Lig'i biraz takip etmiş herkes biliyor. Ve bunu bilmemize rağmen de aynı şeyleri yaşıyoruz ya. O üzücü oluyor genel olarak. Hani ondan da o şeyden, o bakış açısından pek kurtulamıyoruz. O yaklaşımı gösteremiyoruz. Ben de diyorum ki bunu yapabilen takım, bunu uygulayabilen takım diğerinin önüne geçecek.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 70 bin doların da altına sarkmış durumda, 67 bin 284 dolar düne kıyasla 3 bin dolar kadar daha fiyat gerilemiş durumda. Hatta BTC Türk'te 65 bin 500'ü dipte görmüş sabah. Oradan bir tepki alıp 67 bin 200'ün üzerine çıkmış. TL olarak da 3 milyon 89 640'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: belli olmaz ama İtalya yine de favori. Lüksemburg önünde 1.36'lık bir oran verilmiş iddiada. Polonya, Nijerya bir diğer karşılaşma. Polonya 1.92 ile maçta bir adım önde gözüküyor ve Hollanda, Cezayir bu maçta yine Esport ve Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Hollanda'nın favori olarak çıkacağı bir müsabaka olacak. Galibiyetine de 1.24'lük bir oran verilmiş. Sabah karşı da bu arada maçlar var. Panama, Dominik Cumhuriyeti. Gece 3.45 ile 4'te Güney Kore, El Salvador mücadelesi de bir başka karşılaşma. Var mı Ali abi bu maçlardan değinmek istediğin? Cebel Tarık, İngiliz Virgin Adaları maçı var. Cebel Tarık favori. 1.21. Mesela değişik bir maç.
1: Cezayir'in performansını ben merak ediyorum açıkçası. Sonuçta hani Cezayir Dünya Kupası'na katılacak bir takım. Zaman zaman da biliyorsun çok yetenekli oyuncular çıkartıyorlar. Ve dünya sıralamasında da zannedersem ilk 30'un içinde Cezayir. Öyle hani gözün kapalı kenara koyabileceğim bir takım değil. Bir şey var Cezayir'de. Hani acaba ne yaparlar düşüncesi var. O yüzden bugünkü karşılaşma gollü bir mücadele olabilir. Hollanda-Cezayir mücadelesi. 2.5 gol üstü tercih yapılabilir. Mesela Hollanda tabii ki favori ama senin söylediğin orandan pek Hollanda'ya gitmezdim. 2.5 gol üstü ne kadar verilmiş?
0: Hollanda'ya 1.55.
1: 1.55 verilmiş. Şimdi Cezayir'in son maçlarına bakıyorum. Uruguay ile 0-0 berabere kalmışlar Mart ayında. Guatemala'yı da 7-0'la geçmişler. İşte Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya elenmişler. Demokratik Kongo'yu eleyerek. Hani genelde aldıkları sonuçlar da öyle kötü sonuçlar değil son dönemde. Öyle bir gollü bir karşılaşma olabilir. Yani Cezayir'in gol attığı ama 2.5 gol üstüne giden bir mücadele izlersek çok fazla şaşırmam. Bu karşılaşma ile ilgili öyle söyleyeyim. Diğer tarafta diğer hazır karşılaşmalarına bakınca
0: Dünya Kupası'na giden bir Demokratik Kongo var herhalde Danimarka önünde. Danimarka'da Çekiye elenmişti.
1: Evet.
0: Demokratik Kongo'da Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'la aynı grupta. Danimarka'yı da kendine rakip olarak seçmiş. Hani Portekiz maçına belki Kolombiya maçına bir hazırlık olarak onlar da görüyorlar Danimarka'yı. Ama tabii Danimarka net şekilde favori karşılaşmada. Az yani, golü bir maç bekleniyor.
1: Ben de onu söyleyecektim. Böyle çok müthiş yüksek skorlu bir karşılaşma olmayabilir. O da 2-3 gol denemesi yapılacak bir mücadele.
0: Evet, futboldaki öne çıkan maçlar bunlar. Basketbolda yarı final serileri devam ediyor. İlk maçlar sona erdi. İlk maçlarda ev sahiplerinin galibiyetleri çıktı. 1-0. Şu anda Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş Gain. Önde de zaten turunda favorisi olan iki takımdan bahsediyoruz. NBA'de de artık final serisi başlıyor. Orada da San Antonio Spurs ve New York Knicks oynayacak. Şu anda oranlarda açık. Galiba bu gece yarısından sonra yani gece 3.30'da bu gece yarısı diyeyim hatta niye sonra diyorsam o karşılaşma oynanacak. İddiada şu an orada da oranlar açık. Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes önünde yine çok net favori. 1.12'lik bir oran verilmiş. Anadolu Efes'e de 3.15'lik bir oran verilmiş. Efes'te sabah girişte bahsettim. Vincent Poirier ciddi bir sakatlık yaşadı aşil tendonundan ve çok uzun süre benim okudum 9 ay kadar parkelerden uzak kalacak. Önemli bir kayıp. Zaten Efes'in şansı çok yüksek gözükmüyordu seriyede. Poirier'i kaybettiği için işi çok daha zorlaşmış durumda. İlk maç gerçi galibiyete daha yakın gözüken taraf Efes'ti. Fenerbahçe son periyot dönmüştü. Ama şimdi Poirier'siz bakalım aynı direnci gösterebilecekler mi, onu da akşam göreceğiz diyelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: an bir elenme karşılaşmasının özeti vardı. 2018 Dünya Kupası. Şimdi Ali abinin keyfi biraz yerine geliyor gibi. Bu finalin tekrarı.
1: Evet, bu finalin tekrarı.
0: 2022. Şu an o var.
1: 2022 finali
0: Mancini'ye karşı.
1: Büyük ihtimalle en iyi finallerden biriydi Dünya Kupaları tarihinde. Ve hani herkes YouTube kullanıyor. YouTube'da bu finalin böyle bir 10-15 dakikalık özeti var FIFA tarafından girilen. Valla onu açıp izlemenizi tavsiye ederim tekrar. Çünkü bazen tabii kolay unutuluyor ama ne maç oldu ya da ne maç olmuş size özetleriyle, işte son saniye pozisyonuyla, golleriyle, verilen verilmeyen tartışmalı penaltı kararlarıyla Maçinyan güzel bir 10-15 dakika yaşatır. Çok anormal bir finaldi. Arjantin kazandı ama bir aması var. Yani bu finalin çok çok zorlanmıştı Arjantin. İşte Mbappe'nin finallerde bir hat-trick yapması.
0: Messi'nin kaptırdığı topla atak başlıyor bu arada.
1: Evet.
0: Ah Messi. Koman'a kaptırdı şurada.
1: Ama işte Arjantin'in attığı golün güzelliğini Mert'e gösterdim. Orada Messi'nin olağanüstü bir pası var. Arjantin'in şiir gibi işlediği bir gol. Acayip bir finaldi. Emiliano Martinez'in kurtarışı, bir tane pozisyonda penaltı olabilecekken olmaması. Çok gerçekten inanılmaz bir final izlemişiz. Bundan 4 sene önce.
0: Rafael Varane var Fransa milli
1: Hı.
0: takımının kadrosunda. Vay be. Futbolu bıraktı değil mi Rafael Varane
1: Evet,
0: geçen
1: bıraktı.
0: sene?
1: Di Maria var Arjantin'de. O da bıraktı.
0: Loris şu anda
1: Aynen.
0: MLS'te keyfini sürüyor. Fransa'nın kalecisi. Ya nostalji oluyor böyle eski maçları. Ki eski dediğim de hani 4 sene öncesinde ama yine birçok oyuncu futbolu bırakmış,
1: Bu tarzını
0: uzaklaşmış.
1: kaçırdıkları.
0: Uzatmadı değil mi bu? Offside gerçi bu. Offside mı?
1: Bu ofsayt, evet.
0: Offside. Şimdi ben Arjantin'i bir kenara bırakalım, Fransa'yı da. Trabzonspor'la devam edeyim. Trabzonspor da bir transfer bugün içinde açıklayabilir. Benfica'nın bek oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ı bugün öğle saatlerinde Trabzonspor İstanbul'a getiriyor ve oyuncuyla da artık ve kulübüyle de anlaşma tamam gelen haberlere bakılırsa. Bonservisi için Benfica'ya yaklaşık 6-7 milyon euro bandında bir ödeme yapılacağı söyleniyor. Kap açıklaması tabii ki detayını göreceğiz. Ama bu oyuncu bek için transfer edilmiş bir isim. Ben önce ilk okuduğumda sağ bek olarak düşünmüştüm. Fakat oyuncunun aslında birçok farklı bölgede oynayabilme özelliği varmış. Ki sol bek olarak da şu anda baş mevkisi gözüküyor. İki ayağını birden çok iyi kullandı. Sağ bekte de oynadı, sağ açıkta da oynadı, sol açıkta da oynadığı söyleniyor. Hatta dün Trabzonspor muhabirlerinden Furkan Uzun, Mourinho'nun Aralık 2025'teki bir röportajından bir detay paylaşmış. Sydney ile ilgili olarak çok yönlülüğüyle büyük fayda sağlayan oyunculardan biri demiş takımına. Sağda, solda, bekte, kanatta oynamanın onun için aynı zevk ve özgüven açısından iyi olduğunu anlayabilirsiniz diyor. Hatta diyor ona en iyi pozisyonunu bulması için galiba yardımcı da olmam gerek diyor. Çünkü daha henüz hangisinde en iyisi olduğunu kendi de bilmiyor. Diyor Jose Mourinho Benfica hocası ki devre arasında transfer ediliyor Benfica'ya. 6 milyon euro ödüyor Benfica. Estrella kulübüne yine Portekiz içinden bir kulüp onu transfer ediyor ve aslında daha yarım sezonu orada geçirmişken şu anda da haberlere göre Trabzonspor'a transfer oluyor oyuncu. Kariyer gelişimi değişik bu oyuncunun. Yeşilburun Adaları milli takımının oyuncusu, Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. Rotterdam doğumlu, Hollanda doğumlu bir isim. Feyenoord altyapısında ilk olarak başlıyor. Oradan Twente'nin U17 takımına gidiyor. Orada olmuyor, kulüpsüz kalıyor. Sonra İsveç'e gidiyor. Helsingborg'un altyapısına giriyor. Orada da tahmin ediyorum ki işler pek yolunda gitmeyip Almanya'nın alt lig takımlarından Rot-Weiss Erfurt'a gidiyor. Orada kaldığı iki sezondan sonra yine üçüncülük ekibi Victoria Köln'e transfer ediyor. Sadece 50 bin euro bonservis bedeliyle. Ve 2005'in Temmuz'unda yani bu sezonun başlangıcında Portekiz'den Estrella'ya gidiyor ve orada gösterdiği performansla da tabii dikkatleri hemen üzerine çekiyor bu oyuncu. Estrella forması giyerken ligde 5 gol atıyor. Bir maçta hat-trick yapıyor. O 5 golün 3'ünü tek maçta atıyor. Aynı zamanda 3 asist yapıyor. 5 gol 3 asist. Estrella'da da sol açık, sağ açık gibi oynamış. Birkaç bek oynamış. Sağ bek, sol bek. Her yerde oynamış adam. Az önce bahsettiğim gibi yani. Sol açık, sağ açık, sağ bek, sol bek. Yarım sezonda Estrella'da da her bölgede oynamış. 5 gol 3 asisti katkı yapıyor. Benfica'nın dikkatini çekiyor. Benfica'ya transfer oluyor ve Benfica'da da aslında bu sezon ilk transfer olduğu dönemde fena bir süre bulmamış ilk 6-7 maçında. Ama sonra pek rotasyonda düşünülmemiş. Hatta kadroya giremediği maçlar çoğunlukta. Sezonu öyle bitiriyor. Belli ki gözden düşüyor oyuncu. Ve Trabzonspor'da buradan bir fırsat yakalıyor ve oyuncuyu transfer ediyor. 2002 doğumlu bir oyuncu. Bu kural aslında yeni kurala uymuyor. Artı 4 rotasyonu için değil. Onluk dilimde değerlendirecek Sidney Lopez Cabral. Ama genç yine sayılabilecek bir isim. Milli takım oyuncusu olduğundan, Dünya Kupası'nda oynayacak olduğundan bahsettim. Trabzonspor yine bekte daha önce Malero'da yaptığı gibi, Pina'da yaptığı gibi Portekiz'den çok fazla adını sanını duymadığımız, zaten mümkün değil yani adam söyledim bu geçen sezon adam Alman 3. liginden Portekiz ligine geliyor en üst lige. Oradaki yarım sezonuyla parlayan bir isim ve Trabzonspor'da yine böyle farklı bir isme gidiyor. Önemli de bir yatırım. Trabzonspor'un tavan fiyatı bonserviste hani 5.5'lar 6'lardı. Şu an konuşulan da 6-7 civarı bir bonservis. Muçi de gerçi o aşıldı. Ama orada da çok büyük bir taksit var zaten. 3 yıllık vadeye yayılan. İyi önemli bir bonservis ödemesiyle bu oyuncuyu kadrosuna katıyor. Hayırlı olsun Trabzonspor camiasına.
1: Evet, beklememiz gereken oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor bu tarz isimlere gidiyor. Artık onun da verdiği bir özgüven var Trabzon'da. Son dönemde bu tarz transferlerde başarılı olduğu için işte bu tarz oyunculara 5-6 milyon euro vermekte, 4-5 milyon euro vermekte Trabzonspor çok çekinmiyor. Oyuncunun farklı mevkilerde oynaması teknik direktörler için iyi oluyor. Fakat oyuncunun tabii bir de en iyi olduğu mevkiyi de Mourinho'nun söylediği gibi bulması lazım. Yani siz bu oyuncuyu tam olarak nereye transfer ediyorsunuz ve beklentiniz ne? Şimdi Trabzonspor'da mesela Pina'nın yanına eğer gitmeyecekse bir sağ bek, yabancı sağ bek alınmaz. Öyle bir dünya yok Trabzonspor için. Trabzonspor'un eksik olan, verim alamadığı bölge sol bek pozisyonu gibi gözüküyor. Ama o sol bek pozisyonunda da hani sol beke yabancı bir oyuncu aldığınızda Mustafa Eskellaç'ı nerede değerlendireceksiniz? Yani Mustafa Eskellaç Trabzonspor'da sağ ya da sol önde oynarsa şu an olduğu kadar başarılı olmayabilir. O zaman çünkü gol ve asist beklentisi olacak oyuncu üzerinde. Ama şu an mesela iyi idare ediyor gibi. Peki onun yedeği olarak o pozisyona yabancı bir oyuncu alır mısınız? Bence almamanız gerekir. Gene yani bir bekin yabancı ve yedek olması bana saçma geliyor.
0: Lövik var zaten şu
1: açıkçası.
0: An.
1: Lövik, hani Lövik pek tutmadı ya.
0: İçecek herhalde o da.
1: Evet, Trabzonspor ondan çıkabilir gibi. Şimdi sen oyuncunun asıl mevki bek diyorsun. Sol bek diyorsun.
0: Yani asıl mevkisi bilmiyorum işte. Bek daha çok oynadı. Geçen sezon Estrela'da çok önde oynamış mesela. Sağ açık, sol açık daha çok oynamış. Ama bek gözüküyor transfermarkt sayfasında. Hmm.
1: Yani sağ açık, sol açık dediğin zaman ikisine de ihtiyaç var. Acaba orada hani Trabzonspor nasıl geçen sene mesela Pina'nın yedeği kim sorusunun cevabı var mıydı?
0: Yoktu. Ozan Tufan.
1: Evet. Hani öyle bir oyuncu yoktu aslında.
0: Kullandı.
1: Yani net olarak hani bu yok. Pina'nın yedeği oyuncu yoktu. Ozan Tufan kayıyordu oraya. Belki de o şekilde kullanacak. Hani sağ bek Pina olmadığında Cabral değil mi oyuncunun ismi?
0: Evet.
1: Cabral. Ne bileyim sol önde ihtiyaç olduğunda sol önde. Sağ önde ihtiyaç olduğunda sağ önde. Belki de düşünce o. O yüzden böyle farklı mevkilerde belli bir standartta oynayan oyuncuya gitmiş olabilir Trabzonspor. Bu tabii takımlar için, teknik direktörler için iyi. Ama aynı zamanda işte oyuncuyu tam olarak hani hangi mevki için aldığınızın da bence biraz belli olması gerekir. İlk opsiyon mudur o mevkilerde? İşte tamamen böyle yedekleme mi yapacak? Ya da o şekilde mi acaba gerçekten transfer edildi? Çünkü anladığım kadarıyla hani Trabzonspor sağ ön ya da sol ön pozisyonunu da Cabral'a bırakmaz. İlk seçim olarak. İlk seçim olarak. Yani tam bir böyle joker gibi alınmış bir oyuncu gibi gözüküyor.
0: Trabzonspor'un transfer politikası da bu olabilir. Bilinçli bir tercih olabilir. Çünkü bir de şimdi yerli bir isim de şu an gündemde, Mithat Pala. Mithat Pala da Joker gibi bir oyuncu. Mesela Şarkozespor'da sağ bek oynadı bildiğim. Sol bek oynadı. Merkez orta saha diye çıktığını hatırlıyorum. O da birçok farklı bölgeyi yedekliyor. Ozan işte söyledik. Mustafa normalde bir sağ açık olarak kariyerine başladı.
1: Öyle.
0: Şu an sol beke evrildi ama bu sezon içinde ligin ikinci yarısında galiba Oleg'e gittikten sonra sol açıkta da Mustafa'yı gördük. Bu oyuncu da Cabral da keza işte her bölgede oynayabiliyor. Okay zaman zaman stoper oynadı. Salih Malkoçoğlu stoperde gördük. İşte Muçi zaman zaman kanatta, Agusto zaman zaman kanatta oynadı. Böyle farklı mevkilerde kullanabileceği oyuncular istiyor olabilir Fatih'teki daha
1: Bir
0: dar
1: dinleyicimiz
0: rotasyon.
1: yazmış. Haklı, Pina'nın satılmış olma ihtimali var mı? Ya da gitme ihtimali var mı?
0: Valla yazmadılar. Muhabirlerden hiç öyle bir şey görmedim ben. Bir haber görmedim. Yani takip ediyorum hepsini. Yakından takip edenleri, ne Hasan Tuncel, ne Yunus Emre, ne Furkan Uzun, hiçbirinden öyle bir şey görmedim ben. Ama olabilir uzun vadede, belki perde arkasında yürüyen bir operasyon da olabilir. Cabral hakkında bir de Trabzonspor'un raporunu Furkan Uzun paylaşmış. Hani oyuncu ile ilgili bir fikir vermesi açısından belki anlamlı olabilir. 4 defa canlı olarak izlenmiş oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Süratli, fiziksel açıdan çok iyi. Fiziksel özellikleriyle fark yaratması bekleniyor. İki ayağını da eşit derecede kullanması ciddi bir avantaj. Kanat pozisyonuna da katkı verebilir. Ancak öncelik olarak sol bek pozisyonunda değerlendirilecek. Yıllık maaşının da 1 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor denmiş. Oyuncu ile ilgili atletizm seviyesi yüksek bir
1: Öncelik
0: oyuncu.
1: sol bek.
0: Rapora göre, habere göre sol bek olarak değerlendirecek denmiş. Ama kanat pozisyonunda da katkı verebileceği söyleniyor. Oyuncunun bayağı çok yönlü oyuncusu olur Mithat da eğer gelirse takıma. Bu da bir avantaj bence. Daha dar bir kadroyla oynayıp o dar kadrodan farklı pozisyonlarda oyuncular da ayarlanmak. Bazı hocalar da çünkü dar kadro istiyor ya. Geniş kadro istemiyor. Hani sağ bek yedi sağ bek, sol bek yedi sol bek yerine bazen işte birkaç bölgeye yedekleyebilecek oyuncu isteyebiliyorlar. Trabzonspor'da herhalde böyle bir yola gidiyor.
1: Olabilir. O bir tercih. Trabzonspor bu sene kesin Avrupa Kupalarında olacak. Bu sene Avrupa Kupalarından Trabzon'a kaçış yok.
0: Tabii.
1: Avrupa Ligi.
0: En kötü 6 maçı garanti, hani konferansa düştüğü senaryoda.
1: Aynen öyle. O yüzden geçen seneden biraz daha zor bir rekabet olacak Trabzonspor'un. Bu noktada eğer senin söylediğin haber doğruysa Löwik'ten kesin çıkılır. Hani orada Mustafa Eskiyerliaç artı Cabral rotasyonu, işte sağ bekte Pina belki Cabral rotasyonu, öyle bir rotasyonla
0: Hatta Mithat'ı da belki eğer
1: belki
0: alabilirlerse
1: Mithat da
0: sağ
1: gelirse,
0: beki de
1: evet
0: bir merkezi
1: o
0: de
1: zaman
0: ekleme.
1: dediğin gibi hani bir rotasyonda bir şey oluyor, mantık oluyor. Ama tekrar söylüyorum, yani Cabral, Mustafa Eskiyerliaç, evet çok ihtiyacınız olduğu anda zorunluluktan kanat pozisyonuna göre yapabilir ama sürekli o pozisyonu o oyunculara emanet etmezsiniz. Trabzonspor o yüzden iki tane ilk 11 seviyesinde direkt olarak formayı vereceği kanat transferi de yapacaktır. Anladığımız bu. Artı Cabral'ın da orta yeteneği yine son derece önemli. Onu açığı bulabilecek oyuncuları bulması Trabzonspor'un bence şart.
0: Yani atletizmi yazılmış ama top kullanma becerisiyle ilgili bir şey yok. Bakalım onu izleyip
1: İşte
0: herhalde
1: diyorum ya, ben
0: göreceğiz.
1: transfer görüşmeden Onur Açun'un fotoğrafıyla giderdim yani. Bakın hedefiniz bu diye. Öyle başlardım Trabzonspor'da transfer görüşmelerine. Trabzonspor'un iyi taraflarından bir tanesi mesela hani kendi bir takım oluşturdu. Bu takımın iyi yaptığı ya da yapamadığı şeyler var. Teknik direktörü belli, başkanı belli. Transfer çalışmalarının devam ettiklerini söylemişlerdi. Onun da etkilerini görüyoruz. Yani Trabzonspor sezonu erken açacak. Sonuçta eleme oynayacak Trabzonspor. Ama işte Malinowski transferi, değil mi? Ondan sonra işte Cabral transferi. Mithat'tan bahsediyorsun. Bir de Malinowski ile beraber bir oyuncu daha söylüyordu, yerli.
0: Thierry Karadeniz.
1: Thierry Karadeniz. O rotasyon oyuncusu olacak ama.
0: Hatta altyapı bile olabilir.
1: Evet.
0: U11.
1: Ama işte Trabzonspor biraz daha hani organize gözüküyor açıkçası transfer konusunda. Tabii bunda seçim olmaması, teknik direktörün belli olması da etkili, kabul. Ama yine de bu şartlarda, mevcut şartlarda transfer dönemine girip transferi bayağı geciktiren kulüplerde görmüştük.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz programın son bölümünde de Galatasaray'ı biraz konuşalım. Son şampiyon Galatasaray bu dönem sakin seçimini yaptı, başkanı seçti. Görev dağılımı yapıldı. Orada bir kafa karışıklığı olmuştu acaba, bir çekişme mi var ki olduğu söylendi. Oradaki çekişmelerle ilgili haberler yapıldı. Ultra Aslan açıklama yaptı ama oluyor futbol takımlarında böyle şeyler. Galatasaray sonra tekrar duruldu. Şu an transferde de çok bir hareket yok haber konusunda. Bugün paylaşacağım iki haber var Galatasaray ile ilgili. Sabah girişte sadece birinden aslında bahsetmiştim. O da John Duran haberiydi. John Duran sezon içindeki paylaşımlarıyla da Galatasaray zaten göz kırptığını gösteriyordu. Ve yaz dönemine artık geldik, transfer dönemine geldik. Haberler yine John Duran'la ilgili devam ediyor. Mesela Haluk Yürek de Galatasaray muhabiri diyor ki Fenerbahçe imza attığı ücretin dörtte birine Galatasaray'a gelmek için Galatasaray'ın kapısında yatıyor John Duran. Yağız Sabuncuoğlu, o da John Duran Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor demiş. Yani Galatasaray'ın ya da en azından Duran'ın bir şeyi var, bir ilgisi var. Galatasaray'da demek ki menajerler üzerinden geldiyse bile bir durumu değerlendiriyor. Direkt olarak Duran'ı silmemiş. Bu adam bana bizde olmaz demiyor. Çünkü bayağıdır oldu yani. 3-4 haftadır Duran'la ilgili haberler böyle dönem dönem yapıldı. Hani Galatasaray kesin olarak istemiyor gibi bir tabloda yok. Orada duruma bakılacak Galatasaray diye anlıyorum. Ve sabah da söyledim, tekrar etmekte de fayda görüyorum. Bunun sebeplerinden biri bu yeni kuralda olabilir. 10 artı 4 kuralında o artı 4'lük kısma uyan bir oyuncu. John Duran 2003 doğumlu. Bu kurala artı 4'e girmeniz için 2003 doğumlu veya sonrası olması lazım. Ya da mevcut senede transfer edilmiş 2002 doğumlu bir oyuncu olmanız lazım. Ve Duran da artık yeni transfer olacağı için 2003 olması gerekiyor. Buna uyan bir profil. Ve belki de bu yaş grubunda en tecrübeli santrforlardan da bir tanesi. Premier Lig tecrübesi, Suudi Arabistan Ligi tecrübesi, Süper Lig tecrübesi Fenerbahçe ile pek iyi geçmedi belki ama burada da bir tecrübe yaşadı. Burayı biliyor, İstanbul'u biliyor, şartları, baskıyı biliyor. Burada bir vatandaşı var. Hatta Galatasaray'da Davinson Sanchez. Gerçi ikinci haberimde onun ayrılığıyla ilgili bir haber de. Bunlarla birlikte John Duran Galatasaray için ciddi bir aday olabilir. Tabii John Duran deyince akıllara çok farklı şeyler geliyor. Sonuçta yakından gördük John Duran'ı. İlk geldiğinde fizik olarak belli sıkıntılar olduğunu gördük. Sakatlığıyla ilgili şeyler söylendi. Disiplinle ilgili sıkıntıları olabileceği zaten ortaya çıktı. Gittikten sonra da işte bazı maçlara gitmek istememek gibi davranışlı olduğunu gördük oyuncunun. Yani problemli bir oyuncu ve hani problemli oyuncu çok. Osimhen de Galatasaray'da sıkıntılar çıkarmıyor değildi ama acayip de bir katkı veriyordu saha içinde. John Duran'da eksik olan kısım o. Hani o problemlerinin yanına saha içinde gerçekten çok fark yaratan bir oyun ortaya koysa John Duran'la ilgili bugün bence çok büyük tartışma olmazdı. Tüm buna rağmen gelsin diyen de çok kişi çıkardı eminim ama şu anki haliyle saha içinde de fark yaratamayan bir oyuncuyken Galatasaray'ın gitmesi bence çok mantıklı gelmiyor. Zenit kariyerine bakayım dedim. Sonuçta devre arasında Fenerbahçe'ye ayrıldı. Zenit'e gitti. Zenit'te yani ilk 11'de başladığı maç sayısı 1. 19. haftayla 30. hafta arası orada. Yani 12 maç haftası düşünün ligde. Sadece 6 maçta süre almış. Ve aldığı dakikalar da 61, 6, 14, 3, 26 ve 17. Hatta son maçta da ki şampiyonluk maçı diye hatırlıyorum. 2 puanla bitmiş lig Krasnodar'la. Orada da izin alıp ülkesine gitmişti oyuncu. Onun haberi yapıldı. İşte devre arasında şeyde hazır kampında rakiple yaşadığı tartışmanın videosu paylaşılmıştı. Genelde bunlarla ön plana çıkan golleriyle performansı değil, bir gol atabilmiş Zenit'te ligde. Sadece 14 dakikada oynadığı Spartak maçında gol atmış. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray burada eğer bir yatırım yapacaksa herhalde oyuncunun potansiyelini yapacak. Yani performansına bir yatırım gözükmüyor.
1: Yani tabii Galatasaray'ın Şimdi yarıştığı platformun zorluğu, ilk santraforunun başarısını düşündüğünde ikinci santraforunun da çok tartışmaya açık olmaması lazım. Şimdi Icardi fiziksel olarak en kötü sezonunda ligde 14 tane gol attı. O bile lig gol sayısı katkısı olarak büyük katkı verdi Galatasaray. Yani o tarafını Icardi'yle tartışamıyorsun bile. O yüzden de hani Galatasaray şimdi Icardi'den çıkıp Duran'la bir sözleşme yaparsa Duran'ı bütün sezon boyunca konuşur gibi gözüküyor. Ve bence içinde de belli bir risk var. Tam bir saatli bomba. Takım içinde ne yapacağı belli değil. Huzursuzluk çıkarma ihtimali var. İşte Fenerbahçe'de yaptığı gibi derbi kazandırma ihtimali de var sana. Ya da işte derbide gol atma ihtimali, kritik goller atma ihtimali, anormal goller atma ihtimali, Aston Villa'da olduğu gibi. Bunlar hep senin bahsettiğin oyuncunun potansiyel tarafları. Fakat Galatasaray için mevcut huzur ortamını bozmamak, oluşturduğu takımın devamını sağlamak öncelikli olmalı. Yani Duran risk alınacak bir oyuncu değil bence. Gördüğümüz Duran Galatasaray'ın hani gitmesi gereken bir profil değil. Çok şey vaat ediyor oyuncu. Geldiği zaman yani hepimiz beni heyecanlandırmıştı açıkçası. Öyle bir potansiyel. Fakat tüm sezon içerisinde yaşadıklarımızla beraber şu an hani Duran mı başkası mı başkasını bilmeden başkası derim ben açıkçası.
0: Peki o 2003 doğumlu konusuna diyorsun benim vurgu
1: 2003
0: yaptım.
1: doğumlu tek oyuncu, tek insan Duran değil. Onu diyorum. Yani 2003'te dünyada futbolcu mu olmadı yani? 2003 doğumlu futbolcu mu yok dünyada? O şey, çıkış noktası olmaması lazım Galatasaray'ın. Yani Galatasaray huzurunu bozacak, huzurunu bozma tehlikesi olan. Yani şöyle söyleyeyim sana. Duran'la Osimhen antrenmanda birbirine girdi. Çok uzak bir ihtimal mi?
0: Yakın
1: Buna
0: olabilir.
1: gerek var mı? O riski
0: Bu
1: almana
0: arada
1: gerek var mı?
0: kanka oldular da yakın bence bu arada. Onu
1: He?
0: da bilemem. Kanka oldular da
1: Ya,
0: olabilir.
1: tamam ama bu riske gerek var mı? Mesela Galatasaray'da.
0: Ben almam o riski zaten. Ben
1: Ben
0: de
1: de almam.
0: senden fikirim.
1: Ben
0: Ama
1: de almam.
0: anlamaya çalışıyorum çünkü bu haberler bu kadar yapıldığına göre.
1: İşte anlama zaten doğru anladın. Yaş şeyine girmesi, burayı bilmesi ve yüksek potansiyeli ve gencecik de oyuncu.
0: Bir fırsat da var sonuçta
1: Evet.
0: artık piyasası yüksek değil.
1: Ha.
0: Ucuza da
1: Evet.
0: dörtte bir fiyatı diyor Ali Kürekli
1: Evet
0: mesela.
1: işte.
0: Fenerbahçe'de alınıyor.
1: Olay o. Onunla alakalı bir durum. Ama hani Galatasaray tekrar söylüyorum. En kötü Icardi'den ligde 14 gol katkı aldı. En kötü John Duran'dan 14 gol katkı alma ihtimalin çok düşük.
0: Diğer haber, programın da sonuna geldik. Onu da kısaca söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Davinson Sanchez'e Como'dan teklif var. A Spor'dan Emre Kaplan'ın haberi. İtalyan ekibi Sanchez'i geçen seneden beri ısrarla takip ediyor. Sanchez'in olası ayrılığında Galatasaray Virgil van Dijk için somut hamleler yapabilir denmiş. Como geçen sezon Diego Carlos'u Türkiye'den
1: Doğru.
0: kiraladı. Şimdi geri dönecek ama bonservisini alıp alınmayacağına dair farklı şeyler okuyorum. Bilmiyorum. Ama Davinson Diego Carlos'a göre Türkiye'de daha iyi performans vermiş bir oyuncuydu. O yüzden olabilir. Yani çok mantıksız bir haber gelmedi bana. Haber bu. Davinson'la ilgili de böyle ayrılabilir da deniyor bir taraftan. Torreira'yla olduğu gibi Davinson'la ilgili haberler yapılıyor. Ayrılırsa bir de üzerine tabii Van Dijk gibi bir takviye yapabilirse zaten Davinson ayrılığı çok konuşulmaz ama ayrıldığı senaryoda yerine gelecek oyuncu daki beklenti yüksek olur. Sonuçta
1: Tabii.
0: Galatasaray yıllardır orada Abdülkerim, Davinson. Ya bu sezon Davinson çok iyi bir performans vermese de bir alışkanlık, bir şey oluşturmuşlardı. Kolay değil. Ama Uğurcan'da olduğu gibi Muslera sonrası tabii ki gelecek oyuncu da aratmaya da bilir. O biraz performansa bağlı olacak bir risk. Ama bir oyuncu da gitmek istedikten sonra gerçi Galatasaray tutabiliyor gitmek istedikten sonra da oyuncuları Barış Alper'de olduğu gibi de bilmiyorum belki memnun da
1: Galatasaray önce bir
0: değilse
1: teklife bakar. Oyuncunun durumuna bakar.
0: diğer
1: Kendi
0: fırsatlara bakar.
1: opsiyonlarına bakar. Ona göre karar verir.
0: Van Dijk fırsatı varsa tabii ki Davinson'u gönderirsin zaten Van Dijk için. Peki son haberim benim buydu. Bugünlük programı o zaman kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Ne güzel ya. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın var ya, şahane bir şey ya. Bayılırım o çocuğun sesine. Günaydın. Herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Ve Ters Köşe tüm hızıyla başlıyor. Hafta içi her sabah duyurusun gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizin 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 WhatsApp attığımız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı finali ilk maçında Beşiktaş Gey'in evinde Başakşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Amiri takımımız biliyorsunuz dün itibariyle, kadroyu birazdan tekrar vereceğiz, Amerika yolculuğu başladı. Şimdiden millilerimize başarılar diliyoruz. Programı da vereceğiz. Tabii ki ne programı? Maç programını vereceğiz. Saatleri vereceğiz. Trabzonspor biliyorsunuz Benfica'dan çok önemli bir ismi bugün İstanbul'a getiriyor. 23 yaşındaki Cindy Lopez Cabral. Benfica'nın sağ bek oyuncusu. Bugün İstanbul'da olacak biliyorsunuz. Ernest Muçin'in de transferini gerçekleştirmişti. Bonservisini almıştı Trabzonspor. Montella'nın açıklamaları var. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan da son dakika gelişmeler var. Ters köşe tüm hızıyla başladı. WhatsApp'a mesajlar gelmeye başladı. Dinleyiciler aramaya başladı. Günaydın. Alo. Alo.
6: Günaydın.
5: Günaydın. Abi, o kadar heyecandan sonra çok sakin bir şekilde günaydın dedin abi. Benim bir anda mod düştü. Kimle görüşüyoruz?
6: Onur ben, İstanbul'dan.
5: Onur Bey buyurun.
6: Ya dün de mesaj yapmışsın Fenerbahçe 4 tane transfer ihtiyacı diye de. Çok aradım, düşüremedim. Evet, bu sağ açık, sol açık, 2 forvet bir santrafor muhabbeti vardı.
5: 2 forvet bir santrafor dersen 3 olur. 2 forvet bir stoper mi demek istedin?
6: Sol açık, bir de sol açık demiştim.
5: Stoper, yani. Stoper söylemiyor musun? Stoper ihtiyacı
6: yok. Bir tane var.
5: Ha, o tamam, o zaman tamam.
6: Abi ben ne diyeceğim ya, ben mesaj attım ama ben merak ettiğim bir şey var. Özellikle bunu tüm Fenerbahçe yöneticinin duymasını isterim. Şimdi biliyorsun geçen sene Galatasaray'ın çok fazla sponsorları oldu, böyle spekülasyon oluşan şey, yasa dışı bahisli falan filan. Şimdi ben açıkçası şunu istiyorum Fenerbahçe yönetiminden, bizzat bunu hakikaten istiyorum, için gerekiyor. Bu ceza verilecek, o operasyon olacak falan diyorlar Dünya Kupası maçlarından sonra.
5: Ha, şike bahisle ilgili diyorsun.
6: Aynen.
5: Ben ama federasyon başkanı açıklaması var böyle bir şey olmayacağına dair, böyle beklentisine girmeyin
6: olmaz
5: diye.
6: İşte zaman gösterecek. Ben Galatasaray'ın bu yaptığına göre, eğer bir hiçbir ceza almaz ise Galatasaray Spor Kulübü futbol
5: ne yaptığına olacak dair, ama şimdi ortada bir şey yok. Şimdi sen ithamda bulunuyorsun böyle yaparak. Ortada bir şey yok şu
6: tamam
5: anda.
6: Ben ne diyorum ki o zaman, seneye aynı şey Fenerbahçe yapsın. Sırtına yasa dışı
5: reklamını söylüyorsun.
6: Alsın. Kara para soksunlar kulübe. Ya bunu yapabilecek çok fazla yönetici var diye düşünüyorum Fenerbahçe'de, büyük yönetici. Aynı şeyi Fenerbahçe yapsın. Bakalım ne yapacaklar. Bu birincisi. İkincisi de bu hakemlere herkes ortada. Ben Galatasaray'da çok arkadaşım var. Onlar da farkında. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Birebir şeyde. Galatasaray'ın çok fazla kullandığını, kas gösteremediği, işte rakibi yıldırdı falan. Ben bunun tek çaresi var diyorum hakikaten. Önümüzdeki sezon, örneğin Galatasaray Antalya maçı vardı biliyorsunuz. Sergen Antalya'nın başındayken, Sergen Hoca. Hı hı. Ve Antalya baskı kurdu, gol atmak üzereyken engellediler falan filan. Ben olsam takımı çekerim abi. Oynasınlar. Takıma talimat veririm. Bırakır takım. Galatasaray kendi arasında oynasın hakemle beraber. Bunu yapsınlar ki bu rezillik dursun diyorum ben. Peki. Ben çünkü iğrendim. Futboldan iğrendim. Ki birçok taraftar da iğrendi futboldan.
7: Anladım.
6: Bir tiyatro var. Herkes farkında. Ama federasyon olsun, MHK olsun, siyasal olsun buna el atmadı. Takımlar kendisi el atsın. Baktı ki hakem çok fazla yalnız maçı yönetiyor. Takımlar abi bıraksın, oynamasın. Versin her topu Galatasaraylara. Galatasaray oynasın diyorum ben.
5: Peki. Peki, teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün Bey, günaydın. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Fenerbahçe başkan adaylarına seçimi kaybetmeniz halinde kaybolup gideceksiniz. Yoksa birlik beraberlik adına seçilen başkan ve yönetimin yanında olup onlara ön görüşmesini yaptınız oyuncularla ve maddi manevi olarak destek olacak mısınız diye soruldu mu demiş. Soruldu mu, hatırlamıyorum böyle bir şey ya. O kadar çok toplantı ve organizasyonlara katılır, artık takip etmek de imkansız. Yani günde 3-4 organizasyon var. Her iki başkan adayı açısından açıklamalar var. Yöneticilerin de yaptığı organizasyonlar var. Hakikaten böyle bir soru hatırlamıyorum ya. Vallahi varsa, eğer hatırlayan varsa ne olur yazsın WhatsApp'tan. Günaydın. Alo, günaydın.
6: Selamünaleyküm
5: abi. Aleykümselam.
6: Adana'dan İbrahim Çeri geldi.
5: İbrahim, nasılsın kardeşim, iyi misin?
6: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
5: Eyvallah İbrahim'cim. Söyle, dinliyoruz seni kardeşim.
6: Abi bu Fenerbahçe seçimleri belediye seçimlerine döndü. Şimdi katarsa yani mesela ben gelirsem bunu alacağım. O diyor ben gelirsem bunu alacağım. Tabii Sayın Aziz Yıldırım biraz daha temkinli davranıyor. Mesafeli davranıyor. Çünkü o profesyonel. O biliyor neyin olduğunu. Sayın Hakan Safi de biraz Ruslar'dan konuşmuş işte. Lavandos'muymuş. Hakan Sağlam oldu. Meriç Demirak. Abi valla kimliceyi ben isterim. Şükrü'nün yanına.
5: Kimliceyi ben de isterim valla Şükrü'nün yanına.
6: Nakış gibi olur.
5: Aynen.
6: Yani çok güzel olur. Valla abi yani beklenti keşke şu sene başkanla birleşse de yani tek vücut olsalar. Ama bizde o bilmiyorum, o faziyet yok. Yani illa birbirlerine başlıyor.
5: Doğru, o yok şu anda. Peki. İbrahim, teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim başka? Ekleyeceğim bir şey var mı?
6: Forma yakışmıştı abi.
5: Ne olmuş formaya?
6: Sen o gün Photoshop yapmıştın abi.
5: Kabul etmedi biliyorsun o gün. Kendine iyi bak İbrahim, görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sağ olasın kardeşim benim. Eyvallah, eyvallah. O gün biliyorsun kabul etmedi değil mi? Yücel, hatırlıyorsun değil mi sen? Hatırladın değil mi Yücel o gün? Verelim dedik. Evet, gelelim şimdi diğer mesajlara. Ne oldu ya şeye? Bir yandan da telefon alacağız. Günaydın. Alo.
8: Günaydın Aygün Bey.
5: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
8: Ankara'dan Cemalettin, nasılsınız?
5: İyiyim Cemalettin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
8: Çok şükür iyiyiz, geçmiş bayramımız kutlu olsun.
5: Aynen, sevgili Cemalettin Bey, sizin ve ailenizin de geçmiş bayramı kutlu olsun efendim. Buyurun.
8: Teşekkür ederim. Bu arada milli takıma da başarılar diliyorum. Ama oynanmamış 3 maçtan sonra hala bizi 2. turda görüyorlar.
5: Evet. Hatta kimileri de kupayı da aldırdı bize.
8: yani kimler bizi kupadan eledi şey yaptı. Lütfen rehavete kapılmaz inşallah
5: doğru
8: çocuklar.
5: Doğru,
8: Amerika'nın geçen maçını seyrettik. Amerika sağlam oynuyor yani. Bir ev sahibi olduğu için.
5: Biraz daha avantaj
8: var. Tabii avantajını da kullanabilirler. Gerek
5: saha ve seyirci avantajı gerek diyoruz, onu biliyorsun. Saha ve seyirci avantajı.
8: Aynen öyle. Bir de biraz önce bir arkadaş bağlandı. Galatasaray'ın böyle kara para aklama işleri böyle şeyler yani. Çok yanlış konuşuyor arkadaş. Yani bunu Galatasaraylı yetkiliyle dinlese yani hakkında şikayetçi olmalı. Yani böyle bir şey var mı? İspatı yok, bir şey yok. Olabilirse, olmuşsa, bilmem ne, sahile, suyla olursa bu işler olmaz.
5: Söyledik zaten, müdahale ettik orada biliyorsun.
8: Yani müdahale ettiniz de yani öyle direkt fanatik olacak. Takımı sahadan çektin. Adana Demirspor çekti, ne oldu sahadan?
5: Abi, kolay değil, işte kolay yani. Sağdan takımı çekemiyorsunuz.
8: Kolay değil tabii bu işler. Yani sırf Galatasaray'ın lehine hataları yapılmıyor ki bu ülkede. Bütün Anadolu takımları yanıyor. Yani orman gibi yanıyor Anadolu takımları. Onları hiç kimse görmüyor Hakim Bey.
9: Doğru söylüyorsun. Onun özellikle atliklerde neler yaşanıyor?
8: Tabii ki, tabii ki herkes takılmış 3 tane takımın peşine. Hakem onu kurtardı. Ya, yazık değil mi? Antalyaspor gitti, öbürü gitti, öbürü gitti. Yani bu ülkede temizlenecek de en alttan üste kadar temizlenmesi lazım. Yoksa bir Galatasaray üzerinden, bir Fener üzerinden oynanmasına gerek yok bu işlerin yani.
9: Doğru.
8: Ben bunu demek istedim.
9: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Doğru söylüyorsunuz. Sağ olun. Çok mersi. Aygün abi günaydın. Acun ben. Fenerbahçe'nin başkan adayları transfer çalışmaları yapıyor. Sayın Hakan Safin aldığı oyuncuyu Hakan Bey seçilme takdirde Sayın Aziz Yıldırım alamıyor mu? Yine herkesin gözünü hırs bürüdü. İki başkan adayın da ortak çalışma yapması lazım ama seçimi kazanmak için yapmıyorlar. Fenerbahçe yine birleşemiyor demiş. Aslında olabilir yani. Anlaştıkları futbolcuları kaybeden diğerine de verebilir. Olabilir aslında yani. Mantıklı bir şey bu. Ama bu konuda tabii ki galiba Hakan Bey söyledi ya, isterlerse öyle bir şey hatırlıyorum galiba. Veya ben yanlış hatırlıyor olabilirim. O kadar çok, demin de söyledim ya, o kadar çok toplantı ve organizasyon var ki artık takip etmek imkansız. O noktaya geldi. Ara mı dinleyici mi? Ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Amsterdam'dan Evran demiş ki günaydın abi, bıktık artık her gün taraftarın bu tip söylemlerinden demiş. Günaydın, alo.
10: Günaydın Aygün abi.
9: Merhaba. Mehmet'ten. Mehmet hoş geldin kardeşim.
10: Hoş bulduk abi.
9: Söyle
10: abi, Fenerbahçe yani Hakan Savi Lewandowski ile anlaştığı konuşuluyor.
9: Doğru.
10: Yani ben ona verilecek paraya acıyorum ya. Ben yerlerinde olsam yani, eğer sadece benim isteğim bu ama Trabzonspor'un da kabul etmesi lazım. Lewandowski'ye gömeceğimiz parayı giderim, elimde 3 tane futbolcuyu da veririm. 3 tane veya 4 tane. Şey, Mustafa gibi, İrfan Can Kahveci veya...
9: Ona açıyorum adırım diyorsun.
10: Cengiz Ünder.
9: Ona bir açıyorum adırım diyorsun.
10: Ona açıyor artı Bagatov.
9: He, Bagatov alırım diyorsun.
10: Yani ona 35-40 milyon dolar vereceğiz ya da euro. Hı hı. Bu elimizdeki 3 futbolcuyu verirsek, 3-4 futbolcuyu ver, ona çağırdı Bagatov'u alırım ve 35-40 milyon euroyu onlara veririm. Garanti, yaşı da genç, sağlam. Ama bu bizim Fenerbahçe taraftarının isteği değil ya da benim isteğim değil. Trabzon'un kabul etmesiyle de önemli olan bir şey.
9: Onlar da kabul etmeyeceğini biliyorsun.
10: Abi eder bence ya. 35-40 milyon euro aldığımız para değil yani.
9: Artı
10: 4 tane Mustafa gibi, İrfan Can Kahveci veya Cengiz Ünder gibi, Çağlar gibi oyuncu da veriyorsun yanına. Hı hı. Yani mantıklı geliyor bana.
9: Peki. Bir şey diyemiyorum kardeşim, söyle.
10: Hı. Artı bir de yani arkadaşımız eksik anlattınız diye düşünüyorum. İlk telefona bağlanan arkadaşımız.
9: O tam anlatamadı. Dinleyenler de tam anlayamadı bazıları. Onu...
10: Galatasaray'a sponsor oluyor. Ya bir yıl sonra ya iki yıl sonra ya soruşturma geçiyor ya da kayyum atanarak iflas ediyorlar. Bunda yani ne hikmetse hepsi Galatasaray'ın sponsorlarında oluyor.
9: Anladım. Peki.
10: İyi yayınlar.
9: Bunda da Galatasaray'ın suçu yok ki, sponsorun suçu var. Yapacak bir şey yok yani. Sponsor sıkıntı yaşıyorsa bunda Galatasaray Spor Kulübü'nün bir suçu yok ki. Onu da söylememizde fayda var değil mi kardeşim? Onu da söylememiz lazım. Peki, kendine iyi bak. Devam edelim abi, devam edelim. Bugün mesajların arasında böyle hep devamlı şeyler var, böyle enteresan cümleler var. O yüzden dikkatli okumakta fayda var. Günaydın.
11: Günaydın Aygün Bey, kolay gelsin.
9: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
11: Gökhan ben İstanbul'dan Aygün Bey.
9: Buyurun Gökhan Bey.
11: Ben bir futbol taraftarıyım diyeyim. Aslında artık takım kurmaya başladım ama bu şeylerden sonra, ama hala Fenerbahçe taraftarının başkan adaylığıyla ilgili şey yapmak istiyorum. Mesela Hakan Safi'nin konuşmaları. Ben küçükken çok zorluk çektim, Galatasaray'ı kabul etmedi falan. Ya böyle vizyonu olan insanların başkan olması, seçilmesi gibi bir mantığın olduğunu düşünmüyorum bizim futbolumuz açısından. Hı hı. Yani Aziz Yıldırım dersini zaten yıllardır belli bir üsluba devam ediyor. Ya bence Fenerbahçe'yi kim başkan seçilsin, bu futbol ortamımız daha da kötüye gidecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olsun.
9: Hı-hı. Peki, teşekkürler, kendinize çok iyi bak. Real Muhtar vefat etmiş ya. Şimdi Esen Ali Avusturya'dan yazmış da şimdi baktım hakikaten ünlü gazeteci Real Muhtar bir kalp rahatsızlığı nedeniyle biliyorsun hastaneye kaldırılmıştı. 66 yaşında ya, bir de çok genç ya. Dün gece itibariyle hayatını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun diyelim sevgili Reha abiye ya. Çok üzüldüm Real Muhtar'a ya. Şimdi yazınca gördüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Günaydın. Günaydın.
12: Günaydın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
9: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
12: Bursa'dan arıyorum. İsmim Tamer.
9: Buyurun Tamer Bey. Hoş geldiniz.
12: Ben Trabzonspor taraftarıyım.
9: Şahane. Buyurun.
12: Az önceki arkadaşa istinaden bir şey demek istiyorum. Onu açıyla Batogol hakkında söyledi.
9: Vermeyiz mi diyorsun sen de?
12: Yani yok, o topçuyu veririz, bu topçuyu veririz, şunu veririz, bunu veririz, alırız diyeceğiz. Yani bu ne zannediyor kendini? Ben bunu anlayamadım.
9: Ya öylesine bir şey anlamda söyle. Yani ikisi futbolcunun çok iyi olduğunu...
12: Bir şekilde İrfan'ı verir Cengiz. Sizin işinize yaramayan, yani o futbolcuları haksızlık etmek istemiyorum da niye, ne demek? Yani onları veririz, onu veririz, 35 milyon veririz abi. Böyle kolay mı ya? Yani ne zannediyor bunlar Trabzonspor? Veya kendini ne zannediyor bunlar? Yani ayıp böyle şeyler ya. Gerçekten ayıp ya. Yani size bir şey demiyorum. Yanlış anlamayın. Aygün Bey onu söyleyen arkadaşa diyorum.
9: Anladım da yani. O da, ben de zaten bunda olmayacağını söyledim zaten. Ben...
12: Yani böyle bir şey olabilir mi?
9: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani
12: bütün takım taraftarları dünya ayıptır ya.
9: Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Onaç hastasıyım. Açık ve net sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Onaç'ı nasıl kaçırdı ben anlamış değilim. Bak Onaç'ı Fenerbahçe'de olsa lig çok daha farklı noktaya gelebilirdi.
12: Elbette. O Onaç Fener'de olsaydı Fenerbahçe bu sene şampiyon olurdu.
9: Evet.
12: Ben bunun maçları seyrederken de söylüyordum.
9: Çok enteresan bir topçu.
12: Konuşması benim...
9: En fikrim. Bu... Siz de görüşünüzü bildirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
12: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
9: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
12: Sağ olun.
9: Transfer dönemi. Transfer dönemi. Dinleyiciler de transferler yapıyor. Onu söyleyelim. Onaççı ya. Nasıl kaçırdı Fenerbahçe? Enteresan ya. Onaççı gibi adam kaçar mı ya? Değil mi? Onaççı. İki küsür boy var ya. Adam kalkmadan kafa vuruşuyla gol atıyor ya. Kornerler, duran toplarda. Günaydın.
13: Günaydın Aygün abi. Kaçan balık büyük olur.
9: Aynen, kaçan balık büyük olur. Kimle görüşüyoruz?
13: Murat Koca, adam İstanbul.
9: Murat hoş geldin kardeşim.
13: Hoş bulduk abi. Biraz geç oldu ama öncelikle sizin nezdinizde bütün radyo spor dinleyicilerim geçmiş bayramını kutluyorum.
9: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
13: Yeni dinlemeye başladım.
9: Tatildeydin tabii, ondan Murat kesin.
13: Ya abi beni yok yazma abi, beni raporlayayım diyeyim.
9: Ha, geçmiş olsun kardeşim.
13: Yok abi bir şey yok.
9: Sıkıntı
13: problem
9: yok.
13: Problem yok. Ve memlekete gitmek zorunda kaldık. Dinleyemedim tabii.
9: Peki.
13: Öyle değil. Hı-hı. Abi şimdi ilk dinleyicinin söylediklerinin altına imzamı atarım. Herkes anlamak istediği gibi anladı tabii. Ben de anlamak istediğim gibi anlıyorum. Bence eksik bile söyledi. Oyun kurallarına göre oynanmıyor ama sonucu hep nedense bir camiaya yarıyor. Hı hı. Burada tabii ki bir aksilik var bence. Hı hı. Bir tarafa yarıyor çünkü. İkinci olarak da esas gündemi tabii ki Fenerbahçeli olarak başkanlık seçimi. Hı hı. Ya şimdi iki tarafı da dinliyoruz. Hani benim gönlümde yatan aslan Aziz Yıldırım. Hani bu düzenle başa çıkabilecek kapasitede tek adamın olduğunu düşünüyorum ama biraz artık yaşlandı. Eski enerjisi yok. O beni korkutuyor. İkincisi sanki günü kurtarmalık hamleler yapıyor gibi. İşte ben bir seneliğine geliyorum. Bir dahaki seçimde yokum. Ya Fenerbahçe hani günü kurtarmalık bir hamle yapmamalı. Hı hı. Ve diğer adayı dinliyorsunuz. Tamam güzel projeleri var ama yani bence Fenerbahçe'de şu an eksik olan tek şey işte şu yabancıyı alalım, buraya bunu alalım, bunu buraya alalım. Ama abi şöyle bir şey var. Rakibe bakıyorsunuz, gelen yabancı ilk başta kiralık geliyor ama mükemmel bir aidiyet duygusu. Ya aidiyet duygusu olacak bir yabancı getirmeleri lazım. Ya biz John Duran'ı getirdik. Abi adamı gönderiyoruz. Demediğini bırakmıyor. Rakibimiz de şimdi temasta. Yani getirdiğimiz adama aidiyet duygusu oluşturmadığımız sürece abi yani istediğiniz adamı getirmiş bir şey olmaz.
9: Anladım. Doğru.
13: Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama.
9: Ya John Duran kısmına katılmıyorum da biraz. John Duran çok sıkıntılıydı ben sana söyleyeyim. Yani onu kimse baş edemez. Ya adama diyorsun ki antrenman yap diyorsun. Ben evde yaptım geldim diyen bir adam abi. Yani bununla mücadele edemezsin.
13: Sıkıntılıysa niye getirdik abi o zaman?
9: Ama yani ondan sonra işte orada bir sıkıntı. Orada da haklısın yani. Gelmemesi gereken bir adamdı. Ne sana söyleyeyim ama olmadı maalesef.
13: Ve çok büyük umutlarla getirdik.
9: Çok büyük umutlar yani. Osimhen ayarı falan filan muhabbetiyle getirdik. Evet. Doğru söylüyorsun.
13: Evet.
9: Peki.
13: Evet,
9: çok teşekkürler. Kendine
13: ben
9: çok
13: teşekkür
9: iyi bak.
13: Teşekkür ederim.
9: Görüşmek üzere. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir şansı var hakikaten. Yani Icardi bile mesela o dönemi çok iyi kullandı. Okan Hoca tebrik etmek lazım. Adam aylarca gidiyordu geliyordu ama hakikaten Icardi'yi kazandı Okan Hoca. Yani o anlamda da Galatasaray'ın teknik kadrosunu da tebrik etmemiz lazım. Çok mesaj var ya, okumaya çalışıyorum ama yani günaydın. Alo.
14: Günaydın Aygın Bey, ben Emrah Mersin'den.
9: Nasılsınız Emrah Bey, hoş geldiniz.
14: Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
9: Valla koşturmaya devam ediyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
14: Dinliyoruz. Aygın Bey, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela şunu söylemek istiyorum. Lale Orta.
15: Bilmiyorum evet. Siz biliyor musunuz? MHK içinde çeteli
9: yok. Yok o hemen
15: öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey. Çünkü sosyal medyadan gördüm ben.
9: Hemen müdahale edeyim isterseniz. Belki görmemişsinizdir. Lale Hanım'la evet. ilgili bununla ilgili ben Lale Hanım'la konuştum. Böyle bir açıklamam yok dedi. Bunu yazan arkadaşla ilgili de dün değil evvelsi gün sosyal medya hesabından bir tescip yayınlamak zorunda kaldı. Yalan olduğunu söyledi.
15: Ha tamam ben bunu öğrenmek olsun. İstedim ben. Başka bilginiz bir şey olsun. Değil. Bunu öğrenmek istedim. Bir de bu başkanlar hakkında devamlı konuşuyoruz falan. Zaten Fenerbahçe başkanlarının başına gelmeyen kalmıyor zaten. Saadettin Bey olsun, Ali Koç olsun, Aziz Yıldırım olsun.
9: Doğru.
15: Ya zaten bu kadar konuşuyoruz işte transfer yapacak. Ya bu adamlar bunlar bu işleri bizden daha iyi biliyorlar.
9: Doğru.
15: Saadettin Bey de daha iyi biliyordu. Maalesef bazı sebeplerden dolayı bırakmıyorlar. Bunun aynı başkanlığının başta yine geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
9: Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.
15: Günler,
9: sağ olun. Sağ olun. O Lale Orta kısmını gene açayım ben. Hani belki radyolarını yeni açan olmuştur. Bundan bir süre önce bir gazeteci arkadaşımız MHK içerisinde işte Galatasaraylılar var. Orada onlar var. Bunlarla baş edemedin falan tarzı diye Lale Orta'nın ağzından bir tweet attı. Tweet'i gördükten sonra Allah Allah falan filan çünkü Lale Hanım sevgili Lale Orta Hocam da ben büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde radyoya bağlantı yapacağım. Belki de yarın yapabilirim. Yarın Perşembe bugün konuşacağım hocamla. Bunun yalan olduğunu söyledi bana. Hatta ben hemen ertesi gün yayında özellikle bunu belirttim. Daha sonra Lale Hanım bana dedi ki bununla ilgili bir hukuk süreçle başlattık dedi. Sonra arkadaşımız gazeteci arkadaşımın isim vermeyeyim. O da sosyal medya hesabından bir tekzip yayınlamak zorunda kaldı ve bunun yalan olduğunu söylemek zorunda kaldı. Böylece bu konuda kapatmış olalım diyelim değil mi Yücel? Günaydın.
16: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
9: İyiyim Ünal Bey, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
16: Allah'a şükür hoş bulduk. Valla sizin sesinizi duyuyoruz.
9: Allah razı olsun.
16: İlk arkadaş keşke ilk ben bağlanabilseydim. Bak o zaman enerjiniz patlama olurdu.
9: Ne anlamda? Her anlamda mı? Ne ya, anlamda?
16: Çok heyecanlı girip modu
9: düşünmüştü
16: ya. Sakin konuşarak. Ben hatırladım. Hem sizi arayayım. Olur.
9: Doğru söylüyorsun. O kadar heyecanlı girdim abi. Ondan sonra baktım şey yok.
16: Yani biz sizi dinlerken biz de heyecanlanıyoruz. Sonra günaydın. İyidir. Olmaz abi böyle buraya bağlanan sporcu adam Zeki Çelik'le alakalı olacak. Ayrıca de pozitif olacak. Negatiflik yok bizde biliyorsun.
9: Doğru söylüyorsun. Yok her bize zaman, negatiflik. Doğru.
16: Şimdi transfer dönemi başlıyor. Başladığı zaman ben İsmail Trabzonspor İsmail Bey'i Gaziantep'ten Gaziantep'ten Adem Bey'i ben transfer etmek istiyorum.
9: Nereye?
16: Onlar inşallah Adem İsmail abi bana çok yakın. 5 dakika evime 5 dakika uzaklıkta. Buralardan da Nişantaşı tarafından bir daire bulabilirsek Adem Bey'i de buraya getirdim.
9: Abi Nişantaşı'ndan daire bulabilmek demek yani hiçbir şey diyemiyorum abi. Nişantaşı'ndan daire bulmak.
16: Kendi zengin.
9: Yanlış anlama ama Nişantaşı'ndan daire bulmak demek enteresan yani. Allah yardımcı olsun o zaman.
16: Ben rakip takım hakkında çok konuşmam ama sadece Fenerbahçe'de şunu gözlemledim. Az Yıldırım gelirse Türk teknik direktör Hakan Safi Bey gelirse yabancı teknik direktör olacak gibime geliyor. Tabii sizin de fikrinizi alabilirim.
9: Hakan Sağ Bey gelirse Türk, Aziz Yıldırım gelirse yabancı mı dediniz ben mi yanlış anladım?
16: Yok yok tam tersi.
9: Doğru söylüyorsunuz. Aziz Bey'in hocası Aykut Kocaman söyleyeyim ben size.
16: Ya, yok yani şimdi isim vermiyor ama.
9: Yok ben söylüyorum ben net size söylüyorum net.
16: Ama Hakan Safi Bey gelirse de Conte mi diyorsunuz?
9: Hakan Safi gelirse 3 tane aday var. Conte, Farioli ve İsmail Kartal ama Conte şu anda 1. sırada onu da söyleyeyim.
16: Ama Conte'ye de çok transfer teklifleri varmış Arap Yarımada'da.
9: Araplardan da transfer teklifi var ama tabii bu iş finansal durumla alakalı. Yani verirsiniz, parayı getirirsiniz o anlamda ama, söyleyeyim.
16: Şimdi şöyle diyeyim. Ben hani açık yani Conte olsam Fenerbahçe bana teklif yapsa Şampiyonlar Ligi'ne sokup hani girip adımdan daha çok söz ettiririm. Haksız mıyım?
9: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
16: Yani gerçekten yani.
9: Doğru söylüyorsunuz.
16: Çünkü reklam bu iş yani spor da olsa dünya basında olduğu için
9: tabii,
16: yani reklam ya en güzel reklam Şampiyonlar Ligi.
9: Doğru.
16: İnşallah Fenerbahçe'miz olsun diğer takımı Avrupa'da çok başarılı olurlar. Bu arada milli takımı da uğurladık. İnşallah şöyle bir arkadaş geldi çok hani hayalci olmayalım falan. Brezilya'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi, Hollanda'yı herkes şampiyon ediyor. Daha maçlar başlamadı ama.
9: İşte ama yani biraz ayaklarımızı sağlam yere basmamız da gerekiyor. Onu da söyleyelim.
16: Çok önceden kusura bakmayın son lafım. Çok önceden milli takımı kadrosunu yazarken eğer hatırlayan olursa inşallah. Önce Arda Güler'i yazarım diyordum. Sonra çevresini
9: Şimdi?
16: Şimdi yine ben sözümden vazgeçme. Arda Güler'i gördün. Fenerbahçe stadına girince tabii o stadın çimlerini çok ezmiş bir insan olarak iki hareketini gördünüz kenardaki.
9: Doğru.
16: Adamı yere yatırdı, kaldırdı, yere yatırdı. Hatta çay içip geldi bir de. Ya siz kendinize güvenin. Biz milli takım olarak dün de bağlandım. Ne dedim? 3'te 0 da olsa, 3'te 3 de olsa biz milli takımın arkasındayız. O futbolcular arkasında olun. Birlik, beraberlik içinde. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yok. Türk milli takımı var.
9: Doğru.
16: Hep
9: doğru,
16: beraberiz.
9: Doğru, doğru.
16: Teşekkür ediyorum.
9: Kendinize çok iyi bakın.
16: Haftaya pazartesi günü size metro çıkışı alıyorum.
9: Abi Yapı Kredi'nin önünde buluşacağız, unutma.
16: Evet evet, Yapı Kredi'nin orada. Ben
9: köşede. Kaçtan itibaren abi?
16: 11.30'da ben beklerim sizi.
9: Abi 11.30'da beklemem. 11.30'da program bitiyor. 12 benim oraya gelmem 1'de. 1'de orada oluyorum abi. Yani senin en yoğun saatin oluyorum ben.
16: Fark et. Sizin yayınınız kaçta? Öteki
9: 2'de başlıyor abi. Televizyon.
16: O yemeğe yetişelim ama.
9: Yok abi, çay içeriz.
16: Yok,
9: yemeği
16: yok,
9: daha sonra olmaz. Yaparız. Yani yemek yok.
16: Millet biliyoruz da önce yemek.
9: Yok abi, önce çayımızı içeriz abicim. Çayımızı içeriz.
16: Erken çıkın, çıkabiliyorsunuz. Erken çıkın. İsterseniz alayım sizi.
9: Abi Nişantaşı'nda yemek ısmarlamak ne demek biliyor musun? Okay. Yani daire tutuyor. Nişantaşı yemek ısmarlıyor.
16: Yakında beyaz bayrağı çekeriz hep beraber.
9: Nişantaşı'ya ayağını bastığın an dolar ve euro anında çalışmaya başlıyor Nişantaşı'nda.
16: Evet öyle. Ben 90'dan beri buradayım. Bu piyasadayım.
9: Yani Allah yardımcımız olsun.
16: Allah razı olsun. Herkese hayırlı günler diyorum.
9: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
16: Mutlu olmayı denesin.
9: Çok sağ olun. Şey. Sağ olun, güzel. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, saatler 10:26 mı 28'i göstermiş. 28'i göstermiş. Artık yavaş yavaş bu kısmı kapatalım. Sevgili Hakan Can birazdan bizlerle beraber olacak. Ondan sonra Tekin Tokluca Hoca bizlerle beraber olacak diyelim. Artık yavaş yavaş kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, günaydın diyelim. Günaydın Aygün. Antalya'dan Mustafa Şenap. Twitter'daki troll ve futbol katliamı yapan hesaplara devletin acil el atması lazım demiş. Etkileşim uğruna ilk bağlanan arkadaş gibi çok kişinin beynini yıkıyorlar demiş. Sevgili Mustafa Şenap kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Hani böyle Yücel, böyle sahilde oturursun, tamam mı, böyle hafif böyle bir rüzgar gelir, böyle bir esinti gelir. Kahvenden yudumlarken o esintiyle beraber serinlersin, böyle kendine gelirsin. Akdeniz'den gelen bir esintidir o. Hani Balkanlardan soğuk hava, Akdeniz'den de sıcak bir esinti gelir. İşte Hakan Can'la sohbet insanları böyle kendine getiren bir serinlik gibidir. Sevgili Hakan Can, hoş geldin.
17: Çok mutlu ettim benim kardeşim gene. Bunun için bağlanıyorum zaten.
9: Tamam, alalım öbür dinleyici. Havalar nasıl abi Antalya'da?
17: Sıcak abi, sıcak.
9: Çok mu sıcak?
17: Çok sıcak değil ama yani daha yazın başında bu sıcak varsa Temmuz'da, Ağustos'ta ne olacak hayal bile edemiyorum. Herhalde biz yaylalara göçebiliriz. Tanıdıklarım yerleşebiliriz.
9: Valla Nurgül Devam beni çağırıyor zaten. Trabzon Nurgül var ya, bizim futbol aranından tanırsın Nurgül Günaydın'ı. O devamlı yaylalara çağırıyor zaten. Valla gideceğim ben de en sonunda yaylalara. O şeyde şahane semaverde şey yapıyor. Onun semaverinde çaylar yapılıyor abi. Enteresan, güzel. Evet, spor yazar Hakan Can'la beraberiz. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Beğeniler, yorumlar önemli. Hype puanlar çok önemli. İzlenmeler yüksek ama aboneliklere baktığımız zaman izlenme ile abone arasında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. İzliyorsunuz ama kenarda bir abone ol kısmı var. Onu da tıklayın arkadaşlar. Bir para vermiyorsunuz. Her abonelikte bu videoyu yapan insanlar için bir mutluluktur. Onu da söyleyelim. Doğru mu Hakan abi?
17: Doğrudur. Ben de buradan Umut Eken kardeşim YouTube'a Umut Eken'e abone olsunlar. Pek çok konuda pek çok bilgiyi ilk kez ondan duyacaklar. Asıl işte finansçıların desteği olmadan yürümeye çalışan bu gazeteci kardeşlerimize destek versinler. Dönüşümü iyi olacak. Doğrusunu ondan öğrenecekler diyelim.
9: Ve yanlış kişilere destek verdiğini tekrar söyleyelim. Normalde habercilere destek vermeleri gerekiyor. Farklı farklı kişilere destek veriyorlar.
17: Ama abi, yani bunu eleştirmek istemiyorum. İnsanlar

0: Hiç eleştirmiyorum kimseyi. Kimisi nefretinden izliyor hakaret etmek için. Gene ne yumurtlamış diye. Herkesin izleme sebebi farklı şeydir. Bu destek bulan insanları.
1: Doğru söylüyorsun abi. Hakan abi, biraz milli takıma dönmek istiyorum müsaade edersen.
0: Dönelim.
1: Millilerimiz Amerika yolculuğuna başladılar dün itibariyle. Bugün de zaten oradan gelen haberleri de paylaşmaya başlayacağız. Tabii ki hep böyle kadro anlamında gene eleştiriler oluyor ufak tefek. Tercihleri nasıl buldun? Neler söylersin?
0: Ben bir takımımızı seviyorum. Montella'ya güveniyorum. Güle güle kahkahalarla dönsünler. 100 binler karşılasın onları inşallah. Öyle başarılı olsunlar ki. Bu eleştiri bizde var.
1: Alo, yani, duyuyorum seni abi.
0: 2002'de de eleştirdiler. Hep eleştirilecek kadrolar. Bir de ülkemizde teknik bakıştan ziyade kulüp temelli seyrettikleri için olayları yorumladıkları için ağzıyla kuş tutsa hiç kimse kadrosuyla lan helal olsun %100 doğru kadro yaptı övgüsünü alamaz. Ben ise güveniyorum. Çünkü çok eleştirmiştim ben Mehmet Büyükekşi'yi Montella tercihinden ötürü.
1: Yerli anlamında konuşuyorduk değil mi o dönem, hatırladım şimdi. Yerli anlamında değil mi?
0: Hayır. Yani çok sayıda yerli teknik direktörle görüşüp sonra sosyal medyadaki tepkilere bakarak ya ben bu tepkilerle mi uğraşacağım deyip, ama Hakan Çalhanoğlu'nun sürekli görüştüğü bir teknik adamı milli takımın başına getirmesi rahatsız etmişti beni. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu da o zaman milli takıma yeterince destek veremeyen futbolculardan bir tanesiydi biz. Hı hı hı. Hı hı. Balık mı diye bakıyorduk. Bir de 10 numarayı formayı giydiği evet. için. Hacı, Alex şeyleri performansları izlemiyorduk. Hem iyi oynamıyordu hem işte Montella'yı o ikna etti falan deyince ben çileden çıkmıştım, ama Montella geldi. Mehmet Büyükekşi'nin kariyerindeki en doğru karar herhalde. Milli kulüpler üzerinden milli takım teknik direktörünün milli takımın yıpratılmasının önüne geçti bu hamle. Bir de üstüne üstlük Kums felaketinden sonra adam lig maçlarını seyretmiyordu.
1: Evet, doğru.
0: San Marino'yla berabere kaldığımız zaman Türk futbolunun gücü bu diyordu.
1: Doğru.
0: Ya da İstanbul'la neyse. Delirmişim ve yabancı bir teknik direktörün milli takımı adiyetinin yüksek olmayacağını düşünüyordum. Velhasıl kerem adam bize yaptığımız bütün eleştirileri yedirdi. Üstelik hiçbir zaman elinde 10 numara bir santrofor alternatif olmamasına rağmen.
1: Hakan abi, sana bir sürpriz yaptım şu an.
0: Yap bakalım sürprizi.
1: Evet, bakalım tanıyacağım mı? Alo?
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili Hakan Can'la beraberiz.
2: Evet, dinliyorum, izliyorum, takip ediyorum Montella ile ilgili haksız yorumlarını dikkatle dinliyorum.
1: Hakan
0: haksız mı? Bana mı bulaştı?
1: Sana bulaştı.
0: Genç cesareti var onda herhalde.
2: Neden yani? Bu Hakan Can özelinde değil. Hakan abi değil. Hakan abi özelinde değil. Bir aşçı yemeği yapmadan bunun yemeği kötü olur diyoruz. İki yani saygı duymuyoruz yaptığı işe. Dün de bunu yaşadık işte. Montella, şimdi sizler de muhtemelen, Aygün abi sen de kısmen belki eleştiriyorsundur. Onu niye almadı, bunu niye almadı falan diye de. Ya gerçeği bu. Biz bu adamı böyle kabullendik. Bu adam Samet Akaydın'ı da oynamadığı dönemde ya da daha süre bulduğu zaman milli takıma çağırıyordu. Yunus Akgün'ü de çağırıyordu. O zamanlarda eleştirmişti.
1: O kadro eleştiri hep oluyor ya. Sevgili Umut, biz yani, bizi seni bağlamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi sevgili Hakan abim. YouTube'unla ilgili bugün YouTube'unu açtın. Tekrar hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim yayına bağladığın için Aygün abi.
1: Hakan abi de bir araya getireyim dedim. İkinizi de.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Cevap hakkı kullanmak istiyorum Aygün.
1: Buyurun efendim, tabii ki. Cevap hakkı sizde. Aslında biz bunu YouTube yapsak üçlü.
0: Olabilir. Bu genç insan, ama Türkiye'nin en iyi muhabirlerinden biri olan kardeşim benim.